0: Yani Ederson gibi topu yine çok iyi çıkaran bir kalecisi müthiş var. Nereye bağlayacağım? Fena, yani Skriniar da daha önce bu oyun planına çok aşina. Fenerbahçe aslında üçlüye çok yatkın.
1: Doğru, %100 oldu. %100 katılıyorum. Sağ tarafta Oğuz'u kanat bek yap. Solda da Arçi zaten kanat bek. Oynar yani.
0: Aynen öyle. Zaten çok net oynar. Bir isim. Skriniar zaten var, Inter'de bunu oynuyordu.
1: Oynuyor.
0: Ake zaten çok çok alışkın.
1: Esas işi zaten üçlünün sol stoperi.
0: Kante, Gendouzi, İsmail gibi merkezlerin varsa zaten üçlüde önemli olan aynı zamanda merkez. Yani bilmiyorum. Şimdi taraftar biraz alerjik bakıyor üçlü konusuna. Yani çok hoşuna gitmiyor taraftarın. İsmail Hoca'nın da ben o risk alacağını düşünmemekle birlikte Fenerbahçe'nin aslında böyle önemli bir opsiyonu var.
1: Tabii var. Bir de çok önemli şimdi. Siz çok doğru isimlere gidiliyor. Mesela Greenwood ismi Fenerbahçe açısından çok doğru bir isim. Nathan Ake beğenilmiyor ama bence Fenerbahçe, şöyle düşünün, Jadon'un sol stoper olduğu bir sezon geçirdi. Jadon bir stoper değil, iki sol stoper değil. Bunlar çok önemli kavramlar. Siz çok oraya şimdi bir stoper ve sol stoper aldınız.
2: İyi de bir stoper.
1: Evet.
2: Tecrübeli bir stoper.
1: Çok önemli. Şampiyonluklar kazanmış. Winner karakter.
2: Zaten.
1: Çok önemli. Ve herkes şimdi boyundan bahsediyor. 1.80 boyunda. Acaba hani o üstünden çok fazla kafa vurdurur mu? Endişeleri var. 1.89'luk Jadon neredeyse Fenerbahçe'nin yediği bütün kafa gollerinde hatası var. Üstünden vurdurdu.
2: Bazı oyuncuların zıplama özelliği çok daha fazla.
0: Direktörü Ferol'un geç gelin şu anda Fransa'da olduğu konuşuluyor.
1: Yapboz tamamlanıyor şu an kafamızda.
0: Greenwood transferiyle ilgili onu söyleyeyim. Yani Roma 45 milyon euro artı bonuslarla ilgili bir teklif vermiş. Fenerbahçe'nin bu teklifin üstüne çıktığı konuşuluyor.
1: Çok ilginç. Bu teklifin üstüne çıktı.
0: Çıktı ama 50 milyon euronun da altında oldu. Belki birkaç milyon euro hani üzerine çıkmıştır ama işte aşağı yukarı bonuslarla birlikte 50 milyon euroluk bir teklif olacak tabii ki.
1: Çok önemli. Eğer bu işi çözerlerse Fenerbahçe taraftarı çok uzun süredir zaten bir bunalımda. Çünkü Greenwood ismi baştan çok konuşuldu. Diğer aday Hakan Safi tarafından aslında kendisinin de bir seçimde öne sürdüğü kozlardan biriydi. Ben olsam Aziz Yıldırım Bey'in penceresinden zaten o transferle ilgili bayağı yol alınmışken ben çözme tarafında olurdum. Bunu ben çok net olarak söyledim. Fenerbahçe'nin böyle bir transfere ihtiyacı var. Çok net olarak var. Ve bunu çözebilirlerse bence Yapboz'un parçaları benim kafamda yavaş yavaş oturmaya başladı. Ederson kalede, Nathan Ake gibi çok önemli bir stoper getirdiniz. Merkezde şimdi eksilmeler olacağından bahsediliyor. Oraya takviyeler gelecek. Ön tarafta Vedat, evet sakatlandı, çok geçmiş olsun ama önemli bir santrafor. Oli Watkins ismi hep konuşuluyor.
2: Bir oyuncu santrafora santrafor oyuncu alınması gündemde ekstradan.
1: Tabii Girassi var.
2: Girassi var.
1: Girassi olmasa Oli Watkins ismi geçiyor.
2: Yani var.
1: Fenerbahçe'de
2: takviye olacak.
1: Bizim belki de göremediğimiz bir planın adım adım işlendiği yönünde de benim bir kanaatim var şu
0: şöyle,
1: anda.
0: Şöyle düşündüğünde sağda Greenwood, merkezde Asensio, solda Kerem.
1: Kerem.
0: Bilmiyorum ya da başka bir seçenek. Santrofor'da Girassi. Ne hayal ettiriyor sana?
1: Valla atar, attırır. Bir kere keyif verir. Ön tarafı inanılmaz dinamik. Rakibi boğar. Ön alan baskısını çok net görebiliriz. Asensio kafasını kaldırır. Greenwood'un iç koridor koşullarını görür. Greenwood sıfıra iner, geriye çevirir. Asensio'nun gollerini görebiliriz. Rakip stoperleri boğan ön tarafta Grassi olmazsa Oli Watkins. Kerem'in performansı ikiye artar. Fenerbahçe inanılmaz bir iş yapar.
2: Ne güzel canlandırdı bak.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani şimdi ben böyle kafamda ben de böyle hem de bir maç oynanıyormuş gibi.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağdan o soldan bu.
0: Talişka'yı da görmüşken bizim ekranda şimdi böyle bir durumda tabii yani kulübe de önemli ama belki bir Talişka ayrılığı da bu tamamen tabii. Benim fikrim.
2: Olabilir.
0: Mümkün hale gelebilir. Yani
2: olabilir. Bak ben
0: yani.
2: Sana şunu söyleyeyim. Geçen sene de ya bu görüldü. Talişka artık fizik olarak kaldırmıyor yani. Hele hele üst düzey maçları böyle üst üste. O nedenle hazır olmayan bir Talişka'yı devam edeceğini göndermenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Abi ilginç şeyler konuşuluyor. Talişka'dan da çıkabilir. Hatta Kante'den de çıkılabileceği konuşuluyor. Kante'nin çünkü çok önemli rakamları var.

0: Yani oradan bir alan açmak için bu transferlere mesela Paris FC'nin ilgisi olduğu söyleniyor. Onların son dönem böyle sahiplerinde falan değişmeler olduğu, oranın bir ilgisi olabileceğinin hep altı çiziliyor.
1: Evet.
0: Ben mesela Kante'den de çıkılırsa şaşırmam.
1: Olabilir.
0: Ha, ne kadar doğru tabii o da tartışılır. Çünkü Kante son dönemde oynadığında formu çok fazla artmıştı.
1: Alışmıştı.
0: Ama tabii buralara da önemli oyuncular aldıkça bir şeylerden de vazgeçmeniz gerekiyor. Bana kalırsa vazgeçilecek oyuncular da belli. Diego Carlos'tan %100 çıkacaklar.
1: Doğru.
0: Çünkü oyuncu da zaten gelmedi. Komodo çok iyi bir performans göstermişti. Fred işi çok ilginç oldu. Fred, İsmail, Kartal'ın geldiğini görünce inanılmaz sevinmiş. Mutlu olmuş çünkü geçmiş dönemde en iyi performansını İsmail Hoca ile verdi ama zaman da geçti.
1: Yani
0: oyuncularda yaş aldı. Fred de o dönemki Fred mi? Bana kalırsa ben Fred'den çıkma yönünde mesela karar verebilirim. Gelecek oyuncuya göre.
1: Sakatlanmaları ya oluyor fazla. Yani
0: tabii, geri dönüşleri garanti, çok zor oluyor.
1: Garantisi yok ve çok sağlam geri dönemedi.
0: Tabii.
1: Ama sonlara da toparlamıştı. Yani oynadığı maçlarda kötü değildi ama dediğin gibi artık ya bir zamanı de, geçiyor.
2: Bence doğru partneri olmadı. Evet. İsmail Hoca'dan sonra. Mesela Amrabat doğru bir partner değildi Fred için.
0: Değildi.
2: Ya sonrasında zaten giderek hani düşüş gösteren bir performans. Bakalım ilginç bir noktaya doğru gidiyor Fenerbahçe. Yani beklenmedik bir anda hız arttıran bir Fenerbahçe yönetimi
0: İnanılmaz
2: var.
0: İnanılmaz vites arttırdılar. Çok doğru tanımlama. Herkes Fenerbahçe'den bekliyordu. İnanılmaz bir eleştiri yağmuru vardı. Fakat bir anda Nathan Ake, bir de şunu söyleyelim, Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerden farklı Fenerbahçe'nin radyosundan duyuyoruz mesela transferleri. Hiç kimse de yazamıyor. Hani bu oyuncu geldi. Böyle oldu. Aziz Yıldırım kanunları ben devreye girdi demiştim geldiğinde. Sürprizlere açık olalım. Gerçekten de transferleri Fenerbahçe açıkladıktan sonra yazabiliyoruz.
1: Peki. Evet öyle doğru. Aziz Bey bu konulara hakimdir.
2: Şimdi geçelim Galatasaray'a. Aslında Galatasaray'da transferden daha ziyade kutlamalar devam ediyor. Bunu biraz eleştiren bir taraftar grubu da var Kartal abi. Hani tamam şampiyonluk evet 4 yıldır tamam ama hani kutlamalar hala devam ediyor. Biraz da transfere mi yönelsek diye eleştiri geliyor bazen. Böyle bir eleştiri alıyor Galatasaray taraftarından. Ama hani baktığımızda takım çekirdeğine de Galatasaray'da hani birçok önemli isimle yine devam edilecek zaten. Ama Icardi'nin belirsizliği, işte John Duran konuşuluyor. Merkeze gelecek oyuncu kim olacak? Bu gibi durumlar var. Belki bir Davinson ayrılığı olabilir Dünya Kupası'ndan sonra. Aslında Galatasaray'da da hani 4-5 oyunculu gelen giden anlamda bir hareketlilikte yaşanabilir.
1: Ya şimdi ya tepki neye göre tepki? Mesela ben de bugün baktım Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği bir şampiyonluk gecesi olmuş. Ya gayet doğal. Yaz ayındasın. Şimdi oraların en güzel günleri, yazın güzel günleri. Fatih Hoca gelmiş konuşuyor falan. Başkan orada, Okan Hoca. Okan Hoca büyük ihtimalle orada tatilde. Yani gelmişler, kutlayacaklar yani.
2: Yedisini de açacak Galatasaray.
1: Evet yani şimdi Galatasaray'ın büyükler arasındaki en rahat pozisyonu olan takım Galatasaray. Geç açıyor, ona göre transfer yapacak. Dünya Kupası bitecek, elindeki oyuncu, oradan alabileceği oyuncular olacak. Daha rahat pozisyonda. He, çalışma elbet vardır. He, çalışma yoksa o zaman eleştiri. O zaman bir sıkıntı başlar. Sonuçta Galatasaray'ın da transfere ihtiyacı var.
2: Tabii ki.
1: Ama işte bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe gibi değil. Yani Beşiktaş da Fenerbahçe yeniden yapılanıyor. Ama Galatasaray'ın öyle bir yapılanmaya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın zaten kadrosu belli, çekirdek kadrosu. Adamlar her sene üstüne koya koya 2, 3, 4 en fazla iyi kaliteli oyuncularla kadrosunu takviye ediyor. Yani korkulacak bir şey yok burada. Galatasaraylar adına söylüyorum. Ama bakıldığı zaman da tabii ki mesela bir Icardi pozisyonu nedir? Yani ben bu saatten sonra Icardi'nin olacağını zaten düşünmüyorum.
0: Doğru.
1: Icardi'nin yerine bir santrofor arıyordur Galatasaray. Okan Hoca daha doğrusu. Oraya birini alacaklar. İşte Sanchez iyi bir şey çıkardı. Ne derler? Turnuva. Gidebilir. Giderse de Sanchez ayağında bir stoper bulmak durumundasın. Hatta ondan da daha kaliteli bir stoper bulmak durumundasın ki Şampiyonlar Ligi var. Ancak o zaman böyle bir transfer giderse böyle bir transfer ihtiyaç duyar. Bir orta saha oyuncusu lazım mı? Lazım.

0: lazım. Hücuma dönük, yani santrafor arkası, o bölgede dolaşabilecek bir kreatif oyuncuya ihtiyacı var. Onun dışında çok böyle belki bir sol bek, pardon sağ bek olabilir. Sağ bek olabilir. Saç şey boya dönüyor galiba. Ondan sonra Salahi'nin satılma durumu var deniliyor. Evet. Yani belki bir sağ bek. Yani Galatasaray'ın 3 bilemediğiniz en fazla 4 transferle yine sezona transfer sezonu kapatacakmış gibi görüyor. O yüzden böyle bir rahatlık var ama çalışma da olması lazım. Yani çalışma yoksa o zaman diyebilirsiniz. Ya kardeşim tamam eğlenin, şampiyonluğu kutlayın da bir taraftan da çalışın.
1: Tabii.
0: Tamam kadronuz var. Ama bu kadroya daha da koymanız lazım ki siz hedefiniz belli. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğiniz sene yakaladığınız başarının artık daha da üstlerini kovalamanız lazım. Galatasaray'ın hedefi bu olmalı lazım. Tabii ki onun dışında lig hedefi yine olacak. 6. şeyi takmak isteyecekler, yıldızı falan. Yani o ayrı mesele. Ama ilk etapta Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmanız lazım. Ki o kadronun, yani güçlü Galatasaray kadrosunun bile çoğu maçta Şampiyonlar Ligi'ne yetmediğini gördük. Zorlanmanın da ötesinde yetmediğini gördük. Bazı bölgelerde. Santrafor'u ayrı tutuyorum. Santrafor'un iyi. Aynen. Kalecin iyi. Stoper'in Sanchez iyi. Ama ona rağmen Abdülkerim zaman zaman şey yaptı, sıkıntı yaşadın. Beklerde sıkıntı yaşadınız. Özellikle sol bekte. Mesela bir sol bek de olabilir. Bilmiyorum kim, yani düşünüyorlar mı? Bir sol bek de alabilirler. Yani rahat olan taraf Galatasaray. Ama tabii ki rahatlığın da bir derecesi var. O derece nedir? Galatasaray kulübü, başkanı, yöneticisi, işte hocası bunu biliyordur herhalde. Yani bilmek durumda artık. Bu saatten sonra da bu kadar tecrübe kazanmış bir yönetim ve teknik adam. İşte Eylül'de Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Ağustos'ta lig başlayacak. Yani biz şu gün yapsak olur falan demeyeceklerdir. Yani biraz gecikebilir Galatasaray'ın şeyleri, transferleri diğer rakiplerine göre. O da dediğim gibi geç açmanın verdiği bir avantaj var. Hakikaten avantaj. Şimdi Fenerbahçe'de Beşiktaş'a bakıyoruz. İkisi 22-23 maç oynayacak. Temmuz'un sıcağında. Tabii. Düşün. Temmuz'un sıcağında bu maç oynayacaksın ki hazırlık maçından yeni çıkmış. Hazırlık maçından yeni çıkmış olacaksın. Hı. Ama Galatasaray Eylül'de daha oynayacak. Hem de yani grupta oynayacak. Ağustos'ta da lig başlayacak zaten. Yani ligin zaten 3-4 haftası böyle bir şeyle geçer. Hı. Onun dışında Eylül'e kadar Galatasaray'ın imkanı var. Ama tabii ki önlemlerini almışlardır herhalde. Planları vardır diye düşünüyorum.
1: Odegaard konuşuluyor. Norveç'in bando şefi. Yani Galatasaray'a ben Odegaard'ın gelmesi inanılmaz keyifli olur. Ya ben özellikle izlemek isterim ki Galatasaray'ın da böyle merkezde 10 numara pozisyonunda hani bir sürü rolü yükleyebileceğiniz bir isim. Bence Odegaard Galatasaray'a çok yakışır. Ki ben Galatasaray'ın o kutlamaları yaparken senin söylediğin gibi abi BC planlarını da çok çalıştığını düşünen taraftayım. Yani ben Can Uzun konusunda mesela Galatasaray derinden çalışmalarını yürütüyor.
0: Tabii.
2: Bence de.
0: Yani İlla vardı onu söylüyorum.
1: Çok net olarak yani sadece şimdi bir eğleniyorlar kısmı var ama eğlenmekte hakları, yani dördüncü kez şampiyon oldular.
0: Ya bizim de zaten adam yani tabii ki eğlenecek. Tabii ne yapsın yani?
1: Dinlenecek. Tabii canım. Ona göre planları kolay yapacak mı? Ama.
2: Mesela Telegraf'ta bir haber çıktı bugün. Ben de şimdi onu hani netleyeyim diye baktım. Martin Odegaard'ın Galatasaray transfer olmak için herhangi bir görüşme yapmadığı, menajeri Björn Kvarme'nin de İstanbul'a gelmediği konuşulmuş.
1: İlginç.
2: Telegraf bunu net bir şekilde yalanlamış.
1: Evet. Zaman zaman böyle yalanlamalar oluyor. Tabii perde arkasından neler olduğunu ilerleyen zamanlarda görüyoruz. Ama ya profil olarak mesela benim çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'ın merkezinde. Galatasaray'ın bence işte Mertens sonrası hep bir 10 numara arayışı da sürüyor. Ama mesela Can Uzun bence Galatasaray'ın gerçekten hedeflerine çok uyacak. Galatasaray'ın geleceğine de çok önemli yatırım bence olabilecek bir oyuncu.
2: Bu arada 27 yaşında Odegaard yani.
1: Tabii 27.
2: Hani böyle bir transfer yani Türk transfer tarihine bence kazınır.
0: Maliyet ne gözüküyor?

0: Abi güncel. Şöyle 2 yıllık kontratı var Arsenal'la. Şimdi oyuncunun güncel değeri 65 milyon euro.
1: Kolay değil ya.
0: Yapılan iddialar, yani yazılan iddia 40 milyon euroluk bir bonservisi oyuncunun transferinin yapılabileceği, yok çıkış yani değil.
1: Çıkış maddesi falan.
0: Ama ben 40 milyon euroyu Arsenal'ın Odegaard'ı yani elinden çıkaracağını sanmıyorum.
2: Peki Arsenal şampiyon kadrosunu bozar mı?
0: Gerek, bir yanlışlık olsa gerek.
2: Arsenal şampiyon kadrosunu bozar evet. mı? Mesela.
1: İngiltere şampiyonundan oyuncu alıyorsun. Çok önemli bir şey. Yani. Olursa tabii. Olursa. Ama kolay değil. Bak ben sana söyleyeyim.
2: Müthiş oyuncu. Çok keyifli. Seyreden.
1: Niye gelsin bir de abi? Bir de gelir mi şimdi? Tamam. Bilmiyorum yani, istemez oyuncu ya.
2: Çok da gündemde.
1: Niye gelsin abi İngiltere'den?
2: Her maçtan sonra davul çalıyor. Yani.
0: Evet. Arsenal'la bir sorun da yok şu anda.
1: Şampiyon olmuş. Bilmem ne yapmış. Şampiyonlar Ligi oynayacak.
0: Olur mu? Şöyle. Osimhen'den sonra her türlü şey olabilir.
1: Ya olabilir.
0: Olabilir.
2: Canım, topa basarak gitmek lazım orada.
1: Olabilir ama yani oyuncu tarafından bakarsan.
0: Ama bu transfer iddiası bile beni şaşırttı yani. Kendi yani
1: zor yani.
0: Şeyime göre söyleyeyim yani, yörüngeme göre söyleyeyim. Doğru. Öyle söyleyeyim, ben şaşırdım yani.
1: Bence de yani, ben çok kolay bir şey olacağını, yani kolay bir transfer zaten değil ama olma ihtimali de bilmiyorum. Çok görmüyorum açıkçası.
2: Şu ana kadar bence yazılanlar arasında olursa, en mantıklı Can Uzun. Can Uzun hikayesi.
1: Can Uzun'u ben alacağını düşünüyorum.
2: Eninde sonunda Galatasaray o işi çözer gibi geliyor bana.
1: Bana da öyle. Oyuncu da zaten istiyor.
2: Oyuncu da istiyor.
1: O yüzden
2: biraz kulübüyle, Frankfurt'la o rakamlar üzerinden konuşuluyor. Galatasaray'ın öyle bir profile de ihtiyacı var. Galatasaray hep Sara'dan Okan Buruk Hoca, o merkeze o koşulları istiyor. Mesela burada aldığınız zaman Can'ı sadece bir sol kanat olarak düşün. Bir 10 numara, o iç koridor koşulları, topu sağa sola çekip attığı şutlar, özellikle uzak direğe bıraktığı plaseler. Galatasaray'ın öngörülebilir aslında bir oyunu var ön tarafta. Onu biraz daha bilinmezliğe sürükleyecek bir profil. Yani o da Galatasaray adına çok olumlu olabilir. Bir de Kartal abinin söylediği kıymetli, Galatasaray zaten düzenli bir ordu. Yani eksik bölümleri çok çok az. Sadece güncelleme yapıyorsunuz. Daha ileri upgrade, yükseltme yapıyorsunuz. Hani bunlar için de çok acele etmesi de gerekmiyor. Şansı o açıdan da var. Ya, bekliyor.
1: Tabii
2: Galatasaray
1: şimdi,
2: tok satıcı ya. Yani sakin böyle koltuğuna oturmuş. Bence süreçleri izliyor Galatasaray.
1: Rakiplerine bakıyorsun şimdi, Beşiktaş yeni hocası var. Yeni takım kuruyor. Fenerbahçe yeni hocası var, yeni başkanı var. Yeni takım yani, tamam Fenerbahçe'nin de mesela Beşiktaş'a göre daha şey. Yine bir oturmuş kaliteli bir kadrosu var. Ama eksikleri de çok.
2: Çok.
1: Beşiktaş'ın daha da çok. Ya yani o yüzden burada avantajlı olan taraf yine Galatasaray.
2: Tamam.
1: Gözüken o. Yani nedir mesela Galatasaray, işte söyledik. Icardi gidecek. Onun yerine Icardi ayarı ya da Icardi'nin daha ayar, alt ayarı da alabilirsin. Çünkü senin zaten birinci santroforun bu ligin kalbur üstü bir santroforu. Evet. Bırak bu ligi, Avrupa'nın sayılı santroforları arasında.
2: Tabii,
1: o yüzden öyle bir sıkıntın yok. Ha, oldu da gitmek istedi adam Osimhen. O zaman farklı şeyler denersin. Ama Icardi tarzında ya da Icardi'nin daha da alt ayarında bir santrofor. Zaman zaman Osimhen'i dinlendireceksin Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde falan. Otur kardeş diyeceksin şuraya, sen ligde Rize'ye karşı şöyle oyna, böyle oyna, şey dinlen. Öyle bir o tarzda bir oyuncu alacaksın.
0: Fenerbahçe'den açıklama gelmiş. O açıklamayı okuyayım ben. Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Hatta haberi yapan gazeteciyle de ilgili yine bir bölüm var. Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Hmm. Fenerbahçe Spor Kulübü meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır. Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir. Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilikle algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacaktır.
2: Aziz Yıldırım kanunları devreye girdi deyip gelmiş. Altını çizmiştik. Bir kez daha bu kanunların nasıl işlediğini görüyoruz. Aslında Fenerbahçe iletişim açısından da hızlı ve doğru bilgilendirme yapması bu açıdan kıymetli. Fakat şu da var, gazeteci

0: haberin peşinde koşar. Haber yapmaya çalışır, yönetim de haberi saklar. Yani bu iş böyle gider. Ama tabii orada vurgu yapılan yerler biraz daha farklı bölümler var. Ama gazetecinin işi de o transferi öğrenmektir. Ya yani benim burada aslında eleştirdiğim bir konu da var. Gazetecileri de toplumun önüne çok atıyoruz zaman zaman. Yani gazetecinin işi bu. Siz saklarsınız, gazeteci öğrenip kamuoyuna duyurmakla mükellef bunu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani çoğu zaman da burada yanan gazeteci oluyor ama doğru bir anlayış değil bu. Yani siz sadece gazeteci üzerinden o konfor alanınızda bütün işlerinizi kolaylaştırmak için işinize geldiğinizde gazeteci bir aparat olarak kullanmaya çalışırsınız. Bütün haberleri bir şekilde
1: o kendi lehlerine olan haberleri sızdırırlar.
0: Ama bir yandan da iş yani. Başka bu. Ve şunu da söyleyeyim, çok fazla ben yalanlama gördüm meslek hayatım boyunca ama bir süre sonra da o doğru yalanlamanın tabii doğruya dönüştüğünü de bir tabii şekilde canım görebilirsiniz. Ama çok net olarak altını çizeyim, ben Fenerbahçe'de bambaşka bir dönem açıldı. Sürprizler her zaman olacak Fenerbahçe'de.
2: Şöyle kulüpleri şu açıdan anlıyorum. Şimdi bir isim yazılıyor. Yazılınca bir beklenti oluşabiliyor. Yani
0: yükseliyor.
2: Bu tamam, bu tamam.
0: Doğru.
2: Ama şimdi sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil. Real Madrid'le de ilgili, tabii Barcelona ile ilgili, herkes, La Liga, Premier Lig kulüpleri.
1: Her yerde çıkıyor canım.
2: Yani yani tek tek saymayayım. Bütün kulüplerle ilgili, herhangi bir oyuncuyla ilgili günde belki yani yüzlerce haber yapılıyor. Transfer dönemindeyiz çünkü. Kulüplerin de buna çok takılı kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Tabii ki.
2: Yani.
0: %100 katılıyorum. Ya bir de bütün ya iş bütün günah keçisi gazeteciler mi Allah aşkına? Ya sosyal medyada yazılanların haddi hesabı yok. Gazeteci bir şekilde bir yerlerden bir haber alıyor. Bazen bir kaynaktan doğrulatıyor. Bazen 2-3 ki bunu double check yapmadan yayınlanmaması gerekiyor ama mesleğin de bizi getirdiği bazı noktalar da var. Ya yani bazen ulaşamıyorsunuz da. Yani o kapıyı çalıyorsunuz, tabii, siz oradan dönüş de gelmiyor.
1: Mecbur kalıyorsun, güveniyorsunuz, yazıyorsun.
0: Ve kendinize onu yazıyorsunuz. Tabii. Ama meseleyi ben gazetecilik üzerinden okumanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Ki ben bu açıklamaya rağmen de mesela Greenwood transferi olursa da şaşırmam. Onu da söyleyeyim.
1: Olabilir ya, olabilir. Her tabii mesleği tabii böyle şey yapıyorlar. Ne derler? Ters manyal derler ya tabii yani.
0: Ya siz açıklamadınız.
1: Hedef şaşırtma.
0: Ben açıkladım. Hedef ben açıklayacağım güne kadar. Tabii. Bu kapalı kalacak. Siz yazamazsınız.
1: Daha önce ama ben olmuştur bir görüşme. Şimdi yoktur. Adam tabii şimdi duymuştur. Yazmıştır yazan arkadaş. Şimdi yok derler. Mesela bu iş böyledir. Dediğin gibi yani şunu bilmeleri lazım başkanların, yöneticilerin. Yani gerçekten mesleğini severek, evet, onuruyla yapan,
0: iyi yapan
1: ve çalıştığı kurumlara bağlı olan medya mensubu arkadaşlar kimseden icazet almadan
0: yazar,
1: haberini yazar arkadaş. Yok o başkan bunu demiş, bu başkan bunu demiş.
0: Bunda da olmaz gazetecinin.
1: Olmaz.
0: Bir bagajı yoksa herhalde gazetecinin, canım, gazeteci bir şeyiniz sadece meslek kurallarına uygun çalışıyorsa, evet, yazar haberini.
1: Yani ben şuna da karşıyım yani. O kulübün menfaati öyle bir şey yok ya.
0: Yok asla.
1: Gazeteci duyduğunu yazacak. Neyin menfaati bu, yani? Bir yönetici konu, değiliz, bir şey değiliz yapar yani.
2: Bu konu biraz şöyle. Şimdi kulüpler 10 transfer yaptığında nasıl 6-7 tane transfer iyi çıkarsa, yani biz kulübü başarılı görüyoruz.
0: Evet, görüyoruz.
2: Ama iyi çıkmayan yani başarılı olmayan 2-3 tane transferi var. Yani %70'i başarılı, %30'u başarısız. Nasıl? Değil mi? Hatta kulüpler ne denir? Böyle bir konu açıldığında da hani bizim başarımızı hiç görmüyor musunuz denir. Başarısız transferler konuşulduğunda. Evet, transfer de konuşulurken böyle yani gazetecinin de işi bu detayları bulmak, haber yapmak. Gazeteci de bu arada yanlış da olabilir haber.
0: Tabii olabilir.
2: Doğru da olabilir.
1: Şey demiyorum yani, o ayrı ama mesele.
2: Hani gazetecinin de şunu demeye çalışıyorum. Kulüplerin transferi gibi doğru haberi var, doğru iş var. Yanlış iş yani yanlış derken ondan sonra yalan değil ama yanlış yani. Tabii. Olmayabilir.
1: Kimse bilerek yalan yazmaz.
0: Yapmaz.
2: Zaten kimse niye bindiği dalı kessin yani.
0: Kimse yapma. Ya Ömer şunu söyleyeceğim çok net. Diyorum,
2: takılı kalmamak lazım.
0: Tabii
2: yani
0: ki.
2: Kulüplerin de çok fazla
0: bu
2: duruma
0: sana
2: takılı kalmaması lazım.
0: Şunu söyleyeceğim yani. Ben senelerce yazı işlerinde görev yaptım. Ayrıca o haberler okunduğunda o haberlerin ikinci paragrafında veya girişinde iddia olarak verilir.
2: Peki burada tamamlayalım biz de. Tabii. Süremizin sonuna geldik. Sevgili Cem Kerpiççiler ve Kartal Yiğit çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: İyi akşamlar.
2: Programı tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bissouduva'nın koşu yoluna.

Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı.

0: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Dünden bugüne futbolu konuşmaya, bir zamanlar demeye devam ediyoruz sevgili Kemal Belgin ile birlikte. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İzleyicilerimiz diyor ki işte orada eski bir daktilo var. Sizin programınız zaten dünden bugüne uzanıyor. Bir programda da sizin meslekten anılar anlatın. Öyle bir randevu verelim.
1: Verelim tabii.
0: Yani çok hem, anı var. Maç anlatımlarından böyle ilginç bir şeyler soruyorlar. Özellikle de senden istedikleri şeyler var. Bu mikrofonu beğenmişler.
1: Öyle mi?
0: İkisiyle ilgili de ufak tefek anıları aralara sığdırmaya çalışırız ama madem öyle oradan girdik. Eskiden hani gazetecilik de bir başkaydı durumu var.
1: Tabii.
0: Örneğin şurada dev bir gazeteyle İspanya'ya gidiyoruz. Tercüman dev bir ekiple gidiyor diye. Şöyle bakıyorum 2, 4, 6, 8, 9, 10 kişilik bir ekiple takip ediyor.
1: Gazete, 82 Dünya Kupası.
0: 82 Dünya Kupası. İşte benzer bir şekilde. Ben bütün o dönemde gazeteleri bu şekilde hatırlıyorum. Yani böyle bir liste olurdu. 8-10 kişilik ekipler.
1: Tabii.
0: Şimdi tabii o görüntü pek yok.
1: Şimdi orada bir de enteresan bir durum var. Fransa'nın L'Équipe gazetesi.
0: Evet.
1: Dünyanın bir numaralı spor
0: Sen
1: gazetesidir.
0: Sen uzun zaman onların
1: 14 sene kadar yaptın.
0: Temsilciliğini yaptın
1: evet.
0: Değil mi?
1: Çok önemli bir gazetedir. Dünyanın bir numaralı spor gazetesidir. Bir de onların haftalık Fransız futbol dergileri vardır.
0: Evet.
1: Futbol dergisi. Öteki L'Équipe spor gazetesi.
0: Doğrudur.
1: İşte biz de bu gazeteyle bir işbirliği yapalım dedik. Ben önce 82 Dünya Kupası'nın kuralları çekiminde Ocak ayında İspanya'ya gitmiştim. Kuralların çekiminde, grup kurallarını hesap etti, daha maç falan yok. Oradan dönüşte Paris'e uğradım. Orada ben anlaşmayı yapmıştım. Haber alışverişi.
0: Evet.
1: Yani bizden bir haber bize göre. Ha orada kullanır kullanmaz ama orada çıkan bize göre çok güzel. Alırız kullanırız kullanmayız o başka bir şey. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'nda da 82'de de yani benim anlaşmayı yaptığım Ocak'tan işte 4 ay sonra 4,5 ay sonra da Dünya Kupası'nda L'Équipe'le birlikte çalışma kararı aldık. Yani işte orada İspanya'daki günlerimizde işte biz onlara Macarlar şöyle yaptı işte o, veyahut o bize Fransa bir takımda efendim işte Platini'nin o zaman artık tam patlamaya yüz tuttuğu yıllar işte Fransa kampında şu oldu falan diye. Yani o yüzden o ekip böyle 8-9 kişiye çıkmıştır yani. Çok enteresandır.
0: İşte bir dönemler öyleydi. Biz dediğimiz gibi bir randevu verelim. Diğer programlara tabii. Şöyle bir küçük eskiden bu işin geçmişinde neler yaşandı, neler olup bitti. Medya dünyası nereden nereye geldi?
1: Tabii,
0: biraz da onu konuşmak lazım. Belki spor iklimindeki değişikliği de bu şekilde biraz daha iyi anlamış olabilirsiniz.
1: Aynen.
0: Öyle düşünüyorum. Sadece tabii spor için değil, genel medyamızın genel durumu içinde çalışanların genel profili anlamında da bayağı bir farklılıklar var.
1: Çok.
0: Onları da belki size aktarabilmiş oluruz. Peki biz istedik ki bu bölümde çok önemli, futbolumuzun çok önemli unutulmaz yıldızlarının ama çok bilinmeyen yönleriyle ön plana çıkartalım ve aha öyle mi desinler izleyicilerimiz. Metin Oktay'dan başlayalım.
1: Kraldan, tatsız
0: evet.
1: Kraldan.
0: Şimdi kaç kişi bilir bilemiyorum Metin Oktay'ın 1960 ihtilali döneminde yaşadığı o sıkıntılı süreci.
1: Ya.
0: Ondan sonra neler oldu, neler bitti. Metin Oktay o dönemde hapse düştü. Hapisten çıktı, neler yaptı, ne oldu? Şimdi Kemal Belgin'le konuşacağız. Bilemiyorum kaç kişi hatırlıyordur ya da kaç kişi bırakın hatırlamayı bunu okumuştur. Şöyle geçmişe ilgili, geçmişe dönük bilgileri tazeleyeyim. Bakayım o zaman ne olmuş deyip de denk gelmiştir. Bilemiyorum. Ben denk gelmemiştim mesela.
1: Şimdi sevgili Ender şöyle rahmetli Metin öyle diyorum çünkü benim çok iyi dostumdu, arkadaşımdı. Bir anda haber geldi 60 yılı ihtilalden hemen sonra. Metin tutuklandı diye. Dedik ya bu adamın nesini tutuklarlar?
0: İhtilalle ne işi olur?
1: Ha, ihtilalle ne işi olur?
0: Yani ya? Hayır, karşısında ne işi olur? Ha, kendi tutuklanmasına ya zaten sebep olacak ne var?
1: O ne derler, o şeyde hiç bezi yoktu. Şaşırdık hepimiz, şok geçirdik, ne oluyor falan diye. Sonradan işin aslını öğrendik. Askerlik sürecinde eskiden futbolcular, özellikle çok ünlü oyuncular askerde pek bulunmazlardı. Mesela pazar, cumartesi pazar oynanıyordu o zaman maçlar, biliyorsun, evet. İki maç birden. Perşembe günü futbolcu birliğinden gelir, işte cuma antrenman yaparsa yapar, cumartesi pazar deplasmansa gider, yoksa İstanbul'da oynar. Pazartesi yorgundur, salı da belki şöyle bir gider ziyaret eder.
0: Salı çarşamba bir görünür, tekrar gelir. Döner.
1: Öyleydi yani. İşte bu süreçlerden birinde birisi sevgili Metin'i 8 gün eksik askerlik yaptı diye rapor tutmuş.
0: 8 gün.
1: 8 gün. E'si şu. Demişler ki arkadaş sen işte izin tecavüzü yapmışsın, firar mı ettin? Öyledir ya askerlikte deyimler. Ve 45 gün paşa kapısındaydı yanlış hatırlamıyorsan. 45 gün ceza yattı Metin.
0: 8 gün evet. Askerliğini az yaptığı evet. için.
1: Tabii mahkemesi sürüyor filan falan. 45 gün cezaevinde kaldı.
0: O sırada milli futbolcu.
1: Tabii canım, futbol oynuyor. Yani herkes şok geçirdi. Yani sadece Galatasaraylı yöneticiler, futbolcular, antrenörler bilmem filan değil. Sadece Fenerliler, Galatasaraylılar, şey Beşiktaşlar, kim var? Vefalılar, Beykozlular o dönemde. Dediler ki ya bu Metin Oktay nasıl hapse girer kardeşim? Ve girdi. 45 gün kaldı. Ve tabii netice itibariyle en sonunda haber patladı. Metin Oktay tahliye edildi diye. Gözyaşlarıyla evet. falan filan.
0: Karşılayanlar. Yani.
1: Karşılayanlar, omuzlar alanlar, şunlar bunlar. O haftada Galatasaray-Karagümrük maçı var. Karagümrük'ün de iyi zamanı yani. İyi oyuncuları var. Kafa tutuyor üç büyüklere. Maça gittik. Kapalı tribündeyim İnönü'de, hiç unutmuyorum. Tabii o zaman böyle gazetelerde şimdiki gibi böyle ön yorumlar şunlardı bunlardı, televizyon bir kere yok, şu yok. Yani takımı genelde hani tünelden İnönü'de çıkarken aa Ender oynuyormuş dersin.
0: Tabii.
1: O zaman gazeteci de değiliz daha biz. Genciz, maçlara gidiyoruz.
0: O zaman esame listeleri basın tribüne yollanmıyor.
1: Yok canım. Ne diyorsun? Yok canım. Gidiyorsun kendin alıyorsun. Şimdi şeyler vardır, kulüp muhabirleri, evet. Ben de yaptım. Soyunma odasına gidersin, soyunma odasının kapısında alırsın. Zaten
0: gerçi
1: o zaman.
0: Gerçi biz de şimdi maçtan önce, anlatacağımız maçlardan önce gidip hani esame listeleri açıklanmadan hocam söyle de şunları pozisyonuna göre bir yazalım, ama, bir bakalım şöyle bir görelim diyoruz ama.
1: Basın tribününe geliyor şimdi.
0: Tabii geliyor. Ha. Maçtan bilemedin bir saat önce tabii. Elinde hazır.
1: Bir de o zaman numaralar şimdiki gibi değil biliyorsun. 1'den 11'e kadar.
0: Evet.
1: Hemen yazardık. İşte
2: şunlar da canlı formasını değiştirdikleri
1: görüntü. O jübile maçı. Evet,
2: değil mi? Ne değerli görüntü bu ya.
1: Evet, jübile maçı. Bir baktık Metin oynuyor. Ya adam da ne antrenman ne bir şey. Adam hapiste.
0: 2 gün önce çıktı.
1: Evet. Metin oynuyor. Karagümrük'e karşı hem de. Hani böyle kolay bir maç olur da. Tabii stat inledi. Yine full. Çıktı oynuyor. Şimdi önce skoru söyleyeyim. Galatasaray Karagümrük'ü eğer yanlış hatırlamıyorsam 2-1 yendi. 2 golü de Metin attı. Hapisten 45 gün evvel hiç idman yapmadan çıkmış bir. Ama maçın en enteresan gelişmelerinden biri şu oldu sevgili Ender. Sevgili Metin o maçta 3 defa ayrı ayrı zaman dilimleri içinde istifra etti kenara gelip. Kenara getiriyorlar.
0: Değil.
1: Tam da bizim kapalının önünde oldu iki tanesi. Biz görüyoruz. Bir tanesi numaralının orada, onu göremedik çok uzak. Böyle şey örtüyorlar işte, bir havlu mavlu ki hani millet görmesin diye. Metin istifra ediyor. 3 dakika, 4 dakika. Böyle. Neyse o zaman oyuncu değişikliği falan da yok. Hani Metin çok yoruldu.
0: Oyuncu değişikliği yok değil mi
1: tabii
0: o zaman?
1: Çıktı geldi. Hasan'ı sok, öyle bir şey yok. Neyse 4-5 dakika al kenarda tedavi ediyorlar işte. Bu bitiriyor herhalde kendini izle. Tekrar oyuna giriyor Metin. Metin oyuna giriyor. Gol atıyor.
0: 10 tekrar çıkıyor.
1: 10 dakika sonra yine bir öyle 4-5 dakika kenarda istifra ediyor. 3 defa oldu bu.
0: Enteresan.
1: Şimdi futbolcuya bak. Şimdinin böyle bir tanesi diyor ki vallahi benim biraz bademciğim galiba dokundu diyor. 2 hafta oynamıyor herif. Ayağımda işte kılım döndü diyor, bir ay oynamıyor.
0: Tabii 3 hafta oynamaz denilen insanlar sezonu kapatıyor.
1: Sezonu kapatıyor.
0: Aynen. Baksanıza Markoviç kapatmış mesela.
1: Evet. Diyorum size 45 gün hapishanede herhalde her gün antrenman yapmadı Metin. Çıkıyor ve 2 gün sonra Karagümrük gibi zor bir maçta sahaya çıkıyor. Birini de frikikten attı golün. Yanlış hatırlamıyorsam Deniz Kalesi'ne.
0: Yani işte o ihtilal döneminde, evet, 8 gün az askerlik yaptığı için,
1: evet,
0: oradaki o 8 gün az askerlik bulunuyor. 45 gün yatıyor. Evet. Çıkıyor 2 gün sonra. Evet. 2 golü de atıyor.
1: Şimdi ihtilal işte olmuş, ne diyeceksin?
0: Nereye
1: yani
0: diyeceksin?
1: Bir de öyle bir olağanüstü durum ki. Mesela o 60 ihtilali ilgili çok olağanüstü bir durum daha var. Onu başka bir programda
0: anlatalım,
1: izleyeceğiz. Bir futbol takımının en fazla oyuncusunun ceza aldığı bir maç oynandı.
0: Onu o süreçte anlatalım. Evet.
1: Hem de en büyük takımlardan.
0: Onu dinlemiştim senden.
1: Dinlemiştin değil mi?
0: Onu
1: hem de en büyük takımlardan.
0: Ya, evet evet.
1: 6 oyuncusu birden.
0: Onu bir şey yapalım.
1: Çok konuşalım. Enteresan bir maçtır o da. Onu da inşallah başka
0: önümüzdeki haftaya olmadı konuşalım onu.
1: Konuşalım. Konuşalım.
0: Önümüzdeki haftaya onu konuşalım. Hani belki görsellerini buluruz o dönemden.
1: Ay yani şartları düşün.
0: Evet.
1: Şartları düşün. Hatta
0: ya ne oluyor 8 gün için falan demek pek olası değil tabii.
1: Hatta sevgili Ender, şunu da söyleyeyim. Bir ara o işte 6 kişiye ceza verildiği sürede, hı-hı, bir aralık o kulübün faaliyetinin bir süre için durdurulması kararı bile alınıyordu az kalsın.
0: İlginç.
1: Düşün. Milli
0: Hadi bir adım ileri gidelim, 3 büyük kulübümüzden biri.
1: Milli Birlik bu Komitesi Ankara'da faaliyetinin bir süre, belirsiz bir süre durdurulması. Yani ne lig maç futbol oynayacak, ne basket oynayacak, ne bir şey, hiçbir şey oynamayacak. Aa, ne zaman?
0: Bu takım hangi takım? Haftaya.
1: Haftaya.
0: Peki gelelim Lefter'e. Lefter'in de ilginç bir hikayesi var.
1: Çok.
0: Neden biz biraz da bunları anlatıyoruz? Bu insanlara neden unutulmaz efsane oyuncu, büyük yıldız dediğimiz biraz daha anlaşılsın diye.
1: Tabii yani mesele
0: bizler seyretmediğimiz için belki burada sizlerle de paylaştığımız zaman zaman görüntülerde bir iki hareketlerini, bir iki gollerini görme imkanımız oluyor ama sadece saha içinde değil, saha dışındaki kimlikleriyle de büyük futbolcu oluyor insanlar. Onlardan örnekler verebilmek adına. İşte geldik Lefter'e şimdi.
1: Şimdi bak, arkada Macar'a attığı voley golü İsfendiyar'ın ortasından. Macar milli maçı İnönü'deki. Bak biri o.
0: Yalnız şuraya ineniyor bakın
1: o
0: ya.
1: O penaltı.
0: Birazdan i̇kinci ben kaçırdım gol. Onu. Birazdan tekrar görürüz.
1: O ikinci gol penaltı. İşte meşhur Türkiye Macaristan milli maçı. Ya.
0: Evet.
1: Bu İsfendiyar ortalıyor. Lefter voleyi çakıyor. Bak.
0: Ya
1: tabelayı da ilan değiştirdi Mustafa amca, sonra oğlu ilan değiştirdi rahmetli Mustafa amca.
0: Yalnız tribünlerden salkım salkım seyirci, tabii. Öyle bir kalabalık var yani.
1: Baba Macar milli takımıyla oynuyorsun, 54 Dünya Kupası'nda ya en büyük favoriydi, gerçi sonra Almanlar kazandı ama evet, en büyük favori Puşkaslar. Peki, falan filan.
0: Şimdi Lefter futbolu bırakıyor.
1: Hmm.
0: Öyle değil miydi? Nasıl başlıyoruz?
1: Şöyle. Güzel, nasıl başlıyoruz? Şimdi Fenerbahçe Şenol Birol, Beşiktaş'tan, Aydın Karagümrük'ten.
0: Geçen hafta anlattık değil mi onu biz?
1: Evet, Ali İhsan rahmetli oldu Kasımpaşa'dan. Böyle bir şey. Bomba transfer.
0: AEK mıydı o Yunan kulübü?
1: AEK zaten şeydir. İstanbul'dan giden, evet, Rumların kurduğu, yani oluşturduğu bir kulüptür o. Lefter futbolu dedi artık ben bırakıyorum.
0: Benden buraya kadar.
1: Şenol Birol geldi. İşte Aydın geldi.
0: Yaş 40.
1: Nedim var. Yok 40 yok, 39.
0: 39.
1: Yani Aydın'ı aldın. İşte Nedim zaten var. Ali İhsan var. Yani artık dedi ben bırakıyorum artık dedi. Fakat Fenerbahçe o arada o günü de transfer etti. O gün altı parmağı karşıya kadar. O gün de Fenerbahçe'ye gelmeden son maçta galiba, yanlış aklımda kalmadıysa, Turgay Şeren'in ayağının altında, vücudunun altında kaldı bir pozisyonda. Bacağı kırıldı.

0: Ve Fenerbahçe o günü ta bilekten kalçaya kadar alçıda bir bacakla transfer etti. Hiç unutmam, hatta uçaktan şeyi vardır. İniş fotoğrafları vardır o günün. Bacağı alçılı. Şimdi o gün öyle gelince oynama ihtimali yok. 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı ne olacağı belli değil. Fenerbahçe yönetimi Lefter'e rica etti. Dediler ki bak aldık ama o gün sağ çık. Oynayacak durumu yok. Yani ne zaman doktorlar artık 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı ne?
1: Gel bizi kurtar.
0: O sonra gel öyle bizi mi? Kurtar sonra. Dediler ki yani sen sezona başta hani evet. Hemen bırakma. O günün yerine Lefter Nedim Şenol bir ol aydın meşhur forvet. Ondan sonra ama bu başka bir maç. Burada bizim Fare Raşit var, Erdinç var arkada genç takımdan. Ondan sonra dediler ki yani rica ettiler. Lefter de dedi ki ya dedi nasıl dedi ya ben ya dediler şöyle yani 4-5 tane o gün iyileşip de hoca veya doktor hadi o gün oynayacak dediği anda dediler seni bırakacağız. Yani tamam. İstediğini yap. Ve Lefter'i ikna ettiler. Fenerbahçe sezona o günün yerine Lefter'le başladı. Lefter Nedim Şenol bir olaydın. Atom forvet. Bu forvetin adı Atom forvet. Bak ama futbola bak. Kafadan Kasımpaşa 6-0, Altay 5-0. Maçlar böyle hazırlık.
1: Yıl?
0: İşte 60-64 sezonu. 64. İlk lig maçı İstanbul'da gece maçı Feriköy'le 1-1. Bir sıfırda mağlup Fener. Şenol attı da öyle kurtuldu. Bak futbolu görüyor musun? Ama Atom forvet adı. Neyse tabii zaman geçti. O gün antrenmanları alçısı söküldü. Bacağı kuvvetlendirildi. İnceliyor biliyorsun. Falan falan derken o gün artık oynayabilecek duruma geldi.
1: Evet.
0: Lefter de dedi ki bana müsaade.
1: Ben yapacağımı yaptım.
0: Yaptım. Ve AYK ile o biraz evvel evet. Yayınladınız ya. Ben dedi Yunanistan'a gidiyorum. Orada dedi bir sene antrenör.
1: O gazete küpürünü bir kez daha verebiliriz.
0: Antrenör futbolcu. Yani. Evet. 39 yaşında ya. Lefter gitti. O gün başladı oynamaya Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Fakat gel zaman git zaman son 5 haftaya girildiğinde düşünebiliyor musun? Fenerbahçe ciddi bir sıkıntıya düştü. Dediler ki ya takım çıkartamıyoruz. Durum kötü. Cezalılar var, sakatlar
1: aynı
0: var.
1: Aynı sezonun sonu.
0: Evet, sonuna doğru. Oradan Lefter'i çağırdılar Atina'dan. Düşünebiliyor musun? Burada lisansını kalmış yani şey.
1: Tabii sezona başladığı için.
0: Lefter geldi Atina'dan 39 yaşında. 5 veya 6 maç kalmıştı, yalan söylemeyeyim. Maçların 6 tane kaldıysa 5'inde, 5 kaldıysa 4'ünde çıktı, ilk 11'de oynadı. Bir de hiç unutmam Aydın Yelken'e bir gol attırdı İstanbulspor, çok zor maç. Gazhane Kalesi'ne yani. Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye. Aradan yuvarladığı topu hiç unutmam Aydın Yelken'e. 1-0 kazandıydı Fener. En son Altay maçına gidiyorlar İzmir'e. Ben de gitmem. Uçaktan çok korkardı. Bak çok önemli bir anı var, onu da anlatacağım sana. Uçaktan ödü kopardı. Dediler ki ya işte trenle gel. Trende yok ya İzmir'e o zaman. Otobüste gel filan yok dedi. Tamam artık ben buraya kadar getirdim.
1: Takımın durumu neydi ama?
0: Takımın durumu iyi. Düzeldi. Herkes düzeldi. Ha. Fener Altay'a orada 3-0 yendiydi. Hüseyin Şenol Yüksel atmıştı golleri de. Unutmam. Şimdi orada çok enteresan bir şey var. Altay Fener'i yense İstanbulspor Beşiktaş oynuyor İnönü'de. Beşiktaş İstanbulspor'u yendiği takdirde Beşiktaş şampiyon oluyor. Şimdi mücadele ediyorlar ya Beşiktaş'ta Fener. Evet. O zaman böyle cep, map, telefon, ne telefonu? Normal telefonda hat bekliyorsun.
1: Yazdırıyorsun.
0: 20 çıkarsa. Dakika sonra geliyor çevir sesi filan böyle. Beşiktaş İnönü'de yeniyor İstanbulspor'u 3-0 o da. Ve İnönü stadına gelen haberlerde Fener Altay maçının 0-0 devam ettiği. Halbuki çoktan 3-0 oldu. Varol oynuyor hı hı. Kaleci Altay'da. Çoktan oldu 3-0 da. Ama hala maçı 0-0. Çünkü Altay bir gol atarsa Beşiktaş yarım saat şampiyonluk turu atmak için bekledi İnönü stadında. İzmir'den haber gelecek. Altay Fener'i yendi diye biz de tur atacağız diye. Ama Fener 3-0 yenmişti. Ve o maça gitmedi Lefter. Tamam dedi, bittim ben dedi. 39 yaşında ya. Ve Fenerbahçe şampiyon.
1: Bir dakika şey karışmasın. Fenerbahçe şampiyon.
0: Fenerbahçe 3-0 yendi Altay'ı. Altay yenseydi Fener'i 5.

0: veriyordur. Herhalde
1: veriyor. Ama ara ara demek ki bağlanıyorlardı ki yani, buradan skor bilseler zaten insanlar, ama o kadar yaygın radyo da mı yoktu
0: acaba? Yok ki o zaman ya.
1: Değil mi?
0: Ya, o radyo yok doğru dürüst yani. Onun için o maçı da hiç unutmam. Burada da soldaki hakem Faik Gökay galiba, yanlış görmüyorsam. Turgay'la Lefter'in bir Fener Galatasaray maçı öncesi.
1: Evet. Yani futbolu bırakıp geri dönüp.
0: Düşünebiliyor musun? Topu bırakıyorsun. Yunanistan'a gidiyorsun. Orada dalgasını geçiyor Lefter. Yani belki çıkıyor mıkıyor ama yarış tam hakiki yarışın içinde değil. Rica ettiler. Dön gel şu 5 maçı. Aman dediler, kaybediyoruz dediler. Döndü geldi. Bir maç eksik işte. Son 6 ay maçına gitmedi. Fener takımı da şampiyon
1: oldu. Uçağı söyleyecektin.
0: Ha.
1: Kalmasın.
0: Uçaktan çok korkardı. Şimdi Nice'e gidiyoruz maça. Fener-Nice Avrupa Kupası maçı.
1: Eyvah, nasıl gidiyor hakikaten oralara ya?
0: Dur şimdi tercüm.
1: Bunun gibi örnekler de vardır değerli. Günümüzden de var.
0: Tabii bak,
1: günümüzden de çok korkanlar var bugün hala.
0: Tercümandayız. Rahmetli Necmi abi de dedi ki Lefter'e, ya dedi sen dedi fi tarihinde Nice dedi orada hayati penaltıdan bir gol attın dedi. Hani 3. maça gitti de 5 yedi ya Fener sonra.
1: Evet.
0: Ya işte bu maçta seni bir yani bir şey fiyaka olarak, bir yazar olarak, yani tercüman işte Lefter de tercüman için yazacak diye falan filan. Ya işte ben dedi gitme, yok dedi, rica ediyoruz gideceksin falan filan. Neyse biz Lefter'in biletini falan aldık tercüman olarak.
1: Gazete için gidiyor bu
0: gazete
1: sefer.
0: Gazete için gidiyor. İşte hem orada röportajlarda kullanılacak. İşte Lefter burada işte bilmem kaç sene evvel Farago muydu? Neydi? Lamia'ya attığı golü filan diye. Havaalanına gittik. Lefter yok. Halit Kıvanç var. Orhan Ayhan var. Düşünebiliyor musun ekibi? İslam abi de vardı galiba rahmetli. Allah ya bu nerede bu? Da uçak kalkacak. Lefter yok. Necmi abiye telefon ediyoruz. Olur mu öyle şey kardeşim? Oralarda arayın bulun diyor. Abi diyoruz aramadığımız yer kalmadı. Şeye gittik. Geçişe hiç Lefter yok diyorlar ya, Lefter falan geçmedi. Abi hiç unutmam, kulakları çınlasın eğer dinliyorsa programı, seyrediyorsa. Halit Kıvanç taksiye bindi. Yeşilköy'den Kumkapı'ya geldi. Lefter'in kaldığı bir yer vardı Kumkapı'da, bir arkadaşın evi. Oraya kadar gidiyor Halit abi. Dedik haber bekleyin dedi. Biz de haber bekliyoruz Halit abiden. Lefter'i alıp gelecek, bulup gelecek. Neyse gidiyor, kapıyı çalıyor. Eleni kulaklar için nasıl saat açıyor. Yahu diyor Lefter nerede diyor. Aa diyor Lefter derken arkadan çıkıyor. Ben gelmem diyor. Yahu etme eyleme, gazetede seni anons ettik. Lefter tercümana yazıyor. Fener Niş maçı işte, eski hatıralar bilmem neler. Başlıyor ağlamaya, ne olur Halit beni bırak. Neyse bir süre sonra Halit abi geldi. Biz de diyoruz ki Lefter, bir baktık nerede dedik, gelmiyor dedi. Bak düşün, koca Halit Kıvaç Yeşilköy'den Kumkapı'ya kadar geldi taksiyle, alıp da getirmek için bileti her şeye hazır. Getiremedi ve Lefter'siz gittik.
1: Evet, şimdi Beşiktaş'ın bir efsanesine geleceğiz. Seyredenler belki bugünün futbol severlerinin kafasında biraz canlanabilir diye futbol stilinin, Sergen'in futbol stilinin onu andırdığını söyler. Yusuf Tunaoğlu'ndan bahsediyoruz. Rahmetli Yusuf Tunaoğlu'nun da çok özel bir futbolcu olduğu, Beşiktaş'a da gönülden bağlı olduğunu tabii gösteren bir örnek var şimdi sırada. Bir transfer hikayesinin nasıl gerçekleşmediğinin
0: örneği. Ona bile bahane uydururlar bizde. Onu da söyleyeyim. Şöyle, Yusuf, rahmetli Yusuf benim çok iyi bir kere arkadaşımdı. Arkadaşımdı yani. Dost hani derler işte, dostumdu. Evet. Arkadaşımdı. Hatta Yusuf 18 yaşta Şenol'la Birol Fenerbahçe'ye transfer olunca Beşiktaş Yusuf'la Sanlı'yı A takımını aldı genç takımdan. Hı-hı. Bizim Sanlı. Allah selamet versin. O da iyi arkadaşım.
1: Uzun ömür versin. Evet.
0: Ve o süreçte Ender, çok enteresan, Fenerbahçe, Beşiktaş genç takımlarda İstanbul finaline kaldılar.
1: Genç takımlarda İstanbul.
0: İstanbul finaline kaldılar. İzmir'den Altay, Ankara'dan Gençler Birliği. Üçlü final oynanacak İstanbul'da. Ya Fener ya Beşiktaş. Beşiktaş Yusuf'la Sanlı'yı genç takım.

0: Takım da oynattı o maçta. Fener'e karşı. Yusuf da sanlı. Şampiyon olacak. İstanbul şampiyonu. Gençler ve Altay'la finale oynayacaklar. Fener yendi 1-0. Yusuflu Sallılı Beşiktaş takımını.
1: İlginç.
0: Orada biz de varız. Onu ben pas geçeyim, boş ver. Böyle şeyleri sevmem. Ve Fener Gençler Birliği ve Altay'la oynadı. Şampiyon Altay oldu burada. Hatta Feridun'du galiba. Gündüz Kılıç sonra onu Galatasaray'a transfer etti. Altaylı Feridun'u. Meşhur Arap Yusuf işte. Şimdi ben Yusuf'la dolayısıyla daha genç takımlar düzeyindeyken bir de saha içi rakibiyiz. Araplar. Biz Arap deriz ona. Hı-hı. Sonra tabii zaman içinde Yusuf Beşiktaş A takımına Sanlı'yla beraber girdiler. Şöyle söyleyebilirim sevgili Ender. 1 metrekare içinde 3 kişiye çalım atabilirdi.
1: Öyle derler. Telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atardı diye.
0: Müthiş bir şey. Yapmıştır da bunu. Şahidiyiz de. Hani derler. Hayır, gördük de. Yaşadık da. Değil mi? Bu kadar bir topla bir sağ ayağın bu kadar dostane, bu kadar kardeşçe yaşayanını ben dünya futbolunda bile az gördüm. Açık söyleyeyim. Muazzam bir fizik.
1: Hep olağanüstü bir yeteneği olduğundan.
0: İnanılmaz bir yetenek.
1: Ve o yeteneğin açıkçası çok fazla değerini bulmadığından bahsederler.
0: Çok fazla da hiç bana göre. İşte o Yusuf bu Beşiktaş A takımına 18 yaşında daha girmeye başladığından bu yana Sanlı'yla beraber. Tabii herkesin keyifle, imrenerek seyrettiği bir oyuncu haline geliverdi. Bu 66'da Ajax'la bir maçı var. Şeyin Beşiktaş'ın burada. Anderlet'liler de Belçika'da o zaman Anderlet çok önemli bir takım.
1: Tabii bir yani daha hala marka imajı önemlidir ama Anderlet bir dönem Anderlet yani.
0: 66'da mesela Ajax daha Ajax değilken Anderlet Anderlet'ti. Ajax sonra 72-73 filan. Ve bunu tabii duyuyorlardı. Haberler de geliyor, istihbaratta. Buna hayran oluyorlar. Ve bunu bir sonraki sezonda Rapid Wien maçında onda da izliyorlar. O 10 numara da Sanlı topu verip kaçan. Ekrandaki bilmiyorum onu mu veriyorlar. Onu veriyorlar değil mi?
1: Evet.
0: 10 numara Sanlı, bu da Yusuf. Neyse ve Anderlet buna çok ciddi bir transfer teklifinde bulundu. Yani müthiş bir teklif. O arada Yusuf Boğaz tarafında falan bir yerlerde bir kaza geçirdi. Araba kazası. Herkes ona bağladı. İşte Anderlet alacaktı da Yusuf sakat kaldı. Araba alakası yok. Kaza doğru ama öyle sakatlık falan yok. Ama tabii bu araba kazasının şeyini temelinde Yusuf'un özel hayatının yanlışları var. Anderlet bunu öğrendi orada. Hı hı. Yoksa kaza oldu da sakat kaldı da yürüyemeyecekti, öyle bir şey yok. Bu özel hayatın Avrupa futbolunda, hele o zamanki Anderlet kavramında yürümesinin mümkün olmadığı ve araştırmanın daha da derinleştirildiği. Bu arada bu da gitmek istemiyor.
1: Öyle anlatılıyor.
0: Gitmek istemiyor bu da. Diyor ki ben diyor Beşiktaşlıyım ya. Çünkü bunun hayatı Beşiktaş çarşısı yok mu? Çarşı.
1: Hayatı. Ben Beşiktaş semtinden vazgeçemem. Buradan başka bir yerde yaşayamam.
0: Evet, Beşiktaş hayatı hala yani topu bıraktıktan sonra da ben arkadaşım da diyorum yani. Yani yalan söylemeyeyim ama bir ayın en azından 7-8 gecesi beraberdik. Yani hatta en son Beyoğlu'nda Beyoğlu Sporlar lokali vardır. Hala da vardır. Orada bir son zamanlarda şeye gitti, İzmir'e Jübile maçına gitti. Yani oynamaması lazımdı. Orada kaybettik. Çıktı orada, oynadı o maçta.
1: Ama kaç yaşındaydı?
0: Vallahi Yusuf öldüğünde 54 falan olması lazım. Daha fazla yok. Yani müthiş bir kabiliyet. Allah demiş ki al bu topu senin ayağına vereceğim. Bundan ciklet gibi çiğne çiğne bu tarafa al, oraya al. Oradan senden kimse alamaz. Ve Anderlet'liler o kazadan, yani sakatlığından değil, bunun özel hayatının bir Orta Avrupa futbolunu kaldırmasının mümkün olmadığı.

0: kazandığını
1: düşündükleri
0: için. Hakikaten de öyleydi. Yani Şeref Stadı'nda o zaman Beşiktaş antrenman yapıyor. Yani şimdiki şeyde, ne otelin olduğu yerde. Ya Beşiktaş antrenmanına giderken Yusuf Çarşı'dan geçtiği zaman, şimdi burada anlatmayayım.
1: Yani. Ama hiçbir şekilde ben bu takımdan ayrılmam demiş ama galiba Gündüz Kılıç götürmüş değil mi onu?
0: Altay'a götürdü artık. Çünkü artık hakikaten yani Beşiktaş'ta çok sevdiği Beşiktaş'taki, ben buna birebir canlı şahidim. Yani neredeyse artık Yusuf'u ya abi bu oynamayacak abi bu anlaşıldı denmeye başladı. O arada da rahmetli Baba Gündüz Altay'a antrenör olmuştu. Gel oğlum ben seni götüreyim dedi. Altay'da bir sene işte Baba Gündüz'ün gazıyla, ismiyle filan oynadı. Sonra tekrar döndü. Ama zaten yani evet. Hayat onu, yani yaşadığı hayat onu oynatmadı.
1: Anladım.
0: Öyle diyebilirim.
1: Peki bir küçük bilgi virgülü koyalım. Hı-hı. Artık bundan sonra her hafta programlarda küçük küçük bilgiler verelim istiyorum. Tamam. Geçmişten bugüne tamam. Yansıyabilecek. O grafikleri paylaşalım istiyorum. Belki üzerine bir iki kelime söyleriz. Sonra daha buradan gösterecek gazetelerimiz de var. Verelim arkadaşlar ilk grafiği. Lig tarihinin ilk golü. Güzel bir bilgi. Evet. 21 Şubat 1959'da İzmir sporlu Özcan Ertuğ Beykoz'a atıyor. Bugün de işte içinde bulunduğumuz Süper Lig mücadelesinin ilk golü 1959'da Özcan Ertuğ tarafından atılmış. Aklınızda bulunsun. Peki lig tarihinin en gollü maçı hangisi? Fenerbahçe Gaziantep spor maçı 1992. Ben bu maçı
0: Kadıköy'de oynandı.
1: Seyrettim diye hatırlıyorum ama 8-4'lük maç.
0: 8-4 evet.
1: Ama galiba televizyondan seyrettim. Yani canlı seyretmedim diye hatırlıyorum. Bir başka maçı karıştırabilirim.
0: Ben seyrettim.
1: Yani. Fenerbahçe'nin Gaziantep Spor'u 8-4 yendiği karşılaşma, 12 gollü maç. Lig tarihinin en gollü maçı. Peki en farklı maçı hangisi, hatırlayanınız var mı? Geliyor. Lig tarihinin en farklı galibiyetini 89-90 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş elde etmişti değerli futbol severler.
0: Meşhur Metin
1: Ali Feyyaz. Metin Ali Feyyaz'ın leblebi gibi gol attığını hatırlıyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çok net bir şekilde.
0: Aynen öyle. O takım işte. O Beşiktaş takımı.
1: Müthiş bir Beşiktaş takımıydı Gordon Milne yönetiminde. Ve lig tarihinin en farklı galibiyetini benim de hatırlayabildiğim 10-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle elde etmişlerdi. En farklı derbi galibiyetini kazanansa Galatasaray 1940 yılında Beşiktaş'ı 9-2 mağlup etmiş onu, sarı kırmızılı takım.
0: Onu ben seyretmiş olamam çünkü daha dünyada yoktu. Ama bilgiler yani şöyle bize ulaşan bilgileri niştir diye ben.
1: Evet.
0: Mişmiş diye anlatırım. Ama kendi görüp yaşadığımı da dili geçmiş anlatırım.
1: Evet. Orada böyle küçük küçük bilgiler vereceğiz bundan sonra. Her programda böyle 3-4 bilgi sıkıştırsak araya, öyle zannediyorum ki o bilgi dağarcığı içinde en gollü maçı, en farklı galibiyeti, en gollü derbi galibiyeti derken, ilk gol derken izleyicilerimize de bir hayli şey paylaşmış oluruz. Geçen hafta yapalım istemiştik ama programımızın süresi yetmemişti Kemal abi. Hı hı. Ama önce şeyi unutmayalım.
0: Kasabı mı?
1: Kasapoğlu'nu unutmayalım. Dün kaybettik. İstanbul sporlu Kasapoğlu demek doğrudur değil mi?
0: Kasap.
1: Önce 3 puanı vermeyelim, Kasapoğlu'na varalım.
0: Tabii, evet, kasap. Bakalım. Yani biz kasap derdik. Koço diyenler de vardı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Kasap. Şimdi şöyle bir forvet var.
1: Kasap. Ya muazzam penaltı kullanırmış.
0: Tabii o atardı zaten. Samsun penaltıdan oynadığı süreçte Kasap atardı. Şöyle forvet Kasapoğlu, Aydemir, İbrahim, İhsan, bizim Gasaneli Yüksel. Allah rahmet eylesin. Kadıköy'de. Müthiş bir forvet. Üç büyükleri inim inim inlettiler bu forvetle. Kel İhsan sol iç 10 numara yani eski deyimle. Frikikten vurduğu zaman topu işte yani görme ihtimalin yok. Aydemir abi rahmetli enayi bir trafik kazasında gitti büyük kulüpten bir akşam evden yani büyük kulüpten çıkıp eve giderken Kadıköy'de.
1: Allah.
0: Aydemir Nemli hasta Fenerli bir İstanbul sporluydu. Hayatının en ızdıraplı günleridir Fenerbahçe'de oynayamadan İstanbul Spor'da futbolu bıraktığı için. Müthiş bir oyuncu, teknik.

0: İbrahim delici bir santrfor. Ender. Bizim Gasaneli Yüksel sol açık, ortalar. Bir kere Turgay'a en fazla gol atan oyuncuydu bizim Gasaneli Yüksel İstanbulspor'da. Bir de Kasap. Çok teknik.
1: Peki neden penaltıları ne vardı? Yani işte ben Selçuk Yula'yı hatırlarım. Çok az biraz Cemil Turan'ı hatırlıyorum penaltılar konusunda ama rahmetli Selçuk abinin penaltılarını net hatırlıyorum. Böyle hafif şey koşuş tık diye bırakışını falan bazen durarak atardı. Evet. Öyle bir şey. Neydi Kasapoğlu'nun tekniği ya da tabii uyguladığı?
0: Şöyle Kasap'ın ayak içi çok iyiydi. Çok sertti. Ben Kasap diyorum yani ne derler? Allah huzur içinde yatırsın. Kasap diyorum, ayağının içini çok güzel penaltılarda böyle tık diye bir ses duyarsın abi, zıpkın gibi köşeye yan fileye gider.
1: Filenin içine gitti mi zaten geçmiş olsun.
0: Ha değil mi? Yani Kasap'ın özelliği penaltılarda.
1: Yani filenin içi yan iç ha, tarafa. Yani, filenin içine derken.
0: Yani çok sert bir iç vuruşu vardı Kasap'ın. Onun için İstanbulspor'da bak Kelihsan var.
1: Bursa... Bir tek penaltı kaçırdığı söylenir.
0: Öyledir. Ben
1: bütün
0: de öyle
1: futbol hatta. Hayatında tek bir penaltı tabii. Kaçırmış değerli izleyenler. Enteresan.
0: Yani bak Aydemir var. Süper teknik. Rahmetli Aydemir abi var. İbrahim bilmiyorum o da vefat etti galiba. Kelihsan vurduğu zaman seninle beraber atar topu içeri. Yüksel bizim Gasaneli Yüksel dünyanın golü. Ama penaltı oldu mu Kasap atardı. Hiç.
1: Evet, Allah rahmet eylesin diyelim. Bazıları gerçekten unutulmaz işler
0: yani
1: yapmış.
0: Unutulmazlardandır ha Kasap'ta.
1: Peki geçen haftadan kalan ama bu hafta programımızın son bölümünde izleyicilerimizle paylaşacağımız bir başka önemli notumuz var. Değerli izleyenler, eskiden galibiyetlere 2 puan verilirdi.
0: Tabii.
1: Beraberlikler bir puandı yine. Sonra bir şeyler oldu. Dediler ki bir tartışma da oldu zaten o sizin.
0: Anlatacağım onu ben.
1: O kısımdan
0: doğumunu da anlatacağım.
1: İzleyenlerimize şunu da söyleyeyim abi, son 6 dakika.
0: Şimdi şöyle 3 puan galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan sistemi ilk olarak Polonya'da başlamıştır. Hı hı. Ama Polonyalılar bunun yanına şunu iliştirmişlerdir. 3'ten 3 farktan fazla kanı kazanana artı 1 puan. Mesela
1: ilginç.
0: 4-0 yendin değil mi? 3 galibiyetten bir de 4-0'dan 4 puan alıyorsun.
1: Evet.
0: Ve Polonya'da bu sistem başladı ama çok kısa süre 5-6 tane şike maçı.
1: Ben mesela İngiltere diye hatırlıyorum abi. Yok. Önce Polonya mı?
0: Ve 4-5 tane şike maçı ortaya çıktı. Ya yani, aa dediler 5-0, aa 4-0 falan.
1: İşin tadı kaçtı.
0: Ve bu ama galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan. Hani 0-0 bitmesin maçlar. Kötü işte yani işte, galibiyetin beraberlikten ciddi bir farkı olsun felsefesini Polonyalılardan sonra ilk kapan Fransızlar oldu. Ve Fransızlar normal beraberlik 1 puan, galibiyet 3 puan diyerek bir sezon sonra uygulamaya başladılar. Polonya kaldırdı. Şikeler yüzünde. Hı hı. Baktı ki başa çıkamayacak. Ve Fransa, işte o zamanlar ben de L'Equipe'in Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Biz de sevgili Atilla Gökçe sağ kulakları çınlasın. Dedim ki ya yani şunu Türkiye'ye teklif edelim. Bak tamam Polonya yanlışlık yaptı. İşte 3'ten fazla farklı galibiyete 1 puan hadi orada de. Ama Fransa başladı uygulamaya. Ve tabii ben Fransız basını yakından takip ettiğim için orada da olumlu yorumlar yapılıyor. İşte böyle böyle çirkin beraberlikler ortadan kalkmış oluyor o doğal olarak. Çünkü yani 2 maç berabere kalacağına bir maç kazan bir maç mağlup ol.
1: Doğru.
0: 3 puan öbürü 2 puan.
1: Ben o dönemdeki tartışmaları hatırlıyorum. Ha. Yani kısır futbolu engelleyecek.
0: 2 beraberlik 2 puan.
1: Galibiyet için takımlar riske girecek bu şekilde.
0: Bir galibiyet 2 maçta 3 puan.
1: Çünkü şöyle değerli izleyenler enteresan skorlar var. Yani bizim ligimizde 30 maçta 25 golle şampiyon olunduğunu ben
0: tabii,
1: notları tabii. Çıkartırken gördüm.
0: Tabii.
1: 30 maçta 25 golle şampiyonluk
0: var. Galiba Trabzon'da Trabzon. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: 79-80 evet. Ya da 78-79 evet. Sezonu.
0: Tabii yani Ve o yüzden Fransızlar çok tuttu.

0: Ondan sonra işte biz de Fransa'da uygulanınca ben de biz de Atilla ile oturup dedik ki ya şunu bizim federasyona teklifimiz niye yapmıyoruz? Bak ne güzel Fransa'da çok metiyeler var işte L'Ekip geliyor tercüme ediyorum ben okuyorum. Frans futbolda röportajlar geliyor haftalık okuyorum. Ve biz Atilla ile karar verdik tercüman olarak bunu teklif edeceğiz. Biz de 3 puana dönelim.
1: Hatta bu da gazeteye de ya yani tercüman teklif etti. Danışma kurulu karar verdi. Danışma galibiyet 3 puan.
0: Tabii, tabii yani o bizim icadımız değil ama gazete olarak bizim teklifimiz.
1: Gündeme taşıyan, teklif eden sizleriniz.
0: Ve burada da işte başkanlarla o dönemin başkanlarıyla
1: 18 başkan değil 3
0: puan yeni sistem olumlu buldu. Futbol güzelleşecek böylece dediler.
1: Rahmetli Süleyman Seba'yı, Tahsin Kaya'yı, Mehmet Ali Yılmaz'ı görüyorum.
0: Tabii aşağıda hocalar var evet. Rahmetli Candan. Ahmet Suat değil mi o buradan evet. Yanlış görmüyorsam yani hocalar da şu bizim Eskişehirli Nihat Necdet evet. Nişyan'da yani herkes bize o zaman teşekkür etti ya iyi ki bu mevzuyu açtınız biz de çok istiyoruz diye sonra hatta ilk sene şey alamadık cevap alamadık teklifimize ertesi sene 3 puana geçildi hatta
1: sene
0: vallahi orada senede yani çok iyi hatırlamıyorum ama
1: şimdi bir dakika.
0: Sezonun ilk maçını bulacağız. Hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Bak o gazetede vardı ben de sana getirmeyi unuttum. Sevgili Ender. Fenerbahçe İzmir'de Karşıyaka'yı 5 golle yendi. Deplasmanda.
1: Kaç kaç?
0: 5 golle. 5-0 mu 5-1 mi ne yendi. O gün biz manşet attık tercümanda. İşte 3 puanın eseri diye. Çünkü neden? O zamana kadar işte Karşıyaka Fener 1-1, 0-0, 2-1, 1-1, 0-0, 2-1 hep böyle. Yani galibiyet 3 puan büyük rakam olunca beraberliğe göre. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Aykut galiba 2 tane mi ne atmıştı? Fenerbahçe Karşıyaka'yı 5 golle yendi. Hatta
1: 89 galiba abi.
0: Olabilir. Hatta şurada
1: bir... Çünkü 30. sezon diyor. 59'da başladı lig.
0: Öyle mi? Yani şurada bir gazete var hatta.
1: Hangisi?
0: Yine 3 puanla ilgili olan hangisiydi? Bakayım. Yok o değil galiba. Bir anı anlatacağım da. Hı-hı. Yani işte kısacık geçeceğim. O şey Neşatel gazeteleri galiba. O değil de. Neyse o da herhalde evdedir. Onu da getiri gösteririm. Mehmet Barlas, Sayın Mehmet Barlas, tercümanda genel yayın yönetmenliğine getirildi. İlk başladığı gün, bizde de lig başlıyor. Mehmet Korkmaz, kulakları çınlasın. Ayvalık'ta mı, nerede kerata şimdi? Beraber sayfayı yaptık. Koşun koşun siz de 3 puana, 3 puan filan diye böyle. Hatta Prova Gazete Kemal Bey'e gitmiş rahmetliye. Yanında da Mehmet Barlas varmış. Beni çağırdı gitti. Çok güzel olmuş bravo dedi. Yenilik tercümandan görüyor musun Mehmet Bey dedi. Mehmet Barlas da böyle evet evet çok güzel demişti. Onu evet. Da hiç unutmam yani.
1: 30. sezonundan itibaren evet. Böylece 3 puanlı sistemde uygulanmaya başlanmış değerli izleyenler. 3 puanın da hikayesi bu. Şimdi demek ki gelecek haftaya o ihtilal döneminin bütün faaliyetleri durdurulması planlanan takımı kimdi sorusunun cevabını bırakalım. Onu gelecek hafta konuşuruz. Neuchâtel maçı, Neuchâtel davasını konuşacağız önümüzdeki haftaya. Yine birkaç sürpriz konu da buluruz hafta içinde. Ağzına evet. Sağlık
0: evet,
1: Kemal abi. Değerli izleyenler, bir zamanlar futbol demeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olalım.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
1: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
3: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
4: Çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

geliyor. Lamine Yamal boş, ona doğru. Lamine Yamal cezalarına. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal 9. dakika. Barcelona 1-0 önde, gol Lamine Yamal.

Rashford yine son çizgiye çevirdi, ortaya Morima dokundu, Yamal 3-2. Yine attı Yamal.

geldi aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi açıldı. Yamal vurdu topu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamine Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

sonradan iyi bıraktı. Karşı karşıya kalır mı gol pozisyonu? Geçti Karaboş, ama ve gol!

aldı, dokundu, vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

Nefis bir top Lamine Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal çaprazda. Yamal gol.

Pedri. Dink halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lamin Yamal. Bu adamda da bu var işte. Lamin Yamal. Aldı soluna. Nefis bir plase. Bir araya

Sağdan nefis bir top attı. Yamal Dimitrovic çıktı.

0: Aspor'da yaşanıyor. Yay Aspor. Facebook Aspor. YouTube Aspor. Instagram Aspor. X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Kanal Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Ana Haber'e Beşiktaş'la başlıyoruz. Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş ve siyah beyazlı kulübe önerilen son isim ise İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'ydı.
1: Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor. İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hem Napoli hem de 31 yaşındaki Slovak futbolcunun temsilcileriyle ilk temasını gerçekleştirdi. İlk görüşmede Lobotka'nın maliyetinin Beşiktaş cephesinde yüksek bulunduğu belirtildi. Şartların oluşması halinde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferine onay verdiği deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yönetim İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda özellikle İtalya pazarında alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Napoli'de 38 ilk 11'de olmak üzere 41 maçta oynayan Lobotka bir gol bir asist katkısı sundu. Kariyerinde 7 kupa kaldıran ve 2 kez de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Lobotka, Slovakya milli takımıyla da 73 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.

0: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Leandro Trossard'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş oyuncuyla anlaşmaya yakın. Siyah beyazlarda oyuncu tarafıyla görüşmeleri sürdüren Başkan Adalı'nın Arsenal'la anlaşma sağladığı ve oyuncu tarafının kararını beklediği öğrenildi. Trossard'ın menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar olmadığı ve detayları öğrendikten sonra Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası süreci sebebiyle görüşmeler biraz daha yavaş ilerlerken taraflar arasındaki temasların sürdüğü, yakın zamanda ortak noktada buluşulması ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağ'ın ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlar Gökhan Sazdağ'ın Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta görev aldı. Beşiktaş'ta bugünse sabah saatlerinde olan divan kurulu toplantısı gerçekleşti ve Başkan Serdal Adalı özellikle mali konulardaki eleştirilere kürsüden yanıt verdi.
1: Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim değiniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ben bankalar konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, 2 ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için dikili taştan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili taştan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız, sponsorluk anlaşmaları yapmışız, oyuncu satışı yapmışız, ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz, itibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibar

0: itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Kale arkası türbünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır.
1: Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise şampiyonluk kutlamaları sürüyor. Bodrum'daki organizasyonu teknik direktör Okan Buruk ve oyunculardan Uğurcan Çakır'la Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim de katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular.
2: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlıyoruz.
3: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı, onun belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsun Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışacağız.
4: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeğe geçen herkesi, başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
5: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
1: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon formalarını ise paylaşmış olduğu bir video ile taraftarına duyurdu.

0: Fenerbahçe'den gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Sarı lacivertliler Manchester City'den Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.
1: Fenerbahçe savunmasına önemli bir takviye yaptı. Sarı lacivertliler Manchester City'nin deneyimli stoperi Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferini futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer Fenerbahçe Radyosu'nda açıkladı. Kamer, uzun çalışmalar sonrası dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış Nathan Ake'yi kadromuza kattık dedi. Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Ake 3 maçta şans buldu. 31 yaşındaki oyuncu izin sonrası Avusturya kampına katılacak. 6 sezondur Manchester City'de görev yapan Nathan Ake geçtiğimiz sezon 32 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli stoper Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth'ta da forma giydi. Kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok başarı kazanan Nathan Ake, Hollanda milli takımıyla da 62 karşılaşmada görev yaptı.
0: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Anthony Musaba'ya Süper Lig'den 2 talip çıktı.
2: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den 2 talip çıktı. Başakşehir ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı lacivertli formayla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
0: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor Çibukevi bunun ayrılma ihtimaline karşılık B planını hazırladı. Bordo Mavili ekip Samsunspor forması giyen Van Dron geleni gündemine aldı.
2: Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Bordo Mavililer, Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca oyuncuyla görüşebilmek adına Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği ve transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol, 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
0: Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidney Lopes Cabral Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldurdu.
2: Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Lopes Cabral unutulmaz bir Dünya Kupası geçirdi. Bordo Mavililerin turnuva öncesi 7 milyon euroya renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, dev takımlara ve oyunculara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti.

0: Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ülkesi Yeşilburun Adaları ile birlikte mücadele eden Cabral 3 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu dünya şampiyonları İspanya, Uruguay ve Arjantin'e karşı önemli bir deneyim yaşadı. Grup aşamasında 2-2 biten İspanya maçında 76 dakika süre alan Cabral 0-0'lık Uruguay mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Cezası nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında oynayamayan yetenekli oyuncu için en büyük test son 32 turundaki Arjantin maçı oldu. Yeşilburun Adaları geriye düştüğü maçı uzatmalara götürürken Cabral 103. dakikada Arjantin 2-1 öndeyken harika bir golle skora denge getirdi. Genç oyuncu attığı golün ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Arjantin maçı 3-2 kazansa da Cabral'ın performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sol ve sağ bek olarak oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu iznini yaptıktan sonra Trabzonspor kampına katılacak.
1: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını bir video ile yayınladı.

0: Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Anthony Dön ise Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City talip oldu.
1: Göztepe, Anthony Dönis'le yol ayrımında. Sarı Kırmızılıların İngiliz ekibi Coventry City ile transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Coventry yetkililerinin Londra'da Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'le bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Dönis için 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunulduğu, Göztepe yönetiminin ise 6-7 milyon euro seviyelerinde bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Taraflar süreci tamamlamak için yakın zamanda yeniden masaya oturacak. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Anthony Dönis geçtiğimiz sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 31 maçta 3 gol katkısı sundu. Nijeryalı futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
0: Türk futbolu yeni oyun kurallarıyla tanışmaya hazırlanıyor. Merkez Hakem Kurulu Dünya Kupası'nda uygulanan yeni oyun kurallarına ilişkin hazırlıklara başladı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan yeni oyun kuralları Türk futbolunda da hayata geçiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu UEFA'nın üye federasyonlara gönderdiği yeni talimatlar doğrultusunda 2026

0: 2027 sezonu öncesinde kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci başlattı. Bu kapsamda hakemlere sezon öncesi seminerinde UEFA eğitimcileri tarafından yeni oyun kuralları anlatılacak. Daha sonra düzenlenecek basın toplantısıyla da kuralların liglere nasıl yansıyacağı kamuoyuyla paylaşılacak. Süper Lig'de 1. Lig kulüplerinin yanı sıra 2. ve 3. Lig ekipleri için de eğitim seminerleri düzenlenecek. Avrupa Kupalarında mücadele edecek Türk takımları için ise gerek duyulması halinde ayrıca eğitim programları planlanacak. Merkez Hakem Kurulu yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak ve 2026-2027 sezonuna uluslararası standartlarda tam uyumlu şekilde başlamayı hedefliyor.
1: Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Almanya milli takımının başına geçeceğine yönelik iddialara detaylı bir yanıt verdi.
2: Yaklaşık 2 yıldır teknik direktör kulübesinden uzak kalan Jürgen Klopp, Almanya milli takımının başına geçmeye hazır olduğunu açıkladı. 2024 yılının Haziran ayında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmak istemediğini söyleyen Alman teknik adam, milli takımının Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gündeme oturdu. Önce bir söylenti olarak başlayan gelişme, Jürgen Klopp'un açıklamalarının ardından somut hale geldi. 59 yaşındaki teknik adam, Alman basınına verdiği röportajda "Artık enerji dolu ve hazırım" ifadelerini kullanırken şu sözlerle milli takım için net bir yeşil ışık yaktı. Hakkında konuşulan kişi olarak benim de bir şeyler söylememin doğru olduğunu düşündüm. Red Bull'da harika bir yönetim ve çok yakın çalıştığım bir ekibim var. Diğer tarafta ise çok çekici ve önemli bir görev var. Bu pozisyon beni gerçekten ilgilendiriyor. Dolayısıyla hakkımda yazılan her şey yalan değil ama görüşmeler daha başlangıç aşamasında. Futbol direktörü olarak Leipzig başta olmak üzere Paris, Leeds United ve New York Red Bull gibi takımların yöneticiliğini yapan Klopp'un bu görevlerinden ayrılması için Red Bull'dan izin alması gerekiyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan tarafların orta yolda buluşabilmesi için birkaç milyon euroluk tazminatlar ödenecek gibi görünüyor. Almanya milli takımından gönderilen Nagelsmann'ın 7 milyon euro tazminat alacağı konuşuluyor. Klopp'un da Red Bull'dan ayrılması için benzer rakamlardan bahsediliyor. Eğer milli takım Klopp için tazminat öderse bu Alman futbolu için bir ilk olacak. Liverpool'da 18 milyon euro kazanan Klopp'un Red Bull'dan 15 milyon euro maaş aldığı ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun teklifi ise şimdilik bir sır.
1: Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Nasr, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ange Postecoglou'nun getirildiğini açıkladı.
3: El Nasr, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevini sürpriz bir isimle doldurdu. Suudi Arabistan temsilcisi takımın yeni çalıştırıcısının Ange Postecoglou olduğunu duyurdu. El Nasr'dan yapılan açıklamada 60 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Son olarak çalıştırdığı Nottingham Forest'ta 8 maçta 0.25 puan ortalaması elde ederek kötü bir performans ortaya koyan Postecoglou'nun tercih edilmesi Sarı Lacivertlilere gönül verenleri ikiye böldü. Bazı taraftarlar oyun felsefesi sebebiyle Avustralyalı teknik direktörün kulüp için doğru bir tercih olduğunu savunurken diğerleri ise Postecoglou'nun Premier Lig'de çalıştırdığı takımlarda kümede kalmaya oynamasını başarısızlık olarak nitelendirdi. Kariyeri boyunca 13 kez kupa sevinci yaşayan deneyimli teknik adam daha önce Melbourne Victory, Yokohama Marinos, Celtic ve Tottenham gibi takımları çalıştırdı.
1: Sırada basketboldan gelişmeler var. FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek final maçında Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup ederek son 4 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 24-21 ile Fransa'nın oldu. Millilerimiz ikinci çeyrekte öne geçse de Fransa soyunma odasına 46-45 önde girdi. Üçüncü periyotta Fransa'nın 70-68'lik üstünlüğüyle sona erdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte Ömer Kutlay'ın kritik basketleriyle maçı ortak olan milli takımımız etkili bir oyunla parkeden 94-87 galip ayrıldı ve adını yarı

0: Ardından Darius Karutasu açıklamalarda bulundu.
1: Öncelikle bu turnuva zor bir turnuva çünkü kendi ülkemizde oynuyoruz ve gerçekten seyirci bizi çok iyi destekliyor ve bu çocuklar çok iyi bir jenerasyon. Yalnız tabii kendi evinde oynamak ayrı bir stres. Grupta bu stresimizi arttık ve şu an çeyrek finalde Fransa çok iyi bir takım ama seyircinin bugün çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Çok önemli bir jenerasyon. Amil takıma buradan 2-3 tane oyuncuyu yollamak esas hedefimiz. Şimdi işte 1-2 saat bu sevinci yaşayıp ondan sonra Sırbistan maçına konsantre olacağız. Seyirci gerçekten bugünkü bu salonu doldurursa, bizim yanımızda olursa bu çocuklar o maçı da kazanacaklarını düşünüyorum. Final oynayacağımızı düşünüyorum. Biz Sırbistan'ı yenelim, ondan sonra altı madalya için konuşuruz.
2: Abi çok çok mutluyum, anlatamıyorum. Yani hiç şey diyebileceğim yok, çok mutluyum. Takım inşallah final çıkar, şampiyon oluruz. Avrupa şampiyonasında çeyrek finalde bizi yendiler. Şimdi bizim sıra.
0: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Serhan Türk ve Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Bu akşam güzel, keyifli bir program siz değerli Aspor izleyicilerini bekliyor. Aspor Radyo'yla da ortak yayındayız. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: Hoş bulduk, iyi geceler.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsın hocam, uykunu aldın mı bugün?
2: Aldım.
0: Güzel, enerjik bir Güvenç güzel, Kurtar evet. Performansı bizi bekliyor mu?
2: Bekliyor tabii.
1: Hocam beni özlemedin mi?
2: Özledik, hoş geldin. De, niye yedin boş geldin?
1: Hocam sana tesbih getirdim bak, çok güzel.
2: Ne tesbih ya, tövbe. Rahmetli annem derdi ki.
1: Danyal abi verdi bunu Arizona'dan.
2: Danyal Topatan mı?
1: Danyal abi var Arizona'da. Danyal, çok güzel hocam, Zaza tesbih
0: dedi. Kertenkele kemiğinden yapılmış hocam.
2: Yok, annem derdi ki bu tesbihi boşa çekmeyeceksin.
0: Evet.
2: Ne hale vela kuvvetle illa billahi aliyyü lazim.
0: Tabii.
2: Böyle yani bir şey okuyacaksın.
0: Elhamdülillah, Sübhanallah, Allah'a ekber. Değil mi? Ona göre.
1: Hocam aa, teşekkür
2: boş,
1: ederim.
2: Boşa çekmeyeceksin.
1: Derdi. Hocama çok güzel bir
0: beğendin
1: hediye
0: getirdim. Beğendin mi tesbihi? Hediye diyor musun gerçekten hocama?
2: Yok ya. Yoksa
1: hocam her şeyi mi hediye
2: günah ediyorum? Günah valla boşa çekmeyin diye.
0: Ben boşa çekmiyor belki. Yok,
1: ben boşa çekmiyoruz hocam. Kağır çekiyoruz. Hocama kovboy şapkası getirdim. Bizim Arizona'da Danyal abimiz vardı. Onun da kovboy kasabası var.
0: Bir dahakine de gitmiş. At getirirsin.
1: Mardin'den oraya gitmiş. Atı da getireceğim.
2: Bende de şey var. Fransa'dan almıştım. Paris'ten bir
0: kovboy çizmesi.
2: Kovboy şey ama kısa, böyle kısa. Yani mahmuzlu evet. Falan onu da alayım.
0: Tamam hocam. Bir tek atın eksik hocam.
1: Hocam
0: at da bulduk hocam, mu sana hocam, tamamdır. Iş,
1: bana yayından önce diyor Kırşehir Spor hocaya ihtiyacı var falan diye evet. Sordu. Hocam Arizona Spor'a seni alalım.
2: Ben giderim vallahi. Buradan ne yaparım bile, buradan atlarım.
0: Hiçbir yere giderim. Gidemezsin yüzerek, hocam bırakmayız yüzerek. Seni.
1: Çok yüzerek. Size güzelim, çok size.
0: Gidemezsin, bonservisin bizde. Nereye gidiyorsun ya. Hocam?
2: Alırız bonservisi.
0: Onun pazarlık yapacağız o zaman.
2: Sayın genel müdür patronu seni.

0: Konuşuruz diyorsun. Yoğun bir gündem var.
1: Özledik ya şey antrenörlüğü de ya. Niye biliyor musun Koray? Bakıyorum öyle hatalar yapıyorlar ki inanamıyorum ya. Bunlar nasıl bir antrenör? Bir antrenörle şeyi açayım ben ya, ders, kurs. Vallahi bak.
0: Evet.
1: Geleyim, gel kardeşim, bunlar yanlış yapıyorsun. Geçenlerde biz bir Bayern Münih Paris Saint Germain maçını şurada gösterdik. Frik çalışması, duran top.
0: Evet.
1: Ya fiyasko arkadaş, iki tane. Vallahi ben onu var ya Paris'te anlatsam beni televizyondan indirmezler ya. Şeyden de ne o? Bayern Münihler de öyle Almanya'da. Bu yalan evet. Yanlış ya. Bunlar üst düzey. Şimdi birine diyecek ya hocam kafayı mı yedin? Bana ne ya ne onlardan, Allah Allah. Dünyanın en iyi iki takımından ikisi işte. Üç takımından ikisi öyle diyelim.
0: Şimdi birazdan bir transfer gelecek. Beşiktaş takviye yaptı. Yine Clermont forması giyen İlhan Fakıllı'yı kadrosuna kattı. Ben detayları sizinle paylaşayım. Oyuncunun da iniş görüntüleri yine sıcağı sıcağına A-Spor ekranında olacak. Onu söyleyelim. Dakikalar içerisinde normal şartlarda inmesini bekliyoruz ama en son Otara transferinde de yine benzer bir saat söylemiştik. Oyuncunun çıkması daha uzun sürmüştü. Onu da söyleyeyim, yani bizim elimizde olan bir şey değil ama normalde planlanan Beşiktaş kulübünün ilettiği oyuncunun birkaç dakika içerisinde buraya gelmiş olacağı yönünde bilgilendirme yapıldı. Hemen ona da bakayım. 23.05. Evet. 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak. Bilginize, Beşiktaş'ta da 4 yıllık sözleşme imzalayacak oyuncu İlhan Fakıllı, genç bir oyuncu. Birazdan onun da görüntülerini vereceğiz. Yine TR Scouts'tan da Okan Karabıyık ardından bizimle birlikte olacak ve kendisiyle de İlhan'ı konuşacağız, özelliklerini, çünkü çok tanıdığımız bildiğimiz bir isim değil. Doğal olarak ona da soracağız. O da detaylı yine bize anlatmaya
2: sonra
0: çalışacak.
2: Sonra Galatasaray'da önemli haberlerimiz var. Özellikle önümüzdeki hafta çok hareketli ve sıcak geçecek Galatasaray'da. Gündem belli, isimler de netleşti. Sadece başkanın düğmeye basıp operasyonu başlatması lazım. Bunlarla ilgili de önemli bilgiler var, özel bilgiler var. Onları da vereceğiz. Ve inşallah yani Galatasaray'da kamp dönemini rahat bir şekilde geçirmesini bekliyoruz.
0: Evet. Genç takviyeler var. Trossard haberi var yine. Trossard'la ilgili bugün bayağı yurt dışında da haber oldu. Her yerde yine ismi var. Beşiktaş'ın Arsenal'la anlaştığı yönünde yine bilgiler paylaşıldı ki biz de sıcağı sıcağına zaten söylemiştik. İlhan Fakıllı Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı genç isim birazdan İstanbul'da olacak. 20 Ocak 2006 doğumlu. Sol kanatta görev yapıyor ama yine sağ kanatta da oynadığı karşılaşmalar var kendisinin, onu söyleyebiliriz. Clermont'tan, Fransa Lig 2'den transfer ediyor Beşiktaş oyuncuyu. Genç bir isim, genç bir takviye kanat bölgesine Beşiktaş için zaman zaman 10 numarada da görev aldığı oluyor ama ağırlıklı olarak sol kanatta oynamış. 1.80 boyunda Türkiye'de Ümit Milli Takımı'na da davet edilmiş daha önce oyuncu, güncel bir milli takım oyuncusu. Onu da söylemiş olalım.
1: Biraz hangi takımda dedim be?
0: Clermont. Fransa Lig 2 hocam.
1: Benim ha, bakacağım şimdi. Kaç gol atmış, ne yapmış?
0: Genç ama daha çok öyle istatistik bakma.
2: 20 yaşında.
1: Öyle mi?
0: Evet evet. Boşuna şey yapma, yanılırsın çünkü. Ya yanılırsın dedim, çok ortada istatistik olarak bir şey bulamazsın. O açıdan söylüyorum.
1: Olsun.
0: Ve böyle takviyeler yapması gerektiğini düşünüyor musun?
1: Ya iyi ise yapsınlar tabii. Çok zamanda
2: kanatlar öyle bir 10 numara oynuyor galiba.
0: 100 maçta 27 gol 7 asist.
2: Kanatlar ve 10 numara.
0: Kanatlarda.
1: İyi, iyi,
0: iyi mi?
1: Değil. İyi. İyi.
0: 100 maç ama yeterli mi sence?
1: 100 maç gene burada olsa o 100 maçı var ya.
0: Son sezon 34 maç 4 gol 5 asist. Hocam.
1: Vallahi iyi.
0: Beğendim diyorsun.
1: Beğendim. Burada bakıyorum bulamam. İnan
2: bak. Hocam Türkiye U21'i var.
1: 4 gol, 3 asisti görünüyor burada.
0: Evet.
1: 34 maçta 20 kere oynamış. 4 gol, 3 asist. Ya genç çocuktu bakalım yani.
0: Beşiktaş'ın o bölgeye ihtiyacı var mı kanatlara?
1: Ya Beşiktaş'ta tutturmuşlar. Olmaz kanatta kanat. Kanatta kanat kardeşim
2: hocam,
1: ya.
2: Hocam yok mu var ya kanata ihtiyacı? Trossard'ı niye alıyorlar?
0: Kanat mı var Beşiktaş'taki hocam? Tutturmuşlar diyorsun.
1: Ya 3-5-2 oynarsın iki tane. Ya bir tane adam
0: kim
1: var.
0: Oynayacak solda?
1: Adam vardı. Gönderdiler, kovdular. Masauku diye adam. Eyvah, müthiş oynuyor.
0: Geldik.
1: 10 tane asisti var adamın, bir golü. Adamı
0: İbrahim
1: gönderdiler.
0: İbrahim Üzülmez de vardı hocam, o da iyiydi.
1: Evet,
0: solda.
1: Çok iyiydi.
2: Çok gereğiydi ama.
0: Masauku bitti.
1: Ya neyse yani.
0: Kongo. Senin öyle, adamın da gitti.
2: Kongo. Kongo.
0: Hocam o şarkının bestekarı.
2: Hocam mı yaptı onu?
0: Tabii Masauku sevgisiyle. Güvenç hocam.
1: Ya sevgisi var. Koray. 10 tane asist yapmış Türkiye'de. O Beşiktaş'ın kötü haliyle. 10 asist yapan adamı beğenmediler ya. 50 asist mi yapacak? Ne yapacak ya? Ben anlamadım ya. Ne yapması gerekiyordu adamın? Nasıl gönderdiler adamı? Bak şuna kızıyorum. Biz de Fenerbahçe'ye de geleceğiz şimdi. Arkadaş bir şey var arkadaş. Ne deniyor onlara ya? Troller çalışıyor. Menajerlerin falan adamı gönderiyorlar. Fenerbahçe'ye sağ bek bir tane adam lazım. Sol beke yedek bir adam lazım. Stopere de bir tane adam lazım ama hemen Çağlar, Söyüncü bir yere topa tuttular, sıfır. Ondan sonra ha geçen sene bir şanssızlık var. Stoperde sakatlandı. Yani Fenerbahçe'nin Allah'ı var yani. Tamam, orada bir şey oldu. Alınsın ama bir tane sağ bek al, bir tane sol bek al. Santfor eksi 77 gol atmışsın, hala santfor alıyorsun. Ya, aklım sırmıyor. Yani bizim medya yazıyor arkadaş. Menajerlere çanak tutuyor. Çanak tutmuyorlar. Menajere ne yapıyor? Koltuk çıkıyorlar. Tamam mı? Evet. Adam gitsin gelsin diye. Lüzumsuz adam aldırıyorlar. Bakalım ne olacak? Hayırlısı olsun. İnşallah şimdi Beşiktaş'a bir de sağ bek almışlardı biliyorsun. Genç bir çocuk.
0: Taylan.
1: O da 6 milyon euro mu verdiler? Ne yaptılar? İnşallah evet. İyi olur ama bekleneni veremedi çocuk. Ama 6 doğru. Milyon veriyorsun. O sayısamı öyle vermedim 2 milyon. Neymiş 100 bin fazlaysa. Ver arkadaş. Ver 100 bin fazla ver. 10 milyona sokağa attım. Neyse ya biz de. Şimdi yöneticilik de önemli. Eskiden şey vardı. Bize idareci derlerdi yönetici. İdare edeceksin. Yani yeni bir şey geldi aklıma. Dün akşam Mısır maçını seyrediyorum. Bize 20 milyon aldılar değil mi Nene'yi? Mısır'da 12 numara bir çocuk var. İsmini şimdi bulurum birazdan. 24 evet. Yaşında şeyde oynuyor. İspanya'da Serie A'da oynuyor. Arkadaş sağ, müthiş bir adam ya. Şeyden 10 katı yine o Nene'den. 20 bir şeyde 4 milyon. 2'ye belki alırsa. Daha iyi onu alsaydın. Al. 20 milyon niye ver? Ne o adı çocuğun ismi ya? Neyse bulurum birazdan yani. Mısır milli takımında.
0: Hangisini diyorsun acaba?
1: Ya 12 numara galiba ya. Bir bakayım. Ya müthiş oynuyor ya. Müthiş adam. Ne neden 10 katı iyi de.
2: Hasan bir mı? Hasan mı?
1: Ha, olabilir.
2: Haysam Hasan.
1: Ha, bravo.
2: Real Oviedo'da oynuyor.
1: Bravo bak. 4 milyon yazıyor değil mi? Şeyden çok iyi bak. Bir daha herkes seyretsin onu. 12 numara bir seyretsin.
0: Haysam Hasan.
2: Haysam Hasan.
1: Evet.
0: Real Oviedo forması giyiyor.
2: Evet.
1: Ya 4 milyon yazıyor şey ya. 2'ye alırdın. 20 milyon verdin Nene'ye ya.
2: Ya turnuvanın aslında en güzel takımlarından bir tanesi Mısır. Diğeri de kim?
0: Ya. Diğeri gitti ya. Dün ben gece gözyaşlarıma hakim olamayacağım. Kim? Neredeyse abartıyorum da. Yeşilburun Adaları.
2: Başka bir takım daha var.
0: Vallahi çok iyilerdi ya.
2: Fas.
0: Fas zaten iyi de.
1: Gitti mi?
0: 2022'de güzel de yok. Fas devam ediyor. Bugün kazandılar. Kanada'yı mağlup etmeyi başardı Fas. Evet. Ama dün Yeşilburun Adaları Arjantin evet. Maçını
2: ama çok onurlu ve gururlu bir şekilde bitirdiler yani. Ama ben Fas inanılmaz işler yapıyor bence. Üçsü. Takdiri ve alkışı hak ediyor. Olağanüstü işlere
0: Fas zaten atıyor. 2022 Dünya Kupası'nda da çok iyi. Burada daha da iyiler hatta şu anda.
2: Dördüncüydü
1: ya.
0: O öyle bir de yani. En son bu Kanada maçından önce 11 oyuncusunun bir tanesi bugün işte Unai 2 gol attı. O mesela onun dışında hepsi yurt dışında oynuyor.
2: Bizimkiler
0: şey, pardon özür diliyorum yurt dışında oynuyor diyorum. Yurt dışında zaten oynuyorlar da doğum yeri Fas değil hepsinin. Fransa,
2: değil.
0: İspanya, Kanada var.
2: Hollanda var.
0: Hollanda ya, var.
1: Mısır'da bir tane.
2: İşte bize tarih yazmaya gittik. Şey, tarih olduk yani. Geçseler de tarih yazacaklardı.
0: Yeşilburun Adaları'nı nasıl buldunuz peki? Dün Arjantin karşısında Trabzonspor'un yeni transferi Cabral attığı golü gördünüz herhalde. Mükemmeldi. Turnuvanın en iyi gollerinden birine imza attı. Trabzonspor scout ekibi eskiden oyuncu alıyordu. Oyuncular Trabzon'da oynayınca değer kazanıyordu. Onlar da kendini daha da yukarıya çekti. Oyuncuyu transfer ediyor Trabzonspor. Daha Trabzonspor forması giymeden oyuncunun değeri artmaya başlıyor.
1: Güzel. Bravo işte. Maşallah. Çok iyi Trabzonspor yönetimi oynadı. Ya scout.

0: maçları ya, müthiş ya.
1: İkinciyi de atsaydı zaten herhalde de abi, Trabzon'a gelmeden başka yere mi giderdin oldu bilmiyorum yani Trabzon'a.
0: Hakikaten öyle.
1: Forma giymeden satardı herhalde.
0: Trabzon'u satıp verdi hemen 30 milyonu bir tarafa, gelmeden hadi güle güle.
1: Çok iyi kaleci çıkardı
0: ya onda. Bak Mısır'ın bir tane stoperi var, çabuk, hayran kaldım adama ya. 5 numaraydı bilmiyorum, ya bir hareketler yaptı.
1: Rami.
0: Ne kadar çabuk bir adamdı ya. Mesela onu hemen alacaksın işte.
1: Dünya kupası performansları yanıltıcı oluyor tek başına hocam.
0: Ben çabukluğuna bakıyorum. Kötü oynayıp çünkü gol yedirebilir olsun da, anladın mı?
1: Yok doğru da.
0: Çabukluğuna bakıyorum ya. Yok o bir tecrübeli bir adama, çok akıllıydı yani.
1: O bir, normalde çünkü çok dünya kupasında böyle parlayan ama transfer yapıp da gittiği kulüpte başarılı olamayan bir sürü futbolcu
0: ben
1: görüyoruz.
0: Ben bak bir göreyim, yanılmam. Şarkı var, ben yanılmam arkadaş.
2: Ya da başarılı olan da kendi kulüplerinde, sonra dünya, şeyde, milli takımda başarısı olan milli oyuncularımızı gördük.
1: Tabii o da var. O da ayrı bir senaryo. Ama
0: sen oraya kadar gönderdik.
2: Şimdi, hocam ben elimden gelen her şeyi yaptım ya.
0: Bir şey söyleyeyim ben.
2: Yani tarihi yazmaya gittim hocam. Yani kazansalar da tarihi yapacak adım ya.
0: Söyle.
2: İlk defa hayatımda böyle fırsat geçmiş.
0: Dünya üçüncüsü olduk.
2: Orada da vardım
0: İsviçre,
2: hocam.
0: İsviçre'ye gittik. Yine üçüncü olduk Avrupa. Şeye gittim, Sofya'ya gittim.
2: Yendik hocam.
0: Farklı. Buraya Gürcistan maçına gittik. Farklı yendik.
2: Oraya hocam 96'dan beri takip ediyorum ben.
0: Bak,
2: 96
0: tamam.
2: Fatih Terim'in başında olduğu milli takımdan beri takip ediyorum ben.
0: Benim biraz gittiğim falan maçları anlatıyorum sana. Hepsi şey, başarılı. Ben gitseydim oraya okurdum, üflerdim. Ama şey,
1: ya buradan benim, da okusaydın hocam.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bu oraya, çok, oraya o kadar nefesim yetmedi.
2: Nefes yetmiyor.
0: Nefesim o kadar yetmedi.
1: Şeyde büyücü var ya.
2: İşte ya, bizim büyücümüz işte.
1: Çocuğa götürsün.
2: Kanalı büyücüden sonra.
0: Peki hadi bir soru soracağım. O kadar maçlara gittin geldin. Değil mi? Yerden. Bizim milli takım taktiğini bana söyle.
1: 4-6-0.
0: Sen?
2: İşte aynı hocam.
0: Bilemediniz.
1: Espri geliyor galiba.
0: Evet, saldım çayıra Mevlam kayıyor. Taktiğimiz bu. Kendi kendilerine çıktılar. Ya bir taktik idmanı yapar. Bir tane duran top organizasyonu var mı ya? Bir korner, bir frikik, ayıp ya. Ya. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Pes ya. Ya ben orada beni sportif direktör alıp götürseydi. Ben onu var ya, vallahi o takımı çıkarttırmazdım bazı. Bazılarını oynattırmazdım. Veya söylerdim arkadaşlar şunu yaptır, bunu çalış, şöyle yapsana. Bir ön direk çalışması yaptır, gole gideceksin, onu yapacaksın. Bak Almanya eğlenir tabii. Niye eğlenir? Bir tane orta yaptı, gol oldu.
2: Montello yine oyuncuların hegemonyasına teslim olmuş bir teknik adam.
0: Fark etmiyor. Bak onlar hikaye, Ahmet'i nasıl koymuş, hikaye Mehmet'i hocam koymuş, orada bir tane adam var. Zeki oynatmadı.
2: Koymamış hocam, niye direkt kadroyu yaptırmış, eline vermiş ya, kadroyu, ya, kadroyu ya, yap demiş.
0: Ya onlar önemli değil, taktik idmanı yok.
1: Evet.
0: Yani şöyle oynayacaksınız diyorum ya, Mevlam ne saldım şeyre, Mevlam kayra. Ne oynarsa oyna. Öyle şey olur mu ya? Bir gole gidiş var arkadaş. Biz kapalı savunmalar açmak için nedir? Yan orta yaparken ön direk senin olacak. Bunları çalışacak. Bir frikik çalışması var, duran top, korner çalışmaları hiç evet yok. Hiçbirini göremedik.
2: Hocam 1.90'lık iki tane stoperin altına Kerem Aktürkoğlu'nu koyan bir teknik adamdan bahsediyoruz.
0: Koy. Ne olacak? Ön direğe gitsin, at yerden.
2: Ne oldu hocam?
0: Ya sen şeyi tanıyor musun? Yunus.
2: Tanıyorum
0: Yunus.
2: Hocam.
0: Kim Yunus?
2: Tanıyor musun?
0: Sen tanıyor musun Yunus'u bizim Elazığ Spor'da?
1: Hangi Yunus?
0: Ya Yunus.
1: Soyadı ne?
0: Benim soyadı ne ya?
1: Yunus Akgün mü?
2: Yok. Çok eskiden bahsediyor hocam. Sen yoktun o zaman.
1: Kim acaba? Ya neyse gitsene hocam, sen onu düşüne dur. Bir o sırada Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bugün
0: öyle mi? Ama bir şey anlatacağım. Yunus'u anlattım.
1: Tamam, anlatırız. Daha zamanımız var.
0: Bu diyor ya.
1: Evet.
0: İşte boyu şu falan. Yılmaz Hoca Rize'de bana anlattım. Gene anlatayım şeylere.
1: Tamam.
0: Bilmeyenler, bilenler bir daha şey yapsın, dinlesinler. Şimdi bu Yunus'un boyu 1.65 falan. Gitsene eskiye ya, Elazığ Spor'a.
2: Yunus Altun.
0: Altun ha.
1: Evet.
0: Bak, kaç şey tane yazdı golü var? Kaç tane?
2: Tunç abi yazdı. Tunç Kayacı. Tunç
0: bravo. Kaç tane gol atmış Tunç o
2: Tunç
0: sene?
2: Tunç abi bak, söyler misin kaç tane gol atmış?
1: Allah aşkına. Bir baksın, baksın. İş kitleme şimdi izleyicilere.
0: Yok.
1: Ya, hayır.
2: Bizim hayır, şey ya.
1: Tunç Kayacı. Evet abi biliyorum.
0: Tunç selamlar.
2: Ya, Tunç abi yazar mısınız? Ben kaç tane gol atmış?
0: Kaç tane gol atmış bak. Şimdi
2: o sene gol atamamış hocam.
0: Oluyor öyle şey yok. Bak şimdi dinle.
2: 250 civarı diyor.
0: Ya uf, baksana bak. Şimdi anlatacağım. Şimdi Rize'ye geldik. Yılmaz Hoca dayı Rize'de.
2: Hocam 25'tir o.
0: Yok o 25 yok ama bir 16 falan vardır Süper Lig'de. Hem de kenarda oynatıyorum.
2: Baksana Koray ya.
1: Kaç, Yunus Altun.
2: Altun.
0: Bak 2000 kaçtı ya?
1: Evet hocam sen devam et. Ben bakarken mi? Takılma sene, rakamlara şimdi, lütfen. Ha.
2: İnşallah şimdi, Yunus Altun izliyordur bizi.
0: Şimdi bak. Yok bunu anlattım ben de çok komik ya. Bak.
2: Toplam diyor şey profesyonel hayatında 250 hayır, gol atmış diyor.
0: Hayır,
2: o, yok ya, o sezondan bahsediyor.
0: Sezon bizim.
2: Elazığ zamandan bahsediyor ha, değil mi?
0: Şimdi

0: geldi Yılmaz Hoca, bağırıyor taraftar, Yılmaz Vural, Yılmaz Vural da öpücükler falan taraftarlara. Maç başladı. 5-0 maç. Veya 5-1. 5-0 ya. Bir başladı, senin boyunuz var ya 1.65 boyunda. Yılmaz Hoca'nın da stoperler yeni bunu dedi ya, 1.85-1.90. Yunus Öndirek'ten çünkü kafayı vuruyor gol.
1: Elazığ'da bir sezonda 27 maça çıkmış. 24'ünde ilk 11'deymiş. 17 gol atmış.
0: Ha, ya. 1.65 boy.
2: Ne oldu bu, hocam şimdi?
0: Ne 17 gol atmış işte. Kerem mi diyorsun? Şimdi çıkıyor vuruyor gol. 5-4 oldu maç.
1: 1.70 boyu.
0: Ne 70 mi? Öbürleri bitse işte şey
2: hocam
0: kadar.
2: Hocam ne yaptı? Kerem 3 evet, tane maçta 3 tane gol attı. Ben görmedim mi?
0: Ya sen bir dakika. Çıkıyor Yılmaz Hoca oradan var ya, tabi biliyorsun değil mi? Artık şişelerini vuruyor, ayakkabıları atıyor yerlere falan, böyle bir şeyler taklalar atıyor. Ulan diyormuş, bir 65-70 boyunda nasıl kafa vurduruyorsun? Şimdi onu diyorum şimdi. Kerem, arkada bir taktik idmanı var, onu anlatıyorum ben. Bunu kaç sefer anlattım, bir daha millet gülsün diye bir daha anlatayım.
3: O sezon 16 gol atmış.
0: Öyle mi? Süper Lig'de ha bu.
1: Yani. Evet.
0: Bir de.
1: İyi sayı.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim, bize katliamlar oldu. Şöyle. Birisi bana dedi ki federasyonun, hocam kim dedi sana oraya git diye dedi. Bak şimdi. Ne oldu dedim. 25. maç bıraktım ben. Ya dedi, bir sene evvel sen bilmiyor musun dedi. Diyarbakır'da. Diyarbakır Spor, Elazığ Spor oynuyor. Şimdi beraberlikte, tamam mı? Elazığ Spor düşüyor. Hı-hı. Tamam mı? Eğer Elazığ Spor yenemezse kurtulmuyor. 6 ay düşüyor. Diyarbakır Spor'un teknik direktörü de Ümit Kaya rahmetli, 6 aylık. Oradan da bir baskı var. Arkadaş, açıl susam açıl var ya, açıldı herkes.
1: Evet.
0: Elazığ Spor'un futbolu gitti, golü attı, ligde kaldı. Bak birisi de kameraman arkadaş da biliyor. Şimdi, arkada aleni şike. Şimdi iki takım da düşmesi lazım, düşürmediler.
1: Nerelere şimdi, götürdün bizi hocam?
0: Bak şimdi,
1: ya.
0: Şey dedi ki,
3: sene
1: bak, kaç senesi bu?
0: E bileyim ben. Bak.
3: Elazığ Spor'un şey golünü Eren attı diyor.
1: Şimdi durup dururken
3: Elazığ'ın golünü Eren atmış, onu anlatıyormuşsun ha, diye soruyor Tunç abi.
1: Evet.
0: Şimdi de yani
3: Tunç abi sağ ol vallahi.
0: Bir de diyorum ki yani küme düştük yani. Ben bıraktım zaten. Hakemler bir geliyor, katliam yapıyor. İnanamazsın. Katliam yapıyorlar ya. Bu böyle bir, buna rağmen 17 gol attı. Dedi hocam ki bana çay kim dedi sana dedi. Zayıf maşallah. Kim dedi sana oraya git diye dedi ya. Düşeceksiniz kardeşim dedi. Ve düşeceksiniz bir sene evvel bilmiyor musun dedi. Ben bıraktım zaten küme düşüyor.
1: 2003-2004 sezonu.
0: Yani şunu anlatacağım. Kötü yani hakemlerin kötü katliam yaptı, kötü değil. Bir sezonda 17 gol atmış adam.
1: Tamam, hani tebrik boyu ediyoruz Yunus Altun'u.
0: Tebrik şimdi niye Kerem'e sallıyor arkadaş?
3: Sallamıyorum hocam ya.
0: Allah Allah. Ya ben dedim boy şu falan önemli. Taktik
1: tamam, Yunus
0: önemli.
1: Altun 1.70 boyuyla o sezon 17 gol attı diye bütün kısa boylu oyuncular gol mü atacak?
0: Tabii ben teknik direktör olsaydım atardı.
3: Hocam 55 dakika 10 kişi kalmış hocam, bir takımı yenemeyen.
1: Bugün Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı vardı. Mali konularla ilgili çok sert eleştiriler vardı. Bilmiyorum duydunuz mu? Bu toplantıdan önce özellikle Beşiktaş'ta denetim kurulu raporunun ardından özellikle sosyal medya üstünden bayağı tartışmalar vardı oradaki bazı ifadelerle ilgili. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem bu konuyla ilgili konuştu hem futbol gündemiyle ilgili konuştu ama biz ilk etapta kendisine yapılan bu eleştirilere verdiği yanıtları bir izleyelim, ardından devam edelim.
4: Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın

0: olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim değiniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten size kadar anlamıyor. Ben bankalar konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, 2 ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için dikili taştan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili taştan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız, sponsorluk anlaşmaları yapmışız, oyuncu satışı yapmışız, ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz, itibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Kale arkası türbünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalın'ın açıklamaları bu şekildeydi. Mali konularla ilgili olarak özellikle bu kapalı tribünle ilgili mesele sosyal medyada çok konuşuluyor da Beşiktaş taraftarı açısından. Sizin de burada serbest kürsü biliyorsunuz, mesajlarınızı yazıyorsunuz. Canlı yayında tüm Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanındaki Aspor izleyicilerine biz de aktarıyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine Koray Baloğlu hesabına da X kullanmayanlar varsa dilerlerse şimdi, Instagram'dan yazabilirler.
2: Şimdi Koraycığım, Serdar Başkan çok güzel konuşuyor. Finansal konularda iyileşmeler yapıldığını söylüyor. Ama şu bir gerçek, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı finansal değil de sahada başarılı olmadığı süre içerisinde hep eleştirilecek. Yani bunu sahada artık başarıya ihtiyacı olan ve sahada başarıyla cevap verecek olan Beşiktaş'a ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan zaten sahada başarı yoksa ne yaparsan yap eleştirilirsin. Yani herkes tabii kulübü öyle oldu, şunları kazandı, bunları kazandı, şöyle oldu. Yok. Sağ içerisindeki başarı çok önemli. Çünkü biz son 2 seneye baktığımız zaman Beşiktaş havlu atan bir takım haline geldi. Erken havlu atan takım haline geldi. Ya Beşiktaş taraftarı ayakta kalan taraftar haline geldi. Olmaz ki. Tamam, Beşiktaş taraftarı yani sen de yeni seninle beraber sefayla çekiyor. Ama artık sefa

0: Ay çekme zamanı geldi, geçiyor bile. Bu açıdan baktığımızda mesela biz Dursun Başkan'ı sürekli takdir ediyoruz ya. Dursun Başkan hem sahada hem mali olarak da Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmış. Başarılı başkan olarak, en başarılı başkan olarak Süper Lig'in en kıymetli başkanı halindedir. Yani çünkü bunu yapabilmek çok büyük başarı. Sen bunu yapınca zaten en başarılı başkan oluyorsun. Ama şu an banka borcunu 128'den 53 milyon dolara indirdik. Ya bunu kim ilgilendirir? İşte finansal konulardan ya da kulübün yakından takip eden o hani şeyler vardı. Divan toplantılarında kalem kalem yazıp da toplayan genel kurulu üyeleri vardır. Onlar ilgilenirler. Ama sen bunu taraftarı nasıl anlatacaksın? Tribüne geleni nasıl anlatacaksın? Sahaya geleni nasıl anlatacaksın? Onları anlatman için ilk önce başarı vermen lazım hocam.
1: 75 milyon lira euro ya.
0: Hocam.
1: Dolar ya.
0: Hocam bu parayı nasıl yapacaksın?
1: Bilmiyorum ben ama fark etmiyor.
0: Forma satman lazım, kombine satman lazım.
1: Ondan sonra 75 milyon dolar.
0: Oyuncu getiriyorsun. Bunları nasıl yapacaksın?
2: Ama şöyle düşün.
0: Sahada başarı olmasa nasıl yapacaksın?
2: Çok kötü. Daha sezonun başında havlu atmış bir takımın 1,5 yıllık yönetimi bu kadar başarısız, karamsar bir tabloda 128'den 53 milyon dolara indiriyorsa bu takım başarılı olduğunda dolar. Demek o zaman bunu sıfırlar bu yönetim.
1: Vallahi öyle. Ya bırak ama biraz da finansal olarak rahatlasın yani
2: forma
1: arkadaş.
2: Satışı, her şey onlar tribün kapasitesini arttırdı bu arada Beşiktaş biliyor musunuz? Koltuklarla bir oynama yaptı küçülterek. Yaklaşık %10 stat kapasitesi arttı. Oradan da gelir
1: artık. Nasıl artacak. Ya oynadılar?
2: Şey alanı koltukları hazır biraz mı küçülttüler.
1: Hazır mı? Böyle mi duracaklar?
2: Hayır hayır. O
1: tarafta seyredecekler. Şey falan yok. Alkış mı alkışacak? Hazır
2: hayır,
1: oldu.
2: O kadar değil. Öyle balık istifi gibi olmuyor. Zaten onun şeyi var. Hocam yangın çıkışı var vesairesi var. Bir insan kapasitesini kafana göre de tabii ayarlayamıyorsun. Onlar da
1: bravo bravo. Bak, finansal çok önemli ya.
2: Hayır burada bir başkanın şeyden. Kızdığı olay şu. Banka borçlarını ödemek için şimdi full dikili taş projesinden bir para gelecekti. Beşiktaş yönetimi o para 2 ay sonra gelecek. Diyor ki 2 ay sonra gelecek. O 2 ayda biz yine faizi fazla faiz ödeyeceğiz. Biz o gelecek parayı cebimizden koyalım. Para geldiğinde yani 2 ay Beşiktaş daha az faiz ödesin. Para geldiğinde de kendi verdiklerini alıyorlar.
0: Çok güzel bir şey.
2: Bu
0: güzel.
2: Ama şöyle lanse edildi denetim kurulunun raporunda. İşte dikili taştan para geldi, o paranın büyük bölümünde yöneticiler kendi alacakları olduğuna aktarlar deyince insanlar bu sefer şey yaptı, başkan da onlara tepki gösterdi ki haklı olduğu nokta aslında.
0: Şimdi Beşiktaş'ın gelirlerim fazla, giderlerim fazla.
2: Şu an gideri muhtemelen.
0: Yani ne zaman artıya geçersin ya da ne zaman iyi bir şeyler yaparsın, gelir gider dengesini iyi ayarlayabildiğin zaman. Ya tabii ki projeler olacak mı? Projeler olacak. Gelir kazandıran kalemler olacak mı? Olacak. Ama önemli olan burada bir anda düzlüğe çıkmak. Tamam 75 milyon dolar indirebilmek büyük başarı. Ama bu başarıyı da 2 sene boyunca da taraftarı da sıkıntılı bir süreç izleten de bir taraf var yani. Onu da görmek lazım.
1: Sportif başarı mı aldı dedi Serhan.
0: Hocam şey. Sportif başarı çok önemli.
1: Tamam. Ya, hoca ne istediyse işte. Aldım dedi ya. Ne yapsın adam da ya?
0: Ya ne yapalım? Şimdi Okan Hoca da ne istediğini alıyor Dursun Başkan.
1: Ama başarılı oluyordu. Hoca o zaman demek hocayı seçerken dikkat edecek.
2: Peki bu şeye nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle kombine fiyatlarıyla başkan dedi ki ya kapalı tribün. Hani biliyorsunuz eskiden kapalı tribün çarşı grubu kapalı tribün üst ortadaydı. Hatta altta da vardı yani üst veya alt diye ayırmak doğru olmaz. Üst alttı. Daha sonra yeni statla birlikte kapalı tribünün üst kısmına geçti. Konuşacağız bu konuyu. Efe Can'a gidelim. Hemen Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakıl İstanbul'a geldi. Sözü ona bırakalım.
3: Teşekkürler Koray Baloğlu. İlhan Fakıllı an itibariyle Beşiktaş'ın yeni transferi gurbetçi oyuncusu İstanbul'da kartal pozunu verdi. Beşiktaş atkısını taktı. Ve sabah saatlerinde de artık sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından hemen sağlık kontrollerini geçtikten hemen sonra Slovakya kampına doğru hareket edecek. Yarın Slovakya kampında Beşiktaş'ın kamp yaptığı bölgeye gidecek ve takıma katılacak. Beşiktaş İlhan Fakıl ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 4 senelik bir mukabele imza attı. Ümit Milli Takımı'nda oynuyor. Gelecek yıllarda A milli takımın da havuzunda olması bekleniyor. Önder Özen'in listeye eklettiği isimlerden bir tanesiydi. Clermont'tan transferi Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon

0: Fransa 2. liginde Clermont formasıyla 34 maça çıktı. 22 kez ilk 11'de yer aldı. 4 gol attı, 3 asist yaptı. Önemli bir performans sergiledi ve bu performans sayesinde Beşiktaş'a transfer oldu İlhan Fakılı. Beşiktaş'ın yerli kontenjanı güçlendirme çalışmaları olarak da kadroya kattığı sol kanat pozisyonunda ikinci aday olarak düşündüğü bir isimdi. Dediğimiz gibi sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Slovakya kampına katılacak Beşiktaş'ın İlhan Fakılı artık resmen Beşiktaş'ta diyebiliriz Koray Baloğlu.
1: Efe Can'a teşekkür ediyoruz. Bir anda ortaya çıktı, görüyor
2: ama
1: musun?
2: Efe Can'ın orada asosyonun içine girmesi lazım.
1: Yer yok ki artık onu.
2: Oradan bir şekilde gireceksin. Biz eskiden onu yapardık.
1: Sen şimdi orada girsen kaç kamera
2: an,
1: var?
2: Ben, yok ben şu an girmiştim içeri. Öyle söyleyeyim ben sana. Girmek lazım. Çünkü işin aslında...
1: burun buruna kalır.
2: Tabii işin doğası o zaten yani. İşin olayı o. Ama yine de güzel görüntüler aldık. Ama önemli olan orada içeri girmek, içerideki o şeyi devam ettirebilmek bence daha güzel olur. Daha haber değeri olur. Kardeşlerimize de öneriyoruz. Biz eskiden onu yapardık. Hatta asansör dururduk, kalırdık asansörün içinde. Röportaja devam ederdik. Öyle anılarımız da var yani. Meslek hayatında böyle fırsatlar çok az gelir. O asansörün içerisinde olmak gerçekten çok değerli.
1: Efe Can'a söyleyeyim bir dakika ama çok kameraman oluyor ya, hepsi birden sığamaz diye. Doğal olarak.
2: İlk binen her zaman kazanır. Sen biliyorsun yıllardır zaten bu işin içerisindesin.
1: Bir şey demiyorum.
3: Azı telefonla çekecekler. Kamerayı da girmeyecekler.
1: Yo, zaten yeterince çektiler. Şimdi İlhan Fakılı'yı birazdan TR Scouts'tan Okan Karabıyık'la birlikte konuşacağız. Beşiktaşlar özellikle bir yere ayrılmasın. Bu şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray mesela stat değişim sürecinde nasıl oldu? Beşiktaş şimdi kapalı tribün, bilet fiyatları yüksek diye, yani özetle oraya geçmişti. Eskiden kapalı çarşı kapalı tribündeydi. Altlı üstlü biliyorsunuz ortada. Şimdi yeni statta da üstteydi. Ama bu son fiyatlardan dolayı orada yer alamayacağı konuşuluyordu. Başkan da dedi ki biz geçen sene zaten indirim yaptık. 30 bin civarlarındaydı fiyatı. Normalde geçen sene biz zaten arttırsak 50-60 bin liralarda olacaktı. Bu sezonda yine bu fiyata gelecekti. Çok abartı bir artış yok dedi. Beşiktaş ruhu da, çarşı ruhu da dedi bir tribüne bağlı değildir dedi. Eğer şeyse dedi kale arkasında da aynı coşkuyu, desteği verebilirsiniz dedi. Şimdi bu biraz camia içinde de bir tartışma
2: ama
1: konusu oldu.
2: Beşiktaş camiasının çarşı grubu her zaman o bölgeyle anılmıştır. Biliyorsun sen de net bir şekilde Galatasaray'da mesela kale arkasında da Ultrasan grubu net bir şekilde.
1: Samiyen'deyken neredeydi ama?
2: Samiyen'de de kale arkasındaydı yani. O tam karşıda da vardı ama belli bölümlerde vardı ama artık grup halinde kale arkalarında olabiliyordu. Eski açık oradaydı. Zaten çok fazla da bir alanı yoktu ama şimdi şöyle görmek lazım, günümüz statlarına baktığımız zaman günümüz statlarında o yerler çok değerli hale geldi. Hatta bizi bile basın tribünlerini bile en yukarılara çıkardılar ki biz normalde şeref tribünün yanında, VIP tribünün yanında basın tribünleri olurdu. Ama o kadar değerli, o kadar maddi anlamda şerefiye diye tabir ettiğimiz, herkesin orayı almak için ısrar ettiği bölgeler olduğu için otomatikman kulüpte buradan gelir elde etmeye çalıştı. Ama ben kulübün bir sene daha böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten biraz bir şeyler izlesinler, iyi bir şeyler izlesinler taraftarlar. Ondan sonra belki o değişim tarafına geçebilir. Ama artık Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı sürekli o kapalı ilan anıldığı için bence o rayda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de İlhan Fakılı ile ilgili de benim bir çok sevdiğim bir arkadaşım var, Tolga evet. Ciğerci. Hızı diyor birebir de adam eksiltme yeteneği ve çok gönlü hücum oyunu sayesinde gelecek vadeden kanat oyuncular arasına giren bir oyuncu profilinde. Beşiktaş iyi bir transfer yaptı diyor. Bu transferle beraber hem genç hem de hızlı hem de kanatları iyi kullanabilen bir oyuncu transfer ettiler. Bence iyi işler yaptıklarını düşünüyorum şeklinde de yorumunu yaptı arkadaşım. Evet.
1: Serdal Adalı şöyle diyor hocam, bu cümleleri sana soracağım. Tribün olarak hangi maça etki ettik, takımımıza ne kadar güç olabildik, bunun öz eleştirisinin de yapılmasını istiyorum diyor tribün performansı için. Biz sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımıza kurduk. Birleşin dedik diyor, yani kapalıyla kale arkası orayla birleşin dedik, yok. Tek ses tek vücut olun, yok. Takıma maç boyunca itici güç olun, yok. Bana kapalı tribünü anlatıyorsunuz. Benim çocuklarım kapalıda büyüdü. keşke siz o zamanlardaki kapalı olsanız da ben de bu eleştirilerinize hak verebilsem dedi. Bayağı ciddi bir öz eleştiri
2: yapıldı. Doğru ama yani çocuklarının kapalıda olduğunu ben de biliyorum zaten Sayın Başkanım.
1: Ayrıca kapalı ruhu dediğiniz ruh mekandan bağımsızdır. Kendini her yerde, her koşulda gösterir dedi. Şimdi dünyada pek çok ülkede sen de biliyorsun her yere gittiğin için en ateşli taraftar grupları hep kale arkalarında oluyor. Beşiktaş aslında stat yenilenmesiyle birlikte eski bu alışkanlığını devam ettirmeye çalıştı. Ama günün sonunda belki bu sezon itibariyle o değişecek gibi. Şu da bir gerçek. Bence Beşiktaş maçlarına gidiyorsun.
2: Tabii,
1: eski
2: tabii.
1: Halini hatırlıyorsun. Tribün performansı özellikle son birkaç sezondur takım performansından bağımsız söylüyorum mesela. İddiasının olduğu sezon başı derbiler de dahil. Ne kadar fark etti? Yani inanılmaz bence bir eskiye göre düşüş var tribün performansında.
2: Ama o takımla alakalı Koray, yani takımı ne kadar iyi bir şey bilirsin.
1: Ama şöyle takımla alakalı şimdi, bir Fenerbahçe derbisi 3-0 o zaman öndesin.
2: Ama şimdi şuna bakacaksın Koray, yani orada gelen taraftarlarla konuşman lazım. Taraftarlar diyecek ki ya biz yensen de takımla beraberiz, yenilsen de takımla beraberiz. Beşiktaş'ız diyorlar.
1: Doğru.
3: Onun da bir şey var ama.
2: Ama şimdi hocam
3: negatif olarak yansıdı diyor.
2: Hocam yani ama biz şimdi Beşiktaş'ın şampiyonlukta havlu attığı zamanlarda bile taraftarlar geldi destekledi. Öyle Beşiktaş taraftarı var. Öyle bir kitlesi var Beşiktaş'ın yani. Yani şimdi o Beşiktaş taraftarını o Beşiktaş'tan hiçbir şekilde ayıramazsın.
3: Ben size
2: ama artık o iş artık şeye girdi ya, maddiyata girdi.
1: Evet.
2: İş artık kulüplerin para kazanmasına girince, iş biraz daha show business'a girince taraftarlıktan çıkıyorsun, seyirciye dönüyorsun. Seyirciyi yakalayayım, seyircinin parasını alayım derken taraftarı kaybediyorsun. Bununla iyi dengeyi ayarlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya ben başkanın söylemek istediğini çok net anlıyorum. Şu aslında bir tribün kültürünü iyi bilirim. Beşiktaş stadında da defalarca maç seyretmişliğim var. Yani geçmiş bugün çok rahat analiz yapabilecek bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Kapalı tribünün anlamı zaten eskiden böyle iki takım taraftarlarının tribünü kapma mücadelelerinin olduğu yıllardan dayanıyor. Bir oradan bir değeri var. İkincisi akustik olarak o üst orta kutu denilen yerde herhangi bir boşluk vesaire yok. O ufacık alana binlerce kişi, normal bir koltuğun üstünde iki kişi üç kişi sığdığı için inanılmaz bir ambiyans oluşturmasına sebebiyet veriyordu. Beşiktaş stadına gidenler çok iyi biliyor. Beşiktaş stadında tezahüratlar kapalı üst kutu denilen ortanın başlatmasıyla birlikte tüm stada yayılırdı. Bu alışkanlık ama yeni stadla birlikte stadın da akustiğinin biraz daha farklı olmasıyla aslında bozuldu hocam. Yani şimdi Beşiktaş maçına git, o doğu üst denilen tribün kaç tezahürat başlatıyor not alsam mesela, kale arkasıyla birbirine çok yakındır. Eskiden bu oran çok yüksekti. Herkes kapalı neye başlayacaksa ona göre uygun devam ederdi. Başkan bence bunu söylüyor. Öz eleştiri yapılması gerekiyor denilen yer o. O yüzden zaten orada verim olmuyor. Gelin birleşine doğru aslında biraz daha işi yönlendiriyor bence.
3: Şimdi bir şey anlatacağım.
1: Evet.
3: Şimdi Sinan Engin sportif direktör, Lucescu var. Hani bir ara bir çok fark yapmıştı da bir aralar kötü gitmeye başlamıştı Beşiktaş, biliyor musun? Senato'yu çağırın falan filan demişti. Toprağı bol olsun Lucescu.
1: Tamam 2003-4 sezonu.
3: Bravo. Ben neredeyim? Elazığ Spor'dayım. Nerede kulübe biliyor musun? Bizim. Yani Elazığ Spor'un kulübesi.
2: Yedek kulübesi.
3: Yedek kulübesi nerede biliyor musun? Sinan şeyi aldırmış. Çarşı grubunun önüne.
1: Kapalının o tarafa.
3: Tabii. Orada oturuyoruz. Kafamızı uzatamıyoruz. Tamam mı? Bir tezahürat. Ya bırak onu. Şimdi ben Beşiktaş'ta ne bileyim büyüdüm demeyeyim belki Nişantaşı falan ama Beşiktaş genç takım daha şuydu buydu falan. Arkadaş bir çıkıyorum. Bir tane şey vardı. Eşofman üstü vardı. Neydi? Neyse yani. Ya inanmayacaksınız bak. Burada nasıl söyleyeceğim? Ya 40 gün hamama girsem paklanamazsın tükrükten. Bak yemin ediyorum. Nasıl oralara tükrük attılar? Sırtım var ya. Bak yemin ederim inanamazsınız ya.
1: Sen hocayken kenarda.
3: Hoca ya böyle bir şey olamaz ya. Şimdi tribünün gücü falan diye ya başkan. Sinan'ın da kulaççındasın buradan. Sen oraya aldır. Yani işte şeyin şeyin diyor ya taraftarın gücü. Dışarı çıkamıyorsun ya. Ya böyle bir şey olamaz yani. Bak oraya aldırdı. Hiç, hatırlıyor musunuz öyle bir şey yok.
1: Ben onu hatırlamıyorum.
3: Ya işte. Bak Birisi hatırlarsa yazsın.
1: Beşiktaş'ın kulübesi neredeydi?
3: Onu hiç bilmiyorum zaten.
2: Ama ne yan bakacağım? Yanadır yani.
1: Ama hayır, ikisi ya 2-0

0: Birden oraya
1: bilmiyorum.
0: Alınır.
1: Ya biz de oradaydık. Yani bir çarşı grubunun önündeydik.
0: Ama yer var mıydı?
1: Kurbanlık koyun. Yani... Bilmiyorum abi, oraya almışlardı. Kurbanlık koyun. Bir... Yemin ediyorum inanamazsın ya. Ya ben diyordum ki onun nasıl bir adam, buradan tüklüğünde en azından 2-3 metre var ya. Sırttım. Ya Serhan. Ya kurkum, hani paklasan şeyde hamamda çıkamaz. Böyle bir şey. Yani işte taraftarın gücü şeyi falan. Kafamızı uzatamadık ya. 2-0 galiptik biliyor musun? 5-3 yenildik ya. Hakem de tabii sağ olsun var ya, kıyaklar yaptı şeye. Evet. Beşiktaş'a o gün. Ne şu çenildik ama.
0: Hocam ne dertliymişsin ya, o sezon ya.
1: Ya sen ne diyorsun ya. Şimdi ikinci golü.
2: Hocam hep karnını çekti bak, şimdi.
1: Bir dinle tabii, dinle.
2: Şimdi, keyfini bak, vermek istiyor, o yüzden bir takım istiyor ya, hocam.
1: İkinci golü attık. Bizde Hüseyin vardı. Kaleciyi çalımladı. Tamam mı? Yine senin Yunus offset'te duruyor bu sefer. Vurdu gol.
2: Senin Yunus, benim Yunus.
1: İşte bizim Yunus. Evet, kulağı çınlasın. Kaleci çalımladı Hüseyin, düşürdü, kırmızı kart, penaltı, 2-0 oluyor. Yunus da geldi, offside. Tamam mı? Kırmızı kart, penaltı, vurdu, golü attı, golü verdi hakem. Golü verdi. Haftayım da dedim ya hocam, ayıp dedim ya, 2 penaltımı vermedin. Attı Beşiktaş'ın, 3-2 bitti hikayede. 3 tane dedim, gol verdin falan. Ama döndü bana var ya, bak bunu televizyon da verdi biliyor musun? O zamanki yayıncı kuruluş. Ama attığın gol dedi offside dedi ya. E tabi offside vermesene, kırmızı kart penaltı ver. 10 kişi kalsın Beşiktaş. Tamam mı? Böyle de bir maç kaybettik orada. Ama sırtımızdaki Türklükler o şey eşofmanı atmışımdır. Şey olmaz herhalde. Tabi.
0: Hocam sende anılar yani, unutulmaz hakikaten. Başkanın takımla ilgili de açıklamaları var. Futbol yapılanması ile ilgili olarak da Serdal Adalı konuştu. Dilerseniz o kısmı da birazdan izleriz ama... Önce İlhan Fakılı ile ilgili olarak bağlantımızı gerçekleştirelim. TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte. Okan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İlhan Fakılı, Beşiktaş'ın yeni transferi, 20 yaşındaki oyuncuyu bize şöyle detaylı anlatmanı rica edelim.
3: Tamamdır. İlhan 2006 Fransa doğumlu bir oyuncu. Kendisi Türk. Ümit Milli Takımımızda da görev aldı. Saint-Étienne altyapısında futbola başlıyor. Clermont-Ferrand takımında profesyonel oluyor. 2025-2026 sezonuyla beraber düzenli takımında rotasyon ve ilk 11 oyuncusu olarak forma giymeye başlıyor. İlhan'ın öne çıkan yanlarından başlarsak, İlhan hücum hattının hem sağında hem solunda zaman zaman 10 numara bölgesinde görev alabiliyor. Fizik olarak biraz kısa bacaklı, kalçası yere yakın bir kanat oyuncusu veya hücum oyuncusu diyebiliriz. Messi adımı diye tabir ettiğimiz kısa sık sık adımlar atıyor. Hani topla olan ilişkisi de buna göre dizayn edilmiş oyuncu kendisi tarafından. Oyuncu kalçasını kullanmayı biliyor fiziksel özellikler açısından. Mesela rakibine sırtını dayayarak top saklayabiliyor veya çalım hareketlerinde kalçasını kullanabiliyor. Sağ ayaklı bir oyuncu ama pozisyon icabı zayıf ayağını da kullanabiliyor oyuncu. İlhan teknik açıdan iyi bir futbolcu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle ilk top kontrolü, pas özellikleri bu ortalama üstü sayılabilir. Dar alanda birebir özellikleri var. Özgüveni yüksek, rakibi zorluyor, sürekli denemeler yapabiliyor. Oyuncunun genel açıdan iyi bir driblingçi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta şöyle anlatabilirim size. Oyuncu sol kanat bölgesinde topu aldığını varsayalım. Hemen yüzünü içe, merkeze doğru çeviriyor ve oraya bir dribling yapıyor. Devamında kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor. Eğer oyun kuramayacak durumdaysa ters kanata uzun paslarla oyun yönünü değiştirebiliyor. Aslında bu oyuncunun oyun içerisinde çok çok kullandığı bir oyun seti olduğunu söyleyebiliriz. Bu da teknik özelliklerini aslında çok net bir şekilde gösteriyor. Oyuncunun temel altyapı bilgileri gerçekten iyi. Yani oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, çevre kontrolü, işte pas alması, kendini boşa çıkartması gibi özellikler gayet bence ülkemizin seviyesinin üzerinde. Yani top aldığında vücudunu çevirmesi, bir sonraki hamleyi top daha gelmeden hesaplaması, bunlar hep oyuncunun artı özellikleri. Şimdi bir kanat oyuncusu için savunma özellikleri önemli oluyor. Özellikle İtalyano sonrası Beşiktaş'taki yeni düzende. Savunma özelliğinde çok üst düzey olduğunu söylemek güç. Ancak pozisyon alması çabasıyla özellikle yerden pas arası pas arasıyla top kazanabiliyor. Veya ön alan presinde temposuyla, enerjisiyle değil ancak doğru konumlanmasıyla top kazanabiliyor, katkı sağlayabiliyor takıma.

0: Ya başta söylediğim gibi vücudunu kullanmayı biliyor. Bu sayede oyunun temposunu düşürebiliyor, pas alışverişi yapabiliyor veya faul alabiliyor. Bu da takımı hani sonradan girdiği maçlarda özellikle takımı oyunu yavaşlatması açısından artı değer olarak sayılabilir. İlhan'ın geliştirmesi gereken biraz daha geri planda kalan özelliklerine değinmek gerekirse, oyuncu fizik açısından hani çok atletik, tempolu bir oyuncu değil. Özellikle oyun içi eforunun gelişmesi lazım. Zaman zaman topu ayağına isteyen bir oyuncu profili sahada gösteriyor. Hava topu özellikleri ciddi şekilde gelişmeli şu an vasatın altında. Açık alanda vurup geçen böyle standart bir kanat oyuncusundan ziyade topu alıp rakibi karşısına alıp onu çalamayıp devamında topu o şekilde taşımayı tercih ediyor. Oyuncunun şu an için ham ortaları çok verimli gözükmedi. Oyuncu zaten bunun bilincinde, topu aldığında hep içe ya yerden pasla ya dribbling'de merkezden içe kat etmeyi tercih ediyor. Zaman zaman bu da oyun içerisinde oyuncuyu tahmin edilebilir, çözülebilir hale getiriyor. Oyuncu teknik özellikleri üst düzey olduğunu söyledim ama ciddi bir skor düşüklüğü var teknik özelliklerin yanında. Yani şut özelliği kesinlikle daha da gelişmeli. Şut tercihleri, şut kararları, özellikle son anlardaki karar tercihleri gelişecektir. Zaten genç bir oyuncu. Yani oyuncu şu anki profiliyle daha çok hazırlayıcı rolde daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi oyuncu fiziksel açıdan bir dezavantajı sayılabilir. Onun için rakip sertliğinde veya kademeli defans geldiğinde zaman zaman pasifize edilebiliyor.
1: Evet. Okan, teşekkür ediyoruz. Sağ ol aktardıkların için. Sıcağı sıcağına bir paylaşım var. Hemen onu ekrana getireceğiz. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Aké'nin paylaşımı işte ekrana yansıyor. Fenerbahçe ile anlaşma imzaladığıma çok mutluyum. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinizi yakında göreceğim. Yani çeviri olarak yakında görüşeceğiz. Hep yakında görüşürüz diyor Nathan Aké. Hocam, sol stoper takviyesi yapmış oldu Fenerbahçe.
2: Ne çabuk geldi ya.
1: Fenerbahçe yönetiminin Melat Muriç'ten sonraki ikinci transferi. Stoper takviyesini doğru buldun mu?
2: Geçen sene çok çektiler. Çünkü iki tane stoperi de, üç stoperi de sakatlandı neredeyse ya. Değil mi?
3: Bu oyuncunun da sakatlanma riski de var hocam ama iyi bir transfer yani.
2: Bunun mu var sakatlanma riski? Ya iyi transfer derken şimdi bizim medya hemen esasında Çağlar Söyüncü'yü gömdü. Tamam, bizim medya. Halbuki bana göre Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de iş görür. Ama maalesef bizde. Şimdi geçen sene veya evvelki seneler dünya kadar stoper geldi. Hepsi gitti. Galiba 26 tane stoper gelmiş. Biliyor musun? İşlerinde kaç tane, bir Skriniar var, bir de Koreli var. Başka da aklıma gelmiyor yani iyi bir stoper aldıkları.
1: Kim için şimdi, diyorsun? Fenerbahçe mi?
2: Fenerbahçe. Kim vardı?
1: Kim Minje'yi diyorsun iyiydi vardı diye. Skriniar'ı beğendin. Şalai ilk geldiğinde iyiydi, sonra sattı.
2: Şalai falan iyi değildi. Zaten oynayamadı hiçbir yerde. Sonra buralara falan
1: yok,
2: geldi.
1: İyi yani. Sattı Fenerbahçe yani. Kâr
2: fark
1: etti.
2: Etmez, satması önemli değil de oynayamaz yani. Normalde şey gibi. Bizim Nelson var ya. Bizim diyorum hani şeyin.
1: Galatasaray'daki.
2: Seran'ın Nelson'u var.
3: Hocam Nelson'a var da Nelson'a da teklif var. Yani
1: Nelson'un iki şampiyonluğu var hocam bu arada. Düzenli oynuyordu. Olsun.
2: Ya bu işte arada kaynadı gitti. Nelson neyse oynayamadı. Şimdi acaba gider.
3: Galatasaray satıyor zaten
2: satıyor
3: Nelson.
2: Satıyor da üstüne para verip gönderecek Galatasaray.
3: Hayır hayır, şu an yani? 5 milyonluk teklif var. 5 milyonluk euro teklifi kabul etmedi. 20'ye
2: falan vermediler. Serhan diyordu ki 20,
3: hocam
2: 23.
3: Şu an Nelson'a 5 milyon euroluk teklif var. Galatasaray 5 milyonluk euroluk teklifi kabul etmedi.
2: Bak ben var ya, Galatasaray'ın yerine sırtımda alıp taşıp götürüp veririm onu. 5 milyon veriyorlarsa.
3: Abdullah Kavuş'u 10 milyon satar hocam.
2: 5 milyonu cebinden verir. Abdullah Kavuş'a buradan selamlar. Satamam. Neyse.
3: Niye versin hocam?
2: Şimdi
3: yani?
2: Şey, bir de Şalai var. Nereden nereye geçtik? Bu Şalai de aynı Nelson gibi olacak.
1: Tamam, Nathan Aké ile devam edelim. Şalai'yi konuşuruz. Tamam.
2: Nathan. Şimdi baktım üçlü stoper oynuyor şey. Hollanda baktım sol tarafta 72
1: evet,
2: dakikada
1: City'de çıkmış. Oynadı yıllarca.
2: Ondan sonra City'de de oynamış ama pek yani direkt oynamamış.
1: Oynadı
2: yani.
1: Oynadı.
2: Çoğu zaman oynamış. Ve şimdi üçlü oynarken iyi oynar bunlar. Üçlü ama ikili oynadığı zaman sudan çıkmış balık gibi olurlar bunlar. Eğer üçlü oynadığı, hep üçlü oynuyorsa. çünkü gidebiliyoruz. Birbirlerinin yardımına girerler, kademelerine giderler. Fenerbahçe'de iki tane stoper gelmişti. Yere göğe koyamadıkları biliyorsun. Şimdi bir tanesi nerede bilmiyorum.
1: Kim, hangisini diyorsun?
2: Ya en son iki tane yere göğe koyamadıkları vardı ya. Stoper bir tanesi şimdi Başakşehir'in bir yerde ya. Fenerbahçe'nin stoperi iki tane var ya.
1: Şöyle Diego işte. Carlos'u falan mı diyorsun?
2: Yok ya, o Carlos saymıyorum o zaten ya. Yok ya, iki tane ya. Çok şöyle bir stoper, böyle stoper bilmem ne. Üçlü oynarken iyiydi. İkili geldiler Fenerbahçe'den, çok kötü oynadılar ikisi de. Gitti zaten ya. Belki sen oynayanlar.
1: Hangisi vallahi hatırlayamadım Allah Allah. Şu an.
2: Ya düşün yani, hatırlamıyorsun yani. Hayır çok yani. Güzel biliyor musun? Tam benim şeyim üzerinde.
1: Ben kimim gibi oldu. Biraz ipucu ya, versen hocam. Hani iki stoper geldi Fenerbahçe'de.
2: Türkiye'ye geldi bir tanesi. Türkiye'de Kasımpaşa'da mı nerede bir yerde oynuyor.
1: Bekao'yu diyorsun. Cicu'yu diyorsun. Cicu, tamam.
2: Cicu ile Bekao'yu yere koyamadılar. Bundan buldum. İkisi de fiyasko çıktı. Tamam mı? Birisi yani.
1: Niye? Başlangıçta bak, çok iyilerdi. Bekao ya, sakatlandı ya. Sonra.
2: Ya, ne iyisi ya? Siz iyi diyorsunuz. Veya medyada birileri iyi diyor. İyi diyor işte. Fiyasko. Ben ilk geldiğimden beri.
1: İyi diyoruz. Siz iyi diyorsunuz ben diyorsun. İyi kötü dediğimizde bu medya iyi adama abi, kötü dedi diyorsun.
3: Ake ne diyorsun hocam?
2: Neyse. Ake. Bakacağız Ake'mi. Nedir yani illa şimdi kim oynatmış?
1: Stoper ihtiyacı var mıydı Fenerbahçe'nin yani?
2: Sakatlandı geçen sene, çok çekti, bana göre alsaydı.
1: O zaman doğru yani. Bir takviye.
2: Yani ama Çağlar Söyüncü'yü gömme orada.
1: Tamam, umudu var. Kesmeyelim diyorsun
2: şimdi,
1: Çağlar'dan.
2: Şikriner var, bir de şey var, Osterwolde var. Yani şimdi 3 tane 4 tane stoper olmuş oldu. İyi oldu. O bir tane Carlos mu ne ya? Ne dedim?
1: Diego Carlos. Ya, Carlos. Tam ama kullanmayacak Fenerbahçe'miz.
2: Nereye kullanacak ya? Adam güreşçi gibi geldi, bilmiyorum. İyi oynuyor diyorlar bir yerde ama nerede oynuyor bilmiyorum. Yani neticede Fenerbahçe'nin yani santrafor, stoper, tamam stoper aldı. Santrafor hala arıyor galiba. Bana göre o zaman
1: bir tane daha arıyor.
2: Satması lazım. Ne o?
1: Şerifi mi? Talişka'yı mı diyorsun?
2: Tabii. Santıfı ya Talişka'nın seninle beraber yayın yaptık mı bilmiyorum. Talişka 10 numara oynadı. Yani Fenerbahçe'de 10 numara hani Gendüzü, Kante, Talişka. Gendüzü, Kante, Asensio veya. Böyle oynadı. 10 tane maç var. 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe bu maçlarda. Ha, kazandığı da olmuş ama. Yani orta sahasında 3 tane koşan adam mesela bir Trabzon maçı Gendüzü, Kante, İsmail oynamış, tamam mı? Gendüzü, Kante, Fred. Yani bu üçlü oynamadı maçlarda. Tamam mı? İşte yani orada 10 numara. Şimdi Talisca oynamış. 3 tane gol attı. Kayseri'ye küme düşen takım attı. Yani ileride oynadı. Talisca Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu. Şimdi onu eğer 10 numara oynatmaya kalkarsa hoca İsmail, eyvah yani. Eyvah yine eyvah. Ha, maç kazanamaz mı? Kazanır. Ama maalesef sağ bek şimdi Samet'e sakatlandı. Eyvah. Eyvah diyorum.
1: Sakatlanırsa.
2: Yani. Eyvah yani. Eyvah. Bana göre onun ayağında bir şey alması lazım.
1: Sağ bekle transferi. Mert Müldür var.
2: Ya Mert'in bir kere bak bu, ben olsaydım ne yapardım bilmiyorum milli takımda. Mert Müldür'le şeyi stopere bizim çocuğu ikisini birden santrafora koyardım. Kafa toplarını ikisi de iyi vuruyor.
1: Merih'i mi?
2: Merih'i ikisini birden koy, çift santrafor oynat ya. Bak iki tane, bir tane direkten döndü, bir tane...
3: Hocam bize bir tane Montella yeter ya, iki tane olmasın.
2: Ha, neyse Montella değil. İşte iki tane stopu... Ya ileride Mert arkada hata yapıyor. Kademeleri yanlış yapıyor. Çünkü hep oyuna girmek istiyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii biz veremiyoruz değil mi görüntüleri, milli takımın görüntülerini? Vermiyoruz.
1: Şimdi üstünden geçti zaten hocam artık. Bir daha oraya dönmeyelim
2: işte,
1: de.
2: Neyse ama bazı şeyleri göstermek lazım buradan. Bizim medya hiç umursamıyor. Onun için de bizim Türk futbolu gelişmez. Çünkü niye biliyor musun? Burada biz üstüne basarak bir şey söylersen, gösterirsen, tamam mı? Yana göre antrenörler şey yapar, dikkat ederler. Yeni yetişen futbolcular dikkat ederler.
1: Tam söyledik ya hocam. Daha şimdi tekrar yok, aynı neyse, tekrara yok, girmeyelim ondan.
2: Hayır şöyle. Mesela biz şeyden yediğimiz golde Mert Müldür'ün hatası yok ama istese değil de biraz daha bir iki adım daha gitseydi kurtarabilirdi. Niye? Hep hücuma çıkmayı istiyor. Hücumda da iyi Allah'a var yani. Yani ofansı çok iyi Mert Müldür'ün. Bizim o sol taraftan böyle aklınıza şeyle gözünüzün önüne getirin. Kaptırdık ya topu.
1: Hangi maç?
2: En son 1-0 maçta ya işte.
1: Paraguay mı?
2: Maçında. Topu Abdülkerim kaptırdı, attı. Meri yetişemedi. Tam evet. O sırada şeyi görüyorum yani Mert Müldür'e bakıyorum, sağ taraftan hücuma çıkmayı bekliyor, tamam mı? Abi kafa, çünkü hücumda çok iyi Allah var. Ama orada bir kademeye

0: Benlikli birisiyle gelmiş. Kupa
1: hakikaten. Tabii canım geldi. Değerli zaten.
0: Tabii hocam, ondan sonra.
1: Kupa kendi kendine gelmez.
2: Adamlar ne uğraşıyorlar onu kazanmak için hocam ya.
1: Ama bayağı gezdi ama değil mi? Yurt dışına gitti.
2: Tabii her yere gidiyor.
1: Farklı kupa. Farklı ülkeler. Şey, son Bodrum'da mıydı?
2: En son Bodrum'da.
0: Vallahi ben de şeyde da... Babeski'deydim biz.
1: Ne oldu Bodrum'da? Sen Babeski'ye misin? Bodrum'a da gidebilirdin hocam.
2: Yok hocam, benim sayemde. Evet, hocamı ben alıştırdım. Benim sayemde şampiyonluk yok, görüyor. Antalya'ya şampiyonluk kutlamaları görüyor hocam benim sayemde, değil mi hocam?
0: Evet. Ya yani biz gideriz ya. Ne olacak? Biz medyanın adamıyız. Spor.
2: Yok, şampiyonluk görüyoruz adamıyız hocam.
0: Ya, ya Fenerbahçe'de olsa gideceğiz. Beşiktaş'ta, Trabzon'da inşallah onlar da olur. Onlarla da davet ederler. Gideriz yani. Diğer takımlar da olsun. Gideriz evet. Ya. Ne olacak? Şeyin içindeyiz, futbolun içindeyiz biz.
1: Doğru.
0: Sporun içindeyiz, ne olacak? Hepsi.
1: Serhan Türk, sen Nathan Ake transferini nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ya bence yerinde bir transfer. Başarılı olacağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin artık o beklenen transferi yapmasında zamanı geldiğini düşünüyorum.
1: Beklenen transfer?
2: Santrafor tabii ki yani. Olmazsa olmaz. Yani.
1: Vedat da sakatlanınca daha hızlanması gerekiyor.
2: Tabii ki Ezem hale geldi. Ama şunu da görmek
0: sakatlandı
2: lazım.
0: Sakatlandı mı Vedat?
1: Evet evet.
0: Gelir gelmez.
2: Tabii hocam, antrenmanda sakatlandı ya, bir aylık bir süreçten bir bahsediliyor.
1: Ay yok deniliyor şu
2: an. Bir de Fenerbahçe'nin maçı da var biliyorsun.
1: 22 Temmuz'da Vedat olmayacak.
2: Şimdilik olmayacak gibi gözüküyor ama
1: plan öyle gözüküyor.
2: Belli olur ama şu da bir gerçek. Tabii ki transfer süreç bir süreç ve hep Fenerbahçe için Greenwood'un ismi çok fazla ön plana çıkmıştı. Greenwood için istenen rakam 50 milyon euro civarıydı. En son aldığım rakam 45 milyon euro'ya kadar çekildi fiyatı Greenwood'la ilgili. Ama ilerleyen süreçte nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ama Fenerbahçe'nin elzem bir şekilde santrafora ihtiyacı var. Ama şu an için...
0: Adayı söyle, adayı.
2: Hadi. Benim adayım Greenwood yani ama Greenwood o fiyatları alacak.
1: Şimdi Fenerbahçe'den olmaz, şöyle bir açıklama geldi biz yayına girmeden önce, onu söyleyeyim, saat 10.30'da. O açıklamayı okumak istiyorum. Bir haberi tekzip ettiler. Hı hı. Yani... meslektaşımızın adını söylemeyeceğim sanki onu hedefe koyuyormuş gibi olmasın diye, çünkü herkesin başına gelebilecek bir konu bu. Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Sosyal medyadaki dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktır. Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir. Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilikle algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu. Böyle bir açıklama var. Greenwood'la ilgili Fransa'da görüşmeler yapıldığına dair iddialar vardı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü bu açıklamayı yaptı. Burada tekrar edeyim o kısmı.
0: Fransa'da yapmaz da Türkiye'de yapar, ne olur? Türkiye'den telefonla yapınca ne olacak? Yani Fransa...
1: Futbol komitemiz, yani özetle aslında taraftarı daha çok ilgilendiren kısım şu Greenwood meselesi merak ediliyordu. Tek cümle aslında açıklamanın en önemli kısmı. Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir.
0: Fransa'da diyor ama buradan yürütebilir.
1: Zaten birileriyle transfer görüşmesi yürütülecek, transfer döneminin içindeyiz.
0: Anladım
1: zaten.
0: Da yok, Fransa'da diyor bak.
1: Tamam, Fransa'da dedi, Fransa'da işte Greenwood'la ilgiliydi daha çok.
0: Tamam da buradan Greenwood'la görüşebilirler yani. Ya Fransa'da diyor.
1: Evet.
0: Fransa'da kimse
2: ya
0: yok.
2: Şimdi burada beklenti yüksek olmasın.
0: Bak, biz esasında ne konuştuk biliyor musun Serhan'la? Şimdi bombayı patlatıyorum ben. Kimi alması lazım Fenerbahçe'nin sence? Santrafor.
2: Ne konuştuk? Icardi mi diyorsun hocam?
0: Ya bırak Icardi'yi ya. Ne konuştuk? Söyleyeyim mi? Ben söyleyeceğim.
2: Söyle hocam.
0: Şimdi Galatasaray şampiyon olmak için 75 milyon verdi değil mi? Ben Fenerbahçe'nin yöneticisiyim tabii. Şimdi burada Trabzonlar bana kızmasın. Onaçı'ya ben 40 milyon verir alırım. 40'a verir mi Trabzonspor?
1: Nereden çıktı şimdi o maaş?
3: Santfor lazım.

0: Ya 40 milyonu verir mi ilk önce bunu? Yani 40 milyon tak diye verdi Fenerbahçe. Verir mi acaba Onaç'ı?
1: Onaç'ı Trabzonspor'da gayet başarılı, vermez. Ya
0: herhalde 40'a.
1: Vermez.
0: 50'ye ver, 50 verdim.
1: Yani sen geçen transfer döneminde yoktun herhalde hocam. Tatildeydin sanırım.
0: Bir dakika ya. Geçen ben Fenerbahçe şeyi alacak dedim. Ne, bir dakika ya. Ya bir dakika ya, burada garanti adam var ya. Bizim yani tanıyan, bilen, eden, bildiğimiz.
1: Şimdi yani onu açım, nereden çıktı?
0: Ben ona, ya ben ya bak, geçen sene ben dedim ki Fenerbahçe kaleci şeyi alır.
2: Ona ne?
0: Yok ya.
1: Ederson.
0: Ya hayır ya, Trabzon'un kalecisi.
1: Uğurcan'ı
0: alır dedim. Hep, tamam. Hep kesin alacak diye gözüyle baktım. Galatasaray'a gitti. İşte vermez olur büyük, yani Trabzon vermezler, büyük bir para verdi. Ondan sonra Trabzonspor iyi bir kaleci aldı. Tamam, onun yerini dolduran bir kaleci aldı.
2: Tamam.
0: Şimdi Trabzon'u görüyorsun şeyleri, scoutları müthiş yani. Müthiş adamlar var ya, müthiş ya. Yani bir Onaç'ı daha bulurlar. Bugüne kadar bir bak şöyle.
1: Fenerbahçe bulsun o zaman. Niye Onaç'ı
0: istiyor? Fenerbahçe bulamıyor. Bileyim ben. Trabzonspor buluyor. Bak Galatasaray buluyor. Trabzon'un bak santraforlarına müthiş ya. Müthiş. Fenerbahçe bir türlü doğru düz bir santrafor bulamadı senelerde.
1: İşte bir sürü isim konuşuluyor. Girassi konuşuluyor şu anda.
0: Onu ben tanımıyorum ama şu Dortmund'da. Anda ben olsam tamam mı? 50 milyon tak diye veririm. 75 verdim şeye. Ne o? 50'ye başkana buradan selamlar. Bir düşünür biliyor musun? Bir zora girer biliyor musun? 50 milyon. Fatih Tekke'yi düşünüyorum. Versek mi, vermesek mi? Ha? Başkan acaba ya, bu 50 milyon büyük bir para. Acaba olur mu? Ha? Böyle bir senaryo.
2: Zor. Ha? Olabilir, niye olmasın?
0: Vereceksin abi. Vereceksin, alacaksın ya. Galatasaray 75 niye verdi? Allah Allah. Bana göre var ya... İşte ama Trabzon'da iyi transferler yapıyor yani. Şimdi golü atan, evet, çocuk ne oynuyor?
1: Sol bek.
0: Golü atan çocuk.
1: Evet.
0: Sol bek bir de buldular. Sağ bek her tarafı böyle.
1: Sağ bek de zaten aynı yine. Yeşilburnu, evet, adalarından. Pina dün oynamadı gerçi ama. Evet. O da ilk sezonda gayet iyiydi.
0: İyiydi. Ya kimi aldıysa iyi Trabzonspor. Yani belki gene bulur.
2: Vallahi iyi.
0: Belki yani gene bulur ama 50 milyon bir acaba ne yapar? Şimdi bak... İnşallah öyle bir teklif gelmez. Başka kara kara düşünür. Acaba vereyim mi, vermeyeyim mi diye. Büyük para ya.
1: Ha? Galatasaray'da transferi çok soranlar var.
0: Evet. Serhan Türk. Bu Icardi ne? Hakikaten ya, onu
1: soruyor. Icardi meselesinde var mı gelişme?
2: Icardi meselesinde bir gelişme yok. Ya tabii ki Galatasaray'da boş durmuyor. Galatasaray'da özellikle Osimhen'in arkasına yedek bırakabilecek ve yedekliği sonra getiremeyecek oyuncu profili arayışı içerisinde. Ama şunu söylemek istiyorum, Galatasaray'da yani bir panik havası yok. İyi bir kadromuz var, üstte şampiyonluğumuz var deyip iyi de hazırlanmış bir transfer dönemine girdiğini düşünüyorum. Özellikle Abdullah Kavukçu bir önceki sene gerçekten iyi transferleri imza atmıştı. Osimhen'in alınması, Sané'nin gelmesi, ya bunlar çok önemli, çok değerliydi. Bu işte daha sonra Noah Lang'ın gelmesi, yani şampiyonla test edecek bütün oyuncular da iyi bir transfer dönemi geçirdi. Zaten geçmiş devre arasında Galatasaray bu planlamayı da en iyi şekilde yapmıştı. Özellikle Abdullah Kavukçu bu transfer döneminde de ben hazırlıklarını tamamıyla yaptığını düşünüyorum. Sadece bir futbol zirvesi olacak. Futbol zirvesi daha önce yapılmıştı. Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek'le yapılan bir futbol zirvesi vardı. Okan Hoca istediği oyuncuları söylemişti. Ve ona göre planlama yapıldı. Yani Galatasaray, şunu söylemek istiyorum, çok profesyonel bir şekilde transfer dönemi geçiriyor. 16-4 kuralına göre ve 12+2 kuralına göre de 2 seçenek yapmıştı. Hatta şu an seçenekleri de şu şekilde görebiliyorum. Öğrendiğim kadarıyla. Zorunlu satın alma opsiyonunu almak, kiralık almak, bonservisi almak şeklinde. Orada da 3'e ayrılmış bir periyot var. Yani oyuncuları hazırlamışlar. Sadece başkanın oturup en son karar verecek zaten başkan, biliyorsun. Ama başkanlığın da bu transfer komitesinde direkt onay verip işleme sokacağı transfer dönemi de olacak. Mesela geçen sene biliyorsun Uğurcan transferinde direkt başkanın müdahale olduğu bir dönem söz konusuydu.
1: Evet.
2: Yani iyi yönetilen bir süreç var. O iyi yönetilen bir sürecinde meyveleri yakın zamanda alınacak. İşte Icardi sürecini başkan kendisi yönetti. Icardi'ye 4 milyon artı 1 milyon bon

0: Kurumsal'a bir transfer teklifi sundu. Icardi düşüncelerini söyledi. En son konuştuğumuzda Icardi'den Galatasaray haber bekliyor. Icardi de menajeri başka kulüplerle görüşme halinde olup en son sürecin değerlendirecek kendine getiriyordu. Ama Galatasaray'da Jon Duran süreci de var biliyorsun. Jon Duran'la da devre arası bir temas olmuştu gittiği dönemde. Menajerler aracıyla eğer isterseniz Galatasaray'a getirebiliriz şeklinde bir süreç olmuştu. Şu an gelinen süreçte Jon Duran'da bir sıkıntı yok. Sadece El Nassr kulübüyle ilgili gelişmeler tam anlamıyla netleşmedi. Kulübün yani burada şunu söylemek istiyorum. Jon Duran'a Barcelona'dan da bir teklif. Yedek golcü, yedek forvet olarak bir teklif söz konusuymuş masada. Ama burada oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor ve Türkiye'de oynamak istediğini dile getiriyor. Sadece burada El Nassr kulübünün oradaki aksiyonu çok önemli. Yani Galatasaray bu transferi tam anlamıyla bitirmiş değil. Oyuncu tarafıyla anlaşılmış ama kulüp tarafıyla hala bir süreç devam ediyor. Ama burada şu da çok önemli. Başkanın burada söz sahibi olup bu işi bitiriyoruz demesi çok önemli. Bütün transferlerde olduğu gibi. Tabii ki Galatasaray'da bile son zamanlarda çok fazla bir oyuncu skalası var. Özellikle bir oyuncu peşine koşuyor ki Leslie Ugochukwu diye Burnley'de oynayan 22 yaşında ön libero mevkisinde oynayan bir oyuncu. Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu profilinde. Ve Burnley bu transfere transfer ederken 22 milyon pound'a transfer etmişti oyuncuyu. Şu an için beklentisi 30 milyon euro ve bu oyuncuyu satmak istiyor. Kiralamak değil de satmak istiyor. Abdullah Kavuççu aldığımız bilgi neticesinde oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yapıp opsiyonları kendine, satın alma opsiyonları kendilerine kalmak kaydıyla bir teklif sundu. Ve bu teklifte zaten öyle bir durum ki Galatasaray'da hiçbir şey, her şey bir anda netleşebiliyor. Yani şöyle netleşebiliyor. Bir anda her şey öğrenebiliyor. Yani teklif aşamasına gelince bu çok gizli yürütülen bir operasyondu. Yaklaşık 5-6 isim vardı. 5-6 isimde birinci sıradaki isim Leslie'ydi. Diğer isim mesela Pape Matar Sarr. Geçen gün gazeteci dostum Kutlu yazmıştı bu ismine. Bu isim de listenin içerisinde olan isimlerden özellikle. Ama teklif aşamasına geldiği zaman Galatasaray kulübünde hemen anında uçabiliyor bu haberler. Ve ondan sonra da ön plana çıkmaya başladı. Yani Leslie transferini Galatasaray çok yapmak istiyor. Ama
1: şu an öncelik kulübü, Leslie mi diyorsun?
0: Öncelik Leslie. Teklifi de yaptı Galatasaray. Teklifi de kiralama formülü artı satın alma opsiyonları kendilerinde kalmak kaydıyla bir teklif yaptı. Yani şöyle söyleyeyim. Toplam paket 30 milyon euroluk bir paket. Belli bir parası kiralama formülü. Belli bir ücrette servis parası. Ve otomatikman bir sene sonra geldiğinde kiralama bedeli ana paradan düşülüp daha sonrasında satın alma opsiyonu Galatasaray'da kalmak kaydıyla bir teklif yaptı. Şu an için beklemedeler. Çünkü bu süreç biraz daha böyle yavaş hareket eden bir süreç. Çünkü her takım oyuncusunu ilk önce satmak istiyor ve daha sonra kiralama formülüne gidiyor.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray dersini çok iyi çalışmış. Yani Abdullah Kavuççu'yu tebrik ediyorum gerçekten. Geçmiş dönemlerdeki o üstündeki o şeyi aslında çok da iyi bir transfer dönemi geçirdi. Daha profesyonel hale gelen bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda Leslie ile dirsek teması devam ediyor. Can Uzun'daki durum şu. Can Uzun, yani Galatasaray 4 transfer yapacak sevgili Koray. Galatasaray 3 transferi garanti yapacak. 4. transferi de gerekli gördüğü takdirde, yani maddi anlamda rahatladığı takdirde yapacak. Bir transferi santrafor bölgesine Osimhen'i yedekleme formülüyle.
1: Şu an için yerine.
0: Şu an için Jon Duran eldeki kuş ama bir anlamda da kulübüyle anlaşılmış değil. Ama 2 tane daha alternatif daha var. Özellikle.
2: Pardon, burada bir şey diyeceğim. Tabii Jon, geçen benim bir kardeşimiz var Galatasaray'la. Savaş Kaynak diye bizim orada Suadiye'de. Jon Duran geldi dedi ya bana.
0: Yok hocam, daha anlaşılmadı.
2: Yani geldi dedi ya, tamam dedi.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
2: Allah Allah dedim ben, nereden ya, ne geldi dedi kesin olarak.
0: Gazeteci mi? Şimdi Jon
2: Duran. Gazeteci değil ya.
0: Yok hocam, onlar haberleri duyuyorlar. Hı? Haberleri de
1: nereden biliyormuş?
2: Bilmiyorum, sormadım ki.
1: Ama kaynağını sormadın mı?
2: Soyadı Kaynak. Savaş Kaynak. Hakikaten Kaynak.
0: Kaynak. O zaman kaynak yapmayalım.
2: Ya, hocam ama şimdi, geldi ama de. Şimdi.

0: Şöyle okumak lazım. Bu olayı şöyle okumak lazım hocam. He. Şimdi başkanın İcardi'ye vermiş olduğu söz var. Ben seninle devam etmek istiyorum. 4 milyon artı 1 milyon euro parayla yıllık devam etmek istiyorum.
1: Okan istemiyor sanki ya.
0: O süre, ya Okan Hoca tabii yani, ki yedek lider yıldı mı? İstiyor. Bence yıldı, de yıldığını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek.
2: Şurada var ya, Icardi teklifi kabul etse Galatasaray'da bütün planlar alt üst olur.
0: Icardi
2: bence.
0: Teklifi kabul etse ya da İcardi'ye teklifin ya bir süreç sözlediği zaman John Duran indirse de indirmişti Galatasaray. Şimdi John Duran haber olduğunca bir de talepler çıkmaya başlayınca transfer süreci uzamaya başladı. Yoksa Galatasaray 2 hafta önce John Duran ilk haber olduğunda John Duran'la anlaşmayı yapmıştı. Ama Galatasaray o zaman İcardi'den haber bekliyordu. John Duran olmasa 2 alternatifi daha var. Sonra Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'la görüşmek istiyor, anlaşmak istiyor. Can Uzun'la anlaşma tamam. Oyuncu tarafıyla anlaşma yapıldı. Kulübüyle anlaşma daha yapılamadı. O da şu şekilde yine kiralık formülü artı satın alma opsiyonları kendilerinde kalmak kaydıyla Galatasaray'ın bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Zaten kulübü 60 milyon euro bandında bir fiyat teklifiyle gelinmesi yönünde telkinlerde bulunuyor. Maksimum 50'ye ineriz şeklinde. Galatasaray'ın 25 milyon euroluk bir teklifi olmasını bekliyoruz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda masada daha farklı teklifler gelebilir ama kiralık artı satın alma opsiyonunda bir teklif sunmasını bekliyoruz. Galatasaray Mario Lemina ile 1 artı 1 yıllık anlaşma yaptı. Lemina'yı hem sağ bek mevkisine hem orta sahaya ama en önemlisi ise stoper mevkisine rotasyonda kullanmak istiyor. Yani Mario Lemina'nın önümüzdeki senekiye evrildiği alan genel anlamda stoper mevkisine olmasını bekliyoruz. 1 artı 1 yıllık anlaşma yaptı. Yakın zamanda imzaya dökülmesini bekliyoruz. Evet. Bir de olursa stopere bir takviye yapmasını bekliyoruz. Berkan'a Ahmet Kutucu'ya teklif var. Galatasaray bunu değerlendirmek üzere.
2: Onlara devam ederiz ilerse.
0: Daha sonra bir teklif var. 5 milyon euro. Galatasaray 5 milyonluk euroyu hiç teklifin kimden geldiğine bile bakmadan refüze etti. Benim oyuncum 5 milyon euro değil. Yani Galatasaray satıştan yaklaşık 20-30 milyon euroluk bir kaynak elde edip o kaynağı da gelire çevirip oyuncu transferi yapma yönde de kullanmak istiyor. Yani tebrik ederim. Gerçekten Galatasaray şu an transferde hem güzel hareket ediyor, akıllı hareket ediyor ve bir anlamda da profesyonel hareket ediyor. Bu anlamda hem Başkan Dursun Özbey'i hem Abdullah Kavukçu'yu gerçekten tebrik ederim.
2: John Duran, Galatasaray. Nasıl olur?
1: Problem.
2: Problem mi yani diyorsunuz? Problem
0: ama Okan Hoca problemleri yani. Çok çözmeyi sevmiyor.
1: Bıkmıştır ya. Icardi'den hoca bıkmıştır. Ben söyleyeyim yani. Okan yani hiç bilmiyorum ama bakıyorum. Gelişmelere bakıyorum. Geçen seneki durumlara bakıyorum. Falan Okan artık çok taviz verdi şeye. Ya burada Icardi'ye de hak vermek lazım. Bile kolay değil. İki tane çocuğu mu var onun şimdi şeyden son neydi o kadından?
0: Kim hocam?
1: Icardi'nin.
0: Evet, çocukları var.
1: İki tane mi?
0: En sonunda yok hocam.
1: İki değil mi? Neyse.
0: İki tane var hocam.
1: Şimdi iki tane çocuğu var. Bilmem nereden bir türlü şeylere girmiş, risklere girmiş. Evlenmiş falan ayrıldı arkada. Büyük bir darbeydi yani. Adam kolay değil yani.
2: Psikolojik olarak
1: ya,
2: diyorsun.
1: Tabii ya.
2: Yani zor bir süreç yaşadı.
1: Tabii yani orada insanın ya moralin bozuk olduğu zaman sen şimdi Ceyda'ya buradan selam evde iş yapıyor musun? Ben moralim bozuk olduğu zaman bekarım evde iş yapamıyorum. Bak inan bana ya. Ya şunları alıp da odamı düzeltemedim ya.
0: Hocam ben yapmıyorum. Bana. Ben moralim bozuk olduğu zaman da
1: bırak hadi
0: yapıyor.
1: Sen nereye kıpırdayın ya.
0: Valla kızcağız ameliyatları yapıyor geliyor. Yorgun argın işlerle uğraşıyor. Evet, Allah ondan razı olsun yani.
1: Ya, öyle tabii de. Yani şimdi insan valla moralim ya kendi kendime hayret ediyorum. Ya şunu al şuraya koy kardeşim bunu buraya koy. Bak inan psikolojik bir şey varsa bir rahatsızlık varsa ya çalışamaz antrenman yapmaz ya ben de bak bir şey söyleyeyim mi bir karın delisi yapayım diyorum günlerdir yapamıyorum ya.
0: Ya hocam sen ya
1: 5 dakika
0: ya?
1: Yapacağım ya 5 dakika kardeşim.
0: Ya. Hocama bak ya.
2: Nasıl? Hocam baklava mı çıkaracağım?
1: Ya
2: hocam,
1: ne baklavası ya?
0: Hocam, sen neye misin ya hocam ya?
1: Ya buradan bir tarif vereyim ben millete.
0: Biz koy verdik gidiyoruz hocam.
2: Ne yapıyorsun hocam? Mekik bir şey.
0: Ya biz diyoruz ki 50 yaşına geldik diyoruz ki kaç sene yaşarız hocam daha 100 senenin planını yapıyor. Ben anlamıyorum.
1: Maşallah ya. Bak sabahleyin yaptığım şey söylüyorum. Bunu ya ama bak
2: hayır, karın dikkatli. Kaslarını çıkarmaya mı çalışıyorsun?
1: Yok ya hafiften şöyle göbek var. Ya buna göre iyiyim ben. Sana göre değilim mesela. Tamam mı?
0: Hocam ben de kilo verdim.
2: Serhatlık da bayağı verdi.
1: Vermişim maşallah.
0: Verdim hocam.
1: Şimdi bak biraz daha şunu yap. Bak çok önemli ama. Gidip yapıp da bu hocam, tansiyondan hocam, gitmesin.

0: Günler,
1: hocam şimdi tarif
2: geliyor. Dur, ne tarifi geliyor tarif merak ediyorum.
0: Şimdi şu bir bardak, bir buçuk bardak şey böyle bir...
1: İzleyin lütfen, kağıt telefonu alın arkadaşlar.
0: Ya, o kadar şey,
2: malzemeleri sayalım mı başkanım?
0: Şimdi yani bir buçuk bardak şey koyuyorum böyle bir tasa çelik şey neyse.
1: Zeytinyağı koyuyorsun.
0: Yok beni zeytinyağı sus ya.
2: Dur bir dakika ya karıştırma.
0: Söyleyeceğim şey karıştırma.
2: Hayır, bir dakika tarifi karıştırma.
0: Tansiyondan aynen. Gider.
1: Sirke mi koyacaksın?
0: Hayır.
2: Lütfen evet devam et hocam.
0: Çankırı tuzu. Çankırı veya kaya
1: hanımın
0: tuzu var ya.
1: Hanımın memleketi. Hanımın memleketi.
2: Kaya tuzu kaya evet. Tuzu.
0: Kaya, kaya tuzu ama.
1: Buradan Çankırı Belediye Başkanı'na çok selam var. Çok seviyorum.
0: Bize tuz gönder. Bak, bak bir şey söyleyeceğim.
2: Tuz istiyor.
0: Şimdi bir tatlı kaşığı var ya ama evet. Silme değil. Ne deniyor ona? Böyle. Çok, tamam. Yani tam doldurma işte yani öyle. Onu koyuyorum şimdi kaynadıktan sonra sonra.
1: İsmail Hakkı Esen Başkanım selamlar saygılar. Evet. Hocam sizin bak. Çankırı tuzunu övüyor.
0: Evet.
1: Hocama,
0: ama doğru söylüyorum.
1: Kaya tuzu lütfen.
0: Bak.
1: Ben gideceğim Çankırı'ya. Tamam, kayınvalideyi bırakacağım. O zaman başkan uğrayıp tamam, dönüşte getiririm.
0: 5 kilo getir.
1: İsmail bak Hakkı şimdi. Esen Başkan saygılar.
0: Ama bak çok önemli. Şimdi ablam diyor ki benim ablam eczacı ya diyor tansiyonu çıkartır falan. Dedim ki normal tuz koyarsan çıkartır. Bak tekrar söylüyorum ölen olur ha burada aman ha.
2: İşte anlatmasan sonra, daha iyi o yüzden.
0: Yok aslında. Ama bak dikkat etsinler. Bak. Ben kendimden biliyorum bak. Şöyle serçe parmak kadar tarçın.
1: Kaya tuzu kullanıyorlarmış bak hocam.
0: Tarçın.
2: Evet.
0: Ama o böyle rülo rülo olan tarçından.
2: Tamam toz tarçın değil diyorsun.
0: Yok toz tarçın.
2: Çubuk sakın. Tarçın evet tamam.
0: Çubuk ama o böyle sarma böyle içinde olacak.
2: Evet hocam.
0: Tamam mı? Şu kadar serçe parmağımı tozu çekiyorum. Ya bir dakika çok önemli bak. Çekiyorum.
2: Tarif tamam karıştı bu arada. Sıcak suyun içine tuz dedi.
0: Tuz tarçını atıyorum. O kaynayan.
1: Çankırı tuzu.
0: 10 dakika. Evet çankırı aman ha aman. Vallahi öyle ne olur. Bizi burada tutuklarlar mı? Şimdi 10 dakika kaynayan atıyorum. Bitiyor mu? Bir yarım limonu şeyle sıkıyorum şşşt diye içine. O kadar. Sabah aç karnına bunu için bak. Yemin ediyorum bir için. Bak,
2: siz yine de içmeyin
0: tansiyonda.
2: De.
0: Ya bir bana dua edecekler.
2: Ya bak, dua böbreği edecekler. Rahatsız olan vardır vesaire nesi? Vardır. Böbrekten sıkıntısı olan vardır. Tuzlu tüket diyorsun.
1: Tolga Kuru. Hocama katılıyor musun Tolga Kuru?
0: Ya,
1: bak hocam.
0: Yazsın oraya bak.
1: Tolga Kuru katılmıyormuş hocam
0: bak,
1: sana.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Benim bazen tansiyonum çıkıyor. Tansiyonum tamam. Bir bakıyorum 12.5 ya. Düşün. Bizi tatlı kaşığı düşün. Tuzu oturmuyor. Zaten içerken sırf tuz geliyor adamın ağzına. Ama bak Çankırı tuzu. Tekrar söylüyorum kristal.
2: Tamam hocam evet.
0: Gidip öbür tuz alırsa ölürsünüz. Hadi.
2: Siz yine de ondan sonra hekiminize diyor. Danışmadan alternatif tıp yöntemlerine de çok başvurmayın.
0: Alternatif olmadı şimdi ama.
2: Ne oldu?
0: Geleneksel tıp.
2: Geleneksel tıp mı oldu?
0: Evet.
2: Tamam yine de sormakta fayda var.
0: Bak tamam herhalde yine sorsunlar. Yine bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle
0: bak,
1: hocam.
0: Uzman şey hekim uzman. Tamam mı? Dahili uzmanı, kardiyolog. Dedi bir bakayım hani ben gidiyorum şey ya bizim arkadaşımız var Ertuğrul Okuyan profesör oraya giderken dedi ki seni gel bir dinleyeyim sırtını mırtını. Ya dedim hocam sen sigara içiyor musun? Yo dedim içmiyorum. Ya senin dedi ciğerlerinde.
2: Sağlığa zararlı zaten bu arada
0: tabii,
2: içmeyin.
0: Tabii tabii zaten içmiyorum. Ya dedi ciğerlerinde oluyor. Ne yapacağız? Dedi söyledim ya bak bu uzman diyorum kardiyolog. Ak günlük sakızı.
1: Öyle hocam ya.
0: Akgünlük sakızı ya işte çam kozu şeyinden var ya.
1: Sen biliyor musun?
0: Allah Allah. Ya bir dinle sen hep bozuyor. Oğlum millet yalan yanlış ondan sonra şey alacaklar.
1: Yok ben bilmiyorum ondan hocam sonra... ama tarif et. Nereden bulacaklar bunu?
2: Hocam aktar sana bir bak. Aktar açalım bize
0: dinle neyse. Bak bir de ya uzman diyorum sana.
2: Dinliyorum da evet.
0: Allah Allah. Arkasından şey çam kozalığa macunu. Ya Allah Allah. Ya uzman doktor
1: bir şey söyleyeyim hocam bari söylüyorum adam biliyor ya.
0: Allah Allah. Bir de ilaç.
2: Ya hocam.
0: Bir de
1: ya
0: ilaç.
1: Ben bir sonraki yayına lütfen bu söylediklerini getirsin karışımı ya bize.
0: Ya bir dakika dur bir dakika ya.
2: Bak şöyle yapalım
0: bir
2: şimdi.
0: Bir de normalde şey.
1: Şimdi tamam. Bizi izleyenler diyor ki
2: biz sana bir video çekelim. Instagram'dan atalım sen oradan anlat.
1: John Duran'dan Icardi'den nasıl
2: evet, çam sakızı nasıl şeyine geldiniz. Çankırı tuzuna geldik hocam ya.
0: Ben boş ver.
2: Icardi'ye mi bu tarif kime?
0: Bak Icardi falan değil. Şimdi bunlara bak gittim eczane, tanıdık eczane var. Dedim şu tarafı aktar yap, bu tarafı bir tane normal ilaç, doktorun yazdığı reçeteli ilaç. Öbür ikisi geleneksel tıp. Yani artık alternatif tıp demiyorlar. İş döndü. Şey bak şimdi bu da öyle bir şey tamam mı? Yani sen ya ne bir göbek kalacak ne bir şey diyorum size. Bana dua edeceksiniz ya. Bak dua edeceksiniz
2: evet.
0: Bana. Ama çan kırıtı tekrar biz oraya denelim, çan kırıtı.
2: Tuncay Öztürk selam söylüyor Ankara'dan. Hadi sana güzel. İzleyicimiz Güvenç Hoca'ya.

0: Allah başımızdan eksik etmesin, çok güzel tüyolar veriyor demiş.
1: Ya yapsın, benim bir telefonumu da bulur o, tamam mı?
2: Solgun burada demiş. Hocamın diyor, biz diyor pidede kullanıyoruz diyor, kaya tuzun diyor.
1: Kaya tuzu ya, vallahi diyorum. Ya bak ne diyorum, benim ben tuzluyum, bir sinirleneyim, tansiyonum çıkar
0: evet,
1: benim.
0: Evet doğru. Arkadaş. Hocam biz kendi anladığımız yere dönelim, futbola Duran. Dönelim. John Duran'ı sordum sana. John Duran'dan nereye geldik?
1: Nereden nereye?
0: Deniz Kılıç'ın sorusu var. Son sayfa etiketine. Sorum Serhan abiye. Galatasaray'da transferlerde son durum ne? Hangi transferler bitme aşamasına geldi? Hangi isimler gündeme gelir diye sormuş.
2: Hepsini
0: az
2: söyledik.
0: Önce söyledik zaten ama şeyi sorayım ben. İlk transfer ne zaman sence olacak? Resmi transfer?
2: Yani bu hafta bir son transfer zirvesi daha var. Yani başkanın direkt yol haritası gizip şu fiyatları şunları alacağız, bu fiyatları bunu alacağız, şöyle transfer yapacağız deyip direkt taarruzu başlatması lazım.
1: Sezon ne zaman şey açılıyor?
2: Önümüzdeki hafta açılıyor hocam.
1: Ya, önümüzdeki hafta ne ya, mesela gün söyle bana ya, önümüzdeki hafta. Bugün en kaçı?
2: Hocam işte önümüzdeki hafta açılıyor oldu. Yani Galatasaray
1: ya, 12'sinde mi 15'inde şey mi mesela?
2: Ne yapacağım? 12'sinde olsun olur, 15'inden olur hocam.
1: Öyle bir karambola.
2: 23'ünde zaten Avusturya kampa gidiyor Galatasaray.
1: Ha? Kaç?
2: 23'ünde Galatasaray kampa gidiyor. Ya
1: burada zaten
2: iki tane hazırlık kampı yapacak.
1: Bu sıcakta arkadaş, evet. Bak bu evet. Sıcakta antrenman falan olmaz.
2: Bu sıcakta İstanbul'da yapıyorlar ama.
1: Ya olmaz arkadaş, olmaz. Olmaz, olmaz.
0: Niye bugün sıcak değildi ki çok?
1: Ya bu ya iyi ki bir yağmur yağdı ya. Evet. Ama ne güzel yağdı. Aman Allah'ım ya. Serinledik. Olmaz sıcakta, bak bütün profesörler bakın şeylere. Ya kesinlikle sıcakta antrenman yapılmaz. Bak
0: bu kulübünde
1: kış kışın,
0: bu kulübünde doktorları yok mu? Sağlık heyeti
1: var herhalde. Ya, tamam. Ben yaptım. Ya ben okuduklarımı söylüyorum ben yani. Profesörlerin yazdıklarını söylüyorum.
0: Tamam zaten her kulüpte var hocam. Doktor var zaten. Bu sıcak olmaz da
1: İstanbul'da,
0: öyle bir şey
1: İstanbul'da tamam mı? Kesinlikle şey, antrenman yaptırmam sıcakta. Bak biz futbolcular şöyle söyleyeyim.
0: Salonda çalışıyorlardı ağırlıklı belki.
1: Ya olur mu o zaman ne? Ha, kuvvet çalışabilir. Salon serin, klima olur falan filan. Şimdi biz şeyde yani futbolcuyken de mesela soğuk havada yorulmazsın, tamam mı? Kışın futbolcu yorulmaz. Niye biliyor musun? Ter kaybı yok çünkü.
0: Bak bir şey söyleyeyim sana. Heh. Gelecek hafta en yüksek sıcaklık İstanbul'da 29 derece. Nasıl çalışılmaz?
1: Gene çalışılmaz.
0: Milli takım kaç derecede çalıştı?
2: 41 derecede çalıştık.
1: Ne oldu netice?
0: Netice o bir haftalık turnuva zaten.
2: Ne oldu, bir dakika tamam, ne oldu netice? 3 tane maç yaptın, bir tanesini kazandın. O 2 tanesini neticesi böyle değil, bir tanesinin neticesi böyle. Ne yapacağız? İyi, hepsinde de sıcakta çalıştı.
1: 40 derecede çalışır.
0: Hani 29 derecede çalışılmaz.
2: 3'ünde de 40 derecede çalıştı.
1: Şu bizi var ya.
2: Kazandığı zaman ne diyoruz? Kazandığı zaman ne diyoruz? Kaybettiği zaman ne diyoruz?
1: Uzman birisi yazsın oraya ya.
0: 29 derece diyorum hocam. Çalışma
1: yok abi, olmaz arkadaş ya. Niye gidiyorsun buradan şeylere falan? Yurt dışına serin.
2: Tamam. Yok serin değil hocam, oralar da serin değil. Ben gidiyorum her sene kampa gidiyorum ben. Buradan daha sıcak. Falan. Tabii buradan daha sıcak.
0: Bu sene Avrupa var ya, inanılmaz sıcak.
1: Bu sene ya evet, yüksek yer
2: yani
1: yüksek.
2: Klima yok,
0: klima. Klima yok. Ciddi söylüyorum, buradan biz o işlerden anlamayız. Türk girişimciler varsa hocam bari mesela, ihracat hocam olur da ülkeye faydası olsun. Klima yollayabildiğiniz hocam, kadar yollayın.
2: Hocam Kırklar elinde dükkan açmış, oradan gönderiyormuş.
1: Değil mi hocam?
0: Hollanda'da klima. Hocam
1: yok be, klima ben kendim alacağım eve ya.
0: Hollanda'dakilerle konuştum. Klima, pervane, kapış kapış ve mağazaya giriyorsun direkt yazı yazıyormuş şeyde. Mağazanın ismini vermeyeyim. Elektronik zincirlerden biri biliyor insanlar. Burada da var çünkü, reklam olmasın. Klima tükenmiştir diyor. Klima yok. Alışmamışlar böyle sıcaklara. Tamamını tükenmiş.
1: Ama şehir ya, yüksek yerler ya rakım ya. Ya biz şöyle söyleyeyim. Şeyde mesela Osnabrück'ün Bramşe diye bir kasabasına gittik biz. Abi Kazaklar
0: tamam, Hakan Danış diyor ki sana, Bandırma'dan selamlar demiş. Selamlar. Hayır, Hakan Bey. Güvenç hocama sorar mısınız? Kendisi takım çalıştırıyorken yazın idman yaptırmıyor muydu futbolcularına?
1: Yazın yukarılara çıkıyorduk.
0: Tamam. Şimdi Galatasaray'da gidecek diyor.
1: Tamam. Şimdi bak yazın ne oldu biliyor
2: ama
1: musun?
2: Ama rakım yüksek yerlere gidersin, orada ciğerleri açarsın filan.
1: Ciğerleri aç. O da başka.
2: Mesela şimdi benim arkadaşım yazıyor. Münih yanıyor diyor şu an diyor.
1: Ya Münih abi, dağlara dağa çıkacaksın 2000 metre.
2: Hocam Münih'in yanı zaten Avusturya'ya gideceği yer Galatasaray'ın ya.
1: Ay, yüksek rakımlara gideceksin ya.
0: Bir ben kimim yapalım da hocam sen. Ben kimimi seversin.
1: Ya ben bir dakika, şu antrenmanları nasıl yaptırdım biliyor musun ben? Denizli Spor'a gittim. Şimdi akşam oluyor. O zaman ışıklar yok, tamam mı? Allah rahmet eylesin.

0: Yani İpek sonradan yaptırdı. Bizim bir arkadaşımız vardı orada.
1: Denizlispor mu?
0: Denizlispor'da cimri pembe ışıklar koydu. Bedava o ışıkları o veriyordu, tamam mı? Ondan sonra şimdi ne oluyordu? Şimdi gölge akşam oluyor ya, gölge. Evet. Tamam mı? Şimdi orada başlıyorum antrenmana. Gölge büyüdükçe antrenmanın, bak yemin ediyorum, antrenmanı uzatıyordum, tamam mı? Gölge ne zaman ne kadar olursa orada yaptırıyordum antrenmanı.
2: Evet.
3: O zaman sen hocam antrenman yaptırıyorum.
1: Yönet hocama selamlar. Tuzu bıraksın diyor. Afyon kaymaklıdan lokum yesin diyor.
0: Göndersinler yiyelim.
1: Abdurrahman gönder hocama.
0: Gönder.
3: Sabah aç karnına bir lokum mu diyor. Şey, göbekli yağlarını eritmeye çalışıyormuş hocam. Ben kimim? İlk sorumuz Serhan Türk. Evet, hazır mısın?
1: Hazırım.
3: Telefonları bırakıyoruz. Portekizce'de kale anlamına gelen ve Rio Ceará nehrinin Atlas Okyanusu'na döküldüğü yerde 23 Nisan 1726'da kurulmuş olan şehirde dünyaya geldim.
0: Atlas Portekiz.
1: Ya bu arada
3: 1996 yılında Rusya'ya karşı oynadığımız maçta sonradan oyuna girerek ilk kez milli formayı giydim. Fakat ilk ve tek gol sevincimi 2000 yılında Tayland'a karşı yaşadım. Kariyerimde Luis Felipe Scolari'nin büyük bir etkisi var. Avrupa macerama başladığım kulüpte 125 karşılaşmada maç başına 1.03 gol ortalaması yakaladım. 2005 yılında başkent ekibine imza atmak için Türkiye'ye geldim fakat son anda transfer iptal oldu. Ben kimim? Cevapları bekliyoruz son sayfa etiketine.
1: Hocam bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşım var.
0: Bunu senin arkadaşın da bilemez.
1: Avukat var, İlker Aras. Hocamı Çorum'a götürelim diyor. Dünyanın merkezine diyor. 19 diyor. Çorum 19 mu? 19 değil mi?
0: Bilakis. Çorumluyuz. Dünyadan sorumluyuz.
1: 19 mu İlker ya?
3: Başka bir şey söyleyeceğim zannettim. Bir anda aklım ya gidiyordu. Şey
0: Çorumluyuz. Dünyadan sorumluyuz ya. Metin Akkuş var bizim Çorum'da. Bizim STK'larda.
3: Serhan Türk. Evet. Var mı tahmin? Hadi soruya geçelim.
1: Portekiz'e de kale anlamına gelen...
3: Ve Rio Ceará nehrinin Atlas.
0: Ya bunu kim, Allah kim yazdı bu soruyu ya şeyi?
3: Ertuğ sen mi yazdın Ertuğ soruyu?
0: Ya nereden bulmuş bunu Allah'ım ya?
3: Ertuğ Güveniş yazmış.
0: Ertuğ var ya.
1: Ya Ertuğ ya. Bunun için şimdi hocamın ya, yani hocamın yaş tutar Jardel mi?
3: Mario Jardel. Ha. Doğru cevap. Serhan Türk. Tebrik ediyoruz. Nasıl bilirsin Jardel hocam?
0: Cimri. Zaten müthiş bir golcüydü.
1: Cimri.
0: Müthiş, müthiş.
1: Selman geç kaldı. Ben bildim Selman. Ya, Selman yazmış. Jardel olmasın diye. Geç kaldı.
3: Mustafa Öztoprak da bilmiş. Selman Luma bilmiş. Mehmet Özkaya bilmiş. Ya. Jardel. Tam bir bitiriciydi değil mi?
1: Ya. Çok golcü arkadaş. Ama çok cimriydi ya. Acayip cimri.
0: Ne yapacak ya? Ne oldu sana? Yemek mi ısmarlamadı? Ne
1: hocam
0: oldu?
1: Beraber gittik şeye. Gezmeye. Kampta. Kamptan kaçtık. Ben onları aldım,
3: o kaçtı
1: kaptan.
3: Sen?
1: O kaçtı, ben de araba kullandım. Sonra bende para yok dedi, bütün masrafları bana ödettirdi.
3: Ciddi misin? Ama kaçmış ya aceleyle.
0: Yoktur yani.
1: Aceleyle mi? Dönüşte de o zaman Lucescu hoca. Dönüşte otelin önüne bırakıyorum. Arkaya döndüm. Dedim ki Lucescu burada diye arkaya döndüm. Saklan diyeceğim. Baba paspasın altına girmiş diye.
3: O kadar hızlı.
1: Tabii çok.
3: Gördün
1: çok
3: mü hoca?
1: Yok hoca görmedi.
0: Görse ne diyecek? Görmemezlikten gelir.
3: Ne diyecek ki değil mi diyorsun?
0: Görmemezlikten
3: sen
0: gelir.
3: Görsen ne yaparsın öyle bir şeyi?
0: Ben mi?
3: Serhan Türk senin mi? Oyuncun kamptan kaçmış. Serhan Türk götürmüş ben, yemek yemeye geri getirmiş yakaladın.
0: Atıyor ya, süper oynuyorsa kafamı çeviririm oradan. Bir şey başka bir şey yok. Ama gelir. Öbür türlüyse Allah selamet versin, hemen bavulunu şeyin önüne koyarım.
3: Bu kadar değişiyor mu ya hocam?
0: Ya şimdi...
3: Yani teknik adamlar tam görmezden gelirim diyorsun. Diğerleri mesela ya, bunu bildiğinde ya, bu sefer ya, sana olan şeyi değişmiyor mu?
0: Bilmez.
3: Tavrı.
1: Hocam senin oğlun niye bu saatte arıyor?
0: Benim abim seyretmiyordu beni adam ya.
1: Sen benim, bu saatlerde uyumuyor musun hocam?
0: Yok geç yatıyorum, maç seyrediyorum falan. Beni ne diye arıyor bilmiyor mu böyle bir şeyim ya? İnanamıyorum adam bir... Ya benim babamın rahmetli bir resmi vardı böyle. Futbol şeyle böyle şortla falan. Hep ona bakardım ben, tamam mı? Babam futbol oynamış falan diye. Bu bizi seyretmiyor bile adam ya. Seyretmiyor adam yani ya.
3: Çok çıkıyorsun ya hocam.
0: Çocuk fark eder mi ya?
3: İşi vardır belki o sırada. Seyrediyor yine normalde genelde de.
0: Yok ya. Sen de ya.
3: Ya Allah'ım.
0: Allah'ım yarabbim ya.
3: Bir şey anlatıyordun. Konuyu dağıttınız yine.
1: Bak şimdi ben biraz önce Sayın Dursun Özbek'in İkade'ye vermiş olduğu söz vardı.

0: Yani ben zaten bu şeyin Icardi defterinin kapandığını söyledim. Şimdi herkes böyle çarpıtmaya çalışıyor. Şimdi hani başkan zaten Icardi'ye vermiş olduğu söz vardı. Bundan dolayı o anki John Duran defteri hareket elinde değildi. Yani Galatasaray o an John Duran'ı bitirebilirdi. Şu an John Duran'ın kulübüyle El Nasır'la bir anlamda bitirecek durumda değil. Yani ben zaten Icardi defterinin kapandığını söylüyorum. Tekrarlıyorum. Icardi defteri bu saatten sonra olmaz. Çünkü Galatasaray Osimhen'in arkasına yedek olmayı dert etmeyecek bir oyuncu bakıyor. Bir. İkincisi Galatasaray zaten oyunculara bakıyor ve oyuncularla görüşüyor.
1: Ya John Duran dert etmez mi sence gelirse? Çeyle Tedesco'yla kavga hocam etmiş. Gitti orada Zeynep Emin'e orada kavga etti adam ya. Allah Allah. Okan da başını dert alıyor. Birinden kurtulacak öbürüne girecek biliyor musun yani?
2: Ama orada şeyden bahsediliyor Serhan Türk. John Duran'la anlaşılırsa Galatasaray istediği takdirde tek taraflı feshedebilir bedelsiz şekilde falan diye. John Duran için öyle bir şey var mı? John Duran'la anlaşmada herhangi bir durumda Galatasaray istediği takdirde sözleşmeyi feshedebilir. Herhangi bir bedel ödemeden diye böyle ya şeyler konuşuluyor. İşte John Duran sorun çıkarırsa vesaire. Ha,
1: yani.
2: Bak, öyle bir şey var mı konuşulan?
1: Herhalde konuşuluyordur ya. Bence hani güvenemezler ona. Ben söyledim.
2: Sen olsan öyle bir risk almaz mısın?
1: Böyle bir şeye sözleşmeye yazarsam ederim. Adam gibi ol, kal. Öbür türlü bırakırım gider.
2: Peki şimdi Galatasaray'da Davinson Sanchez var. O da Kolombiyalı mesela. John Duran da Kolombiyalı. Davinson yaşça da ondan büyük. Mesela bazı yerlerde o dedin yani işte psikolojik anlamda ona destek verir mi? Oyuncuyu rahatlatır mı böyle aynı ülke vatandaşı olması?
1: Ve oynamazsa ne olacak? Gel bir de onu daha...
2: Zaten hocam sence yani, oynayabilecek mi Osimhen varken?
1: Tamam gelecek bir de ona dertlenecek adamı başını ağrıtacak ya. Ben olsam hiç olmam.
2: Öbürüne bozar diyorsun.
1: Tabii sen de ya.
2: Hayır Osimhen varken kim zaten şu an oynama garantisi evet, olabilir?
1: Doğru söylüyorsun.
2: Erling Haaland'ı doğru, falan alman lazım. Ya,
1: gelecek şey adını söyle. Duran tamam mı? Gelecek orada vır vır vır yapacak beni oynatmıyordu işte soksaydı keşke ben bu son 10 dakika 5 dakika adamın kafasını şişirir ya illallah der adam ya. Ben olsam var ya.
2: Bu riske girmem diyorsun.
1: Ay, almam arkadaş ya bak bir de işte söylenen şey var ya şeyi sözleşmeyi feshedeceğim en ufak bir şeyde para vermeden falan filan. Yani bir şey var yani çok hırlı bir adam öyle dedin ya yani şey bir adam değil yani. Hani güvenecek birisi değil. Her an her şey yapabilir adam. Ya esasında belki de aklı bazı. İyi de futbolcu tamam mı? İyi meziyetleri var daha doğrusu. Futbolculuğu var ya. Müthiş suratı var. Olmayacak yerlerde gol atıyor. Meziyetleri çok iyi yani. Adamın oynatmıyor.
2: Derbilerde attı.
1: Tabii oynatmayınca da adam isyan ediyor ya. Yani tamam. Onun için sıkıntı.
0: Hocam şimdi herkes mesela ben şimdi bakıyorum da sosyal medya. Sosyal medya öyle bir enteresan bir yer ki. Yani Dursun Özbek Mario Icardi'ye devam etmek istiyor. Yıllık 4+1 maaş teklifi var. Bu zaten teklif vardı. Bunu ilk zaten Aspor reklamlarında biz verdik. Hatta o teklifi yaparken de şu şekilde söyledik. Dursun Özbek'in Icardi ile görüşmesinde.
2: Böyle paylaşılıyor mu şu an?
0: Şu an öyle paylaşılıyor ki bunu ben zaten haber şeklinde vermiştim. Lan
2: bu yeni bir gelişme değil. Daha önce zaten söylemiştim.
0: Arkadaşlar zaten ben süreci anlattım yani. İyi dinlerseniz, iyi izlerseniz süreci anlattım.
2: Evet.
0: Zaten bunu ilk haberi Aspor ekranında ben verdim. Verirken de şu şekilde verdim. Sayın Dursun Özbek ile Icardi'nin temsilcileri arasında görüşmede Sayın Dursun Özbek'in evet. Icardi'nin temsilcilerine 4 milyon+1 milyon bonuslarla beraber 5 milyon euro paket teklif ettiğini ve evet. Icardi tarafında bizim için para önemli değil. Biz oynamak istiyoruz. Oynamak için de ben size bunu garantisiyle veremem. Okan Hoca garantisi veriyor şeklinde bir durumu söz konusuydu. Ben ondan sonra bunu alarak John Duran transferinin evet. durumunu anlattım. Ama yanlış anlaşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Gerek yok bence.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın futbol operasyonuna dair de yine açıklamaları var demiştik. Dilerseniz o kısmı bir izleyelim ardından sohbetimize devam edelim.
3: Karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2020

0: 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşlıların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak, hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Biliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek, Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi burada. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İşlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalın'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleteceğiz diyor başkan. Aldıkları oyuncuların borç yükünü arttırdığı yönündeki eleştirilere de bu oyunculardan zarar etmeyeceğiz. Zaten görüyorsunuz aldığımız isimler ortada diyor. Orkun Kökçü gibi isimlere de başta olmak üzere teklifler olduğunu ama satmayı düşünmediklerini şu an söylüyor.
2: Hepsine de talip var diyor.
1: Evet.
2: Eyvallah.
1: Agbadu zaten Dünya Kupası'ndaydı. Mourinho yine oradaydı. Orkun gitti oynadı. Son alınan transferleri özellikle ara transfer dönemindeki isimleri beğendiniz mi siz? Ligin ikinci yarısında.
2: İlk geldiğinde dedi ki nokta atışı yapmışlar falan. Sonra da performansları düştü. Hani o ohun bile düştü. Şimdi Yani çok enteresan bir şey oldu artık. Bilemiyorum neden.
3: Yakup'a gol attı ya.

0: Tamamdı, yok şeyde Beşiktaş'tayken yani o sadece futboldan performanslarında bayağı bir düşüklük vardı. Ya artık antrenmanlardan mı artık bilemiyorum.
1: Genel takım performansıyla mı ilgili, bireysel mi sizce?
0: Hem bireysel hem de takım performansı olarak görüyorum. Ama bireysel de olabilir yani. O kadar ki bilemiyorum ama yani beklediğimiz, ilk geldiği iyi şeyler yaptı dediğimiz futbolcuları.
2: Geçen sene Beşiktaş'ın çıkış karşılaşması Başakşehir karşılaşması hocam yani. Başakşehir maçıyla çıkış yaşayan bir Beşiktaş vardı. Kasımpaşa maçıyla da sıkıntılı duruma düşen de bir yani, Beşiktaş vardı yani.
0: İşte ya şöyle bir şey var, bak Çerlimen'i falan var geldiğinde şu iyiydi falan. Şimdi futbolda şöyle bir şey var. Eğer bir futbolcunun özgüvenini kaybettirirsen o var ya, ya iyi oynayamaz. Bitti. Adamı yarı yamalak oynarsın, çıkarırsan gözü futbolcunun, biz de yaşadık bunları. Yani dışarıda işte beni hoca alacak mı almayacak mı, gözü dışarıda olursa zaten bildiğini şey yapamaz. Oynayamaz. Şimdi bir Messi'yi bir düşün. Sahaya girerken ne düşünüyor? Gol atacağım falan filan. Öyle evet. Mi? Başka bir şey düşünür mü? Yok. Mesela Ronaldinho'yu düşün, iyi bir zamanı. Adam ne, ben nasıl şov yapacağım, bunu nasıl geçeceğim falan. Sahaya çıkarken ki felsefesi bu. Ya da öbür türlü çıkarsa acaba ben, ya benim de kötü zamanlarım olmuştur. Ya acaba hoca beni çıkarır mı? Veya ben bu yorulur muyum falan filan. Bu şey felsefeyle çıkarsam.
1: Şeyi duymuştum mesela. Orkun'la Kerem'in Benfica'dan ayrılma sürecindeki en önemli sebeplerden birisi, hocanın hep ikisinden birini kenara alması ilk değişiklik hakkında. Mesela işte, ondan rahatsız oluyorlarmış. Herhalde 60. dakika mesela kenarda hazırlık var. İkisinin de gözü kenara gidiyor. Ben mi çıkacağım, Kerem mi çıkacak diye. Ondan rahatsız oluyorlarmış. Yani ayrılma sebeplerinden birisi
0: çift,
1: de oydu.
0: Çift taneli şeylerde.
2: Kerem Benfica'yı sırtladı. Ondan sonra yedek oldu yani. Öyle görmek
1: ya işte
2: lazım.
1: İşte hoca genelde ya Orkun alıyordu değildi sürekli kenara. Tabii. Kerem'i alıyordu.
0: İkisi de çift taneli skorlarda ya şeyi.
1: İyi de oynuyorlardı.
0: Yani çok enteresan ya. Futbolcunun özgüvenini kaybettiği zaman gene iyi oynadılar onlar ya. Şimdi ben forvet oynadım, santrafor oynadım. Yani sağda solda falan da oynamışımdır. Böyle özgüveni olduğu zaman o kale var ya, 7 metre bana olur 15 metre. Öbür türlü var ya, o 7 metre 2 metreye iner. Ben bir maçta var ya, ne bileyim, kupa maçıydı, 5 tane 6 tane gol kaçırdım, arkadan penaltıyı da kaçırdım. Bak düşünebiliyor musun? O gün şeyde değildi yani.
2: Günde olmuyorsun.
0: Doğru. Gününde değil işte. Ne varsa bilmiyorum, tamam mı? Sonra o hafta ya inanılmaz ya, penaltı, taraftar da bağırıyor falan filan. Süper Lig'deyiz ha. Tamam mı? Şimdi şeyde Zeynel Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. Ordu'ya gittik, son maç. Biliyor musun? Ordu Spor'da küme düşecek. Biz yenilirse. Maç bitiyor. Bak şimdi. Beni sonradan soktu Zeynel Hoca. Direkt oynayan bir futbolcuydum. Maç bitiyor. Bir tane foul oldu. Foul attı. Attılar dışarı ama adam vakit geçsin diye çıkmamış. Çıkmadı, tamam mı? Tekrar ettirdi hakem. Hakem bir tekrar ettirdi. Bir vurdum kafayı, gol. O 6-7 golü kaçıran adam. Arkada ölüm sessizlik. Orospor küme düştü, biliyor musun? Ölüm sessizliği. Star. Abim de gelmiş orada. Gol mü atayım falan demiyor. Arkadaşları var orada falan. Vay. Ölüm sessizliği ya. Çıdat da ya, biri itiraz etse falan hakem saymayacak. Dakika 90 küsür. Çöktü herkes. Ya hocam işte falan filan deseler, foul mü öyle, belki hakem orada şey yapacak. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Antrenörlüğüme gittim. Bak şimdi. Biz 23 puan fark yaptık. Lige çıktık. Bir tane mağlubiyetimiz var Ordu Spor. Bir mağlubiyet. Düşünebiliyor musun? Yani orada hiç aklıma falan gelmiyor. Sonradan baktım yani.
1: Şöyle. Evet.
0: Öyle de bir şeyler oldu yani.
1: Şimdi bugünün önemli haberlerinden birisi, Galatasaray'ları ilgilendiren, belki merakla bekledikleri bir şey, forma tanıtımıydı. Hı hı. Yeni sezon formalarını tanıttı sarı kırmızılar. Dilerseniz formaları bir görelim, ardından sohbetimizi sürdürelim.

0: Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı dedik. Parçalı forma, siyah forma ve beyaz forma. Yakasında bir düğme de var.
1: Güzel görüyoruz. Olmuş,
0: sarı bir şerit yakada, ortasında düğme var. Parçalı forma zaten Galatasaray'ın en önemli şeyi, her sezon olan forması, klasik forması.
1: Yani mağazacılık gerçekten güzel işler yapıyor. Ürün yeterliliği ve ürün çeşitliliği anlamında güzel işler yapıyorlar. Ben mağazacılık aşı yönetim kurulu üyesi Hakan Sarıöz'ü tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir ekip, güzel işler yapıyor. Forma lansmanında keza öyle olmuş. Zaten bu mağazacılık aşıda Abdullah Kavuç'un da çok büyük eli var. Çok güzel işlere imza atıyor. Hatta şu an mağazacılık biliyorsun halka arzı süreci var yıl sonuna evet. doğru. Sadece yeni durumlar da var. Yani Osimhen paketi başka bir pakete evrilecek ilerleyen dönemlerde. Yani Osimhen paketinin içindeki çeşitlilik de değişik hale gelecek. Belki ilerleyen süreçte Osimhen'in forma numarası değişirse, belki kaptanlık olursa farklı bir şekilde bir durum da söz konusu olabilir. Ama şu bir gerçek, sadece tek sıkıntılı süreç forma ücretleri. Bizim de belimizi büküyor, taraftarların da belini büküyor. Orada bence biraz daha minimize edilmesi daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Şu an için önümüzdeki sene planlaması için formalar 7 bin lira civarında olmasını bekliyorum ben.
0: Son sayfayı noktalıyoruz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az gol ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az buradan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.

Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe

Şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneralli Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'ta Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin, Metin, Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cemil, Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'ta Fenerbahçe Galatasaray'a
2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden

33 golle gol krallığı yaşadı. 27 Mayıs ihtilalinden 12 gün sonra Ankara'da Türkiye-İskoçya milli maçı oynandı. Ülkenin yönetimine el koymuş olan Milli Birlik Komitesi, bu maçın önceden tespit edilmiş tarihinin değiştirilmesine uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs adında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan oyunlarında tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan oyunlarına katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gül Çıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre 40 koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray, toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapest, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1900

1948 ve 1952 olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet, disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksla ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalya ile ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti, acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör, efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. "Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı. Onlarla savaşmayacağım." Bu, bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından Boks Federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Roma olimpiyatlarındaki başarılara dönersek. Daha sonra Yunanistan kralı olan 2. Konstantin, yelken branşı Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma de Tornado Rudolph, kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse, sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala, çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu, Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı, arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35.6 ile dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark, olimpiyatta ölen 2. sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye, Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcuyla geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz, toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş, toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay, Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen 2 olimpiyat

Hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremen'de ise Minder'den 3 altın çıkardık. Bu, 1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek altın madalya sayısıydı.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
0: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
0: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.

0: Tekrar program.
1: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte yine her zaman olduğu gibi futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Geçmişin yapraklarını çevirirken bugüne dair bazı çıkarımlar yapmaya, her zaman söylediğimiz gibi o günleri yaşayanlar için tatlı bir tebessüm, tatlı bir anıyı hatırlatmaya, o günleri bilmeyenler içinse ilginç anekdotları, ilginç hatıraları paylaşmaya, keyifli bilgiler vermeye çalışacağız. Bu anlamda yine dolu bir programla, keyifli bir programla birlikteyiz. Bu pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
1: Teşekkürler. Geçmiş zaman olur ki deyip yabancı transferlere uzanan bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
2: Evet.
1: Takım takım gidelim.

0: edelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe çok var ama hani hepsini hatırlamaya ya da çetelesini çıkartıp alt alta sığmaya çalışırsak programı zaten onunla bitiririz. Fenerbahçe'den başlayalım şöyle bir. Olare. Süleyman Olare var mı hatırlayan? Maldonado.
1: Süleyman Olare.
0: Maldonado Alex'in kontenjanından gelmişti değil mi?
1: Evet galiba.
0: Süleyman Olare, Maldonado, Osiko. Osiko ya, inanılmaz bir transfer.
1: Yo, oynadı.
0: Oynadı.
1: 10 dakika oynadı.
0: Oynadı 10 dakika.
1: Bak. Şeyde girdi. Ankara'da bir maçta ikinci devre soktular.
0: Simao.
1: 46'da 56'da çıktı sakatlanıp.
0: Ay inanılmaz şeyler var. Simao var.
1: Simao o da geldi oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü gitti.
0: Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
1: O şey İstanbul maçı galiba. 3-0 kaybetti.
0: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
1: Gitti evet.
0: Çok enteresan maç.
1: Evet.
0: Mateja Kejman'a geldik. Kejman. Guiza. Eh mi diyorsun?
1: Yani.
0: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza. Krasić.
1: Oynadı ama.
0: Oynadı da ne oynadı herhalde?
1: Derazında oynadı be abi.
0: Doğru söylüyorsun. U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
1: Sabahları oynuyordu ya. Ne var ki yani ya Allah.
0: En son halka Robin van Persie gitti gol attı.
1: Abi öyleymiş bu hafta gol attı.
0: Gol attı. Üçüncü golü o attı. Yani işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
1: Gösteriyor tabii bozuk saat.
0: Ne dersin? Geleceğiz daha devamı var da bir ara verdim. Şu transferlerle ilgili geçmişe doğru hatırladıklarını da ya şunu özellikle söylemek gerekti diyebilirsin.
1: Şimdi bak ben bunlar şöyle söyleyeyim. Ha,
0: burada giden paraları saymıyoruz.
1: O
0: zaten hepinizin malumu.
1: Sadece Krasić'le Van Persie'ninki, Guiza'nınki bizim parayla 400 milyon falan.
0: TL.
1: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani mesela ben bir Simao'yu anlatayım.
0: Bu Van Persie. Ya bu burada yaptığı en güzel işlerden biri.
1: Evet. Ömer
0: Simao'yu mu?
1: Evet. Ömer Kaner'le Özcan Fenerbahçe'nin eski futbolcuları yönetim tarafından görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildiler.
0: Devre arası mıydı?
1: Hayır.
0: Sezon başı mıydı? Sezon başıydı değil mi?
1: Gidin bakın hani bize işte siz eski futbolcusunuz.
0: Osiko devre arasıydı.
1: Biriniz gol kralı bilmem ne. Gittiler bunlar vallahi 20 günden daha fazla herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Kaldılar Brezilya'da ve döndüler geldiler. Oradan bir takım kasetler.
0: Ömer Kaner'le kim demiştin abi?
1: Özcan.
0: He.
1: Neyse kasetler masetler çocuklar almışlar ondan sonra. Güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var. Çok çalışkan bir or. Yani böyle nitelik nicelikleri de yazarak. Şeye geliyorlar kulübe. Laurent gelecek o zaman teknik direktör.
0: Eyvah.
1: Antrenmandan. İşte yönetici gelecek. Değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler şunu alalım diye.
0: Tamam.
1: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir
0: zat.
1: Hadi bakalım diyor şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar yönetici. İşte diyorlar şu falanca, bu falanca şurada oynuyor. İşte bunun özelliği bu falan tamam. Anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
0: Tamam.
1: Şey yönetici burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar. Bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar. Tamam diyor. Oyuncu bu diyor. Başka ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte kal iki futbolcu da şaşırıyorlar. Diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani biz diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
0: Bizim şeyimizde
1: yok
0: o. O başkasını gösterirken gördüğü tabii, bir başka oyuncu.
1: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent antrenmandan giriyor içeri ona böyle hazır mı her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor? Oynat diyor. göreyim ben de diyor.

0: İşte diyor, bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir, bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
1: Böyle mi?
0: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı, ne kadar öyle yarım bir şey bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara Gücü'ne kiraya verildi. Ankara Gücü'nde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
1: Hadi gerisin geriye.
0: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı.
1: Ne dedi?
0: Aynen bu anlattı.
1: Yani bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim onu. Dur orada rütbeye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte, duvara tosladık diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
0: Ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim, bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya, ha ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
1: Bilemediğin için bunu mu bulmuşlar dedim.
0: Koca Brezilya'da dedim, dur bir dakika öyle değil dedi.
1: O zaman kendi öz eleştirisini yapmış yani.
0: Bunu ben aldırdım dedi, aynen hikaye böyle dedi, hepsini anlattı.
1: Devam ediyorum o zaman, Galatasaray'a geçtim.
0: Geç.
1: Petre, Frank de Boer, Yorfa, Karuska.
0: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
1: Ha? Ne abi, yok abi.
0: O değil mi o?
1: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Aa evet. Bir dakika, Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
0: Evet.
1: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de, Pandev.
0: Evet.
1: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
0: Şimdi bu Galatasaray'daki bu
1: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
0: Gelmeyenler de var.
1: Çok çok.
0: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
1: Bak, öyle mi diyorsun?
0: Teslim edeyim tabii. Yani bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O ayrı
1: dersin hep.
0: Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
1: Hmm.
0: Mesela De Felipe Brezilyalı. Bayağı önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
1: Onlar yapamadı Fatih.
0: Ama tuttu ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacaksın. Alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
1: Lukunku ve bunlar, topu kıracakmış gibi giderdi.
0: Tabii ve bunlar ciddi paralara, bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam derdi. Fatih derim diyorum yani, en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi, senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
1: Vay.
0: O sene. Kaç senesi işte, ne bileyim 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu, o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. Evet. O güne kadar, yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında,
1: evet, evet,
0: yanlış hatırlamıyorsam. Yani çuval işte 55 milyon dolar bu. Özhan Can Aydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır.
1: Yani. Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika gazete manşeti harika olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Ailton evet, bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında gelmişti.
0: Siklet, evet.
1: Schildenfeld dedik. Juanfran.
0: Evet.
1: Diatta. Higuain var, Simão var, Portekizli Simão. O da tabii, bir şey yapamadan. Tabii.

0: gitti.
1: Tabii.
0: Var ki var yani.
1: Sabrosa var. Sima Sabrosa. Tabii bu transferlerdeki
0: işte
1: hayal kırıklıklarının en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun, 44. Halbuki sana 16 lazım tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun, 83. O 16 bir türlü yok. E tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. Paralar sokağa gider, yabancı anlamaz.
0: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi, aynı kilodayız Ayton'la.
1: Tabii.
0: Hani burada golü atıyor ama.
1: Ya ne olacak
0: ne
1: ya?
0: Ne çekti Ayton'dan Beşiktaş?
1: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarpıp giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki, ya o zamanlar hele Ender bir oyuncu gör. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapıyor? 30'dan bir vurdu ya. Kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi. Kale direğini
0: bir topu... de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
1: Ha, o var tabii.
0: Aziz Başkan çok sever onu. Böyle Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever.
1: Şimdi şu süreçte...
0: Bienvenue al diyor öyle. Bienvenue.
1: Tabii.
0: Bienvenue.
1: Hoş geldin demek oluyorsun.
0: İşte onu diyecektim. Fran... Bienvenue diyorum yani.
1: Şey, söyle onun adını. Beşiktaş şu anda aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemeyeyim. Rakamda yanılırım. Fikret'le Gökhan, evet, sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Tunus bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
0: Evet.
1: Yani evet. 85
0: biz Fikret Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
1: Fikret Başkan mı? Evet. Evet, bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye? İşi ehline vermişler. Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
0: İyi araştırıyorlar. Doğru şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık... Ya Şilden Felt'e bak ya.
1: Tabii. Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu üç oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor. Hmm. Akrabalar var, arkadaşlar
0: o
1: var.
0: O konudan hepsi çok çekti. Kulüp yağcı, Beşiktaş da çekti.
1: Kulüp yağcı, tabii
0: hala
1: çekti. İşte bu,
0: onun sıkıntılı bu sistem, akçıları var, var.
1: Bu sistem kurulana var kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde. Ondan sonra bakıyorlar. Mesela kulüp yağcıları var. Onların çocukları var, menajer filan falan. Onlar getiriyorlar.
0: Ciddi borçlar var menajerlerde.
1: Bir tane geldi, hiç oynamadan gitti. Siyah bir oyuncu, hiç unutmam. Yani niye sizde bir ekip, iki kişi, üç kişi, kaç kişi? Ha, getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
0: Şey mi diyorsun?
1: Dört ay sonra kovdular.
0: Ay dur bak şimdi.
1: İtalyan.
0: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani, düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
1: ben
0: diyorsun.
1: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim. 4,5 ayda gitti.
0: Ya.
1: Yani
0: bak şimdi takıldı aklıma, bulamadım ya.
1: Terena. O. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne, hakikaten yürekten inandığınız, bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu, antrenörünüzü.
0: Benim şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönüllü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela şey, özellikle Metin Diyedin alın bu çocuğu diyor mesela.
1: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
0: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
1: Evet.
0: Hop Gökhan Gönüllü bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
1: Yok, 1'e çıkmadı canım.
0: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey Gökhan Gönüllü oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
1: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Evet. Barcelona'da kimdi ya geçen ayrıldı? Geçen daha bunu 2 sene evveline kadar bu işlerle.
0: Orada Begrüştein falan.
1: Begrüştein falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan, yani takımın başına geçen Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle 2 tane 3 tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'dan Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da

0: Topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç.
1: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
0: Aynen öyle.
1: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da beterleri yapılmaya devam ediliyor hala.
0: E tabii.
1: Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede daha yakın dönemden görece anımsayabileceğiniz renkli bir kişilik gelecek. Hayrettin Demirbaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ın bir uzun bir dönem kalesini korudu. Ya da Simović'in arkasında işte birkaç kalecinin arkasında yedekte bekledi. İlk 11'de de oynadı. Milli takımda da yanılmıyorsam bakayım burada not etmiş olacağım. 18 kez.
0: Evet.
1: Az değil.
0: Yakın evet.
1: Küçükköy'de başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede. Küçükköy'ün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simović'in arkasında, Zoran Simović'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. 87'de bir Denizli Spor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
0: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
1: İyi niyetli.
0: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
1: Kumbar Hayrettin derlerdi yani.
0: Ya, o rakipler o zamanlar.
1: Öyle,
0: mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet, değil mi?
1: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
0: Evet.
1: Nisan 1992 bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor. Bir penaltı pozisyonu var. Ha, şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
0: Direkten.
1: Ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
0: Tabii. Yani şöyle niye kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini bak penaltı şimdi bir gol yiyecek çünkü netice itibariyle ama gol olmadı ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne bizimki çalımı yedi adam da vurdu gol oldu bana ne ya der. Yemeseydi çalım, vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz duygusal ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
1: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçı maçında
0: var. Tabii.
1: O da dramatik bir maçtı ya. Yani burada da işledik gerçi biz onu bir programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya birisi yesin durumuna dönmüştü.
0: Sıkıldık
1: o
0: ya ben ekranda yani televizyondan seyrettim.
1: Demiş ya sonra abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
0: Ve enteresandır Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray milli takımı saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani 2-3 defa gitti geldi.
1: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
0: Zeytinburnu'na Van tekrar geri geliyor, oynuyor, tekrar kiralanıyor, tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veya herhangi bir futbolcu için diyeyim. Bu çok tatsız bir
1: bu Beşiktaş maçı.
0: Bu tatsız bir trafiktir.
1: Evet.
0: Düşün.
1: Altı

0: ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun, 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun, sonra 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor, ayakta kalması zordur yani ve kaldı. Helal olsun yani.
1: Evet, 2000'de futbolu bıraktı ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
0: Tabii tabii. Bunu İyi veya kötü var lazım. Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
1: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü tabii. Mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum.
0: Ne büyük ben kaleciler ne goller yemiştir. Ya. Evet, Yasin evet. Özdenak bizim Gökmen'in, bizim Gök'ü yok mu? Evet. Bizim Gökmen'in kardeşi Galatasaray'da kaleye geçti. Hiç unutmuyorum bir vefa maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'la eski Beşiktaşlı Suat Mamat vefada o sırada. Gasane Kalesi'ne yani Deniz Kalesi'ne diyor. Öbür tarafta kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı. Top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
1: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
0: Tabii.
1: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan.
0: Oluyor yani. Ama bu Yasin'inki çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır tıngır, tıngır geliyor. Abi. Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor. Bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok bilmem ne. Neydi o gittiği kulüp?
1: Kosmos.
0: Kosmoslar filan falan yani.
1: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu. O sezon Fenerbahçe bir önceki sezon ligi 8. sırada tamamlıyor. Ve yani şeyin bayağı bir gerisinde, 30 küsur puan falan gerisinde yanılmıyorsam şampiyonun. Sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu Oğuz, Aykut, Turan ve Serdar'ı alıyorlar. İşte şeyden Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor, Hakan Tecimer alınıyor Rize'den ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor
0: Rize'den.
1: Tony Schumacher kalede.
0: Tabii.
1: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten işte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
0: Evet.
1: Hoca da Todor Veselinovic.
0: Evet.
1: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar, bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuzda değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken. Ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofoğlu.
0: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
1: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
0: Nurettin kaleci.
1: Evet.
0: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan
1: yani sonunda iyi topçu.
0: Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler, dedim ki yani Serdar, Turan, Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir. Savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti. Hı hı. Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder.

0: Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu dört oyuncuyu almazdan bir sene önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Hı. Büyük Aykut'u.
1: He.
0: Şimdi Büyük Aykut, Aykut'u almaya gidiyorlar. Sakarya'ya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama kocaman.
1: Şey karıştırıyorlar, Aykut'lar mı karışıyor?
0: Evet, orada Sakarya. Aykut diye öbür Aykut'u. E adamın adı Aykut. Onu aldılar, geldiler yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la
1: doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
0: İşte dört oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü rekor, 103'te Samsun maçı hükmen galip.
1: Ama Turan mesela diyor ki biz belki de 3'ten fazla atardık oradan diyor.
0: Ha, olabilir ama o hükmendir. Bu 100 gol atmış olmanın en büyük sahibi kimdir? Bu rekorun kırılmasının en büyük sahibi Hasan Vezir'dir.
1: Hı, sen onu söylersin hep, evet.
0: Şayet Fenerbahçe Hasan Vezir'i Rize'den kiralamasaydı o kırılgan takımıyla, bak Turan Sofuoğlu hariç.
1: Çok ofansif bir takım ya.
0: Turan Sofuoğlu yani, hariç. Yani 100.
1: Hangisi olur gelir bunların geriye?
0: He. Rıdvan, Aykut, Oğuz, ondan sonra şey Hakan Tecimer.
1: Evet.
0: Anladın mı? Yani eğer Hasan Vezir'i almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den, hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor ha. İlk maç deplasman. Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Evet. Belki şampiyon bile olamazdı.
1: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ha,
0: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
1: Evet, evet. Onu yaptık biz.
0: Yaptık. Maç bitti. Sarıyer yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Hmm. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
1: Veysel'in. Ha, Veysel. Veysel'in o Tahsin bizim, Kaya ile şeyi.
0: O kim? İmzası. Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez, ben bilirim. Noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
1: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
0: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yapardı tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Vezir'i elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibidir. Ne oldu sonra? Yani. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
1: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsun Spor'un geçirdiği kaza hepimizi çok üzmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar, çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsun Spor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsun Spor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş, hani birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsun Spor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı o tarafa vermişler.
0: Ve çok enteresan, teknik direktör oldu sonra.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz. 4 büyüklerin 4'ünü de yendi. Onun için kovuldu.
1: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği tabii maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılı. 2001 yılının Eylül ayı, bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç. Ve Türkiye İsveç U21, ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün

0: 3'ünde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var. O zaman ümitler bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
1: Tabii.
0: Yani şimdi işte 37 yaşında, demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün tabii abi.
1: Yani o İsveç Ümit mi takımda daha iyi oyuncular da var yani.
0: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
1: Kalström var.
0: Elmander var tabii, sonradan Galatasaray'a gelen. Tabii, burada tabii. Şeye de getirebilir arkadaşlar.
1: Kaleci var Isaksson.
0: Bir getirse Isaksson falan var. Isaksson tabii. Yıllarca İsveç milli takımının tabii. kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takım o.
1: Tabii.
0: Lindström, Eriksson, İbrahimovic, Kalström yani
1: tabii.
0: Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede Isaksson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın.
1: Tabii.
0: Öyle bir takım. 4-1 yeniyor. Bizim Ümit Millilerde de bizim Kerem var. Kerem İnan. Şimdi bizim yorumcumuz kalede.
1: Kaleci Kerem.
0: Gökdeniz var. Tabii. Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii. var. Koray var. Bu Beşiktaş'a da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış. Tabii. Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
1: Tabii.
0: Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra, yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet. takımı Manchester United'ı o 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
1: 19
0: yaşında. 2004. 19 yaşında 19. falan. Belki yok bile. 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley röveşata karışımı evet, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada Manchester United'da işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan gelen oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
1: Tabii.
0: Manchester United'da evet. dikiş tutturamadı, sonra neler oldu? Pique de o gün kim? O maçta oynayanlardan biriydi, Gerard Pique. Barcelona'da.
1: Bu Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
0: Ha işte bu o maç.
1: Tabii o
0: ya,
1: maç.
0: Ya maça
1: tabii.
0: bak ya.
1: Evet.
0: Şimdi... İki dünya yıldızı. İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken, 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de. Ama sonra nerelere gidiyor iş? Ve sizi Beykoz'un, Beykoz efsanesinin, Beykoz takımının ilk günlerinden bugüne taşıyacağız, o günlere götüreceğiz. Evet, Beykoz'u anlatacağız. O da Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri. 110 yıl.
1: Fener'den bir sene sonra kuruluyor.
0: 1908.
1: Evet.
0: İşte Beykoz. Evet, geçen hafta bu arada kara gümrüğü yaptık. Çok şey geldi.
1: Müthiş telefonlar, kara gümrüklülerden
0: sağ olsunlar. Çok arayan, haber gönderen, evet. mesaj gönderen, tekrar yayınlayın diyen. Arkadaşlar bir fırsatını bulup tekrar yayınlayacaklar o bölümü.
1: Bir de o şeyi dediler onu. Ben anlamadığım için söyleyeyim sana. İnternete ne olur sokun dediler. He. İnternete evet, girsin ki oradan arkadaşlar. Da hemen bulalım dediler. Karagümrüklüler.
0: Evet.
1: Dedim ben iletiyorum arkadaşlara.
0: Öyle bir takımdı Karagümrük. Evet. Bunları hak eden bir takım. İşte oralarda tekrar görebilmek dileğimiz. Bugün de Beykoz'u konuşacağız. Beykoz'da aslında bugün Süper Lig'in İlklerini içinde barındıran bir takım.
1: Tabii ya.
0: İlk gol, ilk maç orada. 2-1'lik maç. İzmir Spor'la Beykoz maçı. İlk gol Beykoz'un yediği gol. İlk penaltı o maçta. Beykoz'un olduğu maçta. Yani Beykoz takımı işte şöyle bir bakıyorum önümde. Ya çok önemli bir şeyi, süreci.
1: Bu Türk en eskilerinden futboluna... biri. Şu verdiniz ya.
0: Abi, şu. Verdi.
1: Bak. Şurada çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur araya girebilir miyim Ender?
0: Evet.
1: En
0: abi.
1: Sağ baştaki kim?
0: En sağ benden
1: yok, bu tarafa. Benim taraftan.
0: Kim abi?
1: Fenerbahçeli Abdullah Matay.
0: Nereden tanıdın abi onu?
1: Onun yanındaki bizim, yanlış hatırlamıyorum.
0: Ben şu sol tarafa bakıyorum. Zaten ya, fotoğrafta Eker Biçer.
1: O Eker Biçer takım kaptanı.
0: 1.90 küsur boyu. Bak, 93 falan.
1: Abdullah Mate'nin yanındaki yanlış hatırlamıyorsam galiba Nusret. Onun yanındaki de Mustafa Galatasaraylı. Mustafa Yürür. Tabii fotoğraf çok kötü. Ta kim bilir kaç yıl. 50'li yıl.
0: Çok çok abi tabii.
1: Yani kaleci Sıtkı mı değil, başka birisi. Yani çok efsane oyuncular yetiştirmiştir Beykoz. Efsane takımlar kurmuştur.
0: Ama o Mehmet Eker Biçer de o takımın kaptanı değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii Mehmet Eker Biçer. Tabii Eker Biçer. Ya Mehmet Eker Biçer'in boyu 2 metreye
0: i̇şte
1: yakın.
0: İşte şurada yine bir arada bak, stoper mi
1: kaleci
0: oynuyor?
1: Kim bak? Beşiktaş'ta Necmi Mutlu.
0: Vay vay vay.
1: Görüyor musun? Eker Biçer tabii stoper o yani sant bak Nusret abi buradan üçüncü soldan üçüncü. Yine Abdullah Matay bak en solda.
0: Bu tarafta aşağıda.
1: Senin tarafında ha. Şimdi Eker Biçer 2 metreye yakın boyu vardı. Tek Eker Biçer'den kafayla top alan kimdi?
0: Kim abi?
1: 1,5 metrelik Mikro Mustafa rahmetli Fenerli.
0: Onu söylerler.
1: Ya olacak şey değil ya. İnanılmaz yani. Yani bunu ben anlatıyorum. Şimdi millet karikatür canlandırıyordur. O Mikro Mustafa müthiş sıçrardı. Timing tabii ayarlaması. Eker Biçer'i deli etmiştir senelerce. Kafasından top alırdı ya. Olacak şey değil. 1 metreden yakın aralarında mesafe var yani.
0: Kelle İbrahim özellikle 1924 olimpiyatlarında da bizim milli takımın ilk yurt dışı maçlarında da tabii, forma giyen tabii, Türk futbolu için de son derece önemli bir oyuncu. Bu kulübünde Beykoz'un da sonra Altınordu'nun da sembollerinden biri.
1: Sembol Kelle.
0: Ve 1924 olimpiyat oyunlarında Türk milli takımı adına en başarılı isimlerden biri. O takımda forma giyen isimlerden biri. Beykoz için de Beykoz tarihinin en önemli bak, isimlerinden biri.
1: Nusret abi Beşiktaş'ta da oynadı bak sol baştan senin tarafından üçüncü.
0: Bunun renkli biraz daha yeni görece takımları da var. 60'lı yıllardan çocuklar onlardan getirelim bir iki tane de ekrana.
1: Bak kaleci Manken Nihat Galatasaraylı.
0: Bak altta yazıyor da ya.
1: Öyle mi?
0: Cemal Adnan Selahattin Nihat Vural Oral Garbis.
1: Garbis Fenerli Garbis. Fenerbahçe'de de oynadı. Genç takımdan yetişme.
0: Hangi?
1: En sağ başta.
0: Sağ başta yani, bu taraf.
1: Gayrimüslim Ermeni evet, bir arkadaşımızdır. Ondan sonra Fener'de de oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı.
0: Nusret.
1: Evet. Kaleci de Manken Nihat. Nereden Manken diyeceksin?
0: Manken Nihat.
1: Ya o kadar güzel bir fiziği vardı ki bizim foto muhabiri Arif Işıldayan bunun fotoğrafını çekmeye bayılırdı ve isim taktı buna. Manken Nihat.
0: İlginçmiş.
1: Hala sağ Fenerbahçe'de oturuyor. Günde 4 kilometre yürüyor. Ya arkadaş diyorum ya yorulmadın mı sen be senelerce top oynadın. Bir... Yok yok diyor formumu muhafaza ederim belki yine oynarım diyor.
0: Bir de bu var. Bu da
1: tabii.
0: Bu da 60'ların sonu 70'lerin başı mı çocuklar?
1: En tam solda oturanlar var ya.
0: Evet.
1: Onlardan top elinde olanın yanındaki üçüncü yani senin tarafından o da Ahmet. Boncuk Ahmet Beşiktaşlı. Onun yanındaki de bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki Mustafa'ya benziyor eski Fenerli. Gazanfer abi değil mi teknik direktör? Tabii Gazanfer abi. Tabii o. Bu biraz daha yeni bir
0: yeni görece Beykoz. Yeni bir Beykoz evet, evet.
1: Yani şimdi Şirzat Dağcı bak elinde şey takım
0: Selahattin Garbiz Rıdvan Hüseyin Nihat Erdoğan İsmail yazıyor Çetin aklımda, Adnan he? Şirzat ve Cemal
1: bak elinde şey takım kaptanı flama verecek
0: evet. O Şirzat değil mi?
1: 2 sene Fener'de 2 sene Beykoz'da 1 sene Fener'de 1 sene Beykoz'da. Bu da İsmail, o da Fener'de oynadı. En başta oturan. Oturanlar senin tarafından. He. Yani bak Garbis yine var. En soldan senin tarafından. Selahattin yanındaki. Vefa'da da oynadı o en baştaki. Kaleci yine Manken Nihat. Yani takıma bak. Bu da Cemal galiba değil mi? Tabii evet, en baştaki evet, tabii Cemal. O da santrfor gibi oynardı. Şirzat abi rahmetli varken. Şirzat Fenerbahçe'nin efsane takımlarında oynamış bir santrfordur. Yani burada Arap Hüseyin var mesela. O buralarda yok o. Hüseyin Rahmi Gömeç'te biz Arap Hüseyin derdik. İstanbulspor'dan geldi.

0: Sıtkı olmuş. Cemal'i söyledik. Abdullah Matay Fenerli, hı-hı, Eskişehir'den gelme. Bak Eker Biçer'e bak bak.
1: Zaten o yükselmeden kaleciyle neredeyse aynı yerde.
0: Şey var, Yılmaz var. Badik Yılmaz Galatasaraylı. Teknik direktörlük falan da yaptı. Vural'ı söyledik. Vural'ın da bir lakabı var. Söyleyeyim mi? Yani bu futbolcuların birbirlerine taktıkları lakap. Köpek Vural.
1: Allah Allah.
0: Neden ama? Müdafaa oynardı. Bir oyuncuyu yakaladı mı abi ısırır abi. Geçmiş olsun, oynayamazsın. O öyle kalmış lakabı. Ondan sonra Selahattin'i söyledik. Eker Biçer'i söyledik. Böcek Ahmet'i söyledik. Beşiktaş'ta da oynadı. Yani Garbis'i söyledik. İsmail'i söyledik. Efendime söyleyeyim, kaleci Manken Nihat'ı söyledik. Aynı Beykoz'da daha evvel yaptığımız Karagümrük gibi, Samspor gibi, Vefa gibi birçok oyuncu ihraç etmiştir. Yetiştirip bünyesinde. Hatta sonradan o oyuncular gittikleri büyük takımlarda artık emekliliklerine yakın bir zamana geldikle onları tekrar geri almış. Tekrar 2 sene Beykoz'da oynamışlardır. 3 sene artık yaşlarına göre, durumlarına göre. Onlardan tekrar yararlanmıştır. Çok güzel bir kulüpleri de vardı. Ben gitmiştim ta bu bizim Anadolu
1: yakası. Paşabahçe
0: tarafında. Orada. Ondan sonra şuraya bak. Yani hatıralarımız hakikaten canlanıyor yani. Adnan, Selahattin, tabii Nihat, Köpek Vural, top elinde olan. Yani lakabı öyle ya. Aslında dünyanın en şeker adamlarından biriydi. Konuşurduk yani.
1: Evet.
0: Garbis. Oral'ın yani, yanında Garbis. Kadıköy'ün.
1: Ne kadar enteresan. Yani bir dönem bu kadar başarılı olmuş kulüplerin sonrasında sıkıntılı süreçler yaşaması. Belki futbolun içinde bu var ama hani bu kadar makas açık olmalı mı olmalı mı bilmiyorum. Dünyada da var
0: güzel
1: böyle.
0: Bir nokta
1: işte, Nottingham Forest'in nerede?
0: Niye geldin? Bak şöyle ama. Bunlar Vefa, Karagümrük, Beykoz yaptık ya.
1: Evet,
0: Kasımpaşa evet. Eski. Hepsi semt takımı. Hı hı. Şimdi Beykoz dediğin yerde bunlar top oynarken Koca Beykoz takımı, hı hı, diye adlandırılan takım oynanır. Beykoz'da 10 bin kişi vardı abi. Bilmiyorum, attım rakamı. Ama Fenerbahçe öyle değil.
1: Anladım.
0: Galatasaray öyle değil. Beşiktaş öyle
1: değil. Geniş kitlelere mal olunca işin rengi değişiyor.
0: Değişiyor tabii. Oradan finans alıyorsun. Buradan yardım geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Buradan, bunlar da kendileri çorbayı işte içebiliyorlarsa içiyorlar. Çorbanın artık yapılamaz hale gelişinden sonra da dağılıp bitiyorlar yani.
1: Doğru.
0: Bu Beykozlar, Vefalar, Kasımpaşalar, Karagümrükler o dönemde emniyet, adalet bir aralık battaniyelerin, evet, evet, sahibinin takımı. Bunlar üç büyüklere zamanda çok kök söktürmüştür ama maalesef o kadar yaşayabildiler.
1: Peki, keyifli bir sohbetti Kemal, evet, abi. Teşekkür ediyoruz.
0: Lakaplar bu
1: haftada,
0: nasıl ama?
1: Evet evet. Bu haftada Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik efendim. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları olsun. Hoşça kalın efendim.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
5: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken, dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi.
5: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer.

0: Değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Dün Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı vardı ve Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda kendisine yöneltilen mali eleştirilere de yanıt verdi.
1: Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızla yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim deniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten size kadar anlamıyorum. Ben bankalar konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, iki ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için dikili taştan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili taştan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız. Sponsorluk anlaşmaları yapmışız. Oyuncu satışı yapmışız. Ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz. Sorguya çekiliyoruz. İtibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında

0: Amerikan artışı ya, indirim yaptık ya. Kale arkası türbinleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakalı İstanbul'a geldi. Beşiktaş hücum hattına takviye yaptı. Siyah beyazlılar Fransa'nın Clermont takımından renklerine bağladığı İlhan Fakalı'yı İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacağı öğrenildi. İlhan geçtiğimiz sezon çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol 5 asist kaydetti. Beşiktaş Gökhan Sazdağ'ın ise Çorum'a transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılar Gökhan Sazdağ'ın Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta görev aldı. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isim İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka oldu değerli izleyenler. Beşiktaş yönetimi transferin şartlarını değerlendiriyor.
2: Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor. İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hem Napoli hem de 31 yaşındaki Slovak futbolcunun temsilcileriyle ilk temasını gerçekleştirdi. İlk görüşmede Lobotka'nın maliyetinin Beşiktaş cephesinde yüksek bulunduğu belirtildi. Şartların oluşması halinde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferine onay verdiği deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yönetim İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda özellikle İtalya pazarında alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Napoli'de 38 ilk 11'de olmak üzere 41 maçta oynayan Lobotka bir gol bir asist katkısı sundu. Kariyerinde 7 kupa kaldıran ve 2 kez de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Lobotka, Slovakya milli takımıyla da 73 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.
1: Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'le anlaştı. Şimdi kulüplerin anlaşmayı tamamlaması bekleniyor.
3: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılmaya çok yakın. Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb 31 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlarda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Livakovic yıllık 1,5 milyon euro kazanacak. Ancak transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki bonservis görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyor. Hırvat kulübünün deneyimli filebekçisi için 3 milyon euro ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic de transferle ilgili konuştu. Hırvat çalıştırıcı, Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da olacağına inanıyorum. Kalırsa benim için büyük mutluluk olur ifadesini kullandı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak yeni sezon planlamasında yer almayan Livakovic, sarı lacivertli formayla 74 resmi maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımının kalesini koruyan Livakovic, turnuvada 4 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.
1: Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen bir başka isim Anthony Musaba'ya Süper Lig'den iki talip çıktı.
4: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den iki talip çıktı.

0: Başakşehir ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musab'a sarı lacivertli formayla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
1: Trabzonspor, Vivo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık B planını hazırladı değerli izleyenler. Bordo Mavililerin gündeminde Samsunspor forması giyen Fandron Gelen var.
0: Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Bordo Mavililer, Samsunspor'da forma giyen Rick Fandron Gelen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca oyuncuyla görüşebilmek adına Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği ve transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Fandron Gelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol, 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Fandron Gelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz doldurdu.
0: Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Lopez Cabral unutulmaz bir Dünya Kupası geçirdi. Bordo Mavililerin turnuva öncesi 7 milyon euroya renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, dev takımlara ve oyunculara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ülkesi Yeşilburun Adaları'yla birlikte mücadele eden Cabral, 3 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu, dünya şampiyonları İspanya, Uruguay ve Arjantin'e karşı önemli bir deneyim yaşadı. Grup aşamasında 2-2 biten İspanya maçında 76 dakika süre alan Cabral, 0-0'lık Uruguay mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Cezası nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında oynayamayan yetenekli oyuncu için en büyük test son 32 turundaki Arjantin maçı oldu. Yeşilburun Adaları geriye düştüğü maçı uzatmalara götürürken Cabral 103. dakikada Arjantin 2-1 öndeyken harika bir golle skora denge getirdi. Genç oyuncu attığı golün ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Arjantin maçı 3-2 kazansa da Cabral'ın performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sol ve sağ bek olarak oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu iznini yaptıktan sonra Trabzonspor kampına katılacak.
1: Trabzonspor Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon başarılı bir dönemi geride bırakan Fatih Tekke'nin maaşına zam yapıldığını duyurdu.
0: Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin ücretinde iyileştirmeye gitti. Bordo Mavili Kulüp 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli çalıştırıcının maaşında güncelleme yapıldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Yapılan düzenlemeyle Fatih Tekke'nin 2026-2027 sezonu için daha önce 90 milyon lira olarak belirlenen net ücreti 150 milyon liraya yükseltildi. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi sözleşmenin diğer hükümlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da açıkladı. Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. 48 yaşındaki Fatih Tekke ise Bordo Mavili ekibin başında çıktığı 57 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.
1: Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon üst üste 4. şampiyonluğa ulaşması hem yurt içi hem de yurt dışında kutlanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bir kutlamada Bodrum'da yapıldı. Organizasyona katılan teknik direktör Okan Buruk kadroyu güçlendirmek adına yerli ve genç isimlere yöneldiklerini söyledi.

0: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlıyoruz.
1: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı, onun belli olmasını bekledi. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsunuz Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel şekilde düzeltmeye çalışacağız.
2: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeğe geçen herkesi, başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
3: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
4: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı.

0: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Anthony Denis'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
1: Göztepe, Anthony Denis'le yol ayrımında. Sarı Kırmızılıların İngiliz ekibi Coventry City ile transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Coventry yetkililerinin Londra'da Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'le bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Denis için 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunulduğu, Göztepe yönetiminin ise 6-7 milyon euro seviyelerinde bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Taraflar süreci tamamlamak için yakın zamanda yeniden masaya oturacak. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Anthony Denis geçtiğimiz sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 31 maçta 3 gol katkısı sundu. Nijeryalı futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
0: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Hemen gelin başlayalım. Foto Maç gazetesinin ana sayfasıyla her zaman olduğu gibi başlayacağız. Ve sür manşette Beşiktaş'tan transfer haberlerini görüyoruz. Trossard Beşiktaş'a şeklinde. Mutlu sonun artık çok yakın olduğu söyleniyor. The Athletic'in haberine göre Beşiktaş dünyaca ünlü sol kanat için Arsenal'la 20 milyon euro karşılığında anlaştı. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda olan Trossard'ın ABD'de yapılacak görüşmeler sonrası imzaya atması bekleniyor denmiş. Hemen yanında da az önce paylaştığımız haberlerden biriydi. İlhan Fakalı imzaya İstanbul'a geldi haberini görüyoruz. Manşete doğru inelim. Aslan'da Rota, Ødegaard ve hemen yanında Fener'de gündem forvet başlıklı haberler dikkat çekiyor. Galatasaray orta sahaya Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Ødegaard'ı istiyor. Okan Buruk'un özellikle bu transferi çok istediği vurgulanmış. Onun dışında Fenerbahçe'de de Nathan Ake hamlesiyle ses getiren Fenerbahçe'nin artık forvet listesi de netleşti. Kısa süre içinde dünya ünlü oyunculardan birinin kadroya katılması bekleniyor denmiş. Serhu Girasi için Borussia Dortmund'la görüşmelerini hızlandıran Kanarya'da listeye Dusan Vlahovic, Oli Watkins ve Alexander Sørloth da dahil edildi. Bir de bu sayfada Cabral'dan futbol şov, fırtınada hedef Yongba gibi yine Trabzonspor'un gündeminden de öne çıkan başlıklar dikkat çekiyor diyelim. Ve Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Genç ve Türk alacağız. Az önce Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarından detayları ekranlara getirmiştik. Okan Buruk burada açıklamalar yaptı ve özellikle TFF'nin yabancı oyuncu kuralı kararı nedeniyle genç ve Türk oyunculara yöneleceklerini söyledi. Yine yeni formalara müthiş ilgi başlığı da burada dikkat çekiyor. Onun

Dışında Fenerbahçe ile ilgili manşette Fener Kine gidiyor şeklinde bir haber var. Fiorentina'nın yıldızı Moise Kean için temaslarını hızlandırdı Fenerbahçe denmiş. Ve Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar İtalyan golcüyü kadroya katmayı hedefliyor ifadesi dikkat çekici. Kartal'da Pellegrini harekatı, Trabzon'da Prestiani heyecanı, Cabral parlıyor gibi başlıkları da bugün görmek mümkün. Evet, devam edelim. Şimdi Hürriyet 17'ye bakacağız. Hürriyet'te de gençler bronz maçına çıkacak başlığını görüyoruz. U17 basketbol milli takımımız Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Sırbistan'a mağlup olarak final şansını kaçırdı. Karşılaşmanın ilk yarısını 40-32 geride kapatan Ay Yıldızlı ekibimiz yenilgiden kurtulamadı. Ömer Kutluay 25 sayıyla en skorer oyuncumuz oldu. Gençler bugün 17-15'te Avustralya ile üçüncülük maçına çıkacak. Hemen bu haberin altında kulübü batıranlar iyi, kurtaranlar kötü başlığıyla dün divan kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları görüyoruz değerli izleyenler. Az önce ekrana getirmiştik de tüm UEFA kısıtlamalarını kaldırdık. Beşiktaş finansal bağımsızlığını kazandı şeklinde öne çıkan detaylar paylaşılmış. Kırkpınar'da Gürbüz ve okulu yola devam, yine önemli bir haber. 565. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan bugün belli olacak değerli izleyenler. Geçen yılın baş pehlivanı Orhan Okulu sürprize izin vermedi. Bu yıl birinci olması halinde toplamda 5 baş pehlivanlığa ulaşıp altın kemerin ebedi sahibi olacak. Ali Gürbüz de son 8'e kaldı diyelim, yağlı güreş severler için önemli bir iki gündü. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah 17, gönüllerin şampiyonu başlıklı bir haber var. Yeşilburun Adaları veda etmesine rağmen sahadaki mücadelesiyle yüreklere dokundu. Son şampiyon Arjantin'e ecel telleri döktüren 530 bin nüfuslu ülke 54,5 milyon euroluk mütevazı kadrosuyla Dünya Kupası'nda iz bıraktı. Ve rekorların efendisi başlığıyla Messi ile ilgili bir haber görüyoruz. Dev turnuvada 30 maça çıkarak bir ilke imza atan Arjantinli süperstar 20 gol barajını aşan, ağları üst üste 8 kez sarsan ve 14 farklı milli takıma karşı fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu. Özellikle milli maç performansı 35 yaşından sonra bambaşka bir seviyeye çıktı Lionel Messi'nin. Şimdi bir de Milliyet'e bakalım. Milliyet 13'te de ilk bilet Fas'ın başlığını görüyoruz. Birazdan Dünya Kupası ile ilgili haberlere biz de bakacağız değerli izleyenler. Afrika ekibi son 16 turu maçında Kanada'yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Wimbledon devam ediyor. Hemen tenisten bir haber paylaşalım. Świątek'ten sürpriz veda başlığını yine görüyoruz bu sayfanın detayları arasında. Gençler finalin kapısından döndü başlığıyla da U17 maçının ayrıntılarını az önce paylaşmıştık. Yine Milliyet gazetesinden de bulabilirsiniz diyelim. Evet değerli izleyenler, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi gelin dış basının gündemiyle devam edelim ve Dünya Kupası'ndan haberlere bakalım. Fas az önce de paylaşmıştık. Son 16 turunda Kanada'yı 3 golle geçmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası son 16 turunun ilk mücadelesi Kanada ile Fas arasında oynandı ve Fas maçtan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finalist oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken Fas ikinci yarı bulduğu gollerle çeyrek final biletini kaptı. Goller 50 ve 82. dakikalarda Onayi'den, son gol ise 90+8'de Rahimi'den geldi. Fas'ın rakibi Fransa oldu. Hemen Fransa'nın da maçının detaylarına bakalım değerli izleyenler. Bir diğer son 16 turu mücadelesinde Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. İlk yarısında 0-0'lık eşitlik bozulmadı mücadelenin. Devreye golsüz eşitlik de gidildi. İkinci yarıda da temposuz geçen mücadelede Fransa var incelemesi sonrası penaltı kazandı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fransa Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve Fransa da çeyrek finale yükselmeyi başardı. Az önce de paylaşmıştık. Fransa son 8'de Fas'la karşı karşıya gelecek.

0: Yine az önce gazete haberlerinden paylaşmıştık. Lionel Messi rekorlar kırmaya devam ediyor. Sonun 6 turunda Arjantin Dünya Kupası'nda yoluna devam ederken Messi'nin kıracağı yeni rekorlar da merakla bekleniyor.
1: Lionel Messi gol atmaya ve rekor kırmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız futbolcu Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle kendisine ait tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi. Efsane oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda 7, tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede bulunuyor. Başka bir rekora daha imza atan Messi, Dünya Kupası'ndaki gol serisini ise 8 maça çıkarırken ayrıca Dünya Kupası tarihinde 2 farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk oyuncu oldu. 2022'de 7 golle Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Messi, 2026'da da aynı sayıya ulaşarak turnuva tarihine yeni bir ilk daha ekledi. Messi ve Maradona, Dünya Kupası'nda kariyerleri boyunca en çok asist yapma rekorunu 8 asiste paylaşıyor. Yıldız oyuncu bu sayıyı 6 farklı turnuvada toplam 26 Dünya Kupası maçında elde ederken, Maradona ise 4 turnuvada 21 Dünya Kupası maçında ulaştı. Yeşil Burun karşısında 111. dakikada kullandığı kornerde takım arkadaşı Romero'nun kafa vuruşu rakip oyuncu Borges'e çarparak ağlarla buluşunca Lionel Messi'nin asisti geçerli sayılmadı. Böylece Arjantinli yıldız rekor fırsatını kaçırmış oldu.
0: 2026 Dünya Kupası'na damga vuran ülkelerden biri hiç şüphesiz Yeşil Burun Adaları oldu değerli izleyenler. Şimdi gelin hikayelerine birlikte göz atalım.
2: Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları fırtınası esti. Bubişta'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etti. Kadrosunda Trabzonsporlu Wagner Pina ve Lopez Cabral, Başakşehirli Nuno da Costa, Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes ve bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Geri Rodriguez'i bulunduran Afrika temsilcisi, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu H grubunda yer alıyordu. Yeşil Burun Adaları gruptaki ilk maçında turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya ile karşı karşıya geldi. Mavi beyazlıların 40 yaşındaki kalecisi Vozinha golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadeleye damga vurdu. Yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren tecrübeli eldiven sosyal medyada da ün kazandı. Vozinha'nın takipçi sayısı 20 milyonu geçti. Yeşil Burun Adaları H grubunda oynadığı ikinci maçta da Uruguay'la 2-2 berabere kaldı. Afrika temsilcisinin gollerini Kevin Pina ve Helio Varela kaydetti. Gruptaki son maçında Suudi Arabistan'la mücadele eden Yeşil Burun Adaları bu karşılaşmadan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Mavi Beyazlılar grup aşamasını 3 puanla namağlup şekilde ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda Arjantin'le eşleşen Yeşil Burun Adaları son şampiyon karşısında iyi bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşmanın 90 dakikası Lionel Messi ve Diroy Duarte'nin golleriyle 1-1 tamamlandı. Uzatma dakikalarında Trabzonsporlu Lopez Cabral, Lisandro Martinez'in ağları sarsmasına harika bir golle cevap verse de, Diney Borges'in kendi filelerini havalandırması Yeşil Burun Adaları için turnuvanın sonunu getirdi. Dünya Kupası'nda gösterdiği eforla hafızalara kazınacak olan Afrika temsilcisinin kalecisi Vozinha'yı elenmelerinin ardından Messi teselli etti. Arjantinli yıldızın meslektaşına sarılarak "Harika iş çıkardın, çok iyi bir kalecisin, halkın seninle gurur duyuyordur" dediği öğrenildi.
0: Mısır'ın Dünya Kupası'nda Avustralya'yı elemesi ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
2: Mısır'da Dünya Kupası coşkusu yaşanıyor. Son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışlarında eleyen Kuzey Afrika ekibi tarihinde ilk kez adını son 16'ya yazdırdı. Milli takımın başarısını Kahire başta olmak üzere Mısır'ın farklı kentlerinde binlerce taraftar sokağa çıkarak kutladı. Futbol severler bayraklar eşliğinde tezahüratlar yaptı. Kutlamalar kapsamında Giza piramitleri de Mısır milli takımının renkleriyle kırmızı ışıklandırıldı. Mısır, Fas'ın ardından 2026 Dünya Kupası'nda son

0: 16 turuna yükselen ikinci Arap ülkesi oldu. Hossam Hassan'ın çalıştırdığı takım çeyrek final için son şampiyon Arjantin'le karşılaşacak.
1: Kupası'nda son 32 turu tamamlandı. Artık son 16 turu maçları başladı değerli izleyenler. Dev turnuvada başarısız olan takımlarda faturaysa teknik adamlara kesildi.
2: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden 8'i teknik direktörleriyle yolları ayırdı. Tunus'ta Sabri Lamouchi turnuvadaki ilk mağlubiyetin ardından görevinden alındı. Yerine Hervé Renard getirildi. Ancak bu değişim de Tunus'u gruptan çıkarmaya yetmedi. Bir diğer büyük değişim Güney Kore'de yaşandı. Teknik direktör Hong Yung-bo turnuvaya erken veda edilmesinin ardından görevinden ayrıldı. Ülkeye dönüşte taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşan deneyimli çalıştırıcı tüm sorumluluğu üstlenip istifa etti. Çekya'da da değişim kaçınılmaz oldu. 3 maçta sadece 1 puan toplayan milli takımda Miroslav Kubek'le yollar ayrıldı. Değişim rüzgarı Avrupa'nın devlerini de etkiledi. Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona ererken Almanya'da da büyük hayal kırıklığının ardından Julian Nagelsmann'la vedalaşıldı. Uruguay'da Marcelo Bielsa, Ekvador'da Sebastian Becasese ve İskoçya'da Steve Clark da görevlerinden ayrılan teknik direktörler kervanına katıldı. Böylece Dünya Kupası'nda görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.
1: Alman teknik adam Jürgen Klopp milli takımın başına geçeceğiyle ilgili söylentilere yanıt verdi.
0: Yaklaşık 2 yıldır teknik direktör kulübesinden uzak kalan Jürgen Klopp, Almanya milli takımının başına geçmeye hazır olduğunu açıkladı. 2024 yılının Haziran ayında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmak istemediğini söyleyen Alman teknik adam, milli takımının Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gündeme oturdu. Önce bir söylenti olarak başlayan gelişme Jürgen Klopp'un açıklamalarının ardından somut hale geldi. 59 yaşındaki teknik adam Alman basınına verdiği röportajda "Artık enerji dolu ve hazırım" ifadelerini kullanırken şu sözlerle milli takım için net bir yeşil ışık yaktı. Hakkında konuşulan kişi olarak benim de bir şeyler söylememin doğru olduğunu düşündüm. Red Bull'da harika bir yönetim ve çok yakın çalıştığım bir ekibim var. Diğer tarafta ise çok çekici ve önemli bir görev var. Bu pozisyon beni gerçekten ilgilendiriyor. Dolayısıyla hakkımda yazılan her şey yalan değil ama görüşmeler daha başlangıç aşamasında. Futbol direktörü olarak Leipzig başta olmak üzere Paris, Leeds United ve New York Red Bull gibi takımların yöneticiliğini yapan Klopp'un bu görevlerinden ayrılması için Red Bull'dan izin alması gerekiyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan tarafların orta yolda buluşabilmesi için birkaç milyon euroluk tazminatlar ödenecek gibi görünüyor. Almanya milli takımından gönderilen Nagelsmann'ın 7 milyon euro tazminat alacağı konuşuluyor. Klopp'un da Red Bull'dan ayrılması için benzer rakamlardan bahsediliyor. Eğer milli takım Klopp için tazminat öderse bu Alman futbolu için bir ilk olacak. Liverpool'da 18 milyon euro kazanan Klopp'un Red Bull'dan 15 milyon euro maaş aldığı ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun teklifi ise şimdilik bir sır.
1: Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Tam anlamıyla bir futbol şöleni. Tüm renklerin boy gösterdiği dev bir organizasyon. Kıran kırana mücadele. Türkiye'nin kupası parolası.

0: Sıyla ülkenin dört bir yanına uzanan 64 yıllık bir gelenek. Ziraat Türkiye Kupası. Nefes kesen maçları, jeneriklik golleri, unutulmaz hikayeleriyle bir kupadan daha fazlası.
1: Orta Ömer'e doğru, Ömer vurdu topu alarda. Ömer atıyor, Niğde Belediyespor öne geçiyor.
0: Türk futbolunun lokomotif turnuvası Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sezon daha geride kaldı. Tek maç usulüne göre 4 eleme turu, grup aşaması ve çeyrek finalden itibaren yine tek maç eleme şeklinde oynanan organizasyonda amatörden en üst lige 155 takım yer aldı. Bu sezon uygulanan formatta 150 takım 24 takımın yer alacağı grup aşamasına kalmak için mücadele ederken Avrupa kupalarına katılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir adını direkt gruplara yazdırdı. Turkuaz Medya Grubu yıllardır olduğu gibi bu sezonda Türkiye'nin kupasını şifresiz olarak milyonlara ulaştırdı. Tam 99 karşılaşma naklen yayınlandı.

0: 186 maça sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu Eylül'ün ilk günlerinde birinci eleme turuyla başladı. 90 takımın yer aldığı ilk turda 6 maçın sonucu uzatmalarda, 1 maçın sonucu da penaltılarda belirlendi ve 45 takım ikinci tura yükseldi.
1: Hamza gönderdi ceza alanına. Emrehan Gedikli.
0: İkinci turdaysa 39 eşleşme oynandı. 11 karşılaşma uzatmalara giderken 5 müsabakada neticeyi penaltılar belirledi. Düzce Spor Pendik Spor maçı sadece bu sezonun değil, yakın tarihin en ilginç mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçti. İstanbul ekibi 55. dakikada skoru 3-0'a getirse de ev sahibi 3 gol bulmayı başardı.

0: Uzatmalarda gol olmazken Pendik Spor penaltılarla gülen taraf oldu.
1: İşaret geldi şimdi. Erdem geliyor ve gol. Top ağlarda Pendik Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılarla adını bir üst sıraya asırıyor.
0: 56 takımın mücadele ettiği 3. turda 10 TFF 1. Lig ekibi, 7 Süper Lig takımı da kupaya dahil oldu. 28 karşılaşmada takımlar toplam 103 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 3.5'un üzerinde kayıplara geçti. Sadece bir maçın sonucunu uzatmalar, bir maçın sonucunda penaltılar belirledi. Turun en büyük sürprizi Kahta 0-2 Spor'dan geldi. Bölgesel Amatör Lig ekibi Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
2: Roji ceza alanına girdi. Roji pasını çıkartmak istedi, savunma araya girdi. Roji vurdu kaleci. İkinci pozisyon, vuruş, toparlarda gol! Kahta 0-2 Spor Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla saf dışı etmeyi başardı.
0: Dördüncü turdaysa 19 karşılaşma oynandı. Bu turda Türkiye Kupası'nı daha önce kazanmış 8 takım da sahaya çıktı. İki maçın uzatmalara gittiği, 17 maçın 90 dakika içerisinde sonuçlandığı dördüncü tur müsabakaları toplam 77 gole sahne oldu. Futbol severler maç başına ortalama 4 golün olduğu turda 13 karşılaşmayı canlı olarak Aspor ekranlarından takip etti. 9 kupayla organizasyonun en başarılı 3. takımı son finalist Trabzonspor kupa serüvenine Van Spor'u 2-0 yenerek başladı.
3: Uzun kullanacak Olaigbe, baktı ceza alanına. Korner kullanıldı, ön direğe, toparlarda gol! Dakika 84, 2-0 oldu.
0: 4. turun en büyük sürprizi 2. lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşı Spor'dan geldi. İstanbul ekibi Göztepe'yi 1-0'lık skorla kupa dışına itti.
4: Alperen'in pası, Barış. Barış vurdu, topağalarda gol! Barış Seren'in golüyle Beyoğlu Yeniçarşı öne geçiyor. Son düdük geliyor. Beyoğlu Yeniçarşı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor. Çok büyük sevinç var ev sahibi ekipte.

0: tahta 0-2 Spor'un peri masalı ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olduğu Bolu Spor karşısında sona erdi. Gol yağmuru yaşanan haftada toplam 3 oyuncu hat-trick yaparken bu hat-tricklerden biri 4 golle gerçekleşti. Alanyaspor'un 31 yaşındaki forveti Steve Meunier, Çorum Futbol Kulübü deplasmanında penaltısız kaydettiği 4 golle takımını gruplara taşıdı.
1: Güven geldi, yetişti. Güven içeri kat etti. Güven ceza sahasında, Güven son çizgide. Güven ortaya çevirdi. Gol pozisyonuna gol! Dörtledi Meunier. Vitesi 4'e attı. 1-2-3 yetmez, 4 olsun dedi. Meunier'in golü.
0: 5 takımın direkt kaldığı 4. tur sonunda 19 takımın yükseldiği gruplarda 15 Süper Lig, 6 TFF 1.lik ve 3 TFF 2.lik ekibi mücadele etti. 24 takım 8'erli 3 gruba bölünürken her takım ikisi iç saha, ikisi dış saha toplam 4 maç oynadı. Gruplarda ilk maçların heyecanı 2 haftaya yayıldı. İlk karşılaşmalarda B ve C gruplarında toplam gol ortalaması 4'e yaklaşırken A grubunda futbol severler sadece 2 gol izledi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kupaya merhaba dedi.
2: Erol Sane, Sane'den Ahmet Kutucu'ya, Ahmet ceza sahasında sağda çekti. Şut şansı, Ahmet gol!
0: Trabzonspor ise Korendon Alanyaspor'a kendi sahasında tek golle mağlup oldu. 2025'in son derbisi de kupada oynandı ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah beyazlılar Çerni'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanırken Fenerbahçe Trabzonspor'la birlikte ilk hafta evinde kaybeden iki takımdan biri oldu.
2: İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tamer Abraham bıraktı, Çerni gidiyor. Vaclav Çerni, Çerni gidiyor. Çerni gol pozisyonu ve gol! Çerni'nin golü, Beşiktaş 2-1 yakalıyor.
0: İlk maçlar Gençler Birliği'nin Bodrum karşısında dönüşüne de sahne oldu. 2-0 geriye düşen başkent ekibi 10 dakika içinde 3 gol bularak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
3: Orta cesabın içine karambol, direkten döndü top, ikinci pozisyon ve gol! Muhteşem bir geri dönüş. Mbaye'nin yangın gecesi.
0: İkinci haftada hiçbir maç golsüz bitmezken toplam 39 gol atıldı. Bir kupa klasiği olarak alt lig takımlarıyla Süper Lig ekiplerinin karşılaşmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. TFF 2. Lig ekipleri Beyoğlu Yeniçarşı Spor ve Fethiye Spor, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında son ana dek sergiledikleri rekabetçi performanslarla spor kamuoyunun takdirini kazandı.
2: Mustafa pasını aktardı. Beyoğlu Yeni Çarşı için şans. Vuruş geldi. Kaleci Mert Günok. Halif vurdu. Mert çıkardı. Büyük bir fırsat.
0: Haftanın gündem olan hareketlerinden biri de Başakşehir-Bolu Spor karşılaşmasında Bertu Yıldırım'ın değerlendiremediği net gol pozisyonu oldu.
4: Omuzunu koydu, topu kontrolü sağladı. Emosiyle boş pozisyon ama akıl almaz bir gol kaçtı. Bertu inanılmaz bir gol kaçırıyor. 41. dakika.
0: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın lehine verilen korner pozisyonunda hakemi uyarması da spor severlerden alkış aldı.
5: Rıdvan o bölgede olan isimdi. Hakemin yanına gitti. Topun kendisinden çıktığını belirtti. O yüzden karar değişti. Centilmence bir hareket. Abdullah Buğra Taşkınsoy da kendisine teşekkür etti.
0: Haftanın en gollü ve en farklı sonuçları da Karadeniz temsilcilerinden geldi. Samsunspor deplasmanda 2. Lig ekibi Ali Ağa Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçerken Trabzonspor da İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. İkinci haftayla birlikte 5 takım kayıpsız olarak yoluna devam etti. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. haftada birbirinden keyifli karşılaşmalara sahne oldu. 12 karşılaşmada atılan 47 golle futbol severler A-Spor ve ATV ekranlarında gole doydu. Maç başına ortalama 4'e yaklaştı. Golsüz sonuçlanan mücadele olmazken 6 maç taraflardan birinin 3 üzeri farklı galibiyetiyle sonlandı. Süper Lig takımlarının ağırlıkla kazandığı haftada 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün Antalya Spor'u 6-0'la geçmesi dikkat çekici sonuçlar arasında yer aldı.
4: Yapacağım.

0: Kaleci ikinci pozisyon ve altıncı gol.
1: Samsun Spor, Galatasaray ve Konya Spor 3'te 3 ile 9 puanı hanelerine yazdırarak çeyrek finali garantileyen takımlar oldu. Dördüncü maçların oynanmasıyla grup heyecanı sona erdi. Son karşılaşmalarda futbol severler 34 gol izlerken yalnızca 2 maç golsüz sonuçlandı. Kupada bu sezonun en saygıdeğer hikayelerinden birini C grubunda Beyoğlu Yeni Çarşı yazdı. TFF 2. Lig temsilcisi tur şansı süren Kocaeli Spor'u sahasında 1-0 mağlup etti ve bir Süper Lig ekibinin dağ bileğini bükerek turnuvaya veda etti. Genç futbolcu performansları 4. grup haftasında da devam etti. Galatasaray, Samsun Spor ve Konya Spor grup karşılaşmalarını 4'te 4 yaparak 12 puanla bitiren takımlar oldu.
0: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış, Diego!
1: Bu 3 takıma ek olarak Beşiktaş da yenilgisiz olarak adını çeyrek finale seri başı olarak yazdırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor da son 8'e kalan diğer takımlar oldu.
0: Kerem yaptı ortayı. Savunmadan hamle geldi. Tekrar Kerem. Bir orta daha. Top sekti. Musaba ikinci pozisyon ve gol! Fenerbahçe öne geçiyor.
1: Çeyrek finalle birlikte rekabet ve heyecan yükselmeye başladı. Son 8'in ilk sürprizi Konya Spor'dan geldi. Yeşil Beyazlılar kupanın favorilerinden Fenerbahçe'yi uzatmaların son dakikasında gelen penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
2: Ozan Ergün penaltı noktasını gösteriyor. Yevtoviç, Ederson kalesinde. Yevtoviç topu alır da gol. Yevtoviç attı. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir sevinç Konya'da. Bütün oyuncular tribüne koştu.
1: Gençler Birliği de Konyaspor'a nazire yaparcasına son şampiyon Galatasaray'ı hem de İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Gençler Birliği bu sezon Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
0: Arka direğe doğru Günay sektirdi, ikinci pozisyon ve gol! Farkı 2'ye çıkartıyor Gençler Birliği.
1: Karadeniz derbisine sahne olan Samsun Spor Trabzonspor mücadelesinde de heyecan bir an bile durmadı. Kırmızı beyazlıların 69. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda kaleciler devleşti. Samsun Spor kalecisi Okan 2 kez gole izin vermezken Onana üst üste tam 3 penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.
3: Adil Malçı vurdu Onana! Kurtarış daha.
1: Trabzonspor seri penaltılar sonucu 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
3: Yunus Emre Onana. Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
1: Çeyrek finalin son maçında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar müsabakayı 3-0 kazandı ve son 4'e yükseldi.
2: Milot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Beşiktaş 3-0 önde.
1: Yarı finalde Beşiktaş Konyaspor ve Gençlerbirliği Trabzonspor eşleşmeleri oluştu. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş Konyaspor'u konuk etti. Kupaya 3. eleme turundan başlayan İlhan Palut'un öğrencileri çeyrek finaldekine benzer şekilde final bileti aldı. Konyaspor Beşiktaş'ı deplasmanda 90+8'deki penaltı golüyle yenerek tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
0: Enis Bardi, Bardi ve gol! Spor öne geçiyor. 90+8. Enis Bardi kritik anda hata yapmıyor.
2: Ersin de geldi. Çerdi kullandı. Kale sahasına doğru. Kafa vuruşu yandan dışarıya. Ersin Destanoğlu. Ve son düdük. Tüm Ozan Konya Spor.

0: Trabzonspor Konyaspor Kupa finaline Antalya ev sahipliği yaptı.
1: Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler.
0: Fatih Tekke'nin öğrencileri Onaçu'yla 1-0 öne geçti.
2: Zubon, Pina, orta şansı, yaptı ortasını, Onaçu!
0: İlhan Palut'un ekibi Muleka ile beraberliği yakaladı.
2: Vardı ortasını yaptı Muleka'ya doğru. Muleka vurdu Orhan'a. İkinci hamle yeniden Muleka ve gol! Jackson Muleka! Skora denge geldi Antalya'da. Muleka'nın golü, şimdi durum 1-1.
0: Beraberliğin ardından Konyaspor Bardi ile penaltıdan yararlanamadı ve tarihinde ikinci kez kupayı kazanmak için büyük fırsat kaçırdı. Aynı fırsat Bordo Mavililere gelince ise Onaçu değerlendirmeyi bildi.
2: Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefes artık kurdu Antalya'da.
0: Finali 2-1 kazanan Trabzonspor, tarihinde 10. kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı.
1: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.
0: Golleriyle kupayı getiren Paul Onaçu maçın adamı seçildi. Çeyrek finalde Beşiktaş'a elenen Alanyaspor'un santraforu Steve Meunier 7 golle kupa sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
3: Şamiye önünü boşalttı. Vurdu kaleye, kaleci pozisyonu devamı Meunier.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR, senin dünyanın.

0: Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. O Spor Radyo.
3: Transfer olan Musaba, sarı lacivertli formayla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
4: Dominik Livakovic de yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeyecek isimlerden biri. Oyuncu Dinamo Zagreb'le anlaşmaya vardı. Artık kulüplerin anlaşması bekleniyor.
5: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılmaya çok yakın. Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb 31 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlarda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Livakovic yıllık 1,5 milyon euro kazanacak. Ancak transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki bonservis görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyor. Hırvat kulübünün deneyimli filebekçisi için 3 milyon euro ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic de transferle ilgili konuştu. Hırvat çalıştırıcı, Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da olacağına inanıyorum. Kalırsa benim için büyük mutluluk olur ifadesini kullandı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak yeni sezon planlamasında yer almayan Livakovic, sarı lacivertli formayla 74 resmi maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımının kalesini koruyan Livakovic, turnuvada 4 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.
4: Galatasaray şampiyonluğunu Bodrum'da kutladı değerli izleyenler. Teknik direktör Okan Buruk da organizasyona katılan isimler arasındaydı ve yeni sezonda kadrolarına genç ve yerli oyuncular alacaklarını söyledi.
6: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz.
7: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı, onun belli olmasını bekledik. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsun Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel şekilde düzeltmeye çalışacağız.
8: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeğe geçen herkesiz. Başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
9: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başarabiliriz.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur.

0: Kuramadık, onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
1: Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttığı bir video paylaştı.

Şimdi gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış. Ve Devler Kadrosu başlıklı bir haber görüyoruz Umut Eren imzasıyla. Nathan Aki hamlesiyle beraber Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldızlar dikkat çekti. Skriniar, Ederson, Kante, Semedo, Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca, Muric gibi isimlere Hollandalı stoper de eklendi ve Devler Ligi'ne uygun bir kadro oluştuğuna dair bir haber değerli izleyenler. Hemen alt kısma geldiğimizde transferde hızlanan Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu ifadesini görüyoruz. Sıra golcüde. Sarı lacivertliler Nathan Aki hamlesinden sonra rotasını forvete çevirdi. Serhu Giras ile yoğun temaslar kuran yönetim Alexander Sörloth, Dusan Vlahovic ve Oli Watkins gibi isimleri izliyor. Vlahovic ile ilk temasların başladığı da söylenmiş değerli izleyenler. Aynı zamanda uzun süredir gündemdeki Girassi'nin de artık son aşamada olduğu belirtiliyor. Sofyan Amrabat'a iki talip çıktığına dair sol alt köşede bir kutu haber var değerli izleyenler. Hem Real Betis hem de Olympiakos deneyimli oyuncuyu istiyor denmiş. Bir de sayfanın en altında yine Greenwood harekatı başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'de Mason Greenwood için temaslar hızlandı. İngiliz futbolcu için istenen ücret düşürülmeye çalışılırken görüşmeler son aşamaya taşındı. Greenwood için Roma ve Atletico Madrid'in de teklif yaptığı söyleniyor. Fanatik 2 Devler Ligi aşkına Moise Keane. Sarı lacivertliler Fiorentina ve İtalya milli takımının formasını giyen Moise Keane transferinde önemli bir aşama kaydetti. Hedef Muric'in yokluğunda Şampiyonlar Ligi elemelerine yıldız forveti yetiştirebilmek deniyor. Transferin olumlu sonuçlanabileceğine dair bir ara başlıkta paylaşılmış. Yine bu sayfada dikkat çeken bir başka transfer iddiası Rota bir kez daha Van Bissaka. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sağ bek bölgesi için Van Bissaka'nın yeniden gündeme geldiği öne sürüldü. Sarı lacivertlilerin West Ham'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi deniyor. Vlahovic başlığına da hemen bakalım. Bu sayfada sayfanın en altında Serhu Girasi'den haber bekleyen Fenerbahçe'ye menajerler Dusan Vlahovic'i önerdi. Değerlendirmeye alan yönetim Sırp golcünün maaş ve imza parası talebini inceleyecek. Mali tabloya uyarsa da oyuncu transfer edilecek deniyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Önce sayfanın üstündeki Samet Yüksel haberine bir göz atacağız. Nathan Aki'nin Fenerbahçe'ye transferinde iki isim önemli rol oynadı. Hollandalı futbolcu teklif alır almaz aradığı teknik ekipte yer alan vatandaşı Dirk Kuyt'tan harika bir kulüp ve harika bir şehir yanısını aldı. Manchester City'den takım arkadaşı olan kaleci Ederson da olumlu referans verince kararını netleştirdi diyor haber. Oyuncunun Avusturya kampı.

0: Open'da takıma katılacağı da paylaşılmış. Bu sayfada Galatasaray'a dair "Bütün yollar cana çıkıyor" başlıklı haberi görüyoruz Çağdaş Alıcı imzasıyla. Bakalım, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transferde milli 10 numarayı işaret etti. "Genç ve Türk oyuncularla kadromuzu güçlendireceğiz" diyen tecrübeli çalıştırıcı Can Uzun'a gönderme yaptı. 20 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık anlaşan sarı kırmızılı yönetim Eintracht Frankfurt'u ikna etmeye çalışıyor. Frankfurt'a 30 milyon euro teklif edildi ancak Alman ekibinin beklentisinin çok daha yüksek olduğunu bir kez daha söyleyelim. Ve Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına geçiyoruz şimdi. Sayfanın başında "Formalar tanıtıldı" başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın 2026-27 sezonunda giyeceği formalar tanıtılırken büyük beğeni topladı. Şampiyonlukları temsil eden 5 yıldızsa ilk kez yan yana kullanıldı. Şimdi Ødegaard bombası başlığına bir bakalım. Galatasaray dünya ünlü bir yıldızı getirmeye çalışıyor. Arsenal'ın 10 numarası Martin Ødegaard için harekete geçiliyor. Sarı kırmızılılar Dünya Kupası'nda Norveç formasıyla adeta şov yapan 27 yaşındaki yıldız için önemli bir bütçe ayırdı demiş haber. Oyuncunun çok yönlü bir isim olduğuna da vurgu yapılıyor. Sayfanın altındaysa favori Ugo Çukwu haberini görüyoruz. Galatasaray Premier Lig'e veda eden Burnley'nin 22 yaşındaki orta sahası Leslie Ugo Çukwu için 2 milyon euro kiralama ücreti ve 22 milyon euro satın alma opsiyonlu resmi teklifte bulundu demiş haber. Evet, devam ediyoruz. Şimdi takvim 18'e geçeceğiz. Sayfanın alt kısmına doğru gelelim. Aslan'ın büyük aşkı başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray Bruno Fernandes için çok ciddi planlar yapıyor. Maliyeti fazla, şartları zor ama yönetim inanıyor denmiş. Sarı kırmızılılar Manchester United'ın 45 milyon euro bonservis talebi ve Bruno Fernandes'in 21 milyon euro maaş istemesine rağmen bu transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor. Okan Buruk da Portekizli yıldızı takımda görmenin hayalini kuruyor denmiş. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri böyleydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta dün divan kurulu toplantısı vardı ve Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Özellikle yeni futbol yapılanmasıyla başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.
1: Karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak, hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Diliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız.

0: Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi bu. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kötçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İşlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum.
1: Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 28 Şubat itibarıyla 26 milyar 263 milyon olduğu duyuruldu. Divan Kurulu toplantısında Denetim Kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025 ve 28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun %38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığını dile getirdi. 28 Şubat 2026 itibarıyla borcun 26 milyar 263 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakalı İstanbul'a geldi. Beşiktaş hücum hattına bir takviye yaptı. Siyah beyazlılar Fransa'nın Clermont takımından renklerine bağladığı İlhan Fakalı'yı İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor. İlhan Fakalı geçtiğimiz sezon çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol 5 asist kaydetti. Beşiktaş Gökhan Sazdağ'ın ise Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılar Gökhan Sazdağ'ın Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta görev aldı. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Napoli forması giyen Stanislav Lobotka oldu.
2: Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor. İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın menajerler aracılığıyla siyah beyaz

0: bazı kulübe önerildiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hem Napoli hem de 31 yaşındaki Slovak futbolcunun temsilcileriyle ilk temasını gerçekleştirdi. İlk görüşmede Lobotka'nın maliyetinin Beşiktaş cephesinde yüksek bulunduğu belirtildi. Şartların oluşması halinde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferine onay verdiği deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yönetim İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda özellikle İtalya pazarında alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Napoli'de 38 ilk 11'de olmak üzere 41 maçta oynayan Lobotka bir gol bir asist katkısı sundu. Kariyerinde 7 kupa kaldıran ve 2 kez de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Lobotka, Slovakya milli takımıyla da 73 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor, Vivo'nun ayrılma ihtimaline karşı B planını belirledi. Bordo Mavililer, Samsunspor forması giyen Van Drongelen için girişimlere başladı.
2: Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Bordo Mavililer, Samsunspor'da forma giyen Rick Van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca oyuncuyla görüşebilmek adına Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği ve transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral Dünya Kupası performansıyla göz doldurdu.
2: Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Lopez Cabral unutulmaz bir Dünya Kupası geçirdi. Bordo Mavililerin turnuva öncesi 7 milyon euroya renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, dev takımlara ve oyunculara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ülkesi Yeşilburun Adaları ile birlikte mücadele eden Cabral, 3 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu, dünya şampiyonları İspanya, Uruguay ve Arjantin'e karşı önemli bir deneyim yaşadı. Grup aşamasında 2-2 biten İspanya maçında 76 dakika süre alan Cabral, 0-0'lık Uruguay mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Cezası nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında oynayamayan yetenekli oyuncu için en büyük test son 32 turundaki Arjantin maçı oldu. Yeşilburun Adaları geriye düştüğü maçı uzatmalara götürürken Cabral 103. dakikada Arjantin 2-1 öndeyken harika bir golle skora denge getirdi. Genç oyuncu attığı golün ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Arjantin maçı 3-2 kazansa da Cabral'ın performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sol ve sağ bek olarak oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu iznini yaptıktan sonra Trabzonspor kampına katılacak.
1: Trabzonspor başarılı bir sezonu geride bırakan teknik direktörü Fatih Tekke'nin yıllık ücretinde zam yaptı.
2: Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin ücretinde iyileştirmeye gitti. Bordo Mavili Kulüp 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli çalıştırıcının maaşında güncelleme yapıldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Yapılan düzenlemeyle Fatih Tekke'nin 2026-2027 sezonu için daha önce 90 milyon lira olarak belirlenen net ücreti 150 milyon liraya yükseltildi. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi sözleşmenin diğer hükümlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da açıkladı. Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. 48 yaşındaki Fatih Tekke ise Bordo Mavili ekibin başında çıktığı 57 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.
1: Şimdi Şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Bu kez de Beşiktaş ve

Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız gazetelerden. Başlayalım Fanatik gazetesiyle hemen. Kartal işini sağlama aldı başlıklı bir haber karşılıyor bizi. Kaleye Alexander Nübel'i isteyen siyah beyazlılar işini sağlama aldı. Beşiktaş Nübel'den olumsuz yanıt alma ihtimaline karşı Udinese'den Okoye ve Napoli'den Milinkovic-Savic'in temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi ve oyuncuların şartları soruldu deniyor. Hemen altında dünkü divan kurulunda Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları görüyoruz ki az önce ekrana getirmiştik. Hepimizin özlediği Beşiktaş'ı izleyeceğiz başlığıyla. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphem yok. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın dedi. Hemen alt kısma doğru indiğimizde yine bir transfer haberi var. Pellegrini listeye girdi başlığıyla. Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Ottara'nın ardından orta saha için Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı. Siyah beyazlıların serbest statüde bulunan İtalyan yıldızın menajeriyle kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor denmiş. Şimdi fotomaç 4'e geçelim. Yine tam sayfa Beşiktaş'a ayrılmış. Özlenen Beşiktaş geliyor başlığıyla. Az önce de yine paylaştığımız Serdal Adalı'nın divan kurulu açıklamalarını görüyoruz. Hocamızın istediği transferler doğrultusunda hareket ediyoruz. Hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden şüphemiz yok diye konuştu. Ve bu sayfadaki transfer haberi Kartal Trossard başlığıyla paylaşılmış. Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Leandro Trossard'ı bitiriyor. Kara Kartal sezonun flash transferlerinden birine imza atıyor. The Athletic'e göre Beşiktaş uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Leandro Trossard için kulübü Arsenal'la 20 milyon euro karşılığında anlaştı. Oyuncu Dünya Kupası'nda da Belçika formasıyla yoluna devam ediyor ve son 16 turu maçını ABD ile oynanacak karşılaşmayı bekliyor denmiş. Yine kaleci konusunda da bu arada Nübel'le anlaşmaların neredeyse tamamlandığı belirtiliyor. Kısa süre içinde bu transferin de netleşmesi bekleniyor denmiş. Hatta gelin bu transfer iddiasını, Nübel konusunu biraz daha detaylandıralım ve Sabah gazetesinin 15. sayfasına bakalım. O gün Şahinoğlu Nübel'le ilgili bir haber kalemi almış bugün. Alman kaleciyle anlaşan Beşiktaş, bonservisini istediği seviyeye çekmek için yoğun çaba harcıyor. 6 milyon euro yıllık ücrete evet diyen 29 yaşındaki tecrübeli eldiven, kulübü Bayern Münih'i ikna etmek için bizzat devreye girdi diyor o gün Şahinoğlu haberinde. Beşiktaş bölümünde yine Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaları da yıldızlarımızı satmayacağız şeklinde kendine yer bulmuş. Sağ tarafta da Trabzonspor'la ilgili haberleri görüyoruz bu sayfada. Hemen bakalım. Şimdiden değerini 4'e katladı başlığıyla Cabral'ın Arjantin'e attığı gol ve Dünya Kupası'nda sergilediği performanstan bahsedilen bir haber. Keza yine Dünya Kupası'nda çok iyi bir turnuva geçirip dikkatleri üzerine çeken olay ile ilgili de olayı paylaşılamıyor başlığını görüyoruz. Avrupa'nın dev kulüplerinin olay ile ilgilendiği ve ciddi tekliflerle Trabzonspor'un kapısını çalmaya başladıkları söylenmiş. Şimdi Milliyet 12 ile devam edelim. Kartal Watkins'i istiyor başlıklı bir haber görüyoruz. Forvet transferi, özür dilerim, Kartal derken İsmail Kartal Beşiktaş'la ilgili bir haber değil bu, Fenerbahçe ile ilgili bir haber. Hemen alt kısma doğru gelelim. Trossard ve Nübel bitiyor Beşiktaş bölümünde dikkat çeken Cengiz Malgır imzalı haberler. İlhan Fakılı tamam başlığını yine görüyoruz. Onun dışında borçları ödedik temelleri attık başlığıyla da az önce paylaştığımız Serdal Adalı'nın divan kurulunda yaptığı açıklamalardan bahsedildiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'la ilgili de Trabzon'da yeni hedef Drongelen başlığını görüyoruz. Samsunspor'dan bültenimiz içinde paylaştığımız haberlerden biriydi zaten. Bir de gelin Takvim gazetesine bakalım. Burada da sayfanın en altında Beşiktaş'a dair haberler. Yine Serdal Adalı'nın divan kurulunda yaptığı açıklamaları görüyoruz. Futbolcularımızı satmayacağız başlığıyla. Orkun, Agbadu, Murillo, O, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün futbolcular.

0: Yatırımlarımız çok değerli, hepsine teklif var ancak satmak gibi bir planımız yok ifadesini kullanıyor Beşiktaş Başkanı. Evet değerli izleyenler, dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin hemen bir bağlantı yapalım Haldun Domaç'la ve ağırlıklı olarak da transfer gündemlerini şöyle bir değerlendirelim. Günaydın Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza, iyi pazarlar diliyorum.
1: Günaydın Ezgi, çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Hava biraz burada bilmiyorum ben, çünkü Urla Çeşme altındayım. Biraz rüzgar dün geceden beri çok yoğunlaştı. Ama bildiğim kadarıyla İstanbul'da da dün yağmur vardı herhalde. Gerçekten de havanın değişimi enteresan hale geldi. Bizim çok değerli bir hocamız var. Ben hemen ona soruyorum. Güven hocamız, Güven Özdemir'e sordum. Dedim hocam ne olacak? Önümüzdeki hafta mevsim normallerinden devam edeceğiz dedi. Bu güzel haber mi, kötü haber mi bilmiyorum ama tatilciler için belki normal karşılanabilir. Bizim için güzel haber.
0: Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Yani sıcak olsa şikayet ediyoruz. Biraz serinlese şikayet ediyoruz. Yağmurda şikayet ediyoruz. Her hava şartının kendi içinde zorluğu da var, güzelliği de var tabii ki. Evet, dün gerçekten İstanbul çok yağmurluydu, onu söyleyelim, ama bugün zannediyorum güzel olacak hava. O yüzden biraz daha insanlar tadını çıkartabilirler diye tahmin ediyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Transfer gündemi yoğunlaşmaya başladı. Biz de Fenerbahçe'den başlayalım. Nathan Ake geldi. Şimdi artık herkes santrfor transferini bekliyor. Şu anda golcü adaylarının da birkaç gündür özellikle artmaya başladığını görüyoruz. Hatta ben gazetelerdeki isimleri de şöyle bir paylaşayım. Sørloth, Vlahovic, Watkins isimlerinin biraz öne çıktığını görüyoruz. Bir taraftan da Girassi ile ilgili girişimler de devam ediyor ki uzun süredir zaten gündemdeki isimlerden biriydi Girassi. Neler söylersiniz bu adaylara dair?
1: Şimdi adayların hepsi çok değerli, gerçekten onu özellikle söylemem lazım. Şöyle söyleyeyim, çok değerli derken bazı adaylar üzerine kulüplerimiz, ya kulüplerimiz ortak bir talepte bulunuyorlar ya da menajerler bu ortaklığı sağlayıp rakamları yükseltmeye çalışıyorlar. Ama sonuç itibariyle ben şöyle, bu transfer döneminde gündeme gelen isimlere baktığım zaman Ezgi, gerçekten de Türk futbolunda özellikle izleme açısından bize bir göz zevki verecek oyuncular konusunda ciddi manada bir araştırma var. Yani işte az önce sen haberde okudun, Beşiktaş'ta Trossard'dan bahsediyoruz, Fenerbahçe'de Sergio Girassi'nin yanında Mason Greenwood'dan, işte Galatasaray'ın Kerem Turan, Omar Marmuş, yani bu isimlere baktığımız zaman zaten Trabzonspor Cabral gibi çok önemli bir oyuncuyu aldı. Bütün bu isimlere baktığımız zaman galiba oyuncu kalitesi olarak daha yukarıda bir yerlerde dolaşıyoruz. Bu gerçek. Ama bunun Bunlar bir şekilde transfere dönüşür mü? Onunla ilgili de gözlemleri takip ediyoruz. Ya daha doğrusu gözlemliyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Öyle söylemem daha doğru. Bunlar transferde doğru seçilmiş isimler. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Vlahovic çok doğru bir isim. Sergio Girassi doğru bir isim. Hatta bir şekilde alabildiğimiz bilgi doğrultusunda paylaşayım. İsmail Kartal'ın Alexander Sørloth'u istediği bilgisini de elimizde var. Ki hani bana göre de son derece mantıklı. Şöyle ki, Türkiye Ligi'nde gol kralı olmuş, Türkiye Ligi'ni tanıyan, Süper Ligi çok iyi tanıyan bir oyuncu. Üstelik de şu anda düşüşte olmayan bir oyuncu. O da çok değerli. O açıdan baktığımda gerçekten de çok önemli isimlere gidildiğini söyleyebilirim. Oli Watkins konusu da benzer bir şekilde. Kolo Muani ismi gündeme geldi Fenerbahçe açısından baktığımda. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyeceğiz. Biraz geç kaldık. Hani bir şarkı var ya, biraz geç kalmadık mı diye. O biraz geç kaldı ama Fenerbahçe'nin üzerinde çalıştığı isimlerin doğru isimler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu işin bir kağıt üzerindeki doğru isimler olması. İkincisi de verimlilik açısından bakmak lazım. Onu da zaman gösterecek. Geldikten sonra daha net bilgiler verebileceğiz. Daha net oynadıktan sonra gözlemlerimize söyleyebileceğiz. Ama genel anlamda baktığımda isimlerin çok doğru isimler olduğunu söyleyeceğim. Mesela Vlahovic için hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile adının geçmesi bir tesadüf de olamaz. Çünkü oyuncuyu, hani şöyle söyleyeyim, dün de galiba seninle yine konuşmuştuk. Yani oyuncuya 25 gol yazarsın Türkiye Ligi'nde oynarken. Böyle Serho Girassi'ye baktığımızda Serho Girassi'nin zaten Almanya'da Bundesliga'da 26 golü var. Yani dolayısıyla ona baktığında yine benzer bir noktayı gözlemlemek mümkün. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Takımlarımız genel olarak doğru isimleri belirlediler. Bir kere bunu söylememiz lazım. Şimdi onları tamamlamak gerekiyor. Ve ben zaman zaman söylüyorum Ezgi, sen de rastlıyorsundur belki. Ya işte söylediniz ama transferle ilgili bir gelişme olmadı, neticelenmedi. Şöyle bir durum söz konusu. Yöneticiler genellikle bir bölge için transfer yapacaklarsa 4-5 ismi belirlerler. O isimler üzerinden konuşurlar. Şimdi seninle ne konuştuk mesela? İşte Oli Watkins var, Serho Girassi var, Kolo Muani var, Vlahovic var. Niye var bunlar? Çünkü biri olmazsa diğerinin olması için çabanın sarf edilmesi için var. Yani belli ki kulüp bu 4-5 ismi belirlemiş. Bunlardan bir tanesini kendisi için en uygun şartlarda ve alacağı oyuncu için de en ikna edici şartlarda bu işi ikna edip sağlamaya çalışıyor. Mesele bu. Ki hatta şimdi biraz önce bir haber okudum mesela Van Drongelen'le ilgili. Trabzonspor için yani daldan dala atlıyorum ama onu söylemek durumundayım. Ben Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'la konuştuğumda Ertuğrul Doğan'ın Van Drongelen'le görüşmek için izin istediğini söylemişti bana. Ben bunu haber olarak burada A-Spor'da verdiğimde yani nereden çıkartıyorsun hayal ürünü falan gibi şeyler söylediler. Ama bak bugün geldik tekrar başlangıçta kesilen o görüşmeler tekrar devam etmeye başladı. Yani bunlar gayet doğal, işin doğasında var. Transfer zaten böyle bir süreç, böyle bu tür soluklu bir süreç. Öyle transfer dediğiniz şey, hep söylüyorum, gidip de mesela kimi alacaksınız? Serho Girassi'yi. Biz Serho Girassi'yi almak istiyoruz. Tamam, peki alın. Nasıl alacaksınız? Önce oyuncuyu ikna edeceksiniz, sonra kulübünü ikna edeceksiniz, sonra sizin maaş bütçeniz finansal fair play'i aşmayacak, ona göre transfer stratejisini belirleyeceksiniz, teknik direktörünüz kabul edecek. Yani işin zorluğunu anlatmaya çalışıyorum ama netice itibariyle şöyle bir baktığımda, yani gündeme gelen isimlere şöyle bir baktım, hani bize keyif verecek bir lig geliyor diyebilirim eğer bu oyuncuları takımlarımız getirebilirse. Şunu da söyleyeyim, bazı kişiler de şunu da söylüyorlar. İşte bu kadar yüksek maliyetlerle transfer yaparsanız sonra sıkıntılara girersiniz. Onun da çözümü var. O zaman daha mütevazı bütçelerle takım kurmak mümkün. Mütevazı oyuncuları alıp gelişmesini beklemek mümkün. Eğer buna sabredecekseniz kulüpte belki bunu kabul eder. Yani mesela tribüne gidiyorsunuz. Tribünde işte 20-22 yaşlarında gelecek vadeden ki oyuncular bulunuyor. Trabzonspor olayı buldu. Az önce sen de paylaştın. Kabralı buldu. Yani bunlar olabilir. Ama bunların bütününden bir takım kurabilmeye mümkün olmaz. Çünkü o zaman da taraftar yani işte niye geldiniz? O zaman ben de yapardım bu işi. Bu mu kuracağımız takım cümlelerini kurmaya başlıyor. Tribünden çekiliyor. Onun için de böyle bir sarmalın içerisine, bir ikilemin içerisine giriyor başkanlarda. Az önce Serdal Adalı'nın da söylediği gibi, ne dedi başlangıçta, işte bütçeler, işte o bütçelerin içerisinde kalacağız mümkün olduğu kadar. Şimdi söylediği cümleler, diyor ki ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız. Beşiktaş'ın şampiyon olması, taraftarın mutlu olması lazım diyor. Sonuçta geldiğimiz nokta bu. Yani bu şekilde yönetilme zorunluluğu var. Tabii ki burada mali disiplinden uzaklaşın demiyorum ama mali disiplinin içerisinde bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Birkaç tane size elit oyuncu alarak o taraftarı mutlu edecek o performansı görmeniz gerekiyor.
0: Şimdi bir taraftan da...
1: Biraz daldan dala gittim değil mi Ezgi? Biraz
0: hiç önemli değil. Ben size hemen yeniden Fenerbahçe'ye çekeceğim şimdi. Biraz mevcut kadro üzerinden de konuşmak istiyorum. Çünkü bugün paylaştığımız haberlerden biri de Fenerbahçe'nin aslında bir Devler Ligi kadrosuna sahip olduğu şeklindeydi. Şimdi şöyle izleyicilere de bir hatırlatırsak, son olarak stopere Nathan Aké'nin transfer edilmesiyle birlikte Skriniar, Ederson, Kante, Semedo, Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca, her ne kadar sakat olsa da Muriç gibi isimleri kadrosunda barındırıyor Fenerbahçe. Bir de bu kadroya eklenecek milli takımdan

0: dönecek oyuncuları, yerli oyuncuları da dahil ettiğimiz zaman aslında Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu olduğuna vurgu yapan bir haber. Sanki bir santrfor hamlesiyle Fenerbahçe'nin kadrosu tamamlanır mı? Ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, gerçekten de çok doğru. Ben de böyle zaman zaman boş kaldığımda, yani müsait olduğum şartlarda bir takım kadrolarına bakıyorum Ezgi. Acaba takım kadrosu ne için yeterli? Özellikle Avrupa için yeterli mi değil mi? En azından bu ön elemelerde çıkacak kadrolarla ilgili. Yani benim elimde de Fenerbahçe'nin hemen oynayabilecek, yani Dünya Kupası sonrası dönen oyuncularla birlikte 18 oyuncu var. Hemen oynayacak. Yani milli takımda oynayan Oğuz Aydın var mesela. Oğuz'un kadroda düşünülmediği bir ortam olduğunu söylememiz lazım. İşte orada yine kadroda düşünülmeyen Çağlar geri dönüyor. İşte İrfan Can Kahveci ve kadroda düşünülmeyen derken yanlış anlaşılmasın, bir 11 kurduktan sonra bile arkada kalan oyuncular var ve daha henüz sakat olan senin söylediğin gibi Nene var, işte Vedat Muriç var. Yani böyle baktığımız zaman Fenerbahçe'nin aslında Gornik Zabze maçı için bir kadrosu var, iyi de bir kadrosu var. Ha, bu kadro Şampiyonlar Ligi yolunda aşamaları geçerken zorlanır mı ya da aşamaları geçebilir mi? Ben o manada bakarsak eğer, çünkü her turda biraz daha zorlanacak, rakipler zorlu olacak. Öyle baktığımda net bir santrofor. Vedat Muriç'in 1,5 ay oynamayacağı gibi bilgiler alıyoruz. Bu demektir ki ön eleme maçlarında Vedat Muriç'ten yararlanamayacaksınız. Asgari bir tane böyle hani tartışmasız ve oynayabilecek, yani çok uzun süre gerekmeyecek bir santrofora ihtiyaç var. Onu özellikle söyleyelim. Eğer oyun anlayışı, oyun şablonu açısından bakarsak mutlaka bir sol bek almak lazım oyun şablonu açısından. Bu da savunma aksiyonları güçlü bir sol bek. Çünkü Archie Brown daha çok ofansif girişimleri iyi bir sol bek. Yani ben kötü oyuncu demiyorum ama o 3-5-2'ye ya da işte 3-4-3'e uygun bir oyuncu olduğunun bilgisini vermek lazım. Geldiği gün de böyleydi durumu. Onun için bir sol bek transferi olabilir. Orta sahada benim aldığım bilgi doğrultusunda söyleyeyim. Hoca yani Fred'in daha gencini ve Fred'den daha atletik bir oyuncu istiyor. Çünkü Fred yaş itibariyle de bir de olgunluk çağı yaşıyor. Bu iki ceza sahası içerisinde önünde gidip gelebilecek. Gerektiğinde karşı ceza sahasına ayak basıp gerektiğinde kendi ceza sahasında etkili olabilecek bir orta saha oyuncusu almak istiyor ki bu da gayet mantıklı, gayet doğal. Çünkü şöyle baktığımız zaman N'Golo Kante, Guendouzi, İsmail bunlar genelde birbirlerine benzeyen oyuncular. Ön tarafta baktığımızda Talisca ve Asensio da daha farklı oyuncular. O aradaki geçiş oyuncusu olarak baktığımızda sadece genel anlamda gördüğümüz Fred var ve Fred'le ilgili de belki de bir tasarruf olacak. Yani benim düşünceme göre bir kanat oyuncusu, ki Mason Greenwood'daki ısrarın önemli sebeplerinden biri bu. Yani öyle bir kanat oyuncusu ki tartışmaya kapalı. Ya Nene mi oynar, Mustafa mı oynar, işte Kerem mi oynar, acaba Asensio'yu sağa mı atmak lazım noktasından çıkıp bir klasik bir kanat oyuncusuna net ihtiyaç var. Bir orta sahada 8 dediğimiz o geçişleri yapabilecek oyuncu belki de bir sol bek gerekebilir. Tabii bu arada bunlar hepsi söylediklerimiz Fenerbahçe'de tüm oyuncuların kaldığını düşünerek, ki böyle bir ihtimal yok. Mesela dün Wan-Bissaka'dan bahsedildi. Wan-Bissaka Avrupa basınında yer aldı. Semedo gitmediği zaman siz Wan-Bissaka ile ilgili fazla bir şey yapamazsınız. Bu bir gerçek. Yani sonuç itibariyle herkesin kaldığı ya da Fenerbahçe'nin kendi tasarrufunu kendisinin yaptığı bir ortamda bir sol bek, bir orta saha, bir kanat ve bir santroforla bu işin çözümlenebileceğini söyleyebilirim.
0: Peki şimdi Galatasaray'la devam edersek, biraz önce yine ekrana getirdiğimiz haberlerden biri Bodrum'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında teknik direktör Okan Buruk'un transferdeki planlamalarına dair yaptığı açıklamalardı, ki onlar arasından en çok dikkat çeken bölüm biraz daha genç ve yerli isimlere yöneleceklerini söylemesi oldu, ki yine akıllara gelen ilk isim tabii ki Can Uzun oldu. Daha önce de yaptığı açıklamalarda Can'ı çok beğendim.

0: beğendiğine dair ifadeler kullanmış Okan Buruk. Yine sizinle değerlendirirken yönetime de net bir mesaj verdiğini söylemiştik. Tabii bu durum acaba biraz canın maliyetini de yükseltiyor mu bir taraftan, bu kadar yoğun bir istek? Belki bunu da konuşmak lazım. Acaba bu transfer hangi şartlarda ve nasıl sonuçlanacak?
1: Ezgi, söylediğin cümle gerçekten çok doğru. Hani ara ara söylüyorum, yöneticilik yapmış bir kişi olarak da söylüyorum. Siz ne kadar talepkar davranırsanız, yani bu Dursun Özbek de bunu açıklamıştı hatırlarsan, ne kadar talepkar davranırsanız onun sonrasında yaşanan süreçte satıcı daha tok satıcı pozisyonuna geliyor. Şu anda hani tekrar geri döndürmeyeceğim seni ama mesela Servo Girasi'deki durum biraz da bu. İki başkan adayı da istedi, kulüp istedi. Ya o zaman ne oluyor? Tok satıcı konumuna getiriyorsunuz. Şu anda da Eintracht Frankfurt kesinlikle Can Uzun konusunda tok satıcı. Hele hele o Dünya Kupası'nda 3 maçı oynasa, bizim yolumuz biraz daha ileriye doğru yürüseydi Can Uzun'u 60'tan aşağı demeyeceklerdi. Şimdi geldikleri noktada biraz daha 40'lara doğru gelmiş vaziyetteler. Benim alabildiğim bilgi çerçevesinde söyleyeyim. Eğer bu iş 30'larda olursa Galatasaray bu işi tamamlayacak. Bunun için çaba sarf ediyor. Ama işte artık öyle bir global dünyaya sahip olduk ki Ezgi. Yani şu anda konuştuğumuz konuyu biraz sonra açıp bir İngiliz basınında, Alman basınında izlemek ya da konuşmak ya da oradan bilgileri takip etmek mümkün. Artık yani çok global bir dünyada yaşıyoruz. Bu noktada Can Uzun'un Galatasaray tarafından ne kadar istendiğini artık Almanlar da gayet net bir şekilde biliyorlar. Alman basını da gayet net biliyor. Dolayısıyla bu transferler bu şekilde güçleşiyor. Yani onu özellikle vurgulayabiliriz. Ama ben Galatasaray'ın ne yapıp Can Uzun'un transferini gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Bir de benim burada soru işareti olarak yaklaştığım Salih Özcan ismi var. Yani neden Salih Özcan çok değerli oyuncu? Bir kere hani milli takımımızın oyuncusu, Borussia Dortmund'da oynadı. Her ne kadar geçen sezon şans bulmasa da bu 10+4 kabusundan uyanmak için sarılabileceğimiz önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Salih Özcan'ın da. Bu noktada Salih Özcan'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanırsa hiç şaşırmam. Yani 3 takım için de söylüyorum bunu. Çünkü anladığım kadarıyla Trabzonspor için çok sıcak bir bakışı yok. Trabzonspor'un da ona karşı bir sıcak bakışı yok. Ama 3 takım için de yaşanırsa bir anda, hani biz transferlerde oluyor böyle, hani sağ gösterdi sol vurdu diye, yani olursa hiç şaşırmam. Çünkü Türk oyuncular çok önemli hale geldi bu son 10+4 kuralıyla.
0: Peki son 1,5 dakikam, o zaman şöyle bağlayalım. Salih Özcan için sizce hem oyuncu cephesinden hem de takımların ihtiyacı olarak baktığımız zaman sizce hangi takım daha doğru olur?
1: Ya ben Salih Özcan'ı hiç yani tereddütsüz Beşiktaş'a düşünürüm. Yani benim düşüncem o. Şimdi bazen şöyle bir şey var. Bir oyuncu geldiği yerde kimyasıyla uyum sağlaması lazım. Yani biz gördük ki milli takımda Salih Özcan'la Orkun Kökçü'nün birbirleriyle mükemmel bir uyumu var. Hani ben Beşiktaş'ta hasbelkader söylüyorum, yönetici olsam ya da karar verici mekanizmada olsam Salih Özcan'ı hiç düşünmem. Zaten orada bir sıkıntı, maaş sıkıntısı. Yani maaş biraz daha mütevazı kalmış Salih Özcan onun için. İşte Salih Özcan'ın da eli güçlendi. Anlatabiliyor muyum Ezgi? Yani böyle olunca onun da eli güçleniyor. Maaş bütçesi var. Ben Salih Özcan'ın Beşiktaş'a gitmesi halinde çok yararlı olacağını söylüyorum. Ama Salih Özcan hangi takıma gitse bence iyi oyuncu. Onu söyleyeceğim. Yani çok iyi oyuncu. Orkun Kökçü ile uyumu nedeniyle Beşiktaş'ta daha da verimli olabilir diye düşünenlerdenim.
0: Peki. Aydın Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir pazar günü diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sizlere de güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, Aydın Domaç'la transferi konuştuk. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Burak Kural'la devam.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Asfor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın ve iyi pazarlar değerli izleyenler. Sabah sporunda artık 3. ve son saatteyiz. Yaklaşık 1 saat boyunca bugünkü stüdyo konuğumuz Burak Kural'la birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın, iyi pazarlar diliyorum Burak Kural, hoş geldin.
2: Günaydın Ezgi. Hepimize iyi pazarlar olsun. İyiyim, teşekkür ederim, sen?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, hemen istersen hiç vakit kaybetmeden transfer iddialarıyla, haberleriyle başlayalım. Çünkü artık yavaş yavaş Türkiye için özellikle Dünya Kupası'nın tamamlanması ve Dünya Kupası'nda da son 16 ve sonrası artık elenen takımların biraz daha artmaya başlamasıyla birlikte transfer piyasası hareketleniyor. Türkiye için de elbette bu geçerli. Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım. Öncelikle istersen biraz takımda düşünülmeyen ve ayrılma ihtimali olan oyunculardan başlayalım. Zira çok kalabalık bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bugün Avusturya kampı başlayacak. Şimdi burada ne kadar yolla devam edilmeyecek isimler netleşirse elbette ki sen daha iyi bilirsin. Çalışmalar da o kadar sağlıklı başlayacak ve ilerleyecek. Çok bu doğrultuda yolların ayrılması beklenen çok yabancı oyuncusu var. İşte Livakovic onlardan biri, Musa

0: konaklardan biri, buraya ekleyebileceğimiz kiralıktan dönecek isimlerini bile artık unutmaya başladığımız oyuncular var. Şimdi buradan başlayalım.
1: Tabii. Şöyle aslında tüm kulüplerimizde planlama noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Çok fazla transfer yapılacak yabancı konusunda transfer yapılıyor ve bu transferlerin birçoğu da tutmayınca tabiri caizse sürekli her sezon başında sizin aslında bir gündeminiz oluyor. Hı hı. Burada da birçok oyuncu var, dediğin gibi bazen ismini unuttuğumuz isimler bile oluyor. Mesela Mimović de var sanki.
0: Mimović de var, evet.
1: Ve başka oyuncular da var, ufak ufak anca aklımıza gelebilir.
0: Amrabat var.
1: Evet,
0: yani
1: Amrabat
0: hakikaten
1: var.
0: Hakikaten akla gelmiyor şöyle, evet. Bir çırpıda.
1: Çok fazla oyuncu var. Hemen hemen tüm kulüplerde bu çok oluyor. Geçen sene Beşiktaş'ta biliyorsun en büyük gündemlerden, evet, biriydi. Bu noktada planlamayı tabii doğru yapmak gerekiyor. Burada zaten hocanın kafasında çok nettir diye düşünüyorum. Hatta hocayı bırakalım, o isimleri masaya şu an seninle yatırsak biz bile gidip kalacakları çok net bir şekilde tahmin edebiliriz. Burada tabii bir an önce sezonda devam edilecek, yani sezona devam edilecek oyuncularla, özellikle çok kritik bir Polonya takımı Gornik'le bir mücadele var. O mücadeleye kadar da hocanın hem takımı antren etmesi, atletik performans anlamında tura hazırlaması, hem mental anlamda hem de taktiksel anlamda.
0: Ve o karşılaşma 2 hafta kaldı.
1: Evet, yani çok da bir şey kalmadı, evet, baktığında. Ve kolay da bir rakip değil. Onların ligi sanki bizden biraz önce başlıyor diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir ama bir de çok büyük değişiklikler olmuyor kulüplerde biliyorsun. Hı hı. 2 oyuncu gidiyor, 3 oyuncu geliyor. Onların hep bir, yani hoca anlamında da istikrarlar oluyor bu tarz kulüplerin. Kadro anlamında da onun için bize göre çok daha hazır başlıyorlar. Ama ben çok önemsiyorum bu karşılaşmayı. Bu karşılaşma çok kritik. Yani Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Elenirse galiba direkt Avrupa Ligi de değil, Konferans Ligi'ne mi düşüyor? Öyle bir şey mi var?
0: Ona bir bakalım. Belki, evet. Yanlış bir,
1: evet,
0: şey söylemiş
1: tamam,
0: olmayayım.
1: Tamam, ben hiç o konuyu o zaman açmayayım, hı-hı, şu an. Çünkü sana da zahmet vermeyeyim şimdi.
0: Hayır,
1: araştırmayla ilgili.
0: Hayır, bakalım.
1: Dolayısıyla kritik bir karşılaşma bu anlamda baktığınızda. Geçen sene bir tur önden başlamıştı Fenerbahçe. Bu sene bir tur önce, daha geriden başlıyor. Ve burada oyuncuları, ya yine Fenerbahçe'nin elinde bir 11 var Ezgi. Hı hı. Ama bahsetmiş olduğun gibi sert de bir eşleşme olduğu için hamle oyuncuları olası bir işte sakatlık gibi noktalarda daha hazır olması gerekiyor takımın. Onun için de tabii antrenman kalitesinin de artması, havanın artması. Şimdi giden oyuncu, daha doğrusu kadroda düşünülmeyen oyuncunun kampta olması da, yani vücut diliyle efendime söyleyeyim, yani gideceğini bilerekten olması orada çok da güzel bir ambiyans oluşturmaz. Hı hı. Ama bunlar futbolun içerisinde maalesef var. Bunları da İsmail Hoca iyi bir şekilde yönetecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi özellikle biraz kadroya baktığımız zaman hakikaten önemli oyuncuları da var Fenerbahçe'nin. Onu da tabii vurgulamak lazım. Yani tabii, evet, ayrılacak çok fazla oyuncu var ama kadrodaki doğrudan 11 seviyesindeki, doğru, isimlere de baktığımız zaman bir önceki saatte de ben paylaşmıştım ama yine hatırlatmak istiyorum. Skriniar, Nathan Ake geldi savunmaya. Kalede Ederson gibi tecrübeli bir isim var. Onun dışında Kante, Semedo, Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca. Sakat da olsa Vedat Muriç belki ilk karşılaşmada, ilk eşleşmede daha doğrusu faydalanamayacak Fenerbahçe ama bir de onlara söylediğin, hı-hı, gibi yerli oyuncuların da dahil olmasıyla, evet, birlikte milli takımdan dönecek oyuncuların da dahil olmasıyla birlikte aslında kuvvetli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.
1: Tabii tabii. Yani,
0: hem lig için hem Avrupa için.
1: Kesinlikle eksik noktalar vardı. Açıkçası işte onlardan birini doldurdular Ake ile, sol stopere o transferi yaptılar. İşte sol bek nasıl, Brown'la mı devam edecek, ne olacak o konu. Bir kenar oyuncusu alacaklar sağ kenara. O henüz gelmedi. Orada bir durum söz konusu. Santrafor'a yine Muriç'i aldılar. Tabii yani baktığınızda hem Ake hem Muriç hamlesi ilk 11 için, bir Santrafor daha alınacağı söyleniyor ama ilk 11 hamlesi için bile özellikle ligde son derece yeterli hamleler. Ama yine merkezi zaten kuvvetliydi. Ben Kante'nin geçen sene gibi olacağını düşünmüyorum. Yani bu sene daha iyi olmasını bekliyorum. Sezon başı kampıyla birlikte, takıma uyumuyla birlikte daha farklı bir iklim, daha farklı bir durum söz konusu burada. Dolayısıyla Guendouzi zaten müthiş sezon geçirdi. Bıraktığı yerden devam eder. Kante de biraz ağırlığını koyarsa o orta sahaya, zaten o orta saha sorunu çözmüş olur. Ki bir İsmail var. İsmail var. Yine takımın içerisinde. O da çok önemli bir oyuncu. Her zaman kullanılabilecek bir oyuncu. Belki

0: daha farklı bir şey kullanacak hoca. Asensio'yu 10 numara kullanıp 2, yani İsmail ve şeyle de oynayabilir, Genduzi ile de oynayabilir. Asensio çok daha fazla geri gelmez. O ikiliyle orta sahayı kurgulayabilir. Asensio'dan da biraz daha enerjisini korumasını ve hücumda daha etkili olmasını isteyebilir. Ki Asensio zaten ligin en önemli oyuncularından biri. Baktığında hemen hemen aslında Gornik ilk 11'de çıktı gibi, yani sen anlatırken.
1: Evet.
0: Bir bakıma da bir sağ kanat, artık Oğuz mu oynar orada, kim oynar? Şu an aklıma gelmiyor ama onun haricinde...
1: İrfan Can da olacak bu arada, onu da söylemek lazım. Şimdi İsmail Kartal'ın daha önce şans verdiği ve çok da iyi verim de aldığı bir oyuncuydu İrfan Can. Diğer yerli oyuncular gibi belki de yerli havuzunu, özellikle de bu 10+4 kuralını düşünecek olursak belki İsmail Kartal yerli havuzunu çok verimli bir şekilde de kullanabilir bu sezon.
0: O bekleniyor zaten, çünkü ilk geldiği ya da ikinci geldiğinde Mert Hakan'la İrfan Can inanılmaz sezon geçirmişti. Devre arası geldi ya, Pereira'nın yerine geldi galiba. Yanlışım varsa izleyicilerimiz de yazabilir. O kadar çok giden gelen var ki artık biz de baş
1: çok
0: edemiyoruz.
1: Çok sirkülasyon var hakikaten öyle.
0: O dönem Mert Hakan inanılmaz iyiydi. İrfan Can inanılmaz performans gösterdi. Sezonun devamında İrfan Can zaten performansını üstüne koydu. O sezon zaten belki de en önemli sezonlarından birini geçirmişti. Burada baktığınızda İrfan Can'ın geri dönüşü ve iyi bir İrfan Can tabii ki kalite katar Fenerbahçe'ye. Özellikle topu tutma noktasında, dar alanda topu kullanma, topu kaptırmama, araya arkaya oynama, efendime söyleyeyim şut atma, içe kat edip şut atma noktalarında İrfan Can çok etkili bir oyuncu. Yani geniş alanda belki çok etkili bir isim değil ama dar alanda son derece etkili. Top tekniği çok yüksek bir oyuncu. Belki daha hırslı bir şekilde geri döner. Çünkü İrfan'ın da hani yapacağı çok şey var. Daha önünde uzun yıllar var futbol noktasında. O anlamda da bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Ama oraya bir oyuncu da alınacak diye biliyorum ben sağ kenara. Ve Fenerbahçe'nin de elindeki bu mevcut oyuncularla birlikte onların da biraz daha performansını ortaya koymasıyla iyi bir tur olacak diye düşünüyorum ben. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Çok kolay olmayacak ama Fenerbahçe umarım güzel bir şekilde bu turu atlatacak da burada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacak.
1: Akeş Şükrünyar ikilisi savunmada sana yeni sezonda ne vaat ediyor? Arkalarında da Ederson olacak ki onun da nasıl başlayacağı sezona çok merak konusu. Anladığımız kadarıyla şu anda yola devam edilecek gibi görünüyor Ederson'la da.
0: Öyle gözüküyor. Ederson bir defa yani borcu var taraftara. İyi bir sezon geçirmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde bir ne diyeyim özürü kalmadı. Geçen seneki performanstan sonra, hele Galatasaray maçından sonra burada artık farklı bir şey ortaya koyması gerekiyor. Ake Şikrinyar, tabii şimdi Şikrinyar geniş alanda defoları olan ağır bir oyuncu. Ama özellikle savunma oturduğunda kendi yarı sahasındayken hem partnerlerini yönlendirme hem de kendisi o alandaki savunmayı çok iyi yapan bir oyuncu. Kafa toplarında son derece etkili, kuvvetli, markaj bilgisi çok yüksek olan bir oyuncu. Ve zaman zaman topla ileri çıkan, ayakları da fena olmayan bir isim. Aynı zamanda lider bir oyuncu. Çok büyük tecrübesi olan, oyun aklı olan ve oyuncularında saygı duyacağı hem kariyer hem karaktere sahip bir oyuncu. Ve geçen sene Fenerbahçe'nin en iyilerinden biriydi. Onu tamamlayacak oyuncunun biraz daha aslında daha hareketli, daha motorik özellikleri yukarıda bir oyuncu olması gerekiyordu. Ake eskisi kadar tabii çabuk değil belki ama Şikrinyar'a göre çabuk. Tabii Osterwolde gibi de öyle çabuk süratli bir oyuncu değil. Ama Ake hem oyun kurmada, geriden oyun kurma noktasında, şimdi bu takımlarda, büyük takımlarda geriden oyun kurma çok önemli. Çünkü rakibi üzerinize çekip arkada boşluk bulmanız çok değerli. Çünkü rakipler çok ciddi derecede kapanıyor size ligde. Böyle baktığınızda Ake'nin o soğukkanlılığı, Guardiola'nın tedrisatından geçmiş olması, ayaklarına hakim bir oyuncu olması ve tabii üst düzey tecrübesi, şampiyonlukları, Avrupa'daki başarıları, çok üst düzey bir tecrübe Ake. Biliyorsun bekte oynayabilen bir oyuncu, iki bekte de oynayabiliyor. 6 numarada oynayabiliyor. Yani çok versatil bir oyuncu, her yerde kullanabilirsiniz. Ben iyi bir transfer oldum. Bir de mücadeleci bir oyuncu, ligin ruhuna uygun bir oyuncu. Yani böyle çıt kırıldığım bir stoper değil. Bu anlamda ben iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum.
1: Peki bir de gündemdeki isimlere bakalım. Şimdi özellikle hücum hattına artık bir transfer yapılması bekleniyor Fenerbahçe'de. Ve gündemde de çok yıldız isimler.

0: var. Uzun zamandır zaten Mason Greenwood ve Sergio Gyurcsány isimleri üzerine konuşuyorduk ama onlara eklenen oyuncular da oldu. Özellikle dünün gündemi Dusan Vlahovic şeklindeydi. Malum Beşiktaş'ın da gündeminde bir süredir. Şimdi Fenerbahçe'ye de önerildiği bilgisi var. Onun yanında Sörloth yine Fenerbahçe'nin ara ara gündemine gelen ama bir türlü gerçekleşmeyen bir transfer olarak Sörloth'un yeniden yazılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Oli Watkins ismini görüyorum. Moise Keane yazılmış mesela bugün Fanatik gazetesinde. Çok fazla oyuncu var. Acaba kim daha doğru, kim daha mantıklı İsmail Kartal'ın oyun sistemine göre, tabii ki maliyetine göre, yaşına, performansına vaat ettiklerine göre bu isimleri nasıl değerlendirelim?
1: Ya hepsi iyi isimler. Yani hepsi çok iyi isimler. Şimdi bu isimlerle ilgili bence çok tabii ki detaylı analiz edersiniz. Yani oturursunuz işte onun şu daha iyi bir özelliği, şu ligi o daha iyi uyar uymaz, onlar farklı konular ama baktığınızda önemli isimler. Burada tabii şimdi özellikle hoca biliyorsun hücum oynatmayı seviyor. Çok adamla hücuma çıkmayı seviyor. Ve şimdi Fenerbahçe veya diğer büyük takımların ligde oynayacağı santrforların aşağı yukarı özellikleri belli. Genelde bizde topu tutabilen, kafa topuna çıkabilen, ceza sahası içerisinde özellikle iyi bitiricilik özelliği olan ve tabii ki de bağlantı oyunu oynayabilen, yani arkadaşlarını da oynatabilen isimler çok iş yapıyor Türkiye'de. Baktığınızda mesela Trabzonspor'un şampiyonluğunun tam böyle bir tip vardı, Cornelius. Ya da işte farklı özellikleri olan santrafor. Şimdi Icardi daha farklı bir oyuncu ama Icardi de çok iyi bağlantı yapabilen, arkadaşlarını servis yapabilen, arkadaşlarını da oynatabilen. Kerim'in performansını hatırla lütfen. Çok önemli bir oyuncu. Kafa topuna falan çıkmaz ama ceza sahası içerisinde inanılmaz etkili. Top tekniği çok yüksek. Çok farklı bir isim baktığında. Şampiyon takımlardan örnek vermek istiyorum. İşte son dönem yine işte Osimhen komple bir santrfor zaten. O çok tartışmaya kapalı bir oyuncu. Buraya da baktığınızda tabii elinizde bir Muriç gibi aslında hem kafa topuna çıkabilen, hem bağlantı oyunu yapabilen, Muriç buradayken de çok iyi bağlantı oyunu yapabilen, arkadaşlarını oynatabilen bir oyuncuydu. Son vuruşu olan, çok etkili bir oyuncu Muriç. Çok çok iyi bir oyuncu. Şimdi Muriç'in yanına, şimdi beraber oynamayacaklar da büyük ihtimal. Yani şimdi Muriç'e de 15 milyon euro verildi. Nasıl yedek oturacak onu da anlamıyorum ama buraya alacağınız oyuncu, mesela Vlahovic de bu tarz bir oyuncu. Vlahovic de biliyorsun çok size'lı, güçlü, kuvvetli, top saklayabilen, son vuruş becerisi olabilen, kafa toplarında etkili bir oyuncu baktığınızda. Keane de çok kuvvetli bir oyuncu. Ve diğer işte Ole Watkins daha hareketli böyle. Ama o da çok gol, ne diyelim, golü, bitiriciliği oldukça yüksek bir oyuncu. Geçen dünkü yayında baktık gollerine. Çok ciddi gol sayısı var. Çok ciddi maç sayısı var. Her sene 50 maç oynamış. Bunlar çok önemli. Baktığında hemen hemen buradaki Gyurcsány zaten çok çok iyi bir santrafor. Gerçekten çok şeyi değiştirecek bir oyuncu. Avrupa'da da size iş yapabilecek bir oyuncu. Ama kolay değil transferi. Baktığınızda ufak ufak hepsine değinmeye çalıştım. Zamanımız da çok kısıtlı. Hepsi iyi oyuncular. Ama hani tabii ki kolay değil ama
0: yetkiyi
1: bana...
0: Yetkiyi sana verdim.
1: Gyurcsány.
0: Gyurcsány mi?
1: Evet, ben Gyurcsány'yi alırım.
0: Maliyette de bir sıkıntı yok.
1: Yani maliyete karışmıyorum şu an. Ama bana sorsan ben Gyurcsány'yi alırım. Çünkü tam böyle hem sizin Şampiyonlar Ligi'nde işinizi görecek hem de ligde çok ciddi fark oluşturacak. Biz de biliyorsun, şöyle çok kısa toparlayayım. Stoperler çok sert bizim ligimizde. Agresif, oynatmamaya yönelik bir tarz var ligimizde. Gyurcsány o stoperleri çok ciddi bir derecede bozabilecek. İşte Onuachu tarzında çok kuvvetli bir oyuncu.
0: O zaman tabii kanat takviyesi de gerekiyor tabii. O profilde bir oyuncunun da güçlü kanatlarla oynaması gerekiyor. Kesinlikle. O durumda bir takviye de muhtemelen, ki planlanıyordu zaten, kanat bölgesine de yapılacak. Peki az önce bu arada sorduğun sorunun cevabını hemen vereyim. Elenirse ikinci eleme turunda ne olur diye. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme ve playoff turu oynayacak. Tamam. Yani 2 ön eleme turu oynayacak Avrupa Ligi için. İkinci eleme turunu geçip üçüncü eleme turunda elenirse Fenerbahçe bu sefer yine Avrupa Ligi için sadece playoff oynayacak. Tamam. Yani öyle doğrudan bir yere katılma gibi bir durum yok. Şampiyonlar Ligi'ne playoff etabında veda ederse de doğru.

0: Şampiyonluk'tan Avrupa Ligi biletini o senaryoda alacak. Dolayısıyla zorlu yollardan bahsediyoruz aslında. Yani her türlü ön elemelerin mevcut olacağı senaryolar var Fenerbahçe açısından.
1: Bu da ülke puanının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bir kere daha.
0: Tam onu söyleyecektim. Yani dileriz ki artık o ülke puanını biraz daha artırıp iyi sonuçlar alıp artık Şampiyonlar Ligi'nin olduğu gibi diğer turnuvalara da çok daha fazla doğrudan takım gönderebilmeye başlarız diyelim.
1: Evet, geçen yıl şimdi Beşiktaş elenince, Başakşehir elenince, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsun'la iş yaptık. Allah'tan Samsun iş yaptı, Galatasaray da iş yaptı. Evet, Fenerbahçe de çok kötü gitmeyince biraz puan topladık.
0: Evet. Peki Fenerbahçe'de neler yaşanacağını artık bekleyip göreceğiz. Tekrar edelim, bugün Avusturya kampı başlıyor değerli izleyenler. Ake'nin de buraya katılması bekleniyor. En kısa zamanda bir golcünün de yine bu kampa dahil edilmesi planlanıyor. Son olarak bir de şeyi sorayım, aklımdaydı unuttum. Vedat Muriç'in sezon başı kampının çok büyük bir bölümünü kaçıracak olması, ki az önce sen maliyetine de biraz vurgu yaptın. Sezonun genelinde acaba hem oyuncuya hem Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecektir?
1: Şimdi Vedat gibi yüksek sayılı oyuncuların sakatlıktan dönüşleri veya kamplarda form tutuşları daha geç olur. Bu bir gerçektir. Ama Vedat çok profesyonel bir oyuncu. Ben o konuda ekstra bir durum olacağını düşünmüyorum. Çalışır, ekstra çalışır, salonda çalışır. Vedat'la ilgili problem olacağını düşünmüyorum ben.
0: O arayı kapatabilir.
1: Kapatır bence.
0: Yani.
1: Çok hırslı bir oyuncu zaten. Çok hırslı bir oyuncu.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da özellikle 10+4 kuralının yeni sezonda uygulanacak olmasının kesinleşmesiyle birlikte biraz yerli oyunculara yönelildiğini görüyoruz ki en önemli yerli oyuncu da şu anda Galatasaray'ın gündeminde Can Uzun. Uzun da bir süredir aslında girişimlerin devam ettiği bir isim. Ama Okan Buruk ısrarla da Can'ı işaret ediyor. Yerli ve güçlü oyuncular, iyi oyuncular istiyoruz, genç oyuncular istiyoruz diye. Şimdi şöyle, oyuncuyla anlaşma tamam, Eintracht Frankfurt ikna edilmeye çalışılıyor. Son olarak 30 milyon euroluk bir teklif yapıldığını biliyoruz. Ama bu rakam sanki biraz daha artacak gibi, çünkü Frankfurt daha fazlasını talep ediyor. Şimdi Can özelinden başlayıp Galatasaray'ın transfer gündemini de neler yapmalı, kimlerle yollara ayrılabilir, biraz buradan devam edelim.
1: Tabii ki. Şimdi Can Uzun çok çok değerli bir oyuncu. Gerçekten özellikle rakip yarı sahada topu aldığında topla yetenekleri çok çok üst düzey. Alışveriş becerileri çok iyi. Oyunu görebilen, kafası sürekli havada. Sırt dönük alıp dönebilen, yani sırt dönük top saklamadan bahsetmiyorum. Dönebilen, çabuk dönebilen ve gerçekten orada şut açısını bulabilen bir oyuncu. Oyun aklı güzel, top tekniği çok yüksek. Ceza sahası içerisinde sürekli şutu, golü düşünüyor. Bu çok önemli. Milli takım son golün son golünde de Kaan'ın attığı golde de payı vardı. O çok değerli bir noktada. Tabii ki şöyle bir durumu var oyuncunun. Yani tam bir santrafor değil, tam bir 10 numara değil. Tam yani biz ona 9.5 diyoruz. O tabii zaman zaman avantaj ama daha çok dezavantaj oluyor. Baktığında Can Uzun çok büyük katkı sağlayabilir. Yani oyun aklı da bahsetmiş olduğumuz gibi. Bir de ceza sahasının içerisinde bazen biliyorsun çok kapanan takımlara karşı uzaktan şutlar da çok önemli bir tehdit. Bunları yapabilecek bir oyuncu. Top tutabilecek bir oyuncu. Tekniğiyle özellikle. Fizikten ziyade. Böyle artıları var. Ama tabii gelişmesi gereken noktalar da demeyelim de. Çünkü çok gelişecek noktalar değil. Atlet bir oyuncu değil. Yani oyuncunun da eksikleri, zaafları. Zaten atlet bir oyuncu olsa işte Kenan gibi direkt yürür gider yani. Daha yüksek. Hemen ilk başta işte majör liglerinin en büyük kulüplerine gider. Öyle bir özelliği var. Farklı profilde oyuncu da olsalar. Ama tabii burada çok büyük katkı sağlar. Yani mesela milli takımımızı da ben oynaması gerektiğine inanıyorum. Ve daha fazla forma bulması gerekiyor. Bence Uluslar Ligi maçlarında daha çok izleyeceğiz Can Uzun'u. Çok çok büyük yetenek, çok genç ve bu oyuncunun daha da gelişeceğini düşünün. Yani 1-2 sezon sonra çok daha farklı bir isim görebiliriz. O da çok tartışmaya kapalı bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Hani eksikleri var tabii, her oyuncunun eksiği var. Ama artıları da oldukça fazla. Daha iyi bir kulüpte, daha büyük bir kulüpte daha ciddi işler yapabilir.
0: Şimdi normal şartlarda sezon bittiğinde Galatasaray'ın kadrosunu önemli ölçüde değiştirebileceğinden bahsediyorduk. Belli başlı ayrılıklar yaşanabilir ve bu da omurgayı belki değiştirebilir diye konuşurken şu an gelinen noktada tam tersi bir senaryo var. Sanki kadro tamamen Icardi hariç korunacak. ve buraya birkaç nokta atışı takviye yapılacak gibi. Sana göre doğru strateji bu mudur? Çünkü bir taraftan da o 4 yıllık yorgunluk artık yavaş yavaş biraz kadronun güncellenme ihtiyacından da geçen sezon çok bahsedildi Galatasaray'da. Evet şampiyon oldu ama çok da eleştirildi geçtiğimiz sezon oynadığı oyunla. Dolayısıyla hangi bölgelere sence kaç takviye yapılması lazım?
1: Ya şöyle, kadroyu devam ettirmeleri çok doğru. Yani Avrupa'da da bütün büyük kulüplerin yaptığı şey bu. Liverpool bir değişiklik yaptı. O da gördüğün gibi ligde de perişan oldu. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de elendi. İstediği yerlere gidemedi. Çok böyle...
0: Majör değişiklikler evet, her zaman beklenen sonucu vermiyor.
1: Olmuyor. Özellikle iyi giderken, 4 sene üst üste şampiyon olurken böyle bir şey yaparsanız, Trabzonspor yaptı onu. 4 sene değil de bir kere şampiyon olduktan sonra, yıllar sonra kadroyu değiştirdi. Ondan sonra yine Fatih Hoca ile birlikte toparlanma sürecine girdiler ama zamanında o hatayı
0: Beşiktaş
1: yapmışlardı.
0: Beşiktaş şampiyonluk sonrası bravo yapmıştı. Şampiyonlar bravo Ligi için bir kadro kuralım derken.
1: Bravo. Bravo. Çok güzel bir katkı. Böyle baktığınızda aslında olmuyor. Örnekleri de çoğaltabiliriz. Şimdi Galatasaray bence burada doğrusunu yapıyor. Zaten elinde çok iyi bir kadrosu var. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuş bir kadrosu var. Onları da işte bir santrfor alacak büyük ihtimalle. İkardi devam etmeyecekse. Bir tane santrfor alacak oraya. İşte dün tartıştık isimleri. Efendime
0: söyleyeyim. Hangi isimleri tartıştınız?
1: Daha çok şeyi konuştuk. Duran'ı konuştuk.
0: Evet, John Duran şu evet, an ilk etapta düşünülen isim gibi.
1: Ondan sonra tabii şöyle bir şey var. Şimdi Şalay'a gidecek deniyordu. Şalay'a da kalacak anladığım kadarıyla.
0: Ya şu an öyle görünüyor.
1: Evet. Şimdi birçok aslında solda da bir milli oyuncum var. İşte Eren, Jakobsen var. Sağda Şalay çok iyi oynadı. Muazzam oynadı. Orada yine bir Singon var. Bir sürü oyuncum var. Stoperinde işte Abdülkerim var. Sanchez bir gitme durumu var diyorlar. Eğer kalırsa Sanchez, Abdülkerim var.
0: Oraya ayrıca bir stoper takviyesi daha yapmak gerekir mi?
1: Yani Sanchez kalacaksa yok gibi. Çünkü Singon var orada. Singo'ya 30 milyon euro verdin. Şimdi 30 milyon euro verdiğin oyuncuyu kenarda tutmak çok kolay bir şey değil bizim
0: orada
1: ülkemizde.
0: Orada tek endişe yaratan oyuncunun sakatlık durumu.
1: Doğru. Tabii öyle bir şey var. Ama şimdi onu da o zaman orada da kulüp doktoru yönlendirecek. Yani geri dönmeyecekse alacaksın mecbur. Ama tabii o ne kadar, ne zaman geri dönecek, ne kadar idare edebilirsin, Kaan Ayhan'la idare edebilir misin orayı falan, onları düşünür hoca baktığında. Çünkü çok sürekli maliyet de, bugün Galatasaray'a da alacağım bir yabancı stoper de yani en az şimdi 7-8 milyon bonservisi olacak.
0: Tabii yani Van Dijk'lardan bahsediyor tabii şu an.
1: Şimdi onu da konuşalım. Sanchez'in gitmesi durumunda da işte Van Dijk, Kim Min-jae gibi evet, isimlerden bahsediliyor. Orada da şu var, eğer Singo oynayacaksa stoperde yanına Van Dijk'in gelmesi daha mantıklı. Abdülkerim oynayacaksa Kim Min-jae'nin gelmesi daha mantıklı. Birbirini tamamlamaları açısından. Burada ama tabii Van Dijk heyecan veren bir isim. Çok önemli, son dönemin en büyük stoperlerinden biri. İnanılmaz ayakları olan, çok kuvvetli, çok güçlü. Ya burada çok iş, çok büyük iş yapar yani. Hani çok tartışmaya açık bir oyuncu değil. Ama tabii Abdülkerim'le ikisi oynarsa da geniş alan savunmasında sıkıntı yaşarlar. Geçiş savunmalarında sıkıntı yaşarlar. İkisi de ağır oyuncu çünkü baktığında. Ama tabii Kim Min-jae biliyorsun o vücuda rağmen inanılmaz süratli.
0: Evet.
1: Çok atipik bir stoper. Kim Min-jae orada çok farklı olabilir aslında. Kim gelirse gelsin burada bu iki isim ciddi katkı sağlar. Ama Sanchez de kalırsa Sanchez Singo, Sanchez Abdülkerim, Lemina'yı oraya çekebilir. Orta sahaya birini alacak biliyorsun. Lemina'yı da stoperde kullanıyor. Lemina orada da oynuyor. Galatasaray'ın kadrosu yani Okan Hoca'nın işi bence güzel yani, rahat, keyifli.
0: Peki John Duran'a bir parantez açalım. Evet. John Duran çok fazla şey vaat eden vaktiyle
1: evet,
0: ama gittiği takımlarda özellikle saha dışı etkenler nedeniyle bir türlü bir tırnak içinde dikiş tutturamamış ve potansiyelini de belki biraz aşağı çekmiş bir oyuncu konumunda şu anda. Acaba Galatasaray hem oyuncu için doğru yer mi, hem de Galatasaray açısından bu transfer acaba doğru bir hamle mi?
1: Ya şöyle, Duran kısmı, Duran ne diyelim, iki ucu keskin bıçak mı diyelim yani, doğru bir tabir kullanmak gerekirse. Şimdi Duran zaten şimdi özellikle Beşiktaş maçında attığı gol çok şey gösteriyor. Çok değişik bir anatomik yapısı var ki ya benim için şaşırtıcı değil. Yıllarca ben scouting yaptığımda Kolombiya liglerini çok izledim. İşte şimdi şöyle, Kolombiya'dan oyuncu almak zordur. Orada da zeka konuşturmak zorundasınız. Kolombiya'nın bir tık altı neresi? Mesela Honduras vardır.
0: Hmm.
1: Orada da inanılmaz atlet santrforlar çıkar. Jamaika vardır gibi gibi. Oraları da izliyordum. Şimdi Kolombiya'da falan oyuncular, bunlar doğal atletler bu. İşte hem orası hem de Karayipler. Çok atlet yani, ırk olarak atletler. Duran'da o fiziğe rağmen Duran'da böyle hani kalıplı bir oyuncu yani şimdi 1.75'lik atlet bir oyuncudan bahsetmiyorsun yani. Çok size'lı bir oyuncu, çok kaslı, kuvvetli bir oyuncu. O çevikliği Beşiktaş maçını hatırlıyor musun attığı tabii golü? Ki. Yani stoper dönene kadar ağlarda gördü. Çünkü değişik böyle bir patlama gücü var oyuncunun, kuvvetli bir oyuncu. Şut, ilginç golleri var biliyorsun, çok şeneliklik golleri var ya, böyle basit golü yok.
0: Mesela, ve genelde de böyle derbilerde, büyük maçlarda evet, ortaya çıkan bir oyuncu.
1: Mesela kupada da özür dilerim, ligde Galatasaray attığı gol, geçen sene Fenerbahçe attığı bu iki, bahsettiğin iki gol, az gol attı ama bu iki gol takımı evet, ligde yani şampiyonluk tuttu, bravo, evet, yarışında tuttu. Yani Duran böyle özellikleri olan bir oyuncu, ancak ve ancak işte sıkıntıları. Yani şimdi şöyle, Ronaldo mesela disiplinli bir oyuncu olsa sorun, Ronaldo bırakır mı onu oraya? Ronaldo kulübün başkanı gibi zaten. Yani Ronaldo da gitmesini istemiş. Buraya geldi. Fenerbahçe'de ilk 11 oynadığı halde sorunlar yaşadı. Şimdi Galatasaray'da ilk 11 oynamayacak. İlk 11 iken sıkıntılar yaşamış oyuncu. Şimdi yedekken neler çıkar bilemiyorum. Yani şimdi oyuncunun tamam, oyuncu özellikleri iyi.
0: Ama şimdi oyuncu da önünde Osimhen'in olduğunu bilir yani.
1: Hiç fark etmez. Bak bir şey söyleyeyim. Dün de bu aynı konuyu tartıştık. Oyuncu en iyidir. Bak oyuncu kendince en iyisi odur. Yani Ezgi. Hele ya bu tarz büyük egolar. İşte Icardi'den konuşuldu o. Icardi anlamaz Osimhen. Yani Icardi Icardi'dir. Anlatabiliyor muyum? Yani
0: hadi Icardi için belki o söylenebilir de yani John Duran da evet, herhalde kendini bir Osimhen'le yan yana koyuyordur ve bir değerlendirme yapıyordur diye düşünüyorum.
1: Ya yapıyordur ama işte futbolcuların, özellikle bu seviyedeki oyuncuların egoları çok çok yüksek yani. O oyuncular şimdi o çok büyük bonservisler ödenmiş bir oyuncu ya günün evet, sonu Duran'da. Yani ikna edemeyebilirsin yani onu gerçekten. Yani belki bu anlattığım çok senin kafanda oturmayabilir ama çünkü belki çok mantıklı gelmeyebilir. Mantık da aramıyorum ben. Oyuncuların yani biraz o sporcu da o da olması lazım Ezgi. Onu kabul etmemesi de o oyuncuya bir şeyleri getiriyor aslında biliyor musun? Sorun çıkarmadığı sürece bunu kabul etmemesi önemli bir şey. Yani çalışmaya devam ettiği sürece onun da yani iki ucu var. Eğer sorun çıkarır, o gerçeği görmüyor, çok duygusal davranırsa takımı bozar. Şimdi Duran özelinde de anladığım kadarıyla yani ilk 11 oynadığı yerde bile sıkıntılar yaşayan, işte El Nasser'de sıkıntılar evet, yaşayan bir oyuncu istediği kadar Osimhen'in kendisine iyi olduğunu kabul etsin, bir sıkıntı oluşturur yani. Ama ha oyuncu bir şekilde kafasına girilmiştir, bir anda böyle oyuncu ne bileyim burada da sıkıntı yaşadığı için ya bu benim son şansım noktasına gelmiş olabilir.
0: Peki ben bilmediğim için soruyorum. Normalde böyle görüşmelerde oyuncuya bir şeyler söylenir mi? Yani bu konuyla ilgili neler düşündüğüne dair, olur da yedek kalırsa nasıl bir reaksiyon vereceğine dair bir konuşma yapılır mı transfer sürecinde?
1: Tabii ki şöyle.
0: Hani yine muhtemelen söylenecektir. Tamam tabii sen ki savaşırsan formayı alırsın. Buna zaten hiç kimsenin yapacağı tabii bir şey yok ama aksi senaryoda da buranın huzurunu bozmanı istemeyiz gibi bir ön görüşme yapılmaz mı oyuncuya?
1: Kesinlikle yapılır. Şöyle bir şey, oyuncu bir defa şeyi sorar zaten. Beni ne düşünüyorsun hocam der. Hocayla konuşursa evet, hani ilk 11'de mi düşünüyorsun? Hani hamle oyuncusu mu düşünüyorsun? Bunu sorar. Yani akıllı bir oyuncu, işi bilen tabiri caizse bir oyuncu bunu sorar zaten. Aksi durumda da mesela şimdi bir oyuncuyla ilgili istihbarat alıyorsunuz, yerli olsun yabancı olsun. Mutlaka her hocanın her yerde tanıdığı oluyor. Yurt dışında da başka şekilde bilgi alıyorsunuz. Orada da şunu duyduysanız yedek kaldığında sorun çıkarır. Bunu konuştuğunuzda oyuncuyla anlatıyorsunuz yani. Diyorsunuz ki ben seni hamle oyuncusu olarak düşünüyorum. Tabii ki ama yani kim iyi oynarsa o alır formayı. Bu bir gerçek. Yani ama ve lig uzun. Şunu da anlatabilirsiniz. Yani işte örnek veriyorum kupa, Şampiyonlar Ligi dönüşleri gibi. Bunlar konuşulur. Bunlar var. Yani tabii şöyle Duran gibi oyuncu için ne bileyim yani oynamış bir oyuncu için konuşursunuz. Gidip de hani 3. Lig'den aldığınız Süper Lig'e bir oyuncuyla konuşmazsınız. Veya genç bir oyuncuyla konuşmazsınız ama çok doğru, güzel bir soru bence de. Hem izleyicilerimizi de bilgilendirmek adına bunlar mutlaka
0: yani evet,
1: konuşulmalı.
0: Sonuçta şeffaf olunmalı böyle süreçlerde. Netice itibariyle biz kendi açımızdan da baktığımız zaman tabii, iş değiştirirken siz hangi şartlarda çalışacağınızı, işte işverenin sizi nasıl değerlendireceğini, bütün detayları konuşup öyle anlaşıyorsunuz. Keza işverenler de aynı şekilde. Dolayısıyla bunun kulüpler özelinde de aslında böyle olması
1: mesela
0: lazım.
1: Bazı Alif oyuncular şeyi de sorar yani ne oynayacağız?
0: Oyun planlamasını,
1: projeyi. Tabii şeyi söyler. Galatasaray'a diyemezsin de onu. Mesela etrafımda kimler olacak? Mesela geliyorsun da.
0: Osimhen tabii, bunu der yani.
1: Tabii geliyorsun da kimle oynayacağım? Kenar yanımda kim oynayacak? Hı-hı. Arkamda kim oynayacak? Bunlar çok önemli sorular ve bunlar konuşulur yani.
0: Peki. Şimdi Dünya Kupası bölümüne geçmeden önce hemen Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemlerini de elbette konuşalım. Beşiktaş'ta da yavaş yavaş hareketlilik başladı. Özellikle Serdal Adalı'nın dün yaptığı açıklamalar, yine şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kuracakları yönündeki açıklamalar tabii ki taraftarları ve camiayı heyecanlandırdı. Şimdi acil olarak bir kaleci takviyesi bekleniyor ama birçok bölgeye birçok transfer planladığını biliyoruz Beşiktaş'ın. Evet. Leandro Trossard ismi çok uzun süredir konuşulan isimlerden yine birisi. Şöyle Beşiktaş'ın gündemindeki isimleri de bir değerlendirelim.
1: Tabii ki. Şimdi Nübel.
0: Nübel var kaleci.
1: Sanıyorum en önemli isimlerden biri. Gerçekten o da çok fazla tartışma açık bir oyuncu değil bence. Nübel de çok iyi bir kaleci. Çok tecrübeli bir kaleci. Kariyeri ortada. Beşiktaş'a da çok ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Trossard'ı biraz daha konuşmak isterim.
0: Tabii.
1: O hele hiç tartışma açık değil. Şampiyonlar Ligi'nde final maçında asisti var. İnanılmaz oynuyor yani. Müthiş bir oyuncu. Yarı finalde de çok iyi oynamıştı.
0: Şimdi herkes elenmesini bekliyor Dünya Kupası'nda.
1: Yani çok şey bir oyuncu ya. O da önemli bir oyuncu. Yani hem hazırlayıcı bir oyuncu, hem koşuyor, iki yönlü oynamaya çalışıyor. Top tekniği yüksek, topa sahip olan bir oyuncu. Özellikle oynatan bir oyuncu, servis noktasında da çok etkili, iyi bir santrforla birlikte size çok iş yapabilecek. Taraftarı heyecanlandıracak, kombine satacak, tribünü dolduracak bir oyuncu. Trossard'ın ben biraz da lige yapacağı katkıdan da bahsetmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış. 30 yaşında bile değildi dün baktık ama ezberinde kalmadı. Yani 30 yaşını bulmamış. Şampiyonlar Ligi finalinden direkt buraya gelen herhalde en kariyerli oyunculardan biri olur. İngiltere Premier Ligi şampiyonu olarak.
0: Dzeko'yu hatırlıyorum.
1: Evet. Böyle. Evet. Dzeko çok doğru.
0: Direkt finalden gelen.
1: Bravo. Dzeko'yu izledik burada. Mayıs'ta izledik finalde. Gerçi 60'ta mı ne çıktı ama çok izleyemedik. Sonra 2 ay sonra Kadıköy'de izledik.
0: 94'lü bu arada 31 yaşında.
1: Ama Dzeko hani 35'te falan geldi. Şimdi 31'de gelmek başka bir şey, 35'te gelmek başka bir şey. 31'inde Şampiyonlar Ligi finalinde çok iyi bir performans sergiledi. Premier Lig şampiyonu olup buraya gelmek çok rastladığımız bir şey değil. Sané'nin transferi gibi bir transfer olur. Hani etki anlamında söylemiyorum. Yani o anlamda.
0: Çünkü ben transfer başarısı anlamında.
1: Bravo, bravo. Yani hem o kariyer anlamında çok önemli bir transfer olur. Bizim için de güzel olur ya Ezgi. Yani artık maliyetle ilgilenmiyorum çünkü ben maliyetle ilgili yorum yapmayı bıraktım.
0: Muhasebeciliği bıraktım diyorsun.
1: Bıraktım. En azından işin heyecan tarafındayım. Ligimize böyle oyuncular gelirse biz de mutlu oluyoruz yani.
0: Yani evet, günün sonunda bunu düşünmesi gerekenler yöneticiler, artık yapacak bir şey yok. Biz isimleri konuşmak
1: Ben çok söyledim bir etkisi yok.
0: Evet için. Doğru yani böyle sürekli konuşuyoruz. Şimdi mesela Nübel'i konuşurken de hemen gözüm şeye çarptı. 6 milyon euroluk yıllık ücrete dedi diye. 6 milyon euroluk yıllık ücreti de zaten evet demeyecek. Yani çok az insan vardır dünyada.
1: Anlamıyorlar Avrupa'da bunları.
0: Yani evet. Peki Trabzonspor'da da Onana'yla anlaşma tabii ki taraftarları rahatlattı. Özellikle yine yola devam edilmesi bekleniyordu kaleci Onana'yla da. Şimdi Samsunspor forması giyen Van Drongelen gündeminde deniyor Trabzonspor. Nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle şimdi öncelikle bir şeyden bahsedelim. Onana'dan bahsedelim.
0: Tabii.
1: Geçen sene gerçekten ligde tamam kariyer olarak bir şüpheniz yoktu oyuncudan. Çok önemli bir oyuncu. Çok önemli kulüplerde oynamış. Ama özellikle son döneminde biliyorsun bayağı bir sıkıntılı dönem olmuştu. Karikatürize edilmişti bu oyuncu. Ama velakin Trabzonspor'daki performansı, hem sağ içi, sağ dışında takımı sahiplenişi. Biliyorsun Trabzonspor'un sosyal medya ekibi de çok renkli.
0: Evet.
1: Çok video paylaşan bir ekip. Orada soyunma odası konuşmaları falan. Yani çok lider bir oyuncu. Hem kariyeri, hem performansı, hem karakterini ortaya koyduğunda Trabzonspor'a bence çok şey kattı. Onun kalması da bence son derece değerliydi. Van Drongelen noktasında da tabii ki yani rotasyon için herhalde düşünülüyor da Batagov sezona geç başlarsa diye mi düşünülüyor bilmiyorum ama Van Drongelen de tabii Samsunspor'da iyi performans gösterdi geldiğinden beri. Biraz daha şey bir oyuncu yani oturaklı bir oyuncu. Hani ağır bir stoper ama kuvvetli, hava toplarına çıkabilen, iyi bir stoper. Ligde oynaması da yine bir avantajdır. Adaptasyon sorununun olmayacak. Hemen hemen yakın iklim yani. Samsun'dan çıkacak, Trabzon'a gidecek. O anlamda fena bir oyuncu değil. Oyun aklında olan bir oyuncudur. Ama tabii Vivo'da çok çabuk bir stoperiniz var ya. Batakov'u da sakatlanmıştı biliyorsun. Yedeklemek anlamında mantıklı olabilir.
0: Bu arada Vivo'nun da satılma ihtimali üzerinde duruluyor. Yani Trabzonspor'da farklı ayrılıklar da yaşanabilir. Dolayısıyla muhtemelen her bölge için alternatif arayışları da oluyor Bordo Mavilerin. Belki de onları da ilerleyen süreçte çok daha fazla konuşuruz diyelim. Ve o zaman Sabah Spor'una haydi gelin, Dünya Kupası haberleriyle devam edelim.

0: Evet, Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı başladı dün oynanan karşılaşmalarla. Burak Kural'a hemen önce Dünya Kupası senin için nasıl geçiyor diye sorayım. Daha ziyade özetlerden takip edenlerden misin yoksa saat kuranlardan mısın?
1: Mecbur özetlerden takip ediyoruz çünkü hepimizin işi
0: Hayat
1: gücü
0: gerçekleri.
1: tabii. Yani çalışıyoruz hepimiz, dolayısıyla özetlerden takip etmeye çalışıyoruz ama benim beklentimin üzerinde geçiyor. Güzel bir turnuva oluyor. Sürprizler var.
0: Evet.
1: Farklı sonuçlar var. İşte Yeşilburnu'nun gelmesi, özellikle Arjantin zar zor eledi. Dün
0: Paraguay'ın buralara kadar gelmesi.
1: en büyük sürpriz benim için Paraguay tabii ki. Fransa tam savunma futbolu fanatiği bir insan olarak, yani savunma futbolunu seven biri olarak çok atipik bir insanım bu noktada. Kimse sevmiyor.
0: Gerçekten öyle, tam
1: Evet.
0: onu söyleyecektim.
1: Ama yıllarca ben öyle futbolu da oynattığım için de olabilir. Ondan sonra o futbol çok güzel oluyor ya. Yani ama tabii teknik adam için güzel oluyor. Sizin için
0: İzleyiciler
1: güzel
0: için
1: değil.
0: biraz sıkıntılı olabiliyor.
1: Yani rakip çünkü daha çok toplu oynayıp yani
0: Yani sanki 90 dakika değil de 150 dakikalık maçlar izliyormuşuz gibi.
1: Evet, kabul ederim. Sizin için öyle. Fransa tabii turnuvanın en büyük favorilerinden biriydi. Benim açımdan bir numaralı favorisiydi. Halen de bir numaralı favorisi. Ama tabii Paraguay'ı 1-0 yenecekler. Hani ve gol beklentisine baktım mı bilmiyorum ama akan oyunda gol beklentisi de sadece Fransa'nın 1.45. Yani burada tutabilmek, ama tabii komik bir şey söyleyeceğim şimdi. Bıraktım teknik, yani teknik adamlığı falan geçiyorum ama yani bir futbol sever olarak çekilecek çile değil. Yani 0.15 gol beklentisi var
0: Yani
1: Paraguay'ın.
0: evet.
1: İsabetli şutu yok.
0: Evet.
1: Yani anti futbol. Ama tabii şunu da altını çizeyim izleyicilerimiz için. Mecbur böyle oynamak zorunda. Yani Paraguay açık oynarsa uzak ara sonuncu olurdu, averaj takım olurdu. Böyle oynamak zorunda. Onun için saygı duymak durumundayız. Yani
0: Tabii doğru oyunla gelebileceğiniz son noktaya kadar geliyorsunuz işte. Yani biz o kadar toplu oynadık, gol beklentisine girdik, o
1: bravo,
0: kadar şut
1: bravo,
0: çektik de ne olduk? İşte
1: bravo,
0: gruptan
1: bravo.
0: çıkamadık.
1: Şimdi Alfaro,
0: Herkes Paraguay konuşuyor.
1: şimdi Gustavo Alfaro'ya gitsek hocasına, şunu der. Ya Mbappe vardı da ben mi oynatmadım der.
0: Yani evet.
1: Veyahut işte de Trossard vardı elimde de ben mi hücum oynatmadım der. Onun için doğrusunu oynatıyor hoca. Ama Fransa zar zor mağlup etti Paraguay'ı. Bu ilginç bir maçtı bence. Ben biraz daha rahat geçeceğini düşünüyordum.
0: Evet, herkes öyle düşünüyordu. Yani çok büyük mucize falan diye konuşmuştuk Paraguay'ın turu geçme ihtimalini, ama yani penaltıdan gelen bir golle Fransa'nın atlaması, yani her duruma da açık bir karşılaşmaya dönüştü bir anda.
1: Şey de bizi yanılttı. Amerika'ya karşı çok kötü oynadı ya Paraguay. O da bizi
0: Evet,
1: yanılttı
0: evet.
1: biraz. Çünkü bizim maçta ikinci devre hiç oynayamadılar. 10 kişi kalmaları da bir de duygusal olarak bizim milli takımımız olduğu için o da yanılttı. Ama gerçekten bu kadar güçle bu kadar oynanır.
0: Fas emin adımlarla devam ediyor ki bir
1: Çok
0: önceki
1: iyi.
0: Dünya Kupası'nın da
1: Evet.
0: yine flash ekibiydi. Kanada'yı 3 golle geçmeyi başardı. Şimdi Fas-Fransa maçı sürpriz değil artık. Bu zaten beklenen eşleşme
1: Evet.
0: oldu ama gerçekten çok keyifli bir mücadele olacak.
1: Kesinlikle. Bir de Fas'la Fransa'nın ilişkisini
0: Tabii ki,
1: biliyorsun.
0: tabii ki. Bir sömürge durumundan dolayı bambaşka bir
1: Tabii.
0: anlamı da olacak muhtemelen. Özellikle Fas için ayrı bir
1: Tabii.
0: motivasyon olacak.
1: Fas'ın birinci dili Darija, ikinci dilde orada Fransızca.
0: Tabii.
1: Yani bütün Faslar hemen hemen Fransızca konuşuyorlar. İyi bir mücadele olacak. Benim de hani en merakla beklediğim, tabii ki yani Fas'ı destekliyorum sonuna kadar Fransa'ya karşı. Umarım da Fransa'yı eler, evine gönderir. Kolombiya çok iyi gidiyor. Kolombiya'da gerçekten.
0: Bir turnuva harcını da alabilir miyiz buraya? Yönetmenim Oğuz'dan rica edeyim. Onun üzerinden de biraz diğer eşleşmeleri de değerlendirelim. Şimdi ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu dün oynanan karşılaşmaların ardından değerli izleyenler. Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Şimdi tabii heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar da var elbette. Ve Portekiz, İspanya, ABD, Belçika'dan devam edelim bu turnuva harcına göre.
1: Ya Portekiz, İspanya eler diyorum ama tabii zor maç. Portekiz beklentini veremedi. Müthiş bir orta sahası olmasına rağmen, katılır mısın bana bilmiyorum ama ha, İspanya da bizim tahmin ettiğimiz kadar güçlü bir oyun oynamıyor.
0: Ama sanki İspanya biraz vitesi artırarak mı gidiyor?
1: Ben İspanya, yani hepimiz için İspanya favori de.
0: Biraz evet, rölantide başladı ama sanki yavaş yavaş turlar ilerledikçe.
1: Ve işte orada olası bir tabii İspanya-Fransa eşleşmesi de erken final tadında
0: Tabii, yarı
1: olacaktır
0: finalde.
1: diye düşünüyorum. Bu tarafta onu söyleyeyim. Senin şey düşüncen ne? Portekiz-İspanya eşleşmesi.
0: Ben net bir şekilde İspanya-Fransa yarı finali düşünüyorum.
1: Tamam.
0: Ama yani bugüne kadar yaptığım pek çok tahmin
1: tutmadı.
0: Ama bu tutar diye düşünüyorum yani. Hani bu benim tahminimden bağımsız şu anda kağıt üzerinde. En güçlü takımlar bunlar.
1: E tabi doğal favori.
0: Yani evet doğal favoriler
1: yani.
0: Çok sürpriz bir şey söylemiyorum.
1: Evet.
0: Fas, ABD desem mesela çok sürpriz olurdu.
1: Burada Amerika, ABD, Belçika'da da ABD bir adım önde ama her şey olur burada. Her şey olabilecek.
0: Evet, her sonucu açık bir karşılaşma gibi. Hatta tek karşılaşma gibi.
1: Yani diğerlerinde
0: biraz
1: bence
0: sürpriz olarak değerlendirilebilir ama mesela Amerika'da çıksa, Belçika'da çıksa sürpriz demeyiz.
1: O anlamda
0: evet.
1: Tamam, evet. O anlamda İsviçre Kolombiya'ya da benziyor ama Kolombiya bir tık önde olsa da o da yine kafaya bir eşleşme.
0: Bugün Brezilya-Norveç var saat 23'te Türkiye saatiyle.
1: Her şey olur. Bir şey söyleyeyim, Norveç de eleyebilir.
0: Evet.
1: Ya hiç sürpriz demem. Tabii sürpriz olur ama sürpriz diyemem yani ben
0: şu an belki biraz daha Brezilya ağır basıyor kağıt üzerinde ama gerçekten de Norveç'te olursa yine çok şaşırmayacaktır kimse diye.
1: Çünkü Brezilya'da o güçlü oyunu yok. Ben daha güçlü bir oyun bekliyordum.
0: İngiltere için ne dersin?
1: İngiltere tabii favori.
0: 0-3'te yarın.
1: Favori. İzleyemeyeceğim maalesef.
0: Özetlerim.
1: İngiltere tabii ki favori. Orada Harry Kane büyük oynuyor. Ve son turnuvalarda hep üzerine koyup geldiler biliyorsun. Dolayısıyla İngiltere orada favori. Meksika da çok iyi gitti. O ayrı konu ama ben Meksika'nın bir tur önce eleneceğini düşünüyordum.
0: Yalnız gol yemeden devam ediyorlar,
1: evet,
0: onu söylemek lazım.
1: Bir tur önce elenecekler Ekvator'a diye düşündüm ama orada yanıldım. Burada da yanılırsam zaten Meksika çeyrek finale çıkmış olacak.
0: Peki. Arjantin, Mısır.
1: Tabii ki Mısır'ı destekliyorum ama.
0: Aa, neden o kadar net bir?
1: Tabii ki Mısır'ı destekliyorum yani. Tabii ki.
0: Messi'ci olmadığını anlıyorum.
1: Mısır tabii.
0: Net bir Ronaldo'cu görüyorum.
1: Mısır yok, hiç Messi Ronaldo'dan dolayı değil. Hiç Messi Ronaldo'ysa tabii ki futbolcu olarak Messi derim.
0: Tamam.
1: Ama Arjantin, Mısır, tabii ki Mısır'ı destekliyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. Arjantin'de inanılmaz oynayan bir Messi ve saz arkadaşları var. Bilmiyorum katılır mısın? Onlar da son şampiyonada, ya Katar'daki kadar güçlü bir oyunları yok.
0: Şu anda Messi'nin ayağına bakan bir durumdalar.
1: Değil mi? Daha takım hüviyeti vardı sanki.
0: Gerçi ama orada da Messi'nin çok büyük katkısı vardı.
1: Doğru ama ön plana çıkan, değil mi? İşte santrafor ön plana çıkmıştı, kaleci çok ön plana çıkmıştı. Var, De Paul falan çok vardı. Ama Arjantin'in çok yüksek favori. Son maç ortada, orada Kolombiya çıkar diyorum.
0: Burada yarı final tahminin ne? Ben İngiltere, Arjantin diyorum mesela.
1: Burada da İngiltere, Arjantin gözüküyor ama yani ya Kolombiya çıkarsa, Arjantin'i elerse de eler yani.
0: Peki. Hemen günün programını da bir ekrana getirelim. Az önce biraz söyledik ama bir tabloda da tabii ki izleyicilerimize göstermiş olalım. 23'te Brezilya-Norveç maçı var. Yarın 03'te de Meksika-İngiltere karşılaşmasıyla çeyrek finalistler belli olacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Artık süremizin de sonuna geldik bu arada. Burak Kural, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Güzel bir pazar günü diliyorum. Sana ve tabii ki izleyicilerimize. Değerli izleyenler, biz sabah sporunu noktalıyoruz. Herkese iyi pazarlar. Saat 12'de Yaşasın hafta sonunda görüşmek üzere.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Tekrar program.
1: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun dününden, geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte bugün de sizlere keyif alacağınızı umduğumuz yaklaşık 50 dakikalık bir program hazırladık. Yine bugün de bilenler keyifli anımsayacaklar, bilmeyenler güzel şeyler öğrenecekler diyelim ve hemen başlayalım programa. Sizleri 1980'li yılların ortasına, 1985'in Eylül ayına götüreceğiz. Malumunuz bugünlerde Beşiktaş çok güzel Avrupa galibiyetleri alıyor ve bizi gururlandırıyor. O dönemde bir Fenerbahçe galibiyetine götüreceğiz sizi. Geçmiş zaman olur ki diyelim ve 1985 yılının Eylül ayına gidelim, bakalım karşımıza ne çıkacak.

0: Tarih 18 Eylül 1985. Fenerbahçe Fransa'da. Rakibi Bordeaux. Hani Bordeaux deyince belki bugün için ya Bordeaux denilebilir ama o Bordeaux takımı Avrupa şampiyonası, Avrupa şampiyonu Fransa takımının omurgası. Kendisi. Öyle bir kadro ki Platini, Jires, Tigana, Lacombe yok Bordeaux takımında. Şimdi Fenerbahçe Bordeaux ile eşleşince tabii herkes bir boynunu büktü. Kader ne yapalım işte oldu artık deyip. O dönem kaç yer acaba tahminleri yapılıyordu? Fransa'da kaç gol yer? Az golle kurtulabilir mi diye. Ve gün geldi çattı. Fenerbahçe takımı Bordeaux deplasmanına çıktı. Kerem abi o karşılaşma radyodan yayınlanmıştı. Televizyon vermemişti.
1: Ben bilmiyorum, ben maçtaydım çünkü.
0: Maçtaydın. Tamam. Biz de burada tabii o zaman da yeni yetmeyiz. Radyodan dinlemiştik maçı. Karşılaşmayla kulakları çınlasın sevgili meslektaşımız abimiz. Murat Ünlü anlatmıştı. Çok da güzel anlatmıştı. O sesiyle bir dinleyelim. Ondan sonra Kemal Belgin'in anılarına bırakalım.
2: Bordeaux'da Bordeaux Municipal Stadı'nda şu anda yaklaşık 20 bin kişi seyrediyor bu karşılaşmayı. Yaklaşık 3 bin seyirci de Fenerbahçe'yi takımımızı destekliyor. Ve orta alandan top kazanıyoruz. Top alan futbolculuğumuz İlyas. Bir ara pası ceza alanı üzerinden Selçuk kaleciyle karşı karşıya şutlu gol! Selçuk gol! Gol! Ve 21. dakikada Fenerbahçe'yi Bordeaux'da Bordeaux karşısında son yılların Avrupa'nın en plaj ekibi Bordeaux karşısında 1-0 öne geçiriyor.
3: Maçın 57. dakikası Pascal'ın vuruşuyla durum 1-1 oldu. Pascal topla buluştu. Yaşar'la karşı karşıya. Birinci pozisyonda vurdu. Top yan direkten geri geldi. İkinci vuruşunu yaptı. Top soldan Tiler'e kadar gitti. Durum 1-1 oldu. Sağ taraftan topu satıyoruz. Şenol ceza alanına giriyor. Ceza alanına şu anda gidiyor. Ortası yaptı. Kaleci de kaldı ve kaleci gol! Gerçekten ilginç bir gol. Şenol bir anda topla buluştu. Bir anda topu bacaklarının arasından kaçırdı ve top gol çizgisini geçti ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Şu anda bizim tahtımız 60. dakika. Durum 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü.
2: Maçın 77. dakikası Hanini'nin yaklaşık 25 metreden çapraz pozisyonda yerden attığı şutla durum 2-2 oldu. Son 12 dakika. Geriye çıkartıyor ceza alanı üzerinde. İlyas sağ tarafta izleyin. Ceza alanı şutlu. Şut kaleci ve gol! Gol Hüseyin! Ve gol Hüseyin! Gerçekten nefis! Gerçekten güzel! Hüseyin o da ikinci yarıda oyuna girdi. Bir anda Bordeaux savunması durdu. Ama Hüseyin durmadı. Ceza alanına girer girmez. Bir metre mesafe. Kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Top gitti direğin dibinden. Yuvarlanarak filelere kadar uzandı. Ve Fenerbahçe üçüncü kez öne geçti. Ve durum 3-2 oldu. Ve Portekiz'de hakem Rosa Santos son düdüğünü çalıyor değerli izleyiciler. Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası ilk maçında Fransa'nın Bordeaux kentinde Fenerbahçe bugün son derece başarılı bir futbol sergiledi ve Bordeaux'da Bordeaux'yu 3-2 mağlup etti. Şu anda tribündeki tarafsız tüm seyirciler, yaklaşık 20 bin seyirci Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçelileri sarı lacivertli formayı olmuşlar.
0: Evet, bu radyo anlatımıdır. Radyo anlatımını televizyon görüntüsünün üzerine verdiler. Sevgili Murat Ünlü'nün o karşılaşmayı anlatırken gözyaşlarını tutamadığını, hatta şimdi de yansıyor o hisleri ekrana da bu maçı verilirken görüyoruz.
1: Bordeaux takımının şu maçın yıldız tablosu burada çok küçük. Gözlüğüme rağmen okuyamadım. Acaba buraya biraz...
0: O gazeteyi mi?
1: Ha işte Fenerbahçe Bordeaux'yu perişan etti diye
0: evet.
1: Bir... gazete sayfası var burada.
0: Versin arkadaşlarım. Bu var bir Fenerbahçe Bordeaux ile beraber. Bu rövanş maçı çocuklar.
1: Burası 0-0 bitti.
0: Bunun ilkini verelim.
1: Tabii.
0: İlkini.
1: Tabii.
0: Heh bu.
1: Biraz şöyle okuyamıyorum tabii tam yani şey değil de. Mesela Tigana var bildiğim kadarıyla.
0: Tabii canım.
1: Aklımda Jires olması lazım.
0: Drogs bir kaleci o büyük hatayı yapan.
1: Lacombe var mı bilmiyorum. O gün sakat mıydı neydi galiba oynamadı. Yanlış aklımda kalmadıysa. Bayağı Fransa milli takımının 84'te Avrupa şampiyonu olan.

0: Evet.
1: Fransa takımının çok önemli oyuncuları var burada, Bordo'da. Bordo zaten o zamanlar bayağı yani neredeyse en iyi takım gibi filan bir durumu vardı.
0: Evet,
1: yani.
0: Öyle bir takımdı, doğru.
1: Fenerbahçe'de de işte burada onu okuyabiliyoruz. İsmail, Arap İsmail yani.
0: Kalede Yaşar var.
1: Yaşar antrenörlük
0: yapmış. Şimdi Ankara Gücü'nün hocası olan İsmail. Evet. Abdülkerim.
1: Abdülkerim meşhur yorumcumuz.
0: Cem. Erdoğan, Müjdat.
1: Tabii Erdoğan.
0: Hüseyin, Pesic de ne iyi oyuncu.
1: Tabii yani. Erdoğan rahmetli oldu bir tek burada.
0: Şimdi buradan o iki golü atan Selçuk abimiz ve Hüseyin abimiz.
1: Ha.
0: Hayır.
1: Ha, ikisi de rahmetli oldu.
0: İkisi de rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Gerçekten. Tabii.
1: Şurada yanlış zaten okumuyorsam orta alanda Önder, Pesic,
0: Şenol var, İlyas var.
1: Evet, Önder çok enteresandır. Selimiye'nin futbolcusuydu, amatör küme.
0: Şu kadro aşağı yukarı işte.
1: Şimdi Hasan var burada, Yaşar'ın yanında. Şenol, Pesic, neydi o? Abdülkerim'in yanındaki çocuk ya. Erdoğan, Müjdat, İlyas, Arap İsmail, Önder.
0: Evet.
1: Bu Önder, o Selimiye'den gelen öbür Önder. Bu Önder genç takımdan, altyapıdan çıkmadır. Şu an hala amcası sağdır. Hakan diye bir oğlu da var. Yani amcasının oğlu. Onlar ikisi beraber Fenerbahçe'de altyapıdaydılar. Teoman bizim. Hı. Onun yeğenidir Önder. İnanılmaz faydalı bir futbol oynadı Fenerbahçe'nin orta sahasında.
0: O gün İlyas Tüfekçi'nin bir anekdotu var paylaştığı. Onu ekrana bir yazdın mı? Statta 40 binin üzerinde Fransız taraftar vardı. Gerçi o kadar tam yokmuş ama tabii o şöyle bir bakınca etrafına.
1: Tabii, öyle hissetti. Zannet, olabilir.
0: Otobüsle maça giderken insanlar devamlı bize 5 işareti yapıyordu tabii. Fransızlar. Avrupa şampiyonu Fransa'nın 6 oyuncusu Bordo'da oynuyordu. Kendi takımımızda bile 2-0 yenilgiye razı olan arkadaşlar vardı. Yani 2-0 yenilelim idare eder o bizim.
1: Tabii.
0: Ancak sahadaki maç farklı oldu. Hayatımın en iyi futbolunu o gün o maçta oynadım diyor İlyas Tüfekçi.
1: Ya İlyas'ın çok daha önemli maçları da var, ben seyrettim de.
0: O unutulmaz
1: ama tabii,
0: onun tabii
1: duygusal bir söylem bu yani. Bordo gibi bir takımı Fransa'da yenmiş o takımın bir oyuncusu olarak. İlyas biraz yani orada şey, ben İlyas'ın ne oyunlarını seyrettim.
0: Evet.
1: Yani. O boyuyla şu kadarcık.
0: Müthiş.
1: Ama
0: müthiş
1: oyun,
0: oynuyordu yani.
1: Oyun bilgisi, tekniği filan falan. Enteresan.
0: O deminki arapası veren de o galiba.
1: Selçuk abi birinci golde. Allah şifalar versin. Biraz rahatsız
0: evet.
1: Son zamanlarda. Biz
0: o dönemin en sansasyonel
1: tabii,
0: Avrupa zaferiydi
1: tabii,
0: bu değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii biz statta yani ne yazacağımızı şaşırdık. Yani biz de giderken yani Fransa milli takımının özünü teşkil eden Bordo takımıyla bizim Türk takımı oynuyor yani. Bir sürü.
0: Ve daha 80'lerin ortası Türk futbolu da
1: yani
0: bir şey yapamamış.
1: Yani nasıl yenilir acaba? Hani ne yapamaz? Yapar değil. Ne yapamaz da farka boğulur falan diye. Ama hakikaten
0: yani gazetelerin manşeti hayal değil gerçek değil
1: tabii,
0: falan o
1: tabii,
0: şekilde.
1: Tabii tabii tabii.
0: Yani yukarıda görüyor musunuz sür manşette yani üstte manşette
1: şimdi bak,
0: hayal değil gerçek diyor yani.
1: Çok enteresan. Buradaki maçta Fenerbahçe zorlandı biliyor musun?
0: Evet 0-0 o maç.
1: 0-0 bitti ve tur atladı. Zorlandı buradaki maçta. Ama oradaki maçta düşünebiliyor musun geri düştükten.
0: O da 2 Ekim'deymiş.
1: Evet. Orada kim oynuyor? Yine İsmail, Abdülkerim, Cem Erdoğan. Müjdat oynuyor orada. Hüseyin, Pesic, Önder yine var.
0: Şenol, Büyük Şenol.
1: Selçuk, Onur giriyor sonradan oyuna. Hı-hı. Onur Kayador.
0: İlyas da burada sonradan oyuna giriyor.
1: Evet, evet. Şenol'un yerine de o giriyor sonradan.
0: Şimdi yedekler, bak burada Nurettin Zafer, Birol.
1: Bak burada daha güzel gözüküyor şey. Fransa milli takımı bak.
0: Batiston,
1: Lasagne,
0: Gerard,
1: Batiston,
0: Gires.
1: Girard, Tigana, Giret.
0: İşte o zaten Girard, kalecileri.
1: Tabii Lacombe oynuyor bak bu tabii maçta. Anladın mı? Platini burada değil. Platini Saint-Étienne'de.
0: O zaman yok mu burada?
1: Saint-Étienne. Yani müthiş bir Fransa takımı. Fransız takımı Bordo yani o zaman. Burada da bir şey yapamadılar. 0-0 berabere bitti. Fenerbahçe tur atladı. Yani bizim kulüplerimizin Avrupa Kupaları tarihinde

0: ki altın sayfalardan biridir. Önce evet. Galatasaray'ın UEFA Kupası, yani bundan sonra Beşiktaş'ın daha mağlup gruptan çıkışı bu sezon.
1: Bu da şimdi tarih oldu.
0: Tabii o da tarih oldu şimdi Beşiktaş'ta. Bu da daha bu evvel, zaferidir daha evvelki zaferi. Bir tarih.
1: Bir de Manchester galibiyeti
0: Manchester,
1: herhalde.
0: Manchester tabii orada 0-0, burada 2-1.
1: Yok, o Bolic'in golüyle 1-0'lık maç. Hani 49 yıl sonra.
0: Ha, orada yendi, uzaktan vurdu herifin
1: ama
0: ayağı.
1: Ama orada hani çok aman aman bir futbol yok. Burada bayağı iyi futbol da var.
0: Bir de Manchester City maçı var. 67'de orada 0-0. Evet. Burada ilk devreyi 1-0 mağlup bitiriyorsun. İki devre maçı 2-1 alıyorsun.
1: Yaptık onu değil mi bir zamanlar
0: ki,
1: futbolda?
0: O zamanlar Manchester City'de İngiltere'nin en iyi takımlarında. Alan Ball falan filan var yani. Ondan sonra bunlar bizim işte Avrupa takımlarımızın Avrupa maçlarında oynadıkları
1: sansasyonel
0: elde
1: sonuçlar.
0: Ettikleri önemli sonuçlardır.
1: Peki o zaman hemen devam edelim ve geçmiş zaman olur ki de ilk Türkiye Kupası'na götürelim sizi. Şimdi hepinizin malumu işte Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşuyuz. 7. yılına girdik. Büyük bir keyifle futbol severlere ulaştırıyoruz maçları. Biz dedik ki önümüzdeki hafta kupa haftası ilk finale, ilk düzenlendiği yıla gidelim. Ve o sezonda işte burada final karşılaşmasını duyuran gazete haberi. O dönemin akşam gazetesi ilk final maçı bugün. Final iki maç üzerinden o zaman değerli izleyenler. Ulvi Yenal Galatasaray Başkanı, İsmet Ulu Fenerbahçe Başkanı.
0: Bir kahkaha atayım biraz. Nereye
1: attın abi?
0: At bir şu başkanlara bak, bir de bugünkülere bak abi. Aslında ağlamam lazım da öyle gayri ihtiyari güldüm yani.
1: Bu hemen şampiyonluktan sonra olduğu için İsmet Ulu da demiş ki şampiyon rakibimizi en kuvvetli tertibimizi çıkarmak isterdik. Yani. Herhalde bir sakat eksik falan var Fenerbahçe'de. Evet, evet, evet. Galatasaray Türkiye'nin en kuvvetli takımıdır demiş Galatasaray reisi Ulvi Yenal'da. Evet. Ve karşılaşma saat 19.15'te başlayacak diye bir işte ilk final maçı bugün. Şöyle şimdi yarı finalde Fenerbahçe Gençler Birliği'ni Galatasaray'da Adana Demirspor'u elemişler ki onun görüntüleri de yarı final gazete küpürleri de vardı burada. Ve aynı şehrin iki takımı karşılaşsa da final iki maç üzerinden oynanıyor. İşte buna daha gelmeyelim. Buna var. Buna var. 29 Haziran 1963 Mithat Paşa.
0: Bak ben sen şey mi? Bu
1: ilk maç Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yeniyor.
0: Evet.
1: Goller Uğur Tarık ve Selim'den.
0: Evet.
1: Selim
0: bizim Selim.
1: Bizim Selim abi.
0: Başka Selim yok Fenerbahçe'de.
1: İkinci maç ne kadar enteresan. Bakın 29 Haziran ilk maç değerli izleyenler. İkinci maç 30'unda.
0: Tabii,
1: bir gün sonra.
0: Tabii.
1: Ya şimdi hani laf ediyorlar ya araya 3 gün girecek.
0: Çok yorulduk abi.
1: Böyle olacak, böyle olacak.
0: Rotasyon.
1: Finalin ilk maçını cumartesi günü oynuyor. İkinci maçını pazar günü değerli izleyenler. Evet. Böyle bir durum. Ve bu Fenerbahçe'nin Gençler Birliği ile oynadığı yarı final.
0: Bak orada
1: Selim abi de o zaman atıyormuş bayağı
0: bak,
1: ya.
0: Gençler Birliği'nin golünü atan da Abdullah. Fener'e geldi sonra. Santrfor Abdullah. Nedim'den Selim atıyor. O da 2-1 oluyor. Abdullah atıyor.
1: Abdullah çevirin mi?
0: Evet. Oradan Fener'e geldi.
1: O da geldi. Biraz rahatsızmış galiba. Geçmiş olsun rahatsız diyelim buradan çıkamıyor. Abdullah abiye de acil şifalar dileyelim.
0: Fenerbahçe'de Kalecici
1: sonra
0: Ali.
1: 30 Haziran'da rövanş var bir gün sonra. Orada Fenerbahçe Lefter'le 1-0 öne geçiyor.
0: Evet.
1: 2-1'in rövanşında 1-0 öne geçiyor ama sonra Bahri ve Mustafa'nın golleriyle Galatasaray o maçı da 2-1 kazanıyor. Hı-hı. Ve Galatasaray yine Galatasaray o dönemin gazetesinin manşeti şampiyonların Mithat Paşa'daki son şeref turu da şahane oldu diyor ve 24 saat içinde Fenerbahçe'yi iki defa 2-1 yenen Sarı Kırmızılar çok üstünün diye bir haber var ve Galatasaray arka arkaya iki gündeki bu iki galibiyetle İlk Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor.
0: Hakemlere bir bakar mısın?
1: Hakemlere bakalım. Hakemler ya Avusturyalı. Schiller falan var abi.
0: Tabii yabancı.
1: Stoll, Schiller.
0: Tabii.
1: Ve Strück.
0: Şimdi takımlara bakalım. Turgay Candemir.
1: 27 bin seyirci var. 143 bin küsur. 143.925 lira hasılat var. 144 bin lira iyi para.
0: Yani şimdinin işte 14 milyonu falan olsun.

0: gerek.
1: Yani bilemiyorum. Turgay Candemir, Küçük Ahmet, Suat Talat, Kadri. Beh beh beh. İbrahim Bahri, Metin, Mustafa, Uğur.
2: Uğur çok iyi oynamış.
1: Uğur'un da ikinci senesi filan.
2: Beş yıldız vermişler. Tabii.
1: Fenerbahçe'de Ali Osman Özcan, Tuncay
2: Özer
1: Avni, Lazavni, Mustafa
2: Ferhat,
1: Nikol
2: Şeref,
1: Mustafa Ferhat, Şeref, Lefter Selim.
2: Biraz eksikmiş demek ki kadro. Başkan yani, ondan yakınmış.
1: Tabii.
2: Kim yok acaba, onu bilemiyorum.
1: Şimdi bir kere Ferhat Feratoviç o galiba. Yanlış aklımda kalmadıysa. Yani yabancı bir oyuncu. Ferhat diye bir oyuncu yoktu çünkü Fenerbahçe. O Feratoviç galiba. Şeref Santrfor o zamanlar. Sonra sahafa geldi. Lefter'le.
2: Var mı o görüntüler, kadroları bir verelim. Kemal abi hemen söyleyecektir. Bu Galatasaray'ın şampiyon kadrosu, evet. Turgay falan.
1: İşte. En sol baştan ikinci golü atan Mustafa işte. Hmm. Mustafa Yürür, Turgay, Candemir rahmetli, Suat, Candemir sağ, Allah uzun ömürler versin. Kadri rahmetli, Ahmet Karlıklı, Talat Santraf, Metin. Yani bu da iyi bir Galatasaray.
2: İki gün üst üste 2-1, yani iyi bir Galatasaray kadrosu. İyi Fenerbahçe'yi de verelim.
1: Tabii.
2: Ha, bu şey ama şey resmi, toplu, sezon toplu resmi bu.
1: Toplu takım, Ali, Hazım kaleciler, en başta Özer, yanındaki bu Ali İhsan rahmetli, Özcan, Bek Özcan, Aydın Yelken, şimdi Fener TV'de program yapıyor, Şenol Birol yan yana, o gün en başta Osman Naci, Feratoviç, Lefter.
2: İlk Türkiye Kupası.
1: Evet, Lefter.
2: Bence ilginç özelliği şu.
1: Hüseyin Nedim.
2: Yani iki gün üst üste final maçı oynanıyor değerli izleyenler. Tabii. İki gün üst üste. 29'u cumartesi, 30'u pazar. Ve iki maçı da 2-1'lik skorlarla kazanan Galatasaray ilk Türkiye Kupası'nın şampiyonu, galibi oluyor. Galip demek daha doğru. Şampiyon birlik mücadelesi sonunda elde edilen bir payedir. Kupa kazanılır. Kupa galibi ifadesi de oradan gelir. Doğru terminolojisi.
1: Yalnız bir dakika,
2: bu.
1: Bir dakika, bir dakika. Bu takım o kupanın Galatasaray'a kaybedildiği sezonun takımı olamaz. Olamaz çünkü neden? 63 Nisan
2: Arşivdeki
1: olduğunu.
2: Arşivdeki arkadaşları yakalar Kemal abim.
1: 63 Nisan, Haziran diyorsun oynanan, değil mi?
2: Evet, evet.
1: Aydın, Şenol, Birol, o gün bunların hepsi o senenin Temmuz ayında geldiler. Hmm. Yani sezon
2: bu
1: bitip,
2: sezon başının. Tabii. Bizim arkadaşlar 63-64 sezon deyince bu 63'ün son bir şey 64'ün başı.
1: O da öyle.
2: O yeni takımın kadrosunu almıştır, o yüzden öyle.
1: Bu diyor. Yani bir sene sonraki ama yani o maçlar oynandıktan bir ay sonra yapılan transferlerle kurulan kadrosu Fenerbahçe.
2: Peki yani kupa mücadelesi Galatasaray'ın tabii...
1: Kokotoviç, Feratoviç dedim, özür dilerim. Hemen düzeltiyorum, teknik direktör. Hmm.
2: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü adıyla en çok kazanan takım olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk kupa da bu şekilde iki gün üst üste oynanan final mücadelelerinin sonunda her ikisini de 2-1 kazanarak elde ediyor.
1: Dur, sana başka bir şey söyleyeyim. Sen diyorsun iki gün üst üste, hani şimdi 4 günde bir oynadıkları zaman
2: eskiden
1: öldük.
2: Eski maçları da öyleymiş
1: ya,
2: değil mi abi?
1: Bak bir sene cumartesi günü Galatasaray İstanbulspor Fener Beykoz oynuyor. Aynı gün. Biri bitecek
2: öbürü. Bir sene cumartesi günü.
1: Aynı gün. Önce Galatasaray
2: gelen
1: İstanbul.
2: Gelen de ikisini beraber seyredebiliyor seyirci.
1: Tabii gidiyorsun maça saat 2'de. Akşam 6'ya kadar. Önce Galatasaray İstanbulspor, arkadan Fener Beykoz'u seyrediyorsun. Bu arada Fener'le Galatasaray'da şampiyonluk için yarışıyorlar. İlk maçta İstanbulspor Galatasaray'ı 1-0 yendi. Golü Nedim Doğan attı. İşte oradan aldı zaten Fenerbahçe transfer etti. O maç bitti. Fener Beykoz'u 5-2 yendi. Fenerbahçe şeref turu attı. Şampiyon oldu. 3 puan fark oldu. 2 puan da o zaman. Ertesi gün Galatasaray Fener'i 2-1 yendi.
2: Hatırladım onu.
1: Kadir Aytaç atmıştı hatta rahmetli gollerden birini. Galatasaray şampiyon Fener'i yendi ama Fener cumartesi günü şampiyon olmuş. Öyleydi yani, bak düşün, üst üste.
2: Arka arkaya üst üste oynanıyordu. Peki ilk Türkiye Kupası'nda bu şekilde hatırladık ve geldik biliyor muydunuz bölümüne, bakalım bu hafta ne var? Lig tarihinde değerli izleyenler,

0: bir sezonu en az gol yiyerek kapatan kaleci kim biliyor musunuz? Onun cevabını vereceğiz şimdi. 1969-70 sezonuna götüreceğiz sizi. 30 maç var oynanan. Kaleyi koruyan isim aynı. Yediği gol sayısı sadece 6. İşte ekranda geldi. Datko. Yani 30 maçta 6 gol yemek elbette savunmanın, takım savunmasının, önünde oynayan savunmacıların da becerisi çok büyük ama bir kalecinin bir sezonda 6 gol yiyerek sezonu kapatması 30 maçta şüphesiz büyük bir iştir. Kolay kolay da tekrar edilebileceğini sanmıyorum ben.
1: Bir maçta yiyorlar şimdi 6 taneyi.
0: Ne dersiniz Datko için Kemal abi?
1: Şimdi şöyle.
0: Yani maç başına 0.2 gol ortalaması var Rumen kalecinin.
1: Bir gol bile düşmüyor. Yarım gol bile
0: yarım düşmüyor. Yarım gol düşmüyor ya. 0.2.
1: Şimdi şöyle, Datko sonradan bizim çok iyi arkadaşımız,
0: zaten
1: dostumuz
0: kaleci
1: oldu.
0: Antrenörlüğü de yaptı.
1: Yaptı ve Türk vatandaşlığına.
0: Yani Rüştü'nün falan iyi kaleciliğine de ben çok payı olduğunu düşünüyorum.
1: Türk vatandaşlığına da geçti sonra. Ondan sonra ve iyi dost olduk. Şimdi Datko'nun en büyük özelliği maçı muhteşem bir vaziyette takip etmesidir. En büyük özelliği. Yani diyelim ki bir Galatasaray maçı atıyorum veya bir Beşiktaş maçı. Bu da Ionescu. O sezonun teknik direktörü, şampiyon yapan. Sonra Roman casusu diye yolladık bunu.
0: Allah Allah.
1: Ya. Bizde neler var daha.
0: Tabii.
1: Neyse. Datko maçı muhteşem takip ederdi. Yani şöyle, Fenerbahçe diyelim rakip ceza sahasının içine girdi, gol atmak üzere falan. Datko onu bile takip eder. Ya neyse bizimki orada ya 90 metre.
0: Tam konsantrasyon.
1: Tam konsantrasyon ve ben Datko'nun Fenerbahçe'deki kalecilik serüveni içinde doğru dürüst uçarak top kurtardığını pek hatırlamam.
0: İlginç.
1: Yani hani diyoruz ya muhteşem plonjon yaptı. Anladın mı? Ben Datko'nun yani,
0: peki öyle yere
1: vardır da ama çok azdır.
0: İlginç.
1: Bir bakarsın bir pozisyon
0: hemen arkadaki kaleciydi orada da.
1: Bir bakarsın Ergun Emek değil mi yazmış tabii. Bir bakarsın dersin ki vay de tehlikeye bak falan. Aa, bir bakarsın abi Datko kucağına almış topu. Yani muazzam bir oyun takip eden kaleciydi. Ve şey yok kalede, kalecide. Boy yok, pos yok. Datko'da fizik yok. Ama mesela bir hava topuna çıkardı sanki Turgay Şeren çıkmış gibi. İşte bu kadarcık bir adam Datko. Müthiş klas. Tabii bu arada o dönemin Fenerbahçe savunması da.
0: He, onu da tabii söylemek lazım.
1: Yani Ercan Yılmaz, rahmetli Numvayler, efendime söyleyeyim işte Levent. Şurada şampiyonluk turu Levent, Numan. O Ercan mı Yılmaz mı rahmetli Ercan galiba yanında Nedim. Demin bir takım gösterdi arkadaşlar. Onu bir gösterebilir misiniz? Sarı lacivert formayla. Heh, şimdi Levent, Numvaylar. Efsane bir oyuncu. Yanında Ercan, efsane. Rahmetli oldu. Zeki, santrfor Zeki vefadan aldı. Datko, takım kaptanı Can Bartu. Burada Numan. Yani bek attı şöyle. Ha Şükrü de oynuyor da. O gün yanında Numan'ın Şükrü, Nedim, Ziya. Yani bu takımda Yılmaz yok da rahmetli. Tahmin ediyorum ki Numvaylar Ercan Levent olmuştur. İki bekin önü. Yani Şükrü ile Numan'ın önü. Yılmaz olmadığı için.
0: Numvaylar da ilginç bir isim yani.
1: Müthiş oyuncuydu.
0: Değil mi?
1: Müthiş oyuncu.
0: Öyle anlatırlar hep.
1: Müthiş oyuncu. Burada bak Ziya, Datko, Alpaslan, rahmetli Önder. Ha Yılmaz var bak rahmetli.
0: En solda.
1: Mustafa, Altay'dan alınan, Cemil, Timuçin, Selahattin, Ersoy, Osman.
0: Bu biraz daha sonra.
1: Şimdi takımı. Bu takımın, tabii bu takım daha sonra.
0: Evet.
1: Şimdi bu Didin'in takımı.
0: Evet. Bizim rekor senesi 69-70, bu galiba 71-72.
1: Biraz daha sonra.
0: 72-73.
1: Galiba çünkü neden Cemil var, Alpaslan var.
0: He, doğru, İstanbul Spor'dan tabii gelişini
1: şimdi
0: geçen haftalarda
1: Didin'in
0: yaptık.
1: Takımı, burada çok önemli bir ayrıntı var. Bir haf attı, haf attı. Eskiden öyle derdik, orta saha yani. Hı hı. Kurdu ki Didi, herkes kahkahalarla güldü. Nasıl biliyor musun? Yılmaz'ın rahmetlinin yanında.

0: da Önder, Selimiye'den alınmış bir amatör oyuncu. Çok saçlı var ya böyle. Hmm. O. Ortada Ersoy, Osman'ın yanında genç takımdan gelme. Bu da Selahattin, çok saçlı, Belçika'dan gelme bir gurbetçi. Önder, Ersoy, Selahattin. Düşünebiliyor musun Hafattin'i? Dediler ki ya bu Didi şaşırmış. Yani bu adamların ne tecrübesi var, ne büyük takım özelliği var, hiçbir şey yok. Bu takımda şampiyon oldu.
1: Peki, ben kolay kolay bu 1969-70 sezonunun, tabii bir takımın da 6 gol yemesi,
0: tabii,
1: bir kaleciyle beraber kolay kolay kırılabilecek bir rekor değil gibi
0: yalnız
1: geliyor
0: burada
1: bana.
0: Burada bir ayrıntı var.
1: Onu da kenarda tutalım.
0: Onu ayrıntı evet. Var, onu söylemeden edemeyeceğim.
1: Tabii ki.
0: Bu Trian İnönü Roman Hoca geldi burada 2 maç seyretti. Sonra yönetim kuruluna girdi. Yani alınacak artık. Size bir sorun var dedi. Bunu ben bir kere anlatmışım, bir kere daha anlatayım yeri gelmişken. Şampiyon olup beğenilmeyen, çok eleştirilen, kötü oynayan bir Fenerbahçe mi istersiniz? Yoksa şampiyon olup, şampiyon olan bir Fenerbahçe, yoksa çok spektaküler bu oyuncularla müthiş oyun oynayıp üçüncü olması olan bir Fenerbahçe mi istersiniz dedi. Rahmetli Faruk abi başka. Ya hoca dedi biz dedi şampiyonluktan o zaman kusura bakma çok maçta ıslıklanacağız belki dedi. Gazeteler dedi bizi hep eleştirir o zaman televizyon yok. Allah Allah çünkü dedi bu takımın müthiş bir kalecisi var. Bu takımın müthiş bir savunması var. Bu takımın müthiş bir orta sahası var ama bu takımın forveti yok dedi. Ne demek o dediler? Ya benim elimdeki forvet oyuncuları o sizin beklediğiniz spektaküler 4-5 atan her bir maçta 15 öyle bir takım yok benim elimde.
1: Ama biz atarız ve koruruz.
0: Biz dedi. Atarız, koruruz. Zaten o sezonda işte Datkun'un 7-3 golü hatırlıyorum. Birini Galatasaray'dan, birini Eskişehir'den, birini Altay'dan yemişti de öbür 3 golü hatırlayamıyorum. Fenerbahçe'nin de o sezon 3 farkla kazandığı maçı pek hatırlamıyorum.
1: Çok ilginç.
0: Hem de ne oyuncular var ha? Can, Ziyası, Nedim'i falan ama önde Yaşar, o gün Abdullah, Zeki yani teknik kapasiteleri biraz aşağıda olan, çok koşan, çok çalışan. Fenerbahçe o takım...
1: Biraz daha bir şeyler hatırlattı mı size Kemal abi?
0: Ne diye?
1: Yani ne bileyim şimdi Aykut Hoca'nın da çok istediği bir takımmış bence o.
0: Ha. İşte bu 6 gol yedi. 3 golü hatırlıyorum öbür 3 golü hatırlamıyorum.
1: Peki.
0: Atanlar bağışlasın.
1: Rekor 69-70 sezonunda değerli izleyenler. Bir kalecinin en az gol yediği sezon. Bir takımın en az gol yediği sezon. Devam edelim. Şimdi size bir futbolcu bir hikaye bölümünde ilginç bir hikaye anlatacağız. Sanırım bilmeyenler hayretle dinleyecektir. Şimdi değerli izleyenler, Barcelona'daki ben işte A-Spor'da haber merkezinde arkadaşlara sordum. Ya çocuklar söyleyin bakalım kimdir Barcelona'da oynayan ilk Türk diye. Herkes Rüştü dedi. Ha dedim Rüştü mü? Ama ilk Barcelona formasını üzerine geçiren futbolcu bir başka bir futbolcu. Efendim onun hikayesini anlatacağız size. Seyit Cem, Şenol Güneş'in hocalığını yaptığı FC Seoul diye bir takım var. O takıma gidiyor. Ve Luis Van Gaal, Barcelona'nın hocası. Böyle videolar izliyor. Yardımcıları işte çeşitli ülkelerden oyuncu isimleri söylüyor. O da böyle bir bakıyor. Sonra da hazırlık kampına çağırıyorlar. Seoul'da oynayan Türk futbolcu Seyit Cem'i izliyor. Van Gaal diyor ki bu çocuğu da çağıralım. Seyit Cem kampa çağrılan 3 oyuncudan biri. İşte yurt dışından, dünyadan böyle genç futbolculardan 3 tanesinden biri. Şu anda Barcelona formasıyla gördüğünüz Seyit Cem. 22 yaşında henüz. 22 yaşına yeni basmış. Luis Van Gaal kasetleri izledikten sonra davet ediyorlar. O da büyük bir heyecanla gidiyor. Ve Seyit Cem de iyi bir kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık maçlarında oynuyor. 3 karşılaşmada oynuyor. Ona 11'de şans veriyor Luis Van Gaal. Ve artık kampın sonunda Seyitçiğim diyor ki

0: ben iyi oynadım. Hep benimle ilgili Pankaj olumlu şeyler söyledi. Ben herhalde kalırım diyor. Çağırıyor Louis van Gaal yanına, Hollandalı teknik adam. Ya diyor Seyit, biz seni alamayacağız. O grafik var mı çocuklar? O söylediği söz. Louis van Gaal'in Kore takımının istediği bonservis bedeli çok yüksek diyor. Yanılmıyorsam 7,5 milyon dolar istiyorlar. Maalesef seni transfer edemeyeceğiz, ancak mutlaka Avrupa'da bir takıma git. Türkiye'ye dönme diyor Louis van Gaal. Çok dramatik değil mi?
1: Louis van Gaal diyorsa inanmam.
0: Sevmiyor musun sen? Sevmeyen çok.
1: Hollandalı antrenörlerin aleyhinde Türkiye'de tek yazıp konuşan adam benim, hepsinin ipliği pazara çıktı. Ne diyordunuz değil mi bunlar için?
0: Kore takımı 7,5 milyon dolar istiyor ya Barcelona'dan. Sonra gidiyor Trabzonspor'a 1,5 milyon doları kabul edip Trabzonspor'a yolluyor Seyit Cem'i. Seyit Cem Trabzonspor'a gidiyor ama Trabzon'da oynarken daha ilk yarıda hemen yeni gitmiş. O sırada da Gordon Milne hocası.
1: Gordon, evet.
0: Trabzonspor'un. Daha ilk yarıdayken bir trafik kazası geçiriyor. O trafik kazasından sonra işte sezonu kapatıyor. Bir türlü ritim bulamıyor daha sonra. Bir türlü dikiş tutturamıyor. Sonra bir arada işte askere gidiyor. Kiralık oynuyor. Orada oynuyor. Burada oynuyor. 2005-2006 sezonunda, çok değil birkaç yıl sonra, 6-7 yıl sonra, gencecik bir yaşta futbolu bırakıyor. Barcelona'da oynayacak derken 30'larının başında futbolu bırakan bir futbolcu olarak belki de birçok kimse şu anda kendisini hatırlamıyor. İlginç bir hikaye değil mi Kemal abi?
1: Biraz
0: futbolumuzda var ama bunlar.
1: Futbolumuzda çok var da benim bir şeyim vardır. İnandığım kural diyeyim. Hayatta şansın olacak. Ne olursan ol. Ne olursan ol. Şansın olacak. Eğer şansın yoksa ağzından kuş tutsan hava gazı terkos.
0: Vardır değil
1: bizim
0: mi o
1: mahallede
0: iş?
1: Böyle
0: şansın
1: derdi.
0: Olacak durumu.
1: Tabii hiç. Şimdi çocuk beğeniliyor, Barcelona'ya gidiyor, orada hazırlık maçları oynuyor, gol atıyor.
0: Daha 22 yaşında.
1: Yaş işi adam diyor ki işte neyse
0: 22
1: hadi.
0: 22 yeni başlamış. Evet. Deminkini mi verebilir miyiz? Yani şuraya bak, 2 sezon önce Erzurum'da oynuyor. Yok tamam, biraz önce okuduğumu, İspanyolcu olanın değil.
1: Medio campista ofensif, bak ne diyor, hücumcu orta saha. Kore'de oynayan diyor.
0: Tabii. Şenol Güneş'in de çalıştırdığı Seul takımı.
1: Tabii,
0: artık Barcelona'da, İspanya onu konuşuyor. Gençler Birliği sadece 300 bin dolara bırakmış. Sonra o işte şeye gitmiş Kore'ye. 7 milyon dolar ve Barcelona'nın Seyit'in acı itiraf. Burayı görünce anladım ki Türkiye'de futbol oynanmıyor demiş çocukta. Bu yol mu yol yan yana.
1: Tabii şey,
0: fotoğrafları var işte.
1: Luis Figo falan. Demin bir takım resmi vardı. Takım kaptanı orada Figo. Yani şeyin, Barcelona'nın takımı. İşte bak işte, en başta sahada. Yani işte bu şeydir. Şansın olacak. Yani tamam, tabii kabiliyetin olacak. Bir konuyla ilgili bilgin olması lazım. Bunların hepsinin olması lazım. Ama öyle futbolcular tanırım ki, öyle futbolcular tanırım ki şansları sayesinde nerelere gelmişlerdir, kimler harcanıp.
0: Kimisi öyle, kimisi hiç doğru düzgün oynamadan yedek kulübesinde oturarak çok iyi paralar kazanarak
1: başka,
0: futbolculuk hayatını.
1: Ben o sağ içinden bahsediyorum, o başka ayrı hikaye de. Ne adamlar,
0: ama futbol nankör iş.
1: Ne yıldızlar, ne oyuncular, ne süper kabiliyetler gitmiştir.
0: Ortaya çıkamadan giden süper
1: tabii
0: kabiliyetler de var. O amatörlerde falan neler var Kemal abi. Ama çıkmıyor, çıkartamıyoruz.
1: Bizim bir mahallede rahmetli Haldun'umuz vardı. Benden 2 yaş ufak. Fener genç takımı. İlk maçını oynayacak İnönü'de. A takımını kadroya aldı. Hı hı. Pazar günü. Pazar sabahı saat 6'da geldi evi abi. Yani bizim ve çıktı tabii, sonra Şeref bir pas verdi buna. Ayağının altından kaçırdı. Tabii stat ayağa, rahmetli oldu da genç yaşta. Yani kendi şansını baltalayanlar da var. Şimdi mesela bizim rahmetli Haldun, yani bugün şu Türkiye'de herhangi bir takımda çıksa öyle bir oyuncuya rastlayamazsın sahada. Ama
0: evet,
1: hem şans,
0: kimisi kendi şansını baltalıyor.
1: Hem de kendi şansını baltalamıştır.
0: Kimisi işte yaşadığı sakatlıklar, sıkıntılar, belli bir yere kadar geliyor, olmuyor transferiniz. Ama
1: evet,
0: iyi değerlendirmek lazım.

0: yerde maksimum 15-16 yıllık
1: gittiğiniz yerde hocanın eline düşmüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim.
0: Ama bence çok dramatik bir hikaye.
1: Tabii tabii. Bu arada bir şey söyleyeyim. Belki çok kişinin garibine gitmiştir. Diyecekler ki şimdi Ajax nasıl? Hollanda milli takımı, onların hepsi Stefan Kovac.
0: Senin sevmiyor musun?
1: Hepsi Stefan Kovac'ın eseridir.
0: Rinus Michels'i sevmiyor musun abi?
1: Bak ne diyorum. O dahil hepsi Kovac'ın eseridir. Stefan Kovac'ın, Roman. Hepsi. Hem o Ajax hem de o milli takım. Kovac'ın eseridir. Stefan Kovac'ın, Roman. Araştırın bakar görürsünüz.
0: Peki geldik final bölümüne. Hatırlarsınız daha önce de söylemiştik. Bugün çok gündemde olmayan bir dönemin efsane takımlarını anlatacağız demiştik. Anlattık işte, vefadan bahsettik. Hatta işte yani bugün
1: eski Eskişehir Spor.
0: Eski Eskişehir Spor'dan.
1: Eski Göztepe'den.
0: Eski Göztepe'den bahsettik. Vefadan bahsettik. Bugün de geldik bir başka takıma. Geçmiş zaman olur ki de son durağımız İstanbul Spor. Şimdi büyük babadan babadan erkek lisede olunca o zaman İstanbul Spor'a insan daha bir şey bakıyor.
1: Yani.
0: Kemal abi.
1: Ama yani.
0: Benim gönlümdeki yeri ayrıdır.
1: Çok önemli bir firmaydı yani şimdi. Yani.
0: İstanbul Spor hani... İşte İstanbul Erkek Lisesi'yle özdeşleşmişti bir dönem çünkü. Sen de bence burada top. Yani burada ben pası sana bırakayım ve susayım.
1: Şimdi tabii benim bu fotoğraf kalabilir arkadaşlar.
0: Kalsın, yakından da verelim.
1: Şimdi benim efsane İstanbul Spor'um benim. Yani daha çok iyi takımları da var. İşte kaleci Sabih rahmetli, Kamil sağ bek, Kamil Münir galiba sol bek, Güngör burada olması lazım. Güngör burada, ha en başta sağda ayakta duran. Kenan, pardon. Kenan, Güngör, Güngör. İki Güngör yan yana oynamıştır. Sonra biri Galatasaray'da da oynamıştır.
0: Şey,
1: bizim şeyin
0: İhsan'ın babası olan. Evet. Benim çocukluk arkadaşım, Allah rahmet eylesin, evet. Çok iyi bir insandı.
1: Burada Kenan Güngör en Okay. Başta sağda. Kenan, Güngör, Güngör. Kasaboğlu, Aydemir, İbrahim, İhsan, Gasaneli Dayı Yüksel. Bizim Kadıköy'lü, Hasan Paşalı yani. Şimdi İbrahim en baştaki santrfor, uzun saç duruyor ya, uzun saçlı. Ortada oturanların, yani aşağıda oturanların en ortadaki adamı Aydemir abi. Aydemir Nemli.
0: Topu ana yönünde biraz.
1: Hasta bir Fenerbahçeli. Hatta bizim Taylan Uygur kulakları çınlasın. Aslında Beşiktaş genç takımda da oynadı. Ya bu Aydemir Fener'e ne zaman gol atacak diye bekliyoruz derdi. Allah rahmet eylesin. Büyük kulüpten bir akşam evine giderken arabanın biri çarptı. Öldürdü orada Aydemir abi. Yanındaki saçları şu anda muazzam, aslında Kelihsan. Topun önünde müthiş. Topa vurduğu zaman frikikten falan gider kaleden alırsın abi topu. Anladın mı? Kaleden alırsın. Şimdi burada tanıyamadıklarım var. Beni bağışlasınlar. Ama benim ideal takımım Sabih, Kamil, Merih, Kenan, Güngör, Güngör, Kasaboğlu, Aydemir, İbrahim, İhsan, Yüksel'dir. Sonra bu İstanbul Spor takımı şuraya bir liste çıkarttım. Çala kalem. Kaleci Arap Yılmaz.
0: Yani bir, ama bir futbol fabrikası değil
1: ya
0: mi?
1: Ya sen ne diyorsun?
0: Futbolcu fabrikası, ne daha doğru sen? İfadeyle.
1: Burada da en büyük mimar Ali Mortaş'tı.
0: Onu koltuk, hep anlatırlar. Koltuk, bütün maçları takip eder. Koltuk, bütün amatörler şunlar bunlar.
1: Koltuğun altında izlenmiş. Çantası.
0: Hani az önce bulunamıyor, neden bulamıyoruz dedik ya. Bu yüzden bulunamıyor tabii, koltuğun işte. Altında aramadığınız için.
1: Çantası. Ve hayatında bir gün o çantanın içinde ne olduğunu kimseye söylememiştir.
0: Ne vardı
1: hiç
0: peki?
1: Ama ben yalvardım söylemedi. Kimseye söylememiştir çantanın içinde ne olduğunu. Semt semt, mahalle mahalle, toprak saha, ne saha olursa olsun dolaşır. Oralardan oyuncu getirirdi İstanbul Spor'a. Bak sayayım, kaleci Arap Yılmaz. Allah selamet versin. Geçen akşam İstanbul Spor'un şeyi vardı, kutlama gecesi. Hı-hı. Orada beraberdik. Fenerbahçeli Yılmaz Şen, Charlie Yılmaz. Ercan Aktun'a rahmetli. Fenerbahçe. Cemil Turan sağ. Nedim

0: Doğan
1: sağ.
0: Alparslan Fenerbahçeli, bu takımda yok tabi. Yıldırım santraf, Yıldırım Fenerbahçeli. Bahattin Ahmet Şahin, bu takım deminki takımda vardı. Küçük Ahmet Beşiktaş'a gittiler. Gökmen Yasin, bizim Gökmen Yasin, iki kardeş Galatasaray'a. Yani bu İstanbulspor'un Türkiye büyük takımlarından bahsediyorum. Beslediği kadar hiçbir takım beslememiştir. Evet. Bu vefayı geçer. Vefada da çok var, anlattık.
1: Evet, anlattık.
0: Ama bu vefayı geçer bu İstanbulspor.
1: Ve 60'ların İstanbulspor.
0: 60'ların, 62'lerin, 63'lerin, 50'lerin ortasından sonuna doğru falan filan. Bu İstanbulspor, hani dedim ya benim son yıllarda en spektaküler oyunu oynayan benim için Eskişehirspor'dur dedim. İşte
1: evet,
0: Fethi'li
1: evet, evet.
0: Filan takım için. En çok ürün veren, ağırlıklı olarak da Türk futbolunun üç büyüklerine ürün veren kulüp de İstanbulspor'dur. Şimdi yerinde yerler eski. İkinci lige geldi galiba. Oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar falan da. Bu İstanbulspor'u, bu bahsettiğimiz İstanbulspor'u Cemil'in transferi bitirmiştir.
1: Anlatmıştık hani burada. Evet. Sarıyer'den alınışı, ondan
0: Sarıyer'e
1: sonra
0: alınıyor da Fener'e gelişi.
1: Fener'e gidişi.
0: Fener'e gelişi gidişi. Başka resmi var mı İstanbulspor'un arkadaşlar?
1: Var mı çocuklar, İstanbulspor'la ilgili birkaç fotoğrafımız daha vardı.
0: Sabi abi mesela kaleci hasta Fenerli idi. Bu çok
1: bu biraz daha eski tabii.
0: Bu çok
1: bir de 30'lu yıllarda bir şampiyonluğu var yanılmıyorsam.
0: Var olabilir ama bu çok eski. Zaten formalara baksa şuraya bak. Hale bak abi. Ortada Yıldırım. Sağda Bülent. O da oynadı Fenerbahçe'de ha. Bülent de oynadı. Yıldırım oynadı. Türker mi o ya? Galiba Türker mi? Beni affetsin. Çok çıkartamadım. Yıldırım da vardı o gece, İstanbulspor gecesinde. Bayağı bir özlem giderdik yani. Şuraya baksana. Büyük bir heyecan ve muhabbetle karşılandı. Yani. Çok eski o tabii ama. Ve bu benim bahsettiğim efsane İstanbulspor ya, Sabiha Bili falan. En çok yendiği takım da Galatasaray'dı.
1: İlginç.
0: Hiç şansı tutmazdı Galatasaray. Bu Mete. Ha, Mete'yi unuttuk Beşiktaş'ta, kaleci en başta solda. Mete'ciğim kusura bakma. Bak.
1: Şeyi tabii İstanbulspor'un hakkını yemeyelim. Birincilikte şu an. Hani ikincilik sen tabii ikincilikte. Süper Lig birincilik.
0: Bak.
1: İkincilikte.
0: Kemal kaleci abi. Mete'den sonra ortada bir elleri belinde biri var. Ortada duruyor ayakta. Arap Celal.
1: Evet.
0: Arap Celal. O da çok genç yaşta gitti. En başta Bahattin. Meşhur Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi Şenol, Birol Ahmet. Şampiyon Beşiktaş'ın sağ beki. Yani bu da Bülent en başta. Bu da çok iyi bir İstanbulspor takımıydı. Yani ne ürünler verdi ya. Bak Mete'yi mesela Beşiktaş'a yazarken ben nasıl yaparım bunu ya? Bahattin'i yazıyorum, Mete'yi yazmıyorum. Ahmet'i yazıyorum. Mete. O da sağsa bilemiyorum da ya. Çok eski arkadaşlar bunlar.
1: Bu da fotoğraf, imzalı bir fotoğraf. Selahattin mi dediniz?
0: Evet. Eski çok tabii bu.
1: Evet.
0: Başka var mı İstanbulspor? Aa, bunu söyledik. Kasaba bak en başta. Kasap Mete, yanında da artist Yalçın.
1: Bu da Cemil Turan'ın Fenerbahçe'ye gittiği dönem.
0: Tabii Cemil işte Ahmet yanında filan. O da Beşiktaş'a gitti yanlış hatırlamıyorsam. En başta en oturanlarda Bilge, Bülent yanında. Yıldırım. Hey yavrum, Yıldırım'a bak. Alparslan'ın bebe hali.
1: Evet. Alparslan Eraklı o zaman da bayağı gençmiş
0: tabii
1: yani.
0: Tabii tabii. Alparslan'ın yanında da artist Yalçın sol bek. Topu ayağına aldı mı bir böyle giderdi ki sanki film çeviriyor. Müthiş yani.
1: İstanbulspor'u doğrusunu söylemek gerekirse uzun yıllar sıkıntılar yaşadı. Şimdi kalkınma hamlesi
0: İnşallah.
1: Içinde.
0: İnşallah. Yani
1: yeniden o şaşalı günlerinde görmek futbol,
0: büyük, yani
1: futbol
0: benim şahsen büyük arzumdur.
1: Büyük keyif olur.
0: Yani hakikaten 10 numara bir kulüp, centilmenliğiyle, başkanlarıyla, işte her şeyiyle, özellikle Ali Mortaş abisiyle. Aynı zamanda Ali Mortaş genç karmanın da sorumlusuydu İstanbul'da. Beni de çağırdı bir dönem. Ali Mortaş çantası koltuğunda böyle. Abi nereden görür, nasıl bulur, nerelere gider.
1: Öyle.
0: Ama hayatında ölene kadar çantasını hiç açık kimseye göstermemiştir. Gören de olduysa anlatsın bana, ne olur, ne çıktı içinden acaba ya vefat ettikten sonra.
1: Peki, ağzınıza sağlık Kemal abi.
0: Yani.
1: Güzel.

Keyifli bir program oldu. Bu şekilde 60'lı yılların İstanbul Sporu'nu da andık ve Bir Zamanlar Futbol'un bu bölümünü de noktaladık efendim. Sizlere iyi bir hafta sonu tatili diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine bugün bu saatlerde birlikte olabilmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bankam, bank, kartım Ali. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Ajet. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1985 yılı Yeşil Sağlar'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Farkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: kısa bir an. Aspor Radyo.
1: Mutlu pazarlar değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine birlikte bakacağız. Bu saat dilimi içinde Dünya Kupası bölümüne geçtiğimiz zaman Hüseyin Özkök'le bir bağlantı yapacağız ve Dünya Kupası'nda neler yaşanıyor, heyecanı birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz ve bir sonraki saat başından itibaren de stüdyo konuğumuz Burçin Keskin bizimle birlikte olacak. Elbette onunla da hem Dünya Kupası'nı konuşacağız, hem Dünya Kupası'ndaki hakem yönetimlerini, hakem kararlarını biraz değerlendireceğiz. Hem de tabii ki Türkiye'de transfer gelişmelerini yorumlayacağız. Hemen gelin başlayalım. Bugüne Beşiktaş'la başlayacağız. Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Oldukça da hareketli bir sürece girilmesi bekleniyor aslında. Gündemde farklı mevkilerde çok fazla aday olduğunu söyleyebiliriz ki onlardan en önemlisi de bildiğiniz gibi Leandro Trossard değerli izleyenler. Artık yıldız oyuncuyla anlaşma çok yakın. Siyah beyazlılarda oyuncu tarafıyla görüşmeler sürüyor. Başkan Serdal Adalı'nın Arsenal'la anlaşma sağladığı ve artık oyuncu tarafının kararının beklendiği öğrenildi. Trossard'ın menajerinin Beşiktaş'tan talep ettiği yüksek şartlardan ilk etapta haberdar olmadığı ve detayları öğrendikten sonra Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası süreci nedeniyle görüşmeler biraz daha yavaş ilerlerken taraflar arasındaki temasların sürdüğü, yakın zamanda ortak noktada buluşulması ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Evet, Beşiktaş'ta yavaş yavaş transferler açıklanmaya da başlıyor. Yeni transfer İlhan Fakılı son olarak dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş hücum hattına bir takviye yaptı. Siyah beyazlılar Fransa'nın Clermont takımından renk

0: kulüplerine bağladığı İlhan Fakılı'yı İstanbul'a getirdi. 20 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor. İlhan geçtiğimiz sezon çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol 5 asist kaydetti. Evet, Beşiktaş'ın ilk açıkladığı oyuncu Kasum Ottara'ydı. Bildiğiniz gibi değerli izleyenler, sol bek mevkisine yapılan bir takviye. Slovakya kampına katıldı ve kampta sıcağı sıcağına soruları yanıtladı Ottara.
1: I know the Turkish championship is very very hard with a good team.
2: Bence ben buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Evet, yeni bir lig. Türkiye Ligi'ni, Süper Ligi biliyorum. Çok zor bir lig olduğunu biliyorum. Ve iyi takımların olduğunu, güç takımların olduğunu biliyorum burada. Ama ben en iyi takıma geldiğimi düşünüyorum Türkiye'de. Bu yüzden mutluyum. Hocanın bu anlamdaki oyun mentalitesini ben çok seviyorum. Zaten hücum futbolu oynamak, önde sürekli basmak da benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Dediğim de zaten burada hocamızla beraber de çok iyi bir sezon geçireceğiz. Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Gerçekten çok büyük bir takım, çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Taraftarı da çok iyi tanıyorum Beşiktaş'ın. Şimdiye kadar çok fazla maçını izledim ve çok fazla bilgim var taraftarla ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Zaten ben de burada şekilde bu büyüklüğü görmek için buradayım. Ben bir defans oyuncusuyum biliyorsunuz ama hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum ve kontra ataklarda gerçekten iyi bir oyuncuyum. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Bekim bildiğiniz gibi, söylediğim gibi şut atmayı severim. Orta kesmeyi severim, orta açmayı severim ve birebirlerde rakibe birebir gitmeyi çok severim. Evet, iyi bir defans oyuncusu olduğumu düşünüyorum. İyi bir savunma oyuncusu olduğumu düşünüyorum ama aynı zamanda iyi bir hücumcu olduğumu düşünüyorum. Aslında kimseyle konuşmadım ama burada tanıdığım oyuncular var zaten. Agbadu'yu tanıyorum, Alaytan'ı tanıyorum. Ve teklif bana geldiği zaman hiçbir şekilde çekinmedim kabul etme konusunda. Diye kabul ettim. Ligi tanıyorum, onları tanıyorum. Bu anlamda da burada olduğum için çok heyecanlıyım. Futbolcular futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Ve bizim taraftarımızın da ben çok iyi olduğunu biliyorum. Bu açıdan da çok mutluyum. Ve hazırım. O 40 bin taraftarların önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım.
1: And I can say thank you for all.
0: Dün Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı vardı değerli izleyenler. Başkan Serdal Adalı önemli açıklamalar yaptı. Mali konularda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıtlar verdi ve özellikle de bu sezonki yeni futbol yapılanmasıyla başarılı olacaklarına inandığını söyledi.
3: Karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Diliyorum ki Önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyuyoruz.

0: yapacaksınız. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi bu. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İçlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum.
1: Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında Başkan Serdal Adalı'ya yönelik mali konularla ilgili eleştiriler de oldu değerli izleyenler. Adalı'nın verdiği yanıtlara bakalım şimdi.
0: Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızda yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim değiniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten sizin kadar anlamıyor. Ben bankalar konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, 2 ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için dikili taştan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili taştan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik.

0: Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız, sponsorluk anlaşmaları yapmışız, oyuncu satışı yapmışız, ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz, itibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Kale arkası türbünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır.
1: Dünkü divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın mevcut borcu da açıklandı. Divan kurulu toplantısında denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025 ve 28 Şubat 2026 arasındaki 9 aylık mali durumla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun %38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığını dile getirdi. 28 Şubat 2026 itibarıyla borcun 26 milyar 263 milyon lira olduğu açıklandı. Evet, Beşiktaş'ta bir taraftan arayışlar sürüyor, bir taraftan da tabii ki kulübe menajerler aracılığıyla önerilen isimler oluyor ve o isimlerden sonuncusu İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka oldu.
2: Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor. İtalya'da Napoli forması giyen Stanislav Lobotka'nın menajerler aracılığıyla siyah beyazlı kulübe önerildiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi hem Napoli hem de 31 yaşındaki Slovak futbolcunun temsilcileriyle ilk temasını gerçekleştirdi. İlk görüşmede Lobotka'nın maliyetinin Beşiktaş cephesinde yüksek bulunduğu belirtildi. Şartların oluşması halinde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transferine onay verdiği deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Yönetim İtalyan çalıştırıcının raporu doğrultusunda özellikle İtalya pazarında alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Napoli'de 38 ilk 11'de olmak üzere 41 maçta oynayan Lobotka bir gol bir asist katkısı sundu. Kariyerinde 7 kupa kaldıran ve 2 kez de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Lobotka, Slovakya milli takımıyla da 73 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ta gelmesi beklenen oyuncular kadar birçok oyuncuyla da yolların ayrılması

0: Bekleniyor değerli izleyenler ki hatırlayacaksınız geride bıraktığımız haftada çoğunluğu kiralık olmak üzere pek çok oyuncusunun ayrılığını duyurmuştu Beşiktaş ve dün de Gökhan Sazdağ'ın Çorum Futbol Kulübü'ne gittiği açıklandı. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılar Gökhan Sazdağ'ın Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon transfer olduğu Beşiktaş'ta 18 maçta görev almıştı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray zaferini kutlamaya devam ediyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkat çeken kutlama organizasyonları yapılmıştı ve onlardan biri de Bodrum'da yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk da organizasyona katılan isimler arasındaydı ve özellikle transfer çalışmalarına dair dikkat çeken ifadeleri oldu Okan Buruk'un. Biraz daha genç ve yerli isimlere yöneleceklerini söyledi.
1: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlıyoruz.
2: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı, onun belli olmasını bekledi. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsunuz Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız, yönetim kurulumuzla birlikte en güzel şekilde düzeltmeye çalışacağız.
3: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeğe geçen herkesiz, başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
4: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.
0: Galatasaray yeni sezonda giyeceği formaları paylaştığı bir videoyla tanıttı. Birlikte izleyelim.

0: Fenerbahçe ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de de yeni sezon planlaması kapsamında bazı oyuncularla yollar ayrılacak ve o isimlerden biri Anthony Musaba geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilmişti. Ancak İsmail Kartal'ın planları arasında olması beklenmiyor Musaba'nın ve oyuncuya Süper Lig'den iki talip var.
1: Anthony Musaba'nın talipleri artıyor. 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig'den iki talip çıktı. Başakşehir ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı lacivertli formayla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
0: Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan isimlerden biri de Dominik Livakovic değerli izleyenler. Oyuncu Dinamo Zagreb'le anlaşmaya vardı. Kulüpler ise transfer sürecini tamamlayabilmek için görüşmelere devam ediyor.
2: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılmaya çok yakın. Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb 31 yaşındaki kaleciyle kişisel şartlarda el sıkıştı. Anlaşmaya göre Livakovic yıllık 1,5 milyon euro kazanacak. Ancak transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasındaki bonservis görüşmelerinin sonuçlanması gerekiyor. Hırvat kulübünün deneyimli filebekçisi için 3 milyon euro ödemeye hazırlandığı öğrenildi. Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic de transferle ilgili konuştu. Hırvat çalıştırıcı, Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da olacağına inanıyorum. Kalırsa benim için büyük mutluluk olur ifadesini kullandı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan ancak yeni sezon planlamasında yer almayan Livakovic sarı lacivertli formayla 74 resmi maça çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımının kalesini koruyan Livakovic turnuvada 4 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.
0: Trabzonspor'da son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor değerli izleyenler. Özellikle de yeni transfer Sidney Lopez Cabral Dünya Kupası'nda sergilediği performansla göz doldurdu.
1: Trabzonspor'un Benfica'dan transfer ettiği Lopez Cabral unutulmaz bir Dünya Kupası geçirdi. Bordo Mavililerin turnuva öncesi 7 milyon euroya renklerine bağladığı 23 yaşındaki oyuncu, dev takımlara ve oyunculara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ülkesi Yeşilburun Adaları ile birlikte mücadele eden Cabral, 3 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu, dünya şampiyonları İspanya, Uruguay ve Arjantin'e karşı önemli bir deneyim yaşadı. Grup aşamasında 2-2 biten İspanya maçında 76 dakika süre alan Cabral, 0-0'lık Uruguay mücadelesinde 90 dakika sahada kaldı. Cezası nedeniyle Suudi Arabistan karşılaşmasında oynayamayan yetenekli oyuncu için en büyük test son 32 turundaki Arjantin maçı oldu. Yeşilburun Adaları geriye düştüğü maçı uzatmalara götürürken Cabral 103. dakikada Arjantin 2-1 öndeyken harika bir golle skora denge getirdi. Genç oyuncu attığı golün ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Arjantin maçı 3-2 kazansa da Cabral'ın performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sol ve sağ bek olarak oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu iznini yaptıktan sonra Trabzonspor kampına katılacak.
0: Trabzonspor'da bazı oyuncularla yolların ayrılmasını

0: Nasıl bekleniyor değerli izleyenler, ancak katkı veremedikleri için değil, tam tersi başarılı bir sezon geçirip ciddi teklifler alması beklenen oyuncular var ki onlardan biri de Vivu, bildiğiniz gibi Trabzonspor'da oyuncunun ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi. Samsunspor forması giyen Van Drongelen gündeme geldi.
1: Trabzonspor savunma hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Bordo Mavililer, Samsunspor'da forma giyen Rik van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı stoper için iki kulüp arasındaki görüşmelerin başkanlar düzeyinde devam ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un ayrıca oyuncuyla görüşebilmek adına Samsunspor'dan resmi izin talep ettiği ve transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
0: Trabzonspor geride bıraktığımız sezonu oldukça başarılı geçiren teknik direktörü Fatih Tekke'nin maaşını da iyileştirmeye gidiyor.
1: Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin ücretini de iyileştirmeye gitti. Bordo Mavili Kulüp 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli çalıştırıcının maaşında güncelleme yapıldığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Yapılan düzenlemeyle Fatih Tekke'nin 2026-2027 sezonu için daha önce 90 milyon lira olarak belirlenen net ücreti 150 milyon liraya yükseltildi. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi sözleşmenin diğer hükümlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da açıkladı. Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 69 puanla 3. sırada tamamladı. 48 yaşındaki Fatih Tekke ise Bordo Mavili ekibin başında çıktığı 57 resmi maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.
0: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Anthony Denis'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
2: Göztepe, Anthony Denis'le yol ayrımında. Sarı Kırmızılıların İngiliz ekibi Coventry City ile transfer için görüşmelere başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Coventry yetkililerinin Londra'da Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'le bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Denis için 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunulduğu, Göztepe yönetiminin ise 6-7 milyon euro seviyelerinde bir beklentisinin olduğu ifade edildi. Taraflar süreci tamamlamak için yakın zamanda yeniden masaya oturacak. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Anthony Denis geçtiğimiz sezon 29'u ilk 11'de olmak üzere 31 maçta 3 gol katkısı sundu. Nijeryalı futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
0: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezonda giyeceği formaları paylaştığı videoyla tanıttı.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Türk sporunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin Bey? Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi: şeref duyarım. Beşiktaş, parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde maçın en gergin anında bakışı yetiyordu herkesin sakinleşmesi için. O Türk futbolunun baba hakkısıydı. Lefter, büyük adalı bir balıkçının oğlu olarak yazdırdı adını unutulmazlar arasına. Türk futbolunun ordinaryosu, kaptanlık kozu bantını şerefle taşıdı Fenerbahçe'de. Trabzonspor, birinci lige çıkarken de, ilk iki şampiyonluğunu kazanırken de, Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi. Aspor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostluğumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi olduk. Heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz Aspor. Şeref duyarız.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
2: Erken final heyecanı yaşanıyor. Tribünler tıktım tıktım dolu. Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye günler önce gelen güreş severler birbirinden zevkli mücadeleler izliyorlar ve şu anda da artık son 8 çayırda ve bu güreşlerden sonra ise yarı finalistler belli olacak. Yarı final görüşler şu anda görüldüğü gibi Feyzullah Aktürk bir deneme yaptı Orhan Okulu'ya karşı. CV Enerji Ligi'nde de liderliğini sürdüren Feyzullah Aktürk ve yine Orhan Okulu ile birlikte Ali Gürbüz bu yılki 665. Kırkpınar yağlı güreşlerin favorileri arasında gösteriliyor. Ancak tabii merak edilen şu, altın kemer bu yıl sahibini bulacak mı? Bununla ilgili de bir yönetmelik değişikliğine gitti federasyon. Onu da hemen belirtelim. Normalde 3 yıl Kırkpınar'da üst üste baş pehlivan olan altın kemerin sahibi oluyordu. Buna yeni bir yönetmelik eklendi. Aralıklı olarak da toplamda 5 kez baş pehlivan, Kırkpınar baş pehlivanı olana altın kemer verilecek ki bu statüye uygun tek bir güreşçi var, baş pehlivan var. O da Ali Gürbüz. Bundan önce 4 kez Kırkpınar'da baş pehlivan olmuş bir isim. O da şu anda eğer bu yıl baş pehlivan olursa altın kemerin son sahibi olacak. Ancak diğer güreşler eğer baş pehlivan olursa altın kemer henüz daha sahibini Edirne'de saray içinde bulmamış olacak. Yine ilerleyen saatlerde Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak da Edirne saray içine gelecek. Şu anda güreşe yoğun bir ilgi var. Yine 666. Kırkpınar güreşleri ağalık ihalesi de az sonra yapılacak. Toplamda

0: 840 Pehlivan Er Meydanı'nda atasporumuzu, UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası olan atasporumuzu heyecanını yaşıyor ve yaşatıyorlar. Biz de Ağspor olarak saray içinde Er Meydanı'ndayız ve güreşleri an ve an takip ediyoruz. Tekrar şunu söyleyerek kapatayım yayını. Çeyrek finalde Kırkpınar'ın adeta erken finali için eşleşme yapıldı. Orhan Okulu ile Fezla Aktürk an itibariyle büyük bir mücadelenin içindeler diyelim. Sözü tekrar saray içinden Er Meydan'dan stüdyoya, merkezi size bırakalım Ezgi.
1: Evet, Vedat Sezer'e çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için değerli izleyenler. Ve güreşten Dünya Kupası'na şöyle radikal bir geçiş yapıp Hüseyin Özkök'le hemen bir bağlantı yapacağız bu saatin son bölümünde. Hüseyin Özkök, iyi pazarlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ezgi, iyi pazarlar diliyorum ben de herkese. Sizlere de kolay gelsin. Evet, gerçekten radikal bir geçiş oldu. Edirne'deki Kırkpınar pehlivanlarından Dünya Kupası pehlivanlarına geçiş.
1: Gerçekten öyle mi? Artık yavaş yavaş o pehlivanları da izlemeye başlıyoruz hakikaten. Çünkü evet, son 16 turuyla birlikte kalitenin de ciddi şekilde arttığını, seviyenin de ciddi şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. Dünya Kupası'nda son 16 turunun ilk maçları oynanmaya başladı ve Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Hemen buradan başlayalım çünkü çok enteresan bir karşılaşma oldu. Paraguay'ın Fransa'yı çileden çıkarttığı bir karşılaşma olarak özetlersek aslında belki doğru olur. Çünkü bir penaltı golüyle galibiyete uzanabildi Fransa ve maç sonunda herkes çıldırmış seviyedeydi. Çünkü çok katı bir savunmayla Paraguay aslında buraya kadar gelmişti. Buyurun, neler söylersiniz?
2: Ezgi, bir kere şu bir gerçek ki Paraguay Dünya Kupası'na yenilmemek üzere gelmiş. Yani maç kazanmaya değil, yenilmemeye gelmiş. Arada da işte kazanabilirsem, gol atabilirsem şeklinde bir taktikle. Ama bu asla onların yaptığı gerçekten üst düzey mücadeleye gölge düşürmemeli. Evet, savunma futbolu oynuyorlar ama mücadele de ediyorlar. Bunu da söylemek lazım. İlk maçta gruptaki Amerika Birleşik Devletleri'ne farklı mağlup oldular. Orada yedikleri ilk golü kendi kalelerine atmışlardı. Ondan sonra takım dağıldı ve toplamda 4 gol yedi. Ama ondan sonra oynanan karşılaşmalarda işte bize karşı olsun, Avustralya maçı olsun, onlar adına golsüz bitti. Bizden gol yemediler. Almanya'dan bir tane gol yediler akan oyundan. Ama ondan sonra da şimdi Fransa'dan yine akan oyundan gol yemediler. Sadece penaltıdan bir gol yediler. Gerçekten rakiplerini sinirlendiren, taraftarını çileden çıkartan, rakip taraftarını çileden çıkartan bir takım Paraguay. Ve dün de Fransa karşısında yine bu özelliklerini ortaya koydular ve gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Sadece savunmada kalmadılar. Hani ellerine geçirdikleri ileriye çıkış fırsatlarını da değerlendirmeye çalıştılar ama Fransız futbolcular yani çok kaliteli ve tecrübeli oldukları için onların bu ataklarına fazla müsaade etmediler. Ama sonuçta bir penaltı vuruşuyla, Mbappe'nin penaltı vuruşuyla Fransa zor da olsa bu son 16'daki maçını kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa milli takımı çok güçlü bir takım. Çok üst düzey, çok acayip kaliteli oyuncuları var bireysel olarak baktığımızda. Dolayısıyla bu maçın zaten doğal favorisiydi ama yine de gerçekten çok zorlandılar. Bunu da söylemek lazım ve Paraguay'ın mücadelesinden dolayı en azından tebrik etmek lazım diye düşünüyorum. Kanada-Fas karşılaşmasına da bakalım kısaca istersen.
1: Tabii ki.
2: Orada zaten açık favori Fas'tı. İlk yarıda biraz Kanada-Fas'la başa baş mücadele etti. Orada gol olmadı. İlk devre beraberlikle geçildi ama ikinci yarı Fas bütün dizginleri eline aldı ve karşılaşmayı açık farkla 3-0 kazandı. Benim çok beklediğim bir sonuçtu bu galibiyet, Fas galibiyeti. Nitekim de öyle oldu. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada böylece turnuvanın dışında kalmış oldu.
1: Peki şimdi Fransa ve Fas da çeyrek finalde eşleşti. Bizi gerçekten çok keyifli geçmeye aday bir karşılaşma bekliyor. Gerçekten kesinlikle hepimizin gözü o mücadelede olacak. Böyle çok fazla karşılaşma olmadı şimdiye kadar. Fas da 2022 Dünya Kupası'nın flaş ekiplerinden biriydi. Zaten yarı final oynamıştı. Bu sene de yine önemli bir performans sergiliyor. Tabii Fas ve Fransa arasında tarihi ilişkiler, biraz siyasi ilişkileri de biraz düşünecek olursak o açıdan da enteresan bir mücadele olmaya aday. Ne dersiniz?

0: Yani kesinlikle öyle. Sadece futbol açısından değil, yani iki iyi futbol takımının karşılaşması değil, aynı zamanda senin de söylediğin gibi tarihsel bağları olan ve birbirleriyle organik bağları olan iki ülkenin takımı karşılaşacak. Yani Fransa'dan yolu geçmeyen faslı oyuncu herhalde çok azdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla her faslının veyahut da her Kuzey Afrika'nın mutlaka Fransa'dan bir şekilde yolu geçer ve ondan sonra işte Avrupa futboluna çıkarlar. Bu bağlamda çok enteresan, iyi bir karşılaşma olacak. Tabii ki yine bu karşılaşmanın favorisi Fransa olacak. Ama Fas da hem Afrika Kupası'nda gösterdiği performansla, ki skandalları kenara koyuyorum şimdi onlardan bahsetmeyeceğim, ama Afrika Kupası'nda da çok iyi bir performans gösterip finale kalmışlardı. Diğer yandan da işte Dünya Kupası'na çok iyi bir giriş yaptılar ve sonunda da çeyrek finale kadar yükseldiler, ki senin de az önce belirttiğin gibi bir önceki Dünya Kupası'nda da Fas yarı finale kadar yükselmişti. Yani Fas futbolunda son yıllardaki bu yükselişi gerçekten iyi izlemek lazım ve tabii ki takdir etmek de lazım. Neler yapıyorlar Fas Futbol Federasyonu, Fas ülkesinde işte bu işle ilgilenen insanlar, gerçekten incelenmeye değer diye düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi isterseniz sıradaki maçları, bugün oynanacak karşılaşmaları ve yarın sabaha karşı oynanacak karşılaşmaları da sizinle değerlendirelim. İlk olarak bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek. O da keyifli geçmeye aday bir mücadele.
0: Evet.
1: Burada herkesin ikiye bölündüğünü görüyorum. Böyle net bir şekilde şu takım çıkar diyen birilerini pek görmedim. Sanki iki sonuç da sürpriz olmazmış gibi. Ne dersiniz?
0: Brezilya Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde öyle çok etkileyici bir performans göstermemişti.
1: Evet.
0: Çünkü zaten Güney Amerika'da 10 ülke var. Bunlardan 7'sinin Dünya Kupası'na katılma şansı var. 6'sı kesin katılıyor. 7.'si de işte uluslararası playoff'tan katılabilirse katılıyor. Dolayısıyla hani Brezilya kötü oynamasına rağmen ve kötü sonuçlar almasına rağmen Güney Amerika elemelerinden Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Ama Ancelotti'nin gelişinden sonra Brezilya'da futbolunda biraz bir değişim gözlemliyorum ben. Sanırım herkes de bunu görüyor. Özellikle grup maçlarında Brezilya o eski alışılagelmiş bizi mest eden Brezilya olmasa bile yine de işte Avrupa'da oynayan çok kalburüstü futbolcuları sayesinde iyi oyunlar oynadı ve buraya kadar geldi. Ve şimdi karşılarında Dünya Kupası elemelerinin flash takımı, 10'da 10 yapmış, bütün maçlarını kazanmış bir Norveç var. Onlar da Dünya Kupası'nda gruptan çıktılar ve buraya kadar geldiler. Ellerinde tabii ki Erling Haaland gibi dünya çapında bir golcüleri var. İşte Alexander Sørloth var. Ødegaard var. Başka oyuncular da var. Gerçekten çok önemli, hünerli oyuncular. Dolayısıyla İsveç, düzeltiyorum, Norveç'in ben Brezilya'ya karşı gayet dirençli ve mücadeleci bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum. Bir de Norveç taraftarlarının takıma arkadan itmesi, o kürek çekme gösterisi falan gerçekten Norveç'i dikkatli izlemeye değer bir takım haline getiriyor. Korakor bir mücadele olacak. Senin söylediğin gibi iki taraftan biri de kazansın, sürpriz olmaz bu. Norveç galibiyetinde ben sürpriz olarak görmüyorum çünkü o kalitede bir takım.
1: Peki, şimdi bir Harry Kane hayranına İngiltere'yi soralım. Ne zaman Dünya Kupası ile ilgili bir muhabbet olsa burada A Spor ekranlarında, Hüseyin Özkök'ten hemen Harry Kane ile ilgili bir mesaj geliyor benim telefonuma. Acaba
0: Evet.
1: şimdi neler söyleyeceksiniz? Çok merak ediyorum.
0: Şimdi Harry Kane gerçekten mükemmel bir futbolcu. Şimdi Ronaldo ile Messi'yi tabii ki dünya futbolunun en büyük iki yıldızı olarak kabul ediyor herkes. Ama bu oyuncuların belli özellikleri var ve bu özellikleri çok çok iyi kullanarak bugünlere geldiler. Harry Kane normalde golcü olarak biliniyor ama Harry Kane sadece bir golcü değil, aynı zamanda tam olarak bir takım futbolcusu. Gerçekten geriye gelişi, arkadaşlarına savunmada yardım edişi, topları alışı, çalım atması, uzun paslarla arkadaşlarını atağa kaldırması, sonra gidip o ataklara katılması gerçekten komple bir oyuncu ve golcü özelliği de zaten onu artık böyle çok daha üst düzeye çıkartıyor. Geçtiğimiz İngiltere maçında, İngiltere Ekvador maçında Jürgen Klopp yaptığı yorumda dünya futbolunun şu andaki en efektif, en yararlı oyuncusu Harry Kane diye bir yorum yaptı. Dolayısıyla o da hani Jürgen Klopp

0: benim görüşlerime katılıyor. Şaka bir yana. Hakikaten Harry Kane mükemmel bir oyuncu. Şimdi Meksika karşısındaki Meksika maçı da bayağı böyle tartışmalara sahne oldu maç öncesinde. Maçın saatinin değişme durumu vardı. İşte hava şartları nedeniyle bir fırtına bekleniyordu. 6 saat öncesine alınacaktı. Keşke alınsaydı, biz daha erken seyredebilecektik o zaman, ama alınmadı. Şimdi 3'te seyretmek zorundayız. Diğer yandan yükseklik, Mexico City'nin yüksekliği tabii ki özellikle İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından biraz eleştiriliyor. FIFA'nın bunu gözetmediği ve o takımlara karşı hep Meksiko City'de oynadığı Azteca stadında ve avantaj elde ettiğini söylüyor, ama
1: Evet.
0: yapacak bir şey yok. İngiltere Meksika karşısında Meksiko City'de, yani rakibinin kendi evinde en önemli stadında çıkacak. Ama İngiltere son iki Avrupa Şampiyonası'nın finalisti. Giderek
1: Evet.
0: gelişen bir futbol var İngiltere'de. Bu sabaha karşı oynayacak karşılaşmada da ben yine çok korakor bir mücadele bekliyorum ki İngiltere'de kazanırsa yine benim için sürpriz olmaz.
1: Peki, bakalım, bekleyip göreceğiz. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar. Hoşça
1: Çok
0: kalın.
1: teşekkürler. Kapatıyoruz. Saat başında Burçin Keskin'le devam edeceğiz.
2: Çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Spor Radyo'da dinlenir. A Spor Radyo, sporun radyosu.
1: Sonuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Stüdyo konuğumuz Burçin Keskin'le birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Burçin Keskin, hoş geldin. İyi pazarlar diliyorum.
2: Hoş bulduk, iyi pazarlar. Sana da kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi yoğun bir mesaimiz var. Şöyle ki hemen sohbete başlamadan ekranda önemli bir transfer gelişmesi var. Onu öncelikle bir paylaşalım izleyicilerimizle. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood konusunda ısrarı devam ediyor değerli izleyenler. Marsilya'ya iyileştirilmiş ikinci bir teklif yapıldığına dair bir haber. Peki bu iyileştirilmiş teklif ne anlama geliyor? Hemen muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bir bağlanalım ve ayrıntıları Erdem, hoş geldin yayına, senden dinleyelim. Evet, bağlantımızı yeniden kuracağız Erdem Akbaş'la. Önemli bir haber bu değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan isimlerden biriydi Mason Greenwood. Hatta son birkaç gündür Atletico Madrid'in devreye girdiği, o nedenle bu transferin biraz zora girdiğinden bahsediliyordu. Ancak Fenerbahçe ısrarlı bir şekilde Greenwood'u istiyor değerli izleyenler. Şimdi bağlantımızı yeniden kuracağız ama hemen o zaman Burçin Keskin'e şöyle bir döneyim. Önemli bir gelişme gerçekten. Greenwood önemli bir oyuncu. Birkaç cümle alayım. Erdem hazır olduğu zaman ama araya girip Erdem'e gideceğim.
2: Şimdi Ezgi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe camiası ve taraftarlarında tabii büyük bir transfer beklentisi var. Ama ben mesela Fenerbahçe'ye gelecek oyunculardan daha çok kimler gidecek diye merak ediyorum. Yani o kadar fazla yabancı oyuncusu var ki. Önce bir kere bunlardan kurtulmak lazım veya yer açmak lazım. Siz yeni oyuncu aldığınız zaman ne oluyor? Bu sefer elinizdeki yabancı oyuncularda zaten kontrat olaraktan ayrılmaları gerektiğini bildiği için daha farklı taleplerle geliyorlar. O yüzden ben hakikaten Fenerbahçe'nin aldığından daha çok kimleri gönderecek, nasıl gönderecek o tarafı merak ediyorum. Greenwood için ise şöyle söyleyeyim. Burada da yine anlayamadığım bir şey var. O da şu. Yani hayatta başarılı olmak için ihtiyaç ve istekler arasındaki farkı iyi yorumlayabilmek ve uygulayabilmek lazım. Yani ben İsmail Kartal'la beraber elinizde Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci var ki Mason Greenwood'da bu kadar çok öncelik tanımak bende biraz kafam soru işareti oluşturuyor. Yani çok önemli bir santrofor alma şartken, hatta sol taraf stoper geldi ama o taraflar varken Mason Greenwood müthiş bir oyuncu, çok faydalı olur. Ama dediğim gibi İsmail Kartal'ın da yerli oyunculardaki performans artışını hepimiz biliyoruz. Çok daha iyi bir İrfan Can Kahveci performansı izlemiştik. İsmail Yüksek çok iyiydi. Ama yani onlar varken yani bana biraz ilginç geliyor. Oğuz Aydın'dan da ben çok mutluyum ve bu sezon en önemli transferlerinden biri olabilir Fenerbahçe'nin bence.
1: Peki şöyle yapalım. Şimdi Mason Greenwood konusunda herhangi bir detay gelirse veya biz Erdem'le yeniden bağlanırsak bu konuya geri döneriz değerli izleyenler. Birazdan Fenerbahçe'nin transfer gündemini çok daha detaylı bir şekilde de konuşacağız, değerlendireceğiz. Özellikle Burçin Keskin'in de söylediği gibi santrfor arayışlarının olduğunu biliyoruz ve şu anda gündemde de pek çok isim var.

0: Onlar üzerinden de konuşacağız. Bir taraftan yapılan bir yeni transfer Nathan Ake konusu, savunmadaki düzenlemeyi de biraz, yeni planlamayı da konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir taraftan da tabii ki diğer takımlarda da ciddi bir transfer hareketliliği var. Arkadaşlarım şimdi Trabzonspor'dan da birkaç önemli gelişme olduğunu söylediler. Trabzonspor'da malum transferin en hızlı takımlarından biri bu sezon. Orada da gerçekten hem teklif alan oyuncular var, hem elden çıkarılacak oyuncular var, hem de kadroya katılması beklenen çok fazla isim var ki zaten epey de bir transfer yaptı Trabzonspor. Özellikle yerli kontenjanını fazlasıyla şu anda ne hale getirdi diyelim, güçlü hale getirdi diyebiliriz. Ve yeniden gündemde olan isimlerden biri de Aral Şimşir gündemi var. Aral Şimşir'i de biraz birkaç cümleyle konuşalım. Yine geldi o haberin de son dakikası. Hemen paylaşalım izleyicilerimizle. Aral Şimşir transferinde sona yaklaşıldığı bilgisi var değerli izleyenler. Sağlık kontrolünden geçirmek için oyuncuyu izin istediğine dair bir haber bu. Trabzonspor cephesinde muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel hazır. Yunus Emre, hoş geldin yayına. Hem tabii ki Aral konusunun detaylarını biraz konuşalım, hem de onun dışında Trabzonspor'da şu anda transfer çalışmaları nasıl ilerliyor? Şöyle genel bir bilgi verelim izleyicilerimize.
1: Diyor. Şu ana kadar 9 transferi bitirdi Ordu Maviler. Yani 10. transferin Aral Şimşir olması için bir geri sayıma geçilmiş durumda şu an itibariyle. Trabzonspor oyuncunun kendisiyle 4 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Kulübün Midyant'a da bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avroyu bulan bir teklif yaptı Trabzonspor. Aslında bu rakam Midyant kulübü tarafından kabul edildi ama ödeme planı ve diğer detaylar üzerinde şu an itibariyle görüşmeler, yazışmalar devam ediyor. Gün içerisinde bu transferin sonuçlanmasını bekliyoruz ama düşük ihtimalle olsa yarına sarkabilir. Şu an itibariyle bu transferin gerçekleşmesine engel olumsuz bir durum gözükmüyor. Aral Şimşir daha önce de birkaç kez Trabzonspor'un transfer gündemine gelmiş ancak o zaman hem kulübünün yaklaşımı hem de oyuncunun biraz daha Avrupa'da devam etme düşüncesinin ağır basması nedeniyle transferler gerçekleşmemişti. Şu an itibariyle oyuncu da bir fikir değişikliğine girmiş durumda. Avrupa'dan da istediği transfer tekliflerini alamayınca Trabzonspor'un kendisine yönelttiği teklif onun adına da cazip geldi. Aslında o da Avrupa kupaları, özür dilerim, Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı milli takımın ama daha sonra geniş kadrodan çıkartılan oyuncular arasında yer alıyordu Trabzonspor. Özellikle hem kanat rotasyonunu hem de hücum rotasyonunu güçlendirmesi için transfer edilen bir oyuncu. Ama tabii ki bununla transfer bitmeyecek Trabzonspor'da ilgi. Özellikle Benfica forması giyen Priyatin için Trabzonspor kulübüyle pazarlıkları çok yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Oyuncunun kendisiyle alakalı şu an itibariyle çok ciddi bir pürüz yok. Kulübü de 20 milyon avro barajından aşağı inmiş durumda. Trabzonspor daha makul seviyelere bunu transferi bitirmek istiyor. Günün diğer bir flash son dakikası olarak şunu verebiliriz. Trabzonspor Samsunspor'dan Van Drongelen için yeniden bir girişim yapacak. Sol stoper pozisyonunda Arseni Batagov'un geri dönüş süresinin Ekim veya Kasım ayını bulacak olması nedeniyle bir ihtiyaç ortaya çıkmıştı. Fatih Tekke de ligde çok beğendiği oyunculardan bir tanesi olan Van Drongelen'in transfer edilmesini istiyor. Ama tabii yabancı kontenjanı belki Samsunspor'un yüksek rakamlar talep etmesi durumunda farklı isimlere de yönelebilir. Burada Ahmetcan Kaplan ve Adil Demirbay isimleri de yeniden Trabzonspor'un gündemine gelebilir. Günün üçüncü gelişmesi olarak da şunu verelim. Trabzonspor'un iki yeni transferi Ruslan Malinovski ve Saviola bu akşam 21.30 civarında Trabzon'a gelecekler. Her iki isim de Trabzonspor'un yarın Trabzon'da başlayacak olan kamp çalışmalarına dahil olacak. Yeni transferlerden iki önemli isim Saviola ve Malinovski'nin de 21.30'da bu akşam Trabzon'da olacağını söyleyelim.
0: Peki. Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Trabzonspor'da da hareketlilik yaşanıyor transferde değerli izleyenler. Elbette ki bu konuları da, bu isimleri de birazdan konuşacağız, değerlendireceğiz. Hareketli başladık Burçin Keskin.
2: Hem de nasıl?
0: Epey hareketli başladık. Şimdi o zaman önce Fenerbahçe

0: Gazze'ye dönelim. Çünkü oradan başlamıştık biz de son dakika haberlerini vermeye. Birazdan elbette Trabzonspor'da, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi Fenerbahçe'de özellikle hücum hattına kimin geleceği, santrfor bölgesine kimin transfer edileceği ciddi bir merak konusu. Adaylar da her geçen gün artmaya başladı, onu da söylemek lazım. Biraz Servo Girassi ismi üzerinde yoğunlaşmıştı şimdiye kadar ama birkaç gündür Sörloth'un yeniden gündeme geldiği, listeye eklendiği söyleniyor. Dušan Vlahović isminin menajerler tarafından önerildiği söyleniyor. Pek çok isim var ve yeniden de artacak gibi daha doğrusu bu isimler. Henüz resmi bir anlaşma yok. Bu isimler üzerinden biraz şöyle konuşmaya başlarsak Fenerbahçe'ye ne dersin?
1: Ezgi'cim şöyle gireyim konuya. Bir kere Vedat Muriç transferi bence çok önemliydi Fenerbahçe için. Hem erken olması hem Şampiyonlar Ligi ön elemesinde en azından önemli bir opsiyonunuzun takıma katılması çok önemliydi bence. Şimdi Vedat Muriç'in sakatlanması bence Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi ve çalışması gereken konu. Neden böyle söylüyorum? Şimdi dikkat edersen İsmail Kartal'ın ilk sezonunda da takım çok iyi giderken Bekao'nun ve Fred'in sakatlıkları takımın ivmesini anormal şekilde etkilemişti.
0: Doğru.
1: Şimdi bu yani çok takım içerisinde efektif oyuncuların darbeye bağlı olmadan veya antrenmanlarda darbe alaraktan sakatlanması bence çok üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu. Yani ben Oğuz Çetin, İsmail Kartal ve Başkan Aziz Yıldırım'ın bu konuyla ilgili çok acilen bir toplantı yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Vedat Muriç'i alıyorsunuz. Çok önemli bir transfer.
0: Tabii ki.
1: Ve belki de size zaman kazandırabilecek bir transfer. Ön elemeyi Vedat Muriç'le oynayabilirsiniz ama pat diye sakatlanıyor.
0: Yani Eylül'e kadar çok rahat hareket evet. edebilirdi Fenerbahçe. Belki bir fırsat transferi yıldız oyuncularla ilgili kovalayabilirdi eğer Vedat sağlıklı olsa.
1: Aynen. Yani bence çok büyük bir soru işareti bu. Çünkü hani bazı asparagas haberler var. Aslında sakatlanma riski varken bunun kendisine söylenildiği ama ona rağmen çalışmak istediği, antrenmana çıktığı, ondan sonra sakatlandığı gibi bunları bilemiyorum. Ama bunları bilmesi gereken kişiler dediğim gibi İsmail Kartal, Oğuz Çetin ve Aziz Yıldırım.
0: Evet.
1: Çok acilen bu konuyu çözmeleri lazım. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe'nin o iyi olan sezonunda da Bekao ve Fred sakatlandıktan sonra onların yerine iyi hamleler yapılamamıştı. Onun dışında tabii ki de Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan yer forvet hattı. Yani dediğim gibi Mason Greenwood konusunda bu kadar takılmaları önceliklerini biraz yanlış seçtiklerini düşündürüyor bana.
0: Bir kanat takviyesine de ihtiyacı yok mu peki Fenerbahçe'nin? Özellikle de şimdi santrfora böyle yıldız profilli bir isim gündemdeyken onların kanatlardan da yine iyi beslenmesi adına bir kanat takviyesi de olmamalı mı?
1: Ya olabilir tabii ki.
0: Ama yani, öncelik değil diyorsun.
1: Ezgi'cim keşke her yere takviye yapabilsek. Ama şimdi sizin elinizde Kerem Aktürkoğlu var, Nene var, Oğuz Aydın var, İrfan Can Kahveci var. Yani hakikaten dediğim gibi Mason Greenwood'u kim istemez? Ama ben önceliklerin daha farklı yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe gibi camialarda. Bir kere limitsiz bir paranız yok. Çok dikkat Tabii etmeniz ki. Lazım. UEFA'dan gelmiş bir ceza var. Benim elimde İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın varken ben elimdeki bütçenin çoğunu santrofora gömerim. Çünkü santroforunuz iyi olursa diğer tarafları birazcık daha rahat halledebilirsiniz. Çünkü takımın ve taraftarın ivmesini de bence çok doğru nokta atışı bir santrofor daha farklı yöne itecektir. Şimdi niye böyle söylüyorum? Şimdi rakibinize bakıyorsunuz, Osimhen var. Trabzonspor'da Onaço var. Beşiktaş'a yine çok önemli bir isim gelecek. O zaman sizin işte çok daha farklı bir yere konumlandırabilmeniz için takımı ben bütün önceliğin forvet transferinde olmasını düşünüyorum. Yani Nathan Ake transferi çok önemliydi ama bir de bu forvet transferinin çok acilen çok daha farklı çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bahsi geçen isimleri nasıl yorumlarsın? Sana şimdi yetki versem kimi alırdın? Girassi, Sörloth, Vlahović.
1: Ya ben açıkçası eğer sağlıklıysa ve sakatlanma riski yoksa Giresi'yi bu üçlünün önünde konumlandırırdım. Hem birazcık bir değişiklik olmasında fayda var. Yani ben Sörloth'u da çok seviyorum ama Giresi'yi nedense böyle bana birazcık daha farklı bir etki yaratır gibi geliyor. Vlahović müthiş bir oyuncu. Beşiktaş'a biraz daha yakın gibi hissediyorum ama hiç belli olmaz. Sadiç transferinde neler olduğunu unutmuyoruz yani kaç sene önce Beşiktaş için İstanbul'a gelecekken son anda Fenerbahçe'ye
0: çok fazla dönmüştüm. Örneği var yani. Çok

0: Büyük takımlar arasında çok fazla örnek var.
1: Yani Adebayor'da da öyle bir şeyler olmuştu galiba. Beşiktaş için inmişti, Başakşehir'e gitmişti falan. Çok çok ilginç bu hikayeler. Güzel de hikayeler. Futbolu zaten ondan seviyoruz. Dünya Kupası zamanında zaten konuşuruz. Ama dediğim gibi yani şu Fenerbahçe'nin bir şu kimler gidecek ve nasıl gidecek? Benim önceliğim o. Çünkü birilerinin gelmesi için birilerinin gitmesi şart.
0: Yani mesela gerçi onlar da büyük ölçüde belli gibi. Yani işte Musaba, Livakovic, Diego Carlos zaten kiralık olan oyuncuların neredeyse tamamıyla yollarına ayrılması bekleniyor. İşte Amrabat'a teklifler olduğu söyleniyor. Zannediyorum çok sürpriz bir isim olmayacak orada ayrılık konusunda.
1: Olmayacak ama dediğim gibi yani şimdi ya
0: şartları tabii
1: mesela
0: önemli.
1: Mesela şimdi ben atıyorum Amrabat'ım. Belki kalabilme ihtimalim de var ama bir sürü yeni oyuncu geldikçe Fenerbahçe'nin beni yollaması gerekiyor.
0: Vallahi orta sahada kalabilme ihtimali çok yüksek olmayabilir şimdi ama Fenerbahçe'nin şimdi, mevcut orta sahasını düşünürsek.
1: Ama şimdi Kante ile ilgili bir takım soru işaretleri var. Hani kontratıyla ilgili bir değişiklik yapılır mı, yapılmaz mı? Belki Kante diyecek ki ya ben böyle istemiyorsanız giderim.
0: Kabul etmese de zaten.
1: Evet yani.
0: Yani evet.
1: Diyebilir. Haklıdır. Çünkü Kante'nin yaşam formatı da biraz farklı biliyorsun. Yani hayata bakış açısı biraz daha farklı.
0: Evet, değişik bir
1: evet. Yani Kante'nin ben çok istenmediği bir yerde duracağını zannetmiyorum. Hala eski model telefon kullanıyor. Ufacık bir arabası var falan. Dediğim gibi yani o farklı bir hayat tarzı var onun. İstanbul'a çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Belki çok olumlu da yaklaşabilir Fenerbahçe'nin bu tip tekliflerine. Ben Kante konusunda açıkçası aslında umutluyum. Ve Fenerbahçe kalmasını gitmesinden daha çok istiyorum. Çünkü Kante Kante'dir. Yani o yüzden Kante'nin böyle çok tukaka edilmesini çok kabul edemiyorum açıkçası.
0: Şimdi savunma hattı değişti Fenerbahçe'nin, öncelikle onu söylemek lazım. Tek bir transferle mi değişti diyecek belki izleyiciler ama hakikaten tek bir transfer. Yani oradaki ikilinin güçlenmiş olması ve birlikte iyi bir uyum yakalamaları halinde arkalarında da Ederson gibi çok tecrübeli bir kalecinin sezona da iyi başladığı senaryoyu düşünecek olursak gerçekten güven veren bir durumdan bahsediyoruz. Uzun bir süre Malaksar'dan haber bekledi Fenerbahçe. Gündemdeki isimlerden biriydi Nathan Aké ama herkes Sara odaklanmışken bir anda Aké açıklandı. Nedir beklentin?
1: Ben de çok merak ediyordum Ezgi. Yani iki isim de çok önemli stoperler. Biraz bir çalıştım, böyle bir scout raporlarını internetten bulmaya çalıştım. Araştırmalar yaptım. Sonra dedim yapay zekaya, dedim bunları bir topla bana. Bu iki oyuncuyla alakalı bir araştırma yap, bana bir raporsun. Beş maddede
0: hangisini neden seçelim?
1: Evet, aynen
0: gibi.
1: Bak, beş maddede iki oyuncuyu değerlendirmiş. Bak seninle beraber üzerinden geçelim şimdi. Şimdi diyor ki birinci diyor değerlendireceğimiz nokta temel bilgiler. Nathan Aké 31 yaşında, Hollanda milli takım oyuncusu, 1.80. Malang Sarr ise 27 yaşında, tabii çok büyük bir avantaj bu. 1.83'müş boyu, birazcık daha iri. Fransa genç milli takımlarında U21'de milli takımda forma giymiş ama A kadroda yok. Şimdi diyor ki yani birazcık daha genç ve uzun Sarr ama Aké'de daha kompakt ve güçlü. Birinci temel bilgilerdeki karşılaştırması bu. Kariyer ve deneyim demiş. Şimdi Aké dediğimiz zaman Manchester City'de 6 sezon. Çok önemli maçlar. Şampiyonlar Ligi finalleri. Yani en üst seviyede kendini kanıtlamış bir tecrübeden bahsediyoruz diyor. Sarr'da ise yani Chelsea'ye transfer olana kadar çok önemli bir çıkış var. Chelsea'de o beklenilen, kendisinden beklenen performansı gösterememiş bir oyuncudan bahsediyoruz diyor. Yani Chelsea macerası birazcık başarısız geçtiği için Aké Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi ve Pep Guardiola'ya uyumuyla beraber birazcık daha avantajlı diyor. 2025-2026 sezon performansı 3. onu değerlendirmiş. Premier Lig'de 18 maç oynamış. Yaklaşık 695 dakika. Kupa maçlarında ve Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla görev almış Aké. Sağlam ve etkili bir performans göstermiş. Ratingleri yüksekmiş. City'nin kupa zaferinde oynamış. Sarr ise 33 maç oynamış. Çok daha fazla süre almış. 2925 dakika oynamış. Bir asisti var. 4 sarı kartı var. Yani savunmanın bel kemiğiymiş aslında Dens'te. Şimdi bunları karşılaştırırsak tabii Sarr'ın birazcık daha devamlılığının fazla olduğunu görebiliyoruz. Ama Aké'de çok da bir kaliteli bir takımda olduğu için. Hı hı. Rotasyon

0: çok olumlu katkılar sundu demiş. Oynanış tarzı, bu da scouting raporlarını birazcık karşılaştırmış. Şimdi diyor ki Nathan Aké'nin güçlü yönleri bak. Mükemmel pas menzili vardır diyor. Bir de sakinliği. Fenerbahçe için en önemli şeylerden biri bu. Oyun okuma, yer alma ve kesicilik özelliği. Hava toplarındaki etkisi. Bir de çok yönlülük. Sol bekte oynuyor mesela. Aké geldikten sonra mesela bence Fenerbahçe Jadon Osterwolde'den çıkacak. Çünkü tam Jadon Osterwolde'nin yapabildiklerini kariyer olarak tecrübe olarak daha fazla yapan bir isimden bahsediyoruz. Ve ekonomik olarak da sanki Fenerbahçe'ye Osterwolde giderken kazandırabilecek bir konuma geldi. O yüzden ben biraz Aké ile beraber Osterwolde'nin de...
1: Ama Osterwolde de orada önemli bir alternatif değil mi? Hani olası bir sakatlık, ceza, bir sıkıntı durumunda ki Fenerbahçe bunları geçtiğimiz sezon çok yaşadı.
0: Kesinlikle katılıyorum ama Osterwolde'den atıyorum 10 birim fayda sağlanacaksa 3 birimi zaten tekrardan bir stopere yatırması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hmm. O yüzden ben orada böyle bir paket oluşturulup oradan daha farklı bir belki de yani o artı 4'e girebilecek Anladım. Bir stoperle beraber orayı yedekleyecekler diye düşünüyorum açıkçası. Yine Aké'nin güçlü yönlerinden bir tanesi de demiş ki büyük maçlarda kazanma felsefesi. Manchester City'de oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Zayıf yönleri demiş Aké'nin. Sakatlık sorunları. Zaten bu hepimizin kafasındaki en önemli işaret ama o konuyla ilgili
1: Fenerbahçe'nin kontrolleri
0: yapılmış diye biliyorum. Bir de son yıllarda City'de çok ilk 11'i oynamadı demiş. Şimdi Malang Sarın diyor güçlü yönleri. İyi top sürme ve pas, topu taşıma demiş. Tam bir aslında sol bek profili diyor. Bu, hem hızı hem de kesmeyle ilgili onun da diyor iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sol ayaklığı. Bu sezon Lens'te çok disiplinli ve çok tabii fazla maç oynamış. Zayıf yönleri çok ilginç. Konsantrasyon kayıpları yaşıyormuş arada sırada. Hmm. Ki bak ben bunu da duymuştum.
1: Stoperde de yani tabii en istenmeyecek.
0: En önemli noktalardan bir tanesi. Arada zaten Chelsea'deki başarısız olma nedenlerinden biri de bu. Arada kopabiliyor oyundan. Yoksa fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu yani. Üst seviyede kendini kanıtlayabilmiş durumda değil. Chelsea'de buluşamadı. Şimdi son olarak da Fenerbahçe hangisini almalı? Sen olsan kimi alırdın diye sordum yapay zekaya. O dedi ki Fenerbahçe için en önemli noktalardan bir tanesi kariyer ve üst seviyede kendini kanıtlamış olmak. O yüzden her ne kadar Malang Sarr biraz daha genç ve belki de daha sonra farklı bir yere evrilebilir ve Fenerbahçe para da kazanabilir. Ama ben kısa vadede bu sezon için Nathan Aké'nin daha iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum dedi. Bu Peki. yapay zekanın kısa değerlendirmesi ki benim de kafama yattı.
1: Evet bakalım sezon içinde saha içindeki performansıyla bakalım yapay zekaya katılacak mıyız, katılmayacak mıyız onu birlikte göreceğiz. Peki hemen Galatasaray'ın gündeminde de 3 bölgede 3 farklı isim var şu anda. Onlar üzerinden hızlıca bir konuşalım. Beşiktaş ve Trabzonspor'da yine değerlendireceğiz. Sonra Dünya Kupası da var. Bu doğrultuda ilk olarak John Duran ismi artık santrfor adayları arasında kurala da uyması sebebiyle en yakın isim olarak John Duran şu anda görünüyor. Can Uzun için girişimlerin hala devam ettiğini biliyoruz. Bir de stoper bölgesinde bir Van Dijk'ın bir de Kim Min-jae'nin isimleri arasında gidip gelen bir transfer süreci var Galatasaray'ın. Bu üç isim ve üç bölgeyle ilgili neler söylersin?
0: Bir kere Ezgi Galatasaray çok şanslı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor. Takım neredeyse hazır. Yani hep aynı şeyleri söylüyorum. Yani ben şu anda spor yöneticiliğinde Topkapı Üniversitesi'nde yüksek lisans da yapıyorum. Orada takım oluşumuyla ilgili 4 evreden bahsediyorlar hep. Bunu genelde katıldığım yayınlarda söylüyorum. Birincisi diyor kurulum. İkincisi alışma. Üçüncüsü çalışma. Dördüncüsü performans. Bak şimdi Galatasaray kurulum ve alışmayı geçmiş durumda. Çalışma ve performans kalmış durumda. Şimdi o yüzden şimdi John Duran. John Duran bence Galatasaray için çok iyi bir alternatif. Neden? Fayda maliyet. Yani 5 milyon euro civarlarında bitirilebilecek bir transferden bahsediyorlar muhtemelen. Osimhen zaten çok iyi. Ve Osimhen'i sanki yedekleyebilecek en iyi alternatiflerden biri olarak duruyor. Ama eğer John Duran alınacaksa bence Davinson Sanchez'in kalması lazım. Çünkü iki Kolombiya'nın ben birbirine yani Davinson Sanchez'in Galatasaray'a John Duran'ın adaptasyonu konusunda çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu ince
1: önemli
0: bir nüans.
1: Evet.
0: Yani Davinson Sanchez'le John Duran çok çok büyüktür sadece John Duran. Çünkü hakikaten mental olaraktan birazcık sıkıntılı bir arkadaşa benziyor John Duran Fenerbahçe'de yaptıklarından. Yani o yüzden bir abi gibi bir tipleme olursa takımda çok daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Can Uzun dersek zaten Galatasaray'ın şu anda bence birinci
1: evet.
0: önceliğinin ve hedefinin olması lazım. Neden böyle söylüyorum? Hiç kimse gitmese de Can Uzun'a ihtiyacınız var. Yani birilerinin gitmesi ve kalmasını düşünmenize gerek yok Can Uzun için. Çünkü aldığınız zaman her yerde, kanatlarda, o 10 numara artık öyle denmiyor ama yani yaratıcı orta saha.
1: Evet. Diyelim, evet.
0: Yani yeni Mertens diyelim.
1: Evet,
0: yeni
1: evet,
0: Mertens doğru. olabilecek bir oyuncu. Defans hattına dersen yani giderse Davinson Sanchez o zaman transfer yapılacak. Gitmezse nasıl yapacaksın? Yani Davinson Sanchez'le beraber Van Dijk birazcık fazla lüks olur yani bence. Yani Premier Lig'den bahsetmiyoruz, Süper Lig'den
1: ama
0: bahsediyoruz.
1: Ama şimdi Şampiyonlar Ligi var.
0: Şampiyonlar Ligi için de yine de bence yani Davinson Sanchez'le Van Dijk tabii yani çok inanılmaz bir ikili olur. Yani Kim Min-jae de müthiş olur. İnşallah olur. Öyle diyelim o zaman.
1: Bakın, ama bir stoper arayışı olduğunu biliyoruz net bir şekilde Galatasaray'ın. Ve onun da biraz üst profilde bir oyuncu olması bekleniyor.
0: Icardi kalacak mı? Bir de şimdi orada da yani 10+4'te çok önemli bir nokta
1: yani
0: var.
1: Yani o da çok pozitif değil. Çünkü zaten sözleşmesi bitti. Yeni bir sözleşme üzerinde de menajerinin bizzat açıklaması olumlu bir görüşme olmadı diye.
0: Ben Icardi'nin kalma ihtimalinin gitme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bilmiyorum, menajerinin yaptığı açıklamalardan sonra öyle Galatasaray taraftarından da hiç bir isyan, neden gidiyor Icardi, göndermeyin falan gibi bir tepki de görmedim açıkçası. Elbette ki kalmasını isteyenler de çok fazla vardır ama yani öyle toplu bir yönetime çağrı gibi bir şey olmadı açıkçası.
0: Şöyle söyleyeyim Ezgi, yani Icardi Galatasaray'da kalırsa iyi olur, Icardi Galatasaray'dan giderse çok iyi olur. Yani
1: gibi yani, bir durum.
0: Her
1: evet,
0: türlü,
1: yani,
0: her
1: evet,
0: türlü
1: evet,
0: bence
1: doğru,
0: Galatasaray'ın
1: doğru.
0: işine yarayacak bir opsiyondan evet. söz edebiliriz. Çünkü niye? Icardi müthiş bir bitirici. Türkiye Ligi'nde müthiş bitiriciler, özellikle Galatasaray gibi 3. bölgede çok fazla topla oynayan, ceza sahası içerisinde çok fazla top taşıdığınızda çok faydalı. O yüzden Icardi'nin kalmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama giderse o da çok faydalı olur. Çünkü o zaman başka bir alternatif. Bu sefer John Duran'la beraber o dediğimiz Van Dijk veya Kim Min-jae hamleleri yapılabilir.
1: Evet.
0: O yüzden ben Galatasaray'ın çok şanslı olduğunu dediğim gibi düşünüyorum. Çünkü çok zaman var ellerinde. Hı-hı. Bir Dünya Kupası bitecek.
1: Doğru,
0: ellerinde
1: doğru.
0: dediğim gibi bir acele etmelerine veya bir pansuman yapmalarına gereken bir yaraları yok. O yüzden çok avantajlı Galatasaray.
1: Peki. Şimdi az önce bir takımın başarısındaki o 4 maddeden bahsettin. Beşiktaş şu an
0: kurulumda.
1: Kurulumda. Evet. Önemli hamleler yapılacağı bilgisi dün özellikle Başkan Serdal Adalı tarafından açıklandı. İlk olarak Ottara hamlesi yapıldı. Ardından İlhan Fakılı geldi. Şimdi artık birazdan seviyenin üste çıkması bekleniyor. Leandro Trossard'la birlikte bir kaleci hamlesiyle birlikte ki bahsi geçen isim Nübel. Artık biraz daha yıldız isimlerin, dikkat çeken isimlerin ve maliyetli isimlerin kadroya dahil olması bekleniyor. Hemen burayı da şöyle bir değerlendirelim.
0: Şimdi Ezgi'cim ben Beşiktaş'ın hep yayınlarda aynı şeyi söylüyorum. Çok akıllı hareket ettiğini düşünüyorum. Beklenmedik Sergen Yalçın ayrılığından sonra Önder Özen'in oraya gelmesini, zaten dün Serdal Adalı yaptığı açıklamalarda da onun altını çizdi. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz, en azından çok önemli bir futbol aklıyla Beşiktaş yola devam ediyor. Sonra çok hızlı bir şekilde çok önemli bir teknik direktörü kadrolarına kattılar. Ben o yüzden umutluyum açıkçası Beşiktaş'tan. Hı hı. Yani isimlere çok fazla odaklanmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Önder Özen, Italiano ve Serdal Adadı'nın iyi bir birliktelikle hareket ettiklerini düşünüyorum. Kaleci çok önemli. Yani Alman felsefesini ben hep severim. Yani Überalles biliyorsun yani. O yüzden Alman kaleci Alman kalecidir.
1: Makine gibi.
0: Evet yani
1: sistemli.
0: O yüzden Alman Nübel'in transferinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Trossard zaten şu an müthiş işler yapıyor Dünya Kupası'nda. Yani Tielemans'la atıştıktan sonra golü ona attırması çok ilginç.

0: Trossard'da bir müthiş olur. Yani Süper Lig'in önümüzdeki sene herhalde acayip bir ivmesi olacak. Merakla bekliyorum.
1: Tabii bu bahsi geçen isimlerin hepsi gelirse evet. olacak. Onu söylemek lazım. Şu anda ıslak imza yok. Herhangi evet. bir netleşen durum yok. Ama tabii ki çok üst düzey oyunculardan bahsediyoruz. Hakikaten de bu isimler kadrolara katılırsa ligin o biraz daha geçtiğimiz sezonlarda tartıştığımız kalitesi, o açılan makaslar biraz daha kapanacak gibi bir izlenim de var. Bakalım, göreceğiz. Şimdi az önce Trabzonspor cephesinde gelen son dakika haberi Aral Şimşir ile ilgiliydi. Diğer taraftan Onana ile yeniden anlaşmaya varılması tabii ki Bordo Mavilleri fazlasıyla memnun etti. Bir de Samsunspor'dan Van Drongelen iddiası var. Hemen Trabzonspor'u da bu anlamda değerlendirelim. Sırada çünkü Dünya Kupası da var. Oraya da biraz vakit kalsın istiyorum. O nedenle böyle hızlandım. Evet.
0: Trabzonspor sezonun en önemli transferini yaptı bence. Onana'nın gelmesi tekrardan geri bence Trabzonspor'un bu sezonki hedeflerini de bence gösteren bir transfer. Çok önemli. Kaleci. Yani Onana ilk Trabzonspor'a geldiğinde kafamda bir takım soru işaretleri vardı. Yani Manchester United performansı biraz beklentinin altında kalmıştı. Inter'de harikaydı. Ama çok iyi bir birliktelik oldu. Şehre alıştı, takıma alıştı. Sevilen bir figür oldu. Ben açıkçası Onana transferiyle Trabzonspor'un bu sezonki hedeflerinin çok daha arttığını ve o hedeflere doğru ilerlemesinin kolaylaşacağını düşünüyorum. Hı hı. O nedenle bir kere bunu söyleyeyim. Tebrik ediyorum hem Ertuğrul Doğan'ı hem de transfer komitesini. Onun dışında Aral Şimşir umarım hemen transfer ederler. Beşiktaş'a da yarar. Çünkü FC Midtjylland'la biliyorsun oynayacak Beşiktaş. En önemli silahlarından birini Trabzonspor alırsa ben çok iyi olur. Çok sevinirim. Şimdi geçen sene baktım burada 25 maç oynamış. 8 gol atmış. 13 asist yapmış. Çok iyi rakamlar bunlar. Şimdi Zubkov gittikten sonra Ezgi özellikle sağ tarafta bir eksiklik var. Ve Aral Şimşir hem sağ tarafta sağ ayaklı olduğu için hem sol tarafta ters ayaklı hem de 10 numarada oynayabilen bir oyuncu. 24 yaşında daha müthiş bir transfer olur. Ve ben Trabzonspor'un sanki sona geldiğini düşünüyorum. Artık bu kadar konuşuluyorsa buradan geri dönmez. Çok işine yarar Trabzonspor'un. Hem de Beşiktaş'ın işine yarar. O yüzden kazan kazan olsun.
1: Bir de genelde hakikaten şimdi Yunus Emresel de gerçekten verdiği haberler her zaman çok ciddiye aldığımız bir muhabir arkadaşımız, diğer arkadaşlarımız gibi. Çünkü Trabzonspor'da şöyle bir durum da var. Gerçekten bir oyuncu yazılıyorsa belli ki o elenmiş, biraz da hani doğrulanmış, belli bir aşamaya kadar gelmiş ve bize o şekilde ulaşmış oluyor. Bunu Trabzonspor'un hemen hemen bütün transferlerinde gördük. Dolayısıyla elbette Trabzonspor'da bir isim çıkıyorsa onu biraz daha fazla ciddiye alıyoruz. Çünkü diğer takımlara çok fazla önerilen oyuncu oluyor. Menajerler tarafından, işte dış basından alınan haberler oluyor. Trabzonspor o yönüyle biraz diğer 3 büyük takımdan ayrılan bir profile sahip. O nedenle hakikaten çıkan isimler daha fazla ciddiye aldığımız isimler oluyor. Bakalım Trabzonspor'un gündemini de göreceğiz, takip edeceğiz. O zaman Dünya Kupası'yla devam edelim.
0: Evet.
1: Şimdi hazır Burçin Keskin buradayken konuşmadığımız konu da kalmasın istediğim için önce hakemlerden başlamak istiyorum. Sonra elbette hem oynanan hem de oynanacak maçları da değerlendiririz. Hakemler nasıl bir Dünya Kupası geçiriyor? Son 16 turu başladı ve şimdiye kadarki performanslar, özellikle yeni kuralların uygulanışı. Şimdi onlardan da biraz bahsedeceğiz. Özellikle Collina'nın da bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Onu da konuşacağız. Bir de tabii ki bu kuralların Avrupa'da, yerel liglerde veya UEFA organizasyonlarında nasıl kullanılacağı da tabii ki merak konusu. Önce hakemlerden başlayalım.
0: Şimdi Ezgi'cim, benim görüşlerim tabii önemli ama Collina'nın görüşleri değil mi? Birazcık
1: tabii,
0: daha önemli.
1: Biraz daha
0: önemli. Şimdi şöyle başlayalım. Özellikle grup aşamaları sonrası eleme maçlarına geçmeden önce genelde zaten FIFA Hakem Komitesi'nin başkanı bir açıklama yapar. Turnuvadan önce yapar, gruplardan sonra yapar, elemeler öncesi. Şimdi yine bu grup maçlarından sonra Collina'nın 30 Haziran'da bir basın açıklaması oldu. Üç tane maddeden bahsetti. Bir tanesi turnuva öncesinde yapılan oyun kurallarındaki değişiklikler. Dedi bunun en önemli amacı oyunun hızlanmasını sağlamak. Hı hı. Ve dikkat ediyorsunuz.

0: de hakikaten çok önemli geri dönüşler var. Yani bu 5 saniyede kale vuruşunun, taçların kullanılması, kale vuruşları ve taçlarının kullanılması, 10 saniyede oyuncu değişikliğinin yapılması. Eğer bir oyuncu sağlıkçı çağırırsa dışarıya çıktığında 1 dakika beklemesi filan çok önemli artılar getirdi. Topun daha fazla oyunda kalmasını sağladı. Bunlar zaten turnuva başlangıcında sana da söylemiştim. Yani bazı kurallar reaktiftir. Yani uygulamanız gerekir gördüğünüzde. Bazı kurallar proaktiftir. Yani yazarsınız oraya. Orada yazdığı için siz yapmamaya çalışırsınız. Yani dikkat edersen oyuncular mümkün olduğunca hızlı hareket ediyorlar.
1: Doğru.
0: Yani hızlı hareket edeyim ki bir yaptırımla karşılaşmayayım. Yani bunlar birazcık daha proaktif kurallardı.
1: Önleyici kurallar diyelim.
0: Bravo. Önleyici kurallar. Ve Dünya Kupası gibi futbolun en üst seviye turnuvasında, saygının en üst seviyede olduğu bir turnuvada kolay uygulandı. Yani kendi ligimizde bunları bu kadar kolay uygulayabilir miyiz bilmiyorum. Onunla ilgili çok fazla çalışmak lazım. Şimdi Kolina diyor ki mesela bu ondan
1: çalışmalar
0: sonra
1: başlamış bu arada.
0: Tabii.
1: Merkez hakem kurulu tarafından.
0: Olmak zorunda zaten. Şimdi bu kurallar çok fazla değiştiği için bütün takımlara çevrim içi olarak bunlar anlatılıyor turnuva öncesinde. Yani aslında daha ufak bir coğrafyada olduğunda eğitimciler gidip anlatırdı ama şimdi Amerika, Kanada, Meksika çok da fazla eğitimci de yok. Pek yapamadıklarından çevrim içi yapmışlar. Şimdi 72 grup maçında diyor Collina sadece bir oyuncu 10 saniye kuralını ihmal etmiş oyundan çıkarken o yüzden cezalandırılmış ama sadece bir oyuncu. Bak, acayip bir şey 72 maçta. Sadece 4 kez kale vuruşu kornere çevrilmiş ve sadece 11 kez de taç atışı değişmiş 72 maçta. Dediğimiz gibi hep önleyici kural çünkü. Sakatlanmalarda da çok büyük azalmalar oldu zaten. İzliyoruz onu da. Çünkü doktor girdiği zaman oyuncu çıkıyor ve 1 dakika bekliyor. Hemen kalkıyor oyuncular da. Bu bence bizim ligimizde olmazsa olmaz bir nokta. Bunu kesinlikle uygulamamız şart. Şimdi ikinci nokta, sen de izliyorsun, görüyorsun. Hakemler kolay kolay faul çalmıyor.
1: Doğru.
0: Futbol içi temaslara izin verin talimatı var Collina'dan. Şimdi futbol içi temaslar ne demektir? Futbol kontak, yani temas oyunu ve temastan etkileniyorsunuz. Ama etkilendikten sonra top sizin takım arkadaşınıza kalırsa veya o etki sizi çok dağıtmıyorsa hakemler devam ettiriyor. Bir de burada çok önemli nokta var. Sen eğer etkiyi alan oyuncu olarak darbeden abartırsan hiç vermiyorlar. Yani sana çok ufak dokunuyor ama sen iki takla atarsan adam o faulü de vermiyor. Bu çok önemli bir uygulama. Ve genelde de zaten bunu da yapıyorlar. Bunun altını çizdi. 3 ve en önemli nokta ise bu Almanya-Paraguay maçında Almanya'nın attığı gol VAR müdahalesi sonrası iptal edildi biliyorsun. Kaleciye bir temas var diye. Bunu özellikle hakemlerden istemişler. Çünkü duran toplarda artık hemen hemen bütün takımlar aynı şeyi yapıyor Ezgi. Kalecinin önüne bir tane oyuncu dikiyor. Topla hiç alakası yok. Kaleciyi etkilemeye çalışıyor. Şimdi bunun futbolun doğasına aykırı olduğunu düşünüyor Collina ve FIFA Hakem Komitesi. Demişler ki eğer oyuncu topla hiçbir ilgisi yokken herhangi bir yerde durabilir. Oyun kurallarına göre bunun bir cezalandırması yok. Ama topla hiçbir alakan yoksa, sen sadece kalecinin bir sonraki hareketini etkiliyorsan hakem cezalandıracak. Hakem göremezse VAR cezalandıracak. O yüzden o golün iptalini doğru söylediler. İspanya maçında da Glenn Lindbergh biliyorsun zaten kendisi golü vermedi. Doğru bir şekilde İspanya'nın Avusturya maçında attığı golü iptal etti. Bunları genel anlamda böyle toparlamış Collina. Şimdi eleme maçlarında neyi görüyoruz? Eleme maçlarında sarı kart sayılarının biraz daha arttığını görüyoruz. Şimdi bu mesela çok daha farklı olacak bundan sonra maçlar. İstersen bir de
1: Kanada-Fas maçı mesela.
0: Kanada-Fas maçı mesela çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi Kanada-Fas maçının hakemi hepimizin çok iyi tanıdığı Michael Oliver, İngiliz hakem. VAR hakemi de yine Jared Gillett, yine İngiltere'den. Şimdi dikkat edersek ilk yarıda 6 tane sarı kart çıktı Ezgi. Michael Oliver daha önce yönettiği 2 maçta toplam 5 sarı kart çıkartmış. Ama burada sadece ilk yarıda 6 sarı kart çıkarttı ve bunların hemen hemen hepsi doğruydu. Yani çatışma çıktı bir hakimiyle bir arkadaşın arasında ve Larya. Evet, Larya arasında bir çatışma çıktı. Ve ondan sonra iki tane sarı kart çıkarttı. Mesela bunlar maçı kontrol altına almak için çok önemli noktalardır. Ve Michael Oliver bence çok iyi bir performans gösterdi. İlk yarıda 6 sarı kart, ikinci yarı 2 sarı kart çıkarttı. Ve maç şöyle oldu. Genelde ne düşünüyorduk? Yani Fas'ın çok daha ağır bastığını, ilk yarıdan itibaren çok daha farklı olacağını düşünüyorduk maçın. Ama öyle olmadı. Neden? Çünkü artık futbol modern gladyatörlere döndü Ezgi. Yani o kadar güçlü ki takımlar. Siz taktik olarak çok farklı şeyler yapmazsanız kitlenebiliyorsunuz. Yani Fransa maçına da birazdan geçeriz. O yüzden ilk yarı dikkat edersen çok sıkıştı oyun.
1: Evet.
0: Ama sarı kartlarla beraber sertlik de birazcık daha kontrol altına alınınca Fas'ın güzel golleri geldi ve haklı bir galibiyet aldı Fas. Paraguay-Fransa maçına da geçelim istiyorsan.
1: Geçelim. Yani gerçekten çok enteresan bir karşılaşma. Paraguay futbola tepki olarak katıldığı Dünya Kupası'nda son 16'ya kadar gelmeyi başardı ama buraya kadarmış.
0: Çok güzel bir giriş yaptın. Yani Paraguay çok önemli bir şeyi başardı Ezgi dün. Bütün dünyayı, Fransa'yı destekletti. Yani futbol dışı bu kadar çok aksiyonu ben bu kadar uzun zamandır görmedim bir maçta. Maçtan önce ben Fransa'nın çok kolay kazanacağını düşündüm.
1: Herkes gibi, evet.
0: Neden? Çünkü Paraguay tek taraflı oyun oynuyor.
1: Evet.
0: Fransa'da da inanılmaz bir hücum hattı var. Yani Dembele mi tutacaksın, Mbappe'yi mi tutacaksın, Olise'yi
1: yani
0: mi tutacaksın?
1: Yani o savunma artık Fransa'yı işlemen diye düşündük.
0: Evet yani. Ama durdurdular. Nasıl durdurdular? Tekme tokat durdurdular.
1: Evet.
0: Yani karşılaşmanın hakemi Özbekistan'dan İlgiz Tantaşev. Şimdi Özbekistan'dan İrbatov...
1: Paraguaylı oyuncu, çok özür dilerim bu arada. İsmini hatırlayamadım şimdi ama maçtan sonra diyor ki bizde diyor top geçer adam geçmez, kusura bakmasınlar diye,
0: evet,
1: açıklaması
0: ya, müthiş
1: var.
0: Bir de açıklaması
1: yani
0: var, evet. Kaleci de Orlando Gil de söylemiş galiba onu.
1: Aa, olabilir. Gil,
0: evet.
1: Olabilir, doğru.
0: Evet. Şimdi maç başladı. Maçı seyrediyorum öyle. 19. dakikada Barcola'ya sarı kart çıkarttı hakem. Aa dedim, iyi, Fransa'ya sarı kart çıkarttı. Ondan sonra 35. dakikada bu sefer Mbappe'ye bir foul yapılıyor. Çok net sarı kart, göstermedi. Ondan sonra ortalık karıştı. Ya 39. dakikada Mbappe'ye topsuz alanda vuruyorlar. Kırmızı kart pozisyon. Kart yok, foul yok. Ve yavaş yavaş maçın kontrolünü kaybetti. İlk yarıya sadece 3 dakika ekledi. Bak yani ortalık inliyor. Sadece su molası zaten 3 dakika.
1: Evet.
0: Bu şu demek yani. Su molası haricinde oyun hiç durmadı. Bitirdim ben. Yani ben açıkçası üzüldüm. Niye? Çünkü hakem performansı benim için önemli. Yani Özbekistan'dan gelen bir hakemin daha iyi bir performans vermesini beklerdim. Ama maça hiç iyi hazırlanamamış. Ben kolay foul çalmayacağım. Tamam da bakarsın. Bir taraf çok fazla foul yapıyor.
1: Yani, evet.
0: Bir taraf foul yapmıyor. Şimdi 3 tane sarı kart çıktı maçta. 3'ü de Fransızlara. Böyle bir şey olabilir mi Ezgi? Sarı kart yok. Paraguay'ın gördüğü sarı kart yok. Yani inanılmaz kötü bir hakemlik. Şimdiye kadar Dünya Kupası'ndaki en kötü performanstı. Muhtemelen ilk uçakla Özbekistan'a zaten geri dönecektir. Onun dışında bence VAR hakemi maçı kurtardı. O penaltıya müdahil olmasaydı, maç 0-0 devam etseydi, o tekme tokatla Fransızlar gol atamasaydı çok farklı şeyler olabilirdi. Yani VAR hakemi burada Şili'den Juan Lara, tebrik edelim tekrardan. Çünkü çok net penaltı görüyorsun, topla oynamıyor, ayağını ileriye koşu yoluna kapatıp bir de temas da var yani. Penaltı oğlu penaltı. Ama yani bu Dünya Kupası'nda VAR müdahalelerin çizgisi de birazcık sorgulanıyor. O yüzden tebrik edelim. Yani teknik direktörleri de değişik açıklamalar yaptı, biliyorsun. Yani biz yani muhallebi çocuğu değiliz kıvamında çok sertliklerden
1: evet,
0: geliyoruz.
1: Enteresan, evet, enteresan bir bakış açısıyla Paraguay. Bir sonraki Dünya Kupası'nı düşünmeye başladık falan dedi. Enteresan bir bakış açısı, enteresan bir Dünya Kupası.
0: Çok enteresan.
1: Geçirdiler.
0: Ama kalecilerine hayran kaldım.
1: Yalnız şöyle gibi, çok garip bir durum var. İşte algı ve psikoloji ne kadar değiştirebiliyor her şeyi. Almanya maçında Paraguay herkesin böyle bir anda çok
0: sevgilisi
1: sempati
0: olmuştu,
1: duyulan bir ülkeyken Fransa maçında işler tamamen terse döndü.
0: Çünkü bizim seninle konuştuğumuzu muhtemelen onlar da konuştular. Yani bu dörtlüğü nasıl durduracağız?
1: Tabii.
0: Nasıl durduracağız? Tekme tokatla
1: başka
0: durduracağız.
1: Başka planları yoktu zaten. Ha,
0: Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'ndaki hakemlerin foul çizgilerinin yüksek olması da onları birazcık umutlandırdı.
1: Evet.
0: Özbek hakem de umutlandırdı. Ama hakikaten birazcık daha iyi bir maç planına ihtiyacı varmış hakemin. Bugüne gelirsek bugün seyircilerimize söyleyeyim, müthiş iki tane maç var.
1: Mükemmel. Brezilya-Norveç 23'te, hemen hatırlatalım. 03'te de yarın gece yarısı oluyor. Meksika-İngiltere.
0: Yani, şimdi Brezilya, Brezilya milli takımı hem de Don Carlo ile beraber, yani ben Carlo Ancelotti'nin dokunuşlarını...
1: Bu arada 2-2,5 dakikam var. Bu iki karşılaşmayı hızlıca özetlememiz lazım.
0: Yani Brezilya'nın çok iyi bir Dünya Kupası geçireceğini düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi Ancelotti çok doğru dokunuşlar yapıyor. Elindeki kadro da ona müsait. Favori olduğunu ve Norveç'i geçeceğini düşünüyorum. O maçın da hakemi zaten Amerikalı İsmail Elfat. Bir önceki maçta... Uruguay-İspanya maçında eleştirilmişti. Bu maça atanması birazcık Amerika ve ülke şeyinden geliyor. Meksika-İngiltere maçı ise şu anda dünyanın en önem verdiği maçlardan bir tanesi. Çünkü Meksika kendi sahasında oynuyor ve 2000 metrede saha.
1: 2000 metre yüksekte nasıl?
0: İngiltere'de her programda önce bunu konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Ki Tuchel'de maçtan önce dedi ki, ya ben dedi antrenman yapmamama rağmen dedi nefes almakta zorlandım, uyuyamadım. İlk 20-25 dakika çok önemli dedi. O yüzden yani spor severlerin bu gece biraz uykusuz kalmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu iki maçta çok acayip. Merakla bekliyorum. Bu maçın da hakemi bu arada Aliza Fagani. Onun da özelliği faul çizgilerindeki seviyeyi çok yukarıda tutmasıdır. Mbappe'ye penaltı vermediği pozisyonu hatırlarsınız. OFR olmasına rağmen vermemişti. Çok ilginç bir maç bizi bekliyor. İki maçta çok acayip olacak.
1: Ama özellikle Meksika şimdiye kadar o avantajını çok iyi kullandı. Bakalım İngiltere karşısında nasıl olacak ve o maçı çok merak ediyorum.
0: Çok ben de çok merak ediyorum. Bir de son olarak bir şey bekleyebilirim.
1: Bir cümle alayım.
0: Şimdi dün U17 Dünya Kupası'nda biliyorsun Sırbistan'a kaybederekten bugün üçüncülük maçını oynayacağız Türkiye.
1: Evet.
0: Çok ben gideceğim, oğlum Emir burada şu anda. Onu Avustralya maçına götüreceğim. Üçüncülük maçına 5 çeyrek geçe.
1: Çok
0: büyük müthiş bir turnuva.
1: Gerçekten öyle ve millilerimizi, genç oyuncularımızı yürekten tebrik edelim. A milli seviyesine müthiş oyuncular geliyor.
0: Harika bir turnuva geçiriyorlar. Evet. Dünya yani Kanada Fas maçını birazcık bir tarafa bıraktım yani.
1: Avustralya maçında da başarılar dileyelim tabii ki.
0: Bol şans.
1: Çok teşekkür ediyorum Burçin Keskin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, izleyicilerimize de güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü dileyelim. Yaşasın hafta sonu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Messi geliyor. Lionel Messi'den harika bir gol.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
6: Ajet. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hits Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Aspor Radyo. Efendim iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Bugün de sizlere güzel, keyifli bir seyirlik hazırladık. Hep bu programın girişinde yaptığımız üzere tekrar edelim. Futbolun dününden bugüne bir yolculuğa çıkartıyoruz sizi. O günleri yaşayanlar, göz tanığı olanların hatıralarını bir anlamda canlandırmak. Onu bilmeyenler, o günleri bilmeyenler içinse keyifli, önemli ve ilginç bilgileri öğrenme imkanı tanımak adına bazen o günden bugüne çıkarımlar yapıyoruz, mesajlar da veriyoruz. Uzun lafın kısası keyifli bir futbol yolculuğu yapıyoruz sizlerle birlikte. Hemen start verelim, hiç vakit kaybetmeden geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım ne konuşacağız. Evet, şimdi Türk futbolunun kaptanlarını konuşacağız Kemal abi. Öyle biz mi? Buraya bazı isimler çıkarttık. Ama hani kaptan deyince kim gelir akla? Bunu sorgulamak adına. Yani bizi izleyen bir kesim, belli bir yaş grubu başka isimler söyleyebilir. Farklı yaş grubu farklı isimler söyleyebilir. Örneğin biz... İşte Galatasaray formasını giyenlerden Gündüz Kılıç'ı, Turgay Şeren'i, Cüneyt Tanman'ı, Bülent Korkmaz'ı farklı dönemlerden söyledik. Yine Fenerbahçe için Naci Erdem'i, Ziya Şengül'ü, Müjdat Yetkiner'i, Oğuz Çetin'i söyledik. Kimisi belki de Alex diyebilir. Beşiktaş için Hakkı Yeten'i, Sanlı Saralioğlu'nu, Samet Aybaba'yı, Rıza Çalınbay'ı söyledik. Trabzonspor'dan Dozer Cemil, Dozer Cemil ama değil mi?
1: Evet.
0: Şenol Hoca'yı, Şenol Güneş'i ki o zaman futbolcu. Sonra kaptan deyince bir dönem çok akla gelen Bursa Spor'un Sedat Özden'ini, Sedat Üç'ü söyledik. Eskişehir'de Fethi Eper kaptan deyince akla gelen. Yani bunlar bizim şöyle kaptan deyince aklımıza gelen bazı isimler. Sen şöyle bir bakınca kaptan kelimesinin karşılığına... Kime oturtuyorsun? Bu listeden mutlaka vardır birkaç kişi ama...
1: Var var.
0: Böyle bir ilk üç yapmanı isteyeceğim senden.
1: Şimdi bir kere Türk futbolunda kaptanlık bugüne göre bandını takan... Eskiden böyle bir şey yoktu. Önde çıkardı, en önde. Takanları ben üçe ayıracağım belki. Niye? Eski kaptanlar, buraya yazdığınız Gündüz Kılıç rahmetli, Naci Erdem... Cihat Arman yok mesela burada. Hı hı. Eskilerden. Zeki Rıza Sporel.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra. Beşiktaş'ta Baba Hakkı var Allah'tan. Burada duruyor. Yani bu tip kaptanlar çok değişik kaptanlardı.

0: yani bu kaptanların yanından geçerken diğer futbolcular besmele çekerdi. Ya acaba hani ne biçim saç
1: sadece olur? Kola bir bant takmaktan ibaret değil bu iş. Aslında onu anlatmak adına biraz da tabii bunları konuşuyoruz.
0: Yani otorite, oyuncuyu yanlışları varsa düzeltme adına gayret. Efendim yönetimle, işte başkanla, antrenörle yapılan önemli şeyler, diyaloglar, tartışmalar, değerlendirmeler. Bunlar eski tip kaptanlardı. Hem futbol olarak çok önemli oyunculardı, hem de bir kulübün ne bileyim ben disipliniydi, şuydu, buydu, yaşamasıydı, halkla ilişkisiydi. Aklınıza ne geliyorsa hepsini ayarlayan hürmete layık insanlardı.
1: Mesela şimdi sanıyorum biraz şu işleve dönmüş iş. Paranı alıyor musun, almıyor musun? Bir sıkıntın var mı? O konularda biraz hani böyle ara buluculuk yapan. O da yani belki bugünlerde o derece etkili mi bilmiyorum ama hani bir 10 söyledi, sene 15 sene önce
0: böyleydi. O seni söylediğin son nesil. Son kaptanlar.
1: Evet.
0: Sonra ikinci dönem benim ölçülerime göre kaptanlar. Ha Turgay abi de bu arada sayalım rahmetli. Birinci dönem içine koyalım.
1: Onu da koyabiliriz. On, değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Sonraki dönem burada yaptığınız listede Cüneyt Tanman'dan Bülent Korkmaz var. Doğru. Yaptığınız listede Ziya Şengül var, Müjdat Yetkiner var. Oğuz Çetin'i de yazmışsınız ama Oğuz o tip bir kaptan değildir. Yani. Öbür tarafta Sanlı'yı koymuşsunuz. Sanlı Sarıoğlu'nu, Alaoğlu'nu.
1: O da yani kaptan deyince Beşiktaş camiasının
0: tabii, tabii
1: aklına gelen.
0: Ama ikinci grup bu. Birinci grup değil.
1: İkinci nesil. Ne, i̇kinci grup mu bu? Nesil demiyoruz burada.
0: İkinci grup ve ikinci nesil.
1: Bunu bir kategori gibi mi anlamam
0: tabii,
1: lazım?
0: Tabii. Yani şimdi eskiden Gündüz Kılıç veya Turgay abi öyle rahatlıkla söyleyebilirim. Veya Naci abi rahatlıkla söyleyebilirim. Hakkı Baba. Yani bunlar bir oyuncuya baktıkları zaman oyuncu kötü bakıyorlarsa çatık kaçtı oyuncu saklanacak yer arardı. İkinci dönem dediğim kaptanlar da, ikinci grup kaptanlar dediğim de Cüneyt, Bülent biraz daha ciddi ve daha sertti. Ziya bizim. Müjdat, Yetkiner biraz evvel fotoğrafını gösterdiniz. Bunlar da birinci gruba yakın tip kaptanlardı. Yani. Tabii onların içine Fethi Eper'i de koyabilirim. Eskişehirli. Hı hı. 70'li yılların başı.
1: Evet.
0: Sedat'ı Korus.
1: Şu resme baksana.
0: Ziya çıkıyor.
1: Çamur deryasına.
0: Burada Fethi var herhalde. Tabii en başta. Ondan sonra Sedat, Bursalı Sedat'ı koyabiliriz ikinci grubun evet içine. Sanlı'yı korum. Yani benim arkadaşımdır hem de yani aynı yaş grubundayız. Fener Beşiktaş İstanbul finalini bile oynadıydık fi tarihinde. Genç takımları Sedat'a baksana.
1: Sedat Özden.
0: Trabzon'la ilgili buraya yazdınız. Cemil ve Şenol Güneş'i yazmışsınız. Yani bu Dozer Cemil'le Şenol Güneş de ikinci grubun kaptanlar listesine girer. Baksana yan yana duruyorlar orada.
1: Evet.
0: Şurada yan yana duruyorlar. Sonra son grup diyeyim. Öyle evet diyeyim. Burada kim var? Samet Aybaba Beşiktaş'ta. Rıza var.
1: Evet.
0: Fethi'den sonra kim kaptan oldu? O bile meçhul Eskişehir'de. Sedat'tan sonra zaten Allah'a emanet.
1: Rıza Hoca'ya bak. Tam he kaptanlık dönemi işte Samet şimdi Aybaba'dan sonra.
0: Yeni kaptanlar. Hı
1: hı. Bugünün kaptanları.
0: Bugünün kaptanları öyle diyelim. Mesela Selçuk Galatasaray'da veya Muslera. Abi Muslera birine ters baksa ne yaptın diye Muslera'yı döver bugünkü futbolcu. Kovalar.
1: Bugün o tanıma girebilecek sanki sadece Emre var.
0: Hah söyleyecektim benden çok yaşayacaksın. O tiplerin içinde yani son kaptanların içinde bir tek Emre ikinci grupla birinci grup karışımı bir şeyler. Yani hop hop bir dakika falan filan. Şimdi Beşiktaş takımındaki kaptanlara bak kimler?
1: Yani işte Burak bazen çıkıyor. Bazen
0: Necip çıkıyor.
1: Necip çıkıyor. Necip hani eskilerden biri olarak.
0: Ama işte o bugün mesela Trabzon'un kaptanı Sosa. Vallahi Sosa hiç kimseye herhalde hop falan demiyordur. Yani
1: o biraz da hani şey de var mı orada? Hani futbol olarak saygı duyulan, futbolculuğuna saygı duyulan, yeteneğine, tecrübesine.
0: Yani o değil de şöyle, benim bu programda daha evvel de birçok defa bahsettiğim gibi kulüplerimizin yapısı değişmiştir. Bu eski kaptanlar, birinci grup kaptanlar tarihsel yapının
1: peki,
0: adamları.
1: Peki bir şey soracağım Kemal abi sen. Mesela altyapıdan yetişen bazı futbolcular var, bunun örnekleri. 18, 19, 20 yaşında kaptanlık bandı veriliyor. Sen bu fikre, bu uygulamaya inanıyor musun?
0: Şimdi eğer bu Turgay Şeren'se uyarım. Baba hakkıysa uyarım.
1: O yaşta bile olsa.
0: Ama şimdiki 20 yaşındaki kaptana uymam.
1: He. Onların 20 yaşındaki haline uyarım ama bugünün 20 yaşındaki hali pek öyle değil diyorsun.
0: Yani çünkü neden? Yapılar değişmiştir. Kulüp yapıları, kulüp başkanları, kulüp yaşayanları, kulüp üye yapısı hepsi değişmiştir. Değişime uğrayıp maalesef.
1: Mesela Galatasaray'da Arda almıştı, bir dolu bir şeyler oldu sonra. Genç yaşta almıştı o da.
0: Ne olur ki ya? Şimdi. Versene 1938'de Arda'ya kaptanlık. O zaman.
1: Zaman değişti, insanlar değişti.
0: Şimdi bak.
1: Kurumlar değişti, sistemler
0: yani şimdi,
1: değişti.
0: Yani baba hakkı. Ya baba hakkı, Zeki Rıza Fenerbahçe'de. Ya Zeki Rıza benim babamı oyundan kovmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Babam sol açık, Zeki Rıza santrfor. Babam iki tane şut atmış kaleye, buna pas vermemiş. Büyük Fikret'i çağırmış rahmetli hepsi.
1: Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a en çok gol atan oyuncu hala daha.
0: Çağırmış Büyük Fikret demiş, söyle demişim Suat çıksın oyundan demiş.
1: Ha.
0: Zeki Rıza.
1: Ha, o Büyük Fikret Küçük Fikret de kaptanlık yaptı değil mi?
0: Onlar da.
1: Onların
0: eski,
1: da şeyi var.
0: Eski. Onlar da yani eski tip kaptan. Büyük Fikret Küçük Fikret tabii.
1: Hele şey onları karıştırıyorum hep. Alkan hangisi? Şey.
0: İklim.
1: Soyadlarını hatırlamaya çalıştım da. Bir tanesi daha şeydir. Farklıdır.
0: Kim?
1: Derler iki Fikretlerden.
0: Büyük Fikret eski. Daha eski Küçük Fikret'ten.
1: Hayır yapı olarak da daha şey.
0: Fikret abi daha uzundu, ince uzun. Fikret,
1: ben onları karıştırıyorum. Bizim yaş grubu o işi
0: küçük
1: karıştırıyor.
0: Küçük Fikret ince uzundu.
1: Şey
0: Büyük Fikret daha orta boylu. Ama mesela Küçük Fikret sağ açık oynardı. Büyük Fikret bir kaleci oynamadı.
1: Anladın
0: mı? Yani onun için onlar da eski şeye girerler. Atladım, hiç kusura bakmasınlar. Öteki dünyadalar ama herhalde seyrediyorlardır. Tövbe tövbe. Şimdikiler bozulmuş olan yapıların o halinden yararlanmaktadırlar. Açık ve net söylüyorum.
1: Anladım.
0: Yani anladın mı? Yani anladım. Şimdi Belhanda en son geçen ne maçıydı hani seyirciyle falan. Hı hı. Ay yavrum ay. Galatasaray'da Gündüz Kılıç veya Turgay Şeren kaptan olacaktı ha.
1: Ay, sonra bunu yapacak bir ay, tane anam, oyuncu. Ay. Yabancı oyuncuyla.
0: Ay anam ay. Ay anam ay. Döverlerdi. Bak. Bak burada Naci Erdem takım. Döverlerdi vallahi ya. Bak yani öyle hani ne yaptın sen falan. Öyle o kadar ucuz değil. Yani. Onun için bu kaptanlık işini güzel bulmuşsunuz, işlemişsiniz. Tabii burada bulunması gereken daha birkaç kişi daha olması şüphesiz lazım. Mesela Beşiktaş'ta kaleci Necmi. Necmi Mutlu. O da 2-1'in uzantısı 2'nin ikinci gruba girerdi. Necmi Mutlu. Sonra Sanlı zaten işte geliyor.
1: Cemil Fenerbahçeli?
0: Hiçbir yere girmez.
1: Ha. Allah Allah. Enteresan bir şey söyledin şimdi.
0: Abi Cemil dalgasını geçer. He. Cemil alır golünü atar, attırır gider. Ya işte şey oldu, ya Cemil'i bulamazsın zaten.
1: Anladım.
0: Yani bir derdini
1: anladım.
0: Cemil
1: anladım.
0: Başka. Ama Ziya Şengül öyle değil. Ziya eskiye hani birinci sınıfa çok yakın bir kaptandı yani Ziya. Böyle bir terslik olacak, bir şey olacak. Aksi lanet. Benim çok sevdiğim kardeşimdir. Hala sık sık beraber oluruz. Ama bu hakkını vermek lazım. Yani onun için bu önemli bir konu. İnşallah seyredenler bugünkü takımlardaki kaptanları, yani mesela Muslera değil mi çıkıyor kaptan? Evet.
1: Yani düzgün bir karakter.
0: Yok, ben karakterine
1: iyi bir futbolcu
0: demedim.
1: Ama yani, bu kavramın tam karşılığı değil.
0: Değil tabii. Şimdi benim söylediğim şu: Gündüz Kılıç, Turgay Şeren, Naci Erdem, hatta Ziya Baba Hakkı. Bunlar aynı zamanda kulübün başkanı, yönetim kurulu üyesi, disiplin kurulu üyesi. Aklına ne geliyorsa hepsi zaten. Sadece evet, topçu değil bunlar. Yani mesela rahmetli Metin Oktay, şimdi şu anda Turgay abiyle yan yana. Benim yani Metin Oktay çok iyi dostum, kardeşim. Metin öyle değildi. Yani kaptanlık yaptı Galatasaray'da. Burada mesela adı yok ama yaptı. Yani ne Gündüz Kılıç ne Turgay Şeren. Metin abi golünü atardı. Yani ya bunlar adam döverlerdi ya. Yani ben birçoğunun da icraatına şahidimdir yani. Ha.
1: Dolayısıyla hani o kola takılan kaptanlık pazubandının ne anlamlar ifade ettiğini bugün biraz futbolcu kardeşlerimizin de şöyle düşünüp bir şapkalarını önüne koyup,
0: çünkü sen
1: karar vermeleri
0: sadece
1: lazım.
0: Sadece maçta sanki hakemden seremoniye, rakibin kaptanıyla seremoniye evet, çıkmıyorsun. Senin antrenmanların var, kulüpteki bilmem yemek yemen var. Filan filan filan.
1: Aslında o takımdaki oyuncular için rol modeli.
0: Evet. Sen ne demek ya?
1: Evet.
0: Yani bir dakika, böyle mesela yemeğe gelmişsin. İdmanı yapmışsın, duşunu almışsın, gelmişsin öğlenliğin tesislerinde yemek yiyeceksin. Yapacaksın ha bunlar eskilerin zamanı. Efendi gibi yer gider, sen gidersin.
1: Peki kaptan deyince nedir karşılığı? O konuyu biraz konuştuk. Dünden bugüne neler değişmiş? Onu sorguladık. O zaman bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi hangi futbolcuyla tanıştıracağız. Şimdi aslına bakılırsa ilginç bir oyuncu. Yani birçok İzleyicimizin yaşı müsait olanın hatırlayacağını umuyorum. Çünkü hani saç rengi ve o kıvırcık saçları dolayısıyla da hemen dikkat çekerdi futbolculuğunun yanı sıra. Sağ içinde ayrışırdı sarı kıvırcık saçlı olduğu için. Aslında Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar Galatasaray'da oynamak, hani futbol dünyasında çok fazla o tarz şeyler olmuyor. Bir takımın altyapısından yetişip diğer takıma giden. Ama orada da ilginç hikayeler var. Kimden bahsediyoruz? Adnan'dan. Adnan Esen.
0: Sarı Adnan.
1: Uzun lafın kısası. 14 yaşında Beşiktaş altyapısında başlıyor futbol yaşamı. Ve ilginç bir şekilde Beşiktaş takımında kalamıyor. A takımına yollanmasına rağmen Adnan Dinçer tarafından, o dönem hoca olan Metin Türel kendisini istemiyor. Önce Bandırma Spor'a gidiyor. Oradan da Galatasaray'a geliyor. Hatta Adnan Dinçer'in altyapıdan A takıma yükselemeyişiyle ilgili de, ki o altyapıdayken genç takımda şampiyonluğu falan da var Beşiktaş'ın.
0: Rıza da aynı takımda.
1: Tabii Serpil Hamdi Tüzün döneminin bunlar şeyleri. Adnan Dinçer şöyle anlatmış. Beşiktaş Futbol Okulu'nun en eski öğrencisidir. Uzun yıllar Serpil Hamdi Hoca'nın teknik direktörümüz olduğu futbol okulunda benimle birlikte çeşitli yaş gruplarında çalıştı. Süper top tekniği, oyunu okuması, zarif stili, sükuneti, uzun ve kısa pasları kullanma meziyeti, reaksiyon süratiyle çok yeteneklidir. Yani burada söylenen şeyler çok önemli meziyetler. Tabii. Burada ekranı da arkadaşlarımız grafiği verdi. Devam edelim. Ölü toplarda neticeyi etkileyecek kadar başarılıdır. Ancak hepsinden önemli yanı liderdir. Az önce de konuşuyoruz ya. Adnan Dinçer anlatıyor bunu. Adnan Esen için. Benimle beraber genç takımın şampiyonluğunda büyük emek veren Adnan, profesyonel takıma verdiğim halde alınmamış ve istifama neden olan bu olayla birlikte Adnan, buradaki Adnan Esen'den bahsediyor, ağlayarak giderken Beşiktaş'tan da adeta koparılmıştır diyor Adnan Dinçer. Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri. Sonrasında Bandırma derken, az önce o grafikte şeyde vardı, gazete küpüründe,

0: 82-83 sezonunda Galatasaray'a gidiyor ve orada işte Raşit Çetinerli, Tarık Koçiçli, Eser var, Fatih Terim var o takımda. Ki şimdi o fotoğrafı da verebilirsek çocuklar, o takımın bir parçası oluyor. Derval döneminin oyuncusu diye söyleyeyim size, sonrasında Mustafa Denizli de var. Ve o dönem göze batan futbolculardan biri. Sonra 1990'a kadar da Galatasaray'da kalıyor, takıma baksana hocam.
1: Tabii,
0: Fatih Terim solda en başta, kaleci Eser.
1: Tabii, Sinan.
0: Adnan işte o sarı Raşit, kıvırcık saçlı hemen önde görünüyor. Öner falan da var önde.
1: Tabii Öner var. Küçük Bülent var.
0: Güzel takım burada.
1: Tabii. Seydiç diyor. Seydiç mi? Tabii.
0: Seydiç, Hoçiç, onların tabii, dönemi. Tabii. Ve Adnan Esen sonra Göztepe'ye gidiyor 90'da. Orada Göztepe'de bir Zonguldak Spor macerasından sonra Göztepe'ye gidiyor. Göztepe'de ikincilik, Altay'la işte bir şampiyonluk mücadelesi var. Orada son maçta işte gidilemeyince ikincilik derken futbol sahnesinden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ve sezon sonunda da 91 yılında futbolu bırakıyor. Nasıl hatırlıyorsun Adnan Esen'i Kemal abi? Bir de tabii bak, o dönemde de demek ki hani sen 82'den 90'a kadar Galatasaray'da 8 yıl forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta oynayamıyor mesela. Hani şimdi bugünlerde Merih Demiral konuşuluyor ya. Fenerbahçe Merih Demiral gibi bir oyuncuyu kaptırıyor. Sonra Adil Rami geliyor Fenerbahçe'ye.
1: Gülünce de bana kızıyorlar.
0: Niye kızıyorlar?
1: Niye yani kızıyorsunuz? İşte ortada yine kasığı gitmiş.
0: Yani bir ay falan aşağı yukarı 3-4 hafta yok.
1: Yok.
0: Abi maçı anlattım işte ben geçen gün.
1: Ha sen ha.
0: Punk gibi ya.
1: Ya adamın. Ya
0: biz demiyoruz ki CV'si kötü.
1: Adam.
0: Kariyeriyle ilgili söylediğimiz ama bir şey
1: kariyeri,
0: yok ama.
1: Abi sahadaki yani kariyeri beni ilgilendirir de, ama burası İstanbul.
0: Dün bir de Fatih Hoca ne dedi? Geçmişine değil geleceğini almalıyız oyuncunun dedi. Orada bir öz eleştiri
1: yaptı. Bir de İstanbul
0: yaptı
1: burası. Ben bunların hepsini Türkiye'de tek söyleyen adamım. Nerede Kruse?
0: Kruse nerede?
1: Uf olmuş değil mi kasığından?
0: Uf, o da uf.
1: Nerede Arda?
0: O da uflar.
1: Bunları hep söyledik, bize kızdılar. Şimdi diyorlar ki ne kadar haklıymışsın. Kardeşim ben sahanın içine tabii bakarım.
0: Bir kısım var hala haklısınız diyemiyor.
1: Ya demesinler, boş ver. Ben sahanın içine bakmak için önce sahanın dışına bakarım. Sahanın dışında eğer 10 numaraysan Bülent Korkmaz gibi, Rıza Çalınbay, Müjdat Yetkiner gibi. Çünkü ben yani bu oyuncular gelip sahaya çıktıklarında ben diyorum ki 6.5 en az alırlar. Aslan gibi de 17 sene filan sakatlanmadan oynarlar. Aslan gibi. Şimdikiler çarşamba haftada 2 maç olur mu abi ya? Antrenmana bir çıkıyor, haber geliyor. Kasığı gitti, 1,5 ay yok. Anam be. Yani şimdi bu Adnan kardeşimizin benim yani hatırladığım kadarıyla bana göre en ciddi özelliği Galatasaray ile başka takımlar arasında kiralık gidip gelme trafiğidir. Ben böyle bir şey atıyordum. Bizim Ercan'a rica ettim. Çıkarmış zaten. Bak, Bandırma'dan Galatasaray'a geliyor.
0: Evet.
1: Tamam. Galatasaray'dan Malatya'ya gidiyor. Malatya'dan Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'dan Zonguldak'a gidiyor. Zonguldak'tan Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'dan Kuşadası'na gidiyor. Yani müthiş bir gidip gelme trafiği var. Galatasaray'ın, yine hatırlamıyorum, belki de yanılıyorum, vardır da, Galatasaray'ın futbol tarihinde böyle bir oyuncu yok.
0: Bir şekilde giderken demek ki performans düşüyor. Gittiği yerde iyi oynuyor. Tekrar
1: dönüyor.
0: Dön diyorlar.
1: Dönüyor. Geliyor sonra tekrar yine gitti. Şey yine gidiyor. Yani bu bir 8 sene filandır benim yanımda.
0: 8 sene Galatasaray şey.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani bu benim hatırladığım kadarıyla, bırakın Galatasaray'ı, Türkiye'de hiçbir takımda rastlanmamış bir oyuncu tipidir yani. Şey, Adnan bizim sağ olsun anlatmış da şöyleydi böyleydi falan filan diye. Adnan'ın anlattıkları doğru da, ama
0: yani, bir şey var diyorsun yani.
1: Yani Galatasaray takımı madem böyle, niye abi muhafaza etti? Bir dakika beyler, alamazsınız ya, ben ihtiyacım var, oynuyorum. Versene bugün bu sereyi kiraya. Veremezsin, geçmiş geçmiş olsun. Yani bu onun için benim Adnan'ın bende bıraktığı hatıra, izlenim, öyle diyeyim ne dersen. Bir sürü bak şu burada Galatasaray Şeref turu atıyor. Bak Semih
2: Kupa filan da. Şeyi bu.
1: Semih de var galiba değil mi? O Semih bizim. Tabii Bülent var. Küçük Bülent. Ufaklık Bülent. Öyle derdik biz. Şu Muhammed mi en öndeki?
2: Yok.
1: Değil mi?
2: Şu Çaycı Ahmet ama.
1: O Çaycı Ahmet en başta canım. Evet. Evvelallah. Ondan sonra. Başka resimler de vermişiz. Mesela mukavele imzalarken bir resmi var Galatasaray'da. Evet. Yanında bizim Ali var. Menajer o zaman. Yeni menajerliği yapacağız. Şimdiki menajer tipi değil ama yanlış anlaşılmasın.
2: Evet.
1: Burada Beşiktaş genç takımı vermişsiniz. Adnan Dinçer en başta, Rıza var fotoğrafta.
2: Onu versenize çocuklar.
1: Birçok fotoğraf bulmuş arkadaşlar. Ya bravo.
0: Yani enteresan ama demek ki o zaman mesela ikinci ligde de Zafer'in, Beşiktaş'tan Altay'a giden Zafer'in, Dinozof'un
2: şu fotoğrafı odur. Dinozof'un rekorunu kırmaya çok yakındı. Ben bunu hatırlıyorum. 90'lı yılların başı.
1: Kaleci
2: bu.
1: Zafer değil mi o?
2: Evet. Onun rekoru kırmasını engelleyen, alsanıza çocukları oraya tekrar. Bu imza şeyi töreni.
1: Evet.
2: Bu işte 1181 dakika sonra Zafer'e gol atan oyuncu Adnan. Dinozof İtalyan milli takımının unutulmaz kalecisi, 42 yaşında futbolu bırakmıştı. Sonra teknik adamlık yaptı işte yine yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Onun bir 1200 küsur dakika gol yememe rekoru var. O rekora gözünü dikmişti Zafer. Zafer de yani Beşiktaşlıların çok yakından bildiği, yaşı yetenlerin gayet iyi hatırlayacağı. Sonra renktaşı, İzmirli renktaşına Altay'a gitti. Altay'da gol yememe serisi vardı. İşte Adnan onu bozdu. 1181 dakika sonra bu o enstantane, o golün bir enstantanesi, o günkü foto muhabiri arkadaşlarımız yakalamışlar. Sen yani diyorsun ki tamam, Beşiktaş altyapısından A takıma Metin Türel onu almamış ama bir bildiği de vardı herhalde diyorsun o zaman. Çünkü vallahi, 80'li yıllar sonrasında Beşiktaş'ın altın
1: çok
2: dönemi.
1: Çok güzel bir şey hatırlattın. Geçen programda söyleyecektim, sonra aklıma geldi. Sen de dedin ki çok keşke söyleseydin. Tarık yaptın ya geçen hafta.
2: Evet, Daşgün.
1: Daşgün Fenerbahçe'nin transferi Gençler Birliği'nden. O zaman Metin hocam rahmetli, benim de hocam, kardeşim, abim, Gençler Birliği'nin hocası. Bana dedi ki Kemal'cim almayınsınlar Tarık'ı dedi. Niye dedim ya? Ya dedi daha çok eksiği var. Bıraksınlar bir sene daha oynatayım. Bir sene daha oynatayım. Ondan sonra şimdi aldıkları Tarık'ı beşe katlamış bir Tarık olarak alsınlar. Benim seninle ben yani bana ne Fener'e gider nereye giderse gider ama yani hem büyük paralar gidecek hem de daha bu çocuk yani zor Kemal'cim zor diye hiç unutmam. Metin Türel hocamın bana bir şeyi var, uyarısı vardı. Ben sadece bu uyarıyı naklettim ama oradakiler bu işi çok iyi bildikleri için aldılar.
2: Evet. Evet. Peki devam edelim o zaman. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Sizi 1977-78 sezonuna götüreceğiz. Şimdi 1977-78 sezonu ekranlarda da görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un 2 yıllık mı o sırada galiba 2 ya da 3 yıllık saltanatına son verdiği sezon, şampiyon oluyor Fenerbahçe. Kalesinde Ivan Çeviç var. O buraya da şarkıyı yazdık. Kalemizde Ivan Çeviç var diye böyle bir yazmışın, şarkı vardı o dönem. Geri dörtlü çelikten duvar falan. 30. hafta ama 16 takımda o zaman ligimiz. 30. ve son hafta Fenerbahçe artık o zaman 2 puanlık sistem diye hatırlıyorum ben.
1: Tabii.
2: Ve Fenerbahçe şampiyon, Trabzonspor'la oynuyor. Şampiyonluğu garantilemiş yani. Hani onun rahatlığında. Maçtan önce de şeref turu atıyorlar kupayla. Ama ne oluyor sonra maçtan sonra? Trabzonspor...
1: Yok, Fener tur atmadı o maçta, benim hatırlıyorum.
2: Öyle, öyle şeyde. Hatta şöyle bir anekdot var. Ahmet Suat Özyazıcı kim hatırladıysa bunu, bunlara bunu yaptırmayı sağ olsun ekmeğimize yağ sürdü diyor.

0: Bakalım.
1: Yani.
0: Bakalım bakalım. O dönemden hemen şurada kağıtlarımıza. Trabzonspor çünkü o maçı, son maç işte o tarih, onu 29 Mayıs 1978. Gittin değil mi o maça?
1: Tabii canım, oradayız.
0: Hilmi Ok hakem.
1: Evet tabii.
0: Çaycı Ahmet, az önce Galatasaray'da gördük ya, Trabzonspor formasıyla daha o zaman. Çünkü Trabzonspor'dan Galatasaray'a
1: transferinde geldi, büyük rol oynadığım oyuncu. Evet. Sevgili Ahmet'im.
0: İvan Çeviç'in yani baskılı oynayan Trabzonspor bir ara topunda İvan Çeviç'in yanından, işte bakın topu bu şekilde ağlara yolluyor. İnönü'de maç ve 61. dakika, 60'lı dakika, 61 mi bilmiyorum da ve kimse kupayı almaya gitmemiş, enteresan. Bak burada, şey almış, Yüksel Günay almış.
1: Bak şurada ne diyor? Fenerbahçe'nin turu maç sonuna saklamasının kendilerinin hayrına olduğunu altını çiziyor şey. Öz yazıcı.
0: Ha, turu maç sonuna saklamış.
1: Nasıl yeneceğiz Trabzon'u da daha fiyakalı bir tur olacak yani.
0: Orada öyle bir detay var. Yüksel, onu düzeltelim o zaman.
1: O Yüksel Günay'a benzemiyor be.
0: O belki şey... genel sekreteri Fenerbahçe'nin Yüksel Günay almış ama buradaki görüntü kim? Bir bakalım. Yok, Yüksel Günay yazıyor. Kupayı genel
1: yazıyor ama.
0: Yüksel Yusuf kim yapmış haberi de? Yusuf Noveri.
1: Yusuf Noveri foto muhabiri bizim.
0: Maalesef Fenerbahçe futbolcular yenilginin üzüntüsüyle soyunma odasının yolunu tuttu. Federasyon yetkilileri bir süre bekledi. Futbolcular gelmeyince kupayı genel sekreter Yüksel Günay böyle havaya kaldırdı.
1: Yüksel abinin demek ki buradan resmi de iyi göremiyorum zaten yani. Kötü gözüküyor. Şimdi arkada daha mı iyi? Gidiyor Yüksel.
0: Fotoğraf çok iyi bir fotoğraf değil tabii. Çok eski bir fotoğraf.
1: Çok kötü bir fotoğraf bu.
0: 40 yıllık Kemal abi.
1: Evet. Rahmetli oldu o da. Yüksel Günay ikinci başkan. Sonra genel.
0: Divan başkanlığı da yaptı.
1: Tabii.
0: Bu enteresan bir maç. Ne?
1: Ertuğrul Sağlam'ın.
0: Kaleperovic mi burada hoca? Fenerbahçe'nin kim? Bakayım bir dakika.
1: 77 kaç? Dur.
0: 78.
1: Tabii Toma.
0: Tabii. İkinci hatta farklı bir takımda şampiyon oluyor böylece.
1: Tabii Galatasaray'dan
0: Kaleporovic. Sonra. Evet. Tabii. İlginç bir maç. Yani bakayım şeye. Trabzonspor, Şenol Turgay, Necati, Kadir, Cemil, Yaşar, Mehmet Ekşi, Serdar, Orhan, Cengiz, Ahmet.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe, İvan Çeviç, Onur, Cem, Coşkun, Yanal, Önder, Antic, Engin, Tuna, Cemil, Şevki.
1: Evet. Galatasaraylı Şevki. Sola çık Fener'de.
0: Takım da bu. Şampiyonluk kupasıyla.
1: Burada da var mı? Evet. Cem, Tuna, Cemil, Engin. Yanalov galiba. Antic, Önder, Emin, Onur, Şevki ve İvan Çeviç.
0: Onur, İvan Çeviç de iyi kaleci.
1: Evet. Onur... Bu takımın kaptanı mıydı ya? Daha sonra mı kaptan oldu? Bu işte İvan Çeviç yanında rahmetli Şevki, Onur Kayador, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'den ilk kovduğu üyesi Fenerbahçe'nin. Esas kimler kovulmalıydı? Genç takımdandır ha Onur Kayador.
0: Evet.
1: Bak burada önemli bir noktanın altını çizeyim. Fenerbahçe Onur'u kiraya veriyordu. Yani altyapıdan çıktı yani, oynatmazlar ya genelde.
0: Evet.
1: Kiraya veriyordu. Toma mani oldu Kaleperovic. Yok be dedi, problem dedi, ben onu oynatacağım dedi. Nasıl oynatacaksın ya dediler. Neye yarar ki o ya dediler. Onur oynadı, bir de takım kaptanlığı da yaptı Fenerbahçe'de sonra. Mesela 4-4'lük Fener Galatasaray maçında Fener'in 4. golünü atan oyuncu 40 metreden.
0: Evet.
1: Hatırlar mısın?
0: Hatırladım. Çok küçüktüm ama hatırladım o golü. Sağ çaprazdan.
1: İşte Onur Kayador.
0: Ceza sahası ön çizgisinin biraz gerisinde.
1: Evet, sonra Schüttingen.
0: Evet, o sezon Fenerbahçe için Trabzonspor'la işte Fenerbahçe'nin tabii 70'li yılların sonu, bu iki takımın şampiyonluk yarışında hep yarıştığı dönem. O dönem Galatasaray için de Beşiktaş için de

0: pek iyi bir dönem değil. Trabzonspor'un karşısında hani fırtına gibi esen Karadeniz fırtınası tanımlamasına doğduğu o dönemde 70'li yıllarda. Üçüncü, o fırtınanın karşısında durabilen tek takım Fenerbahçe olmuş.
1: 75, 76, 73
0: bak, Trabzon Fenerbahçe'ye şampiyonluğu zehir etti tabii. Diyor dönemin gazetesi de. Yani 1-0 yeniliyor. Soyunma odasında Fenerbahçeliler büyük bir üzüntü yaşarken Trabzonlar seviniyormuş. Şampiyon oldu Fenerbahçe oysa. Yüksel Günay'ın şöyle bir lafı var yalnız. Neden üzülüyorsunuz? Şampiyonluk için 30 hafta oynadınız. Bir hafta değil demiş.
1: Tabii.
0: Kaldırın kafanızı demiş. Tabii yine de son maçta, şampiyonluk kupasını alacağım maçta ikinci olan bir puanla geçtiğin rakibine yenilmek, kupa şampiyonu Trabzonspor'da tabii, tabii. Bu arada.
1: Rahmetli Yüksel abi genel sekreterken yahut ikinci başkanken Ertuğrul Sağlam. Biliyorsunuz değil mi Ertuğrul Sağlam?
0: Evet. O da Fenerbahçe
1: altyapısında A takımına çıkması bekleniyor. Yani büyük aday, bir numaralı adayı altyapının. Fakat Ertuğrul o arada üniversite imtihanına giriyor ve kazanıyor. Gaziantep'te. Filanca üniversite. Şimdi ismini unuttum. Ya işte falan dedim ki ben. Rahmetli Yüksel abi dedim, bak Ertuğrul giderse gelmez ha dedim. Ne demek nasıl gelmez ya dedim ki, bu şeyde kural bu. Üniversite başka bir şehire gittin mi otomatikman serbest kalıyorsun.
0: He.
1: Yok dedi, nasıl kalır ya dedi. Üç gün sonra Ertuğrul'un mukavele resmi geldi Gaziantep'te. Gittim ne haber?
0: Böyle kalıyormuş.
1: Ne haber Yüksel abi dedim. Allah Allah Allah Allah var mı dedim. Madde var dedim ya. Üniversiteyi kazandın mı, başka bir ilde gitti mi, geçmiş olsun dedim.
0: Ya. Yeah.
1: Engin Verel nasıl gitti Fenerbahçe'ye? Önce Kocaeli. Önce Kocaeli. Oradan sonra...
0: Hülle diyorsun.
1: Hülle.
0: Evet. Peki, işte o sezonun o unutulmaz maçı da bu şekilde gelişiyor. Fenerbahçe kupayı, şampiyonluk kupasını alıyor ama son maçta 1978 ilkbaharında Trabzonspor'u yenilmekten kurtulamıyor. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve eskiden İstanbul deyince akla gelen o futbol arsalarından birini hatırlayacağız. İlginç. Şimdi tabii İstanbul eskiden değerli izleyenler bugünkü tarihi yarımada ya da o sur içi denilen bölge İstanbul olarak adlandırılıyor. Mesela benim küçüklüğümde babam bir İstanbul'a ineyim derdi. Biz Bakırköylüyüz. Bakırköy'de oturuyorduk. Makriköy.
1: Evet.
0: İstanbul'a ineyim ya da İstanbul'a gideyim. Ya da karşı tarafta yani bugünkü Anadolu yakasında oturanlar bir İstanbul'a gideyim. Yani sur içiydi İstanbul. Neyse uzatmayalım. O günlerin İstanbul'unda da hem birinci lig hem milli takıma oyuncu yetiştiren sahalar, arsalar vardı. O arsalardan futbolcular yetişirdi. Bu programı sürekli takip edenler belli simalar var. Futbolcuları o arsalarda izleyip bulan, o büyük yıldızları takımlara kazandıran o arsalarda... Ki ucundan kıyısından biz bile yetiştik o arsalara. O arsalardan yetişirdi. O, her zamanki o arsalar kalktı ortadan. Futbol altyapı okulları falan açıldı. Teknik diye bir şey kalmadı kimsede. Hiç. Adam geçen oyuncu yok. Yani böyle yapılı çocuklar var ama çalım atmayı bilmiyorlar. Ya, biz, ya da oyuncu geçmek. Oyuncu geçmek futbolun temel işi.
1: Ya
0: oyuncu
1: biz Kadıköy'de saha seçerdik. Hadi bugün bağlar başında.
0: Tabii.
1: Yani... Saha seç, İntaniye'de oynayalım askeri bölge şimdi Haydarpaşa'ya giderken. Kuş dili çayırı neler yetişti.
0: Selimiye'de.
1: Bostancı.
0: Bostancı'da.
1: Yani Selimiye'si. Saha seçerdik vallahi ya.
0: Şimdi bugün size Kadırga'yı anlatacağız. Kadırga, Kadırga Meydanı, iki meydan var. Kadırga Meydanı, Cinci Meydanı. Enteresan. Futbolcu yetiştiren adeta bir tarla burası. Kadırga semti köklü bir semt. Kendisiyle aynı isimde bir takımı da vardı. Bugün hala amatörde yanılmıyorsam. Ama oradan yani Kadırga semtinden, o sahadan, arsa kavramından yetişen oyunculara bakın. Az önce bahsettiği Kemal abinin Beşiktaş'ın kalecisi Necmi Mutlu. Tuncay Demirtaş yine Beşiktaşlı. Vefa'da İstanbul Spor'da oynayan Nevruz. Tabii. Galatasaraylı Büyük Mehmet.
1: Ben Çaycı Ahmet de oradan galiba ya bizim.
0: Olabilir. Bizim hani bu ilk bulabildiklerimiz. Mesela şöyle bir takım var. Kadırga'dan yetişmiş 50'lerin yıldızları diye. O fotoğrafı koyar mısınız? Çengel Hüseyin. Cafer, Salih, Garbiz, Levon, Halil, Nusret, Eşref, altı parmak Sami, o sen bilirsin onları abi. Biz şeyin
1: tabii.
0: Nevruz var, Zeki var. Nevruz'un oğlu varmış orada bir de kucakta, nerede onu göremedim ben. Var mı? Var.
1: Önce şey o maskot.
0: Nedim Güven.
1: Evet.
0: O da. Şuraya bak. Bu evet. Kadırga'nın, Kadırga semtinden yetişen futbolcular orada bir gösteri şey maçı yapıyorlar. Bir de böyle şeyler olurdu. Örneğin bugünkü
1: tabii.
0: Mesela bizim dönemimizde de Bakırköy'de Zuhrat Baba da vardı. O Gökmen abiler, Cemil abiler falan hep orada, biz hep seyrederdik onları. Bu işte bu küçük çocuğun olduğu yaşlarda Zuhrat Baba da o şekilde maçlar
1: olurdu be.
0: Öyle böyle değil. Ne zaman ki o sahalar gitti.
1: Tabii.
0: Futbolda futbolun yetenekleri de bitti.
1: İşte makineleştirdiler ondan sonra. Altyapı makinesi. Ben öyle diyorum.
0: Değil mi?
1: Altyapı makinesi.
0: Koşacaksın. Sonra kazanmak için hani yukarıya oyuncu yetiştirmek değil de ben U12'de, U14'te şampiyon olayım. U17'de işte şampiyon. Işte. Senin amacın şampiyonluk değil ki. Senin amacın A takım oyuncusu yetiştirmek. Ama düş. Dediğin çok doğru. Sonuncu. Altyapı makinesi.
1: Tabii sonuncu ol be. Ne olur ki? Ama sen ama bana bir tane adam
0: bir tane
1: ver.
0: Adam tabii, bir tane da. Adam çıksın.
1: İşte o hale, o altyapı Türkiye'deki anlayışıyla maalesef makine altyapısı oldu.
0: Hakikaten öyle.
1: Tamam mı? Yani eskiden, şimdi bizim mesela, benim tabii kendi muhitim olduğu için, bizim Kuşdili Çayırı, Selçuk evet. diye bir adam rahmetli. Kuşdili Çayırı'ndan direkt Fenerbahçe A takımına. Direkt Fenerbahçe A takımına. Deniz Kalesi'nde bir top, bir Lefter yanında bomboş, iki çalım attı, gol attı. Lefter dedi ne yapıyorsun buraya dedi. Döndü Lefter'e gitti. Sonra Galatasaray'a düşün. Fener'den Galatasaray'a. Ama yaşantısı biraz şeydi. Yani.
0: Bu Kadırga semti ve takımı için neler hatırlıyorsun?
1: Vallahi Kadırga işte bu, siz notları çıkarmışsınız. Arsalar, özellikle yetişen oyuncular. Yani enteresan.
0: Kimdi o meşhur, senin hep sözünü ettiğin bir isim vardı İstanbul Spor'a, İstanbul Spor'da bu şey futbolcu bulma.
1: Ali Mortaş, Ali Baba. Tabii şimdi Ali Baba'nın İstanbul'da, Kadıköy dahil yani iki yakada da gezmediği yer yoktu ki, Ali Baba'nın işi buydu. Arsalara gidip, arsalardan Yılmaz Şen'i bulup, rahmetli Yayla Spor bilmem baksana ne.
0: Bir gazeteyi tekrar verebilir miyiz?
1: Yani yaşlarını da biraz, iki yaş falan küçültürdü Ali Baba.
0: 20'den fazla kulübe Kadırga Meydanı'ndan oyuncular yetişti diyor. Yani tabii. Ne kadar enteresan.
1: Ali Baba bir de yaşları da küçültürdü. 1-2 yaş.
0: He.
1: Yani tabii. Genç takım. Yani şimdi 17 yaşında, 18 yaşında buldu. O yerde onu 16 yapar, 17 yapar. Vaziyete göre yani, anladın mı? Duruma göre. Yani kıyamet gibi oyuncu buldu. Yani sadece Ali Baba değil, başkaları da vardı böyle arsalardan. İşte bizim Selçuk Ali Baba bulmadı. Fenerli Galatasaraylı Selçuk. Ne oldu? Orada mahalle arsada, Kuşdili içinde otopark evet. oldu. Vay anasını, önüne gelene bir metrede çalım atıyor bu adam. Bir daha geliyor aynı metrede yine atıyor falan. Hop! Fener'e, Büyük Fikretler Küçük Göğü. Oradan da hop Galatasaray'a. Düşünebiliyor musun? Şimdi bu Kadırga'yı ben en son seyrettiğim amatör küme.
0: Evet.
1: İstanbul Amatör Küme finalleri oynadı işte. Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İETT'de o zaman. 8 grubun, İstanbul Amatör Küme'de 8 grubun birincisi Salı Cuma günde 4 maç olmak üzere lig usulü İstanbul şampiyonluğuna oynarlar. Düşünebiliyor musun hazineyi? Futbolcu hazinesini düşünebiliyor musun? Al al kullan, al al kullan. Şimdi İstanbul'da amatör küme var mı?
0: Vallahi var ama nasıl var?
1: Acaba var
0: süper
1: mı?
0: Süper amatör falan diye bir şeyler yani geçiyor ama nasıl?
1: ne topçular geldi oradan, ne topçular çıktı. Ceylan Gedikpaşa'da mıydı? Gedikpaşa'daydı. Kadırga'da değil galiba. Ceylan diye bir orta saha oyuncusu. Ya yemin ediyorum bugün Türkiye Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu olur oynasaydı. Ben dedim ki ya sen, abi dedi, ben dedi petrol mühendisi çıkıyorum bu sene dedi. Güneydoğu Anadolu'ya gideceğim işte, orada petrol hikayeleri var ya, arıyorduk, evet, evet, arıyorduk. Onun için dedi ya sağ ol, teşekkür ederim ama dedi ben mektep, yani bunu dedi keyif olarak, spor olarak yapıyorum. Ne oyuncu yani. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan attığı golleri gördünüz bu yaşta.
0: Evet.
1: Minyatür sahada. Ama işte İstanbul amatör küme. İşte Kadırga'da buraya devamlı ürün veren bir semt sahasıydı. Bir semtti yani. Şimdi yerinde yerler esiyor tabii. Yeah. Her taraf bina.
0: Ama şimdi kurulan o halı sahalar, şunlar bunlardan. Yani o zaman çamurda oynayanlardan ne futbolcular çıkıyor?
1: Ki...
0: Bugün işte halı sahalar, fiyakalı halı saha ayakkabıları falan.
1: Ama yok, onlar hep şey, bize tekahütlere halı sahalar.
0: Baksana o meydanlardan biri. Tabii. Kemal abi. Çok enteresan ya.
1: Ya yani,
0: bir takım şeyleri kaybettik bir yerlerde.
1: Çok kaybettik yani. İstanbul gibi, tabii Kadıköy'de içine katıyorum, dünyanın bana göre, benim ölçülerime göre, yanılabilirim, çok gezdim dünya kupalarında, Avrupa
0: şampiyonu, evet,
1: bir numaralı kentidir.
0: Öyle.
1: Güzelliğiyle.
0: Bu meslek sayesinde gezmediğimiz yer kalmadı, ben de aynı fikirdeyim.
1: Söyleyeyim, manzarasıyla, havasıyla, şu suyla, bu suyla falan filan ve aynı zamanda da sporcu üreten bir şehir. Lefter nereden çıktı, Can Bartu nereden çıktı ya abi?
0: Ya.
1: Yani. Bunların hepsi buralar arsalardan çıktı. Büyükada'dan çıktı. Can Bartu, Kuşdili, bilmem işte oralardan, genç takımdan. Daha şimdi Arap Yusuf nereden çıktı abi, rahmetli Beşiktaşlı? Ama evet, maalesef o şansımızı kaybettik.
0: Kaybettik, artık, kaybettik. Peki final yapalım, biliyor muydunuz diyeceğiz. Ve bakalım neyi getireceğiz aklınıza. Şimdi küçük küçük bilgiler vereceğiz size. Neyle ilgili? Penaltı ile ilgili. Şimdi penaltı diye bir kavram futbolun ilk yıllarında yokmuş, biliyor musunuz? Penaltı diye bir şey yok. Bu dediğimiz zaman bir hayli eski.
1: Çok eski.
0: Evet, neredeyse bir 150 yılı var. 1871 yılında kalecilere topu elle tutma hakkı veriliyor. 78'de İlk düdük ne zaman kullanılıyor? Hakemin ilk düdüğü 1878'de. İlginç bir şey ya. Daha önce nasıl yapıyorlardı acaba? Bir bilgi, el kaldırıyorlarmış.
1: Ha, olabilir. Evet.
0: Enteresan. 84'te hakem tek yetkili oluyor. Penaltı 1891 yılında çıkıyor. Yani 129 yıl önce. Vay canına. Penaltı kavramı ve 2 Haziran 1891'de de Stoke City-Notts County maçında bir penaltı kullanılıyor. Sonrasında şurada bir güzel görüntü vardı, onu verelim. Chelsea'li bir oyuncu, kaleci var ya, bundan önce bir onu verir misiniz? O fotoğrafta hemen ön plana çıkacak çünkü. Şöyle çizgili formalı oyuncular var. Orada... Sevgili Ercan, onu şey yaparsan Chelsea takımının bir görüntüsü olacak.
1: Takım fotoğrafı değil mi?
0: Evet evet, takım fotoğrafı Ercan.
1: Oturuyorlar ama saha değil orası, değil mi?
0: Evet, öyle bir şeyde. Evet, bu. Kaleci şu iri olan Kemal abi. Şimdi adam o kadar iri ki kaleyi kaplıyor. Diyorlar ki hep de öne çıkıp kapatıyormuş. Kaleciler çizgiden bir adım, şimdi bir ayak çizgide ya şu anda. Yeni kural, bu sene gelen kuraldan sonra bir ayağı çizgide
1: olacak. Daha beteri.
0: O zaman da demişler ki ya belli bir yerden fazla gidemesin, bir adım olsun şeyi. Çünkü bu kaleci, gördüğünüz bu iri kıyım kaleci, bunu çok lehine kullandığı için ki takım kaptanı Fatty Fox, çok enteresan ya, bunun üzerine koymuş o kuralda. Ya demiş, olmaz ki, bunun gibi kaleciler de çıkacak. Dolayısıyla kaleci ileri doğru çıkamasın. Bu hep altı pas çizgisine kadar çıkıp kurtarıyormuş. Zaten kaleyi kaplıyormuş.

0: Dolayısıyla kalecilerin çıkamaması kuralı da bu arkadaşla beraber. Gelelim bizim tarafa, bizim tarafa. Biz bunu zaman zaman işlemiştik. Öyle zannediyorum ki futbol severler de hatırlayacaktır. Ha, şunu da söyleyelim. Oradan geliriz ama. Türkiye Profesyonel Ligi'nin ilk penaltısı 25 Şubat 1959 Karagümrük Vefa maçı. Kadri Aytaç kullanıyor ama Baskın Soysal kurtarıyor. Olmuyor. İlk penaltı tamam ama Baskın Soysal kurtarıyor. Penaltıyı kullanan, ilk penaltıyı gole çeviren Türkiye Ligi'nde de hemen 25 Şubat'ta penaltı oldu ama kullanılamadı demedik. 15 Mart'ta Lefter Kadri Aytaç'ın yapamadığını yapıyor. Lefter Küçükhan'dan Yunanlısın Beykoz Ağları'na gönderdiği penaltı golü Türk futbol tarihinde Süper Lig'in bugünkü anlamda Süper Lig dediğimiz o sistemin ilk penaltı golü olarak tarihteki yerini alıyor değerli futbol severler. Onu da bir bilgi olarak sizinle paylaşalım. Her şeyi de söyleyelim. Daha önce onu burada zaman zaman vermiştik. Eleme usulüyle oynanan turnuvalarda berabere biten maçlarda ya tekrar maç olur ya kura atılır diye, ki burada bununla ilgili çeşitli hikayeleri paylaştık sizde. 68'de İtalya'nın kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi, ama İtalya Sovyetler Birliği karşılaşmış. Maç golsüz bitmiş, hatırlarsın. Hı-hı. Sen, biz tabii yokuz. Kazananı para atışı belirliyor. Böyle şey olur mu ya? O zaman diyorlar ki 1970'te
1: penaltı atılsın diyorlar.
0: Bari. Böyle kura ile falan olmaz bu iş. Penaltı atılsın. 1970'te İFAP diyor ki bundan sonra seri penaltı atışları atılacak. O da 1970 yılından itibaren geliyor. Penaltı ayrı bir hikaye. İlk penaltıyı işte anlattık, Türkiye'deki de 1959 Mart'ı,
1: evet.
0: Lefter Beykoz'a atıyor. Şeyin atamaması da şey, Kadri Aytaç'ın.
1: Şurada bir resim var, onu verebilir miyiz arkadaşlar?
0: Bu mu?
1: Yok, takım fotoğrafı.
0: Bakayım. Şu fotoğraf çocuklar. Şu alttaki.
1: Ha, o.
0: O Chelsea'li
1: iri yarının altındaki fotoğraf. Bu Lefter'in bir orta korner atışı.
0: Evet.
1: Korneri bile nasıl atıyor baksana. Şimdi bu fotoğraf Karagümrük takımı.
0: Evet.
1: Kimler yok? Ayakta duranlar bana göre en sağ başta.
0: Bu taraf.
1: Evet. Özcan, Fenerbahçeli sol bek Özcan.
0: Evet.
1: Köksoy, Özcan Köksoy. Soldan üçüncü, yani soldan bana
0: ayakta
1: göre
0: mı?
1: Soldan üçüncü. Ayakta Tuncay, Fenerbahçe'de de oynadı. İniyoruz aşağıya. Sol başta bana göre yine oturan Kadri Santraf. Milli takımda da oynadı Brezilya maçında. 1-0 yenildiğimiz maçta milli takımı santrafıydı Kadri. Sonra topu bıraktıktan sonra Dalyan'a geldi çok sık. Orada da oynadık. Onun yanında Tarık. Galatasaraylı Tarık Kutver. Aydın Yelken Fener'e, Tarık Kutver Galatasaray'a. Meşhur transfer. Öteki arkadaşları tanımaya çalışıyorum. Beni affetsinler. 40 sene geçmiş arada.
0: Hangi 40 ya? Bu kaç?
1: Daha fazla.
0: 69 yılı bu. 59-60 sezonu. Ne?
1: 60 sene geçmiş.
0: 50-60 sene geçmiş.
1: 60 sene geçmiş. Yok, tanırım da. Yani biraz zorlamam lazım kendimi. Ama bu Kadri, Tarık Kutver, Tuncay ve Özcan. Yani onlar hemen tak gözüme çarptığı için onları söyledim. Mesela Özcan'ın yanındaki Ahmet'ti galiba. Bakayım, bir daha bakayım. Ona benziyor ama. Yani ötekiler affetsin. Çok önemli bir Karagümrük takımı. Burada Kadri Madri yok daha. Yani işte Türkiye'deki Kadri Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e transferi Türkiye'nin bir numaralı pahalı,
0: evet,
1: transferi. Bir,
0: evet,
1: numara.
0: Onu yaptık burada ya. Yani.
1: Sonra Şenol'la Birol gelir.
0: Evet.
1: Ama ilk pahalı transfer Kadri Aytaç'tır.
0: Türk futbol tarihinin sansasyonel transferi.
1: 57.500, 52.500 ikisinden biriydi, kusura bakmasın eğer yanılıyorsam. Yer yerinden oynadı. Ne haberler, gazetelerin birinci sayfalarında. Ya bu paraya işte Suadiye'de iki tane ev alınır. Yok bilmem
0: anlıyor
1: ne.
0: Anlıyor muydu?
1: Yok efendim, Taksim'de bilmem ne açılırdı. Ne manşetler ha, bırak spor sayfalarını.
0: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, sizlere de Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalık da bu kadar.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Ajet. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A Spor

0: Kanal Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Şenol Usta Ömer ve İbrahim Yavuz. Konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Transfer gündemi hareketlenmeye başladı. Dünya Kupası üstüne de tabii ki değerlendirmelerimiz olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olsun.
0: İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
0: Hemen Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertlerin Greenwood için bir ısrarı var. Ve transferi bitirmek adına uygun mali şartları oluşturma düşüncesinde Fenerbahçe. Yönetim İngiliz oyuncunun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor ve Marsilya'nın da bonservis konusunda çok net bir talebi var. 50 milyon euro beklentisi söz konusu Fransız kulübünün ve bu rakamın altındaki tekliflere de çok sıcak bakmadıkları bize gelen haberler arasında. Roma transfer yarışındaki iddialı takımlardan biri. 24 yaşındaki futbolcuya 5,5 milyon euroluk bir maaş teklifleri söz konusu oldu. Fenerbahçe'nin ise maaş teklifinin hangi boyutta olduğunu tam olarak netleştiremedik. Ama Roma'nın önerdiği rakamın üstüne çıkacak potansiyeli sarı lacivertli kulübün kesinlikle var. Ve bu transferi bitirmek için eğer şartlar oluşursa Marsilya'nın beklentisinin de tabii ki 50 milyon euro olduğunu belirttim. Bu önemli bir meblağ. Şartlar oluşursa Fenerbahçe bu transferi bitirebilir. Ama aceleci bir tavrı da çok doğru bulmuyor anladığımız kadarıyla Fenerbahçe yönetimi. Hem bonservis hem transfer koşulları istenilen seviyeye gelirse Marsilya ile müzakerelerin tamamlanması için çaba sarf edilecek. Hocam son bilgilerin tamamını size aktardım. Yani Greenwood çok önemli bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin de bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir talebi var, bir ısrarı söz konusu ama şartların da epey yukarıda olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekir? Süreç nereye evrilecek sizce?
1: Sen ne güzel izah ettin işte, yani süreci iyi takip ediyorsun.
0: Ama kanal olarak.
1: Efendim?
0: Kanal olarak iyi takip ediyoruz.
1: Yani gündemi yakından takip etmenin de faydası var.
0: Tabii ki.
1: Ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe bir kere bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bu açık net bir şekilde. Bunu benim söylememe gerek yok, herkes söylüyor. Zaten kulübün de talebi bu yönde, hocanın da talebi bu yönde. Eğer Fenerbahçe Mason Greenwood'u almak istiyorsa zaten eninde sonunda alır diye düşünüyorum. Yani burada bir beis olduğunu görmüyorum. Tabii ki transferler öyle kolay bitirilmiyor Kerem. Yani transferde çok ayak var, yani fazla ayak olduğu için bir türlü sonuca gidilmiyor. Fenerbahçe'nin bu konuda acelesi yok mu dedin sen? Acelesi bence olabilir, var. Yani bu transfer konusunda eminim ki eğer Greenwood'sa Greenwood, bir başkasıysa bir başkası, en kısa süre içerisinde halledecekler bu işi. Yani halletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaten burada da fazla bir mesafe kalmadı gibi senin anlatımından çıkardıklarıma göre. Mali şartlar konusunda eğer Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa zaten ihtiyacı doğrultusunda gerekli maddi şartları da karşılayacaktır.
0: Bir yandan böyle bitti bitiyor gibi bir durum yok transfere dair, onu söyleyebilirim. Beklentinin 50 milyon euro olduğunu da belirtmekte fayda var ki kulübe, yani paranızın olması o parayı kulübe sokmanız için yeterli değil. Yani Fenerbahçe burada sakin bir şekilde şartların oluşmasını bekliyor. Öyle özetleyebilirim durumu. Yani Marsilya 50 istiyor. Hadi 50'yi verelim alalım.

0: 60 istiyor, 60'a da çıkarız gibi bir durum yok. Zaten kimse oraya çıkmıyor şu an için. Bu transferle ilgilenen kulüpler adına bunu söylüyorum. Biraz daha belki sakin bir şekilde beklemek gerekiyor.
1: Şimdi Aziz Bey ilk seçildiği zaman Fenerbahçe'nin eksik olan bölgelerini tespit etmişti yönetim olarak da. Şimdi orada futbol direktörü Oğuz Çetin var. Onunla birlikte bu konuların hepsine gözden geçirildi. Eksik olan mevkilerin ilk ve iki tanesine takviye yapıldı. Ya bir santrofor alındı, bir stoper alındı. Şimdi bir kanat, bir santrofor daha beklentisi var herkesin. Tabii bunda yönetimin de var. Ya burada yönetim aslında bugüne kadar bu transferlerin hepsini bitirmişti. Yani anladığım kadarıyla bunların bugüne sarkmasındaki neden Fenerbahçe kulübünden kaynaklı değil.
0: Evet.
1: Burada birçok ayak var dedim ya, birçok ayak maalesef bu transferin gecikmesinde ekken oluyor. Bunlar da biliyorsunuz günümüzde futbolcu transfer etmek için önce menajerlerini iyice bir düzeye çekmen gerekiyor. Onlarla anlaşman gerekiyor. Onlar her gün değişik şartlar sunuyorlar. Bu şartlar neticesinde eğer bu transferler bu kadar gecikmişse bu yönetimden kaynaklanan bir şey olmadığını insanlar bilsin, tamamen transferdeki menajerlerin bir takım isteklerinin bitmemesi. Her
0: UEFA'nın limitlerini de unutmayalım hocam.
1: Hocam o limitleri şu anda Fenerbahçe hepsini biliyor.
0: Biliyor evet.
1: Hepsinin bilinci içerisinde.
0: Misal ben Fenerbahçe'ye başkan adayı oluyorum. Tamam mı? 5 milyar dolar da param var. Bunun da 500 milyon dolarıyla geliyorum. Misalen söylüyorum bunu. Hakan Safi'ye de biraz benziyor olabilirim şu anki söylemlerimle ama 500 milyon doları sokup 500 milyon doların tamamını transfere harcayabilmek gibi bir durumu yok kulüplerin.
1: Yani
0: onu anlatmaya çalışıyorum. Yani UEFA'nın limitleri doğrultusunda
1: yani insanlara
0: anlatıyorum. Çünkü
1: ama toplumda bu konuda bayağı bilgi sahibi olmuş.
0: Oldu. Ama onu zaman tekrar etmek gerekiyor.
1: Doğru, katılıyorum sana.
0: Evet, evet.
1: Şu tekrar etmekte fayda var ama Fenerbahçe şu anda yapacağı transferleri bunu limitleri göz önünde alınarak hareket ediyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin zaten geçen seneden kalan üzerinde çok büyük kamburlar var. Çok büyük transferler yapıldı. Bu limitlerin daralmasındaki yanlış hamlelerin sonucunda buraya geldi Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe'nin eli çok daha rahat olabilirdi. Çok daha rahat hareket edebilirdi. Bu transferlerdeki gecikmenin nedeni ise parasal sorun değil.
0: Aha.
1: Fenerbahçe bu oyuncuları almak istiyorsa o parayı da verir. O limitlere göre de o parayı harcayacaktır. Evet. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yani en kısa süreç içerisinde tabii ki futbolda futbolcularda da rekabet var. Nasıl futbol maçları birbirinde ligler başladığı zaman rekabet oluyorsa şimdi tabii ki Mason Greenwood'u Avrupa'da istemeyecek bir tane hoca yok. İyi bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu sen talepkar oluyorsun, senin gibi birçok kulüpte talepkar olacak tabii ki. Ama Fenerbahçe eğer bu işi bitirmek gerekiyorsa bitirecektir. Karşı tarafın isteklerini de bir türlü halledecektir sonunda diye düşünüyorum ben Kerem. Yani diğer oyuncularda olduğu gibi mesela hep ne diyorduk? Mesela ilk başlarda Fenerbahçe Grassi ile anlaştı. Ya, gerçekten anlaşmıştı Grassi ile. Grassi ile anlaşıldı da çok uzun bir süre önceydi. Her şey konuşuluyor. Grassi bir gidiyor, dönüyor. Grassi'nin menajeri olsun, birileri olsun bir takım sorunlar çıkarıyor. İş erteleniyor. Transfer böyle bir şey. Şimdi Greenwood da eğer Fenerbahçe kulübüne kalmış olsaydı zaten Fenerbahçe kulübü geçen hafta Greenwood'u getirmişti.
0: Aha.
1: Açıklamıştı bile. Yani burada kulüpten kaynaklanan herhangi bir gecikmenin olmadığını, sadece oyuncu tarafındaki bazı yan etkenlerin buna engel olduğunu düşünüyorum ben. Ama eninde sonunda Greenwood veya ona benzer bir tane oyuncu Fenerbahçe'ye en kısa süre içerisinde muhakkak gelecektir.
0: İbrahim Yavuz, ne düşünüyorsunuz oyuncuyla ilgili?
2: Ya şöyle, tabii Fenerbahçe'nin yani kanat oyuncusuyla ilgili bir talebi var. Herhalde alabilecekleri bu anlamda en üst düzey oyunculardan biridir diye düşünüyorum. Yani tek başına bireysel anlamda oyuncu yetenekleri ve burada kıymetli olan yaş ortalamasının düşmesi. Bu çok belirleyici oluyor. Yani hücum organizasyonlarına enerji katan becerisiyle de bunu çok rahat, çok önemli kulüplerde halletmiş bir oyuncu. İşte ben şeyi merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin kadro planlamasını çok merak ediyorum. Şimdi bu oyuncunun, şimdi artık mali şartların oluşması

0: bekleniyor yazıyor değil mi? Yani
1: evet.
0: Bu iş öyle senin de anlattığın gibi tek başına ben istiyorumla da olmuyor. Belli bir şartlara uymak zorundasınız. Tabii onu görünce ister istemez sanki bu Vedat Buruç hadisesi biraz erken oldu. O gün de itiraz etmiştim. Bugün sakatlığı biraz da ayağına dolandı Fenerbahçe'nin. Ne gerek vardı 15 milyon euro alternatif santrafor arıyorum düşüncesine. Kısa vadede benim problemimi çözsün. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde düşüncesine talip olduğun oyuncu sakatlandı. Tabii ki sakatlık hani bir planın dışında oluyor anlıyorum ama işte bazı konularda aceleci davranmak ya da planlamayı çok sağlıklı yapmamanın burada Fenerbahçe'ye biraz bedeli olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bir limitle alakalı bir şeyden bahsediyorsun. Burada da totale baktığında ciddi de maliyeti var Vedat Muriç'in için değil mi? Bir de yaşını düşündüğünde. Evet. Yani ya bu kadro planlamaları çok önemlidir. Evet kabul ediyorum.
2: Vedat Muriç'in sen erken mi transfer edin?
0: Bence çok gerek yok hocam. Çünkü planlama benim düşünceme göre şöyle olur. Sizin elinizde bir tane oyuncu var. Şerif diye değil mi? Şimdi Şerif'in yetenekleriyle yeterliliği yetersizliği eyvallah kabul ediyorum yani. Ama sizden önce bir yönetim 24 milyon euroluk yatırım yapmış. Yani korkunç bir yatırım yani. Şimdi siz
2: gereksiz bir yatırım.
0: Çok gereksizliği kabul ediyorum ama elinizde artık bu oyuncu. Yani gereksiz yatırım demenin ya da itiraz etmenin bana bir faydası yok.
1: Zamanı geçti.
0: Teknik direktör
1: yani.
0: Olarak geçti artık benim elimde. O yüzden İsmail Kartal'ın o dili yanlıştı. Bir teknik direktör kendi oyuncusuna bonservisi yüksek der mi? O senin oyuncun ya da kulübün başkanı bu ifadeyi kullanır mı? Kullandığınızdan işte o elindeki topu direğe vuramaz oyuncu. Çünkü o da insan ya, genç ya, okuyor ya haberleri. Ve onunla beraber antrenman yapıyorsun.
2: Ama orada
0: ya.
2: Kötü bir durum yok yani. Şunu da söyleyeyim. Ama Vedat Muriç'in senin düşüncene ben saygı duyuyorum İbrahim. Vedat Muriç'in gerçekten Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin de ona ihtiyacı vardı. Çünkü Vedat Muriç sadece bir futbolcu olarak görme. Fenerbahçelik ruhu üst düzeyde bir çocuk. Şimdi Fenerbahçe'de biz geçen sene en çok burada neyi eleştiriyorduk? Yani muhakkak sen de aynı konulara değinmişsindir. Fenerbahçe'de aidiyet duygusu o kadar azalmıştı ki oyuncularda. Bu Vedat Muriç'te en top düzeyde var. Ya
1: futbolcudan ziyade bir figür olarak
2: bravo.
1: Görmek
2: Vedat
1: lazım.
2: Vedat Muriç bir figürdü. Onun alınması bence
0: hocam,
2: son derece...
0: Hocam hiçbir itirazım yok ama limit ya 15 milyon euro.
2: O Vedat Muriç limitleri engellemiyor Fenerbahçe'de. Ben bildiğim için söylüyorum sana. Vedat Muriç transferi gerçekten iyi bir transferdi. Sezon içerisinde de çok büyük katkısı olacak. Yani Fenerbahçe Vedat Muriç gibi oyuncuları transfer ederse yani yetenek olarak, seviye olarak tabii ki bir Osimhen değil ama saha içerisindeki yani yıllarca oynadı sen de biliyorsun. Sahanın içerisinde agresif olmazsan, formaya sahip çıkmazsan tribüne de etki yapamazsın. Osimhen'in tribüne etkisi çok yüksek. Ondan önce Icardi'nin de çok yüksek. Vedat Muriç öyle bir figür olduğu için Fenerbahçe iki yönlü transfer etmiş oldu. Limitlere de falan Fenerbahçe'de takılacağını zannetmiyorum.
0: Ya ben tabii şöyle
2: senin
0: düşünüyorum.
2: Senin fikrine eldeki, ben saygı duyuyorum.
0: Ben yani empati kuruyorum hocam. O kulübün başkanı doğrudur. Olsam, teknik direktör olsam asla bu dili kullanmam. Eldekini geliştirmeye bakarım. Ha, vedalaşabiliyorsak eyvallah, sonrasıyla konuşurum. Keşke bu para buraya verilmese derim ama elimdeki bir oyuncu ile ilgili bu ifadeyi kullanmam. Bak hayatta bir şekilde ayağına dolanıyor senin. En çok itiraz ettiğin aslında hiç de gerek yok bu oyuncuya dediğin oyuncuya şu an net santrafor olarak tek elindeki oyuncu. En önemli organizasyon öncesi. Ya benim anlatmak istediğim o hocam. Hı-hı. Yoksa Vedat'ı da alırsın, diğerini de alırsın. Ben Vedat gol atamaz ya da burada başarılı olamaz demiyorum ama bu paralar ciddi paralar. Yani planlamayı yapıyorsan benim ihtiyacım net bir santraforsa ben enerjimi oraya harcarım ya. Net bir santrafor harcarım.
1: Belki sonra mı Vedat düşünülebilir?
0: Yaparım ben önce ideal kadromu. Ondan sonra Vedat da gelsin, diğerleri gelsin bir problem yok ama eldeki oyuncuyu yok sayıp ve çok yüksek maliyetli oyuncuyu. Şimdi sen bu dili kullanırsan kime vereceğim bu oyuncuyu? Sen bu kadar yetersiz dedin. 24 çok dediğin oyuncuyu Avrupa'nın hangi kulübüne önerebilirsin şu an? Mesela demez mi? Senin başkanın hocan 24'e çok diyor. Ben nasıl alayım bu oyuncuyu demez mi? Yani idarecilik ve antrenörlük anlamında yanlış dil olduğunu düşünüyorum. Bu dili bunları kullanmaması gerektiğini
1: şu
0: düşünüyorum.
1: Olabilir mi? Vedat misal yani bütün maçlara sağlıklı olduğunu ve başladığını düşünelim. Yani 20 golü vardır gibi yani Süper Lig'de böyle kafamızda Vedat ne yapar diye düşününce oraları bulur. Jirasi'den bahsediyoruz. Çok üst düzey bir profil. Tamam. Hiçbir şikayetim yok. Sörlot bahsi geçiyor. Bilmiyorum. Gerçekçiliği ya da hakikaten böyle bir ilgisi var mı Fenerbahçe'nin? Bir santrfora daha 40'lar 50'ler vermektense yine böyle 15-20 bandında Vedat'la belki rekabet halinde olabilecek. Şerif'in de o rekabette kendini biraz bulabileceği bir bence profile yönelebilir mi Fenerbahçe?

0: Yani beklenti anlamında işini görmez. Anladım. Yoksa seninle aynı fikirdeyim. Problem değil. Ben Şerif'le Vedat'la da halleder diyorum Fenerbahçe. Oyunu sen o seviyeye getirirsen onlar da senin o problemini halleder. İster istemez en büyük problemimiz burada Osimhen üzerinden değerlendirdiğimiz için taraftarın da beklentisi o seviyelerde olduğu için. Bir de hocam onlar şimdi Osimhen'de Icardi'de daha sağlıklı bir organizasyona geldi. Yani Galatasaray'ın özellikle Osimhen'i söyleyeyim. Hadi Icardi'nin ilk geldiği dönem çünkü Icardi Galatasaray'a bir planla gelmedi hocam. 9. hafta oynadı Icardi Galatasaray'da. Doğru. O zamana kadar o Torreira'lar, Mertens'ler, Abdülkerim'ler, Sanchez'ler Galatasaray o sancılı dönemi ortadan kaldırmıştı. Abdülkerim için ilk 3 haftada falan kıyamet kopuyordu Galatasaray'da. Bunun burada ne işi var?
1: Doğru.
0: Aslında Ali Koç haklı mıymış bu olmaz deniliyordu. O ritimden sonra Icardi o sağlıklı organizasyona geldi.
1: Icardi denk geldi.
0: İşte denk geldi. Osimhen de aynı şekilde. O da bir planla gelmedi. O da orada bir sorun yaşadı. Ama çok fazla tekrarı olan bir yere geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin bence öyle bir sorunu var. Ya ben olsam o kulüpte bir idareci derim ki ya şu elde bizim elimizde öyle kötü oyuncular yok. Yine yanlış bulduğum değil. Mesela Kante diye bir oyuncu var değil mi? Fransa milli takımın kampında olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı hepsini kabul ediyorum ama sonuçta elinizde böyle bir potansiyel var. Şimdi indirimle ilgili bir şey söyleniyor ya da verelim bu maliyet çok yüksekle ilgili. Siz ne bu parayı indirebilirsiniz ne de bu oyuncuyu o paralara bir yere verebilirsiniz.
2: O bence dışarıda söylenen bir söylem.
0: Doğruysa
2: yani yönetim kurulunun şu anda öyle bir teklif yaptığı yok. Yani sadece asparagas bir haber olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bize öyle sorulduğu için yani oralara yakın
2: çünkü o duruma hiç gelmedi. Kante şu anda şeydi zaten Dünya Kupası'nın
1: konuşulmadı hocam ama bir talep olabilir diye bir bilgimiz var. Onun üstüne söylüyor İbrahim Yavuz.
0: Yani böyle yani sorular böyle
1: bir,
0: yani,
1: bir talep bir maliyeti, konuşma olabilir
2: bir şey Kante'yle. Maliyetine bakarsan ya tabii ki olabilir. Bence de olması gereken aslında o. Yani daha önce yapılan birçok yanlış hamleyi düzeltebilecek bir yönetim kurulu var yani. Bunun için de bir deneme yapabilir. Ya Kante'nin geçen seneki maliyeti yıllık 16,5 milyon euroydu. 35 yaşındaki bir oyuncu. Ben Kante'nin kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama geçen sene 16,5 milyon. Şimdi bu yıldan sonra her sene 14 milyon ödeyeceksin Kante'ye. Yani bu ciddi bir rakam. Mesela bak Vedat Muriç değil de bu konuda mesela Kante ile ilgili. İbrahim sen bu söylemleri söylesen ben daha çok hoşuma giderdi. Çünkü daha iyi bir yaklaşım olurdu. Ya sen şimdi bak Fenerbahçe'de zaten eksik olan neydi biliyor musun? Şimdi Kante, Gendouzi. Ya İsmail de vardı orada. Peki Kante ve Gendouzi bir sezonda kaç tane gol atar? Sen Kante'nin bugüne kadar oynadığı kulüplerde çok gol attığını gördün mü? Yok. Gendouzi'nin gördük mü? Yok. Şimdi ama Galatasaray'ın ben şimdi hep bir şeyi yaparken Fenerbahçe'yi bir dizayn ederken karşısındaki rakip şu anda en önemli rakip Galatasaray. Galatasaray'a göre dizaynlayacaksın. Ben niye Osimhen'le Icardi örneğini verdim? Sen onun yerine koyacaksın. Vedat Muriç mesela. Geçen sene düşen takımda 22 tane gol attı.
0: Ama hocam onun
2: Vedat Muriç'i şu anda
0: yok. 7-7.
2: Efendim?
0: Son 2 sezonda da 7-7 atmış. Son 23. 3 senenin birine talip olacağım. Son 2 sezon.
2: Şöyle katılıyorum olabilir ama şunu unutma. Vedat Muriç bak bazı oyuncular benimsediği zaman çok daha fazla iş yapar. Yıllarca bu işi oynadın. Bir yer seni istiyorsa, sen de orayı istiyorsan orada çok iş yaparsın. Belki de sakatlanmasının nedeni aşırı hırstan dolayı. Kampta çünkü kimse bu konu belki de Vedat kadar zorlamıyordu kendini. Onun bir adale sakatlığı biliyorsun. Adale sakatlıkları zorlamadan mütevellit olur. Onun için mesela Kante'ye bu kadar para vermeseydi devre arası. Gendouzi'nin bonservisine bu kadar harcaması. Sidiki Şerif'in bonservisine o kadar para vermeselerdi şu anda Fenerbahçe limitlerle ilgili değil, daha farklı boyutları konuşabilirdi.
0: Tam olarak aslında onu anlatmak istiyorum.
2: Ama işte
0: hocam,
2: bu şu andaki yönetimin bir dahli değil
0: zaten ama ya bir şey aldınız ya. Sonuçta siz gelirken oraya onların hepsini biliyorsunuz.
2: Tabii doğru. Ya
0: biliyorsunuz. O yüzden
2: onların dizayn etmeye geldi işte.
0: Ya işte ama bu oyuncunun sorunu değil. Mesela Şerif'in 24 milyon euro bonservis o onun sorunu değil. Birileri ikna oldu verdi o parayı. O oyuncunun sorunu olan bir durum değil.
2: Katılıyorum.
0: Diğeri nedir o? Kante ile ilgili. Mesela ben de aynı fikirdeyim hocam. O yaşta bir oyuncu o yatırım yapılmaz. Ama yapılmış artık elinizde. Bu oyuncuya bu teklifle giderseniz empati kuruyorum. Ben Kante'nin yerinde olsam niye kabul edeyim ki yani? Ben zaten.
2: Zaten onu kabul etmeyeceğini bildiği için işte, gitmeyecekler o teklifle.
0: Eğer giderse diye ben hani o sorun üzerine cevap. Ben bir de şey diyeceğim hocam. Orta sahada örnek verdiniz ya aslında çok değerli. Bence orta sahaların hele hele bütün günümüz futbolunda bütün takımlar için geçerli ama Fenerbahçe Galatasaray'da orta sahaların skora katkı sağlaması lazım değil mi? Yani yayman lazım şimdi. Galatasaray'da Torreira diye bir oyuncu geldi. İşte bu biraz hocam oyun ve teknik direktörlerin davranışıyla alakalı. Torreira ilk geldiğinde hiç katkısı yok skora değil mi? Hatırla o dönem Torreira ile ilgili hatta Okan Hoca'nın da çok dile getirdi. 6 numara savunmanın önü 6 numara savunmanın. Oyun güçlendikçe, tekrar arttıkça, oyuncuya özgürlük verdiğince en çok asist ve golü bu sene yapmış.
2: Ama niye? Lemina geldi çünkü onun görevini üstlendi.
0: İşte hocam ondan
2: çocuğun
0: bahsediyorum.
2: Yani
0: oyunu güçlendirirsen, çıkmış. Müsaade edersen teknik direktör olarak. Bravo. Ben canlı stadyumda Sivas Spor'dan İngiltere'ye giden bir arkadaş kardeşimiz vardı.
1: Yunus Emre Konak.
0: Yunus Emre'yi canlı stadyumda Başakşehir maçında izledim. Servet Çetin de benim Ümit Milli Takım'dan takım arkadaşım. Şimdi normal olarak bizim de altyapı eğitimini aldığımız kültürde, bizim de oynadığımız dönemde ön liberoysan çıkma denir. Ya da beksen eğer sevmiyorsa teknik direktör, hatırlıyorum, geçme orta sahaya der. O sürekli işin savunma. Yani aslında oyuncunun gelişimiyle ilgili farkında olmadan engel oluyorsunuz. Aynı oyuncu ya o maçta hocam o kadar fazla atağa katılmayla ilgili, skora gitmeyle ilgili aksiyon var ki sürekli kenara bakıyor. Ya gidecek ama teknik direktöründen aman gidersem kaptırırsak kontratakta gol yeriz ya da benim bölgem boşalır. Gitti İngiltere'ye. Bence en büyük sorunu orada yaşadı. O tempoya ayak uydurmasıyla bir senesi gitti. Yani biraz bizimle
1: ilk alakalı. Antrenmanda ya da ikinci antrenmanda filan sakatlandı.
0: Çünkü evet. Sen şimdi oyuncunun buradaki alanını kısaltıyorsun. Orada muhtemelen İngiltere dedi ki öyle bir şey yok dedi. Sen orta sahaysan bu oyunu iki yönlü oynamak zorundasın. İki defa ileri geri gitti mi ister istemez fiziksel sorunu yaşadı.
1: Kante, Genduzi, Şerif gibi oyuncular evet Fenerbahçe'nin kadrosunda var. Bazılarından talepler de olabilir. Ayrılıklar da olabilir. Değerli oyuncular var bu isimlerin arasında. Ona şüphe yok ama İbrahim Yavuz'a sorduğum soruyu size de sormak isterim. İkinci santrfor ya da ilk santrfor konusunda profil ne olacak? Jirasi'den bahsediyorduk ama evet kolay olmadığını dile getirdik. Vedat seviyesinde ve rekabet edebilecek bir profile mi Fenerbahçe yönelebilir?
2: Şimdi ikinci santrofor, yedek santrofor diye bir şey algılamasına ben katılmıyorum. Hı hı. Şimdi Vedat Muriç de burada direkt santrofor olabilir.
1: Olabilir.
2: İsmail Hoca'nın tercihlerine bağlıdır bu. Alınacak diğer santroforla çift santrofor oynamayacak diye bir kaydı yok Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Öyle bir kayıt da yok. Çünkü şu anda Dünya Kupası'nda bile görüyoruz ki birçok takım oyuna sahaya diziliş şeklinde hep çift santroforla çıkıyor. Yani bazıları üçlü oynuyor savunmada, beşli oynuyor. Orada ikiliye daha çok evriliyorlar ama dörtlü oynayıp da çift santrofor, 4-4-2 bildiğimiz eski model. Yani 4-4-2 biliyorsun Premier Lig'in vazgeçilmeziydi eskiden.
1: Evet.
2: Daha sonra bu sistemler değişti. Türkiye'de bunu oynayan çok takım vardı. İkisi de oynar, ikisi de başarılı olur bence. Ha şu anda alınacak ikinci santrofor tabii ki Vedat tipinde olmayacak. Ya biri farklı olması lazım. Nasıl olması lazım? Vedat nedir? Vedat'a nasıl gol attırırsın? Vedat sağdan soldan getirirsin. İyi ortalar yaparsın. İyi paslar atarsın. İyi şeyler. Savunma arkası koşularında yapıp gol atabilen bir oyuncu. Ceza alanında bir kere. Şimdi özetlerini bizim kanalda zaman zaman Vedat Muriç'in golleri diye gösteriyor evet. Arkadaşlar. Bakıyorsun çocuk her pozisyonda solundan çekiyor sağ ayağından ki olmayan sağ ayağından kaç tane golünü gördüm ben. Ya golcü özelliği çok yüksek gerçekten. Bir de saha içerisindeki hırsı diğer oyuncuların ateşlenmesine neden olabilir. Oyuncu sahanın içerisinde takımlarda bu tür oyuncuların olması her zaman önemlidir. Yani Vedat'ı sanki yedek bir santrofor gibi Fenerbahçe aldı algısı var. Bu doğru bir algı değil.
1: Hı hı.
2: Yani iki santrofor da oynayabilirsin. Hatta günümüz futbolunda biliyorsun kanat oyuncuların birçoğunu santrofordan kanata eviriyorsun ki ikinci santrofor gibi. Şu anda dünyada en çok istenen oyun modeli de bu zaten. Senin diğer aldığın oyuncuyu Vedat'ı direkt santrofor oynattığın zaman kanat santrofor, kanat forvet gibi oynatabilirsin.
1: Hocam ama
2: buna
1: genelde
2: uygun santroforlar bakılıyor. Bunun en önemli ayağı Grassi'ydi, oldu bitti tam denirken başkan anlaşmıştı falan olmuştu. Ama nedense bir takım unsurlar bu transferin oluşumunu geciktirdi. Şu anda soğuma noktasında ama buraya eğer Grassi olmasa ona yakın bir santrofor muhakkak ve muhakkak Fenerbahçe alacaktır. Ama bunun için çok da acele edip alayım düşüncesi yok. Çünkü çok tecrübeli bir başkan var Fenerbahçe'de. Her şeyi iyi planlayan, limitleri de ayarlayan, sakin bir şekilde devam eden, işte bak bekledi, hiç kimse durdu bitti dediği anda AKE transferi bir anda piyasaya çıktı.
1: Evet, onun üstüne de konuşacağız.
2: AKE

0: çok iyi bir transferdi mesela. Listenin başındaki oyuncuydu ve alındı. Yani Sar'la ikisi arasında tercih ediliyordu. İlk sırada Akeydi alındı. Çok başarılı bir transfer yapıldı. Şimdi aynı şeyi şu anda Vedat Muriç olduğu için kanada ağırlık veriyor Fenerbahçe kanat oyuncusuna. Ya kanat dediğimizde skor yapan kanat oyuncusu. Yoksa Fenerbahçe'nin elinde bir bakıyorsun. Kanatta Kerem var. İrfan Can Kahveci geldi. İsmail Hoca çok istiyor. Oğuz Aydın var. Bak yerlerden bahsediyorum. Gerçekten bu çocuklar iyi oyuncu. Milli takım seviyesine baktığın zaman milli takım bu oyunculardan faydalanıyor. Fenerbahçe faydalanmıyor. E şimdi oradaki yabancı şeyine bakalım. Nene var geçen sene bayağı skora katkısı olan bir oyuncuydu. Ha beklentileri karşılıyor mu? Yani şampiyon olmak için beklentileri karşılayacak bir oyuncu mu? Önümüzdeki sene her kadroda kalırsa göreceğiz.
1: Çok hocanın oyun mantalitesine de uygun bir oyuncu değil bu arada. Musaba gibi.
0: Ya olabilir. Bak işte yeni bir hoca, yeni bir kimlik. Ya İsmail Kartal geldiği zaman bazı oyuncularda bir gelişim, değişim olabilir. Bak Fred mesela İsmail Kartal'la beraber çok iyi işler yapmıştı. Fred denklemin içine girecek mi? Bunları bekleyip görmek lazım. Orta sahada o kadar alternatif üretebiliyorsun ki Fenerbahçe'de. Onun için diyorum ki bu Kante olsa olmasa ne olur da acaba? Kante Gendüzü. Şimdi bak hepimiz burada bir karar verelim. Fred mi? Fred çünkü 8 oynayıp kaleye yakın oynayan gol atar. Ya Kante onu söylemeye çalışıyorum. İsmail Yüksek varken Gendüzü'yü alıyorsun. İsmail Yüksek, Gendüzü, Kante. Ya bir yıl boyunca İbrahim. Ya bunlar kaç tane gol atar ya?
2: Hocam İsmail de o konuda...
0: Çok zayıf, o tarafı yok çocuğun.
2: Hiç,
0: yani, yok ama çocuğun bir günahı
2: bir
0: değil.
2: Bir tane mi iki? Yani
1: üçü toplam 5 tane atabilir.
0: Ya abi. Tamam Kante yani, kaç
2: İsmail'in
0: tane atar?
2: İsmail'in özellikle ben mesela çok şaşırdım o istatistiğe.
0: Kante kaç tane atabilir? O da o işleri yıllardan beri yapmış.
1: O da 2 tane 3 tane atabilir.
0: Gendüzü de işlerin en fazla atacak Gendüzü'dür belki hani şutları falan. Uh-huh. Ama şimdi neden? Planlama öyle bir yanlış ki. Elinde İsmail var, Fred var, Gendüzü var, Kante transferi. Hiç uymuyor. E sen şimdi Gendüzü, İsmail, Fred'i oynatabilirsin. Gendüzü, Fred, Asensio oynatabilirsin. İsmail, Gendüzü, yine Asensio oynatabilirsin. Yani o kadar çok alternatifin var ki orada.
2: Aslında tamam bu kadar... Ya planlamanın aslında kadar sağlıksız olduğunu
0: bravo,
2: gösteriyor.
0: Bravo, ben
2: yani
0: onu anlatmaya
2: elinizde
0: çalışıyorum.
2: Elinizde İsmail, Fred varken zaten geçen sene...
0: İsmail, Fred, Gendüzü varken.
2: Bir tane daha ortası olmazdı zaten.
0: Yani bir altı daha gerek yok.
2: Orada %100 sizle aynı fikirdeyim hocam ama...
0: Ya o zaten Fenerbahçe'nin...
2: Şu an ayağına dolanan
0: abi. Niye biliyor musun? 70 milyonun üstünde bir maliyeti var zaten. Limitleri zorlayan en büyük oyuncu oydu.
1: İsmail'in böyle Gölcük Spor'da bir çıkışı var.
2: Ya şimdi oradan...
1: Balıkesir çıkışı var.
2: İsmail'in menajerini tanıyorum. O dönemlerini de iyi bilirim. Aslında İsmail dediğin oyuncu daha hücuma yakın bir oyuncu.
1: Evet.
2: Yani becerisi daha yüksek
1: bir oyuncu. Box to box bir oyuncu.
2: Evet, oralara da aslında katkısı. Ya şimdi bizi de maalesef ya bunu geçen sene Tedesco da yaptı. İnanamadım. Biz Stade Bükreş maçından sonra Alvarez'i aradık dedi ya. Ya bir takım ya Alvarez'i arıyorsa ya orada hakikaten işlerde ciddi problem var. Ya ben savunmanın önünde bir adam arıyorum dedi ya. Fenerbahçe'sin, Stade Bükreş'te oynuyorsun. Ya kapanacağım orada bir tane uzun boylu bir adam dursun. Oyuncu da ikna ediyorlar hocam. Yani bir yerden sonra şimdi İsmail'de o potansiyel var. Yani gole direkt katkı sağlayacak yetenek var. Oyunu iki yönlü oynama özelliği var. Ben zaten İsmail'le ilgili düşüncem şu. Talihsizliği Türkiye'de doğmuş yani.
1: Hocam var mı, vardı mı?
2: Çünkü bence hala var. Ya
1: İsmail'in böyle Fenerbahçe ilk transfer olduğu zaman Gölcük Spor dönemiyle ilgili merak ettim yani. Hı. Bu oyuncu kim? İzlememiştim daha önce. Bu kısa videoları dönüyordu ve oralarda da böyle driplingler yapıyor. Mesela Balıkesir ve Bursa dönemlerinde evet, de vardı o dribling becerisi, deliciliği. Sonra İsmail'in herhalde kariyer planlamasında onu bir 6'ya evirme durumuna gidildi ve fiziksel olarak İsmail biraz enine genişledi. Yani şişmanladı, kilo aldı anlamına söylemiyorum. Daha size'landı, daha güçlendi.
0: Bunu,
1: o fiziksel tarafını biraz öne çıkardılar.
0: Kas yaptı desek, acele
1: kas yaptı
0: desek daha mı?
1: Bilmiyorum yani daha size'lı, daha böyle 6'ya daha yakın, defansif özellikleri biraz daha baskın bir oyuncuya evrildi. Yazık mı oldu? Yani hala bence çok iyi oyuncu ya, bu arada.
2: Ya potansiyelinin bence çok çok altında
1: ama kaldı
2: teknik,
1: yani,
2: teknik anlamda o kadar eksik ki yani canlı stadyumda izlediğinde görüyorsun. Merkez orta sahadaki oyuncu asla bu kadar duygularını yenili, taç çizgisine ya da stoperlerin arası o kadar dağılmaz. Onun temel sorunu şu. O da yine geçmişle alakalı bir durum. İşte bize de koşmanın kötüsü olmaz derlerdi mesela. Koşmanın kötüsü olmaz. Çok kötü oynadığında aklına o gelir böyle. Çok kötü oynadığını fark eder oyuncu, bilir. O ara bir şey yapmaya

0: çalışma düşüncesiyle her yere gider. Gitmemesi gereken yerlere de gider. Aslında iyi bir şey yaptığını zanneder ama atıyorum siz orada birebir mücadelesi aslında hiçbir problem yok ama ben şimdi o duyguyla oraya da yardım edeyim diyorum. Senin attığın bir pas ikimizi birden oyundan düşürüyor. Yani İsmail'in o teknik gelişimiyle alakalı ki bence bu seviyelerde bu atletizmiyle Avrupa'ya gidememesinin temel sebebi o beceriyle ilgili sorunu değil. Tamamen o duygularına çok fazla yenilmesi, o eğitimle ilgili yaşadığı süreç. Yoksa ben İsmail'in potansiyel anlamında o işi yapabilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki Fenerbahçe'de oynuyorsanız oralarda olmanız lazım zaten. Skor anlamında oralara katkı sağlamanız lazım.
1: Evet. Fenerbahçe'de öncelikler üstünde
2: şimdi İsmail'in burada eksik olma nedenlerinden bir tanesi İbrahim Bakgençli'ni de seyrettim diyor. Oyunun formatıyla ilgili de alakası var. Şimdi demin nasıl Torreira, Lemina geldikten sonra bir 8 numara oldu, gol, asist yapmaya başladı. Şimdi İsmail de geçtiğimiz 2 sezonda Fenerbahçe takımı 2 maç üst üste aynı takımda sahaya çıkmadı. Orta sahada 2 defa üst üste yan yana oynayan takım yoktu. En son İsmail Kartal döneminde yine orta sahası
0: en fazla tekrarı olan hemen.
2: Ya orta saha belliydi kimdi? İsmail, Fred, Szymanski. Herkes birbirini ezberlemişti. Savunma belliydi.
0: Ön taraf belliydi. Hocam bir şey de merak ediyorum.
2: Ederson'a mesela kızıyoruz. Bak İbrahim şunu söyleyeyim de Ederson'a kızıyoruz. Ya geçen sene Ederson ya önünde dörtlü savunma var ya. Bırak dörtlü savunmanın sağ ve iki sol. İki stoperle üst üste 2 maç oynamadı ya. Aynen ya öyle. Bu kadar kötü bir planlama, bu kadar kötü bir anlayış içerisinde bak bu oyuncuların düşük performans vermesi son derece doğal bir şey.
1: İyi yani puan bunu hepimiz Fenerbahçe.
2: Ya deli misin sen ya? İnanılır gibi değil. Geçen sene final maçına çıkıyorsun. Burada gelmişsin Avrupa'da Galatasaray'la oynayacaksın. Maçtan önce Fenerbahçe hangi kadroyla çıkacağını bizim hiçbirimiz tahlil ve tahmin edemiyorduk ya. Çünkü adamın farklı düşünceleri, farklı boyutlarda bir kafa yapısı vardı hocanın. Hocanın kafası zaten Fenerbahçe'de değildi ki. Başka işlerle değil.
0: Hocam biraz şeyi de merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal hep 99 puan ki dönemi anlatıyor ki bence de oradaki en değerli şey ideal kadroyu çok erken bulup sezon sonuna kadar o tekrarla devam etti yani. O en kıymetli şeydi ki Mourinho bence oradaki en büyük hatası da orada sağlıklı bir yapı vardı. Oraya birkaç dokunuşla çok rahat halledebilir. O yıkıp yeniden inşa etme derdine gitti. Paramparça etti o
2: şu sistemi. Anda Real Madrid aynı şey yapıyor.
1: Evet.
0: Ya, çok enteresan zaten oraya gitmesi bile.
2: Yani orayı da yıkıp yapıyor yani. Dünyada, bir süre oyuncu
0: dünyada aslında
1: yıkıyor ama yapabilecek mi bilmiyoruz.
0: Çaresizliği de. Hocam şeyi merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal'lı oyunlarda Dzeko, Tadic, İrfan ön tarafta oynuyordu. Şimdi bunlar daha çok becerisiyle 3. bölge oyunlarında oyuna zenginlik katan hücum organizasyonlarına. Şimdiki talip oldukları oyuncu daha süratiyle şimdi Greenwood diyorsun o daha evet beceri ama daha atletik özellik. Şimdi Tadic dediğin oyuncu da daha çok işte sırtı dönük oyunlarda özellikle bekli olan uyumuyla katkı sağlıyordu. Aslında takımın tamamına baktığında da biraz değişime de uğramış. Yani oyuncu profilinde değişime uğramış. Şimdi bu teknik direktörün tabii ki planı vardır ama elindeki oyuncuya göre de inşa etmek zorundasın. Şimdi onu da çok merak ediyorum açıkçası. Şimdiki kadro planlamasında İsmail Kartal'ın o gün oyuncularla oynadığı bir oyun formatı bugün değişen oyuncularla farklı bir oyun oynamak zorundasın. Aynı oyun için Tadic'le oynadığın, Dzeko ile oynadığın oyunu Greenwood'la oynayamazsın ya da daha hızlı oyuncularla oynayamazsın. Daha farklı bir oyun modeli de ortaya koyması lazım. Onu da çok merak ediyorum hocanın bu reaksiyonunu.
2: Yani bak şu kadarını söyleyeyim sana. Tadic ve Dzeko ile ilgili katkıları çok fazla oldu. Top Fenerbahçe'de olduğu zaman ikisinin de önemli katkısı ve değeri vardı. Çok değerli işler yaptılar. Ama İsmail Kartal'ın en çok yorulduğu nokta orada. Yani ben birebir konuyu konuşmadım ama gördüğümü söylüyorum. Top rakibe geçtiği zaman ikisi de oyundan düşüyor. Şimdi oyunun iki tarafına da iyi bakmak lazım.
1: O da yaşla ilgisi de var.
2: İşte, yani yaşla ilgili. Tabii ki. Şimdi neden Fenerbahçe Greenwood 25-26 yaşında alıyorsun veya ona benzer oyuncular bakıyorsun ön alanda. Daha iyi pres yapabilecek, orada kaybettiği topu hemen kazanabilecek oyuncularla oynamaya çalışacak. Bu işi de acaba İsmail Kartal daha mı iyi yapacak bence? Şimdi Tadic kaybettiği topun arkasına bakmıyordu, Dzeko bakmıyordu. Orada öyle bir sıkıntı var. İrfan gene kendini geliştirmişti, çok kovalıyordu. Bekir'in kovaladığı kanatta. Şimdi bunlar İsmail Kartal için bence avantaj olacak. Genç dinamik olursa ki burada santrforda Muriç'te gelecek santrforda bu işi yapabilecek bir şey olacak. Mesela Osimhen kaybettiği topu nasıl basıyor? Ya boğa gibi basıyor böyle yani hiç yani.
1: Ama başka da yok hocam zaten.
2: Olur mu canım, orta sahası da hepsi akrep gibi. Hepsi hani basıyor. Yani
1: santrfor profili olarak. Ay yani. Şimdi, öylesi de pek yok yani.
2: Alacakları oyuncu Greenwood. Greenwood ya daha 25-26 yaşında belki oyuna girdi. Zaten bu oyuncuyu alırsan rakip, Türkiye'deki rakiplerin bekleri kolay oyuna giremez ya. Bir de işin öbür tarafına bakmak, boyutuna bakmak lazım. Sen Greenwood'u eğer bırakıp hücuma kaç defa gidebilirsin bir bek olarak? Bir de o tarafına bakmak lazım. Gittiği zamanı düşün. Greenwood seni takip etmedi. Bu tür aldatmacaları hocalar çalışır. Greenwood'a der ki mesela İsmail'ci, sen bekini takip etme, bırak gitsin. Topu bir yakaladığın zaman geçişten hadi güle güle. Ama skoru değiştirir gelirsen, öyle bir oyuncu çünkü. Bak Galatasaray'da bunu unutmayın. Fatih Terim Hacı'yı böyle kullanıyordu. Hacı'ya diyorlardı ki mesela adam kovalamıyor. Fatih Hoca, ben çok eminim, ya bırak kovalamasınlar. Hacı kovalamasın ya. Topu bir yakalayıp Hacı'ya getirdiği zaman direkt skora gidiyor adam. Bu tür oyuncular var. Messi şimdi dünya, Messi zaten uç bir örnek, onu vermek bize yakışmaz.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi? O Galatasaray ve bu Arjantin arasında bir paralellik de var. Tamam, koşmayan birer tane oyuncu var ama koşan çok adam var.
2: Yani bir dakika da koşmayan da koşmayan dediğin adam senin skorunu değiştiriyor. Tabii. Onu aldığı zaman zaten adam başka bir şey oldu. Başka bir dünya.
0: Tabii biraz oyunu değiştirdiler. O da çok sağlıklı bir durum. Keşke eski kilometreleri daha az, hızı daha az, yeteneği daha iyi oyuncuları izledi. O dönem daha. Şimdi oyun da çok müsaade etmiyor hocam. Yani illaki altyapıdan bile oyuncular artık yetiştirirken atletizm, koşu mesafesi. Yani eskiden beceri direkt ön plandaydı. Yani önce ayak tekniğine bakıp oyuncuya talip oluyorlardı. Şimdi önce atletizme bakıyorlar, hallederiz diyor. Hani ona biraz teknikle alakalı ama atletizmin çok belirleyici olduğu oyunlarda şeye çok müsaade etmiyor hocam. Ki mesela Fenerbahçe'de Talisca skor anlamında geçtiğimiz sezon en skorer oyuncusu. Ama ihtiyacın olan Benfica maçında yok, Celtic maçlarında yok, Rangers maçlarında yok, Galatasaray maçlarında yok. Çünkü oyun, yani bir tane oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamamasını kabul etmiyor. Yani düşün, sen stopersin, bir tane boş bir oyuncunun oyuna katkı sağlaması toplu ya da topsuz darmadağın ediyor bütün adam ve alan konusunda paylaşımı. O yüzden artık mecburlar Osimhen tarzı. Evet, santrafor ama bana takım savunmasına da katkı sağlasın. Çünkü tek başına yeterli olmuyor artık.
2: Yani bu tür oyuncular büyük maçlarda, İbrahim'in söylediği gibi, büyük maçlarda daha ziyade daha şey oluyor. Bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Neden? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Türkiye'de oynayacakları 2 tane 3 tane maç var işte. Birbiri arasında oynayacakları maçlar bunlar. Yani Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, hadi buna son dönemlerde işte Göztepe, Başakşehir biraz uyum şey yapmaya, yakalamaya başladı ama diğer maçlarda bir sıkıntı çekmez bu takımlar. Bu oyuncularla çekmez. Ama birbirleriyle oynayacakları maçta mesela Talisca'nın çok güzel örnek verdi İbrahim. Geçen sene Galatasaray maçında penaltıyı kaçırdı. 1-0 öne geçebilirdin atsaydın. Belki başka bir şey konuşacak o zaman maç bitiminde. Şimdi diğer maçlarda attığın gollerin o kadar kıymeti, harbiyesi yok yani. Büyük maçları büyük oyuncularla çözeceksin. Bu denklem başka türlü çözülmüyor ve küçük maçlarda da puan kaybetmeyeceksin. Onun için Fenerbahçe bugüne kadar yaptığı hatalardan çok iyi ders çıkarmış bir yönetim kurulu var. Ve kadro planlamasını o şekilde ilerletiyor. Yani burada takımda gene çok iyi oyuncular var. Hep diyorum, bu oyuncuların performansını yukarı çekecek tek kişi var, hocadır. Hoca bu oyuncuların performansını yukarı çekerse, çok atletizmi de yüksek oyuncular var, teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. Yani bunları bir arada birleştirip bir bütün halinde sahaya sürerse İsmail Kartal, o zaman Fenerbahçe bizim 2 sene önce İsmail Kartal'ın izlediğimiz Fenerbahçe'sinden belki daha da yukarıda bir yerde olur diye düşünüyorum. Çünkü forvet hattında bir önceki yıllarda olduğu gibi topu kaybettikten sonra arkasına bakmayan yani bir forvet anlayışı olmayacak bu sene. Bu sene belki de Fenerbahçe topu kaybettiği yerde daha çok baskı yaparak oynayacak. O tür oyuncuların seçimi yapıldığı için belki de daha başarılı olacak, bilemiyoruz tabii.
1: Talisca'yı hakikaten ne yapacak İsmail Hoca? Şimdi orta sahadaki mevcut profilleri düşünüyoruz.
0: Yine o bir önceki seneden yine kadro, yani yine idareci problemi. Yani yine bir geçtiğimiz sezon ne oluyor apar topar sözleşmeye, bıraksan kim alacak Talişka'yı? Avrupa'da hangi oyuncu Talişka'nın şu fiziksel durumuna talip olacak? Niye acele ettiniz ya?
2: Yani niye bir sonraki yönetimi hani bırakmadınız?
0: Bırak ya, zaten belli durum değil mi? Senin Talişka ile ilgili şöyle bir oyuncu değil ki, hani gençtir, potansiyeldir, aman bir yerlere gider yapalım kontratını. Ya bak, hep geçmiş dönemdeki kontratlar yeni yönetimin ayağına dolanıyor. Zaten benim hani yeni yönetimle olan itirazım hocam, artık elinizde bu. Yani bu bomba kucağınızda.
2: Evet.
0: Ve gelirken bunu biliyordunuz. Hiç orayla kavga etmeye gerek yok. Bunlardan
2: zaten etmiyorlar.
0: Maksimum
2: kavga.
0: Verim almak şey için söylüyorum hocam, eğer öyle bir düşünceleri varsa.
2: Yok başkan, sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar uyumlu ki İbrahim. Yani eski Aziz Bey değil. Aziz Bey çok değişti. Ve herkes o kadar makul ve mantıklı yaklaşıyor ki, bu oyuncu bazında da böyle, diğer konularda da aynı şekilde. Yani oyuncu benim oyuncum diyor. Asla diyor ben bunu mundar etmem yani diyor. Yani o dışarıdaki söylemler bence doğru değil. Onları bil de öyle yani, sen de şey yap. Onlar, duyduklarınız doğru değil. Başkan her oyuncuya, her bir kimseye çok pozitif yaptı.
1: Zaten bir tek Şerif'le ilgili öyle bir ifade.
2: Ya onu demesi de son derece doğal kardeşim. Net söyleyeyim sana. Yani bunu Şerif...
1: Ederson'a da sahip çıktı.
2: Şöyle
1: mesela.
2: Bak, Ederson'a müthiş sahip çıktı. Bir de hatırlıyorsun, biz de burada programa çıktığı zaman daha başkan seçilmeden çıkmıştı. Yani Ederson gibi bir kıymete nasıl yok ederiz biz diyor. Çocukla oturup konuşacağız diyor. Ha Sidik için de çok da kötü değil yani. Ya bunun değeri bu kadar değil. O çocuk da onu anlar zaten, o kendisinin de değerinin o kadar olmadığını. Ya bu çocuğun piyasası 8-10 milyon dolarlardan bir anda 22 milyon dolar.
0: Hocam o anlamaz. Ya çok genç hocam. Ya
2: hayır.
0: Kendisiyle ilgili o eleştiri yapamaz hocam yani.
2: İbrahim şöyle bak, çocuk 19 tane mene profesör. Bizim Ender Bilgin'le yaptık burada program. O çıkarmıştı ilk zamanda. 19 tane profesyonel maç oynamış bir oyuncuya. Ya 22 milyon dolar vermek ne kadar mantıklı? 22 mi 24 mi bilmiyorum.
0: 24 herhalde.
2: Bunları... Şunu söyledi İsmail Kartal'da Aziz Bey'de. Ya bu fazla para dedi. Doğru bir mantık. O da anlasın onu. Oğlum bak, biz sana bizden önceki yönetim çok para verdi. Sen de bunun karşılığını ver bir anlamda da anlayabilir.
0: Ama veremez ki hocam. Anlar mı? Da zaten verebilecekleri maksimum, yani oyunculuk kalitesi anlamında belli. Yani
1: 18 milyon euroymuş.
2: Ha, 18
1: milyon. Evet evet.
0: Belki biz bonuslarla ilgili mi öyle
1: bonusları
0: bir,
1: da
0: bonuslarla
1: var, evet. Bir takım bonuslar da var.
2: Yani Fenerbahçe'nin şu andaki yönetim çok doğru. Yani o kadar çok şeyle uğraşıyor ki, kadro planlaması yaparken Kerem'in sorduğu gibi, yani içeride bir Talisca var. Yani başlı başına bir maliyet. Kante başlı başına bir maliyet. Yüksek maaşlı olan çok fazla oyuncu var. Zaten limitleri zorlayan bu oyuncular. Bunları hem bir arada tutup hem bunlarla barışık bir şekilde yola devam etmek lazım. Yani Aziz Bey'in de planlaması o yönde. İsmail Kartal'ın da planlaması o yönde. Ha, bir türlü bunun içinden çıkılacak. Bu dediğin gibi bilerek geldi, evet. Bilerek geldi ve çözmek için geldi. Ve çözecek de yani. Ben bundan hiç kuşku ve endişe duymuyorum.
0: İdeal kadroya baktığımız zaman hocam, yani şimdi... var oldukları için sonuçta bu kadar önemli oyuncular kadrondaysa, bunların üzerine gönderemiyorsan oyun planlamak zorundasın.
2: Tabii
0: ki. Gündüz, Kante, Asensio üçlüsü ya, bilmiyorum hocam yani, hani bir korkunç zenginlik anlatıyor. Eğer sağlıklı bir organizasyonla kullanabilirsen Gündüz, Kante'yi ve Asensio'yu. Şimdi geride Ake'yi de aldı Fenerbahçe Skriniar'la beraber. Aslında Fenerbahçe'nin öyle ahlanıp vahlanacak bir durumu da yok yani. Hani biraz sanki Fenerbahçe...
2: Ahlanıp vahlanmıyor.
0: Evet, dışarıda öyle bir algı var değil mi hocam? Hani sanki bir şey yapmıyor. Aslında Fenerbahçe'nin ideal kadrosuna baktığın zaman evet, net santrafor konusunda bir problemi var. O geçtiğimiz sezondan devam eden. Yine bir önceki planlamanın devamını bu yönetim çekiyor. Ama genelde baktığında Kerem'i işte... Eğer gelirse, ki gelmese de İrfan'dan da sonuçta fiziksel anlamda hazır duruma getirdiğinde Fenerbahçe hele hele 3. bölge oyunlarında maksimum verimi alır diye düşünüyorum.
1: Ha, 4 milyon kiralama bedeli, sonra artı 18, 22 milyon euroymuş, onu bir düzelteyim. Artı bazı bonuslar da var Şerif'le ilgili.
2: Yani bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Yani... Çok ya, inanılmaz yani, hiç daha hani ya eder etmezin dışında, ben mesela en çok orada üzüldüğüm Şerif hocam ya. Ondaki çaresizlik, empati kuruyorum.
2: Ya katılıyorum yani.
0: Ondaki çaresizlik beni gerçekten üzüyor. Ben hatta o videoyu izlerken çok üzüldüm hocam, eski bir oyuncu olarak. Yani onun psikolojik anlamda ya odasında yaşadığı çöküntünün karşılığıdır o. Ya bir oyuncu topu şöyle yani eliyle atıp direğe vuramaması, artık o iç dünyasında yaşadığı o söylenenler, ister istemez birilerine temas ediyorlar. Çünkü o olgunlukta biri de değil ki.
2: Ya 19 genç, yaşında 20 yaşındaki
0: çok da genç bir oyuncu.
2: Yoksa yani benim doğru hani, söylüyorsun, algılaması çok zor.
0: Aynı
2: ya.
0: Fikirdeyim yoksa kesinlikle, yani İsmail Kartal'ın da başkanın da söylediği maliyetle ilgili kısım okey, ama işte gencecik çocuk, bir de şimdi işin de gerçekten düştü şu an net santrafor anlamında. Ya ona sarılmak zorundasın. Umarım, bazen öyle var, durumlar vardır ya hocam, en ümidi kestiğin adam bir anda o küllerinden doğar, en çok ihtiyaç duyduğun anda alır ve bravo, başka bir seviyeye de. Çünkü onda en azından şeyi görüyoruz hocam. Evet, bitiricilikle ilgili sorunu var ama işin atletizm tarafıyla ilgili de, rakip savunma arkalarında problem çıkarma adına da senin avantajın olabilecek şeyleri var.
2: Kesinlikle
0: var.
2: Doğru.
1: Hocam, Ake transferiyle ilgili ne düşünürsünüz?
2: Vallahi Fenerbahçe'nin
1: 2-2,5 dakikamız var.
2: Ben sana şunu söyleyeyim, yani biraz önce de bahsettim. Yani stoper konusunda düşündüğü oyuncuların başında Ake geliyordu zaten. Birinci sıradaydı. Ve birinci sıradaki Ake'yi bitirdi. Öyle veya böyle bu iş uzamasın dedi başkan. Çıktı, açıklamayı yaptı. Bitirdiler. Üçüne beşine artık burada bakılacak bir durum yok çünkü. Fenerbahçe'nin burada kanayan bir yarası vardı savunmada. Yani Skriniar'ın partnerini bir türlü bulamadın. Ha, Osterwald'de vardı, bir önceki sene kötüydü. Şimdi İsmail Kartal'ın gelmesi Osterwald'deki enerjiyi yükseltti. Yani aldığımız haberlere göre Osterwald'de farklı bir oyuncu olmaya başlamış. Davranışlarıyla, takım içerisindeki çalışmasıyla başka bir noktaya gelmiş. İsmail Kartal geldikten sonra Fred başka bir noktaya gelmiş. Yani bu oyuncuların hevesi artmış, iştahı kabarmış. Şimdi burada Ake alındıktan sonra, şimdi Osterwald'de çok iyi bir sol bek olabilir. Çok iyi bir Ake'nin alternatifi olabilir. Yani bu oyuncuların sakatlıklarını da düşünürsen Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı vardı. Ya bir Skriniar var şimdi orada. Bir Ake var. İkisi de çok akıllı, tecrübeli, deneyimli. Bir de Ake çok büyük başarılara imza atmış da buraya gelmiş çocuk. İki defa Chelsea'de şampiyon olmuş. Altı defa Manchester'da lig şampiyonluğu var, Premier Lig. 8 tane şampiyonluk. Bu winner bir oyuncu. Yani kazanmasını bilen, şampiyonluğun ne olduğunu bilen bir takımlardan geliyorsun buraya.
1: Bir araya gidelim. Dönüşte İbrahim Yavuz'dan da Ake ile ilgili görüşlerini alacağım. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa veda.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 5 Temmuz 1939 yılında Hatay Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: getir. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa veda.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
0: Reklam. A Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Ake konusunda Şenol Hoca'dan görüş aldım. Ama İbrahim Yavuz'a sorma imkanım olmadı.
1: Bir şey daha söyleyeyim tabii de ki, İbrahim'e geçmeden.
0: Tabii ki lütfen.
1: Nathan Ake'nin gelmesi o kadar iyi oldu ki. Bunlar daha önce kimle oynuyordu?
0: Ederson.
1: Bravo. Ederson'la Manchester City'de oynuyordu. İkisi de sol ayaklı. İkisi de çok iyi anlaşıyordu. Bak şimdi bir de şimdi Skriniar var, usta. Yani kaleci ve önündeki ikili eğer bozulmazsa, uzun süre sakatlık geçirmezse çok iyi bir üçlü oluşur. Bunlar ikisi zaten birbirine alışık. Bunlar önemli şeylerdir. Kalecilerin savunmayla birlikte uzun süre birlikte oynaması, evet, onların hem kendisini geliştirir hem takım içerisindeki performansını geliştirir.
2: Aynı fikirdeyim. Özellikle yani savunmanın merkezinde özellikle dörtlü bölgedeki oyuncuların çok fazla değişime uğraması ister istemez orada savunma organizasyonlarında problem yaşıyor. Aslında Ake şöyle bir oyuncu. Benim hafızamda hep City oyunları var. Şimdi City oyunları da genelde fiziksel güçten ziyade ayak becerisi ve pozisyon bilgisi. Şimdi böyle, tam olarak böyle bir oyuncu Ake. Yani oyun bilgisi ve sezgisiyle çok ön plana çıkan bir oyuncu. Tabi burada biraz şöyle sıkıntı oluyor. Bizde hep böyle stoper deyince, hatta bir önce Sayın Safi de stoper tanımını öyle demişti değil mi hocam? 1.92 tane yarıya adam koyacaksınız. Şimdi, ama bir ülkede genel yani toplumun algısı böyle olduğu için stoper dediği zaman hemen 1.92 metre o birini bekliyor karşısında. Daha 1.80'lerde birine çok ikna olmuyor ya stoper dediğin sen. Bu da aslında o profile hiç uymayan bir oyuncu ama değişen oyununda en değerli oyuncularından biri. Geriden oyun kurma ki Fenerbahçe'nin yine İsmail Kartal'ın dönemine gidiyorsak özellikle Bekao ve Ciku'yla 3. bölgede oynanan oyunlarda hem çabukluğuyla hem pozisyon bilgisi hem de geriden ayak kurmayla ilgili çok ciddi katkı sağlamıştı. Bence bu organizasyonun çok değerli parçasından biri olacak. Tabii herkesin endişesi şey sakatlık süreciyle alakalı çok fazla tekrarlama hadisesi. Burada şey çok önemli olacak. O planlamayı çok iyi yapmaları gerekiyor. Yani bazı oyuncuların o üst üste maç oynama durumunda kas sorunu olan oyuncular orada o endişeyi yaşayabiliyor. Bu kadroları zaten bu kadar kalabalık yapma hadisesi de genelde biraz o yükü sağlıklı yayabilmek. Yani Fenerbahçe isim olarak, profil olarak, oyuncu becerisi olarak çok önemli bir futbolcu kadrosuna kattı.
0: Bu arada Oscar Bolden'in kaldığı senaryoda da hem onun gelişimi açısından da belki Ake ile oynamak güzel olabilir. Ki aynı anda sahada olmaları için birinin sol bek olması gerekiyor ayrı konu ama varlığı burada bir hem yardımcı olabilir hem de Ake'yi de yedekleme
2: konusunda. Bence en çok şeyde yardımcı olacak ki bir önceki sene duygulara yenilme konusunda çok problem yaşadı Osterwold'e. Evet. O kadar dağıldı ki artık yani bir maç hatırlıyorum ikinci üçüncü dakika kayarak topu taca attı seyirciye kalktı ayağa kalkın falan. Yani o duygulara yenilme hadisesi biraz şeydir problem midir yani hata yaptırır sana. Pozisyonunu kaybettirir. Ya bu konuda da olabilecek en deneyimli oyuncuyla oynayacak. Ona bu anlamda bence çok şey katacak. Yani bu işi evet duygu çok önemlidir ama onları kontrol altında tutabilirsen değerlidir.
0: O süreleri de iyi dağıtmasına yardımcı olabilir İsmail Hoca'nın. Osterwolde'nin varlığı.
1: Ya İsmail Hoca'nın varlığı zaten dediğim gibi orada birkaç tane oyuncuya çok önemli tesir edecek. Bunların başında tabii Osterwolde var. Osterwolde mesela hocayı çok tutmak istiyor, kalmasını istiyor. Osterwolde'ye, efendim sana söyleyeyim Fred'e belki yabancı sayısının netleştiği 10+4 belki farklı bir boyuta gittiği zaman Fred bu denklemin içine girebilir. İrfan Can'a ne bileyim İsmail'e yani İsmail Yüksel'e de büyük katkı sağlayabilir. Bu oyun içerisinde sen dedin ya yani Aki olduktan sonra Osterwolde sol bek olabilir. Tam tersini de düşünebilirsin. Osterwolde bakmış, stoper olmuş, Ake sol bek olmuş. Çünkü o özelliği de var. Yani şu an mesela son Hollanda maçında bir maçında sol bek oynadı, bir maçında stoper oynadı. İki tarafı da çok iyi oynuyor. Bir de deneyimli bir oyuncu. Osterwolde'yi de tabii ki iki tane tecrübeli, hatta bir de Ederson'u koyarsan dedim ya, o üçlü hem tecrübeli hem klas oyuncular. Diğer oyunculara önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır. Hem oyun bazında sağlayacaklar hem de bireysel bazda çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bir de şimdi orada iki tane Hollandalı oldu. Bir de hocası var Hollandalı, dikkat var. O da bir iyi iletişim aracı olacaktır sonuçta.
0: Evet.
1: Bu oyuncuların performansının yukarı çıkmasında çok büyük katkı olacağını düşünüyorum. Bu özellikler açısından.
0: Ederson'un nasıl görüyorsun?
2: Ya Ederson yani Sayın Başkan kazanma tarafı

0: olan düşüncesine saygı duyuyorum ki ben de aynı fikirdeyim ama oyuncu ne kadar size gelecek? Bu sanki buradan giderken çok o düşüncede gitmedi. Yani derbide atılmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben ilk defa bir oyuncunun ve hakem de atmamak için o ana kadar elinden gelen her şeyi yaptı.
1: İlk yarı atılırdı normalde.
0: Yani ilk yarı yani at beni dedi. Yani orada da yine teknik durum. Ya içeri gideceksin oyuncuyu bir teknik direktör olarak ya sarsacaksın kendine getireceksin ya da çıkaracaksın. Çünkü belli gidecek oyuncu yani. Yani hemen hemen herkes değil mi devre arası içeri gidip bu atılacak dedi yani. Bu...
2: Keşke iyi bir hoca olsaydı da sarsaydın onu.
0: Ya işte o orada da biraz öyle bir sorun yaşadılar yani. İkinci yarıda şimdi bu durumda giden birinin evet Aken'in varlığı daha önce de oynamış arkadaşının olması önemlidir. Ama yani sanki böyle çok yıkıldı burada hocam. Yani psikolojik anlamda bayağı dağıldı. Çok zorlanacaklar. Tutabilirlerse de ciddi yoracak onları yani.
2: Zaten başkan... ne dedi burada hatta seçilmeden önceki program biz diyor bir konuşalım diyor futbolcuyla oyuncuyla bir konuşalım burada kalmak istiyor mu kalmak istemiyor mu kalmak istiyorsa ki neden bu sorunları var biz bu sorunlarını araştıracağız biliyorsunuz Aziz Bey bu konuda çok deneyimli bir adam başkan olduğu için bu konulara çok dikkat ediyor çok ehemmiyet veriyor şimdi Ederson ben illaki gitmek istiyorum derse tutamazsın bir de şimdi İşin diğer tarafına bakalım. Ederson'un aldığı parayı kim verecek Ederson'a? Arabistan'dan başka. Arabistan'dan başka bir takımların verme ihtimali var mı? Bence yok. Çok zayıf. Ya bu saatten sonra o kadar yüksek bir maaşı hiçbir yerden alamaz. Arabistan'a gitmek ister mi Ederson? Zannetmiyorum
0: oraya. Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Yani sonuçta Ederson Avrupa'da önemli kulüplerde çok rahat karşılığı olan bir oyuncu değil mi? Yani evet maaş konusunda buradaki rakamları bulma şansları yok ama şunu yapabilir oyuncu. Burada devam etme kararı yoksa, çok mutsuzsa yine bir şekilde maaşından fedakarlık yapıp yine kariyerini o seviyelerde mesela Kante ile ilgili yaptığım yorumda hiç gitme bulamazsın, zarar edersin düşünce olarak diyorum ama Ederson'da aynı şeyi demiyorum. Fenerbahçe evet oradan önemli bir maaşını kaybedebilir.
2: Maaşını biliyor musun Ederson?
0: Bilmiyorum hocam. Alamayacağına eminim yani. Avrupa'da öyle bir maaş olmadığından eminim.
2: 11 milyon artı 2 milyon bonus.
0: Yok hocam.
2: Kante'ye yakın bir maaşı var.
0: Kabul ediyorum. Bunu sadece Avrupa'da söylemek istediğim birisi? Kimse vermez hocam. Öyle bir maaş yok zaten. Buradan aldıkları maaşı hiçbir yerde alamazlar. Sadece şunu söylüyorum. Ya şimdi Brezilya milli takım kalecisinden bahsediyorsun City. Devamında yine kaleci olduğu için o anlamda bir tekrarı olabilir. Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir şey alabilir. Şimdi Kante alamaz hocam. Şimdi Kante'yi sen veriyorum desen öyle bir kulüp bulamazsın ama Ederson'la ilgili bir kulüp bulabilirsin. Evet yine zarar edersin ama Kante'de yapacağın zararı Kante'de tamamen yerle
2: bir olur. Peki başka bir soru sorayım İbrahim sana. Velev ki diyelim Ederson gitmek istiyor. Bu parayı da bir kulüp verdi. Onun yerine Fenerbahçe alacağı bir kaleciye kaç para harcayacaktır tahmini? Bundan daha fazla para harcayacaktır. Şu anda öyle bir uçuk rakamlar var ki. Yani hepimiz de görüyoruz, duyuyoruz. Yani artık milyonlar havada uçuyor. Şimdi Kante Ederson değerinde, kalitesinde 7 hatalı golleri ben bir tarafa koyuyorum. Sonuçta bu Brezilya milli takım kalesi 6 defa City'de şampiyonluk yaşamış ve oynamış bu kalede. Şimdi onun yerine alabileceğim bir kaleciye sen zannediyor musun ki Ederson'dan daha az bir ücret ödeyeceksin? Onun bir de bonservisi falan çıkarsa daha büyük maliyet. Bence Ederson'un bir türlü anlaşıp hoşnut edip yani bu barındırmalı Fenerbahçe bünyesinde.
0: Yapabiliyorsa aynı fikirdeyim. Aynen, zaten öyle. Şahane ama yani sanki
2: çünkü daha ondan
0: beden dili davranışları sanki çok
2: geçen sene aynısını gibi söyledim mesela doğru söyledin. Osterwald'de de aynıydı. Geçen sene Osterwald'de farklı mıydı? Canlı bomba gibi dolaşıyordu sahada ya. Sen dedin işte atıldı atılacak ikinci yarı görür görmez. Doğru söyledin. Aynı sonuç şimdi ama geçen sene ne tür bu sorunları vardı? Bu sene o sorunlarla yüzleşecekler mi?
1: Ya bu mental problemler çözülür ve devam edilir. Doğrusu budur mu?
2: Diyorsun. Bu aynen öyle diyorum.
0: Ama oradaki temel şey de şu. Niyet. Oyuncunun öyle bir niyeti var mı? Ya bazıları çok keskin yani çünkü çok şeylere de çok güvendikleri için eldeki kontratlara da çünkü ne olursa olsun maalesef hocam yine onlar belirleyici oluyor. Kontrat onların elinde. Benim dediğim gibi olacak diyor. Olmuyorsa oynamam ödersin benim paramı diyor. O işte Fenerbahçe'nin hiç işine yaramaz.
2: Ama işte zaten o tür bir yaklaşım gösterirse Aziz Bey hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Takıma zarar verecek bir oyuncunun maliyeti ne olursa olsun Aziz Bey gözünün yaşına bakmaz. Onu bir türlü oradan çıkarır atar yani gider hiç gözünün yaşına. Ama diyorum ki Osterwolde'nin zaten

0: Zaten kamptaki tutumlarını falan duyuyoruz ediyoruz. İsmail Kartal'ın gelmesiyle başka bir hale evrildi. Aynı şeyi Ederson'da da yaşayabilir Fenerbahçe. Onu da hoşnut edersen, onun da istekleri, makul istekleri varsa onları karşılarsan, onu mutlu edersen, Ederson da Osterwald'da da Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacak iki tane önemli oyuncu olur. Yerlerine koyacağın çünkü başka, hele kaleci konusunda.
1: Şeyin durumu
0: bak
1: ne?
0: Şimdi Beşiktaş bulabiliyor mu?
1: Durumu ne?
2: Livakovic'in bonservisi Fenerbahçe'de.
1: Benzer durum değil mi onun da?
2: Benzer
1: yani
2: durum. Ama onun ülkesine dönme ihtimali Dinamo Zagreb'e
1: evet,
2: dönme
1: Zagreb'le ihtimali ilgili üstüne
2: konuşuluyor.
0: Şimdi Beşiktaş kaleci bulabiliyor mu Kerem? Arıyor.
2: Alexander Nübeli.
0: Hayır, hep bir isim üzerinde devamlı gidiyor. Evet. Bir yıldır kaleci bulamıyor. Bulmak kolay bir şey değil. Onun için herhalde elindeki kıymeti değerli hale getirmek için uğraşıyorsun.
1: Şanslı kulüplerden biri Mondragon'dan sonra bir küçük bir dönem bocaladı. Ondan sonra Muslera ile Uğurcan'la.
0: Fenerbahçe de yıllarca İngilizlerle evet, gitti.
1: Geçmişten Engin Hoca'dan Rüştü.
0: Engin, Rüştü, Volkan.
2: Bu arada Zagreb'le anlaşmasında bir problem yokmuş. Yani Dinamo Zagreb'le anlaşmış kaleci eski kulübüyle. Kulüpler arasında bir diyalog devam ediyormuş bonservis konusunda. Yani Livakovic gidecek, ayrılacak.
0: O satın alma opsiyonlu mu gitmişti oraya?
2: Son sefer bilmiyorum opsiyonu var mıydı. Kiralık gitmişti. Girona'da da oynayamayınca kiralık olarak oraya gitmişti.
1: Yine aslında aynı noktaya geliyoruz hocam. Ya böyle kadro planlaması olur mu? İki tane elinde kaleci var. Biri Livakovic, biri Ederson. Diğeri Mert dedi mi yani? Şimdi üç tane aslında baktığın
2: opsiyon
1: zaman
2: yokmuş.
1: Mil takım kalecisiyle başlıyorsun. Ama yani hangisini tutsan, hangisini
0: göndersen. Tarık da orada var iyi kaleci.
1: Tarık orada. Tarık'ın durumu zaten. Yani Tarık'ın durumu da hani giderken de Vedat Muriç konusunda da aslında yine örneklerden biri olabilir hocam. Yani Vedat Muriç'i Rize'den alırken Tarık'ı verdi Fenerbahçe'ye.
0: Evet doğru değil mi? Tarık gitti.
1: Tarık'ı verdin. Bak yine öngöremedin orada bir cevherin vardı. Belki o gün enerjini Tarık'a harcamış olsaydın bir Volkan Demirel çıkabilirdi. Bugün hiç kaleciyle ilgili de başını ağrımazdı yani.
2: İşte öngörü burada çok önemli.
1: Ama işte bak geri geldiğine göre görememişim bir şey. Bak gelmiş şöyle olsa kabul edebilirdim. Ondan sonraki süreçte kaleci sürekli aşağı gitse evet zaten o potansiyelle değil. O yukarı gelmiş kaleci. Tekrar geri almışsın. Demek ki kaleci o seviyelerde bir kaleciymiş.
0: Tarık alma nedenlerinin de başka şeyler de var. Altyapıdan yetişip oynayan kaleci statüsü de var ya. Oyuncusu o yüzden de biraz transfer edilmiş.
2: Kadrolara yazma anlamında.
1: Tamam anlıyorum ama gelmiş kötü yani. Gelmiş senin.
0: Kötü bir kaleci değil yani. Oynadığı maçlarda da çok iyi performans sergiledi.
1: O bile tartışıldı değil mi hocam? Ya Tarık niye oynamadı diye geçtiğimiz sezon tartışmalar bile evet oldu yani.
2: Yani forma. Yani
0: ona bakarsan Mert de yıllar önce gitmişti. Tekrar geri geldi yuvada. Ya evet. İyi bir durumda geldi. Yani kaleci konusunda aslında yerli kaleci konusunda o kadar kötü değil Fenerbahçe'nin şeyi kadrosu.
1: O gün o dönemde ne zenginlikmiş hocam. Volkan Demirel orada, diğer Volkan orada, Mert orada.
0: Tabii.
1: Onlar üçünün olduğu dönemde nasıl büyük zenginlik varmış
2: üçü de
1: orada.
2: Dönem yani. Dönem milli takımın birinci kalecisi.
1: Milli takımlarda oynadılar.
2: Enteresan bir kaleci.
1: Kim acaba o dönemin kaleci antrenörü onlara temas eden? Onu da merak ediyorum yani. Önemlidir değil mi hocam? Yani tesadüf olamaz herhalde.
0: Ya kaleci antrenörü iyi çalıştırır, form grafiğini yükseltir. Ama yetenekli kaleci zaten Volkan da, Rüştü de, ondan önce Engin de. Hepsi zaten iyi kaleci. Ya burada mesela Rüştü şeyden geldi. Antalya Spor'dan geldi. Volkan Kartal Spor'dan geldi. Yani iyi kaleciydi bunlar. Ama bu iyi kaleci kalmalarına sebep olacak olan kişi zaten kaleci antrenörü. İyi çalıştırırsan formda kalır. İyi çalıştırmazsan kalmaz. Yani o zaman kaleci antrenörü vallahi bilmiyorum kimdi ama hocalar sürekli değiştiği için hatırlamıyorum. Birçok hoca çalıştı orada.
2: Hatırlamak zor. Ben de bu arada bakıyorum da ben de bulamadım o bilgiyi.
1: Ne enteresan değil mi? Evet. Yani hani aslında kimse onun üzerine bir o şey inşa etmen gerekir değil mi? Yani bulmuşun cevheri bak o haberimiz yok yani.
0: Ya bizim ülkemizde zaten kaleci portföyü o kadar iyi hale geldi ki eskiden bulamıyorduk kaleci ama gerçekten yani diğer takımlarımıza baktığımız zaman biz hep şey istiyoruz, hatasız kaleci istiyoruz. Ya öyle bir şey yok ki bulamazsın ki. Yani gerçekten şimdi diğer kulüplerde oynayan kalecilere, yerli kalecilere bakıyorum hepsi gayet iyi işler yapıyor. İyi işler.
2: Bu arada
0: en son Kocaeli Spor şey yerli
2: Serdar
0: bir kaleci.
2: Serdar Kulbilgi de var o dönem. Yani
0: evet.
1: Serdar da var evet.
0: Bak doğru. Kocaeli Spor çok iyi bir kaleci buldu, oynatıyor. Yeni genç Türk oyuncu. Yabancı vardı orada. Kayseri Spor oynatıyordu. Yani baktığın zaman

0: Kulüplerimiz de var. Şimdi hepsini oynatabilirsin. Oynatma şansı da var hepsinin. Bilmiyorum, aklıma gelmiyor mesela.
1: Alt yapılar biraz sanki hocam şey yapıyor.
0: Antep Spor bak yerli kaleciye döndü geçen sene. Ya eskiden bunu da bulamıyorduk İbrahim.
1: Evet.
0: Hep yabancı olsun. İlk şeyimiz kalecimiz yabancıydı zaten. Herkesin kalecisi efendim. O dönemlerde Fenerbahçe hariç yalnız. Galatasaray'ın yıllardan beri yabancıydı. İlk defa Türkiye döndü ya. Yıllardan beri yabancıyla oynadı.
2: Murat Öztürk eğer yanlış değilsem o dönem.
0: Murat dönem kaleci antrenörü yaptı.
1: Murat Hoca Antalyalı değil mi? Doğru hatırlıyorum hocam. Antalyalı Murat Hoca mıydı?
0: Kendisi Antalyalı değil. Antalya Spor'da da çok çalıştı.
1: Çalışan,
0: Murat milli takımda da bizde çalıştı. Murat yanılmıyorsam Eskişehirli mi Ankaralı mı ne olmuş?
1: Eskişehirli olabilir. Doğru hocam. Ersun Hoca ile de yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir'de çalışıyorlardı o dönem.
0: O Aykut Hoca ile çalıştı. Sonra Emre Belezoğlu.
2: 2004, 2008, 2009, 2015 aralığında Fenerbahçe'de çalışmış. Yani sadece bir sezon ara vermiş. 2004 ile 2015 arası yani. 11 evet. Yılın 10'unda oradaymış. Emeği de muhakkak vardır.
0: Var. Murat kardeşimiz iyi bir kaleci antrenörü.
2: Evet. Bodrum'da çalışmış son olarak. Antalya'sı, Başakşehir'i, Konya'sı yine var Murat Öztürk'ün. Evet. Çok enteresan bir dönem. 4 tane iyi kalecinin olduğu her zaman denk gelmez.
0: Ya bu burada da şeyde
2: var mı diyeceğimiz
0: şey? Şöyle bakmak lazım. Kaleci antrenörünün de şansı. İyi kalecilerle çalışmak kaleci antrenörünün de bir şansı.
2: Bodrum'daki kutlamalarına bakalım mı Galatasaray'ın? Şampiyonluk kutlamaları sarı kırmızılı kulüpte sürüyor. Bodrum'da bir organizasyon vardı. Orada Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yanı sıra Okan Buruk ve Uğurcan Çakır da bulundu. İzleyelim görüntüleri ve açıklamaları. Üstüne değerlendirmelerde bulunuruz.
3: Bugün Bodrumlu Galatasaraylılarla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. İnşallah güzel bir sezonda hazırlık yapıyoruz. Geçen seneki takımımızı koruyoruz zaten. Hocamızla, teknik ekiple ve scout ekibimizle beraber eksiklerimiz ne varsa onları da bu transfer döneminde çözüp Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz neticeleri almak üzere bir takım hazırlığı yapıyoruz.
4: Çok şükür 4 sene üst üste şampiyonluk. Bizim için çok önemli, çok değerli. Burada bizim için de güzel bir organizasyon olacak. Hedeflerimiz bitmiyor. 4 tane üst üste şampiyonluk. Hedefimiz 5. şampiyonluk ve yine rekorlar, Avrupa'da başarı. İnşallah ona ulaşmak için tabii ki çok büyük bir çaba sarf edeceğiz. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlıyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi lige hazırlanacağız. Milli oyuncular döndükten sonra da tam takım bir şekilde tekrar lige hazırlanacağız. Yabancı kuralı onun belli olmasını bekledi. Kulüplerin bir isteği vardı. Bununla ilgili bir değişiklik olmadı. Ona göre adapte olmaya çalışacağız. Onun yanında biliyorsunuz Dünya Kupası. Orada bir heyecan var. Orada oynayan birçok oyuncu var. Ve kadromuzu da görüp yenileyip özellikle takıma önemli takviyeler yine tabii ki yapmak istiyoruz. Şöyle eksiklerimizi biliyoruz ama gerçekten bu sene geçen senelere nazaran biraz daha sakin ve önümüzü görerek hareket etmek istiyoruz. Özellikle genç oyuncular ve Türk oyuncular üzerinden kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi her transfer önemli. Bazen yani çok büyük beklentiye de burada girmemek gerekiyor ama dediğim gibi kadromuzu güçlü bir şekilde başkanımız yönetim kurulumuzla birlikte en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışacağız.
5: Çok mutluyuz. Camia olarak da tabii herkes çok mutlu. Emeği geçen herkesi, başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız, ekibi ve oyuncularımız tabii. Aslan parçalarını hepimiz tebrik ediyoruz. Taraftarlarımız büyük desteğiyle tam bir birliktelik içerisinde çok güzel bir son yaptılar. İnşallah devam eder. Galatasaray camiası, Galatasaray kulübü bunların hepsine layık ve büyük başarılara alışmış bir kulüptür. Umarım Avrupa'da da, Türkiye'de de başarılarımız devam eder.
6: İnşallah seneye de burada şampiyon olup kutlamak bize nasip olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Bizim açımızdan güzel geçmedi. Aslında ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Onun bir üzüntüsü var. Öyle ülkemize döndük. Dediğim gibi güzel geçmedi bizim için. Ülkemizi gururlandıramadık. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Ama bunu telafi etme imkanımız var. İnşallah bunu telafi edeceğiz.

0: Açıklamalara baktık. Fatih Terim de oradaydı. Fatih Hoca'nın da değerlendirmelerini gördük. Emeği geçen herkesi tebrik etti. Galatasaray'ın başarılara alışmış bir kulüp olduğunu ve bu yönde devam etmesi gerektiğini de ifade etti. Yerli ve genç oyuncularla kadromuzu güçlendireceğiz ifadesi var. Can Uzun üstüne konuşuyoruz ama daha farklı alternatifler de belki Galatasaray düşünebilir İbrahim Yavuz. Öncelik ne olmalı? Yabancı kuralı ile ilgili de bunu bekliyorduk dedi hoca. Yani yabancı kuralı belliydi ama herkes değişmesini
1: ya işte
0: bekliyordu.
1: Aslında direkt yani burada itiraz etmemiz gereken o ya. Yani bu son 4 sezonun en organize kulübü değil mi? Yani 4 sene şampiyon olmuş, evet. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Hemen hemen işte hocamın da anlattığı aynı oyuncularla yapılan tekrarın ne kadar önemli olduğunun en iyi örneği bunu şampiyonlukla yaşamış. Şimdi size bir kural verilmiş değil mi? Bu kural dün verilmedi. Yani dün verilmiş olsa kabul ediyorum. Bekliyoruz orada ne olacağını. Şimdi siz hazırlığınızı yaparsınız. Teknik direktör olarak. Ben kulüp tarafını falan idareci tarafını bir yere bırakıyorum. Onlar için ekonomik tarafıyla ilgili ama teknik planlama anlamında sizin bir hazırlığınız olması lazım. Siz hala orada bir değişim bekliyoruz dememeniz gerekiyor. Bak en rahat teknik direktör. 4 sezon üst üste şampiyon olmuş değil mi? Baktığın zaman hani planlama konusunda artık Galatasaray'ın en azından altyapıdan şey derlerse üzülürüm çünkü yani geçmişten bugüne kadar olduğunu defalarca gördük. Oralarda oyuncu yok derse yazık ederler. Oralarda oraya aday oyuncular var. Ki Arda'nın geçtiğimiz sezonki sezon başı kampındaki performansını hatırlayalım değil mi? Bence o sağlıksız planlamanın kurbanı oldu. Sağlıklı bir planlamayla Galatasaray oraya altyapısından şahane bir stoper yetiştirebilirdi. Atletik, genç, hırslı, ayak becerisi konusunda öyle çok problemli gözükmüyordu. Ama o planlamanın dışında kaldı. Hiç planda yokken bir anda kendini Saint-Julien maçında sahada buldu, atıldı. Bütün statta alkışladı, iyi bir şey yapmış gibi. Bütün statta alkışladı, hocası da alkışladı, sarıldı. Nerede? Yok, var mı o bahsettikleri planlama? Arda ile ilgili bir şey duyduk mu biz? Biz geçen sene Arda diye bir oyuncuyu aldık. Okan Hoca'dan mesela ben onu duymak isterdim. Bakın biz altyapıdan böyle bir oyuncu aldık. Gelişimi ile ilgili bu noktaya getirdik. Ya, geride kalabilir oyuncular. Planlarsınız o gelişimi ayak uyduramaz. Şeyde ilk başlangıçta şahanedir ama ondan sonraki süreci kaldıramaz oyuncu. Ağır gelir o baskı. Onlar elenir onu anlayabilirim ama hiç talip olmamışsınız. Bak bir sürü hala en rahat açıklamanız gereken durumda bile bekliyoruz diyorsunuz. Sizin artık bir şey beklemenize gerek yok. Size söylemişler. Olursa sizin için sürpriz olur. Oraya da hazırlıklı gitmeniz lazım. Yerli ve genç oyuncu diyorsun. Yine talip olduğun çok yüksek bonservis. O senin işine yaramaz ki. Senin talip olduğun şu değil ki yani. İzledin scout ekibiyle alakalı. O da çok enteresan mesela. Ya burada bu scout ekiplerini ben anlamıyorum. Ya yazık günah falan yani bir yerlere gönderiyorlar. Ben hiç görmedim hocam Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan şöyle scout ekibinin bulup Balkanlardan, Afrika'dan ya da neyse bir yerlerden birilerinin izleyip genç potansiyel bak biz bunu bulduk, aldık, değer kattık. Değil mi? Bu sistemin içerisinde şeyde de geçtim hocam. Hani satmasınlar oyuncuyu da. Hani para kazandık da olmasın. Ya bulduk, uygun maliyete getirdik. Çok da ciddi bize katkı sağladı. Aynı oyuncular etrafında dönüyorsun ve
2: Trabzonspor bu işi yapıyor.
1: Trabzon'u ayırıyor.
0: Yani, şöyle bir durum oluyor maalesef scout ekiplerinde, özellikle büyük kulüplerde. Galatasaray için bunu daha net söyleyebilirim. Kulübün özellikle yönetim bazında beklentisinin ne olduğuyla da ilişkili oluyor maalesef scout ekibinin görevi. Muhakkak listelerinde iyi oyuncular vardır. Fenerbahçe ve Beşiktaş için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Galatasaray boyutunu daha uzun süredir o insanları da biraz tanıyarak 15 yıl önceden özellikle bildiğim için söylüyorum. Esas görev maalesef şuraya evriliyor. Gelen menajerler üstünden gelen oyuncuları eleme. Yani bu bize olmaz demeye evriliyor. Yani kulübün bakış açısı değişirse scout ekibinin verimliliği de ona göre şekilleniyor.
1: Zaten onlara da saygısızlık yapıyorsun. Kesinlikle. Ya onların emeğine de saygısızlık yapıyorsun. Yani ben onlar bulmuyor, muhakkak onlar birilerini tespit ediyordur ama sen o kadar fazla artık alıştın ki o ilişkilerle. Ya şeyi gördüm ben.
0: Galatasaray'ın oyuncu geliştirme gibi bir derdi kalmadı.
1: Ama olması lazım. Geleceğin orada. Bu evet. Seni götürmez. Bak dönersin Beşiktaş'ın o Camp to Beşiktaş dönemine. Ondan evet. Sonra para ararsın, feda edersin. İşine yaramaz bu durum. Ya şeyi gördüm ben bundan 2 sene önce. Neydi Icardi'yi getiren menajer? Gardi.
0: Evet.
1: Ya onu öyle bir duruma getirdiler ki hocam kutsadılar. Ya Gardi dediler. Ya bu koca camia

0: bir tane menajerin yani yurt dışından getirdiği oyunculara talip olur mu? Bu kadar kıymetliyse alsın bizden bir tanesini de oraya götürsün. Niye alıp mesela Okan Hoca'yı götürmüyor? Götürsene İtalya'ya. 4 sene şampiyon olmuş, İtalyanca biliyor. Değil mi? Al da bir tane de bizden oraya götür ya. Hep oradan buraya getiriyorsun oyuncuları. Bir de tuttun bütün seyirci kutsuyor. Sonra bir kere şeyi de gördüm. Barış Alper'in menajeriyle yaşadığı hadise. Yıkıldılar ortaya. Barış Alper'in menajeri ortalığı karıştırıyor. Yok aldığı para. Gardini'nki helalde, Barış Alper'in menajeri niye helal değil? O da menajer. O da oyuncusunun hakkı kendi.
1: Gardini neredeyse kulüpte görev alması yönünde bir beklenti oluşmuş.
0: Olur mu yani şimdi Gardini?
1: Şöyle bir menajer komisyoncu ya, kulübün parasını alıyor.
0: Şimdi siz yani bu oyuncuya 3-4
1: milyon euro
0: bel bağladınız kanalı. Kerem yani bu oyuncuya şey, bu menajere bel bağladınız çalışıyor. Yani dediniz ki ya bu o kadar değerli, ya bu ne olur sizin zaten verdiğiniz paralar Avrupa'da kimse, Icardi zaten senden iyi bir maaş alsa bir yerde gelir mi sana, bak gelmiyor. En çok gelmesi gereken dönem ya, teşekkür etmesi lazım, tesisin önünde yatması gereken adam gelmiyor, bak bu para az diyor. Yani çok seviyordu Galatasaray'ı. Gardi aldı, bak Gardi giriyor mu burada arkadaş, öyle şey olur mu ya, bu adam şey çok değerli, bak bu camia sana 2 sene oturdun, 2 sene boyunca en yüksek parayı verdi, gittin gezdin, Milano dedin, Arjantin dedin, maçlar bitti ilk sen terk ettin stadyumu, kimse sana bir şey demedi, e şimdi niye kabul etmiyorsun? O yüzden yani bu Galatasaray'ın bu planlaması bir beni açıkçası şaşırtıyor. Yani 40 küsur milyon euro vereceksin ya, ben yerli ve gence yatırım yapıyorum diyeceksin.
1: Ne dersiniz? Yerli ve genç oyuncu.
2: İbrahim doğru söylüyor şimdi bak, ama şöyle de bir durum var, senin de söylemin orada önemliydi. Galatasaray'da beklentiler o kadar yüksek ki, yani squad ekibinin alıp getirebileceği oyuncuları Galatasaray kabul ediyor mu? O var. Şimdi de güzel örnek verdi. Geçen sene sezon başı Arda'yı bütün hemen hemen hazırlık maçları olsun, birçok resmi maçlarda Arda'yı kullandı, ama ilerleyen süreç içerisinde bir baktın Arda yok ortada. Yani Galatasaray'da beklentiler çok yüksek olduğu için çok iyi performans oyuncu göstermesi lazım ki oynatsın onu. Şimdi onun dışında Yunus'u bak oynatabiliyor mesela. Yunus ama ne yapıyor? Çıkıyor, hakkını veriyor formanın. Ya Barış Alper ilk geldiği zaman oynattı. Ben eminim ki böyle bir yeteneği bulsalar Okan Buruk konuda gözü kapalı şans tanır diye düşünüyorum. Çünkü birçok Türk oyuncuya o şansı tanıyor. Ha şimdi menajerler üst düzey oyuncuları getiriyor. Yani bilinmeyen bir oyuncu onlar da getirmiyor sana. O menajerlik başarısı değil ki yani. Sen şimdi Osimhen'i, Icardi'yi getirmişsin, efendim sana söyleyeyim. Sané'yi getirmişsin. Bunlar bilinmeyen bir oyuncu değil ki. Bunlar için bir şey yapmana gerek yok yani. Bir iyi bir menajer olmana gerek yok.
0: Parayı bunlar zaten geliyorlar zaten.
2: Parayı verince geliyorlar yani. Bunların sıkıntı yok. Ha şu, biz yerli oyuncu üretme konusunda bayağı bir sıkıntımız var. Ha bunu çözmek sadece Galatasaray'ın sorunu değil, Türk futbolunun sorunu. Yani biz mesela şey, ben gelirken bizim sürücü arkadaş da çok güzel anladı. Hocam dedi bana ki, ya dedi İlhan Cavcav gibi, rahmetli gibi bir başkan olmayacak mı dedi. Ne güzel, genç oyuncuları falan buluyor getiriyordu yurt dışından. Oynatıyor, satıyordu. Dedim ki ben de o şeyi çok iyi bildiğim için, döngüyü nasıl döndüğünü, İlhan Cavcav'ın çok iyi bir skad ekibi vardı. Hele başındaki bir abimiz vardı, müthiş bir adamdı. O giderdi, bulurdu, tak diye alırdı.
0: Cem Onuk muydu? Cem Onuk'tu değil mi hocam? Doğru mu hatırlıyorum?
2: O ondan şey, ha, yaşlı bir ha. Şey, iyi bir abimizdi. Çok gider bulurdu, getirirdi. Hem yerlisi olsun hem yabancısı olsun. Rahmet İlhan Cavcav'ı da alırdı, oynatırdı, satırdı. Bizim Anadolu kulüplerimizin yapması gereken bu. Mesela bu konuda Trabzonspor son 1,5 senede bayağı yol kat etti Kerem.
1: Evet.
2: Yani özellikle yabancı oyuncular daha bunu biraz daha yerliye yönelik ilerleyen senelerde yaparsa daha faydalı olur. Sürekli kendi altı yapısından da bunu başarabilir. Başaramıyorsa Türkiye içerisinden de olur, ama bizim sanki yabancı kuralı geldi. Yabancı oyuncu oynatma mecburiyetimiz var gibi. Ya hadi anlıyorum. Büyük takımlar bunu yapıyor. Yani hedef büyük çünkü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Ya Anadolu'daki diğer kulüplerimiz bunu yapmak mecburiyetinde değil ki ya. Ya bakıyorum aldıkları yabancılara bakıyorum. Şu anda yani oynattıklarını bizim Türk oyunculara ikinciliklerde, üçüncülüklerde yemin ediyorum çok iyi oyuncular var. Oynasalar bir şey değişmez ya. Yani bunu bizim Anadolu kulüplerimizin daha çok yapması lazım. Ama Galatasaray'da en minimum 3 tane Türk oynuyor. Zaman

0: zaman 4 de oluyor, 5 de oluyor. Değil mi Kerem? Evet. Yanlış değil.
1: Doğru.
0: Bunlar çoğu alttan yetişti. Bunların devamının da olması lazım. Burada şimdi kulüplerimiz yeni uyandı. Bak Trabzonspor bu sene normal transferlerini yaptı. 4 tane de yerli oyuncu aldı. Niye? Yerli oyuncu kadroyu da genişletmek lazım. Şimdi Fenerbahçe'de de aynı şey var. Yerli oyuncu sayısı fazla. Çocuklar süre bulamıyordu. Çünkü Mourinho ve Tedesco Türklerle falan hiç ilgilenmiyordu. Bakmıyordu çocukların yüzüne. Onlar milli takımda gidip oynuyor. Geliyor buraya gene kulübede oturuyordu. Şimdi bu sene İsmail Kartal'la belki Fenerbahçe'de o yerli oyuncu potansiyeli yükselebilir. Ya bunda da kulüplerimizin daha dikkatli olması.
2: Ya altyapı mesela Galatasaray hoca yerli ve genç oyuncularla ilgili bir şahane. Düşüncede hiçbir sorun yok. Çok kıymetli. Nerede Galatasaray'ın altyapısı önümüzdeki sene antrenman yapacak?
1: Bilmiyoruz.
2: Nasıl oluyor bu yani?
0: Niye yapılmadı mı altyapı testleri?
2: Yapılmadı hocam. Yani,
0: öyle mi?
2: Yapılmadı. Galatasaray A takımı taşıdı Kemer Burgaz'a. Bir planlama var evet şu an yapıyor ama şu an Galatasaray'ın altyapısı önümüzdeki sene nerede antrenman yapacağı belli değil. Nerede kalacağı belli değil. Şimdi olur mu? 40 milyon euro genç bir oyuncuya talip oluyorsun. Altyapının şu an önümüzdeki seneyle ilgili planlamasında koca bir eksiklik var ve orada da o kulübün efsane ismi var değil mi? Fatih Terim. Okan Buruk da o altyapının en önemli bir parçası ve Galatasaray tarihinin Avrupa'daki iki tane kupasının en önemli oyuncularından biri. O sistemden çıkmış değil mi? En iyi anlatması gereken insanlar yerli ve gence talip oluyorum diyor. Altyapıyla ilgili tek kelime yok. Ve gelecekleri kurtuluşları orada. Sen daha iyi bilirsin bak orada da zaman geçirdin. Ben hatırlıyorum bir dönem hocam Galatasaray sadece kendi A takımına değil. Süper Lig ve bir alt ligdeki bütün takımlara kendi altyapısından oyuncuları veriyor. Gittiklerinde organizasyon önemli parçaları oluyorlardı.
3: Doğru.
2: Galatasaray'ın U21'inden gidiyor işte Sakaryaspor'da oynuyor, Konyaspor'da oynuyor. Bir sürü böyle oyuncu sayarım. Şimdi yok. Ama olmamasının temel sebebi bu. Ceyhun Müderrisoğlu bir Antalyaspor'la da Bülent Korkmaz'la beraber oraya gitti. Hayırlı olsun diyeyim Ceyhun Hoca'ya da. O altyapılarda, akademilerde
0: hayırlı
2: çok uzun
0: olsun
2: süre
0: Ceyhun'u ben de çok severim.
2: Bilirsiniz hocam.
0: Tanıyorum.
2: Şimdi bir röportajını dinledim sosyal medyada. Ya o kadar güzel anlatıyor ki altyapıdaki orayı çünkü deneyimlemiş. Fatih Hoca'yla da çalışmış, diğer antrenörlerle de çalışmış. Diyor ki Fatih Hoca diyor, A takım maçından önce ya bir yarı da olsa kesin gelirdi diyor. Kendi gelip izlerdi oyuncuları diyor. Şimdi düşünebiliyor musun hocam? Orada altyapıda bir oyuncusun ve Fatih Terim direkt kendi izliyor. Şimdi birinin önerisi başka bir şeydir. Direkt hocanın yani sağ bekte bir oyuncuyu A takımı U21 hocası göremeyebilir. Scout'u göremiyor. Ama Fatih Hoca farklı bir gözle bakıp oradan alıp işte Ozan'ı alıp Şampiyonlar Ligi'nde oynatması gibi. O işte bak tesadüf değilmiş. Gidip kendi görüyormuş. Kendi izliyormuş.
1: Tabii.
2: Ama şimdi biz aynı şeyleri Okan Hoca ile ilgili duymuyoruz. Demek ki tek başına oyuncu yetersizliğiyle alakalı değil. Siz oraya zaman ayırmıyorsunuz. Şimdi bunu yani o akademiden çıkmış bir insanın çok hassas davranıp özen göstermesi lazım. Çünkü senin geleceğin, kurtuluşun burası. Mümkün değil. Yok Türkiye'de bu bahsettiğin ekonomileri sürdürülebilir hale getirip sonuna kadar bu işi yapabilecek bir takım yok. Mecbursun aşağıdan birilerini onun içine katmaya.
1: Hocam sizin Can Uzun'la ilgili bir uzun süredir konuşuyoruz ama sizin fikrinizi aldığımı hiç hatırlamıyorum. Denk gelmedik herhalde.
0: O zaman al. Şimdi
1: merak ediyorum yani ne düşünüyorsunuz?
0: Ya Can Uzun şimdi biz milli takımda çalıştığımız dönemde o bizim oyuncumuzdu. 2005 grubu çok parlak bir gruptu. Çok. İşte Arda Güler, Kenanların falan olduğu gruptu. Orada direkt santrofor oynuyordu yani küçük yaş gruplarında. O zaman boy faktörü o kadar önemli değildi. Gayet de başarılı oynuyordu. Yani geleceğe olacağı belliydi. Şimdi ama kendini o kadar geliştirdi ki Avrupa'da mesela Almanya'da Bayern Münih hadi diyelim onun dışındakiler Bayern Münih bile bunu yapıyor demin bahsettiğimiz konulardan. O da altyapısından oyuncu oynatabiliyor. Bunu Almanya'da diğer kulüpler yani orta düzeydeki kulüpler Can Uzun gibi birçok oyuncuyu oynatıyor. Orada da yabancılar mesela serbest Avrupa'daki bütün takımlar ülkelerden oyuncu alabiliyorsun ama Almanlar öyle yapmıyor. Takımlarına bakın en az 4-5 tane 6 tane Alman oynuyor. Yarı yarıya bölmüşler o iş. Ha, şöyle Türk asıllı işte başka bir asıllı ne bileyim Bulgar asıllı Roman asıllı yapıyorlar yani Alman yapıyor oynatıyorlar. Şimdi Can Uzun çok yetenekli ve yeteneklerini de çok geliştirdi. Mevki olarak baktığın zaman bir sene önce Can Uzun'a, bir buçuk, iki sene önce belki de çok az bir parayı alabileceğim bir oyuncunun fiyatı şu anda 60 milyon. O oyuncu o zaman buraya gelseydi bu durumda olur muydu? Bir de öyle bakmak lazım olaya. Neden? Deminden beri İbrahim anlatıyor şimdi. Türkiye'de genç oyuncuya bakışı çok farklı görüyoruz. Şimdi iki hata yapsa ki dedi, Arda bir hata yaptı, ondan sonra kayıp. Olmaması gerekir. Şimdi Can Uzun gelseydi acaba Türkiye'de bu gelişimi gösterir miydi? Bence gösteremezdi. Sıkıntı çıkardı ama orada gösteriyor. Orada sabrediyorlar. Orada proje, bu oyuncular bir proje. Onlar belli bir periyot içerisinde onları geliştiriyorlar. Bizde de bu yaşa gelinceye kadar oyunculara çok iyi bakıyorsun, ediyorsun. 18-19, 19'dan sonra kırılma Türkiye'de. Ben yıllarca milli takımdan antrenörlük yaptığım için biliyorum. Oradan sonra bir boşluk, oyuncuların gideceği yer yok, boşta kalıyorlar. İkinciliklere, kiralık üçüncülüklere kaybolup gidiyor. Ama Avrupa'da öyle değil, adam alıyor onu, devam ediyor. Yeteneği varsa bir noktaya taşıyor. Can Uzun onun için tebrik ediyorum, çok büyük bir aşama yaptı. Yani futbol hayatına ben onun yerinde olsam Avrupa'da devam ederim. Burada geldiği zaman bu yaşta, bu tecrübede, bu genç yaşta çünkü büyük baskı altına geliyorsun buraya geldiğin zaman. Burada seni seyirci, sadece Galatasaray için demiyorum, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Şampiyon, Trabzonspor, buralarda baskı altında oynayacaksın. Bak orada Frankfurt'ta öyle bir baskı yok. Almanya'da, Avrupa'da hiçbir kulüpte fazla bir baskı yok. Onlar da maç bitti mi evine gidiyorsun, herkes huzurlu. Ama buradaki o baskıyı o çocuk bu genç yaşta kaldırabilir mi, onu da düşünmek lazım.
2: Tabii şey de önemli, hani örneği var mı Galatasaray'ın mesela? Böyle bu tarz talip olup değer kattığı bir oyuncu var mı Okan Buruk'la 4 senede?
0: Barış Alper var.
2: Yelert'e, o Fatih Hoca'yla geldi hocam. Yelert.
0: Ama işte sonra da Okan Hoca geliştirdi.
2: Ama orada organizasyon biraz yardımcı oldu. Yelert direkt Okan Hoca'nın tespit ettiği, ben bunun gelişimine talibim dedi.
1: Oyuncu. Evet.
2: Olmadı. Yusuf yine aynı şekilde, ben bunun gelişimine olmadı, talip oldum. Yunus'tan örnek vereyim. Yunus Adana Demirspor'a nasıl gitmişti o dönem? Galatasaray Quest şeyle, nedir o, Roman oyuncularla, Çıkıldağ ve Morutsan'la bir gelecek inşa ediyordu. Değil mi hocam o dönem?
0: Evet, evet.
2: Yunus da yeterli görülmedi. Yani şu an için bizim yeterli değilsin. Adana Demir'e gitti ki şanslıymış, Montella'ya denk gelmiş. O an gelişimine çok pozitif anlamda dokundu. Ki en zirve olduğu dönem en iyi sezonu geçirdi, Galatasaray'a geri döndü. Geri döndü, teknik direktör Okan Buruk'tu. Oynatabildi mi Yunus'u o dönem? Oynatamadı. Çok hızlı aşağı indi. Hatta o dönem tartışıyordu. Ya arkadaş nasıl olur da bir ay önce burada uçan oyuncu burada tanınmaz hale geliyor. Sonra devre arası yanlış hatırlamıyorsam şeye gitti. Leicester'a gitti. Döndü. Yine Beşiktaş maçı, kupa maçı, Galatasaray'ın 5-0 mağlup oldu. Yok Yunus piyasada. O gün hatırla. Tete, Ziyet, Zaha, Kerem acayip bir problem yaşadı. Üçünden vazgeçtiler. Bir anda Yunus, Barış... Hiç bulmadıkları şansı bul. Yani aslında yine planla bir şey halletmemişsin. Çaresizlik seni bir şekilde doğru yola götürmüş. Yani şimdi bu kadar önümde. Ben mesela Galatasaraylı kulüp başkanı olsam, bana deseler ki böyle bir oyuncuya talip. Bakarım ben, Yelert'le halledememişim, Yusuf'la halledememişim. Bir tane para verip sattığı alıp sattığı Sasha Boy var. O da sezon başı Okan Buruk'un planında yoktu. Dubois'la yapacağım ben dedi. Bu benim oyunumun parçası olmaz. Değil mi, hatırla, Dubois yoktu. Dubois sakatlanınca geri geldi ve en yüksek maliyetli oyuncu da o oldu. Yine planlamayla bir şey yapamamış. Şimdi bu kadar planlamayla bu işi halletmemiş bir yapıya ben bu paralara bir şeyi teslim etmem. Garanti edemem çünkü. Ama yani olumsuz var.
1: Düşünmek gerekmez mi canı? Şimdi Yusuf bir Barcelona'ya gitmişti ama belli ki problemleri olan bir genç adamdı Galatasaray'a geldiğinde. Şu an artık bilmiyorum kendisini nasıl hissediyor ama Galatasaray'da bir geleceği yok. Onunla ilgili soru işaretleri vardı. Bir oyuncu daha söylemiştiniz.
2: Yelert
1: de, o da evet bir potansiyeldi ama bilmiyorum yani.
2: Şey de yok mesela Kerem. Şöyle olsa
1: görünümü bile,
2: şöyle olsa hak verir mesela. Bir seviyede kalsa, hı-hı, ya sıçrama olmadığı kabul eder. Mesela Kutucu ile ilgili de benzer yani ifadeyi kullanırım.
1: Sanki belli bir seviyeye gelmiş bir oyuncu.
0: İşte, hayır bak ama şimdi yani çok, kendiniz bak soruyorsunuz, hı-hı, ama asıl soruyu ikiniz de kaçırıyorsunuz.
1: Nedir?
0: Bak aslında sorman gereken şuydu. Güzel sordun. Bilmiyorum öyle mi amaç edindi. Yusuf'un buraya gelmesi aynı yaşlara tekamül ediyor. Şu anda Can'ın olduğu yaşlarda. Sen Yusuf'un ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu benden iyi bilemezsin. Ben çünkü milli takımda gittim, izledim, almak için çok uğraştım. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu. Bak inan söylüyorum, Can Uzun'dan daha yetenekli bir oyuncuydu. Bak bu kadar ne söylüyorum.
2: Ki hocam o dönem ya kulüpte federasyonla bayağı değil mi? Yerli yabancı statü konusunda da bayağı bir
0: gülene girdiler. Biz onu milli takıma...

0: yapmaya çalıştı. Dinle bak. 17 yaşında mı ne galiba yanılmıyorsam Ümit Milli Takım'da oynattılar o çocuğu.
1: Şeyi kabul ediyorum.
0: Bize gelmesin diye.
1: Seninle aynı fikirdeyim. Evet, bu daha o anlamda bir sürdürülebilir bir şey gördüm. Evet, bu potansiyel ama tam anlamıyla ritmini bulamamış. Buradaki itirazım ne biliyor musun? Kabul ediyorum ama sen aldığından da aşağı götürdün oyuncuyu. Ya bu kadar da kötü değildi o Yusuf. Ya tahammül edemediler Yusuf'a, 15 dakika girdi oyundan çıktı değil mi kupa maçı? Ya Ahmet Kutucu'yu söyleyeyim sana.
0: Bu maçında ne gol attı değil mi?
2: Evet.
0: Ceza alanına girdi çaprazdan. Jenerik.
1: Eyüp Aydın attı hocam.
0: Aa bak mesela. Eyüp Aydın.
1: Hocam bir tane
0: çok yetenekli bir oyuncu.
1: Stoper mi o Danimarkalı bir oyuncu da vardı yine genç bir değil mi? Vardı yani bak şimdi
2: Nelson'dan sonra geldi.
1: Sayısını unuttum. Yani sayısını unuttum, adını
2: Matias
1: unuttum.
2: Ross.
1: Şimdi bak bir tane bana bir örnek ya diyeyim ki evet ben de yani bak Ahmet Kutucu yine gözünün önünde ya alternatif bir hani bir ihtiyacımız olacak kupada bir iki maçta gir de bizim işimizi çöz ya o da tanınmaz hale geldi. Şimdi bu kadar hiç gelişmemiş oyuncuların olduğu bir yerde acaba bu anlamda bak başarısız demiyorum Okan Hoca. Okan Hoca da işin farklı tarafıyla ilgileniyor. Diyor ki ben oralara zaman harcayamam. Ben daha hazır Osimhen, Icardi, Torreira. Ben bu oyuncularla farklı bir teknik direktör davranışıyla, sistemle başarılı olurum. O zaman hiç yerliye verliye bu şeylere talip olma. Çünkü olamamışsın. Önünde de bir şey var.
0: Yani sence şey olur mu? Ben aynı soruyu sana sorayım o zaman. Can Uzun gelse Yusuf
1: büyük
0: örneği
1: soru
0: olur mu?
1: İşareti var ya, hocam bende.
0: İşte ben onu demeye çalışıyorum.
1: Hani sorun şey diyemem orada. Hocam. Aynı...
0: Yusuf inanmak. Yusuf Can'dan daha yetenekli bir oyuncu.
2: Doğal yetenek olarak.
0: Doğal yetenek olarak. Dedim sana bak biz onu alacaktık milli takıma. Ya 17-18 yaşlarında Ümit Milli Takım'da oynattılar ki almayalım diye. Biz onu genç milli takım alacaktık. 19 alacaktık yanılmıyorsam. Çok yetenekli bir oyuncuydu ya. Oradan Barcelona'ya gitti. Bu kolay bir şey değil yani. Barcelona aldın. Ve şimdi Galatasaray'a geldi.
1: Ya kupa maçında 10 dakika tahammül edemedi işte. Hocam ya. Yani
0: şimdi Can Uzun gelse acaba Yusuf gibi mi?
1: Daha hazır kabul ediyorum ama büyük soru işareti var. Yani değil benzer şeyi çünkü var elimde şimdi bu kadar tekrar hiçbir gelişime bu anlamda katkı sağlayamamış bir durumda ben nasıl diyeyim ki ve rakam çok yüksek bir rakam.
0: Çok büyük.
1: Çok yüksek bir rakam. Yani
0: o rakamı verdikten sonra da oynatmak
1: tabii
0: zorundasın.
1: Tabii Türkiye'de bir de şöyle bir durum var ya işte Şerif'in başına gelen hadise. Ya 40 geldiysen başka bir yerse. Buçi Beşiktaş'ta yaşadı onu değil mi? Adam hayatında 15 milyon euroluk oyuncu olmadı. Ya bir menajer bir kulübün başkanını ikna etti. Kimse tanımadığı ama 15 milyon euroluk bir oyuncu izlemeye geldi. Ve bir baktılar öyle bir oyuncu da değilmiş. İyi bir oyuncu ama 15 milyon euro deyince o algı İster istemez ve çok sabırsız bir toplumuz. Yani kendi evladına neler diyor yani. Hani eskiden altyapıdan çıkan oyuncuyu kötü de oynasa alkışlayan bir kalabalık vardı. Şimdi tam tersi kendi evladına tahammül edemiyor. Osimhen'i istiyor, Icardi'yi istiyor, onları göreceğim diyor. Şimdi böyle bir atmosferde bu bonservis, bu durum geçmişte de bu kadar olumsuz örneğin olduğu bir yerde ben o işe girmem yani.
2: Hocam akademiden böyle A takım seviyesine çıkış da biraz problemli olabiliyor. Siz... Mesela 2005 jenerasyonundan bahsettiniz. Evet, çok iyi jenerasyon. 2000 jenerasyonu da çok iyi bir jenerasyon.
0: 2000 jenerasyonla ben yıllarca çalıştım.
2: Biliyorum. O yüzden size yani birkaç tane isim soracağım. Ya Yunus Akgün, Ozan Kabak zaten ayrı.
0: Mesela, Yunus var ya o zaman muhteşem oynuyordu. Biraz.
2: Muhteşem. Ben
0: Fransa'da bir maç oynadık. Bak U20 Fransa milli takımından. Yani bütün menajerler geldi. Yunus'u soruyor biliyor musun? Tek başına var ya şu anda A milli takımda oynuyor çoğu Fransızların o günkü. U20 var ya şeyi bütçesi falan sorduk. 20 milyon bilmem ne. U20'deki hepsi oynuyor. Almanya'da oynuyor, Fransa'da oynuyor falan.
2: Mesela
0: herkes
2: Recep
0: Yunus.
2: Nerede?
0: Ya Recep bak
2: Abdül
0: mesela.
2: Abdülsamet Karnuçu nerede?
0: Bravo.
2: Bak Bekir Melih Gökçimen.
0: Aferin bak.
2: En son baktım Balat Spor'da oynuyormuş. Geçen
0: şimdi
2: sezon.
0: Bak ama onların içerisinde şöyle net söyleyeyim sana. Çok da bak. Kaleci Berke de grubun oyuncusu.
2: Berke evet.
0: Berke Özer de grubun oyuncusu. Şimdi bak orada Yunus, Ozan, efendim sana söyleyeyim Berke. Bunlar gerçekten fark yaratan oyunculardı. Yani evet. Bunlar öyle şey değildi yani.
2: Onların ama kaptanı daha bir aurası olan Recep'ti mesela.
0: Doğru. Bak sol ayaklıydı.
1: Altyapısı evet, Galatasaray'ın.
0: Evet. Tabii ya canım altyapısı Galatasaray'da.
2: Hepsini 12-13 yaşında izlediğim hatta birçok...
0: Ya Recep bir anda kaybolduu. Biz 19'da onu ben bir turnuvaya getirmedim ondan sonra kayboldu. Gitti.
2: 1,5 dakikamız varmış bu arada.
0: Yani Recep de iyi bir oyuncuydu mesela. Orada sağ bek vardı
2: Emirhan... Civelek miydi?
0: Emirhan Civelek. Yani çok minyon bir tipliydi evet. Ama çok iyi

0: oyuncuydu mesela. Yani öyle oyuncular var.
1: İşte hepsi... hocam aslında yine anlattığınız şeye geliyor. O çocukların gelişimine kimse talip olmak istemiyor kulübünde. Herkes diyor ki bana yabancı gelsin ben oynatayım. Onun hatalarını falan idare etmek istemiyor hiçbir teknik direktör.
0: Şimdi mesela o zaman bizim Ahmet takım hocası Fatih Hoca'ydı. Dedi ki ya
2: bir
0: şey.
2: Bir saniyemiz var.
0: Şey, dedi ki kim buradan dedi amili takımda oynar dedi. O zaman 16 yaşında da Ozan Kabak. Ben onları 15 yaşından beri aldım. Yukarı doğru çıkıyoruz. Hocam dedim 2 sene sonra Ozan Kabak oynarsınız dedi. Doğru mu diyorsun dedi. 19 yaş milli takımda oynatamadım onu amili takım aldılar. Çıktı.
2: Evet.
0: O grupta Yunus da vardı. Yunus biraz gecikti ama direkt dediğim Ozan Kabak'tı benim.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda yeniden karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: burada çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: dersen o.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro'da

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. 1985 yılı yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: ediyor. Beşiktaş üstüne konuşacağız. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni futbol yapılanmasıyla başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Başkan Adalı'nın açıklamalarını ekranlara getirelim. Sonrasında transfere dair konuşacaklarımız var.
1: Karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımı

0: istediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları ekrandaydı. Bir transfer gelişmesiyle Efecan Öztaş'a gideceğiz. Salih Özcan Beşiktaş'ta. Beşiktaşları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanmaya zaten başlamıştı. Kasum Utara ile beraber transfer hareketliliği sürüyor. Salih Özcan'la ilgili detayları Efecan Öztaş bizimle paylaşacak.
2: Teşekkürler. Keremcan Bolat, sana da iyi yayınlar diliyorum. Salih Özcan artık bonservis yerine bulunan oyuncu, milli oyuncu Beşiktaş'ta diyebiliriz. Bodrum'da tatilini gerçekleştiriyor. Şu anda milli futbolcu kısa süre içerisinde de İstanbul'a gelecek. Tatilini tamamladıktan hemen sonra ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. Beşiktaş Salih Özcan'la 3 senelik mukaveleye imza atacak. 3 senelik bir anlaşma olacak. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund forması giyiyordu. 12 maça çıktı. Gol katkısı sağlayamadı ama milli takımımızın Dünya Kupası'nda kadrosunda bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında önemli bir performans sergilemiştik ki bu transferde de kaptan Orkun Kökçü'nün çok büyük payı olduğunu söyleyebiliriz ki iki yakın arkadaşlar ve takımda beraber oynama isteğini de Beşiktaş yönetimine iletmişti Orkun Kökçü. Bonservisini elinde bulunduruyor. Beşiktaş kendisine 2,5 milyon euro maaş verecek Salih Özcan'a. Bunu da söyleyelim. 28 yaşında oyuncu. A milli takımımızın da önemli isimlerinden biri, artık Beşiktaş'ın formasını giyecek ve kısa süre içerisinde de İstanbul'a gelecek. Bodrum'da şu an, daha sonrasında Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak Kerem Bulat.
1: Efecan, teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Salih Özcan, siyah beyazlı camiaya hayırlı olsun. A Spor ekranlarında bu sıcak haberi sizinle paylaştık. Hocam, belki Dortmund'da bir sezonu boş geçti Salih'in ama milli takımda bir performansını en azından görebilme imkanı bulduk. Orkun'la beraber de oynadılar. Birlikte takım arkadaşı olarak da mücadele edecekler. Ne dersiniz? Alınabilir bir risk midir bonservisi Salih Özcan Beşiktaş için?
3: Risk olarak
1: görmüyorsunuz.
3: Asla.
1: Evet.
3: Salih Hoca'nın, Özcan'ın nesine risk göreyim? Salih Özcan, bak, Dortmund'a gelmeden önce Köln'de, yanılmıyorsam Köln'deydi. Köln'de muhteşem oynuyordu. Harika işler yapıyordu. Almanya sırf onu konuşuyordu. Hatta o ara biz milli takım için de konuşuyorduk. Bize o konuda da o zaman gelmemişti. Sonra milli takım seviyesinde geldi. Dortmund'da ilk senesi de iyi futbol oynadı. Sonra Dortmund farklı oyunculara yönelince tabii süre bulamadı. Bir kere genç bir oyuncu, o kadar yaşlı bir oyuncu değil.
1: 28 en olgun yaşlar.
3: Yani futbola baktığın zaman 32-35 yaşında transfer yapıldığı zaman 28 yaş değil ya.
1: Evet.
3: Yani
4: iyi de bir yaş aslında, deneyim anlamında iyi.
3: Şu biz eskiden hep şunu derlerdi, biz de öyle diyoruz. Yani en olgun yaş 26 ile eskiden daha erken 32-33 yaş arasıdır derler. Şimdi 35-36 lira çıktı bu. Şimdi futbolcu bütün deneyimlerini öğreniyor, tecrübesini öğreniyor. Demin İbrahim'in dediği gibi hani çok koşan oyuncu hep iyi oyuncu derlerdi. Şimdi akıllı koşmasını öğreniyor oyuncular.
4: Değişiyor, doğru.
3: Enerjisini ayarlıyorlar. Enerjisini fuzuli sarf etmiyorlar. Ona göre kendilerini saha içerisinde organize edebiliyorlar. Bence iyi bir transfer. Hem Türk olması açısından hem iyi orta saha olması açısından. Milli takımın Amerika maçına baktığınız zaman sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Demek ki bu potansiyel, bu oyuncu da var. Bu potansiyel olmasaydı milli takımda bunu sergileyemezdi. Üstelik grubun en zor maçında oynadı, Amerika maçında. O potansiyeli olan bir oyuncuyu Beşiktaş transfer etti. Bence hayırlı uğurlu olsun, çok iyi bir transfer yaptılar.
1: İbrahim Yavuz? Yani
4: aynı fikirdeyim ben de. Senin aslında başlarken söylediğin bir önceki sene oynama ritmiyle alakalı problemi. Evet. Acaba burada başına iş açar mı diye düşünüyorsun. Aslında potansiyel anlamında hep böyle yani beklentinin altında kalan bir oyuncu olarak yorumluyordum.
3: Son
4: yani
3: iki bence, sezonu.
4: Evet yani ya oradan alıp götürebilir diye düşüncesinde olduğum oyuncu arada kaldı ama Beşiktaş'ın bu anlamda hem kural açısından hem de orta sahada beraber oynama alışkanlığı açısından da Orkun'la planlamayı yapması sağlıklı. Beşiktaş'ın zaten sezon başından beri bence bu kadro planlaması son derece sağlıklı. Yani çok acayip.

0: etmiyorlar. Aldıkları maliyet açısından senin işte risk diye öngörme açısından ya değer mi? Değer, evet, bu oyunculara, çünkü işin maliyet kısmı da burada çok belirleyici oluyor. Ben çok sağlıklı buluyorum ama hep aynı yere geliyoruz. Yani Orkun da gelirken ilk aynı şeyleri söylüyorduk. Burada yine belirleyici olan Beşiktaş için teknik direktörde sabır çok belirleyici olacak. Yani şeye devam edeyim mi? Başkanın istiyorsan oraya dönecek miyiz?
1: Salih'i nasıl değerlendirebilir? Şimdi elde Orkun var. Orkun orta saha kurgusunda olmazsa olmaz bir profil. Profiller üstüne de belki biraz tabii konuşabiliriz. İdeal bir üçlü oluşturacaksa eğer hoca. Belki hoca 1-6-2-8 de kullanabilir bu arada. Salih'i ve Orkun'u nasıl değerlendirebilir?
0: Ya şöyle, şimdi Orkun herhalde bu böyle 6-8-10 kavramı var ya, herhalde bunu ortadan kaldıran oyunculardan biri diye düşünüyorum. Evet. Canlı stadyumda izlediğim için de bakıyorsun 6 numara, bakıyorsun 8 numara, bakıyorsun oyunun içerisinde direkt hücuma katkı sağlayan 10 numara. Yani değişen oyunun en önemli oyuncularından biri. Aslında Salih'ten de beklenti benzer olması gerekiyor. Yani bu seviyelerde orta sahaların artık bir yere mahkum olmaması gerekiyor. Yani tam anlamıyla 6 numara Beşiktaş'ın işini görmez ki. Endi de artık insanları stoperlerin arasına girip oradan alıp beke oynama konusunda bir hayli canını sıktı. O yüzden Salih ile beraber Orkun'un varlığı, ki yani oyunu iki yönlü oynayan orta saha modeline tamamen bence teknik direktör talip olacak. Yani Salih gelsin savunmanın önünde dursundan ya da öne gitsinden ziyade oyunu iki yönlü oynaması orada çok belirleyici olacak ki onu yapabilecek kalitede bir oyuncu.
1: Hocam, doğru kurgu nasıl oluşturulur?
2: Yani
1: ihtiyaç nedir yani orta saha?
2: Günümüz futbolu demeyeceğim. Eskiden beri futbolda biz bunu ararız zaten. Futbol nedir? İki tarafı da iyi oynayacaksın. Kerem, artık büyük takımlarda oynuyor. Şimdi şöyle derler. Savunması iyi olan bek. Evet, ama bu oyuncu kime göre? Yani eğer kendini ligde tutmak isteyen, zor durumda olan bir takım için geçerli. Ama günümüzde sen eğer hücum ağırlıklı oynayacaksan senin iki tarafında iyi olacak. Şimdi orta saha oyuncuları için biz ne deriz? 6-8-10. Bu son dönemlerde bunlara biz numara vermeye başladık. Önceden neydi? Tek önlü bereli oynardık. Sağ orta saha, sol orta saha. 3'lü, 4-3-3 bildiğimiz bir sistem. Şimdi o sistemler değişti. 4-1-2-3 falan. Herkes bir şey söylüyor ama doğrusu 4-3-3. Şimdi bir önlü bara, iki tane orta saha, sağ orta saha, sol orta saha, santrofor, sağ açık, sol açık. Oyun gelişiyor, değişiyor. Sistemlerin değişmesi bir şey değiştirmez. Önemli olan oyuncuların vereceği katkıdır. Sahanın içerisinde oyuna başlangıcın şudur Kerem. Hoca bir sistem koyar, sahanın içine çıkarsın. Oyun oynanmaya başladığı zaman o sistemler farklı boyut alıyor. Ya ben sana bir örnek vereyim. Biz 88-89 yılında şampiyon olduğumuz sene bizim Turan Sofoğlu ön libero oynuyordu. 6 numara bildiğimiz. Onun solunda Oğuz oynuyor, sağında Hakan oynuyor, Serdar oynuyor. Ya santra yapıyorduk, hücum ediyorduk. Önde de Rıdvan, Aykut, Hasan oynuyor. Ya bir sağ tarafa top atıyorsun, Rıdvan gidiyor, bir bakıyorsun Turan hepsinin önünde. Ön libero ya. Şimdi günümüzde öyle ön libero yok. 6 numara bildiğimiz. En son bir gün Aykut dedi, ya biz dedi buraya gelmeden sen geliyorsun gol atıyorsun be kardeşim. Şimdi Turan gibi bir de 6 numara yok. Baktığın zaman son dönemlerde böyle 6 numara. Ha, 6 numara gol de atacak. Atıyor işte. Kaç tane gol attı o sene? Şimdi demin evet İbrahim'in söylediği gibi ya 6-8-10 bunu hepsini oynayacaksın. Bunun en büyük örneği şu anda günümüz futbolunda Orkun. Bak bu işi çok iyi yapıyor. Orkun'un her mevkide oynuyor. Orkun da bizim ta gençliğinden beri takip ettiğimiz bir oyuncu milli takımlar açısından. Biz 19'da oynatamadık onu. O zaman Hollanda milli takımın kaptanıydı. Sonra amir takımı bizim oldu. Daha şimdi gelişmiş üzere. İyi ki oldu. Çok iyi bir oyuncu. Oyunun iki yönünü oynuyor. Hele orta sahada bu vasıf yoksa sıkıntı yaşıyorsun. Onun için işte bu oyuncu grubuyla beraber Beşiktaş'ın orta sahası sanki daha güçlenecek gibi görünüyor.
1: Orkun, hocam 4-3-3 görebilir miyiz?
2: Bak şimdi yeni hocanın ne oynattığını bir kere biz izlemeden ben bir yorum yapamam.
1: Hoca 4-3-3'ü kullanabilen ama 6 numara olarak da biraz daha böyle pasör özellikleri gelişmiş, sağ sol oyunu açabilen tipte oyuncular tercih edebiliyor.
2: Bak şimdi bazı hocalar
1: o sistemi kullandığını.
2: Bazı hocalar 6 numarayı farklı tercih eder.
1: Evet.
2: Bazı hocalar 6 numarayı farklı şey. 6 numara dersen kes oyunu ver yanındakine. Evet. Kes, bazıları bunu der. Ama bazıları der ki Kardeşim fırsat bulursan sen de hücuma gidersin. 8'den 10 oynayanlardan bir tanesi gelir senin yerine olur. Eskiden bu böyleydi. Dönüşüm vardı. Şimdiki hocaların taktiğini seyretmeden bir şey söyleyemem. Yani şimdi Galatasaray'da Torreira en büyük örnektir ya. Tipik 6'ydı. Orta sahadan çıkmıyordu. Lemina geldikten sonra adam başka bir noktaya evrildi. Yani bu hocaların oyuncuya vereceği görevlerle tanımlı bir şeydir. Sen oyuncuya özgürlük verirsen, onu tanırsan, o oyuncu da eğer yetenekliyse ki zaten bir hoca ancak o görevi sana verir. Yetenekli değilsen, orada beceremeyeceğin işleri kalkarsan sana vermez o görevi. Onu senin bilir, izler, ne durumda olduğunu görür. O zaman farklı şeyler konuşabiliriz. Şu anda hocanın yani İtalyanın ne oynatacağını görmek aslında, lazım. En azından bir hazırlık maçını izlemek lazım.
0: Çok doğru söylüyor hoca. Bence oyuncular için de geçerli o. Yani talip olduğumuz oyuncular orada bir organizasyonla ya da teknik direktörler farklı bir organizasyonla çalışıyorlar. Buraya geldiklerinde hayatlarında hiç deneyimlemedikleri bir şeydi. Ben adım gibi eminim İtalyano kariyerinde bu kadar yeniden yapılanan bir organizasyonun parçası olmadı. Bak git Bologna'da orada yaptıkları tekrara bak, hep 2 sene 3 sene tekrar yapmış oyuncularla. Şimdi oradaki teknik direktör
2: daha davranışı, fazladır.
0: Daha, minimum daha diyorum fazla. Hocam minimum yani hani bizde çünkü çok fazla değişime uğramış tabii. Bir organizasyon. Şimdi kolay değildir. O yüzden buraya geldiklerinde tanınmaz hale geliyorlar. Çünkü onun hiç alışık olmadıkları bir durumu da yaşıyorlar. Mesela idareciler çok fazla bizde işin içinde oluyorlar. Onlar idarecilerle bu kadar temas etmiyor. Sportif direktörle temas ediyor. Teknik anlamda, oyuncu pozisyonu anlamında fikir alışverişi yapıyor. Ama şimdi burada idareci de işine giriyor. Onun da bir düşüncesi var. Oyuna dair. Hatta bence Acun Ilıcalı'nın o dönem Jose Mourinho ile ilgili söylediği, hoca dedi bir stoper istedik biz iki aldı zenginlik olsun diye. Mesela o da hayatında ilk defa böyle bir şey duymuştur bir idareciden. Ya bir stoper lazımsa bir tane alınır. Öyle iki tane alalım zenginlik olsun dediğin o antrenmanı paramparça eder. Çünkü bir fazla oyuncu demek antrenmanı bozar. Şimdi onu idareci bilmediği için temas ediyor. Onlar da ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyor. Bazıları uyum sağlıyor. Bazıları gerçekten diyor ki yandık biz nereye geldik bu işi nasıl idare edeceğiz diyor. Yani hocamın söylediği çok doğru. Buraya gelip buradaki davranışlarını görmeden oradaki teknik direktör davranışıyla yorumlamak çok sağlıklı olmuyor.
1: Doğru.
0: Çok belirleyici oluyor burada yani.
1: Serdal Adalı'nın açıklamalarına dönebiliriz.
0: Ya orayla ilgili aslında ya yine şeyi analizi sağlıklı yapmak çok önemlidir. Bak Beşiktaş son dönemlerde bence en sağlıklı başlangıçlarından birini yaptı ama şey çok dedi ki başkan 1,5 yıl bir süreçle alakalı aslında biz 1,5 yıl bir zamanı işaret etmiştik ve temelleri attık dedi. Şimdi 1,5 yıl geriye dönüp bugüne geldiğinde aslında biz bir hazırlık yaptık ve bugün o temeller atıldı dedi. Temeller nasıl atıldı? 3 ay önce hocam başkaydı, oyuncuların başkaydı, planlamam başkaydı. Bir şey atmadınız temel olarak. Ya bunu söylemekte bir sorun yok. Kendi analizini sağlıklı yaparsan ancak öyle gelişirsin. Yani bir arkaya dönüp analizi sağlıklı yapmak. Bu düşünce seni yine hataya götürür. Tıpkı Sergen Yalçın'ı göreve getirirken ya da Solskjaer'le ilgili bizde kredisi sonsuz dediğin gibi. Sürekli kendinle çelişirsin bu konuda ve bunun hiç faydası olmaz sana. Bence idareci tarafında sağlıklı analiz yapılması lazım. Hiç de problem değil. Yanıldık diyebilirsiniz ki biz Sergen Yalçın bu anlamda çok önemli bir isim. Daha önce şampiyonluk yaşamış. Biz onunla ilgili bir planlama yaptık ama hocamız bu taraftarın baskısından rahatsız oldu ve devam etmeyeceğini söyledi. Biz de tekrar bir planlamaya girdik. Üzgünüz aslında bir temel atmıştık biz ama yeni bir teknik direktörle çok kısa sürede bak bu önemlidir. Çok kısa sürede bir sportif direktöre teslim olmak, onun teknik direktörle beraber uyumu, yapılan transferler, planlama bence bu taraftan anlatsa daha sağlıklı. Yani onu o şekilde anlattığınızda çok fazla altı dolmuyor. Yani bu söyledikleriniz 3-5 ay sonra yine maalesef kendinizle çelişmek zorunda bırakıyor sizi.
1: Yani karşınıza çıkabiliyor.
0: Çıkıyor maalesef. Çıktı çünkü geçmiştekiler.
1: Mevcut hoca ve hocayı tabii ki izlemek ve tanımak lazım dediniz. O ayrı bir konu ama genel hatlarıyla hocam profili soruyorum. Utara genç bir oyuncu kadroya katıldı. Gelecek vaat ediyor. Başkan zarar etmeyeceğiz.
2: Sol bek için diyoruz.
1: Evet, zarar etmeyeceğiz dedi transferlerden. Demek ki bunlarla ilgili oyuncunun potansiyeline dair de bir takım çalışmalar yapmışlardır. Beklentiler bazen tutar bazen tutmaz o ayrı bir konu ama Salih takıma katıldı. Daha sağlıklı bir yapı oluşturulacağını düşünüyor musunuz? Bunun emarelerini görüyor musunuz? Bunu merak ediyor Beşiktaşlılar.
2: Başkan herhalde şunu söylemek istedi. 1,5 senedir yapılanınız dediği sezon başı aldı ve devre arasında yaptığı transferlerde birkaç tanesi doğru transfer. Yani aldıkları Okopu,

0: stoper
1: Agbadu.
0: Agbadu. Başakşehir'de.
1: Mourinho.
0: Mourinho. Santofor.
1: Yangyo.
0: O. Bunlar iyi transferlerdi. Endidi daha önce vardı herhalde, değil mi?
1: Evet. Sezon başı geldi.
0: Sezon başı gelmişti. Şimdi baktığın zaman onlar doğru aslında. Çerni de sezon başıydı. Yani en azından şöyle elle tutulur 5-6 tane oyuncu aldık. Bunlar doğruydu. Bir o kadar daha alırsak bu işi tamamlarız düşüncesi de herhalde ödemeci verdi İbrahim. Ben öyle anladım. Çünkü yani onları kastederek belki söylemiştir. Senin
2: doğru ama şey yok ya hocam. Hani onu da o bir teknik direktör aldırdı size. Yani onu siz getirseniz teknik kulüp aklı olarak dese ki mesela Şenol Hoca ile biz beraber istişare yaptık. Şenol Hoca bu oyuncuların bu kulüp için önemli olduğunu düşündü ve biz aldık. Gelen teknik direktörden mesela, bağımsız dese ama
1: Sergen Hoca aldırdı. Agbadu'yu aldırdı mesela.
2: Evet, kefil oldu neler dedi.
1: Evet, yani şimdi bugün mesela Agbadu'yu alır mıydın?
0: Ya Agbadu'yu ben her zaman alırım yani. Niye
1: siz beğeniyorsunuz.
0: Ya, niye beğenmeyeyim yani, o iyi futbol. Bak anlat. Deminden beri diğer takımlar için söylediklerimi söyleyeyim. Hı hı. Bazı oyuncular bazı kargaşa ve karmaşa olan takımlarda kendi performansını sergileyemez. Bu çok net. Ben bunu en basit örneğini son iki senede Mourinho ve Tedesco döneminde Fenerbahçe'de gördüm. Yani oyuncuların hiçbirinin performansı yukarı çıkmıyordu ya.
1: Ya bir düzen bireysel, oturursa oyuncu da kendini bulur diyorsunuz.
0: Bireysel performanslarla beraber bu iki sene geçti. Şimdi eğer Beşiktaş takımı sağlıklı bir şekilde bir kadro kurulumu yaparsa buradaki oyuncuların hepsinin performansı yukarı çıkar. Bireysel değerleri de artar. Şimdi Galatasaray 4 sene şampiyon oldu ama ilk seneler ne büyük sıkıntılar çekti. Bunu burada hepimiz gördük işte. Demin örneğini de verdik ikinci bölümde İbrahim işte. Ne oyuncular geldi gitti. Okan Hoca onlardan kurtuldu. En son Yunus'ta karar kıldı ve şu anda sağlıklı bir kadro. 2 senedir gidiyor. Bu tür sancılar her zaman olur kurulan takımda. Ha Beşiktaş buna sadık kalır mı? Beşiktaş'ın son 4-5 senesine baktığın zaman yani bir sağlıklı bir duruşu olmuyor. Hem yönetim olarak olmuyor, hem hoca olarak olmuyor, hem futbol takımı olarak olmuyor. Ama şu anda konuşulan isimler, şimdi Trossard da konuşuluyor, o da önemli bir oyuncu. Bunlar gelirse gerçekten sağlıklı bir yapıya doğru gidiyor Beşiktaş. Ha bunun arkasında durmak lazım. Burada sakin olmak lazım ki bu sene Beşiktaş ilk defa sakin bir şekilde transfer yapıyor. Öyle uçana kaçana hemen atlamıyor.
2: Mesela en azından şey iyi hocam. Geçtiğimiz sezon mesela başkanın bir ifadesi vardı. Rakiplerimiz ne yaparsa biz de aynısını. Bunun doğru olmadığını en azından analiz etmiş.
0: Bravo. Sen
2: bu önemlidir. Sen yapamazsın yani.
0: Senin neye ihtiyacın var sen ona bak.
2: Yapamaman seni o kulüplerden daha değersiz ya da daha kötü duruma sokmaz. Bu senin gerçeğin şu anda. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Tamam bunu en azından iyi kötü deneyimlemişsiniz. Ki senin diğer takımlara göre tarihinde olmadığı kadar kulüp başkanı, teknik direktör, oyuncu değiştirmişsin. Senin korkunç bu anlamda bir düzensizliğin var ve senin acil bir sabra ihtiyacın var ki buna karar verdikleri an bence bunu taraftara da sağlıklı bir şekilde anlatmaları lazım hocam. Bu ideal kadroyu kurdular Beşiktaş. Sezona başladı. İçeride Konya'ya mağlup oldu. Asla acaba biz hata mı yaptık?
0: Asla vazgeçmeyecek.
2: Vazgeçmemeleri gerekiyor. Çünkü o belirleyici olacak. Hep aklıma Ersun Yanal'ın o Konya Spor Fenerbahçe'nin başlangıcı geliyor. Öne geçip oradan sonra 3-2 mağlup olmuştu. Öyle bir şey vardı Ersun Hoca'nın şampiyon olduğu dönemde. Orada da yıkılabilirdi her şey. Yerle bir edilebilirdi.
0: Çok iyi bir kadro vardı ama.
2: Şahane.
0: Yıkılmayacağına inanıyorlar.
2: Avantajı şuydu hocanın. Aykut Hoca'dan gelen oynama oyuncu tekrarı ve oyun gücü vardı. O tabii fiziksel anlamda bir de kendi işte daha önceki takımlarda yüksek şiddetli oyun oynama açısından başka bir seviyeye çıkardı. Yani bunlar çok belirleyici olacak. Burada Beşiktaş'ın yani tamamen istikrara, sabra sarılması lazım. Başka şansı yok yani.
0: Şu anda mesela Fenerbahçe'ye baktığın zaman 2-0'dan 3. Daha çok ihtiyacı
2: olan. İlk hafta
0: olan
2: değil mi? Yani bir şey hatırlıyorum şimdi.
0: Daha çok ihtiyacı olan takım gibi Fenerbahçe görünüyor. Yeni bir başkan ve kısa süreli seçilmiş bir yıllık. Aziz Bey bile acele etmiyor. Sakin davranıyor ve doğru transferleri yapıyor. O zaman ne oluyor Kerem? Aynı şeyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yapıyor. Sakin bir şekilde gidiyor ve emin adımlarla gidiyor. İbrahim'in dediği de önemli. Çünkü sezon başı bir takım yanlışlar gidebilir. Buradan asla vazgeçmeyeceksin, geri dönmeyeceksin. İnandığın bir kadroyu kurduğun zaman peşinde gideceksin. Yani ben oyuncu almış olmak için oyuncu almaması gerekir. Hiçbir başkanın buna Serdar Adalı da dahil.
1: Tabii ki.
0: Yani aldığın oyuncu senin de içine sinecek, hocanın da

0: Ya öncelikle hocanın tabii. Sonra taraftarın da beğenisini kazanacak ki başarı böyle geliyor, başka türlü olmuyor. Yani bu iş sabır işi. Acele edip de doğru kararlar veremezsin. Sakin olacaksın, dengeli olacaksın. Bir tane, iki tane, beş tane alana kadar üç tane iyi oyuncu alırsın. Takımın içerisindeki diğer oyuncuların da performansını yukarı çıkarırsın. Takımın çehresi değişir bazı oyuncular.
1: Yapmışsın yani mesela aynı şeyleri, aynı hayal kırıklıklarını geçmişte değil mi? Yaşamışsın yani. Hani bu kadar da cömertçe davranma. Yapmışsın. Yapmamak burada lazım. Olumsuzluklar var yani. Hani bunun sana bir faydası olmamış.
2: Trossard oyuncu mudur? Takımın çehresini değiştirecek.
0: Ya şimdi Arsenal'de
2: bu, bayağı heyecan verici.
0: Arsenal'de bu oyuncu yıllardan beri oynuyor ve çok başarılı bir performans gösteriyor. Şimdi Trossard bu oyuncu mudur diye bana soruyorsun.
2: Yani, bu oyuncudur.
0: Yani cevabını da bildiğin soruyu bana soruyorsun ya, Kerem. Tek çok burada, güzel. Hocam, sen benden daha iyi biliyorsun.
2: Bazen.
0: Yok yok, hayır.
2: Olur öyle
0: ben
2: şey.
0: Ben esprini burada, yapıyorum evet, sana. Evet. Tabii ki soracaksın.
1: Eyvah. Hocam ben burada sanki yani Trossard'ın hiç bilmediği şeyi yaşatma ona. Trossard hiç önündeki, arkasındaki, sağındaki oyuncuların değişimini görmedi. O hep böyle tek beraber oynama alışkanlığı olan bir oyuncu.
0: Bir de nerede sakın oynadı? İşte, bir de nerede oynadı İbrahim? Arsenal nerede oynadı? Rakip ceza alanı içerisinde oynuyor. Yani rakip ceza alanının çevresinde
1: oynama oynuyor. Alışkanlığı, hatta ben hep Ederson'la ilgili, hayatında bu kadar değişime uğramamış bir mesela Kante de o durumu yaşamıştır mesela. Ya sağım değişiyor, solum değişiyor, önüm değişiyor. Ben ya kariyerim boyunca bu kadar değişimi bu kadar kısa sürede bir arada görmedim demiştir. Etkiler o oyuncular. Onlar çünkü öyle bir düzende oynamaya alışık değil. O yüzden Trossard'ı buraya getiriyorsan onun alışık olduğu düzenle devam etmek zorundasın. Öyle benim arkam değişecek, sağım değişecek diyorsun, sonra diyorsun aynı oyuncu tanınmaz hale geliyor. Bilmiyor ki o da. O da aynı şeyi ilk defa burada yaşıyor yani.
0: Yani
1: oyunculuk kalitesi.
0: O isim doğru bir isim. Yani hiç tartışılmaz. Kalitesi çok yüksek. Milli takımda da aynı düzeyde oynuyor. Yani bu oyuncu tartışılacak bir isim değil. Yani ha, toparlayıcı özelliği de vardır. Şimdi tecrübesi de var. Uzun yıllar hep yani şampiyonla oynayan bir Arsenal'di. Son sene şampiyon oldular. Çok da başarılı işler yapıyor. Beşiktaş'a katkısı son derece fazla olur. Saha içinde, saha dışında, duruşuyla, oyunculuğuyla, her şeyle iyi bir oyuncu yani.
2: Beşiktaş, milli takımında 11 oyuncu.
1: Yani burada idareci davranışları gelen ayak kırıklığına uğrayan oyuncuların davranışından daha kötü. Yani sen ondan daha kötü performans sergiliyorsun idareci olarak.
2: Evet.
1: Oyuncuda bir şey arıyorsun ama hatta Immobile bence bu anlamda çok iyi örnektir. Sakatlanana kadar 11 gol falan atmıştı Galatasaray maçına kadar. Şahane bir performansı vardı.
0: Hatta başka bir şey bekliyorlar İbrahim. Bizde en büyük yanlış o. Bize şimdi oyuncu geliyor ya, bu tek başına maçı sanki o alacak. Ya öyle değil. Ya herkes bir Messi, Maradona değil. Bir Ronaldo kesinlikle değil. Herkesin oyun içerisinde belli yaptığı görevler var. Bu görevleri doğru yapıyorsa doğru oynuyor. Ama biz ne diyoruz? İlkay Gündoğan Galatasaray'a geldik, maç kurtarmadı ya. İlkay Gündoğan şeyde kaç tane maç kurtardı Manchester City'de?
1: Sistem onu aldı oraya götürdü.
0: Sistem oraya doğru gidiyor. Oradaki görevi ve sorumluluk alanı belli. Şimdi Trossard'ı aldınsa bu adamın sorumluluk alanı belli, oynayacağı oyun belli. Sen bundan her maç gol atsın, asist yapsın diye beklersen o zaman yüksek beklentiye sokarsın taraftarı. O zaman zarar veriyorsun oyuncuya. Tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi. Olmaz yani. Oyuncunun sınırlarını ve kapasitesini iyi anlatmak lazım. Olmayacak şeyleri oyunculardan beklememek lazım, istememek lazım. Onu da taraftara yanlış lanse etmemek lazım.
2: Trabzonspor'dan bir gelişme var. Onun üstüne biraz konuşmamız lazım. Sonrasında Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuruz. Trabzonspor, Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yani maliyetli ama çok kaliteli bir futbolcuyu kadrosuna katma yolunda ciddi anlamda ilerlemiş durumda Bordo Maviller ve verilecek bonservisin 15 milyon euro civarında olacağını da biliyoruz. Bu zaten bazı satışların yapılabileceği anlamına da geliyor.
0: Aral Şimşir de yanılmıyorsam 2005 grubunun oyuncusuydu.
2: 24 yaşında olması lazım. Hocam hemen bir bakmam
0: yok
2: lazım.
0: Daha mı şey?
2: Aral bir tık daha yaşı büyük.
0: Yaşı mı büyük?
2: Evet evet. Aral 2002'li.
0: Ha 2002'li.
2: 2002'li ama bu sezon Midland formasıyla müthiş bir performans ortaya koymuştu. Teknik kapasitesi çok yüksek. Oyunu yönlendirebilen,
0: amili takıma kadar yükselmiş
2: üst düzey,
0: oyuncu.
2: Evet, amili takımın oyuncusu, belki Dünya Kupası kadrosunda

0: yer almadı Aral Şimşir ama hala üstüne tartıştığımız
1: son yıl performansı da çok yüksek burada.
0: Son yıl performansı inanılmaz.
1: İnanılmaz bir performans.
0: Muhteşem bir ayak içi var. Yani oraya topu atacağını söylese kaleciye yine bir şey fark etmeyebilir. Skor katkısı bekleyebileceğiniz
2: biraz önce,
0: bir oyuncu.
2: Mesela Galatasaray'ın bu tarz yatırımıyla ilgili itiraz etmiş değil mi? Yani ya şimdi önümüzde bu kadar olumsuz örnek varken ben nasıl talip olayım o davranışa? Trabzonspor'la ilgili tam tersini söylüyor.
0: Çok olumlu şimdi örnekler var.
2: Bu kadar olumlu, mesela olay en kısa değil mi? Yani baktığın zaman oyuncunun gelişimine talip oluyorsun ve sezonun en önemli oyuncularından biri oluyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Yani böyle bir yatırımı anlayabilirsin. Çünkü altını dolduracağın bir sürü şey var. Örnekleri bir hayli fazla. Ki milli takımın da bundan sonraki süreçlerle ilgili en önemli organizasyonun parçası olacak oyunculardan biri. Kıymetli yani bu tarz hem yaş ortalamasını düşürme hem yerli oyuncu konusu da çok önemli.
1: Bu işleri Trabzonspor iyi yapıyor. Çok. Son dönemde mesela çok. Bak ben en büyük örneği söyleyeyim sana. Devre arasında aldıkları Çibuk'u ya böyle bir şey yok ya. Bir stoperi bu kadar net seçersin. Şu anda da tahmin ediyorum duyduklarıma göre çok büyük paralara transfer etmek
0: isteyen. Yani 20 milyon euro üstü daha fazla. Bir şey olabilir.
1: Daha fazla olabilir. İsteyen ya daha 22-23 yaşında. Ya 10 numara cuk diye oturdu ya bir stoper bu kadar mı iyi çıkar yani. Yani olayı dedi de yani. Tabii. Yaptığı
2: sayı arttırabiliriz.
0: Batagov. Sakatlanmasa belki o da bu yaz Trabzonspor'da çok, evet. Ciddi bir para kazandırarak
1: çok
0: ayrılabilirdi.
1: Çok ciddi paralar kazandırabilirdi. Yani Aral Şimşir bence doğru ve adres de doğru yer. Yani orada ancak kendini bu
2: mesela oyuncunun da mesela birçok kulüp Türkiye'den talip olur böyle bir oyuncuya. Aslında oyuncunun kendi kariyer planlamasıyla ilgili de en sağlıklı gelişimine katkı sağlayabilecek yer Trabzonspor. Doğru. Çünkü buralarda o süreyi zamanı sana vermez. Bir de örneği yok ama oralarda örneği var. Yani oraya işte ailesiyle, menajeriyle kimle planlama yapıyorsa muhakkak bunu da oturup değerlendirmişlerdir yani.
0: Topla beraber de çok sakin bir oyuncu. Böyle rakip alana yerleştiğiniz zaman topun sizde kalmasına yardımcı olabilecek, kaliteli son vuruşları olan, pasör özelliği olan bir isim.
1: Yani diyorum adres doğru yani. Doğru. Bu tür oyuncuların gideceği yer Trabzonspor'u seçmeleri doğru bir adres. Ha. 23-24 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para vermek çok mu şey gelir, fazla gelir? Bana göre değil, bir yatırım yapıyorsun. İleride belki karşının daha fazlasıyla alacaktır Trabzonspor.
0: Yabancı kuralı ve yerli kuralı dolayısıyla
1: yani Trabzonspor'un o isteği de var. Yerli oyuncu sayısını biraz arttırmak istiyordu. Bunu yaptığı transferlerde de zaten 4 tane yerli aldı ama bu da onlardan bir tanesi olunca çok daha şey olacak yani Trabzonspor kadrosu için hayırlı olacak diye düşünüyorum.
0: Hani geride kalan dakikalarda konuşmuştuk ya böyle yetenekli oyuncular.
2: Aynen tam aklımda şimdi onu izlerken.
0: Gerçekten öyle bir oyuncu.
1: Ya böyle, yani vuruşları çok net ya evet, çok harika
0: vuruşları fizik olarak
1: var.
0: Baktığımızda back, eski tip bir
2: şimdi,
0: oyuncu.
2: Ya back oynadığınızda back oynadığım zaman en rahatsız olduğum oyuncuydu. Üzerime gelip hızlı ve ayak becerisi iyi oyuncular çok rahatsız eder yani.
0: Sakin.
2: Hani, sakin ve bir planı olan oyuncular. Şimdi evet. Bir de seyir zevki açısından da onu da özledik değil mi? Yani böyle bu tarz kanat back'in üstüne gidip oyuncuyu eksilten ki oyunun artık seyir zevki açısından daha keyifli hale gelebilmesi için bu tarz oyuncuların sayısını arttırmak zorundasın. İşte Beşiktaş'ta hep Quaresma aklıma geliyor. Ümit Milli Takım'da da karşılıklı oynamıştık hocam. Ya hakikaten çok zor durumda bırakıyor seni ama izleyen içinde bir o kadar keyifli zor bekliyorsun ayağına gelse de farklı bir şeyler sergilese diye. Ya oyunun bu tarz oyunculara ihtiyacı var.
0: Böyle ilk hareketi hızlı. Yani uzun mesafede çok süratli bir oyuncu
2: değil. O attığı
0: değil.
2: Golde daha sürer yani topu sürerken aslında planı yapması belli. Çok yani değerlidir. Evet. Daha kararını vermiş yani oyuncunun üstüne giderken.
0: Böyle çok golü var. Yani bu sadece bir örnek. Benzer gollerini
1: geçen sene
0: çok izleyeceğiz.
1: Şey var. Skora katkısı ne kadar?
0: Vallahi hocam bakmam lazım ama gol artı asist skora katkısı 20 civarıydı.
1: Var değil mi
0: sezon.
1: Öyle yüksek tabii. Çünkü ben de öyle biliyorum tabii. Onun için tam netini bilmediğim için.
0: Öyle sıradan bir sezon geçirmedi.
1: Evet.
0: Çok yani yükselerek gelen bir oyuncu.
1: Hatta milli takım kadrosundan çıkarılması da çok eleştirilmişti.
0: Evet tartışıldı yani o dönem. Gerçekten iyi iş çıkarmış gibi görünüyor. Bordo Mavili kulüp. Tebrik edelim Trabzonspor'u gerçekleştirdiği. Transferden hatta transferlerden dolayı
1: transfer başarısından dolayı
0: Arjantin Yeşilburun Adaları maçı işte

0: çok konuşuldu. Orada turnuvanın en güzel gollerinden birini izledik. Yine Trabzonspor'un iki oyuncusu birden Yeşilburun Adaları'nda oynuyor. Bakalım, yani bence çok enteresan bir lig olacak bu
1: muhteşem
0: sezon.
1: Muhteşem bir sol bek aldılar. Yani sol bek mi, sağ bek mi, sağ ayağına vuruşu yaptı. Şaşırıyorsun. Öbür taraftan bir 10 dakika sonra geçiyor. Soldan bir bindiriyor. Sol ayağından bir kesme atıyor. Muhteşem. Sağ ayağından vuruyor golü. Muhteşem.
0: Sidney Lopez Cabral.
1: Yani son dönemlerde iki ayağını kullanabilen oyuncu sayısı çok azdı. Buna bir tek yine Trabzonspor'da bizim Hami vardı. Hami Mandralı her iki ayağında aynı kullanıyor. Bu çocuk da öyle bir şey şimdi. Bu savunma oynuyor ama aynı zamanda hücumcu da oluyor bu çocuktan. Yani hücum evet. da oynuyormuş. İki ayağını da eşit derecede kullanıyor. Muhteşem bir şey yani. Bir hoca için o kadar önemli ki hem sağ ayak hem sol ayak. Sağ bek oynatabiliyorsun bunu. Sol bek oynatabiliyorsun. Sağ önde oynatabiliyorsun. Sol önde oynatabiliyorsun. Yani bir anda 4-5 mevkiye transfer yapmış oluyorsun. Bu çok değerli bir katkı sağlar kulübe.
0: Dünya Kupası'ndan biraz bahsedelim. Dünya Kupası'nda da heyecan devam ediyor. Ve dün akşam da ilginç maçlar oynandı. Özellikle Paraguay-Fransa mücadelesine dair epey konuşuluyor. İlerleyen dakikalarda turnuva ağacına da bir bakabiliriz. İbrahim Yavuz, Paraguay-Fransa ile bir başlayalım. İzlediniz maçı?
2: İlk yarı izledim.
0: İlk yarı izlediniz. İkinci yarıda zaten daha farklı değildi.
2: Benzer bir oyun mu?
0: Evet, benzer
2: oyun. Aslında oraya doğru gidiyordu zaten. Hani 3 aşağı 5 yukarı herhalde herkesin öngördüğü bir...
0: Paraguay çok pozisyon vermedi. Sert oynadı. Genelde böyle bütün dünyadaki futbol severler, özellikle sosyal medya için konuşuyorum, biraz Paraguay'a ağır diyebileceğim eleştirilerde bulunuyorlar. Sanki Paraguay'ın başka bir şekilde maça tutunabilme şansı varmış gibi. Güzel maçtı. Bence konuşulduğu kadar da sert değildi bu arada. Hakem kartları çok atladı.
2: Ben biraz şeye de dikkat ettim. Yani atılan şut, yapılan orta. Çünkü burada istatistik olarak bize o sunuldu, teknik direktör Montella'nın. Evet. Bu kadar şut attık, bu kadar. Saat 20 dakika falan bir tane bile şut atmadı Fransa o ana kadar. Yani eğer şut atmak için sağlıklı bir organizasyon yoksa attığın şutun bir kıymeti yok. Yani senin 35 tane şut atmanın sağlıklı bir organizasyonda yapılmadıysa bir kıymeti yok. Yani sen teknik direktör
1: olarak... Bizim attığımız şutlar İbrahim çaresizlikten atılan.
2: Tam olarak onu söylüyorum. Çaresizlikten attığın şutun bana olumlu istatistik olarak...
1: Çaresizlikten orta yaptılar.
2: Aynı benzer bir durum. Israrla ona dikkat ettim, baktım. Hiç o bahsettiğim planlamanın dışına çıkmadılar ki, çok özel oyuncuları var. Yani Mbappe diyebilirdim, ben iyi hissediyorum, vuracağım buradan diyebilir yani.
1: Bir iki tane vurdu yani, dağlara taşlara uzakta.
2: Denedi ama hani genelde şeye sadık kaldılar hocam. İlk yarı için söylüyorum tabii. Yani taktik disipline sonuna kadar sadık kalmaya çalıştılar. Tabii seyir zevki açısından hep öyledir. Yani bir takım oynamaya talip olur, diğeri bozmaya talip olursa o izleyen için, hele hele gol yoksa, İşin içinden değil mi? Yani çıkılmaz hale geliyor.
0: İnsanlar çok... şey istiyor ya, Fransa, Paraguay önde oynamaya çalışsın. Ya Fransa 10. dakikada bir öne tabii. geçsin. 20'de 2 yapsın. Devre biterken 3. atsın. 5, 6, 7 olsun. Gol izleyelim. Yani futbolun en güzel tarafı gol tabii ki. Onu izleyelim istiyor insanlar. O yüzden biraz sevgi gösteriyorlar
2: ama. Bir de analiz diye bir şey var değil mi? Yani o da şimdi onunla yarışabilmesi için adil de bir yarış olmuyor oyuncu kalitesi anlamında. Oyunu da bence bu bilinmezliği bu kadar insanın peşinden tabii sürüklüyor ki. Değil mi? Şimdi öngörülebilir miydi bu maçın 1-0 bitmesiyle alakalı değil mi?
0: Ben yani öyle
2: çok
0: bir şey
2: rahat Fransa ilk yarıda bu işi halleder tabii. gibi bir düşünce de daha kalabalıktı. Ya ben tabii işin o tarafıyla ilgili. Yani bize oradan ders çıkartılabilecek hadise aslında bize Montella'nın anlattığı gibi olmadı.
0: Bu arada biz Fransa'ya oranla Paraguay'a karşı çok daha iyi oynadık. Onu da söyleyebilirim yani.
2: Hadi yani
0: atamadık gol ve kaybettik.
1: Bir dakika bak, şimdi demin İbrahim izah etti. Neyi iyi oynadı?
2: O atılan şutları hocam, yapılan ortaları
0: olumlu istatistik olarak. Daha net pozisyonlara girdik ama Paraguay tabii 10 kişi kaldı. Şöyle
1: Paraguay söyleyeyim. Maçında Can Uzun'un pozisyonun dışında bana bir tane net pozisyon söyler misin? Can Uzun, o da 80 küsürdü. Hı-hı. Oyuna girdi. Barış Alper çıkardı, o vurdu, kaleciden yani. Döndü, şey, offside pozisyonunda santrafor
2: dışarı vurdu, bizim,
1: Denizgül evet. dışarı vurdu. Onun dışında net bir de 10 bak, bir de
0: 10 kişi kaldı.
1: 10 kişi kaldı.
0: Onu ben unuttum
1: ilk şimdi etapta, bak evet. Şimdi bana
0: siz izlediniz mi maçı?
1: İzledim tabii.
0: Dün akşamki maçı.
1: İzledim.
0: Nasıl buldunuz? O
1: beklediğimiz gibi buldum. Düşün bak, İbrahim çok güzel izah etti. Hı-hı. Adamlar şut atmak için şut atmadı. Orta yapmak için orta yapmadı. Hep beklediler sabırla. Koskoca Fransa takımı bekledi. Doğru zaman, doğru yer. Ne zaman şut atacağım, ne zaman ortaya, ne zaman çalım atacağım, ne zaman onları

0: eksilteceğim. Ama adamlar hiç eksilmedi. Adamlar dedi ki bunlar bize iç koridorlardan, kanatlardan duman eder Fransa. Oraları öyle bir kapattılar ki kompakt bir takım oldular. Hiç fırsat tanımadı. Agresif, sert oynuyorlar. Evet. Yıldırmaya çalışıyor.
1: Bence en önemli
0: topsuz alanda bile, yani. Topsuz alanda bile temas yapmaya, bak kışkırtmaya çalıştılar Mbappé'yi bir iki pozisyonda. Doğru. Yüzüne, vücutla beraber caydırıcılık özelliklerini kullanmaya başladılar. Ama Fransa sabretti. Ve sonunda golü buldu. Sabretmek lazım. Bu işler böyle, her maç böyle. Fransa, ha millet ne bekliyor? Fransa takımı nasıl Paraguay'ı biz diyor. Ya bu böyle. Bu takım bu savunmayı güçlü yapıyor. Bu iş kolay değil. Buralara nasıl geldi? Yanılmıyorsam
2: Almanya'yı eledi.
0: Almanya'yı demiyorum. Amerika kıtasındaki maçlarda Brezilya, Arjantin'den de galiba çok ciddi maçlar oynamışlar ve ciddi sonuçlar
2: elemelerde
0: olmuş.
2: Evet.
0: Evet, elemelerde. Yani boş bir takım değil. Kuvvetli savunma yapan, duvar gibi savunma yapabilen bir takım. Buna çalışmışlar.
2: Siz peki hocam böyle 6-7 gol izlemek ister miydiniz bu maçta? Yoksa
0: ben
2: bu kadar direnmiş olması Paraguay'ın hoşunuza gitti mi?
0: Ben şunu söylüyorum. Olsaydı en fazla 2 tane falan olurdu diye düşünüyorum bu maçta. Çünkü olmazdı. Paraguay çok iyi bir savunma yaptı. Yani ha şu, daha iyi olabilir miydi? Olma olasılığı da vardı. Şimdi orada da mesela Deschamps oyuna sonradan soktuğu forvete bakıyorsun. Onları ver bizim Türkiye'ye. Şu anda biz de yarı finale kadar oynardık ya. Désiré Doué'ye giriyor. Ondan sonra Cherki giriyor.
2: Evet.
0: Désiré Doué Paris Saint-Germain'in en iyi oyuncusu. Cherki Manchester'ı tek başına son dönemlerde taşıyan oyuncu. Öbürü de şey, santrofor.
2: İkisi girdi sadece.
0: Arteta girmedi mi?
2: Yok. Mateta.
0: Mateta.
2: Mateta girmedi hocam.
0: Mateta girmedi. Bir düşünsene ya, oyuna girecek adamlar. Onlar bile oyunu force edebilir oyuncular. Ama
1: ya bence... Bir de orada şey de çok önemliydi. Topu tekrar geri kazanma ile ilgili hadise. Çok kısa sürede rakibe göre çok kısa sürede kazanıyorlardı. Yani sabırla bir oyun planlıyor ama işte o kalabalık savunmaya bireysel anlamda halledebilir miyiz düşüncesi. Kaybettikleri topu da çok kısa sürede geri kazandılar ki o çok
0: önemli. Paraguay çıkma gibi bir niyeti yoktu ki bir kişinin işini
1: uzun yapmıyordu. Öne bir tane oyuncu işte o götürebilir miyim acaba?
2: Ensiso.
1: Ensiso.
2: Onun da pili bitti zaten.
0: Onun da pili bitti.
1: Her yere kavuştu. Yapabileceği her şeyi herhalde bir yarım saatte falan yapmaya çalıştı yani. Evet. Kolay değildir ama ya şöyle ben şeye talip oluyorum tabii. İki tarafın da oynadığı bir oyunu izlemeye talibim ama oyunun da sonuçta böyle bir durumu var. Biz genelde hep fazla golü talep ettiğimiz için savunma yapanı çok sevmeyiz yani.
2: Hocam hakemi nasıl buldunuz? Yani Paraguaylı oyunculara bir tane bile kart çıkarmamış olması enteresandı.
0: Ya şimdi
2: bu arada ben anlatıldığı kadar da yani tam tırnak içinde böyle çirkefliğe kaçan bir takım işte tacizler saha içinde topsuz alandaki hareketler vardı ama o kadar da böyle aşırı gaddar, aynen, sakatlayıcı bir durumda ben görmedim açıkçası.
0: Kesinlikle öyle bir pozisyon olmadı. Yani hakemlere hiç konuşmuyoruz. Dünyada da kimse konuşmuyor. Evet. Çünkü hakemler hep standartlar orada belli. Kerem, orada hakemlerin bak dikkat et hangi maça çıkarsa çıksın. Ya yani Afrikalı hakem, Güney Amerikalı hakem, Avrupalı hakem, efendim Asya, kim çıkarsa çıksın standartlar aynı. Oyunu oynatmaya yönelik hepsi futbol. Oyunda müsaade eder şekilde bazı sertliklere müsaade edecek oyunu oynatıyorlar. Oyunu kesmiyorlar, avantajları kesmiyorlar. Yani ara sıra bir faul vermiyorlar. Ya onları geç ya, onlar sorun değil. Oyunun akışını bozmayacak hareketlerde hiçbirisi bulunmadı. Hı hı. Hepsi de sağlıklı kararlar verdi. Ufak tefek hatalarla birlikte hakemlerin yaptığı bariz bir hata yok. Ben onu söylemeyeceğim. Ufak tefek hatalı. Biz de Türkiye'de aynı şeyi yapıyoruz. Ya o faulü niye? Ya kardeşim bırakın faulü vermeyi ya. Bırakın ya. Vermeyin faul ya. Vermeyin. Kasti bir hareket olmadığı sürece oyun akışına bırakın. Bırakın insanlar tribünde seyretsin. Ya bizim Türkiye'de insanlar yere yatan futbolcudan başka bir şey görmüyor ya.
2: Hocam kulüpler her şeye itiraz ediyor. Yani her şey faul olacak. Rakibin attığı her gol offside olacak. Rakibe verilen her penaltı hatalı.
0: Ya şu bana Dünya Kupası herkese bir ders olsun bak.
2: Olması lazım.
0: Bak şu Dünya Kupası hakemler açısından da.
2: Medya da öyle. Yani biz bunu talep ediyoruz, hakem de alın diyor ya size, bravo. Böyle oyun.
0: Oynatıyor, sert oyuna müsaade ediyor.
2: Evet.
0: Yani temasla oyunu oynatmak zorundasın Kerem. Yoksa bu futbol başka düzelmez, iyileşmez. Zaten kasti bir hareket yapıldığı zaman hakem gözünden kaçırsa var hemen onu yakalıyor. Onun dışındaki oyuna müsaade ediyorsun. Etmek zorundasın çünkü çok büyük paralar harcanıyor bir Dünya Kupası için ya. Düşünsene 48 takıma neden çıktı bu Dünya Kupası? FIFA daha çok para kazansın diye.
1: Daha fazla maç oynasın daha fazla.
0: Şimdi 48 takımlı olan Dünya Kupası'na hemen bizimkine de bir arada değineyim de hafiften. 48 takım katılan bir Dünya Kupası'na Montella'yla gittik diye başarı sayıyorsun. Evet başarılıyız gittik. Ya 32 takım olsaydı biz gidebilecek miydik acaba?
2: Şüpheli.
0: Yani öyle de bakmak lazım olaya. Biz siz Dünya Kupası'nı değerlendiriyoruz. Ya keyif vermiyor biz siz olduğu zaman. Bizli olduğu zaman sokaklar, caddeler, buralar muhteşem oluyor. Kanallar, herkes coşkulu oluyor.
2: Tabii.
0: Biz şimdi böyle başkasının iyi mi oynadı, kötü mü oynadı onları değerlendirmekle şu anda mükellefiz. Ya öyle de olunca
2: daha tatsız
0: oluyor. İnsanın içinde buruk bir acı
1: hakem
0: oluyor.
1: Hakem konusunda aslında yani dün ilk yarıda gördüğüm işin avantaj kuralı. Yani oyunun durmamasını, hı-hı, sürekli oynamayı talep ediyorlar. Faul de olsa avantaj kuralını oynuyor. Bizdeki en büyük sorunlardan biri de canlı stadyumda izlediğim maçlara dikkat ediyorum. Oyunu oynatabilmen için fiziksel olarak iyi durumda olman lazım. Bize oyuncular oynama niyeti yok. Hakemin de oynatma niyeti yok. Herkes oyunun durmasını talep ediyor aslında. Çünkü hızlanırsa hakemin de koşacak hali yok. Ben bazı hakemleri yani canlı statta görüyorum. Fiziksel olarak iyi durumda değiller. Yani senin fiziksel olarak iyi durumda olman gerekir ki hızlı oyuna ayak uydurman lazım. Biraz da tabii endişe ediyorlar. Oyun hızlanırsa bir şeyleri kaçırırız, başımıza iş almayalım. Zaten oyuncuların bizim büyük bir çoğunluğun oynama niyeti yok. Onlar küçücük bir şeyde faul alayım, oyunu durdurayım düşüncesi. Yani dün aslında oyunun sürekli oynanmasını talep eden hakem davranışının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bize buradan en önemli
0: darısı bizim başımıza.
1: Evet, yani oynamayı talep etmek lazım. Avantaj kuralı çok önemlidir. Öyle yerlerde oyun duruyor ki bazen yani bıraksan oyun akacak gidecek o tarafa pozisyon olacak. Daha görmeden bu taraftaki yani hamleyi görüyor, topun gideceği yeri görmeden hemen durduruyor oyunu.
0: Oyunda dikkat çeken bak birkaç maçta bir şey oldu. Oyuncu yere düştü. Mesela faul pozisyonunda oyuncular yere düşüyor bazı maçlarda. Kendi takım arkadaşı veya rakip takım arkadaşı top oynarken dışarı atmaya çalışırken böyle yapıyor. Oyna diyor. Oyna diyor. Ben oyunu durduracağım diyor. Oynatmaya çalışıyor yine. Neden? Evet. Ya bunu seyir zevkini öldürmemeye çalışıyor. Belki de yani diğer hakemler bunu üst düzeyde yapabiliyor. Onun için diyorum bizim hakemler de bunu görmesi lazım. Kendi arkadaşı dışa attırmıyor hakem topu. Ya oyna diyor. Az sonra bakıyorsun kalkıyor.
1: Yüksek ihtimalle yani çok özel bir şey olmadığı sürece de oyuncular zaten devam ediyor.
0: Hemen
1: yani
0: kalkıyorlar ya.
2: Fas Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Saibari'nin sakatlanması kötü haber. En üretken maçında oynamadı bu arada Kuzey Afrika ekibi. Şimdi rakip Fransa olacak. Sürprize açık bir müthiş maç mıdır?
1: Ya, müthiş bir karşılaşma. Yani yine Fransa bir şekilde o problemi halleder diye düşünüyorum ama ya Fas'ın aslında yaptıkları çok değerli. Yani hani oluyor ya hocam dönem dönem bir Dünya Kupası'na damga vuruyor o jenerasyon. Ondan sonra tanınmaz hale geliyor ki Hırvatlar bu anlamda en örnek olduğunu düşündüğüm ülke. Yani çok uzun zamandır bir jenerasyondan sonuna kadar faydalanıyorlar. O geçişte de o organizasyonun bir parçası oluyor. Eskisi kadar güçlü olmuyorlar.
0: Yalnız dünkü maçta ilk yarı Kanada Fas'ı duman etti.
2: Evet.
0: İlk yarı da duman etti. Sonradan Fas bir açıldı. Fas'ın
1: çok kıymetli buluyorum. Yani o gelişimi, bir önceki organizasyon devamında yine var olmaları. Biraz tabii işin işte tanınırlık, basın toplantısında bir şey vardı ya.
0: En iyi santraforları sakatlandı. Oyuna giren diğer gol attı. Üstelik Bayern Münih'e 5 yıl.
2: Saibari sakatlandı. Ha. Rahimi gerekeni yaptı.
0: Evet.
1: Hani şey vardı ya basın toplantısında İngilizce, İspanyolca bir soru ile ilgili hakiminin verdiği şey yani bizi ülkenizde insanlar tanıyor seviyor ile alakalı bu bizim için çok kıymetli. Hani işte bizim futbolla alakalı kattıklarımızın ne kadar hani emeklerimizin aslında burada karşılığını görüyoruz hadisesi. Yani onlar aslında sanki biraz olaya sadece kazanmak kaybetmek değil de biraz daha işin o yani oyunun kattığı sadece kazanmak kaybetmek olmadığı aslında bir sürü insana hitap etmesi orada başka bir ülkede başka bir kültürde insanların onları tanıması sevmesi ülkelerini takip etmesi o yüzden Fas'ı biraz o anlamda ya çok değerli buluyorum yani örnek olduğunu düşünüyorum.
2: Brezilya Norveç mücadelesi var bu akşam saat 23'te ve
0: çok zor bir maç.
2: Gece 3'te Meksika İngiltere. Brezilya son maçta hiç iyi bir görüntü

0: sergilemedi aslında.
1: Hiçbir maçta iyi görüntü sergilemiyor ki. Ya bir Vinicius Junior'un dışında orada katkı verecek bir oyuncu hep oyuna sonradan aldığı oyuncular mesela Enric miydi?
0: Enric.
1: Enric gidiyor, katkı veriyor. Ondan sonra hoca çok şey Ancelotti aynı Avrupa'daki futbolu oynattırmaya çalışıyor. Çok sert futbol, savunma ağırlıklı futbol. Yani Vinicius Junior'un dışında hücumcuların hiçbirisine fazla şans tanımıyor. Bir de işte şey var, Manchester United'da oynayan santrofor, onu kullanıyor. Şey,
0: Cunha.
1: Cunha. Cunha'yı kullanıyor ama diğer taraftan bakıyorsun, bizim daha önceki yıllarda izlediğimiz Brezilya'dan çok farklı bir Brezilya izliyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi Norveç, iki tane santrofor zaten Avrupa'da, iki tane dev santrofor. Diğer taraflardan eğer bir sıkıntı yaşamasa kafa kafaya bir maç olacak gibi görünüyor.
2: Ne dersin? Diyoruz ya, değişen oyunda işte topun arkasına geçme hadisesi, oyunu iki yönlü oynama hadisesi. Şimdi hiç yakıştıramadığım ülkede Brezilya. Yani bu kadar rakibin topu kullandığı, topun arkasına geçtiği, daha fazla topa sahip olduğu bir oyun. Bence Ancelotti de herhalde o Avrupa ile yaşadıkları hani bu oyunu oynama açısından topun arkasına geçmede, işin daha çok savunma kısmına da talip olma hadisesine, hani en kolay onunla o geçişi yapabiliriz diye talip olduklarını düşünüyorum. Ama hiç olmuyor. Yani izlerken bir Brezilya oyununa, yani eskiden Dünya Kupası dediğinde Brezilya'dan bahsediyorsan stoper pozisyonundaki oyuncu da acayip ayak becerisine sahip.
1: Ya bir Kolombiya, bir Ekvator Brezilya'dan daha çok zevk veriyor.
2: Evet.
1: Yani ikisinin oyununa bakıyorsun. Yani Brezilya'nın eski oyunlarına yakın oynayan Ekvator'la şey, Kolombiya. Dün akşam seyrettim mesela. Bayağı iyi oynuyorlar.
0: Evet, Kolombiya hakikaten keyif veriyor. Ve İsviçre'ye geçerlerse de Arjantin-Mısır eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklar.
1: Burada üzücü bir olay var. Portekiz.
0: Süremizin de sonuna gelmek üzereyiz. Portekiz ve İspanya'nın maçı
1: Portekiz,
0: var.
1: İspanya'nın maçı var. Bir sonraki maçta Fransa eğer elerse, İspanya
0: Fransa
1: maçı
0: yarı final olabilir.
1: Yani teşekkür biz ediyorum. Daha sorular bekliyorduk bunu.
0: Hocam sağ olun. Ağzınıza sağ olun. İbrahim Yavuz, teşekkür ediyorum. Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Ana Haber'e Beşiktaş'la başlıyoruz. Siyah beyazlı ekip bonservis elinde bulunan milli oyuncu Salih Özcan'la anlaşmaya vardı. Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş orta sahasını Salih Özcan'la güçlendirdi. Siyah beyazlı ekip Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Salih Özcan Beşiktaş'tan yıllık 2,5 milyon euro ücret alacak. Başarılı futbolcunun kısa süre içerisinde siyah beyazlı ekibin Slovakya kampına katılması bekleniyor. Temmuz 2022'den bu yana Borussia Dortmund'da oynayan Salih, geride kalan sezon 12 maçta görev aldı. Kariyerinde Köln, Holstein Kiel ve Wolfsburg formalarını da giyen Salih Özcan, A milli takımda ise bugüne kadar 32 karşılaşmada görev alırken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı.

0: siyah beyazlıların öncelikli hedefi Leandro Trossard konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle temaslar devam ederken yönetim transferi kısa süre içerisinde neticelendirmeyi amaçlıyor. Arsenal'la bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta asıl bekleyiş ise Belçikalı Yıldız'ın vereceği nihai karara çevrildi. Oyuncu cephesiyle yapılan son temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, siyah beyazlı yönetim Dünya Kupası sona ermeden transferi sonuçlandırabilmek adına görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Transferin gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcayan Başkan Serdal Adalan'ın da sürece doğrudan dahil olduğu öğrenildi. Kulüpte uzun süredir uygulanan 30 yaş ve üzerindeki futbolcular için bonservis ödememe politikasına rağmen Trossard'ın bu kuralın dışında değerlendirildiği ve tecrübeli oyuncu için özel bir istisna oluşturulduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde sol kanat transferini tamamlayarak kadro planlamasında önemli bir dosyayı kapatmayı hedefliyor.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı ise İstanbul'a geldi. Beşiktaş hücum hattına takviye yaptı. Siyah beyazların Fransa'nın Clermont takımından renklerine bağladığı İlhan Fakılı İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki futbolcu 4 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. İlhan Fakılı geçtiğimiz sezon çıktığı 34 karşılaşmada 4 gol ve 5 asist kaydetti. Beşiktaş'ta transfer haberleriyle bugün ana habere bir giriş yaptık. Ouattara'yı Beşiktaş ilk olarak kadrosuna katmıştı. İlhan Fakılı dün İstanbul'a geldi ve bugün de Salih Özcan konusundaki gelişmeleri yine sizlerle paylaştık. Şimdi siyah beyaz ekibin transfer gündemini A-Spor yorumcusu Kartal Yiğit'le konuşacağız. Kartal Yiğit, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Furkan, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bugünün flash transfer gelişmesi ise siyah beyaz ekipte Salih Özcan konusunda yaşandı. İlk olarak isterseniz Salih'le bir başlangıcı yapalım. Sonrasında da Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşmaya devam ederiz.
2: Evet, doğru. Senin de bildiğin gibi yani Salih geçtiğimiz seneden beri Beşiktaş'ın radarında olan bir önemli bir isimdi. O dönemde olmadı. Sergen Hoca da istiyordu. Gerçekleşmemişti transferi. Ama tabii oyuncunun Almanya'da artık çok oynamaması, şans bulamaması ve Beşiktaş'ın da maddi olarak da şartlarının iyi oluşu artı hemen hemen büyük ihtimalle her maçı oynama şansının yüksek oluşu Salih'i artık bundan sonrası için Beşiktaş'a daha da sıcak bakmasına neden olmuştu. Ya bu oyuncu da dediğimiz gibi işte yakın zamanda resmi olarak da açıklanacaktır. Evet, yerli oyuncu kategorisinde önemli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Altyapısı Almanya, yıllarca orada üst düzey oynamış milli bir futbolcu, milli takımımızın oyuncusu. Özellikle Orkun'la da çok beraber oynadıkları zaman katkı verdiğini gördük. Bu anlamda da ben anlamlı buluyorum Salih Özcan'ı. Büyük ihtimalle gerçekleşecek ama tabii ki resmi açıklama olmadan da çok da fazla bir şey söylemenin manası yok. Resmi açıklamayı gördükten sonra ama biz olmuş gibi kabul ediyoruz Salih Özcan transferini. 11'de oynayacaktır benim şahsi fikrim ama olmadığı zamanlarda da dün de yayında da söylemiştim. Kulübede de artık Beşiktaş'ın bench'te çok alternatifleri olması lazım. Geçtiğimiz sezon bazı maçlarda bunun çok sıkıntısını yaşadı. Özellikle işte sakatlıklar, cezalar. Bunlar oluştuğu zaman kulübeden oyuna katkı sağlayacak, oyunu değiştirecek oyuncu sıkıntısını yaşadı Beşiktaş. Ama Salih zaten bir 11 oyuncusu olarak da görebiliriz ama olmasa bile hocanın da çok faydalanabileceği bir isim olarak göze çarpıyor Furkan.
1: Beşiktaş'ta şu ana kadar Ouattara, İlhan Fakılı takviyeleri gerçekleşmişti. Bugün de Salih Özcan konusunda bir gelişme yaşandı ama taraftarların tabii en çok merak ettiği konulardan birisi Kartal Yiğit. Özellikle kaleci bölgesinde yapılacak olan takviye, Trossard

0: ismi yine büyük merak uyandırıyor taraftar nezdinde ve santrafor konusundaki gelişmeleri de Beşiktaş taraftarı merak ediyor. Nübel, Trossard ve Vlahovic konusunda sizdeki son bilgiler ne yönde?
1: Şimdi şunu söyleyebilirim Furkan, öncelikli olarak Beşiktaş'ın acil bir kaleciye ihtiyacı var. Yani yaklaşık işte 17-18 gün sonra Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi eleme karşısında Danimarka ekibi karşı Midland'da önemli bir maç oynayacak. İlk maç İstanbul'da ayın 23'ünde ama şu an itibariyle Beşiktaş'ın bir kalecisi yok. Daha doğrusu haksızlık etmeyeyim genç kalecilere. Tabii ki onlar da varını yoğunu ortaya koyuyorlar. Özellikle Emre olsun, Emir olsun. Bu oyuncular kampta Vincenzo Italiano'nun da tabii yoğun ilgisiyle ve desteğiyle moral bulmuş durumdalar ama şimdi onlara da haksızlık etmeyelim, ancak Beşiktaş'ın acil çok çok üst düzey tecrübeli bir kaleciye ihtiyacı var. Yani Ersin de olsaydı ben aynısını söylerdim. Belki Ersin'le Midland maçına çıkabilirdin ama yine de Beşiktaş'ın sezon içerisinde kaleci sıkıntısı hat safhada olabilirdi. Şimdi tabii en çok konuşulan isim Nübel. Ben söylediğim gibi yani herkes zaten yazdı çizdi. Nübel'in Beşiktaş'ın kalecisi olacağını düşünüyorum. Ve yakın zamanda da bu iş çözülecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü işte belki işte stopersiz, eksik stoperle çıkabilirsiniz. Belki sol bekle çıkabilirsiniz ama üst düzey tecrübeli bir kaleciyle çıkmazsanız özellikle Avrupa maçlarında sıkıntı yaşarsınız. O yüzden Beşiktaş yönetimi ne yapıp yapıp 23 Temmuz'daki maça Nübel'i veya olmadı başka bir tecrübeli ismi yetiştirmek durumunda. Yani bu işi çözmek durumundalar. Kaleci konusunda sıkıntı olmaz. Zaten Nübel ismi turnuvadaydı. Herhangi bir fiziki anlamda da sıkıntısı yok. Kaleci kamp yapmasa da olur. Yani bir hafta kala da gelse maça, eğer yetişirse tabii, o prosedürü şimdi kaç gün önceden bilmiyorum, ismi yetişirse UEFA'ya gelip çıkar oynar. O yönde bir sıkıntı olmaz. O yüzden Beşiktaş yönetiminin ben acilen santrafordan da işte ne bileyim sol kanattan da önce bir kaleci olayını çözmesi lazım. Tabii ki daha sonraki yerler işte Trossard, o da bitti deniliyor. Önemli bir isim. Onun da kadroya katılması. Daha sonra bir santrafor. Yani ben işte önce kaleci işinin çözüleceğini düşünüyorum. Ardından Trossard'la bir anlaşma yapılacaktır. Santrafor konusuna gelince ise en son gerçekleşecek bir olay diye düşünüyorum ben.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın transfer gündemini Al Spor yorumcusu Kartal Yiğit'le değerlendirdi. Kendisine güzel bir akşam geçirmesini diliyoruz. Bir kez daha değerli yorumlarından dolayı teşekkür ederiz. Ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin ise Mason Greenwood konusundaki ısrarı devam ediyor. Sarı lacivertler bu transferi bitirmek için uygun mali şartların oluşmasını bekliyor.
2: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
0: Fenerbahçe deneyimli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini bir yıl uzattı. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamada mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak askeri ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz ifadesini kullandı. 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkan Mert Hakan 11 gol ve 25 asist katkısı verdi. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor ve teknik direktör İsmail Kartal oyuncularla yapmış olduğu görüşmelerde her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguladı.
3: Çok güçlü bir şekilde girerek
2: Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya giden Sarı Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal tüm oyuncularını kullanmayı hedefliyor. Kartal futbolcularıyla yaptığı görüşmede her oyuncunun şansının eşit olduğunu vurguladı. İsmail Kartal kadroya dahil edilen yerli yabancı tüm oyunculara Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Topuk yaylası kampında yer almayan Diego Carlos, iyileşen Dorge Lezneme ve milli takımlardan dönen Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfancan Kahveci, Mert Günok, Oğuz Aydın ve Çağlar Söyüncü kamp kadrosuna alındı. Bir yıllık sözleşme imzalanan Mert Hakan Yandaş da kafilede yer alıyor. Topuk yaylasında sakatlanan Vedat Muriç'in tedavisi İstanbul'da devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Avusturya kampı sonrası gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kapsamlı bir rapor sunacak.
0: Fenerbahçe Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. Sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 14 Temmuz'a kadar Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe'nin kadrosunda 36 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe, Amara Diouf'un Avusturya kampına götürülmediğini ve oyuncunun çalışmalarını Samandıra Cambartu tesislerinde devam edeceğini açıkladı. Sarı lacivertler 14 Temmuz'a kadar kampta 3 hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 8 Temmuz'da Admira Vaker, 11 Temmuz'da Pogon, 14 Temmuz'da ise Las Klins ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. İngiliz basını adı Galatasaray'la anılan Mısırlı golcü Omar Marmuş'la başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden kulübün ilgilendiğini iddia etti.
4: Mauro Icardi ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da forvet transferi için temaslar sürüyor. Sarı kırmızılılar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmuş için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılıların ilgisinin yaz transfer döneminde yeniden arttığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferini satın alma opsiyonunu kiralama modeliyle bitirmeyi planladığı aktarıldı. Sarı kırmızılı idarecilerin deneyimli forvet için dikkat çekici bir maaş teklifi hazırladığı, Marmuş'un menajeriyle görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferinde ciddi rakipleri olduğunun altı çizildi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Omar Marmuş'la Juventus, Aston Villa, Barcelona ve Almanya'dan birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtildi. Ocak 2025'te Frankfurt'tan 75 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Marmuş'un 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezon City formasıyla 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol 3 asist üretti.
0: Trabzonspor'da ise transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip milli futbolcu Aral Şimşir'le 4 yıllık anlaşmaya vardı. Milli futbolcu Aral Şimşir Trabzonspor yolunda. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo

0: Abili ekiple 4 yıllık anlaşmaya vardı. Midtjylland'de de 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkışan Karadeniz ekibi ödeme detaylarıyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol 21 asistlik performans sergiledi. Devam ediyoruz Trabzonspor'la. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Bordo Mavili ekip Samsunspor'dan Fandron Gelen için yeniden harekete geçecek.
1: Trabzonspor, Batagov'un sakatlıktan dönüş süresinin Ekim ya da Kasım ayını bulacak olması nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavililer savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen yer alıyor. Kısa süre önce iki kulüp arasında başkanlar düzeyinde görüşme yapılmıştı. Bordo Mavili yönetim yapılan değerlendirme sonrası Hollandalı savunma oyuncusu için Samsunspor'la bir görüşme daha yapma kararı aldı. Kısa süre içinde Trabzonsporlu idarecilerin Samsunspor'la temas kurması bekleniyor. Bordo Mavililer yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşması durumunda Adil Demirbağ ve Ahmetcan Kaplan'ı gündemine alabilir. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Drongelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drongelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
0: Trabzonspor'da sol bek bölgesi için ise son olarak Lorient forması giyen Darlin Yongwa ismi gündeme geldi.
1: Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transferde elini çabuk tutan ve anlaşmaya vardığı oyuncuları birer birer duyuran Bordo Mavili takım için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Afrika Food, Trabzonspor'un Fransız ekibi Lorient'la sözleşmesi sona eren Darlin Yongba'nın transferinde sona yaklaştığını yazdı. Bonservisi elinde olan Kamerunlu Solbek'in Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği ve yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtildi. Haberde taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ifade edildi. Temmuz 2022'de Lorient'a transfer olan 25 yaşındaki Solbek, geride kalan sezon 25 maçta forma giydi.
0: Trendyol Süper Lig'den haberlerle devam ediyoruz. Kocaeli Spor'sa Çaykur Rizespor'dan ayrılan Emir Ortakay'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da geçiren Emir Ortakay'a 3 yıl aradan sonra Kocaeli Spor'a döndü. Yeşil Siyahlı ekipten yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Emir Ortakay'a kariyerinde daha önce Göztepe, Westerlo, Berşat ve Eyüpspor formalarında giydi. Genç stoper geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maçta 773 dakika süre aldı. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ise yeni sezon formalarını paylaştığı bir video ile taraftarlarına duyurdu.
2: Her şehrin bir sesi vardır. Bizim sesimiz tribünlerden yükselir. Her şehrin bir hikayesi vardır. Mavi ile beyazın arasında yazılır. Çünkü bazı renkler moda olmaz, miras olur.

0: Dün olduğu gibi bugün de yarın da tarihin izinde Erzurumspor'un gölgesinde.
1: Avrupa'dan futbol haberleriyle devam ediyoruz ana habere. İspanyol devi Real Madrid

0: Madrid ise Hollandalı oyuncu Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Real Madrid savunmasını Denzel Dumfries'le güçlendirdi. İspanyol devinden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüplerden bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken Avrupa basınına göre Real Madrid'in Inter'e ödediği ücret 20 milyon euro seviyesinde. Böylelikle Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez bir vaadini daha gerçekleştirmiş oldu. Ancak eflatun beyazlı taraftarlar, Konate ve Dumfries'in ardından artık başkanın son sözü olan 150 milyon euroluk transferi bekliyor. Denzel Dumfries, Inter'den önce Sparta Rotterdam, Herenveen ve PSV Eindhoven formaları giymişti. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
0: Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız oyuncu Rafael Leao Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
1: Ruben Amorim, Rafael Leao'nun çıkışına izin verdi. İtalya basınındaki iddialara göre Milan'ın 41 yaşındaki yeni teknik direktörü Portekizli oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin seçim kozu olan Leao için Milan'ın artık teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Leao'nun 150 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduğu ancak İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60-70 milyon euro civarında bir teklife razı olacağı gelen haberler arasında. Barcelona'nın da oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği iddia ediliyor. Bir diğer ciddi teklif de Tottenham'dan bekleniyor. Başarılı futbolcu kariyerinde Lille ve Sporting formaları giymişti. Leao geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 3 asist üretti.
0: Sırada Dünya Kupası'ndan gelişmeler var.

0: Fransa ile Paraguay'ın karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Fransa oldu. Çeyrek finaldeki ilk eşleşme ise böylelikle Fas ve Fransa arasında gerçekleşecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Fransa, Philadelphia'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. 42 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen 68 bin seyircinin önünde oynanan maçın tek hakimi beklendiği gibi Fransa oldu. Döşan'ın öğrencileri Paraguay'ın katı savunmasını ve

0: Kaleci Orlando Hill'i geçmekte zorlansa da beklenen gol 70. dakikada Mbappe'nin penaltısıyla geldi. Mbappe gol krallığı yarışında 7 golle lider Messi'yi yakalarken Dünya Kupası kariyerinde de 19. golüne ulaştı. Fransa'da 1-0'lık skorla çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Paraguay'ın oyununu eleştiren Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, sabrını kaybetmeyen takımını tebrik etti.
1: Soğukkanlılıklarını korudukları için oyuncularım adına çok mutluyum. Çünkü maça bakarsanız işler kolayca kontrolden çıkabilirdi. Eğer bu tuzağa düşerseniz, ki Almanya düştü, işler tersine dönebiliyor. Oyuncularıma plana sadık kalmalarını söyledim. Sinir bozan, kışkırtan veya haksızlık duygusunu tetikleyebilecek birçok şey oldu. Bu yüzden kolay olmadı ama başardık.
0: Fransa'nın başarılı forveti Barcola da zor ama iyi bir deneyim olduğunu dile getirdi.
2: Daha önce hiç böyle bir maç oynamamıştım. Sürekli arkamdan itiş kakışa ve faullere maruz kaldım. Bu darbelere karşılık veremezdim çünkü bu onların oyununa gelmek olurdu. Zorlu bir mücadele oldu ama kazandık. Bu maçtan aklımda kalan tek şey bu.
0: Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro ise gelecek Dünya Kupası için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini söyledi.
2: Bir devrim başlatmaya çalıştım. Evet, Dünya Kupası'na kadar geldik ama dürüst olmak gerekirse daha ileri gitmek istedim. Bu yüzden buradan üzüntüyle ayrılıyorum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama şimdiye kadar yaptıklarımızla kalmak yeterli değil. Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıktan sonra şunu söylemiştim. Şimdiye kadar yaptıklarımız Dünya Kupası'nda yeterli olmayacak. Artık bu sözü değiştiriyorum. Şimdiye kadar başardıklarımız 2030 Dünya Kupası için yeterli olmaz. Bu nedenle hemen çalışmaya başlamalıyız. Bu alevin sönmesine izin vermemeliyiz.
0: Yaptığı kurtarışlarla maçın adamı seçilen kaleci Orlando Hill, bitiş düdüğünün ardından elini sıkmayan Mbappe'ye top attığı anı şöyle aktardı.
3: Futbol böyle bir şey. Savunma oyununa alışık değillerse ne yapabiliriz ki? Paraguay fiziksel oynayan sert bir takım. Top geçer adam geçmez anlayışıyla oynuyoruz. Maç sonu yanımdan geçerken Mbappe'ye elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Açıkçası o anda sinirlendim ama sonra sakinleştim. Sadece selam vermek ve tebrik etmek istemiştim. Sonuçta Fransa müthiş bir turnuva geçiriyor ve dünya şampiyonu olmaya aday bir takım.
4: FIFA 2026 Dünya Kupası'nı şu aşamaya kadar damga vuran iki isim Lionel Messi ve Kylian Mbappe şu anda ekranlara da yansıyan Barco'da görmüş olduğunuz gibi detaylı bir şekilde turnuva tarihi boyunca kaç gole imza atmışlar buna bakacağız değerli izleyenler. Bilindiği üzere Lionel Messi Dünya Kupaları tarihindeki ilk maçına 2006 Dünya Kupası'nda çıkmıştı. Kylian Mbappe'nin ise kariyerindeki ilk Dünya Kupası turnuvası organizasyonu 2018 yılındaki turnuvaydı. Detaylı bir şekilde bakacağız. Öncelikle Messi ile başlayalım. Kariyerinde çıkmış olduğu Dünya Kupası maçı 30 ve 20 golle tüm zamanların şu ana kadar Dünya Kupası'nda en çok gol kaydeden ismi Lionel Messi ve her geçen maçta da bu rekor biraz daha geliştirmeye devam ediyor. Arjantinli oyuncu son olarak Yeşilburun Adaları karşısında da yine gol sevinci yaşamıştı. Sağ ayağıyla Dünya Kupaları tarihinde 5 golü var Lionel Messi'nin. Sol ayağıyla ise 9 gol attı. Tabii sol ayağıyla daha fazla gol atması çok da şaşırtacak bir durum değil ama hiç kariyerinde Dünya Kupaları tarihinde kafa golü yok Lionel Messi'nin. 2 frikik golü ve 4 de penaltı golü var Arjantinli yıldızın. Hemen Kylian Mbappe'ye bakalım. Maç ve gol ortalamasına baktığımızda belki de tüm zamanların en başarılı ismi Kylian Mbappe. 19 maçta 19 golü var. Dünya Kupaları tarihinde her neredeyse bir maçta gol sevinci yaşamış Fransız oyuncu. Bu anlamda özellikle yaşı da biraz daha genç olması sebebiyle Messi'yi en çok tehdit eden isim Mbappe. İlerleyen yıllarda Messi'nin rekorunu geçmeye aday. Sağ ayağıyla 13 golü var. Mbappe'nin sol ayağıyla ise 2 golü var. Bir kafa golü var Kylian Mbappe'nin. Frikik golü yok Dünya Kupaları tarihinde ve 3 de penaltı golü atmayı başarmış Fransız yıldız. Peki yıllara göre dağılımına hemen bakalım. Az önce ifade etmiştim. Lionel Messi kariyerindeki ilk Dünya Kupası maçı 2006 yılındaydı. O turnuvada bir golü var Arjantinli oyuncunun. 2010

0: 2010'da Güney Afrika'daki turnuvada gol sevinci yaşayamadı. 2014 yılı finalde kaybettiği bir turnuvaydı. Arjantin'in Almanya'ya finalde mağlup olmuşlardı. O turnuvada 4 golü vardı Lionel Messi'nin. 2018'de Rusya'da bir gol sevinci yaşadı. 2022 aslında tıpkı bu turnuva gibi damga vurduğu bir başka turnuva olmuştu ve o turnuvada kaydettiği 7 golle de bir anlamda ülkesi Arjantin'e Dünya Kupası zaferini getirmeyi başarmıştı Messi ve şu anda devam etmekte olan 2026 Dünya Kupası'nda ise bu aşamaya kadar 7 gol sevinci yaşadı. Kylian Mbappé ve ilk kariyerinde forma giydiği turnuva 2018 Rusya turnuvası olmuştu. O turnuvada 4 golü var Mbappe'nin. Finalde kaybetmişlerdi o turnuvayı. Özür diliyorum. 2018'i kazanmayı başarmıştı Fransa. 2022'de ise Arjantin'e finalde mağlup olmuştu Fransa. O turnuvada 8 golü vardı Mbappe'nin ve şu anda tıpkı Messi gibi o da devam etmekte olan 2026 Dünya Kupası'na attığı 7 golle damga vurmaya devam ediyor. Bir anlamda yıldızların ve golcülerin damga vurduğu bir FIFA 2026 Dünya Kupası izliyoruz. Gollerin detaylı bir şekilde Messi, Mbappe kıyaslaması ve dağılımı bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda son 16 turu Kanada-Fas karşılaşmasıyla dün başlamıştı. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3 golle geçmeyi başaran Fas son 8 takım arasında kalmayı başardı.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunun ilk mücadelesinde Fas'la Kanada Houston'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Kanada ataklarından sonuç alamadı. Fas'ın yıldız isimlerinden Saibari karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Oldukça sert geçen ve 6 oyuncunun sarı kart gördüğü ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Fas 50 ve 82. dakikalarda Unai'nin 90+8'de de Rahimi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te geçiren Faslı oyuncu Sofyan Amrabat maçın son bölümünde forma giydi. Kuzey Afrika temsilcisi Boston'daki çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak. Fas teknik direktörü Muhammed Oabi, tüm maçların çekişmeli geçtiğini, karşılarına çıkan her rakibi yenmeleri gerektiğini söyledi.
2: Ce sera ou le Paraguay ou la France, ce sera pas sûrement la France. Ça reste, il reste encore un match. Je pense que vous avez regardé les derniers matchs.
3: Bundan sonra rakip kim olursa olsun aynı hırsla yarı final hedefleyerek sahaya çıkmamız gerekiyor. En iyi performansımızı sergilemediğimiz takdirde ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Bu turnuvada sonuna kadar ilerlemek ve finale ulaşmak istiyoruz. Burası Dünya Kupası. Kimin için oynadığımızı, neden oynadığımızın farkındayız. Artık insanlar Fas'tan bahsederken gerçek bir rakip ve büyük bir futbol ülkesinden bahsediyor. Bu da bizim için büyük gurur. Ama bence bu sadece başlangıç. Umarım uzun yıllar benzer Dünya Kupası performansları sergilemeye devam ederiz.
1: Maçta iki gol atan ve mücadelenin kahramanı olan Azzedine Onayi takım oyununa vurgu yaptı.
4: Takımımla gurur duyuyorum. Turu sadece benim gol atmamla geçmedik. Son oynadığımız maçlarda herkes gol attı. Birlik olmuş bir grubuz. Hepimiz aynı hedefe koşuyoruz. Kimin gol attığı önemli değil. Neticede herkes mutlu oluyor. Bu jenerasyonla gurur duyuyorum.
1: Kanada teknik direktörü Jesse Marsh ise kaybetmelerine rağmen rakiplerinden daha iyi olduklarını savundu.
5: I think we showed that in this tournament that we can win big games.
6: Takımın başına geçtiğimden beri Copa America'da da olduğu gibi büyük maçları kazanabileceğimizi gösterdik. Maçın ilk yarısında dünyanın 7. sıradaki takımını tamamen kontrol altında tuttuk. Sahada tek bir takım vardı ama sonra oyunu kuramadık. İkinci yarının başında bile agresif olan bizdik ama golü onlar attı ve oyunun seyri değişti. Gösterdiğimiz çaba ve sergilediğimiz kaliteyi düşünürsek dünyanın 7. sırasındaki takımdan daha iyiydik. Oyuncularıma daha iyi olabileceklerine inandıklarını göstermelerini istedim. Onlar da yaptı.
1: Maçta sakatlığı nedeniyle süre alamayan Kanada kaptanı Alfonso Davies oyuna girmek istese de ağrı hissettiği için risk almadıklarını aktardı.
7: Bu risk alamadığınız bir sakatlık. Son 3-4 ayda arka arkaya 3 kez sakatlık yaşadım. Hız ve koşuya dayalı bir tarzım olduğu için benim adıma

0: Çok hassas bir durum. Bir oyuncu %100 formda değilse ve o hıza sahip değilse işler zorlaşıyor. Belki oyuna girebilirdim ama sprintler sırasında ağır hissediyordum. İlk yarıda arkadaşlarım çok iyi oynadı ve maç lehimize gidiyordu. Fırsatları değerlendiremedik. Benim için kenarda oturmak mental olarak zordu.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda sona doğru yaklaşıyoruz. Turnuva acındaki son duruma ise birlikte bir yeniden göz atalım istedik. Son 16 heyecanı dünkü karşılaşmalarla başlamıştı. Fransa Paraguay'ı 1-0'la mağlup etmeyi başardı ki Paraguay D grubunda amili futbol takımımızın olduğu gruptan 3. olarak çıkmış ve devamında ise son 32'de Almanya'yı penaltılarda mağlup etmişti ama Fransa'ya diş geçiremedi Paraguay ve 1-0'lık skorla turnuvaya veda ettiler. Kanada, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ise Fas'a 3-0'lık skorla mağlup olarak onların da Dünya Kupası serüveni son bulmuş oldu. Çeyrek finaldeki ilk eşleşme böylelikle belirlendi. Fransa ile Fas Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmesinde karşı karşıya gelecekler. Peki diğer son 16 eşleşmeleri nedir? Portekiz-İspanya belki de bu turun en dikkat çeken eşleşmesi. Ronaldo'lu Portekiz'le Yamallı İspanya karşı karşıya gelecekler. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Ev sahiplerinden Amerika ise Belçika ile kozlarını paylaşacak. Turnuva ağacının sağ tarafına şimdi de göz atalım. Brezilya-Norveç mücadelesi bugün Türkiye saatiyle 23'te bu karşılaşma başlayacak. Oldukça yine dikkat çeken bir eşleşme Brezilya-Norveç eşleşmesi. Haaland ve Vinicius Junior bu turnuvada iki isim de çok formdalar. Yine turnuvanın bir diğer ev sahibi Meksika ise İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Harry Kane İngiltere'yi sırtlamaya devam ediyor. Bakalım Meksika'ya da diş geçirebilecek mi Kane ve arkadaşları? Bu karşılaşma ise bu gece saat 03'te başlayacak değerli izleyenler. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve diğer iki eşleşme ise Arjantin'le Mısır. Mısır şu ana kadar turnuvaya damga vuran takımlardan birisi oldu Salah ve arkadaşları. Bu kez Messi ile Arjantin'le karşı karşıya gelecekler ve son eşleşme ise İsviçre-Kolombiya eşleşmesi. Turnuva ağacı bu şekilde final mücadelesi 19 Temmuz tarihinde Amerika'da New York kentinde oynanacak. Artık yavaş yavaş Dünya Kupası'nda sona doğru yaklaşıyoruz. Devam edelim haberlerimizle. Son 16 turu demiştik. Bugün Türkiye saatiyle 23'te Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek ve bu maçın detaylarına bir göz atalım.
2: Brezilya ve Norveç Dünya Kupası'nın son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Fas asıllı Amerikalı hakem İsmail Elfat yönetecek. Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sı, Fas, İskoçya ve Haiti'nin bulunduğu C grubunu lider tamamlamış ve son 32 turunda Japonya'yı 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırmıştı. Solbakan yönetimindeki Norveç ise Irak ve Senegal'in de bulunduğu grubu lider Fransa'nın arkasında tamamlamış ve son 32'de Fil Dişi sahilini 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Norveç'in golcüsü Haaland'ı anlatmaya gerek olmadığını söyledi.
0: Norveç zorlu bir rakip. Kaliteli ve iyi organizasyona sahip olan bir takım. Herkes Haaland'ı tanıyor. Çok tehlikeli bir forvet. Savunmacılarıma onu anlatmama gerek yok. Bu yüzden en iyi oyunumuzu oynamalıyız. Kendimize güveniyoruz ve olabilecek her şeye hazırız. Yapmamız gerekenlere odaklandık. Bu maçta Neymar ve Vinicius birlikte oynayabilir.
2: Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta, Norveç'in güçlü yönlerini etkisiz hale getirmek için çok çalıştıklarını vurguladı.
3: Çok çekişmeli bir maç olacak. Ceza sahamıza fazlaca top gönderecekler. Her korner ve serbest vuruştan faydalanmaya çalışacaklardır. Bize gol atmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Onların güçlü yönlerini etkisiz hale getirmek için çok çalıştık. Üst tura çıkmak için en iyi oyunumuzu ortaya koymayı umuyoruz.
2: Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken ise Brezilya'yı bir takım olarak durdurmaları gerektiğini belirtti.
4: Bence Brezilya eskisi kadar büyük bir favori değil. Çok iyi oyuncuları var ve onları durdurmamız gerekiyor. Ama her şeyden önce Brezilya'yı takım olarak durdurmalıyız. Bunu söylemesi kolay ama yapması zor. Yine de hazırız. Çok iyi bir seriyi yakaladık. Özgüvenimiz var. Haaland'ın pasa ihtiyacı var ve şimdiye kadar doğru pasları vermenin yollarını bulduk. Bence şansımız var.
1: Evet, Brezilya bir önceki turda Norveç karşılaşması eşleşmesi öncesinde son 32'de Japonya ile karşı karşıya gelmiş ve o maçta ise 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başarmıştı. Brezilya-Norveç mücadelesi öncesinde Brezilya'nın Japonya maçını bir hatırlayalım.
5: Dünya Kupası'nda son 32 turunda Brezilya ile Japonya Houston'da karşı karşıya geliyor. Ancelotti ve Moriyasu iki teknik adam ekrana yansıdı. Sano ile çıktı Japonya. Sano vurduğu top ağlara gidiyor. 29. dakikada Kaishi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu giyme arayıcıdan. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Gimareş kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direk. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Gimareş baktı kaleye. Pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.

0: Bir bağlantıyla devam ediyoruz. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Vedat Sezer güreşte heyecanı yerinde takip ediyor. Sözü kendisine bırakalım.
1: Sonuçlandı ve finalde Feyzullah Artürk'ü puanlamada Erkan Taş yenerek Kırkpınar baş pehlivan oldu. Yarım saat süren güreşin ardından puanlamaya geçilmişti. Her iki güreşçi de birbirine üstünlük sağlamak için dikkatli güreş yapmaya başlamıştı. Her iki güreşçi de birkaç kez puanlamada kazanmak için hamle yapmıştı, ancak bu hamlelerin sonucunda başarılı olan ve yarışmadan, bu müsabakadan galip çıkan Erkan Taş oldu ki Erkan Taş Kırkpınar'ın sürpriz güreşlerinden birisiydi. Favori

0: Tek tek veda ettiği Kırkpınar'da Erkan Taş güçlü rakibi. Geçtiğimiz yılın finalisti ve bu yılın da CV Enerji'lik lideri, favorisi Fezullah Aktürk'e karşı üstünlük sağladı ve güreşlerde Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Şu anda büyük bir sevgi gösterisi gösteriliyor Erkan Taş'a. Güneşte bir ara kaşı da açılmıştı Erkan Taş'ın. Fezullah Aktürk çok temkinli güreşiyordu. Daha aktif güreşen Erkan Taş idi. İki kez rakibine ihtar da verdirdi. Ve sonuçta yüzü gülen Erkan Taş oldu. Şu anda Erkan Taş sevenleri tarafından kuşatılmış durumda. Biz oraya gitmeye çalışacağız. Ve Erkan Taş güçlü rakibine üstünlük sağladı. Ve şu anda gerçekten büyük bir sevgi gösterisi var. Biz de oraya doğru gitmeye çalışıyoruz.
1: Oğlum sakin ol.
2: Bütün ekibime öncelikle bugünlere Başkanım ekibimiz, Büşra Özdemir'e, herkese çok teşekkür ediyorum. İsmini sayamadım, birçok şey ben Kerem Onustan'ın ismini buradan. Çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Yine Hikmet Tuzlu Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Onun demeyi üzerimize çok büyük. Allah'ıma şükürler olsun diyorum.
1: Erkan, bundan sonraki hedef ne?
2: Bundan sonraki hedef yine bu sayı artık. Bundan sonra hep altın kemer için geleceğiz.
3: Düşmeyeceğiz.
2: Aile olarak inşallah altın kemer kazanmak nasip olur. Ben de daha büyük. Fark etmez. Dökme.
4: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde şampiyonluğa ulaşan Erkan Taş'ı bir kez daha tebrik edelim. Biz basketbolla ana habere devam ediyoruz değerli izleyenler. 12 dev adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. maçında yarın İstanbul'da İsviçre'ye konuk edecek.
5: 12 dev adam Dünya Kupası Avrupa elemelerinde son maçına çıkıyor. C grubunda 5'te 5 yapan Türkiye zirvede yer alıyor. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi. Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve 2. tura yükselemeyen İsviçre 4. ve son sırada bulunuyor. Baş antrenör Ergin Ataman bu karşılaşmayla A milli takım başındaki 100. maçına çıkacak. Tecrübeli koçun milli takımın başına çıktığı 99 maçta 55 galibiyet ve 44 mağlubiyeti bulunuyor. Son Avrupa ikincisi Ay Yıldızlılar İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turunu mağlup tamamlamaya çalışacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
4: Fenerbahçe Beko'nun ABD'li gardı Taylen Horton Tucker'sa Sarı Lacivertli kulüpteki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
5: Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Horton Tucker, Sarı Lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili konuştu. İstanbul'a gelirken ana hedefinin takımda kalıcı bir etki bırakmak olduğunu ifade eden ABD'li oyuncu, Euroleague'de de şampiyonluğa ulaşamamalarının kendisinde eksik kalmış bir duygu yarattığını söyledi. Euroleague'in NBA'den sonra dünyanın en iyi ligi olduğunu belirten 25 yaşındaki guard, bir ligin iyi bir oyuncusu olmak, beraberinde alınması zor kararları getirir. İki ligde de başarılı olmak çok fazla oyuncunun yapabildiği bir şey değil. Bu yaz bana başka bir takıma gitme fırsatını getirebilir veya İstanbul'da kalabilirim. Tabii ki bu her zaman düşünmeniz gereken bir şey. Ancak iki ligde de bitmemiş bir işinizin olması karar vermenizi iyice zorlaştırıyor diye konuştu. Sarı lacivertlilerde ilk sezonunu geride bırakan ABD'li guard, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda takımının zafere ulaşmasında büyük rol oynadı. Horton Tucker'ın Fenerbahçe Beko ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
4: Premier Lig kulübü Hull

0: Gazetenin sahibi Acun Ilıcalı In Business dergisinin Temmuz sayısına konuk oldu.
1: Ekonomi dergisi In Business'ın Temmuz sayısının kapağında Acun Ilıcalı yer aldı. Ilıcalı birçok konu hakkında soruları yanıtladı.
2: Vallahi öyle olsaydı herhalde Husti'yi almazdım mesela. Yani baktığınız zaman hani aldığım işlerde servet büyüdükçe büyüyor bende. Bunun sebebi de yani aynı şey yapmaktan hiçbir zaman mutlu olmuyorum. Hep bir yenilik yapmak istiyorum. Tabii ki risk alıyorum, çok da risk alıyorum ama hani kendi açımdan bir matematiği var. Benim herhalde ki beynimdeki matematik tutuyor ki risklerde de başarılı oluyorum. Yani oradaki kendi sezilerim ve aldığım riskler öyle bir meç oluyor ki ama şunu da söylemem lazım. Allah da hep yardım etti. Yani birçok yerde hani en son finalde dahil olmak üzere dualarla başardığımızı düşünüyorum.
1: İş insanı Acun Ilıcalı yaklaşık 4 yıl önce 20 milyon sterlin bedelle satın aldığı ve geride bıraktığımız sezon Premier Lig'e yükselen Hull City hakkında "Risklerde başarılı oluyorum," dedi. Acun Ilıcalı Dünya Kupası'ndaki favorilerini de açıkladı.
2: Favori takımlarım İspanya, Brezilya, Arjantin. Bu takımlar favori gözüküyor aslında, Fransa'da dahil. Ama benim kimin kazanmasını istediğimi soruyorsan gönlüm Brezilya Arjantin'den yana, o tarafta, Avrupa'dan da İngiltere'den yana. Sonuç itibariyle Brezilya Arjantin birbirinden nefret eder. Ben ama ikisine de sempatik bakıyorum. Avrupa'da da İngiltere'nin benim için küçüklüğümden beri ayrı bir değeri var.
0: Kısa bir ara ardından ana haber devam edecek.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: 1985 yılı Yeşil Sağlar'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe'de Mason Greenwood konusundaki ısrar sürüyor. Sarı lacivertli ekip bu transferi bitirmek için uygun mali şartların oluşmasını bekliyor.
1: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü Burak

0: Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
1: Bir son dakika gelişmesi değerli izleyenler. FIBA U17 Dünya Kupası üçüncülük maçında milliler bugün Avustralya'yı konuk ediyordu ve karşılaşmadan ne yazık ki 77-69 mağlup ayrıldık. Böylelikle turnuvayı dördüncü tamamladığı genç basketbol takımımız bir kez daha göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür ve tebrik edelim kendilerini. Biz devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz ise Galatasaray'dan olacak. İngiliz basınından bir iddia var değerli izleyenler. Adı bu transfer döneminde özellikle Galatasaray'la anılan Mısırlı golcü Omar Marmuş için Avrupa'nın büyük kulüplerinin de listesinde olduğunu iddia etti.
2: Mauro Icardi ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da forvet transferi için temaslar sürüyor. Sarı kırmızılılar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Mısırlı golcü Omar Marmuş için yeniden harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de gündeme gelen 27 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılıların ilgisinin yaz transfer döneminde yeniden arttığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferini satın alma opsiyonunu kiralama modeliyle bitirmeyi planladığı aktarıldı. Sarı kırmızılı idarecilerin deneyimli forvet için dikkat çekici bir maaş teklifi hazırladığı, Marmuş'un menajeriyle görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Marmuş transferinde ciddi rakipleri olduğunun altı çizildi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın da Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Omar Marmuş'la Juventus, Aston Villa, Barcelona ve Almanya'dan birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtildi. Ocak 2025'te Frankfurt'tan 75 milyon euro bonservisle Manchester City'ye transfer olan Marmuş'un 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geride kalan sezon City formasıyla 36 maça çıkan Mısırlı futbolcu 8 gol 3 asist üretti.
1: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş bonservis elinde olan milli futbolcu Salih Özcan'la anlaşmaya vardı. Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş orta sahasını Salih Özcan'la güçlendirdi. Siyah beyaz ekip Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Salih Özcan Beşiktaş'tan senelik 2,5 milyon euro ücret alacak. Başarılı futbolcunun kısa süre içerisinde siyah beyaz ekibin Slovakya kampına katılması bekleniyor. Temmuz 2022'den bu yana Borussia Dortmund'da forma giyen Salih, geride kalan sezon 12 maçta görev aldı. Kariyerinde Köln, Holstein Kiel ve Wolfsburg formalarını da giyen Salih Özcan, A milli takımda ise bugüne kadar 32 karşılaşmada görev alırken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Beşiktaş kaleci transferinde ise Alexander Nübel'le yapmış olduğu görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
0: Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde gaza bastı. Siyah beyazlı yönetim, Alman filebekçisiyle yaptığı görüşmelerde yıllık 5 milyon euro net maaş üzerinden anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için artık gözler Bayern Münih ile yürütülen bonservis pazarlıklarına çevrildi. Beşiktaş'ın Alman kulübüne 5 ila 6 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu öğrenilirken, Nübel'in de transferin gerçekleşmesi adına kulübüne onay vermesi yönünde baskı yaptığı ifade ediliyor. Yönetim, kaleci transferini önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'la oynanacak mücadeleyi yetiştirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Alexander Nübel 46 resmi maçta görev aldı.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlar Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaştı ve Belçikalı oyuncunun vereceği kararı bekliyor.
0: Beşiktaş yeni sezon öncesi sol kanat transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını hız kesmedi.

0: sürdürüyor. Siyah beyazlıların öncelikli hedefi Leandro Trossard konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle temaslar devam ederken yönetim transferi kısa süre içerisinde neticelendirmeyi amaçlıyor. Arsenal'la bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta asıl bekleyiş ise Belçikalı Yıldız'ın vereceği nihai karara çevrildi. Oyuncu cephesiyle yapılan son temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, siyah beyazlı yönetim Dünya Kupası sona ermeden transferi sonuçlandırabilmek adına görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Transferin gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcayan Başkan Serdal Adalan'ın da sürece doğrudan dahil olduğu öğrenildi. Kulüpte uzun süredir uygulanan 30 yaş ve üzerindeki futbolcular için bonservis ödememe politikasına rağmen Trossard'ın bu kuralın dışında değerlendirildiği ve tecrübeli oyuncu için özel bir istisna oluşturulduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde sol kanat transferini tamamlayarak kadro planlamasında önemli bir dosyayı kapatmayı hedefliyor.
1: Trabzonspor'dan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor ise listesine Samsunspor'dan Van Dron Gelen aldı.
0: Trabzonspor, Batagov'un sakatlıktan dönüş süresinin Ekim ya da Kasım ayını bulacak olması nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavililer savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında Samsunspor'da forma giyen Rick Van Dron Gelen yer alıyor. Kısa süre önce iki kulüp arasında başkanlar düzeyinde görüşme yapılmıştı. Bordo Mavili yönetim yapılan değerlendirme sonrası Hollandalı savunma oyuncusu için Samsunspor'la bir görüşme daha yapma kararı aldı. Kısa süre içinde Trabzonsporlu idarecilerin Samsunspor'la temas kurması bekleniyor. Bordo Mavililer yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşması durumunda Adil Demirbağ ve Ahmetcan Kaplan'ı gündemine alabilir. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Dron Gelen, kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Dron Gelen'in Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
1: Avrupa futbolunun transfer gündemine bakacağız. İspanyol devi Real Madrid Hollandalı oyuncu Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını açıkladı.
0: Real Madrid savunmasını Denzel Dumfries'le güçlendirdi. İspanyol devinden yapılan açıklamada Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Kulüplerden bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken Avrupa basınına göre Real Madrid'in Inter'e ödediği ücret 20 milyon euro seviyesinde. Böylelikle Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez bir vaadini daha gerçekleştirmiş oldu. Ancak eflatun beyazlı taraftarlar, Konate ve Dumfries'in ardından artık başkanın son sözü olan 150 milyon euroluk transferi bekliyor. Denzel Dumfries, Inter'den önce Sparta Rotterdam, Herenveen ve PSV Eindhoven formaları giymişti. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
1: Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam ediyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu dün Kanada-Fas mücadelesiyle başladı. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3 golle mağlup etmeyi başaran Fas adını çeyrek finale yazdırdı.
2: 2026 Dünya Kupası son 16 turunun ilk mücadelesinde Fas'la Kanada Houston'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Kanada ataklarından sonuç alamadı. Fas'ın yıldız isimlerinden Saibari karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlık nedeniyle

0: ve oyundan çıktı. Oldukça sert geçen ve 6 oyuncunun sarı kart gördüğü ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Fas 50 ve 82. dakikalarda Unai'nin 90+8'de de Rahimi'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te geçiren Faslı oyuncu Sofyan Amrabat maçın son bölümünde forma giydi. Kuzey Afrika temsilcisi Boston'daki çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak. Fas teknik direktörü Muhammed Oabi, tüm maçların çekişmeli geçtiğini, karşılarına çıkan her rakibi yenmeleri gerektiğini söyledi.
1: Ce sera ou le Paraguay ou la France, ce sera pas sûrement la France. Ça reste, il reste encore un match. Je pense que vous avez regardé les derniers matchs.
2: Bundan sonra rakip kim olursa olsun aynı hırsla yarı final hedefleyerek sahaya çıkmamız gerekiyor. En iyi performansımızı sergilemediğimiz takdirde ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Bu turnuvada sonuna kadar ilerlemek ve finale ulaşmak istiyoruz. Burası Dünya Kupası. Kimin için oynadığımızı, neden oynadığımızın farkındayız. Artık insanlar Fas'tan bahsederken gerçek bir rakip ve büyük bir futbol ülkesinden bahsediyor. Bu da bizim için büyük gurur. Ama bence bu sadece başlangıç. Umarım uzun yıllar benzer Dünya Kupası performansları sergilemeye devam ederiz.
0: Maçta iki gol atan ve mücadelenin kahramanı olan Azzedine Onayi takım oyununa vurgu yaptı.
3: Takımımla gurur duyuyorum. Turu sadece benim gol atmamla geçmedik. Son oynadığımız maçlarda herkes gol attı. Birlik olmuş bir grubuz. Hepimiz aynı hedefe koşuyoruz. Kimin gol attığı önemli değil. Neticede herkes mutlu oluyor. Bu jenerasyonla gurur duyuyorum.
0: Kanada teknik direktörü Jesse Marsh ise kaybetmelerine rağmen rakiplerinden daha iyi olduklarını savundu.
4: I think we showed that in this tournament that we can win big games.
5: Takımın başına geçtiğimden beri Copa Amerika'da da olduğu gibi büyük maçları kazanabileceğimizi gösterdik. Maçın ilk yarısında dünyanın 7. sıradaki takımını tamamen kontrol altında tuttuk. Sahada tek bir takım vardı ama sonra oyunu kuramadık. İkinci yarının başında bile agresif olan bizdik ama golü onlar attı ve oyunun seyri değişti. Gösterdiğimiz çaba ve sergilediğimiz kaliteyi düşünürsek dünyanın 7. sırasındaki takımdan daha iyiydik. Oyuncularıma daha iyi olabileceklerine inandıklarını göstermelerini istedim. Onlar da yaptı.
4: The second half, we were the aggressor. We were the ones in control of the match. We were the ones that looked more likely to score.
0: Maçta sakatlığı nedeniyle süre alamayan Kanada kaptanı Alfonso Davies oyuna girmek istese de ağrı hissettiği için risk almadıklarını aktardı.
6: Bu risk alamadığınız bir sakatlık. Son 3-4 ayda arka arkaya 3 kez sakatlık yaşadım. Hız ve koşuya dayalı bir tarzım olduğu için benim adıma çok hassas bir durum. Bir oyuncu %100 formda değilse ve o hıza sahip değilse işler zorlaşıyor. Belki oyuna girebilirdim ama sprintler sırasında ağır hissediyordum. İlk yarıda arkadaşlarım çok iyi oynadı ve maç lehimize gidiyordu. Fırsatları değerlendiremedik. Benim için kenarda oturmak mental olarak zordu.
7: Fas'ın FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final turundaki rakibi ise Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa oldu.
0: 2026 Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Fransa, Philadelphia'da Paraguay ile karşı karşıya geldi. 42 dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen 68 bin seyircinin önünde oynanan maçın tek hakimi beklendiği gibi Fransa oldu. Döşan'ın öğrencileri Paraguay'ın katı savunmasını ve kaleci Orlando Hill'i geçmekte zorlansa da beklenen gol 70. dakikada Mbappe'nin penaltısıyla geldi. Mbappe gol krallığı yarışında 7 golle lider Messi'yi yakalarken Dünya Kupası kariyerinde de 19. golüne ulaştı. Fransa'da 1-0'lık skorla çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Paraguay'ın oyununu eleştiren Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, sabrını kaybetmeyen takımını tebrik etti.
5: Soğukkanlılıklarını korudukları için oyuncularım adına çok mutluyum. Çünkü maça bakarsanız işler kolayca kontrolden çıkabilirdi. Eğer bu tuzağa düşerseniz, ki Almanya düştü, işler tersine dönebiliyor. Oyuncularıma plana sadık kalmalarını söyledim. Sinir bozan, kışkırtan veya haksızlık duygusunu tetikleyebilecek birçok şey oldu. Bu yüzden kolay olmadı ama başardık.
0: Fransa'nın başarılı forveti Barcola da zor ama iyi bir deneyim olduğunu dile getirdi.
3: Daha önce hiç böyle bir maç oynamamıştım. Sürekli arkamdan itiş kakışa ve faullere maruz kaldım.

0: Bu darbelere karşılık veremezdim çünkü bu onların oyununa gelmek olurdu. Zorlu bir mücadele oldu ama kazandık. Bu maçtan aklımda kalan tek şey bu.
1: Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro ise gelecek Dünya Kupası için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini söyledi.
0: Bir devrim başlatmaya çalıştım. Evet, Dünya Kupası'na kadar geldik ama dürüst olmak gerekirse daha ileri gitmek istedim. Bu yüzden buradan üzüntüyle ayrılıyorum. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama şimdiye kadar yaptıklarımızla kalmak yeterli değil. Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıktan sonra şunu söylemiştim. Şimdiye kadar yaptıklarımız Dünya Kupası'nda yeterli olmayacak. Artık bu sözü değiştiriyorum. Şimdiye kadar başardıklarımız 2030 Dünya Kupası için yeterli olmaz. Bu nedenle hemen çalışmaya başlamalıyız. Bu alevin sönmesine izin vermemeliyiz.
1: Yaptığı kurtarışlarla maçın adamı seçilen kaleci Orlando Hill, bitiş düdüğünün ardından elini sıkmayan Mbappe'ye top attığı anı şöyle aktardı.
2: Futbol böyle bir şey. Savunma oyununa alışık değillerse ne yapabiliriz ki? Paraguay fiziksel oynayan sert bir takım. Top geçer adam geçmez anlayışıyla oynuyoruz. Maç sonu yanımdan geçerken Mbappe'ye elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Açıkçası o anda sinirlendim ama sonra sakinleştim. Sadece selam vermek ve tebrik etmek istemiştim. Sonuçta Fransa müthiş bir turnuva geçiriyor ve dünya şampiyonu olmaya aday bir takım.
3: Dünya Kupası'nda son 16 tur heyecanı devam ediyor. Ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere bu gece saatler 03'ü gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler.
2: Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere çeyrek final için karşı karşıya gelecek. Tarihinde daha önce ev sahibi olduğu 1970 ve 1986 turnuvalarında çeyrek final oynama başarısı gösteren Meksika bu başarısını tekrarlamak istiyor. Kuzey Amerika temsilcisi A grubunu gol yemeden 3'te 3'lü bitirmesinin ardından son 32 eleme turunda da Ekvador'u 1-0'la geçmişti. Meksika, İspanya ile birlikte turnuvanın kalesinde gol görmeyen iki takımından biri. Maç öncesi mikrofon karşısına geçen Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, takımının kalitesi ve oyununa duyduğu güveni dile getirdi.
4: İngiltere lugar numero 4 del mundo, según FIFA.
0: Dünya şampiyonluğu olan Avrupa'nın en üst liginin temsilcisiyle oynayacağız. Bu apoletlerin yanı sıra şu anda güçlü bir oyuna da sahipler. Onları yenmek için kusursuz olmak zorundayız. Onları yenemeyeceğimizi düşünseydim dürüstçe bunu ifade ederdim. Ama takımımın oyununa güveniyorum. Çok dengeli bir maç olacak. Rakım, atmosfer, maç saati gibi konuların bu seviye müsabakalar öncesinde konuşulması anlamlı değil. Maça konsantre durumdayız.
4: Si tenemos ese factor...
2: Kupanın gediklilerinden İngiltere'de 1966'dan bu yana süren hasretini dindirmek için yoluna devam etmek amacında. Britanya temsilcisi L grubunu 7 puanla lider bitirdikten sonra son 32 turunda Demokratik Kongo'yu 2-1 mağlup ederek saf dışı bırakmıştı. Tuchel'in öğrencilerinde takımın yıldız golcüsü Harry Kane şu ana dek kaydettiği 5 golle ülkesini son 16'ya kadar taşıdı. Maç öncesi mikrofonların başına geçen İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Maradona'nın İngilizlere gol attığı stadyumda oynayacak olmalarına dair konuştu.
5: We are in an iconic place, iconic stadium, a massive game.
6: İkonik bir stadyumdayız. Bu tip devasa stadyumlarda performans göstermek bazen daha zordur. Hele ki Meksika'ya karşı Azteca'da oynuyorsanız. Atmosfer, rakım, hava aleyhimizde olacak. Ama bunu aşacak tecrübeye sahip oyuncularımız var. Bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Herkesin Maradona'nın golünden söz ettiğinin farkındayım. Elbette o gol İngiliz ulusu için hala can yakıcı. Ama biz buraya intikam için gelmedik. Aynı stadyum olabilir ama farklı bir rakiple oynayacağız. Maçın bizim için tek anlamı bu.
2: Takımın tecrübeli oyuncularından Jordan Anderson da tek odaklarının maç olduğunu ifade etti.
7: Better or bigger than playing Mexico in Mexico City in this stadium.
8: Meksika gibi bir takıma karşı onların başkentinde sahaya çıkmak inanılmaz bir şey. Bu duyguyu buraya adım attığımız andan itibaren hissetmeye başladık. İyi bir takımla oynayacağız. Meksika'nın çok kaliteli oyuncuları olduğunu biliyoruz. Açıkçası saha dışı konularla ilgilenmiyoruz. Kaldığımız otel, hava durumu, maç saati gibi konular bizim kontrolümüzde değil. Bizim elimizde olan şey sahada en iyi versiyonumuzda olmak. Bunu yaparsak turu geçen taraf olma şansımız yüksek.
2: Çıkan haberlerde İngiliz futbolcuların konakladığı otelin yerinin açıklanarak oyuncuların rahatsız edilmesinin sağlandığı iddia ediliyor. Takım toplantılarının gizliliğinin ihlal edilmesinin amaçlandığı da medyada yer aldı. Meksika'da Azteca Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle gece 3'te başlayacak. Karşılaşmayı İranlı hakem Ali Rıza Fegani yönetecek. Turu geçen taraf çeyrek finalde Brezilya-Norveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3: Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim ise kendi YouTube kanalında Dünya Kupası'ndaki son maçları yorumladı.
9: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya Japonya'ya bakıyoruz, uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la, Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas iyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'yle de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir onlarda. Belki o revanşı alırız düşüncesi.
10: Kötü anıları silmek için bir fırsat olabilir.
9: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
10: Hiç gol yemediler hocam.
9: O da ayrı bir şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburnu olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburnular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli. Öne çıkanı son dünya şampiyonunu hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
10: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı. Bu
9: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup hikayesi gibi bir hikaye. Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneği kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
10: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
9: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum. Açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz
10: olduğu anda.
9: Ondan olduğu anda ne kadar kâr ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
10: onu geliyor. Blok halde bir 20 mi düşünüyorsunuz?
9: Tek blok. Bir defa 20.
10: Orada tek kaleye artık kura şansına.
9: Evet.
10: Nasıl penaltı vuruşlar?
9: Penaltı da kura şansı. Biz de 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya iki gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç hani beni tanımalarına rağmen ne niyetli olduğumu bilmelerine rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Maçtan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız. Eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız ama berabere biterse olay buraya gelirse penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur, o ona kızdıracak ya, ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil. Nando tabii maçtan sonraki haleti rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler, bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. E şimdi milli takımda da zirve, değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun kuvvetini,
10: ne kadar yukarıda olduğunu,
9: evet, ne kadar yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki, futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
3: Teknik direktör Fatih Terim'in Dünya Kupası'ndaki son maçlara dair görüşleri bu şekildeydi. Biz Dünya Kupası'na dair haberlerle devam ediyoruz. ABD spor yayıncısı Athletic ise Dünya Kupası'nda şu ana kadar en iyi performansı gösteren 50 oyuncuyu listeledi ve bu listede Süper Lig'den de isimler var.
2: The Athletic Dünya Kupası'nda en iyi performans veren 50 ismi açıkladı. Listenin ilk sırasında Arjantinli Lionel Messi yer alırken 39 yaşındaki futbolcuyu Fransa'nın yıldızları Kylian Mbappe ve Michael Olise takip etti. Sıralamanın 4. basamağında İngiliz golcü Harry Kane, 5. basamağında ise faslı savunmacı Ashraf Hakimi var. Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'un 6. sırada yer aldığı listede Norveçli santrafor Erling Haaland 7, Ballon d'Or ödülünün son sahibi Osman Dembele de 8. sırada. Bayern Münih'in yeni transferi Faslı İsmail Saibari 9. basamağın, Newcastle United'ın Brezilyalı orta sahası Bruno Guimarães ise 10. sıranın sahibi oldu. Sıralamada ülkemizde futbol oynayan ve transfer gündeminde adı kulüplerimizle anılan futbolcular da yer aldı. Listenin 37. sırasında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez var. Trabzonspor'un yeni transferi yeşil burun adaları forması giyen Sidney Lopez Cabral kendisine 50. basamakta yer buldu. Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı hedeflediği Belçikalı Leandro Trossard ise 25. sırayı aldı.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak veda eden Yeşil Burun Adaları'nda oyuncular ülkesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Turnuvada 2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbol kamuoyunun takdirini kazanmıştı Yeşil Burun Adaları. Oldukça zor bir grupta İspanya ile 0-0, Uruguay ile 2-2 ve yine Suudi Arabistan'la da 0-0 berabere kalarak grubu ikinci basamakta tamamlamayı başarmışlar ve son 32 turunda ise son şampiyon Arjantin'e rakip olmuştu Yeşil Burun Adaları. Aslında Sidney Lopez Cabral, tabi Trabzonspor'un bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden birisi. Onun da transferi sonrası çok daha farklı gözle takip ettiğimiz bir takım haline de gelmişti Yeşil Burun Adaları. Ve gerçekten turnuva boyunca ortaya koydukları performansla da turnuva tarihine geçmeyi başardılar. Tarihinde ilk kez Dünya Kupalarında boy gösterdi Yeşilburun Adaları ve aslında Dünya Kupası'nın da bu görüntülerle bir turnuvadan çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Bir anlamda temsiliyet arenası FIFA Dünya Kupası bizim adımıza çok iyi geçmemişti ama bu

0: turnuvaya damga vurmayı başaran birçok ülke var. Onlardan birisi de Yeşilburun Adaları oldu. Evet, takımın ülkeye dönüşündeki görüntüler ve coşku bu şekildeydi. Şimdi Yeşilburun Adaları'nın turnuva boyunca göstermiş olduğu performansı bir yakından hatırlayalım.
1: Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları fırtınası esti. Bubiştan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeşilburun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etti. Kadrosunda Trabzonsporlu Wagner Pina ve Lopez Cabral, Başakşehirli Nuno da Costa, Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes ve bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Geri Rodriguez'i bulunduran Afrika temsilcisi, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu H grubunda yer alıyordu. Yeşilburun Adaları gruptaki ilk maçında turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya ile karşı karşıya geldi. Mavi beyazlıların 40 yaşındaki kalecisi Vozinha golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadeleye damga vurdu. Yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren tecrübeli eldiven sosyal medyada da ün kazandı. Vozinha'nın takipçi sayısı 20 milyonu geçti. Yeşilburun Adaları H grubunda oynadığı ikinci maçta da Uruguay'la 2-2 berabere kaldı. Afrika temsilcisinin gollerini Kevin Pina ve Helio Varela kaydetti. Gruptaki son maçında Suudi Arabistan'la mücadele eden Yeşilburun Adaları bu karşılaşmadan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte Mavi Beyazlılar grup aşamasını 3 puanla namağlup şekilde ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda Arjantin'le eşleşen Yeşilburun Adaları son şampiyon karşısında iyi bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşmanın 90 dakikası Lionel Messi ve Diroy Duarte'nin golleriyle 1-1 tamamlandı. Uzatma dakikalarında Trabzonsporlu Lopez Cabral, Lisandro Martinez'in ağları sarsmasına harika bir golle cevap verse de, Diney Borges'in kendi filelerini havalandırması Yeşilburun Adaları için turnuvanın sonunu getirdi. Dünya Kupası'nda gösterdiği eforla hafızalara kazınacak olan Afrika temsilcisinin kalecisi Vozinha'yı elenmelerinin ardından Messi teselli etti. Arjantinli yıldızın meslektaşına sarılarak harika iş çıkardın, çok iyi bir kalecisin, halkın seninle gurur duyuyordur dediği öğrenildi.
0: Sırada basketboldan gelişmeler var. Amirli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruptaki 6. ve son maçında yarın İstanbul'da İsviçre'yi konuk edecek.
1: 12 dev adam Dünya Kupası Avrupa elemelerinde son maçına çıkıyor. C grubunda 5'te 5 yapan Türkiye zirvede yer alıyor. Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi. Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve 2. tura yükselemeyen İsviçre 4. ve son sırada bulunuyor. Baş antrenör Ergin Ataman bu karşılaşmayla A milli takım başındaki 100. maçına çıkacak. Tecrübeli koçun milli takımın başına çıktığı 99 maçta 55 galibiyet ve 44 mağlubiyeti bulunuyor. Son Avrupa ikincisi Ay Yıldızlılar, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turunu mağlup tamamlamaya çalışacak. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
0: Sırada basketboldan bu kez bir transfer haberi var. NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'e Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
1: NBA ekibi Dallas Mavericks, Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Tarık Biberovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. NBA gazetecilerinden Mark Stein'in haberine göre Dallas Mavericks gelecek hafta Tarık Biberovic'in NBA draft haklarını alacak. Haberde Mavericks yönetiminin bu gelişmenin ardından milli oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladığı ve Tarık Biberovic'i 2026-27 sezonundan itibaren NBA'ye getirmeyi hedeflediği belirtildi. Tarık Biberovic'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesinde 2 milyon dolarlık serbest kalma maddesi yer alıyor. NBA kuralları gereği Dallas Mavericks bu bedelin en fazla 900 bin dolarını karşılayabiliyor. Geriye kalan kısmı

0: ise oyuncu tarafından ödenmesi gerekiyor. Dallas Mavericks'in önümüzdeki günlerde Tarık Biberovic transferi konusunda görüşmelerini hızlandırması bekleniyor. Fenerbahçe'nin milli yıldızı 2023 yılında NBA draftlarında Memphis Grizzlies tarafından 56. sıradan seçilmişti.
1: Fenerbahçe Beko'nun Amerikalı gardı Talen Horton Tucker sarı lacivertli ekipteki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
0: Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Horton Tucker, sarı lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili konuştu. İstanbul'a gelirken ana hedefinin takımda kalıcı bir etki bırakmak olduğunu ifade eden ABD'li oyuncu, Euroleague'de de şampiyonluğa ulaşamamalarının kendisinde eksik kalmış bir duygu yarattığını söyledi. Euroleague'in NBA'den sonra dünyanın en iyi ligi olduğunu belirten 25 yaşındaki guard, bir ligin iyi bir oyuncusu olmak, beraberinde alınması zor kararları getirir. İki ligde de başarılı olmak çok fazla oyuncunun yapabildiği bir şey değil. Bu yaz bana başka bir takıma gitme fırsatını getirebilir veya İstanbul'da kalabilirim. Tabii ki bu her zaman düşünmeniz gereken bir şey. Ancak iki ligde de bitmemiş bir işinizin olması karar vermenizi iyice zorlaştırıyor, diye konuştu. Sarı lacivertlilerde ilk sezonunu geride bırakan ABD'li guard, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda takımının zafere ulaşmasında büyük rol oynadı. Horton Tucker'ın Fenerbahçe Beko ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
1: Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı In Business dergisinin Temmuz ayı kapağını Temmuz ayındaki sayısına konuk oldu.
0: Ekonomi dergisi In Business'ın Temmuz sayısının kapağında Acun Ilıcalı yer aldı. Ilıcalı birçok konu hakkında soruları yanıtladı.
2: Vallahi öyle olsaydı herhalde Hustu'yu almazdım mesela. Yani baktığınız zaman hani aldığım risklerde servet büyüdükçe büyüyor bende. Bunun sebebi de yani aynı şey yapmaktan hiçbir zaman mutlu olmuyorum. Hep bir yenilik yapmak istiyorum. Tabii ki risk alıyorum, çok da risk alıyorum ama hani kendi açımdan bir matematiği var. Benim herhalde ki beynimdeki matematik tutuyor ki risklerde de başarılı oluyorum. Yani oradaki kendi sezilerim ve aldığım riskler öyle bir meç oluyor ki ama şunu da söylemem lazım. Allah da hep yardım etti. Yani birçok yerde hani en son finalde dahil olmak üzere dualarla başardığımızı düşünüyorum.
0: İş insanı Acun Ilıcalı yaklaşık 4 yıl önce 20 milyon sterlin bedelle satın aldığı ve geride bıraktığımız sezon Premier Lig'e yükselen Hull City hakkında risklerde başarılı oluyorum dedi. Acun Ilıcalı Dünya Kupası'ndaki favorilerini de açıkladı.
2: Favori takımlarım İspanya, Brezilya, Arjantin. Bu takımlar favori gözüküyor aslında, Fransa'da dahil. Ama benim kimin kazanmasını istediğimi soruyorsan gönlüm Brezilya Arjantin'den yana, o tarafta, Avrupa'dan da İngiltere'den yana. Sonuç itibariyle Brezilya Arjantin birbirinden nefret eder. Ben ama ikisine de sempatik bakıyorum. Avrupa'da da İngiltere'nin benim için küçüklüğümden beri ayrı bir değeri var.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın adı Barış Alper. Orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Beach parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrası

0: da direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Ali Cebiç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicimic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan Merin şutunda. Kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi, kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim, ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Miri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya
2: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekranda.

Aydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler top ağlarda gol. 1-1. A milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Geçmişten bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte bugün de keyifle izleyeceğinizi umduğumuz bir program hazırladık sizlere. Aşağı yukarı 45-50 dakika boyunca bu keyfi almanızı bekliyoruz, diliyoruz. Güzel bir hava var. Şöyle çay kahve keyfi, tam bir pazar gününe yakışan çay kahve keyfi eşliğinde güzel bir program olacak. Güzel bir hava var işte Kemal abi. O geçen konuştuğumuz pastırma sıcağı mı bunlar?
1: Yani biraz erken olmuş olabilir. Evet.
0: Yani, ama işte biraz
1: yani genelde Kasım'dadır pastırma sıcağı işte İstanbul'un.
0: Yani. Vakittir o zaman.
1: Çok 40 yılda bir aralığın İkisine kadar sarkabilir yani 25 Kasım'da başlayıp bir hafta falandır bu.
0: Evet böyle bir önümüzdeki günlerde de böyle sıcak gidecek bir süre. Yani. Biraz daha yayılmış ama pek de şey yapmamak lazım. Hani gece gündüz sıcaklık farkına tabii dikkat etmek, pek de kanmamak lazım.
1: Tedbirli davranacaksın.
0: Yoksa sağlam grip tabii olmak mümkün. Peki şöyle başlayalım istiyorum. Bir geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve önemli devre arası transferlerini konuşacağız Kemal abi önce. Hadi bakalım başlayalım Ercan. Şimdi Kemal abi bazı devre arası transferleri var ki takımların kaderini değiştirip şampiyonluk yolunda inanılmaz katkı yapıyor. Bunun örnekleri var. Benim kafamda en tazelerinden biri Fenerbahçe'nin Nobre örneği. Bazıları var ki büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Büyük umutlarla anılan devre arasında işte takıma takviye olsun, taraftarları coştursun diye anılan transferlerde hayal kırıklığına neden oluyor. Şimdi devre arası yaklaşıyor. Transfer haberleri de arttı. Dolayısıyla bu devre arasına bel bağlayan kulüpler, tabi onların söylemleriyle heyecanlanan taraftarlar için geçmişte devre arası transferlerinde ne umuldu ne bulundu, bunu bir konuşalım. Bunu konuşarak başlayalım istedim Bir Zamanlar Futbol'a. Şimdi şöyle çıkartmışım Kemal abi aklıma gelenleri. Uche, Nobre, Anelka. Fenerbahçe'nin hani önemli devre arası transferlerinden. Koseçki, Revivo, Necati Ateş. Galatasaray'da. Beşiktaş'ta Giunti var, Fabian Ernst var. Arçil ve Şota Trabzonspor'da devre arasında gelmişlerden. En sonda da böyle Drogba ile Snyder ciddi katkı yaparak hani en bizim sonda tabii net hatırladığımız bunlardı. Bunların içinde şu benim saydıklarımın içinden de olabilir. Onlardan da biraz konuşalım. Senin diye başka hatırladığın da olabilir. Ama hani bunların içinde en faydalısı ve en büyük hayal kırıklığı nasıl oldu?

0: Üstelik de bu transferlerin de tabii kendi içinde hikayeleri var ve takımlara elbette önemli maliyetleri var. Beklentileri hangisi karşılayamadı, hangisi inanılmaz katkı yaptı diye şöyle bir altını dolduralım bakalım bu
1: şimdi
0: isimleri.
1: Şimdi tabii ben buraya isimleri şu ekrandan görebiliyorum ancak. Şimdi bunların içinde
0: Uche, Nobre, Anelka, Fenerbahçe.
1: Bana göre en faydalı
0: Koseçki, Revivo, Necati Ateş, Galatasaray.
1: Oyuncu.
0: Evet.
1: En yararlı olan oyuncu hiç beklenmediği halde. Burası çok önemli.
0: Beklenmediği halde.
1: Evet, bazı oyuncular mesela şimdi
0: büyük umutlarla alınan
1: Schneider'den Drogba'yı alırsan dersin ki bunlar Galatasaray'a bir katkı yapar, bir şeyler yapar, şampiyon yapar. İşte her neyse. Efendime söyleyeyim. İşte Şota tabii kendi ülkesinde o zaman dersin ki ya Şota oynar. Yani saydığın isimlerin içinde
0: Anelka. Ribery gelmişti. Ribery'e Anelka'nın bonusu demişlerdi hatırlıyorum. Evet
1: tabii aynen öyle. Ama Nobre Fenerbahçe'ye ara transferinde geldiğinde bu kim ya dendi. Fenerbahçe gitmiş Nobre diye bir adam almış Brezilyalı. Esamesi okunmuyor Brezilya'da. Avrupa hani futbolunda Brezilya'dan gelir de bir şey değil olarak Avrupa'da hani bir şeyler yapmıştır. Ha o mu derler. Bu Nobre'ye hiç öyle bir şey yok. Yani ne olduğu belli değil. Fakat yanlış hatırlamıyorsam o sezon Fenerbahçe şampiyon oldu.
0: Ya 11 ya 12 gol attı yarım devrede.
1: İnanılmaz faydalı. Yani hiç beklenmedik şekilde müthiş işler yaptı. Hem kendi attığı goller evet. Hem de savunmaları dağıtışıyla. Savunmalarda verdiği arızayla Fenerbahçe'nin açık ve net söylemekte yararı var. Şampiyonluğunda en büyük payı olan oyuncudur. Onun için ben Nobre'nin altını çizdim isim olarak. Çünkü meçhul bir adam. Ne olduğu belli değil. Ama hepsinden fazla yararlı
0: müthiş
1: oldu.
0: Müthiş katkı yaptı. Adına şarkı yaptı Fenerbahçeli
1: mesela
0: taraftarlar.
1: Anelka,
0: hala da Türk futbolunda şimdi Erzurumspor'da
1: evet,
0: işte.
1: Bu sene bırakıyor oynadı, bu helal olsun.
0: Yani Fenerbahçe günlerini geçenlerde bir röportaj yapmıştık. Fenerbahçe günlerini unutamadığını hep vurguluyor. Evet. İşte Anelka. Şimdi, ya bu enteresan bir form.
1: Şimdi bu Anelka'nın transferi çok enteresan. Bende belgeleri var çünkü. Anelka'yı Haziran ayında İngiliz menajeri, bir de abisi var. İkisi beraber ortak çalışıyorlar. Anelka'nın özbeöz abisiyle İngiliz menajer. Türkiye'de 4 kulübe öneriyorlar. İngiltere'de oynuyordu biliyorsun.
0: Anelka yani 26 yaşında böyle bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi çok garip.
1: Öneriyorlar. Diyorlar ki bonservis de istemiyoruz.
0: Anelka'dan.
1: Evet, 500 bin dolar menajerler istiyor. Abisiyle işte İngiliz menajer. Anelka'ya da valla hafızam beni yanıltmıyorsa 2,5 milyon dolar senede. Teklif edilen kulüpler Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep. Enteresan değil mi? Üç büyük tamam da Gaziantep enteresan. Garip. Gaziantep bu teklife diyor ki yani biz bunları verirsek kulübü kapatmamız lazım. Yani bizde oyuncuların toplam aldıkları 2,5 milyon doları biraz geçer. Kusura bakmayın diyorlar. Beşiktaş hatırlarsanız Serdar Bilgili Mayıs ayında istifa ediyor. Beşiktaş tam transfere girilirken olağanüstü kongreye gidiyor. Yıldırım Bey'in başkanı. Hı hı. Beşiktaş diyorlar ki yani bu ortamda bizim transfer falan yapacak kafamız yok yani. Paramız da yok, kafamız da yok. Galatasaray yapıyor. O da ihtiyacımız yok diyor. Fenerbahçe'de para mara falan filan kabul etmiyorlar. Aradan 6 ay geçiyor işte Haziran'dan Ocağa kadar ne kadar geçiyorsa bir baktık Anelka Fenerbahçe'de. Şartlar aynı. Bu Anelka'nın transferi de böylesine ilginçtir. Onun
0: enteresan.
1: Için,
0: inanılmaz kariyerli bir oyuncu.
1: Evet,
0: nasıl
1: tabii.
0: Oluyor bu iş?
1: Evet.
0: O sırada bir ufak sıkıntılar vardı. Tabii, yani kariyeri enteresan Anelka'nın. Yani iniş çıkışlarla dolu. Ama Fenerbahçe'den sonra önce Bolton'a, yanılmıyorsam sonra da Chelsea'ye gitti. Tabii. Hatta gol krallığını oynadı. Tabii. Ya da oldu mu emin değilim.
1: Şöyle Anelka'nın böylesine serbest bırakılması diyelim, ucuza mal edilebilme şansının tanınmasının arkasındaki mesele şudur. Ben bunu araştırdım. Fransa'daki meslektaşlarım kanalıyla tabii. Anelka Paris'te bir kenar mahallede büyüyor. Fakirlerin arasında. Hı hı. Ya kendisi de öyle, aile de öyle. Ve bu futbolculuğu sayesinde şöhret, daha doğrusu para kazanmaya başlayınca o mahallede büyüdüğü, beraber büyüdüğü arkadaşlarına, tanışık olduğu ailelere bütün kafası orada yardım yapıyor. Yani öyle bir Anelka ki bu, diyelim ki beraber büyüdüğü arkadaşlarından biri kanser, Allah korusun. Anelka bitiyor. Ona yardımlar, işte hastane, doktor parası, ne lazımsa. Efendime söyleyeyim, işte bir aile, ne bileyim, bir sıkıntı çekmiş, ekonomik bir şey olmuş.
0: Anelka, tamam, bu güzel bir şey ama
1: evet, ama Anelka'nın sahadaki performansını
0: etkiliyor.
1: Etkiliyor olumsuz.
0: Enteresan.
1: Anelka böyle bir ortamdan geçmiş bir futbolcu.
0: Kafası çok rahat değil yani.
1: Dolayısıyla da bu kadar büyük kabiliyet Fenerbahçe'de özellikle tabii oynarken Anelka'nın böyle keşke maçlarından bölümler olsa da buralarda oynatabilsek. İnanılmaz bir pozisyon oluyor mesela. Anelka gibi adam alacak onu, bir metre sürecek, vuracak, gol yapacak. O arada Anelka orada değil. Anelka o arada Paris'teki arkadaşı Hans neyse, Peter'in bilmem hastanesinde kafası, ilaçlarında veya doktorunda, her neyse. Yani keşke burada bir Anelka pozisyonları oynatabilsek, elimizde olsa.
0: Var bazı, şimdi geçirecek arkadaşlar.
1: Hay golünü falan gösterirsem o değil önemli olan. Zaten atacak bazı, yani bazı. Anelka müthiş bir oyuncu yani, müthiş bir kabiliyet. Efendime söyleyeyim, hatta Konya'da elle bile attı. Biliyorsunuz. Yani ama öyle pozisyonlar var ki benim söylediğimle eşdeğerde. Diyorsun ki Anelka bunu alır, şöyle keser adama, sol ayağından tak diye bırakır gelir. Aa, bir bakıyorsun o anda Anelka yok. Bak şu, şuraya bak. Şimdi şu kabiliyete bak. Bir de bu adamın kaçırdığı, yapamadığı, öldürdüğü pozisyonlara bak. O anda kafası orada değil. Tak diye geliyor kafasına bir şey. Ya diyor Peter diyor. Eyvah.
0: Yani
1: diyor,
0: şey yok.
1: İlacını alabildi mi acaba
0: demek ki,
1: falan.
0: Konsantrasyonun düşük.
1: Yani bir de duygusal bir adam çok fazla.
0: Ama yani çok fazla önemli transfer yapan, işte sayamayacağımız kadar çok önemli takıma gitti.
1: Tabii.
0: Gerçekten önemli işler yaptı. Ha,
1: futbolcu olarak
0: Türkiye'ye gelmiş en değerli futbolculardan biriydi.
1: Futbolcu
0: arasında
1: olarak 10. Evet. Yani 9 bile değil, öyle bir futbol.
0: Peki mesela şimdi Nobre böyle, Anelka böyle, işte Snyder ve Drogba hafızamızda çok taze, çok önemli katkı yaptılar. Onlar, bir geldiler tabii. Zaten işin rengi değişti tabii. Ama bir tersi de olan var. O mesela şey, Koseçki'yi hatırlıyorum, Galatasaray'ın o şeyini, yapısını, kimyasını çok bozmuştu Koseçki. Bozdu, evet. Çok da ciddi paralara gelmişti.
1: Geldi, asi bir tip kafa olarak. Yani şöyle, özel yaşantısında da öyle, sahada da öyle bir tip. Ve dolayısıyla Galatasaray'da özellikle bu tip oyuncuları pek barındırmamışlardır tarihte. Yani hafif bir isyanda, hafif bir kafa kaldırda, yani koca Suat Mamat gitti Galatasaray'dan. Koseçki kimmiş?
0: Onun Roman için, Koseçki.
1: Yani onun için bir de galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bir Avrupa Kupası maçında kaçırdığı, yani veya vermediği bir,
0: evet evet, o çok taraftar gözünde çok tepki almıştı aldı. Ondan dolayı.
1: Yani şeydi, kalite olarak iyi bir oyuncu, kafa olarak problemli ama.
0: Yani zaten bütün sıkıntılar oradan çıkıyor.
1: Şimdi mesela sen
0: çok da uzun ömürlü olmadı böyle olunca Galatasaray'daki.
1: Tabii Drogba ile Schneider'den bahsettin. Juventus'a atmışlardı değil mi? Harika bir gol. Drogba kafayla indiriyor. O karlı rezil
0: evet.
1: Sahada. Schneider vuruyor, gol yapıyor.
0: Onlar maç.
1: Fakat bak, Aratması. Sonradan Schneider ne oldu?
0: İşte şimdi gittiği yerde...

0: Tavukları oynuyor.
1: Yani.
2: Niste hiç.
1: O da öyle bir final yapacak.
2: Yani. Açil ve Şota, özellikle Şota tabii. Trabzon'da çok büyük katkı yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse devre arasında alınıp Trabzon markasına değer katan, Trabzonspor markasına değer katan, Trabzonspor'da gol krallıkları yaşayan bir futbolcu oldu ki teknik adamlık da yaptı sonra Şota.
1: Kardeşi sakattı yalnız. Arçil yani sakattı.
2: Hop, bu Şota'nın bonusu mu oldu?
1: Şimdi şöyle, bonusu oldu ama benim ölçülerime göre. Yani yanılırım veyahut da herkes katılır, onu bilmem. Futbolcu nosyonu olarak Arçil Şota'dan iyiydi. Yani.
2: İlginç bir iddia.
1: Yani. Bana not ver dersen, misal öyle iyi şey yapalım, anlaşılsın. Ben Arçil'e 8, Şota'ya 7 veririm.
2: Temel beceriler anlamında
1: evet,
2: mı?
1: Ama sakattı. Yani şöyle söyleyeyim, hani bugünlerde kullanıyoruz ya müzmin sakatlık diye. Hı hı. Öyle bir sakatlığı vardı o çocuğun. Dolayısıyla yani bir oynadı, iki oynamadı filan, evet. Öyle kayboldu gitti. Ama öbürü Şota gol kralı oldu işte. Trabzon takımını sırtına alıp taşır gibi bir dönemi vardı. Aslında bu Şota ile Arçil de sakat olmasa, Trabzon'a şu mesajı verdiler. Ender, yahu gidip de Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Brezilya'dan oyuncu alıp paraları sokağa
2: atmayın. Kendi coğrafyana,
1: babalar,
2: kendi iklimine,
1: evet,
2: yakın yere
1: ya
2: yönel.
1: Ya alın buradan ya işte dediler ama Trabzon onu anlayamadı maalesef.
2: Evet, yine işte Necati Ateş'in Galatasaray'da devre arasında gelişi önemli bir katkı sağlamıştı. Cunti öyle, Fabian Ernst Alman öyle. Cunti 100. yılda yanılmıyorsam, evet, gelmişti.
1: Fesco'nu
2: ve o da aldıktı. Federico Cunti de doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş'ın şampiyonluğunda değerli katkı yapmıştı.
1: Şuradan Ender'cim, Lucescu işte yeni hoca falan. Bu işte 96 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Fener'de de çalışmış olan Brezilyalı hocanın dörtlü alan savunması, ön liberolu
2: Pereira.
1: Pereira'nın sisteminde
2: Paheira.
1: Evet, Beşiktaş'ta orada bir eksik vardı ön liberoda. Yani eksik derken oyuncu vardı da eksikti ama. Bu Cunti klasıyla, zekasıyla oyunu, ki mesela kendinden daha genç oyuncular vardı orada oynayabilecek. Ama Cunti o klası, o görüşü, o işte tecrübesiyle Beşiktaş'a çok büyük bir katkıda bulundu yani.
2: Bakalım bu sezonun devre arası transferleri nasıl olacak? Bu sezonun devre arası transferlerinden hangisi takımlarını başarıya götüren isim olarak anılırken hangisi hayal kırıklığına neden olacak? Onu da çok kısa bir süre sonra hep birlikte göreceğiz ama öyle görünüyor ki bu sezonda devre arası hareketli geçecek değerli izleyenler. Peki
1: menajerler zaten hareketsiz geçmesine izin
2: zaten onlar harekete geçtiler. Menajerler harekete geçtiler. Takımlarda da özellikle işte Fenerbahçe falan gibi, Trabzon gibi böyle sıkıntılı giden takımlarda da transfer beklentisi, hamlesi var. Yukarıda olanlarda da yani mesela Galatasaray dahil bazı eksik bölgelere transfer düşünenler var.
1: Çok.
2: Transfer düşünenler var. Peki bir futbolcu bir hikayeyle devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede bu hafta Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden kaptanlığına kadar yükselmiş. Milli takımda da forma giymiş. Bence enteresan bir isimden bahsedeceğiz. Miço lakaplı Müjdat Yetkiner'den.
1: Evet.
2: Yani hafif göbekli, bıyıklı, yapısı itibariyle böyle yani nasıl futbolcu bu falan denebilecek ama oynadığı zaman yüreğiyle oynayan, hiç bitmeyen bir tempoyla 90 dakika mücadele eden, Fenerbahçe taraftarının da bu yüzden kötü oynasa bile hiçbir zaman kötü mücadele etmemiş ve 90 dakika boyunca ritmini, oyun iştahını kaybetmemiş bir oyuncu olarak hep iyi hatırladığı, iyi andığı bir isimdir Müjdat Yetkiner. Ne düşünüyorsun? Neler hatırlıyorsun Müjdat'la ilgili?
1: Şimdi
2: yani 82, 83, 80, 85, 88, 89 bu şampiyonluklarda hep Fenerbahçe'nin o iyi gittiği 80

0: 2000'li yılların o ilk bölümünde hep Müjdat Yetkiner var.
1: Şimdi Müjdat hikayesi enteresandır.
0: O 100 gollü şampiyonlukta da öyle.
1: Sanıyorum
0: 103 gollü.
1: Benim kadar da pek bilen olduğunu sanmıyorum. Böyle de bir iddiam var. Şöyle. Bir kere Müjdat Yetkiner ismine. Müjdat Yetkiner. Ne? İsim olarak, soyadı olarak. Oradan alalım.
0: Evet.
1: Müjdat Yetkiner ismi ve soyadı Fenerbahçe'nin tarihi kaptanlarından birinin ismi ve soyadıdır. 51, 52, 53, 49 yani o 2-3 sene.
0: Lafını unutma Kemal abi. Bu fotoğrafı unutmayalım. Birazdan sizden isteyeceğim. Burada bir hikaye var çünkü. Onu beraber konuşacağız.
1: Ve bu Müjdat Yetkiner yani bugün bildiğimiz, konuşacağımız
0: evet.
1: Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış, işte şu kadar şampiyonluk yaşamış, şu anda da altyapıda başında.
0: Evet, galiba. Evet.
1: Müjdat Yetkiner ismi ve soyadı o 1950'lerdeki Fenerbahçe kaptanı Müjdat Yetkiner'den alınmıştır. Hmm. Müjdat'ın, bugünkü Müjdat'ın babası, bilmiyorum sağ mı, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, sağsa Allah uzun ömürler versin. Müjdat dünyaya gelince, bugünkü Müjdat, adını Müjdat koyuyor. Müjdat Yetkiner'den, Müjdat Yetkiner'den dolayı Müjdat adını koyuyor.
0: Fikret Yetkiner.
1: Ve soyadını da Yetkiner olarak değiştiriyor.
0: Allah Allah, çok enteresan.
1: Hayranıymış Müjdat abinin, Allah rahmet eylesin. Hatta benim de bir fotoğrafım vardır. 51 yılı Nisan ayında burada Desportes Fenerbahçe maçından evvel Müjdat abiyle beraber çıktık biz sahaya. Allah rahmet eylesin. Oradan o ismi ve soyadı komple alıp oğluna koyuyor.
0: Çok ilginç.
1: Bu Müjdat'ın doğumu diyelim.
0: Evet,
1: dünyaya peki. Gelişi. Sonra Müjdat, yanlış hatırlamıyorsam, bu şeyde Kabataş vapur iskelesinden çıkınca bir set vardır orada.
0: Evet.
1: O semtin bir takımı vardı, amatör küme. İşte Müjdat Yetkiner, bizim Müjdat orada önce faaliyet gösteriyor.
0: Altın mızrak değil.
1: Galiba.
0: Altın mızrak.
1: Bravo. Ondan sonra efendim.
0: Çünkü benim de bir yolum geçmişti oradan.
1: Sonra da. Fenerbahçe genç takımına geliyor. Tavşan Mustafa, Bakırköy'den geliyor işte. Lakabı Tavşan Mustafa. Gaziantep'te.
0: Unutmayalım, Aykut Kocaman da oradan çıkmadır.
1: Galiba. Yani Müjdat'tan ikisinin takımını karıştırabilirim. O zamanki. Antep'te Fener lig maçı oynuyor. O zamanlar A takımlardan önce genç takımlar oynardı.
0: Evet.
1: Lig maçı. Fenerbahçe Gaziantep maçı da, genç takım maçı da yine Fenerbahçe Antep maçından evvel oynandı. Ve Fenerbahçe genç takımı, yanlış hatırlamıyorsam, maçı Müjdat'ın attığı golle 1-0 kazandı. Böyle uzaktan bir topa vurmuştu, gol oldu. Dönüldü geldi. Yine genç takımda oynuyorlar Tavşan Mustafa'yla. Fenerbahçe yanılmıyorsam o sezon ligde İlk 5 veya 6 hafta sonunda, oralarda bir hafta öne bir hafta arkaya yanılabilirim. Hı. Ligde sonuncu durumdaydı.
0: Bugünden kötüleri de varmış yani.
1: Bak. Ve Şükrü Ersoy, kulakları çınlasın Şükrü abim, teknik direktör. Neyse işte o 5. hafta sonunda diyelim hadi. Yönetim kurulu yine bir kötü bir sonuçtan sonra toplantı yaptı pazartesi akşamı. Dediler ki ya bu iş Şükrü ile galiba gitmeyecek. Şükrü bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Bizden daha Fenerbahçelidir. Biz Şükrü'yü görevden alalım ama kimi derken rahmetli Doktor Semih Bayülken, ki o dönemler Fenerbahçe'nin bir numaralı racon kesicisi, ben biliyorum kimi getireceğimizi dedi. Kimi getireceğim dediler, Ziya'yı getireceğim takımın başına dedi. Ziya Şengül'ü. Dediler ki ya Ziya'nın antrenörlüğü yok, bir şey yok. Ya kardeşim dedi, bu takıma dedi, o dedi sizin anladığınız antrenör değil, bu takıma başka bir adam lazım. Ben onun için Ziya'yı söyledim dedi. Uzatmayalım. O akşam Ziya'nın evine telefon edildi ve Ziya Şengül 8 civarında arabasıyla geldi kulübe.

0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Fakat teknik direktörün diploması olmadığı için Düzce Spor'dan, Allah rahmet eylesin, Vahap Hoca'yı aradılar. Hatta gel dediler. Fenerbahçe teknik direktörü kağıt üzerinde Vahap Hoca. Çünkü teknik direktör diploması var. Esas ama Ziya. Ve bizim Ziya, benim çok eski yani arkadaşım, aile, bu müjdatla Mustafa'yı A takımına aldı. Genç takımdan. Ali Kemal ile Cemil'i kadro dışı bırakarak. Bak. Müjdat o zaman orta saha oynuyor. Mustafa, Tavşan Mustafa sağa çık, Müjdat orta saha. Ve A takımına girdi bunlar. İşte Ziya 80 falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam yani. Şükrü abiden sonra. Ziya zaten sezon sonu geldi. Fener ikinci oldu sonuncuyken. Az kalsın şampiyon oluyordu, 2 puanla kaybetti. Ziya bıraktı git zaten, benim işim değil bu ya dedi, işte buyurun dedi. Ve Fenerbahçe böylece Müjdat'la Mustafa gibi iki tane 17 yaşındaki genci kazandı. Tavşan biraz daha az oynadı, gitti o sonra. Evet. Ama senin biraz evvel bahsettiğin Müjdat futbol hayatının sonuna kadar bu formanın içinde ya, kaldı.
1: Hakikaten öyle. Bir penaltı için kaleye geçtiği, Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bir maçta, onu hatırlarım. İlkini kurtarmıştı.
0: Tabii.
1: Ama biraz öne çıkmış. Hakem tekrarlattı. Tabii, bir Fenerbahçe-Sakaryaspor maçı.
0: Tabii.
1: Değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin işte o eksik kaldığı maçta kurtarıyor penaltıyı ama biraz ileri çıktığı için hakem tekrarlattırıyor.
0: Ender sağ bek oynadı, sol bek oynadı, orta saha oynadı. Evet. En sonunda da libero'da bıraktı.
2: 763 maç Fenerbahçe forması. Evet. Nasıl kırılır böyle bir rekor ya? Tabii. 763 maç.
0: Tabii. Bak ne diyorum, sağ bek, sol bek, orta saha ve libero.
1: İnönü'de Beşiktaş'la oynanan 84-85 sezonunun şampiyonluk maçı denebilecek bir karşılaşma var. 2-2 biten bir maç. Hı hı. Ve Fenerbahçe o sezon averajla şampiyon oluyor.
0: Evet.
1: Müjdat da, ben yani ilk hatırladığım şeylerden biridir o, net hatırladığım. Adem biraz ileride, orta mı şut mu bilemiyoruz ama çok uzaklardan Adem'in ileride olduğunu görünce bir gol atmıştı.
0: Evet.
1: Belki çok az sayıda golü vardır, hani ben hatırlamıyorum ama neredeyse tabii orta sahadan bir gol atmıştı, golü, yani golü, onu hatırlıyorum.
0: Tabii golü azdır. Yani Müjdat'ın öyle. Ama dediğim gibi bak.
1: Bu maç mı yoksa, o bilemiyorum ki bir Fener.
0: O şeyse ne, o Yugoslav oyuncusu.
1: Bu işte bu.
0: Bu Yugoslav biraz oyuncusu yani. Bir gol kaçırdı. Tabii işte bak. Şimdi burada
1: ben bir... de mesela daha geriden gibi hatırlıyordum. Tabii. Demek ki değil. Bak Adem sola çıkıyor, orta yapacak. Tabii. Nasılsa bu kaleye vurmaz diye.
0: Yani Müjdat burada ne oynadı? Orta saha oynadı galiba, bilemiyorum yani. Yani diyorum sana, bir oyuncu 4-5 mevkide birden oynayıp sana faydalı oluyorsa bence esas oyuncu budur.
1: Tabii. Bir de Schumacher'le, Tony Schumacher'le bir hikayesi var. Onun grafiği var mı arkadaşlar? Hazırladılarsa eğer arkadaşlarımız onun grafiğini, onu da verelim istiyorum. Ankara'da bir Ankara gücü maçı. Müjdat Yetkiner'in ağzından dinleyelim. 5-0 öndeyiz ve maçın son dakikaları. Arap İsmail penaltı yaptı. Schumacher'le aramız çok iyiydi. O Türkçeyi, ben Almancayı bilmiyorduk ama vücut diliyle çok güzel anlaşırdık. Penaltıdan golü yiyince kızdırmak için elimle "nasıl attılar ama" gibi bir hareket yaptım. Bu çıldırdı, Schumacher için söylüyor.
0: Kaleci,
1: devam ediyoruz.
0: Kaleci o tabii.
1: Devam edelim. Neyse maç 5-1 bitti. Sonra soyunma odasında yumruk yumruğa giriştik. Gözüm morardı. Araya girdiler barıştırmak için. Bir çiçek yaptırdık, evine gittik özür dilemeye. Sarışın bir arkadaştı. Mor göz, sarı saç. "Bana sarı lacivertin ne demek olduğunu öğrettin" dedi gülerek. "Çok olgun bir insan, iyi bir arkadaştı" diye anlatıyor Müjdat Yetkiner. Tony Schumacher'le arasındaki o kavgayı. Tabii. Aynı çiçeği seyirciler de görsün, barıştılar diye. Şimdi verin o fotoğrafı. Aynı çiçeği Schumacher'e maçtan önce de veriyor. İşte şu. Evet. Sarı, mor böyle, evet, şey çiçek.
0: Ama o da çok büyük kaleci be.
1: Tabii ilk 7 hafta gol yememişti
0: ya,
1: burada.
0: Yani o çok. Ve ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Böyle bir adam Müjdat
0: Yetkiner'de. O Fenerbahçe takımının saha içinde en azından, hatta saha dışında bile disipline olmasını sağlayan bu

0: Schumacher ismidir. Yoksa zor başarılı olurlardı ha.
1: Peki o zaman şimdi Schumacher'in yediği gol deyince aklıma bir futbolcu geldi. Sanıyorum biraz sonra bunları biliyor muydunuz köşemize başlayınca yanılmıyorsam o futbolcuydu. Devam edelim bakalım. Kemal abiden doğrulatırım umuymuş değil miymiş. Biliyor muydunuz diye soracağız ve neyi biliyor muydunuz şu. 1986-87 sezonuna götüreceğiz sizi. O sezon oynanan Fenerbahçe-Eskişehirspor maçı. Fenerbahçe o karşılaşmayı 4 golle kazanıyor. 4 gol de penaltıdan.
0: Evet.
1: Bir maçta zafer en fazla hepsi. Penaltıdan gol atılan maç bu. 4'ünde zafer atıyor.
0: Tabii.
1: Ve şimdi ekranlara da gelecek o günün küpürleri de vardır.
0: Tabii.
1: Yani çok enteresan bir sezon.
0: Tabii.
1: Çok enteresan bir maç. 4-1 kazandığı Fenerbahçe'nin Eskişehirspor maçı.
0: Değil mi? Tabii Sadık Deda bak.
1: Bu bir rekordur Türk futbolunda. Tabii. 4 penaltı, 4'ünde aynı futbolcunun atması, zafer. Yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Türkiye'de Schumacher'e ilk golü atan futbolcu da zaferdir. Sonra da Fenerbahçe'ye gelmişti.
0: Tabii hepsini zafer attım. Seyrettim o maçı, oradaydım.
1: Fenerbahçe Eskişehir.
0: Bak Müjdat orta sahada
1: bak. Deda,
0: bak gördün
1: karşılaşmanın
0: mi?
1: Hakemi Lukovcan, İsmail, Hasan, Abdülkerim, Sedat, Pesic, Müjdat Önder, Zafer, Şenol, Kayhan.
0: Evet.
1: Hüseyin de var. Rahmetli olan futbolcular da var aralarında. Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Kayhan
1: çok enteresan bir evet Kayhan da öyle, Hüseyin de öyle. Bordo maçının o unutulmaz bak, golünü atan ceza yayı üzerinden futbolcudur
0: tabii.
1: Hüseyin. Zafer Eskişehir'i zaferin penaltılarıyla geçti. O penaltılarda Türk futbol tarihine rekor olarak geçti.
0: Tabii, tabii.
1: Bir maçta atılan en fazla penaltı tabii. Bir takım tarafından ve 4'ünde aynı futbolcunun atması Türk futbol tarihinin rekorudur efendim. Bunu da hafızalarımızda bir yere koyalım ve yalnız bu da bayağı bir penaltıymış ya.
0: Tabii tabii ama Sadık Deda'nın en büyük özelliği.
1: Sonra de. Sadık Deda'nın orada bir gazete küpürü daha alacak. 10 tane olsa onunu da verirdim diye bir açıklaması var.
0: En büyük
1: var.
0: Özelliği. Sadık Deda'nın en büyük özelliği. Hüsnü Çil, vay yazarlara bak. Gürcan Berk, ey yavrum ey. Eski topçu. Fenerli, Beşiktaşlı. Şimdi bu Eyüp Karadayı da maçı yazmış.
1: Deda o işte geldi 10 penaltıda tabii. Olsa verirdim diye.
0: En büyük özelliğiydi.
1: Evet, cırt, penaltı verirdi.
0: Cırt çalar hemen. Yani şimdikiler böyle bakıyor lan versem mi vermesem mi?
1: Bir düşünüyor ya, acaba maç
0: seyirci hani seyirci, o tarafta mı
1: skor,
0: bu tarafta mı?
1: Oraya verdim mi buraya
0: Sadık
1: verdim
0: Deda
1: mi?
0: Cırt çalardı. Hiç. Direkt.
1: Peki bunu da izleyicilerimizin şöyle bir futbol hafızalarına kazınması için hatırlatmış olduk. Bunları biliyor muydunuz dedik. Geçelim geçmiş zaman olur ki bölümüne. Efendim bu bölümde unutulmaz kaptanlara bakacağız. Türk futbolunun unutulmaz kaptanlarına. Tabii hani öyle belki hepsine ayrı ayrı bölüm bırakmak, açmak gerekir. Zaman zaman zaten bu futbolcuları, bu programı sürekli takipçileri bilirler. Biz onlarla ilgili başlı başına bölümler yaptık. Ama hani kaptan bir futbol takımının çok önemli unsurudur. Hakkını veren kaptan. O yüzden anmak istedik, hatırlamak istedik o kaptanları. İlk aklımıza da Baba Hakkı geldi.
0: Tabii.
1: İşte Turgay Şeren, az önce bahsettiğimiz Ziya Kaptan, tabii. Ziya Şengül. Sonra biraz daha bu tarihe doğru gelince işte Samet'i, Cüneyt'i, Oğuz'u, Ünal'ı, Galatasaray'ın daha yakın tarihte Bülent'i, hani o finalde tek kolla mücadele edişini falan. Unutmamak imkansız, hatırlamamak imkansız.
0: Tabii başkaları da var. Mesela ben hemen buraya Şeref As'ı.
1: He.
0: Ekledim.
1: Tabii senin daha net şey yapabileceğin
0: bize
1: katkı yapabileceğin yerler bunlar.
0: Küçük Fikret'i ekledim. Hmm. Seyrettim. seyretmediklerim. Mesela Baba Hakkı'yı seyretmedim. Zeki Rıza'yı seyretmedim.
1: Tabii kaptan

0: kahramanlık sadece iyi futbolculuk demek değil. Onun karşılığını tam vermek lazım. Başka bir şey. Şimdi ya da işte sadece uzun süre oynamak mı o takımda, başka bir takım şeyler gerektiriyor Kemal abi.
1: Tabii.
0: Onun da altını doldurmak lazım. Ben ne yapardı da bu kaptanlar? Yani ne bileyim işte, niye baba hakkı diye bir anda hatırlıyoruz.
2: Şimdi
0: neden?
2: Hemen bir tane Zeki Rıza'yı göstereyim. Zeki Rıza Süperel, Fenerbahçe'nin efsane takım kaptanı, başkanlığını da yaptı. Evet. Mesela babamı takımdan kovmuş. Rahmetli babamı kovmuş. Niye biliyor musun? İki defadır top getiriyorsun, ikisinde de şut attın kaleye, bana vermedin diye. Ve büyük Fikret, rahmetli Fikret Arıcan, ya diyor kaptan diyor iyi oynuyor, ne oynuyor ya diyor, burada bombacı vermiyor, kaleye atıyor diyor, çıkart bunu diyor, çıkartıyor. O zaman kaptanlar öyle. Baba hakkı biliyorsun, Ankara'da kara gücüyle oynarken final maçı mı ne maçı, devrede diyor ki arkadaşlar böyle oynuyorsunuz değil mi siz diyor bugün diyor bu maçı diyor, buyurun diyor biletlerinizi yırtıp attım diyor. Yırtıyor. Bilet, dönüş biletlerini yırtıyor. Hadi diyor çıkın şimdi ikinci devre oynayın diyor ve Beşiktaş 4 atmış galiba ikinci devre. Yani o dönemlerin kaptanları başka bir şey. Yani dediğin doğru, kaptan el koluna bandı tak, seremoniye gel, hakemden el sıkış, kurrayı işte kazan veya kaybet, o değil.
0: Gel faul oldu mu kavga et
2: o değil,
0: falan.
2: O değil, kaptanlık çok başka bir şey. Bak o maç işte, Arsenal maçı, dişlerini kıracak. Öyle kısa Bülent. Şimdi bu Bülent'le de bir hikayem var, onu da anlatayım sana. İşte bir programda niye benden yapıyorsunuz belki ondan. Bülent genç takımda oynuyor, Galatasaray genç takımında. Hı-hı. Almanya'ya bir özel turnuvaya gidiliyor. Bülent Ünder de Galatasaray genç takımının kapçeyi, hocası. Evet. Salih Baba da altyapının başında. Bana dediler ki otobüste gidiyoruz, gelsene. Dedim ya geleyim de hani laf olur. Ya olur mu dediler, başkana sorarız. Alp Yalman'a soruyorlar, olur mu ya diyor, başımızın üstüne güle güle gidin diyor. Ben bundan otobüsüyle gittim.
0: Arka sahadan arkadaşın tabii.
2: Ha şeyden, Mecidiyeköy'den de sağ arkadaşım. Biz gittik Almanya'ya. Maçlar oynuyoruz işte falan filan. Galatasaray oynuyor.
0: Derval mi hoca o zaman? Çünkü Derval çıkarttı bunları. Sonra Mustafa Denizli
2: galiba
0: aldı.
2: Derval. Ondan sonra...
0: Çünkü bunlar Tugay, Bülent, Dur, İhsan. Öyle
2: tabii
0: bir
2: İhsan tabii. Bizim Güngör'ün oğlu rahmetlinin.
0: Benim çocukluk arkadaşım.
2: Oynuyoruz. Tugay da genç milli takımla Avusturya'da. Galatasaray iki maçı kaldı, finale gidiyor. Genç milli takımın maçı da bitmiş şeyde, Avusturya'da. Hı-hı. Tugay öğlene doğru trene bindi oradan. Veyahut sabah. Biz Bülent Hoca'yla, Salih Baba'yla gittik. Laupheim galiba oynanan yer. Gittik, Tugay'ı tren garında karşıladık. Tugay o zaman bunlardan ufak. Bir yaş ufak. Tugay'ı karşıladık. Arabayla geldik. Soyunma odasına Tugay yol yorgun giyindi. Elbiselerini, formayı giydi, çıktı. Galatasaray maçı 1-0 kaybetti. Golü kazandı. Golü de Tugay attı. Bülent... O kadar hırslı bir oyuncuydu ki orada bile oyundan atıldı, biliyor musun? orada oyundan, o kadar hırslıydı. Sonra Tugay'ı da aldık tabii Almanya'dan hep beraber. Bir öyle bir dostluğumuz oldu. İhsan, o da çok iyi topçuydu. Onun şeyi olmadı Galatasaray'da fazla. Sonra bir yerlere gitti, oynadı.
0: Gaziantep'e, Antalya'ya
2: falan gitti. Çok güzel bir genç takımı vardı Galatasaray'ın. Yani oradan Bülent ve Tugay ve ağırlıklı İhsan, daha başka çocuklar da vardı. Evet. Öyle bir ahbaplığımız o zamandan başlamıştır yani.
0: Evet, evet. Dolayısıyla hani bu kaptanlar konuşurken hani buraya geldik ama kaptanlığın ne demek olduğunun anlaşılabileceği isimler.
2: Tabii bak şimdi mesela yani ya, Turgay Şeren demiş. Abi 10 dakika düşüneceksin abi bugünkü kaptanlarla Turgay abi bir yere koyduğun zaman. Yani devam ediyorum. Ziya, Şengül, Samet Beşiktaş'ta her şeye rağmen. Hiç milli takımda oynamamasına rağmen. Bu çok önemli bak.
0: Çok enteresan değil mi?
2: Çok önemli. Milli takımda oynamayacaksın hiç. Başkaları oynayacak seni takımda Beşiktaş'tan. Sen hiç önemli Beşiktaş'ta takım kaptanlığı yapıp oraya oturacaksın. Hakiki kaptan olarak yani. Bantlı kaptan değil sadece. Cüneyt. Kiraya verildi, vefaya, ya bundan bir şey
0: Oğuz'u mesela çok konuşmuyor, etmiyor falan diye eleştirirlerdi. Yani...

0: Olmaz yani.
1: Ama o da uzun yıllar kaptanlık yaptı da, Fenerbahçe'de.
0: Ama şöyle, kolunda bant. Oğuz bir kere çok iyi topçuydu.
2: Çok.
0: Çok zeki, üstün teknik ve üstün futbol zekası falan ama.
1: Ne takım bu da ya?
0: Yani Oğuz'un öyle bahsetmek istediğimiz tip kaptan değil Oğuz. Yoksa futbolculuğuna, oyun zekası bir şey diyemeyiz. Ünal.
1: Trabzon. Şu Wembley'de üst direkten çataldan dönen bir şutu vardır. Hani 1-0 mağlup olduğumuz İngiltere'de bir maç vardır.
0: Ünal'ın değil
1: orada
0: mi?
1: Da evet 19 yaşındaydı. Gaziantep'te oynuyordu
2: tabii,
1: o zaman.
2: Tabii.
1: Hatta hiç unutmam, İlker abinin anlattığı bir maçtı yanılmıyorsam. 15 bin kişilik Kamil Ocak'tan 80 bin kişilik Wembley'e gelip tabii. Bir de direği sarsıyorsun demişti.
0: Ünal öyle. Böyle Bülent'i zaten konuştuk. Ben buraya Şeref As'ı ekledim. Şu anda aklıma gelen yani o Fenerbahçe takımı kapında başkaları varken bir adam daha unuttum. Pardon. Şeref As tamam. Naci Erdem. Hmm. Düşün abi, Fenerbahçe takımında Lefter var. Can Bartu var. Basri Dilimleri var. Kaptan kim? Naci Erdem. Enteresan değil mi?
1: Evet.
0: Yani bunlara kaptanlık yapmış. Allah selamet versin. Şu anda hala hayatta. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde devamlı gittiği bir yer var. Orada galiba kendisini görüp bir...
1: Evet, konuşmuştuk geçenlerde.
0: Ondan
1: Kadıköy'de.
0: Bir öpüşeceğim.
1: Oraya bir
0: maşallah
1: lazım.
0: İyiymiş de aldığım haberlere göre.
1: 80'in üzerindedir değil mi?
0: Tabii. Yani düşünebiliyor musun abi? Lefter, Can, Basri'li takımda. Şükrülü takımda. Şükrü Ersoy. Bunların hepsi Fenerbahçe tarihi bunlar yani. Onlara takım kaptanlığı yapıyorsun abi, Naci Erdem. Bu baba hakkı. Yani bunlar işte sadece bugünküler gibidir ki, kimse alınmasın, kızmasın, koluna bandı alıp da seremoni işte para attık, şey geldi, bir de penaltıya itiraz falan öyle diyor. Bunlar başka kaptan. Yani, hakikaten yani enteresan. Yani bir özellikleri var bunların. Şimdi niye Şeref As'ı Fenerbahçe takımında kaptan yaptılar? Yine bazı başka oyuncular. Niye Ziya'yı yaptılar? Niye Naci, niye Turgay abiyi yaptılar? Turgay abi 18-19 yılında Galatasaray takım kaptanı oluyor. Olur mu ya böyle bir şey? Koca Galatasaray. Yani baba hakkı işte, tarih zaten o. Samet'i de söyledik. O kadar milli takımda oynayan Beşiktaşlı var ama takım kaptanı Samet. Demek ki bir şey var. Yani Samet sadece bambi
1: takım
0: çıkar.
1: Hem o lider kimliğin olacak, hem birleştirici özelliğin olacak.
0: Tabii.
1: Hem de saygı uyandırıp bir rol model olacaksın takım
0: tabii.
1: arkadaşlarına.
0: Tabii. Hocayla.
1: Yönetimle, hocayla, takım arasındaki o köprüyü tabii. de çok iyi kuracaksın
0: tabii.
1: ki fazla böyle kliklere girmeden
0: tabii.
1: o zaman o bandın hakkını tabii. verebilesin. Peki arkadaşlar, son bölüme geçelim diyorlar. Unutulmaz anlara geçeceğiz ve bir dönemin unutulmaz takımının unutulmaz başarılarına götüreceğiz sizi. Eskişehir Spor'dan bahsedeceğiz efendim şimdi sizlere.
0: Of of of.
1: 68-69, 69-70 ve 70-71 sezonlarına, o unutulmaz yıllara, unutulmaz anlara götüreceğiz.
0: Ey ya, orana bak be.
1: Yani 1965 yılında kurulan bir takım birkaç yıl sonra
0: bir daha
1: nasıl bu noktaya geliyor?
0: Bir de bugünkü yani, bugünü hale soktular ey yöneticiler.
1: Gibi, bu biraz daha çabuk olmuş. Trabzonspor'un 10 yılda
0: tabii.
1: bu 5 yılda oluyor. Tabii Trabzonspor çok yürüyüp gitti ama Eskişehir Spor'da 68-69'da Beşiktaş'ın, 69-70'te Fenerbahçe'nin arkasından ikinci tabii. oluyor. 70-71'de de Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Tabii. Yani hep zirvede, birinci, ikinci,
0: tabii,
1: arka
0: tabii,
1: arkaya.
0: Tabii, tabii.
1: Ve gerçekten çok önemli bir takım. Kalede Mümin, geri dörtlüde İlhan, İsmail, Abdurrahman, Faik. Orta üçlüde Vahap, Kamuran, Burhan. İleride Nihat, Fethi, Ender. Öyle mi?
0: Şöyle, tabii orada çok önemli bir sol bek var. Maalesef genç yaşta kansere yakalanmıştı, onu kaybettik. Şimdi ismini hatırlayamadım, beni bağışlasın.
1: Teknik direktör de Abdullah Gegiç mi?
0: Abdullah Gegiç tabii.
1: Fenerbahçe'den giden.
0: Tabii. Fenerbahçe aldı onu.
1: Ha işte görün.
0: Tabii Fenerbahçe aldı ama çok iyi anladığı için antrenörden gönderdiler. O da giderken Koko Burhan'ın yanına alıp gitti. Eskişehir'e.

0: Ondan sonra Eskişehir kök söktürdü. Şimdi kalede mümin saydın sen, değil mi? Evet, Taşkın var önce.
1: Benim adım da işte Fethi Nihat Ender filelere gönder evet, falan tabii, derken tabii, tam 71. Tabii, oradan demek ki.
0: Tabii. Yani Nuri olması lazım mesela. Sol haf bir aralık.
1: Şimdi ha, bu da Sevilla maçı kadrosu Kemal abi.
0: Ben oradayım, maçtayım. Ben maçtayım.
1: Yapma ya.
0: Tabii ya, maçtayım ya. Evvelallah. Tatar Süreyya var.
1: Bu bak, kaç yılı, 70 mi? Bakayım,
0: 71 olması.
1: 71 mi?
0: 70 mi, 71 mi? Çok iyi hatırlamıyorum ama 71 galiba. 71 olması lazım.
1: Gazeteleri var bunun, oradan bakarız şimdi. Bak.
0: Mümin kaleci, evet. Nereye gitti o resim?
1: Son saniyede ikinci tura geçti.
0: Fethi, Mümin, İsmail, Tatar Süreyya, Kamuran. Onu çıkaramadım. Bekle, Ender var. Evet, Vahap. Öbür Burhan, şu sarışın.
1: Bu da Eskişehir stadı.
0: Evet, evet, evet. Eskişehir Atatürk stadı. Şimdi bu benim kendi görüşüm. Katılan olur, katılmayan olur. Onu bilmem. Ama bu takımı seyretmiş olmak illaki şart ki benim görüşüme katılacağınız veya katılmayacaksınız. Bu Eskişehir takımı benim doğma büyüme içinde hayatımın geçtiği futbolda, Türkiye'de, bizde en spektaküler futbolu oynayan takımdır. En spektaküler futbolu oynayan takım bu Eskişehir Spor takımıdır. Sonra biraz daha bugüne yatkın Göztepe mesela. Beşiktaş'ın 3 tane şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 4 tane var arka arkaya. Değil mi? Fener'in var 2 tane. Onlar başka bir şeyler oynadılar hep. Mesela Galatasaray 4 sene bastı, öldürdü. Oo, felaket. Okan, Suat, Emre, bilmem Arif, Hakan filan falan. Fenerbahçe işte malum. Beşiktaş işte Metin Ali Feyyaz falan filan. Ama bu Eskişehir takımı, bak ne diyorum, benim ölçülerime göre en spektaküler futbolu oynayan takımdı. Ben bu maça oradaydım, bu maçı da ben yazdım tercümanda. Sonra Fiorentina maçına gittik İtalya'ya.
1: Son 3 dakika.
0: İtalya'da antrenmana çıktı takım. Hani bir gün evvel antrenmana çıkıyorsun ya. Takım ısınıyor falan filan. Mümin dedi ki, baba gel dedi, beni de sen çalıştır bugün dedi. Benim öyle bir fotoğrafım var, keşke getirseydim.
1: Ya.
0: Ben. Bayağı Eskişehir şeyini giydim, eşofmanlarını. Mümin kaleye geçti. Ben Mümin'i çalıştırdım, düşünebiliyor musun? O arada takım işte koşuyor, efendim kültür fizik yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben de bu arada, İlhan Sabek, Ender yanında. Ben de bu arada Mümin'i çalıştırıyorum. Kalede! Bayağı böyle bir 20 dakika falan çalıştırdım.
1: Bir de çok meşhur Amigo Orhanları var değil mi? En büyük koroyu yöneten adam.
0: O biliyorsun onu. Fenerbahçe Manchester City ile hayati bir maç oynayacak. Orada
1: İşte şu görüntüsü.
0: Tabii orada 0-0 kalınmış. Burada revanş. 40 bin küsür seyirci İnönü stadında. Faruk abiydi galiba başkan. Yanlış hatırlamıyorum. Orhan'a rica ettiler. Gel tribünleri yönet diye. Amigo Orhan Eskişehir'den kalktı geldi. Kapalı tribüne kendi taraftarıyla birlikte tezahürat yaptı. Kapalı tribüne çıktı o bölümün şeyine, balkonuna. Oradan 90 dakika Fenerbahçe taraftarını yönetti Manchester City maçında ve Fenerbahçe 2-1 yenip eledi Manchester City'yi. O günden Abdullah atmıştı golleri. Yani bu Türk futbol tarihinin bir daha rastlanması mümkün olmayan bir koro şefi bu. Orhan. İnanılmaz bir şey.
1: Öyle bir takıma da böyle bir amigo yakışırmış.
0: Ve Eskişehir, sevgili Ender, o zaman İstanbul'a 5000 kişiyle geliyordu.
1: Ya. Yeah.
0: Kapalı komple Eskişehir'in. Hani Fener, Galatasaray, Beşiktaş'la oynuyorlar ya, hikaye seyirci. Hiç sesi bile duyulmazdı bunlar varken. SSS, KİKİKİ, eski es. Bir de şeyi vardır Eskişehir'in.
1: Bugünkülere umarım yani bir mesaj olur da o müthiş potansiyeli, o müthiş seyircini,
0: ama şu Eskişehir'i ne hale getirdiler ya, ya ayıp ya, yani. Yazık ya.
1: Yani 3-4 yılda mahvoldu
0: takım. Mahvettiniz ya, yazık, günah be. Sizin öyle bir tarihiniz var ki bu Türk futbolunda, bak ne diyorum, benim ölçülerime göre en spektaküler futbol yani oynayan takımdır.
1: Bu yıl

0: Hani ligde kalıp seneye çok iyi bir yapılanmayla yeniden Süper Lig'e dönmeye
1: sevgili
0: çalışmaları lazım.
1: Sevgili Eskişehirliler, burada bu programda değil ama bizim salı günleri sevgili Öncalı Güven Taner ve bizim Serkan'ın yönettiği programda söyledim. Ne yapıyorsunuz? Sergen'den oraya teknik direktör olur mu dedim size. Hatırlar mısınız?
0: He? Ama orada değil işler yani. Ama Sergen'le bitmiyor. Ya. Bence yönetim bazında tamam işte, sıkıntılar var, para tabii, sorunları var.
1: Tamam işte abi.
0: Geçmişten gelen borç yükü var, puan falan silindi ya.
1: Ya abi tamam işte yani o kafa Sergen'i teknik direktör diye atayan kafa zaten Eskişehir'i de bu hale getirir abi, son derece normal. Yazık ama.
0: Evet. Yani
1: şimdi Başakşehir yaşasın.
0: Göztepe Süper Lig'de Eskişehir'i de orada görmek istiyoruz. Bu bir dönemin unutulmaz takımlarına artık yeniden Süper Lig'de göreceğimiz zamanları bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Çünkü gerçekten büyük işler yapmışlar.
1: Yakışır.
0: Evet. Peki ağzına sağlık Kemal abi.
1: Rica
0: teşekkür
1: efendim.
0: Ederiz. Değerli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar efendim. Kendinize iyi bakın.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Zeki Uzundurukan ve Abdullah Ercan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemini A-Spor ekranlarında sizin için değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun. Zeki Uzundurukan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hepimize iyi yayınlar olsun. Beşiktaş'la bir açılış yapalım. Siyah beyazlı takım Salih Özcan'ı kadrosuna kattı sevgili seyirciler. Son olarak milli takımımızla da 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermişti Salih Özcan. Köln'ün ardından Borussia Dortmund kariyeri var. Dortmund'da özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta biraz zorlandı. Ama milli takımda da izlediğimiz için kalitesinin herhalde belli bir seviyenin üstünde olduğunu, Beşiktaş'ın rotasyonu içerisinde de ciddi anlamda fayda sağlayabileceğini düşünebiliriz. Ama tabii ki Abdullah Ercan ve Zeki Uzundurukan ne diyecekler? Onların görüşlerini çok daha fazla merak ediyorum. Belki bir 11 parçası olabilir. Belki takımın 13-14. Oyuncusu da olabilir Salih. Sanki öyle bir profil. Ama mevcut yabancı kuralında da kulübün elini rahatlatacağı kesin. Nasıl gördünüz hocam Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini?
2: Vallahi hemen milli takım aklıma geldi. Salih Özcan'la şeyin Orkun'un uyumunu son maçta.
1: Evet.
2: İspanya deplasmanı geldi. İyi oynamışlardı ikili özellikle. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. İmza parasıyla beraber transferi yapıldı. Türk bir oyuncu. Bence bu önemli. Şöyle konuştun. Belki 11, belki 12, 13. Ama benim ilk 11 için düşünüleceğini zannediyorum. Orada oynayacağını tahmin ediyorum. Orkun, Salih Özcan, hatta bir oyuncu daha almak lazım oraya. Hocanın, İtalyano'nun oyun planında zaten bir 10 numarayla oynamaktan ziyade 1-6, 2 tane 8 ile oynamak. Çünkü önde oynamayı tercih ediyor. Orada baskı yapmayı

0: bir tanesi. Tabii şimdi bir takım Beşiktaş özelinde de değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın yavaş yavaş eksik yerlerine oyuncular yavaş yavaş geliyor. İşte Trossard ismi geçiyor ki büyük ihtimalle anlaşılmış, kısa zamanda açıklanacak diyor. Salih Özcan için 3-4 gün önce anlaşıldığı söylendi. Beşiktaş kaleci bakıyor, Beşiktaş bek bakıyor, muhtemelen bir tane santrafor bakıyor. Yani şöyle, Beşiktaş bu sene geçen senelerdeki bir Kasım ayında ligi bırakan bir Beşiktaş görmeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Bu da önemli. Şampiyonluk yarışında 3, hatta ben bu sene Trabzonspor'un da çok ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünürsek 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı süreceğini tahmin ediyorum. Gelelim Salih Özcan konusuna tekrar. Dediğim gibi iyi bir transfer. Yerli olması, yabancı kontenjanını başka bölgede kullanma açısından bence çok önemli. %100 yararlı olacağını düşünüyorum. Ama tabii diğer oyuncuların yapılacak transferlerin profili de burada çok önemli bence.
1: Zeki Uzundurukan, sürpriz bir gelişme olmadı sanki. Ne dersiniz?
2: Yani Salih Özcan'la ilgili herhalde 8-10 tane video çektim Beşiktaş'ta diye. Bir yıldır çekiyorum aslında. Gecikmeli bir kavuşma oldu, onu söyleyeyim. Tabii ki Orkun Kökçü vesile oldu bu transfere. Çünkü hep bir soru işareti vardı. Bu oyuncu Dortmund'da oynayamıyor. Hani biz alırsak ne verir? Hep bu düşünce, hep bu soru işaretleri vardı. Tamam, milli takımda Orkun'la birlikte iyi ikili, iyi oynuyorlar. Beşiktaş'ta da mutlaka kaldığı yerden devam edecektir ki formayı alacaktır. Yani Orkun'un oynadığı orta sahada ben Salih Özcan'ın da oynayacağını düşünüyorum ama Beşiktaş'ın şu anda çok eksiği var. Sol beke aldıkları Kasım Quatro, yani genç bir oyuncu. Yani hemen hemen işte Trossard alırlarsa ne olur sol kanata? Sol kanatsız oynadılar. Yani santrafora ihtiyaçları var. En önemlisi kaleci almadılar. Yani Salih Özcan tamam mutlaka orta sahaya bir direnç katacaktır ama ben Beşiktaş'ın onların önünde oynayacağı oyuncunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İtalyano'nun işte demeçleri var. Çalışmalarının iyi gittiğini söylüyor ama Beşiktaş'ın bayağı transfere ihtiyacı var. Bana göre şu kadroyla en dört büyükler içinde en geride görünen takım durumunda şu anda. Çünkü Trabzonspor'a da baktığımızda çok flash transfer, parıltılı transferler yaptı. Zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iyi kadroları var. Ben en önemlisinin kaleci ve santrafor transferi olduğunu düşünüyorum. Yani Ohla nereye kadar gideceksiniz? İlk geldiğinde biliyorsun iyi maçlar çıkardı ama sonrasında oyuncuyu hemen çözdü rakip savunmalar. Önlemini aldılar. Yani bir pivot santraforla kaleci Nübel'se Nübel, artık bu işin bitmesi lazım. Bence Salih Özcan zaten cepte bir transferdi. Yıllık 2,5 milyon euro alacakmış. Tabii burada imza parası da söz konusudur mutlaka. 2,5 milyon euro da Salih Özcan'a iyi bir ücret. Beşiktaş iyi bir ücret vermiş. Garanti ücret. Onun dışında dediğim gibi Orkun Kökçü, takımın kaptanı. Kaptana da soruyorlar çünkü. Orkun'a da yapılacak transferlere danışıyorlar. Hoca da madem bu kadar iyi bir oyuncu, hani alalım demiş. İtalyan'da çok uyumluymuş bu arada, onu da söyleyeyim. Yönetimle, işte scout ekibiyle, Orkun'la, futbolcularla iletişimi çok iyi. Transferlere itiraz yok. Tabii İtalya'dan da oyuncular alacaktır mutlaka. Hep söylüyoruz. Yani Orkun Kökçü'nün dediğim gibi ısrarıyla alınmış bir oyuncu. Ben partner olarak istiyorum Salih Özcan'ı demiş. Tabii önüne de bir oyuncu mutlaka alacaklardır şu anda. Orkun'un önünde, Orkun'la Salih'in önünde oynayacak bir 10 numara pozisyonu, belki 10 numara, belki 10 numarası oynayacaklar bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hele Trossard gelirse, işte Murillo gibi çok iyi bir bekleri var. Yani Beşiktaş'ın iyi oyuncuları da var ama çok eksiği var. En önemlisi de kaleci eksiği. Yani bir an önce kalecinin transferi, yani kalecisi oynuyorlar şu anda. Ben bunun anlamış değilim. Yani kamp sürüyor. Belki kamp bitecek. Yani zor olanı alalım diyorlar. Tamam. Nübel, Bayern Münih işte belli bir ücret istiyor. 20 milyon euroydu istediği ücret. 15'e kadar inmiş. Beşiktaş çift rakamlara çıkmam demiş ama çift rakamlara

0: çıkmadan da Nübel transferi gerçekleşmez. Her ne kadar 20 Temmuz'daki Bayern Münih'in kampına çağrılmasa da, gelecek planlarında olmasa da Nübel, öyle 7-8 milyon eurolara da bırakacağını düşünmüyorum bonservis bedeli olarak. Yoksa Beşiktaş finansal konularda Nübel'le anlaşmış ama Bayern Münih de çok böyle tek rakamlara bırakacak gibi durmuyor. O yüzden de kaleci transferi bu kadar uzadı.
1: Kaleci hatta iki tane lazım sanki.
0: Ya bir tane az kaleci lazım. Tabii, ya. Tabii. O konuda çok geç kaldılar hocam. Bence kaleciyle birlikte kurman lazım takımı.
1: Katılıyorum ama bence kaleciden okey aldılar galiba. Biraz rahat davranıyorlar.
0: Kaleci öyle ama Bayern Münih yani 20 milyon eurolardan 15'lere 13'lere indi belki ama Beşiktaş 6-7 veririz deyip işin içinden sıyrılıyor. Hatta menajerine demişler ki kulübüne, Bayern Münih'e baskı yap, biz anlaştık. İşte izin versinler. Belki ya verecekler, bilemiyorum. O süreç ne şekilde bitecek ama birinci kaleci adayı şu anda Nübel görünüyor.
2: Evet. Çözebilecek mi sizce Beşiktaş? Tamam, ya ısrar var. Beklenti de ortada. Böyle bir kaleciye ihtiyaç da var.
0: Yani şöyle çözebilir. Nübel'e başka hiçbir yerden teklif yok. Bayern Münih'te yeni sezon hazırlık kampına seni dahil etmeyeceğiz. Başının çaresine bak demiş. Menajeri de demiş işte Beşiktaş'la anlaştık biz. Hani kolaylık sağlayın. Belki orada orta noktada buluşacaklar. Belki tek haline rakamlara inecek, bilemiyorum. Belki Beşiktaş fiyatı artacak ama geç kalındığını düşünüyorum. Beşiktaş ikinci ya da üçüncü hazırlık maçını oynadı. İkinci hazırlık maçını oynadı. Aynen. Yani kalecisiz hoca nasıl plan yapsın? Daha santrforu gelecek, işte sol kanadı gelecek. Sol bek aldın ama genç bir oyuncu. Bir sürü sol bek alıyorsun.
1: Ama bu iyi oyuncu ya.
0: Görünce yani tabii ki kağıt üzerinde her gelen oyuncu iyi oyuncu oluyor.
1: Yok yok, Türkiye'ye bir önce gelen oyuncu iyi oyuncu değildi ya. Burada da zaten yorumlamıştık. Kısa da sürdü macerası zaten. Jurasek'ten bahsediyor. Yani
0: Benfica'daki oyuncu. Tabii. O kiralık zaten.
1: Yani bu sanki Beşiktaş'ın bir sol bek ihtiyacına cevap verecek gibi duruyor. Öyle gözüküyor. Çünkü önemli özellikleri var. Hakikaten oyuna, Beşiktaş'ın oyun planında da rakip yarı sahada oynamak, kenar bekleri etkin kullanmak gibi düşünceleri var. Bir tarafta Murillo, bir tarafta bu oyuncu hakikaten Beşiktaş oyununa katkı sağlar. Hem de genç bir oyuncu, Kerem şeye de tutuyor. Yani artı dörtte de kullanabileceği bir oyuncu Beşiktaş'ın. Aldıkları oyuncu. O yüzden de büyük bir avantaj Beşiktaş. Çünkü o konuda biraz sıkıntılı kulüpte. Aynı Galatasaray gibi. Aynı Fenerbahçe gibi. O konuda da bir nebze yol almış oldular tabii. Hala 2000 artı 4'te kullanacakları oyuncu 4 tane yok ama sonuçta bu son alınan kararlardan sonra bence Galatasaray'da dahil olmak üzere bu artı 4'te kullanacağı oyuncu ilk 11 oyuncusu olmaya çok özen gösteriyorlar.
2: Evet.
1: Yani artık öyle olacak, artık kural değişmediğine göre. Beşiktaş o konuda bir hamle yaptı. İyi de bir hamle yaptı. Ha, biraz maliyetli oldu ama sonuçta genç bir oyuncu. Tutarsa ileriki yıllarda değerlendirebilir.
0: 10 milyon euro. 8 artı 2 milyon.
1: Yani
0: 10 milyon
1: sonuçta
0: euro,
1: 10 milyon euro bir sol bek için de az bir para değil tabii.
2: Yani, piyasada yani o kadar uçtu ki hocam.
1: Bence burada
2: buralardan başlıyor sanki.
1: Kerem zaten. Ama ya, bence burada yaş faktörü ön plana çıktı.
2: Evet.
1: Beşiktaş bu artı 4'ü ilk 11'de dolduracak oyuncusu olmadığı için veya az olduğu için diyelim. Herhalde bir tek Olaytan var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ikinci bir ilk 11'de oynayacak artı 4'teki oyuncusunu böyle
0: çok
1: kullanacak.
0: Çok istediler Nuno Tavares Lazio'dan. O olmadı. Şey, 15'in altına inmedi Lazio orada galiba bildiğim kadarıyla. Bu genç oyuncu hem daha genç diye.
1: Ama bu atletizmi daha güçlü bir oyuncu. Yani tutturursa bayağı etkili olur bu. Yani tutturursa Beşiktaş taraftarlarını seveceği bir oyuncu.
2: Beşiktaş'ta Nübel'le büyük ölçüde bir anlaşma var dedik. Evet. Bu işi de bitirmek için siyah beyazlı ekip tabii ki çaba sarf ediyor. Ama esas mevzu zannediyorum ki Beşiktaş taraftarlar için, biz medya mensuplarını da buna katabiliriz, Leandro Trossard. Arsenal'la Beşiktaş arasında bir pürüz yok artık. Ama Belçikalı oyuncunun Dünya Kupası'ndan dönüşü bekleniyor ve onunla da yine bir diyalog var. 30 yaş üstü oyunculara bonservis ödeme gibi bir isteği yok siyah beyazlı kulübün. Buna rağmen Trossard için bir istisna durum olarak değerlendirme yapılıyor. Herhalde bu istisna da Trossard gibi bir kalite için yapılabilir Zeki Uzundurup'a.
0: Öyle tabii. Arsenal'la 20 milyon euro karşılığında anlaşmış. Arsenal cephesinde hiçbir problem yok. Oyuncu da Dünya Kupası sonrası şimdi FIFA'nın verdiği bir izin var. O tatilini yaptıktan sonra menajeriyle de görüşmüşler. Aslında menajerinde de sıkıntı yok. Ama oyuncuyu menajerine şunu söylemiş. Başka teklifler var mı? Bir düşünelim, bir değerlendirelim ama Beşiktaş'a yakın görüyorum. Yani bu transferin olma olasılığı %65-%70 gibi duruyor. Sol kanada çünkü çok önemli. Beşiktaş sol kanatsız oynadı. Çok iyi bir isim almış olacak. İşte Armand Llorente'ler, Sassuolo'da oynayan oyuncu. Yani bir sürü sol kanat oyuncularıyla görüştüler ama bu iki isim özellikle tabii ki Trossard birinci plandaydı. Birinci hedefi Trossard'tı Beşiktaş'ın baştan beri. Arsenal'i ikna ettikten sonra burada hani oyuncu da ikna olacaktır. İşte iznini yaptıktan sonra ekonomik şartlarda Beşiktaş bence iyi de ücret teklif edecektir Trossard'a. Arsenal'den aldığının bile fazlasını verecektir diye düşünüyorum. Tabii Trossard'ın da olacağını düşünürsek asıl Trossard kadar en önemlisi Vlahovic ne oldu diyor herkes. Ne zaman gelecek demeye başladılar, bu işte öyle bir durum var. Vlahovic ne zaman gelecek? O da aynı şeyi söylemiş. Yani bir görelim, bir acele etmeyin. Hani bir teklifleri değerlendireyim ben. Bakayım edeyim. Hani Beşiktaş'a hayır dememiş hiçbir zaman. En çok isteyen kulüp de Beşiktaş. Dušan Vlahović'i biliyorsunuz geçen Ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ısrarla gündemine gelmişti Vlahović. O dönem olmamıştı. Sonra Fenerbahçe yani Vlahović'ten vazgeçti. İşte Lewandowski'ler falan konuşuldu o dönemde biliyorsun. Ama Fenerbahçe forvetsiz devam etmişti yeni sezona Sıdıkı Şerif'le birlikte. Hani bir de Nottingham Forest'ten Igor Jesus varmış. B planı olarak. O da 25 yaşında. Brezilyalı. 86 gol 33 asisti var 250 maçta. Ama birinci hedef Nottingham'ın santraforu değil. İşte Vlahović konusunda dediğim gibi Beşiktaş teklifini yaptı. 3 yıllık resmi teklif yapmış. Yıllık rakam çifhaneli rakamlarmış. Ama hayır da dememiş şu ana kadar. Evet de dememiş. Bütün teklifleri bir göreyim, inceleyeyim. Ona göre bana zaman verin. Beşiktaş onu bekliyor bence. Kaleci gibi değil yani. Vlahović'i
1: bilemem ama Trossard işi olur Beşiktaş.
0: Evet, o zaten.
1: O beni daha çok heyecanlandırıyor.
0: Tabii.
1: Vallahi. Değil mi? Bir İngiliz ligini takip ediyoruz. Evet. Ne diyorsun?
2: Hocam çok iyi oyuncu. Ya.
1: Bence de.
0: Finalde de müthiş oynamıştı.
2: Yaşına, çok iyi oyuncu.
1: Bazen
2: farklı
1: okuyorum.
2: Farklı pozisyonlarda oynar.
1: 10 numarada oynar.
2: Çok kaliteli.
1: Bir de şeyine baktın mı? Gelirken istikrarına, oynadığı son 5 sezondaki istikrarına.
2: Tabii ki.
1: Değil mi?
2: Bu arada Brighton'da da çok iyiydi.
1: Çok.
2: Brighton'da da çok iyi.
1: Ya Beşiktaş eğer alırsa çok büyük transfer.
2: Belçika milli takımıyla da
1: devam ediyor.
2: 11 oynuyor Dünya Kupası'nda. Evet. Yani bütün böyle hocam transferde ismi geçen özellikle 4 büyük kulüp için isimleri bir düşünün. Trabzonspor'un transferleri beni ayrıca heyecanlandırıyor. Hem bir plan gördüğüm için hem gelecek vadeden isimlere gittikleri için. O ayrı bir defterin ayrı bir sayfası. Ama bütün isimleri düşündüğümüzde Trossard orada zirveyi zor. Tabii,
0: Trossard'la ilgili bir karne yapmıştık biz. Arsenal'deki karnesi 174 maç, 36 gol, 34 asist. Brighton'da 121 maç, 25 gol, 15 asist. Genk'te 120 maç, 39 gol, 21 asist. Yani hep böyle gol ve asisti birbirine yakın. İstikrarlı bir oyuncu.
1: Ya bir de çok
0: bir kanat oyuncusu olarak yani.
1: Yani çok iyi bir oyuncu, bir de çok iyi bir profesyonel. Yani Beşiktaş'a eğer bu transfer gerçekleşirse bence Beşiktaş 3'e 5'e bakmasın yani Trossard'ı alsın ki alacak gibi duruyor.
0: Belçika milli takımında da çok maçı var.
1: Şu an hala devam ediyor işte oynuyor.
0: Evet. Çok 15 gol atmış şu ana kadar.
1: Çok da iyi oynuyor. Çok önemli bir isim ben.
0: Geçen yılda Arsenal'de 50 maça çıkmış.
1: Ya geçen müthiş. Sene bu adam Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.
0: Hocam 3000 dakika oynamış ya.
1: Tabii.
0: Müthiş ya istatistikleri.
1: Yani biraz şey yazıyorlar işte ya 31 yaşında bu kadar
0: gol,
1: para verilir mi?
0: 13 asist premier
2: oyunculara verilebilir.
1: Bu ayrı bir oyuncu
2: bu
1: yani.
2: Bu
1: ya bu minimum sana 3-4 sene sonra tam performans gösteriyor.
0: Arsenal'de 21 gole geçen yıl katkıda bulunmuş.
1: Premier Lig'de bile tabii. Yani.
0: 3+1 yıllık olacakmış imza bu arada.
2: 3+1 yıllık imza.
0: Evet. Yani menajeriyle aslında anlaşılmış ama işte herhalde
2: Arsenal'la anlaşmada bir problem yok.

0: Yok, 20 milyon euro.
1: Arsenal yok ya, oyuncuda da yok. Oyuncu da bence çok gelmek istiyor Beşiktaş'a.
0: Tatil yapacak. Dünya Kupası sonrası. Ya süreç uzar biraz. Çünkü genelde biliyorsun Dünya Kupası'ndan sonra bir izni var FIFA'nın verdiği oyunculara. 10 gün değil mi?
1: Evet.
0: 15 biliyordum ben, 10 gün. Bazıları erken bitiriyor. Öyle de durum var ama sol kanat çok önemliydi Beşiktaş'ta. Sol kanatta oraya hep
1: zaman
0: yama
1: yapsalar olmadı. Orta sahada oynar Trossard.
0: Oynar.
1: Çok zorlanırsanız oynar. Orada oynar. Da oynar yani. Oynar. Çok aynen. Dediğim gibi yani çok etkili bir oyuncu. Özellikle rakip yarı sahada oynadığınız zaman çok fark yaratır. Adamı eksiltir, evet. Şut atar, araya arkaya koşu yapar.
2: Evet.
1: Yani hücum anlamında bütün aksiyonlarda bulunur.
0: Bu arada Patrick Schick vardı. Yani zaman zaman hep gündeme geliyor. Yine birkaç gündür Patrick Schick de konuşuluyor. Leverkusen'in golcüsü. O biliyorsun ben 2 yıldır hatırlıyorum Beşiktaş'a konuşulan bir isim. Beşiktaş'ın hep istediği bir isim.
1: Geçmiyor galiba onu.
0: Çek golcü.
1: Öyle mi?
0: 30 yaşında.
1: Vlahovic'in ismi geçiyor. Çok ağır gidiyor. Ağır şekilde.
0: Hayır yani. Yok, genelde ağır menajerleri.
1: Tabii, önemli şekilde gidiyor.
0: Birinci hedef Vlahovic.
1: Evet.
0: Ama diğer isimler de menajerlerden geliyordur. Ya da bir B planı diyelim ki son dakikada Vlahovic başka bir teklif geldi Avrupa'nın 5 büyük liginden.
2: İlgiler de var.
0: Yani o yüzden diyorum.
1: Ama
0: yani
1: bence şunu doğru yapıyorlar. Yani,
0: BC planları devrede.
1: Bu sene gidilen isimler eğer alabilirlerse çok net isim.
0: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Trossard, Vlahovic, kaleci konusu keza tabii öyle. Alınan sol bek şey Monaco'dan aldıkları
2: Kasu Mutara.
1: Mutara o mesela iyi oyuncu. Bence şey alacaklar Kerem. Bir tane daha orta saha alacaklar. İyi bir orta saha alacaklar düşünüyorlar.
2: Hocam iyi bir orta saha güzel olabilir ama ben hani şunu sormam lazım. Şimdi elde Orkun var.
1: Evet.
2: Salih katılıyor.
1: Tamam.
2: Endidi var. Bilmiyorum Endidi
1: sanki. Ben Endidi konusunda çok şey olduklarını düşünmüyorum.
2: İlla kalsın.
1: Ya olsa da olur, olmasa da olur. Aradalar yani.
2: Çok böyle hocaya hitap eden bir profil değil ama.
1: Yani evet.
2: Nasıl bir profille orayı tamamlamak gerekir? Bence esas soru bu.
1: Yani şöyle hoca orada bir 6 numarayı oyun kurucu gibi kullanmak istiyor. Yani hani rakip ataklarını kesen bir profil gibi değil, Endidi gibi değil de bir oyun kurucu. Benim oradaki 6 numaram o, bazı hocaların böyle tercihleri var ki günümüzde bu da çok doğru bir tercih. Ben oyun kurmayı 6 numara üzerinden yapayım. Onun için belki 2 tane 8 tercih ediyor hoca. Onlarla oynayayım daha çok. Rakip yarı sahada bulunayım, daha çok gol pozisyonuna veya gol karesine daha fazla oyuncu sokayım. Endidi bu profile çok uyuyor mu? Yani top rakipteyken belki Endidi evet ama top sendeyken özellikle bu kurulumda falan daha böyle efektif bir oyuncu kullanmak istiyor diye düşünüyorum İtalyan'ı. Onun için Endidi konusunda çok ısrarcı olacağını tahmin etmiyorum.
2: Hocanın bakış açısına çok uymuyor gibi.
1: Yani uymuyor ama sonuçta alternatif olur. Biraz önce Salih Özcan için dedin ya 11 olur belki 12-13 olur. Belki Endidi o pozisyonda olur. Bilmiyorum tabii. Ama oraya bir tane oyuncu düşülüyorlar. Olay tam var orada biliyorsun. Gerçi Sergen Hoca onu biraz sol dış gibi kullanmıştı. Belki hoca hazırlık maçlarında biraz daha orta sahanın merkezinde ona görev veriyor. Belki o ön plana çıkar. Çünkü onun dinamizmi biraz daha güçlü biliyorsun. Sonuç itibariyle ama oraya da bir oyuncu bakıyorlar. Müdürümün söylediği gibi Vlahovic, Trossard, sol bek ama kaleci mutlaka ve kaleciye çabuk karar vermek lazım. Onlar Nübel'i oldu gözüyle değerlendiriyorlar. Yani biz oldu Bayern Münih kullanmayacak, kampa götürme kadrosunda kullanmayacak. Biz 3 aşağı 5 yukarı anlaşacağız gözüyle baktıkları için ama ben yine söylüyorum. Yani Ersin muhtemelen Beşiktaş'ta devam etmeyecek. %90 oranında. Yani gelip forma yarışına ne girecek ne de Nübel'in alındığı bir ortamda ikinci kaleci olacağını da düşünmediğim Suriye için.
0: Suriye Arabistan'a gidecek.
1: Ben, ama oraya gidecek. Da mutlaka bir tane daha yani bu yerli tabii olur bilmiyorum veya
0: Bilal Beyazıt'ın ismi geçiyordu.
1: Ama o Samsunspor'la anlaştı.
0: Anlaştı evet, mı? Ne
2: zaman? Anlaştı açıklandı bile.
1: Tabii tabii.
2: Yani imzayı
0: daha
2: attı.
0: Daha bir hafta önce şey
1: yok, bir yakın geçiyordu. Ya 2-3 gün önce tamam açıklandı. Geçen orayı bence verirsin. Bir yerli kaleciyle yani Nübel artı bir yerli kaleciyle mantık olarak takviye yapmaları lazım.
0: Yani benim düşüncem de orta sahaya

0: Oyunu hızlandıracak Rafa Silva gibi bir oyuncu gerekiyor Beşiktaş'a. Trossard alıyorsan, çünkü Orkun ve Salih Özcan'a baktığında çok böyle Orkun hücuma çıkıyor ama Salih Özcan'ın çok daha çok böyle ön libero gibi oynayacağı bir mevki. Belki ön libero'ya bir isim alıp Salih Özcan'ı öne atabilirler, bilmiyorum.
1: Orada ama çok
0: hocanın düşüncesi önemli. Hoca ne kadar ne düşünüyor bilemiyoruz. Hocanın bir basın toplantısı düzenleyip takımla ilgili bilgiler vermesi lazım bize. O konuda da takımı tam tanımadığı için de, transferler de yapılmadığı için takımla ilgili bir basın toplantısı yani yapmadı şu
2: an. Bir anda. Altı, bir Orkun, bir Salih olmaz.
1: Yok.
2: Yani Salih ya o altı Salih olacak ya, ya da ikili formasyonda.
1: Aynen, iki artı
2: yanına bir oyuncu koyacaksın.
1: Yani.
2: Orada ama hani Orkun gibi çok önemli bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. Tamam. Skor katkısı veren, oyunu yönlendiren, lider, iki yönlü oynayan bir profil var. En doğru seçimi yapmak gerekiyor.
1: Orkun
2: hocam,
1: ne oynamayı sever sence?
2: Ben Orkun olsam o yeteneklerle ben 4-3-3'te 2-8'den biri olarak oynamak
1: zaten
2: isterim.
1: Zaten o da öyle oynuyordu.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Öyle oynayınca kendi de kısıtlanmıyordu. Kısıtlanmıyor. Hem defansa yardım ediyor hem hata çıkıyor.
0: Ama çok skor üretiyor.
1: Ama şöyle i̇şte şimdi o profili hep değişti Orkun'un. Mesela Orkun normalde Benfica'dan alınırken nasıl oynuyordu Benfica? 4 artı 2'de 8'in bir tanesi oynuyordu. Doğru değil mi?
2: Evet.
1: Oradan şut atıyordu, hata destek veriyordu. Şeye kutunun içine koşu yapıyordu.
2: Evet.
1: Şimdi burada Sergen Hoca ilk geldiğinde yine öyle kullandı. Sonra baktı, Rafa gitti, bu sefer 10 numara evrilmeye çalıştı. Çocuğu iyi de yaptı. Hı hı. Çok yani form grafiği gitgide yükseldi ama ben yine söylüyorum. Yani Orkun bence bir 10 numara değil. Bence çok çok iyi bir 8 numara.
2: Çok.
1: Benim görüşüm. Yani 8 numara şeyine, tanımına cuk diye oturuyor. Yani bence İtalyana da onu öyle kullanmak yani istedi.
2: 4-3-3'ün 8'ine tam oturuyor.
1: Aynen, bravo, çok oturuyor. Yani 4 artı 1, 2 iç orta sahalı, 1'i Orkun çok iyi olur. Artı Orkun gibi hem savunmada hem atakta da bir oyuncuyu bulabilirseniz, çok etkili, kreatif onun gibi 2-8'li çok iyi bir oyun olur Beşiktaş'ın.
2: Yani şey diyebilir miyiz böyle, Salih Özcan 10 üstünden 7-8 defanslık, 2 hücumluk.
1: Doğru.
2: Orkun 3 defanslık, 7 hücumluk.
1: Yani. Yani ya öyle onu, sayı koymayalım da yani.
2: Artı %30 savunma, %70 hücum diye.
1: Tam seni kırmayalım, öyle olsun Kerem'cim yani.
2: Böyle 50-50 daha dengeli, 55-45 böyle hücum
1: tarafı. Ben senin ne demek istediğini anladım.
2: Siz anladınız,
1: yani seyirciler işte.
2: Çok mu hani kafa karıştırdınız
1: yani
2: işte
1: o yüzden
2: bu söylememli ama sanki tam öyle bir adama ihtiyaç var.
1: Beşiktaş iyi bir 8
2: yani
1: numara.
2: Çok güzel olabilir.
1: Çok. Şey evet, olur hem de önde olur, atak olur, çok evet, güzel olur. Salih de tam oynadığı pozisyona gelir, 6 numara gibi.
2: Evet. Yani
1: iyi bir oyun kurucu.
0: Bence Beşiktaş taraftarı Rafa gibi bir 10 numara ister. Oyun çözecek, problem çözecek. Yani yeterli kalmıyor. Orkun evet skora çok katkı yapıyor ama Salih Özcan, Orkun, olayı tanım oynatacağım mesela önde.
1: Hayır hayır, transfer gibi düşünüyor. Yani
0: transfer. O transferin işte hem problem çözmesi lazım.
1: Tabii.
0: Önde. Hem de işte Trossard varken işte Çerni'yi mi oynatacak? Ne yapacak? Çerni'yi çok tutuyormuş hoca. Bir de öyle bir durum.
1: Tabii sağ önde Çerni'yi oynatacak.
0: Santrfor'da Vlahovic diyelim ya da yeni gelecek Santrfor'u oynatacak. Vlahovic ya da diğerine. Arkada mutlaka destek verecek güçlü bir hücumcunun
1: i̇şte
0: olması 4-3-3 lazım.
1: 4-3-3 gibi de o zaman ciddi bir hücum oluyor.
0: Evet.
1: Trossard bir kenarda, Çerni, Vlahovic, Orkun, evet, transfer,
0: evet,
1: şey, Salih Özcan.
0: Arka o İtalyan taraf olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü İtalya'yı çok iyi bildik. İsim İtalyano ve öyle isimler çıktığı için 10 numarada. Belki öyle bir profil İtalyan liginden de olabilir. Bilmiyorum yani şu ana
1: ama
0: kadar.
1: Ama hoca böyle bir
0: şu 10
1: şey
0: numara diye gizli tutuluyor bence. O oyuncu şu ana kadar paylaşılmadı. Yani yakında
1: ama
0: çıkar.
1: Bir 10 numarayla oynamayı çok seven biri değil. Yani sadece bir maçın kazanılmasında bir alandaki oyuncunun başarısına bağlayacak kadar hücumu bence böyle planlamıyor. Yani bence Kerem'in dediği doğru, bir 4-3-3 görebiliriz veya 4-1-4-1'e yakın. Gerçi onlar iç içe giriyor formasyonlar da. Öyle bir özellikle yani 4 artıdan sonraki oyuncuların, 5 oyuncunun hücum özelliklerinin daha fazla olduğu bir Beşiktaş kadrosu planlıyorlar.
2: Hocanın da böyle oyun kurucu profilli altı sevdiği.

0: Yine daha çok evet. biliyoruz. Yani böyle Salih de tam hocanın kafasındaki oyuncu değil aslında.
1: Ama Endidi de olmuyor.
0: Endidi de olmuyor.
1: Ya top rakipteyken evet Endidi için ama top sendeyken çok uymuyor yani.
0: Çok basit kalıyor.
1: Yani şey kalıyor ne diyeyim atağın devamlılığı açısından işte o çok uygun olmuyor. Bazen 6 numara dediğin oyuncu gol de atacak yani.
0: Tabii.
1: Salih Özcan atıyor mesela İspanya'ya attı. Hatırlıyor musun ceza sahası evet. üzerinden şut attı. İyi de olur. Yani Orkun Salih dediğine %100 katılıyorum. İyi de anlaşıyorlar. Bu sahaya da yansır. Beşiktaş'ın menfaatine olur. Ama tabii Beşiktaş'ın çok eksiği var. Yani
2: evet.
1: kaleci eksiği var. Hatta bence bir stoper eksiği var. Tabii ama şeyde geniş planda bu. Bence mikro planda tabii özellikle bu santrofor. Ya sadece oha bırakmamak lazım.
2: Evet. Yok alacaklar.
1: Ben belki Serne'nin yeni bir transfer gibi performans sergileyebileceğini de düşünüyorum. Hı-hı. O bence kıymetli, önemli. Bir de tabii ki Kerem iş şeye takılıyor.
2: Semih Kılıçsoy'u da mesela çok
1: Semih
2: tutuyormuş
1: mesela,
2: hocam.
1: Semih mesela o da olabilir. Bir de şeye takılıyor iş. Artı dört evet. işi. Beşiktaş'ın da sıkıntısı var.
0: Evet. Öyle.
1: Artı dörtte oynatacak oyuncusu yok.
0: İlhan Fakılı geldi.
1: Ha, o şey bizim milli takım oyuncusu.
0: Tanıyor musunuz oyuncuyu?
1: Ya çok değil ama bir iki maçta dikkatimi çekti. Şeyde oynuyor yurt dışında.
0: Bitti zaten onda transferi. Geldi. Fransa'da Clermont'da.
1: Son bir kere Ümit Milli maçında.
0: Geçen bakmış. Sezonda 34 maçı var. 4 gol 5 asisti var. Böyle biraz pırpır takip ettiğim.
1: Onu benim gördüğüm, o benim izlediğim maçta İki bölgede oynayabiliyordu. Ön taraf için konuşuyorum. Aha. Sağ ön solun. Hatta Clermont'ta da bir santrofor arkası gibi oyunları da varmış. Tabii ya ilk 11 özelinde bilmiyorum o kadar düşünülür mü ama sonuçta milli takım oyuncusu hocanın değerlendireceği bir konu.
0: Evet.
1: Ama böyle şey çok ses getirmedi transferi. Geldi hemen anlaşıldı. Sonuçta Ümit Milli Takım oyuncusu yani.
0: Yani ses getirmesin ama katkı versin.
1: O da tabii esas kıymetli. Onu tabii biliyorsun.
0: Onu yapabilirse çok çok iyi olur. Bu arada Trabzon'dan canlı görüntüler bekliyoruz.
2: Evet.
0: Az sonra sevgili seyirciler. Trabzonspor'un transferleri geliyor şehre. Az sonra Ruslan Malinovski'yi bekliyoruz.
2: Evet.
0: İlerleyen saatler için bunu söylüyorum. Saviolo'da Trabzon'da olacak. Belki biraz bu oyuncular üstüne konuşabiliriz. Ruslan Malinovski'yi taşıyan uçak indi. Bunu arkadaşlarım zaten benimle paylaştılar, ekrana da getirdiler. Tabii. Çok tecrübeli bir oyuncu kadrosuna katılıyor evet. Trabzonspor. Gençlerle gelişime açık, oyuncularla bezeli bir ekip var.
2: Evet.
0: Bu net. Ama oraya tecrübeli ayaklar da gerekebiliyor bazen. Doğru. Malinovski de böyle oldu. Ne beklemeliyiz Zeki Uzundurukam?
2: Ya geçen yıl Trabzonspor orta sahada çok sıkıntı yaşadı. Yani böyle bir tecrübeli oyuncuya ihtiyacı vardır. Geçen yıl olsaydı böyle bir profil, mesela hep Folcarelli son dönemde olağı üzerinden yıpranan bir orta sahası var Trabzonspor'un. Bazen bu oyuncular sakatlandığında Fatih Hoca kimi oynatacağını bilemedi. Çok dar bir kadro vardı. Malinovski'nin ben Trabzonspor'un oyununa zeka katacağını düşünüyorum. Çok tecrübeli bir oyuncu. Trabzonspor'un özellikle Fatih Hoca'nın çok istediği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. İlk biten transferlerden biriydi. Oyuncu da Trabzonspor'a gelmeyi çok istedi. Ben dediğim gibi Trabzonspor'un artık bir bağlantı oyuncusu olacağını, hücuma renk katacağını, oyuna zeka koyacağını ve takımı yöneteceğini düşünüyorum. Bir maestro olarak oynayacağını. Ama Saviolo konusunda mesela izleyenler, işte scout birimindekiler, oyuncuyu zaten tanıyoruz. Yattara'yı unutacak kapasitede bir oyuncu. Keyif veren futbolu var diyorlar.
0: Vakeme'yi unutturabilir mi? Vakeme'yi. Daha taze zihin.
2: Tabii, ha, doğru. Vakeme'den bahsedelim. Ama Yattara'yı kimsenin unutturacağını düşünmüyorum. Hala Trabzon'da sokaklarda Yattara forması satılıyor mesela. Ratingi her zaman olan bir oyuncu. Ben iki oyuncunun da çok Trabzonspor'un hücumuna ve gücüne güç katacağını düşünüyorum.
0: Bu arada arkadaşlarıma sorayım. Malinovski orada mı

0: O karenin içinde mi acaba? Ben de bir yandan seçmeye çalışıyorum. Bir fotoğrafını da gördüm çünkü. Şortlu bir fotoğrafı var. Böyle gri tonlarında, beyaz ayakkabılı gördüğüm. Netice itibariyle bu görüntüler Anadolu Ajansı üstünden ekranlara geliyor. Eğer çok net bir şekilde görürsek, belki olur da bir açıklama yaparsa, biz de canlı olarak paylaşabiliriz. Önemli bir kariyer her şeyden önce. Evet. Onu belirtelim. İtalya Ligi'nde gerçekten güzel performansları var. Yaşı belki ilerledi ama yani düzenli olarak da sonuçta oynayarak geliyor. Evet. Ruslan Malinovski. Ve Trabzonspor'u da mutlaka bir şeyler katacak.
1: Aynen.
0: Bu görüntüler az önce de söylediğim gibi canlı olarak ekranda, ilerleyen dakikalarda kendisini göreceğimizi ya da daha net göreceğimizi belirtelim. Zeki Uzundurkan, sözünüzü kesmiştim.
1: Estağfurullah. Yani Trabzonspor'un bu seneki transfer politikasında özellikle geçen yıl orta sahada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çok böyle alınması istenen Fatih Hoca'nın dediğim gibi hem tecrübeli olsun, işte o başarılı olduğu dönemlerde dikkat ederseniz işte Sosa'sı vardı. Hamşik gerçi daha böyle savunması çok iyi olan, zekasıyla oynayan bir oyuncuydu. Ruslan Malinovski'nin hem güçlü bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Yani evet yaşı var oyuncunun ama 90 dakika bir dinamo gibi çalışacağını, yani Trabzonspor'un Torreira'sı gibi hem savunmaya yardımcı olacağını hem hücuma çıkarken...
0: Ofansif tarafı tabii ki daha fazla.
1: Ofansif tarafı daha fazla ama yine de tecrübesiyle dediğim gibi hem bağlantı oyuncusu hem de hücuma katkı verecek. Takımın bütün aksiyonlarında yer alacak bir oyuncu olarak değerlendirilip alındı. Folcarelli'nin de yükünü rahatlatacak bir oyuncu. Çünkü burada olayının satılacağını düşünüyoruz ki Leipzig'in 40 milyon euroya yakın bir teklif olduğu söyleniyor iki gündür. Yani Premier Lig derken Trabzonspor Leipzig'e satabilir oyuncuyu. Böyle de bir durum var.
0: Ruslan Malinovski Trabzon'da dedik. Eğer bir açıklaması olursa sizinle paylaşırız ve bir transfer gelişmesi var. Çok kısa İlhan Fakılı'dan bahsetmiştik ama gelen son bilgi, net bir bilgi. Bunu paylaşalım. 4 yıllık bir anlaşma var. 2029-2030 sezonu kadar, sonuna kadar İlhan Fakılı ile sözleşme imzalandı. Oyuncu İstanbul'a gelmişti ve artık resmi açıklamayı da beklediğimizi ifade edelim. Ama bize gelen son bilgi 4 yıllık sözleşmenin imzalandığı hususunda sevgili seyirciler. 34 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik bir katkı sunduğunu geçtiğimiz sezon Fransa takımı Clermont'a da bir kez daha hatırlatalım. Bir gelişme olursa İlhan'la ilgili ya da Beşiktaş'taki diğer transfer gelişmeleriyle ilgili bunları yine Aspor ekranlarında paylaşacağız. Ama Ruslan Malinovski'ye dair Abdullah Hoca'nın da görüşünü merak ediyorum. Az önce ekranlardaydı.
2: Kerem, Beşiktaş'la ilgili bir iki şey söyleyeceğim ama Ruslan'la ilgili mi söyleyeyim, Beşiktaş'la ilgili mi?
0: Ruslan Malinovski'de kalalım, sonra Beşiktaş'a tekrar dönelim.
2: Şimdi tabii Ruslan Malinovski'nin alınma sebebi Fatih Hoca'nın demeçleriyle alakalı. Zeki Müdürüm söyledi bir bölümde zaten, %100 katılıyorum. Fatih Hoca oyunda biraz daha oyun aklının tecrübeli bir oyuncu tarafından yönetilmesini istediği için ilk transferdir biliyorsun, evet. Ruslan Malinovski.
1: Doğru.
2: Yani Cenova'da İtalya Ligi'nde çok önemli süreler alan, sol ayağı son derece güçlü, ofansif bir orta saha oyuncusudur. Yani 8 kullanırsınız, 10 kullanırsınız. İhtiyacı olursa 6 da bir oyun kurucu gibi bir 6 numara olarak da kullanabilirsiniz. Yaşına takılmayalım, 93 doğumlu. Evet. Ama çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Neden? Bu sene Trabzonspor'un ve Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak takımların Avrupa Ligi ile beraber 50-55 maç bandında oynayacağını düşünürsek zaman zaman tabii fiziksel anlamda yıpranabilir ama bu 50-55 maçlık maç serüveninde çok önemli görevler alacaktır. Yani hoca tabii oynatacağı formasyona, anlayışa da bağlı olarak dediğim gibi Belki Muçi ile beraber bir forma yarışına sokabilir.

0: belki zaman zaman orada Folcarelli belki yanında kullanabilir. Orada Bouchard var, Muçi var. Daha oraya transfer düşünüyorlar. Ama Ruslan Malinovski çok iyi bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Trabzonspor'un izleyip tecrübeli bir oyuncu alalım dediği oyuncu Ruslan Malinovski. Hoca çok istiyor. Ki biliyorsun hocanın özellikle yabancı oyuncuların tecrübesine çok güveniyor. Savic, o Bakayeme, kaleci Onana. Bunlar takım içindeki hocaya dengeyi kurmada çok yardımcı oluyorlar.
1: Bak güzel söyledi. Orta sahaya da böyle bir tecrübeli oyuncu istiyordu hoca.
0: Yani hoca o yüzden orta sahayı özellikle istiyordu. Dediğim gibi Ruslan Malinovski bu konuda Trabzonspor'un oyununa çok yardımcı
1: oldu. Hocam bir de bonservis vermediler. Tabii. Bedelsiz aldılar.
0: Yani şey o konuda dediğin gibi çok önemli. İmza parasıyla beraber çok büyük maliyet de değil. 3 senelik bir sözleşmesi var. Ama iyi bir oyuncu aldı Trabzonspor, onu söyleyebilirim.
2: Beşiktaş'a dönecek olursak?
0: Ha, Beşiktaş'a dönecek olursak, şimdi İlhan Fakili için şöyle söyleyeyim Kerem. Beşiktaş hep geçen senelerde kanat oyuncularının olmamasından dolayı dert yanıyordu. Genç bir oyuncu. iki kanatta oynama özelliği var. En kötü ihtimalle alternatif olur. 4 senelik bir sözleşme. Benim esas bahsedeceğim konu şeyle ilgili. Bizim santrafor neydi Beşiktaş'ın? Genç Semih'le ilgili.
1: Evet, Semih.
0: Ya Semih hoca...
2: Ruslan Malinovski Trabzon'da dedik. Çok özür diliyorum hocam. Bordo Mavili taraftarlarında oyuncuya son derece yoğun bir ilgisi var. İşte Malinovski'ye atkı da takıldı. Kameralara da poz veriyor. Ukraynalı futbolcu. Bu görüntüleri canlı olarak A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz.
3: Şey alalım ama biz fotoğraf...
2: Bir açıklama gelirse yine ekrana taşıyacağımızı belirtelim.
0: O siyahlı şey zaten çevirme.
2: Evet. Bir hazırlık da var.
0: Var.
2: Bu açıklama geliyor.
4: Thank you so much. The club was I saw from the first day they are so serious and they give me a lot of confidence for this and I give a direct green light and I'm so excited to start this journey with Trabzonspor and of course this year Europa League and this is extra motivation I think for the fans, for the players and thank you to believe in me. I spoke with the coach of course, he gave me a good... We speak about the football, about the position, about a lot of things, and I cannot wait to start to work with him. And thanks, President, the club for this opportunity, and I will do my best. Also, here is amazing fans, and I have a lot of like Zubko, Watago, and my teammate Ekoban, who played with me 3 years in Genoa. He explained me a lot of beautiful things about the fans, about the city, and I think it's great to have this passion because I also love football. Because from the kid and I'm so happy for this.
5: İlk günden itibaren Trabzonspor'un bana ilgisi ne kadar ciddi olduğunu, kulübün benle olan konuşmaların ne kadar ciddi olduğunu gördüm zaten. Bu en büyük etkilerden bir tanesiydi. Kulübün tabii ki daha önce takım arkadaşlarımdan ve daha önce beraber oynadığım Ekuban'dan, burada çünkü Zubkov ve Batagov vardı, Ekuban'dan da gerekli bilgileri aldım. Taraftarların ne kadar tutkulu şehri, takımı ne kadar sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamızla olan görüşmelerimde de zaten futbol üzerine konuşmalar yaptık. Pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Zaten bu da beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde olacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi elbette. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza hem kulübümüze hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum.
6: Ben şey sormak istiyorum. Trabzonspor takımı ağırlıklı olarak genç oyuncular üzerine kurulu. Ruslan Malinovski de tecrübeli bir isim ve kendisini Avrupa'da da ciddi şekilde ispatlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Trabzonspor'daki rol olarak kendini nereye buldu?

0: What will be your role in Selfless? You know, can you describe your role in Selfless?
1: I think we will speak with the coach soon about the everything about the this year, and I of course a lot of young players, you need to give them support. To of course the it should be concurrence on the pitch, and but I did also last year, we need to be as example for them, not just in the game but also in the training, in the gym every day, that they see the oldest player with the experience. They need to give this example for them, and they need to grow together with us.
0: Hocamızla zaten bu konuyu da konuştuk diye bahsetmiştim. Her şeyi konuştuk hocamızla. Bu seneki rollerim, daha önce yaptıklarım, geçmiş yıllarda yaptıklarım üzerine hocamızla sohbetlerimiz oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyunculardan kurulu bir takımız. Ben de bu rolü takım arkadaşlarına örnek olmuyorum. Daha önce yaptığım gibi yine burada yapacağım. Ve sadece bu saha içerisinde olmayacak. Sadece maçlarda olmayacak. Antrenmanlarda olacak. Fitness alanı olacak. Dışarıda olacak bu. Örnek olmaya çalışacağız. Zaten bunu dediğim gibi hocamızla da konuşmuştuk bu konuyu. Daha önceki yaptığım gibi yine örnek olmaya çalışacağım. Onlara yol göstermeye çalışacağım.
2: Türkiye liglerinde ne kadar biliyor? Süper Lig hakkında fikri var mı? Ayrıca taraftarlar ilgili neler söyleyecek? Çünkü şampiyonluk sezonundan beri çok dünya çapında isim yaptığı taraftara da sahip Trabzonspor.
3: You know, all the fans that have been really famous for celebrations, and what do you want to say about the fans and any knowledge about the great
1: team? No, but when I, first of all, when I played in Ukraine a lot of years, we had every winter preparation in Turkey, and of course, also this vacation we were in Antalya, and I play when I was in Belgium, we play Europe League against Besiktas, and of course it's I know that the people so lovely, that they so passionate here, and but also the amazing food, amazing the passionate people, and the culture here is a little bit different than in Italy. But what I say always, when you come to the other country, you need to try to stick with this, with the culture, and try to understand the people mentally part, and these things. For the champion, we will see. We need to prepare good, because most important thing now that we need to put the basic in the preparation, to that nobody take this small injury, because this period where we can work hard and to put this basic for the whole season.
0: Öncelikle şöyle bahsedebilirim. Uzun yıllar Ukrayna'da oynadığım dönemlerde devre arası kamplarını hep Türkiye'de yapardık. Zaten bu kamplarda da Türkiye hakkında, Türkiye emekleri hakkında, ülke insanı hakkında ne kadar sevgi dolu, ne kadar tutku dolu insanlar olduğu hakkında elbette bir fikrim vardı. Belçika oynadığım dönemde de yine Avrupa'da Beşiktaş'a karşı maçlar oynamıştık. Dolayısıyla burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunu farkındayım. Bunu ifade edebilirim ama hep şundan bahsediyorum. Tabii ki kültürler farklı. İtalya'da oynadığım, İtalya'da yaşadığım bir kültürden farklı bir kültür olacak. Ama hep yine aynı şeyi söylerim. İnsanlar yeni kültürlere ayak uydurmalı. Buna adaptasyon sağlamalı. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Lig hakkında şunu söyleyebilirim. Tabii ki göreceğiz, bakacağız. Hazırlıklarımızı önce iyi yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sezon öncesi kampları sizin de bildiğiniz gibi sakatlıksız geçmesi gereken, bütün hazırlığın yapıldığı, sezona dair bütün hazırlığımızın başladığı yerlerdir. Biz de buraya öncelikle iyi geçirmek ve sakatlıksız geçirmek istiyoruz. Sonrasını elbette göreceğiz beraber.
4: Evet, son olarak Trabzonspor Malinovski'nin transferini Nisan ayında bitirdi. Açıkçası bu görüşmeler ne zaman başladı? Bu da bir merak konusu. Çok erken bir transfer. Bir de Trabzonspor taraftarının bir de Trabzonspor taraftarının 8 numara hasreti var. Kendisini 8 numara mı 10 numara mı olarak
0: how do you describe yourself?
1: Okay, my position, because now last year I played in different positions. I play more, sometimes more play, how they call it in Italy, that which come more lower to take more ball to start attacks, and sometimes my number 10, sometimes number 8 in Atalanta. I play as a second striker, also lower a little bit. We play in this period with a striker and two number 10. I'm so flexible in the position where he put the coach me. I ready to play because I think in my experience in Italy with the tactical things, I'm so so flexible with these things, and I understand every position, just any time.
0: Farklı rollerde oynayabiliyorum aslında. Çünkü İtalya'da sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl oynadığım rollerde daha fazla orta sahadan savunmaya yaklaşıp topu alan, oyunu kuran, oyunu yönlendiren rolündeydim. Ama daha önce oynadığım rollerde yine Atalanta'da 2 santrafor oynadığımız dönemde de 10 numara rolünde de oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilen, farklı pozisyonları görebilen, okuyabilen.

0: eden bir oyuncu olarak tarif ediyorum. Sonrasında takımın hangi yerde, hangi pozisyona ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorum. Ama farklı rollere uyum sağlayabilen, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu.
1: Adaptasyon konusunun altını çizdi. Çok fazla Ukrayna'da oynadı Trabzonspor'da ve şu anda da Batakov var. Transfer listesinde de bazı Ukraynalı oyuncular var. Doğru olarak da Trabzonspor'a çok yakın.
2: And also there are many players that Trabzonspor have interest. And also we can also say that geographically Trabzon is close to Ukraine. Also, do you think this was a factor for you choosing the Trabzonspor?
3: I think it's the one of the factors, of course, but I think the guys made good. Batakov now, unfortunately, he's injured, and Zubkov, I think he also played last season a lot of games. Yeah, some every game is different, but I think he will make fantastic season. And I think it's in football what I learned: you need to be better than your opponent on your position, and then you play. Mm. And when you have some players in, they always look at the player's quality, and of course, when you on this level, you come. I don't know why it's so Ukrainian player.
0: Tabii ki bahsettiğiniz faktör de etkili oldu diyebilirim. Bu Trabzonspor'u seçmemde önemli bir etki yarattı elbette. Ben futbolda hep şundan bahsederim aslında. Rakibi yenebilmek için, o maçı kazanabilmek için önünüzde oynayan kişiden, o pozisyonda oynayan kişiden daha iyi olmak zorundasınız. Biz de hep bunu uygulayacağız zaten. Sizin de yine bahsettiğiniz gibi Ukraynalı arkadaşlarımız Batakov gerçekten iyi bir sezon geçirdi ama maalesef şu an sakat durumda. Onda çabucak düzeleceğini umuyorum. Zubkov yine tabii ki birçok maç oynadı burada. Gayet de iyi bir sezon çıkardığını düşünüyorum. Bunlar da tabii ki oyuncu burada adaptasyon sürecini hızlı geçirdiğini gösterebiliyor zaten. Ama ben de yine sezon öncesi hazırlıklarını dediğim gibi bütün bu faktörleri düşündüğümüzde sahada en iyi vermeye çalışıp rakibimden daha iyi olmaya çalışıp bütün maçları elbette Trabzonspor için kazanmaya çalışacağız.
4: Ruslan Malinovski Trabzon'da ayağının tozuyla sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Geride kalan dakikalarda Abdullah Ercan oyuncuyla ilgili özelliklerinden bahsederken pek çok pozisyonda ondan yararlanabileceğini 6-8-10 olarak söylemişti. O da kendisini aynı şekilde tanımladı. Farklı pozisyonlarda görev geldiği takdirde bunlara karşılık verebilirim dedi. Ruslan Malinovski. Kısa bir ara verelim sevgili seyirciler. Dönüşte A-Spor ekranlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemini de konuşacağız.
5: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

Yok çöllerde sürün, yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben diken ve gülüm.

0: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
2: Mason Greenwood transferini gerçekleştirebilir Fenerbahçe ama bu transfer bugün bitti, yarın bitiyor gibi bir durum söz konusu değil. Çalışma var. Marsilya'nın beklentisi de ortada. 50 milyon eurolardan bahsediliyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya Roma'nın verdiği yıllık ücretten daha fazlasını teklif ettiğini biliyoruz. Zaten daha fazlasını verecek gücü olduğuna dair de bir şüphemiz yok. Ama biraz belki sakin adımlar atmak gerekiyor. Evet. Zeki Uzundurukan.
3: Evet. Ya hem Mason Greenwood hem de Girassi transferleri çok zor görünüyor Fenerbahçe için. Dağı devirmesi lazım. Greenwood transferinde iki tane iddia var. Ki ısrarla bu iddiada bulunan arkadaşlarımız işte bu Marsilya'yı, Fransa Ligi'ni yakından takip eden arkadaşlarımız özellikle şunu söylüyor. Bonservisinin bir iddia şu, bonservisinin %60'ı Marsilya'da, %40'ı eski kulübü Manchester United'da. İkinci iddiada bu transferden yani şöyle bir anlaşma yapılmış Manchester United ile Marsilya arasında. Oyuncunun bir sonraki satışından %50 pay Manchester United'a ödenecek diye.

0: Fenerbahçe eğer direkt Marsilya ile görüşse, ki Marsilya ile yapılan görüşmede hani Manchester kısmı da var bu işin içinde. Aynı şeyi Roma'ya da söylemişler bildiğim kadarıyla. Roma yoksa 40'ın üzerine çıkmış zaten. Oyuncuyu almak istiyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu az önce haberimizde de vardı. Hani 5 milyon euro değil, çift rakama bile yani biz sana çift rakam bile vaat ederiz. Yeter ki kulübünü ikna edelim. Burada öyle bir durum var. Marsilya Başkanı'nın da açıklaması şu: bu yaz transfer döneminde bizim 100 milyon euroluk satış yapmamız lazım ki ekonomik olarak düzlüğe çıkalım. Yani öyle baktığında Marsilya elindeki en değerli oyuncuyu da böyle hani pazarlık konusu yapmak istemiyor. Bir fiyat belirlemişler, o fiyat üzerinden gitmek istiyorlar. Girasık transferiyle ilgili enteresan bir iddia, Bild gazetesinin bir iddiası var, ona da şaşırdım. Mesela 40 milyon euro serbest kalır maddesi, hep konuşuyoruz yaklaşık bir aydır oyuncu ile ilgili olarak. O madde elit kulüplerle ilgili, oyuncu kendi istemiş. Yani bana A+, hani Avrupa'nın 5 büyük liginden şampiyonluğu oynayan takımlardan teklif gelirse o 40 milyon euroyu yazın. Hani öyle bir şey. Fenerbahçe'nin o listede isminin olmadığı ile ilgili bir iddia var. Dolayısıyla Bild gazetesi diyor ki bu durum Borussia Dortmund'un elini güçlendiriyor. Yani oyuncuya hani örnek veriyorum, Barcelona'dan bir teklif geldi diyelim. Orada oyuncunun isteğini de hizmetlerini de dikkate alarak beklentiyi çok yükseltmeden 40 milyon euro bir rakama seni verelim, hem sen kazan hem biz kazan gibi böyle bir anlaşma yapıldığı da iddia ediliyor. Yani elit takımlarla teklif gelirse böyle bir 40 milyon euro çıkış maddesi koydurttuğu oyuncunun. Tabii bilemiyoruz yani, hep iddialar, çok iddialar dolaşıyor. Kulüpler bu pazarlıkları haklı olarak açıklamıyorlar, kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Öyle baktığında ben Greenwood transferinin hala zor olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin de bu transferi yapmak için 4 goldan bir harekat yaptığını, işte bütün hatırı sayılır kişileri devreye soktuğunu, Fransa'ya ekipler gönderdiğini, menajeriyle, kulüple, oyuncuyla görüşülüp ikna turlarını düzenlediğini biliyoruz Fenerbahçe'nin. Gerçekten hani Fenerbahçe bu transfer bozulmasın diye ki Aziz Başkan işte Samandıra'dan, işte kulüp binasından, girişimde bulunduğumuz oyuncularla ilgili en ufak bir bilgi sızmaması için, ki çalışanlara da bunu tebliğ ediyormuş. Yani böyle bir bilgi çıktığını duyarsam hemen yollarımızı ayırırız. O kadar hassaslar o konuda. Bunu da söyleyeyim. O yüzden çok Fenerbahçe'den haber çıkmıyor aslında. Hani Avrupa basınının, menajerlerin haber verdiği ya da sosyal medyada paylaştığı bilgiler var. Onun dışında yöneticiler asla Fenerbahçe'nin transfer gelişmeleriyle ilgili bilgiler vermiyorlar. Haklılar bence. Çünkü bu sefer karşı tarafın eli güçleniyor. Bunu Aziz Yıldırım defalarca söylemişti. Hatta ben şunu sormuştum kendisine. İşte Roberto Carlos'un transferi sürecinde 13 kere Fotomaç gazetesini yalanlamıştı başkan. Bugün olsa yine yalanlarım dedi. Çünkü gazetelere iş düşünce, yani bilgi sızınca, o zaman bu kadar sosyal medya, televizyonlar çok yoktu, internet siteleri. İşimizi bozuyor bu haberler. Bugün olsa yine yalanlarım demişti. Aziz Yıldırım hala o titizlikle davranıyor. Bence ben hani Greenwood, işte Girassi gibi isimler üzerine biz yoğunlaşırken daha büyük bir bomba patlatabilir. Ya da bir başka isim transfer edebilir. Hep böyle yapılır.
1: Başkanın tavrı hani böyle medyanın çok hoşlandığı bir tavır değil.
0: Değil. Zor, ama zordur.
1: Başkan. Hoca zaten kulüplerle çalıştı. Futbolda oynadı. Tabii. Ben de bir kulüp geçmişim var. Kulüp perspektifinden bakınca da %100 haklı.
0: Aynı, ben hak veriyorum zaten. Aynen. Hak veriyorum ama Aziz Yıldırım dediğim gibi bazen böyle isimleri büyük takımlar atarlar. İşte medya oyalanır. İşte ne bileyim, uğraşır. Bir bakarsın hiç alakasız ters köşe olmuşsun. Uzun atlama oynamışsın. Bambaşka bir isim.
2: AK'yi radyoda açıkladılar.
0: Ama AK haberlerini çok yaptık biz.
2: AK ama bir ara tabii böyle durdu.
0: Tabii durdu.
2: Değil mi?
0: Malang Saray'a yolladılar bizi resmen.
2: Hayır, herkes olacak diye bekliyordu. Tabii.

0: Aksar
1: zaten
0: olacaktı.
1: İkisi vardı ya olacak. Tabii. Ya
2: aynen
1: olacaktı.
2: Bravo.
1: Ama biz durdu. Mesela AKE'yi doğru açıkladılar. Bir 15-20 gün AKE ile ilgili hiç haber çıkmadı.
2: Çıkmadı.
1: Sonra radyoda AKE ile anlaştılar.
2: O
1: dedi.
2: Radyoda açıklamaların evet nedeni
1: Aziz Bey bunlara çok önem verir. Yani bence ben de katılıyorum Kerem'e, haklı.
3: Haklı.
1: Basına düştüğü zaman bir sürü sorun ortaya çıkıyor. Olacak transfer bile olmuyor.
2: Evet.
1: Rakamlar yükseliyor. Menajerler bunu kullanıyorlar. Alacakları oyuncunun sahibi bunu kullanıyor. Tabii, kulüpler tabii, kullanıyor.
2: Menajer hepsi.
1: Ama ben yani hem Greenwood hem Jirasi için bir şeyler söyleyeyim Kerem.
2: Tabii.
1: Tabii şeyler çok zor, transferler. %100 katılıyorum ama oyunculukları da bir o kadar iyi.
2: Evet.
1: İkisinin de çok iyi. Yani Marsilya 26 gol 13 asist. Manchester 16 gol 3 asist falan yani.
2: Evet.
1: Greenwood için konuşuyorum. Tabii. Çok etkili bir oyuncu.
2: Son iki yılda 50 gol.
1: Yani çok Fenerbahçe'nin niye bu evet isimlere gittiği çok net ortada. Gelsin, çok büyük değer katsın bize. Ama ben biraz Jirasi'nin meselesinin kamuoyunda böyle çok iyi algılanmadığını düşünüyorum. Aslında o da çok büyük bir golcü bence. Ama biraz biz anlatamadık herhalde. Böyle biraz şey kaldı.
2: Pardon, 48
1: yani,
2: gol son iki sezonda.
1: He?
2: Son iki sezonda Greenwood'un 48 golü var.
1: Ama oradaki iş bence sıkıntı Manchester'da %50'sinin olması.
2: Tabii.
1: Yani. O mesela o şeyi kim yapacak? Pazarlığı kim yapacak? Marsilya mı yapacak? Manchester'da katılacak
2: bence
1: mı?
2: Bence Marsilya yapacak ama Marsilya tabii ki ona da payın iyi kalması için öyle bir
1: yüksek
2: durum
1: isteyecek yani.
2: Tabii yüksek isteyecek. Mesela Şorla Trabzon'da 2 yıllık kiralıkken birinci sezonun sonunda biliyorsun.
1: Satış oldu.
2: Satışta Trabzon 10 milyon euro bir gelir elde etmişti. Yani orada tabii ki ona da bakıyorlar. Manchester'ın da işine gelir tabii ki. Oyuncunun satılması oraya gelir gelecek çünkü %50.
1: Ama %50 de çok zor yazılıyor. Nasıl yazmışlar ya?
2: Vallahi yani o şekilde ben baktım, hatta inanmadım.
1: Ben %50 şeylere baktım. Çok büyük oran. Ben duyuyorum 10, 15, evet. 20, 25, 30'u daha hiç duymadım. 50'yi hiç duymadım zaten. Ben 50 hatta yazdılarsa
3: Greenwood için.
1: Aha. Yani 50
3: sadece
1: çok.
3: Sadece böyle Güney Amerika ülkelerinde olan bir şey. Ama 50 olmasının sebebi de İngiltere'deyken yaşadığı problemler.
1: Evet, o problem.
3: O mevzudan dolayı zaten İngiltere'den sürüldü.
1: Gönderildi.
3: Yani tam anlamıyla aslında benim dediğim gibi.
1: Evet.
3: Orada oynayamadığı için de
1: aslında kalitesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok.
3: Ya, müthiş bir oyuncu.
1: Evet.
3: Ama tabii o durum bir soru işareti.
2: Bu arada Oli Watkins de var biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ciddi anlamda konuşulan bir isim. Greenwood'a şimdi tekrar bakıyorum. Oyuncu ile ilgili istatistikleri paylaşan sitede de yazıyor. İşte %50 pay. Şöyle yazıyor. 5 milyon euro bonusları da varmış bu işin. Greenwood'un olası sonraki satışından Manchester United %50 pay alacak. Oyuncu ile ilgili paylaşılan bilgilerde, sözleşme detaylarında.
1: Bu istatistiklerle de alır zaten.
2: 48 yani, gol ne demek 2 sezonda?
1: Çok önemli yani, 8 tane gol.
3: Bu arada ben ilk çıktığı günden bu yana daha
1: bir de yaşı da genç. He?
3: İsim olduğu için onunla mukayese ederek söyleyeceğim. Marcus Rashford'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Gelinen
3: yani Rashford'un hani potansiyeli, işte yıllarca onunla ilgili beklentiler, konuşulanlar, anlatılanlar ilk çıktığı günden beri o kanaatteyim.
1: Ki Rashford şu anda İngiliz milli takımının evet sol önde oynayan oyuncu.
3: Evet, evet.
2: Evet.
3: Yani o durumlar olmasa zaten banko milli takım oyuncusu.
1: Tabii tabii, %100.
2: Evet. Yani Borussia Dortmund cephesi de diyor ki onlarda Karim Adeyemi var, bir de Girassi var işte. İki tane oyuncuyu, iki tane hücumcuyu çok da bırakmak istemiyorlar. Eğer kafalarındaki rakamlar bu iki oyuncuya teklifler yapılırsa bırakacaklar. Mesela Girassi'yi sattıklarında Fişnik Aslani varmış.
1: Evet.
2: O oyuncuyu alternatif olarak tutuyorlar.
3: O
2: ama o da pahalı diyorlar. Yani hani verdiğimize değmeyecek diyorlar.
3: İsmail Asal da zaten Kosova'dan Vedat
1: ya çıktı. Ya zaten evet, Avrupa'da bravo artık rakamlar orta saha oyuncusuna 100 milyon euro veriyorlar işte ya.
2: O yüzden diyor ki Borussia Dortmund cephesi yani bu iki oyuncu bizi geçen yıl iyi oynayarak Bundesliga'da ikinci yaptı. Hani iyi bir 10 numara, birkaç eklemeyle belki biz Bundesliga'da şampiyon bile olabiliriz. Evet. Ederini bulursa satalım ama yerini alacağımız oyunculara ne vereceğini bilmiyoruz ve aynı parayı alacağız. Belki daha fazla para harcayacağız. Bir de

0: bu cepheden de bakıyorlarmış.
1: Yani belki transfer politikası da olabilir rakamı yükseltmek tabii için. Ama tabii bu isimler...
0: Niko Kovac da diyormuş ki hocaları, menajer mi diyorsun, teknik direktörleri. Hani bu oyuncular bizi buralara getirdi. Hani satmanın ne kadar doğru olduğunu hani siz bilirsiniz ama hoca satılmasını istemiyormuş mesela. Ellerindeki değerli oyuncu, oturmuş kadro, yerini alacağım oyuncular soru işareti. Hep baktığında bir risk. O yüzden yani bu çok fazla pazarlığı yok yani. Grassi'nin de yok, Greenwood'un da yok. Mesela şey için, Nübel için diyebiliriz. Kulüp düşünmüyor Bayern Münih. Orada belki %50 indirim yapacak Bayern Münih. Beşiktaş onu bekliyor. Aha. Ama bu iki oyuncunun hem talipleri var
2: hem de kulüp gönderme niyetinde değil.
0: Tabii aslında bir de öyle durum var. Yani
2: satayım bu adamları aynen diye bakmıyorlar.
0: Tabii. O yüzden Fenerbahçe çok zorlanıyor, vakit kaybetti bu iki oyuncu için. Ya
1: bir de rakamlar yüksek, indirmeye çalışıyor
0: tabii,
1: Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Doğal olarak.
2: Hocam santrfor konusunda şurada görüşünüzü merak ediyorum. Bugün öğlen de konuşmuştuk konuklarımızla beraber. Yani izleyen seyircilerimiz varsa tekrara düşmüş olacağım. Özür diliyorum onlardan ama böyle illa Girassi seviyesinde bir oyuncu mu gerekiyor? Yoksa Vedat'ın sağlıklı olduğu bir senaryoyu düşünelim. Vedat'la rekabete girebilecek, o seviyede bazen o formayı paylaşabilecek bir oyuncuya gitse Fenerbahçe yetersiz olur mu?
1: Hem rakam olarak da aşağı düşer.
2: Hem evet rakam aşağıda olur. Belki farklı pozisyonlara atıyorum Greenwood ya da başka bir oyuncuya verebileceğin bütçen açılmış olur. Hem de Vedat misal 20 gol atmaz mı Vedat bu ligde?
1: Atar.
2: Yani o seviye bir oyuncusu daha olsa Fenerbahçe'nin ikisinden yani 40-45 gol asistlerle beraber belki 50 gol katkısı alamaz mı?
1: Ya alabilir ama bunu taraftara da anlatmak var şimdi.
2: Ya, ya bir de bu açıdan biraz böyle hakkı yeniyor gibi geliyor bana. Evet.
1: Ya %100 Vedat çok önemli bir takım oyuncusu. Bir evet de Fenerbahçe'yi çok seviyor.
2: Ligimize de çok uygun.
1: Bravo. Çok, çok hani uygun. Yani
2: beylik bile
1: anlatıyorum.
2: Gerçekten ligin
1: yok geçerli oyuncusu bir oyuncu santrofor evet tipi olarak ama Fenerbahçe bir tık üstüne almak zorunda Kerem. Yani hem taraftar
2: hissiyat
1: olarak hem motivasyon bunu olarak, camia olarak. Yani Vedat ayarında Vedat'tan daha bir tık aşağı düşük birini aldığın zaman şöyle sorular olacak işler iyi gitmediği zaman. Ya niye Girassi'den döndük? Vardı niye almadık? Onun için yani bence hem bu konuşulanlara da bir cevap anlamında sanki hem Vedat'la zaman zaman bak yine ikili oynayacağını da zaman zaman düşünüyorum. Hem ikili oynayacak hem dediğim gibi belki rakibe göre duruma göre bir oynayacak Fenerbahçe santrofor için söylüyorum. Böyle bir oyuncuyu almak zorunda. Girassi tarzı bir oyuncu. Yani evet, yüksek maliyetli bir oyuncu söyleyeyim.
2: Hani Vedat kafamda şöyle biraz. Hakan Safi Sporting'li Luis Suarez'i misal söylemişti.
1: Evet.
2: Oyuncuyla anlaştık hı-hı diye. Oradan da 60-70 milyon eurolar konuşuyordu.
1: O da yüksekti.
2: Aşırı derecede yüksek bir para oyuncu için. O oyuncu Vedat kadar skor katkısı verir mi Süper Lig'de? Mesela ben emin değilim.
1: Ben
2: gerçekten
1: de
2: emin değilim.
1: Ben de emin değilim. Vedat'ın bir de yapmışlığı var Süper
2: evet
1: Lig'de biliyorsun.
2: Evet.
1: Öyle de bir geçmiş var. Ya bir de bu ligi de biliyor.
2: Evet.
1: Bir de şey de ben Vedat'ı transfer etmelerinin bir sebebi de şu da bence önemli. Vedat biraz aidiyet duygusu yüksek bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bence Fenerbahçe'de bunu da yaşayacaktır. Onu da düşünerek transfer edildi. Bir de şey Vedat aslında yani büyük sakatlık demeyeyim ama uzun süreli sakatlığını sanki burada geçirmiş gibi. Geçirecek gibi yani.
0: Doğru.
1: Yaklaşık bir 4-6 hafta arası Fenerbahçe'den uzak kalacak. Muhtemelen 3. eleme turundaki maçlarda kullanılmayacak. Ama Kerem şu şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin eğer hedefi Şampiyonlar Ligi ise ki öyle diyor başkan. Orada olmamız lazım hem ekonomik anlamdan hem takım motivasyonu anlamından. Mutlaka bir tane transfer yapmak zorunda Fenerbahçe. Yani Şerif'le Talişka'yla geçen sene olunmayacağı net görüldü.
2: Evet.
1: Değil mi? Bu sene
0: doğru
1: artık Fenerbahçe'nin Vedat artı belki onun bir tık üstü, belki aynı derecede bir santrofor yapmak zorunda. Yani konuşulan oyuncuların oyunculuğu için hiçbir şey söylemiyorum ama yani bürokrasi açısından zor transferler. Beklenmesi gerekiyor. Süreç uzayabilir. Yani Greenwood dediğin oyuncu geçen sene iki takımda 50 gole yakın katkıda bulunmuş. Gol ve asist olarak. Bu oyuncunun artık oyunculuğu sorgulanmaz. Aynısı Cirasi için. Yine söylüyorum, ben son yıllarda gördüğüm gol vuruşlarında en sakin oyuncu.
2: Evet.
1: En sakin oyuncu. Gerek yerden, ayaktan, gerek kafadan. Ve şey bir oyuncu, yani kontrol edilmesi zor bir oyuncu, cüsseli bir oyuncu.
2: Tabii.
1: O da çok geçerli ligimiz için. Fenerbahçe için de geçerli. Onun için ama kolay bir transferler değil. Kulüp bırakmak istemiyor. Diğer oyuncunun bonservisinin yarısı Manchester'da, yarısı Marsilya'da. Bu süreçleri yani beraber götürmek, çözmek hakikaten çok bir avukatlık gibi bir şey yani.
2: Tabii.
1: Onun için yöneticiler işte nereden nasıl indiririz, nereden nasıl veririz, ama burada en belirleyeceği konu bence Greenwood ve Cirasi'ye verilecek olan rakamların Türkiye'de net olması.
0: Evet.
1: Belki Roma'ya gitse bu kadar net para alamaz.
0: Doğru.
1: Alamaz yani. Ya yani mesela örnek, Roma kaç veriyor diyelim? Brüt olarak 5 mi veriyor?
0: 5.
1: Veya net,
0: net
1: mi?
0: Net olarak 5.
1: Fenerbahçe 9 verecek, evet. Veya 10 verecek.
0: 10 verecek.
1: İyi mi işte? Evet. Durum burada yani.
2: Doğru.
1: Yani ya bunları anlatmanız lazım. Hedefleri söylemeniz lazım. Oyuncuya bir proje sunmanız lazım buraya getirmek için. Ya ben Fatih Hoca'nın bir demecini şey yaptım. Diyor ki 100 tane oyuncu belki izledik diyor. Belki daha fazla, 80 tanesi Türkiye'ye gelmek istemiyor diyor.
0: Tabii.
1: Düşünün Türkiye'ye, bir de Trabzon'a. Yani Türkiye'yi tercih etmiyor oyuncular. Anca mesela bilmiyorum tabii kamuoyunu nasıl algılıyor ama Trossard Türkiye'ye, Beşiktaş'a gelirse çok büyük transfer. Bence çok büyük transfer.
2: Yani başka böyle transferlerin de, her takım için söylüyorum, kapısını da açabilecek profillerden.
1: Tabii tabii. Ya Trossard sadece kendi oyunuyla gelmiyor. Etrafına da oynatan bir oyuncu.
2: Evet.
1: Yani hani biliyorsun bazı oyuncular etrafındaki oyuncularla beraber oyunu gelişir.
2: Doğru.
1: Trossard bunu yapabilecek bir oyuncu. O, yani sadece oyun kimliğiyle değil, kişilik kimliğiyle de örnek olabilecek bir oyuncu. Onun için bu transferler önemli transferler. Yani rakamların da bu kadar yüksek olması çok doğal.
2: Hocam Ake için ne düşünüyorsunuz?
1: Ya Ake için kamuoyunda tabii bazı söylentiler var ama ben Ake'nin iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Son dönemde bazı tabii defoları olmuş ama bu oyuncu 250 tane Premier Lig maçı oynamış. 6 tane şampiyonluğu var. Şimdi Ake'yi örnek söylüyorum. Şimdi Galatasaray'da sol stoper arıyor. Aramıyor mu?
0: Evet.
1: Almaz mı Ake'yi mesela? Teklif gelse.
2: Olabilirdi.
1: Olabilirdi.
2: Tabii.
1: Yani ki
2: şaşırmayız
1: geçen,
2: yani.
1: Ki evet. Geçen sene Fenerbahçe'nin Osterwolde üzerinden bir sürü biz maçını kaybedilmesinde burada anlattık. Pozisyon hatası, timing hatası, oyunu kurmada beceriksizliği. Tamam, atletizmi çok güçlü, katılıyorum. Önde oynayan bir Fenerbahçe'de arkaya atılan topların büyük bir bölümünü topluyor. Ama Ake'de oyun kuruyor. Ake'de 6 numara oynar. Ake esasında üçlü, evet, bir oyunda, yani top rakipteyken arkada üçlü bekleyen bir Fenerbahçe için iyi bir atak toplayıcısı. Yani çok önemli özellikleri var. Ya bir de diyorlar ki bu yaşta mı? Ya zaten 25 yaşında gelmez bu oyuncu.
0: Doğru.
2: Zaten 25 yaşında City'ye
1: gidiyor. Yani değil mi? Hollanda'da kötü stoperler çıkarmıyor. Bugün Dijk'ı, Van Dijk'ı söylesen herkes alır.
0: Aynen.
1: Ake'de milli takım oyuncusu. Elenen Hollanda milli takımının oyuncusu.
2: Evet.
1: Ya biz de Kerem, oyuncu geldi diye ilk şuna bakıyoruz. Ya nereden bir fasosunu yakalasak, işte eleştirsek. Ya yapmayın, durun, adam yeni geldi. O bir görelim. Zaten kötü oynuyorsa eleştiriyoruz. Ya ama evet. Konuşulan oyuncunun bir kariyerine bakın, Allah'ınızı seviyorsanız ya. Adam 250 tane Premier Lig maçı oynamış. 6 kere Premier Lig şampiyonluğu yaşamış. Eğer yanlış bir bakmadıysam.
2: Doğru doğru.
1: Yani yapmayın, gözünüzü seveyim. Genç alıyoruz, şey oluyor. Şerif oluyor. Beğenmiyoruz. Şey alıyoruz, tecrübeli alıyoruz. Ake niye geldi?
2: İki şampiyonluğu Chelsea'de, orada bir katkısı yok o şampiyonluklara, onu söyleyeyim.
1: Aslında son dönemde Manchester'da da yedek
2: var.
1: Kaldı evet. Son dönemde. Tabii orada oyun değişti biraz. Daha ya farklı o, profillere gitti hoca.
0: Sakatlıkları yaşadığı için de tabii.
1: Ya sakatlıkları
0: var.
1: Ama
0: son 5 sezonda
1: Premier Lig'in temposuna bakarsan herkes kas sakatlığı.
2: Yani şu da var yani, Guardiola'nın elinde hep böyle 5-6 tane 50-60 milyon euroluk stoper olur. Onları da döndürür yani.
1: Ya gerçi Özbek stoper oynuyordu. Şimdi, ki iyi stoper.

0: Değil mi?
1: Evet.
2: Mesela şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de işte Ederson 30 yaş üzeri, Kante 30 yaş üzeri, Talişka 30 yaş üzeri, doğru. Vedat Muruş 30 yaş
0: Ake
2: üzeri.
0: Ake de öyle. 94'lü falan.
2: Asensio
0: 95'li.
1: 31 yaşındaki.
2: Asensio 30 yaş. Yani Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan oyuncuların hepsi 30 yaş üzeri. Yani takım yaşlı bir takıma doğru evriliyor. Aslında burada hani biraz da araya birkaç tane de genç oyuncu olması lazım. Çünkü zorluk derecesi yüksek maçlarda kondisyonu iyi olan takımlara karşı zorlanır. Şampiyonlar Ligi'nde, ne bileyim ligde. Yani onu da göz ardı etmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Tamam. Doğru. Hocama katılıyorum. 30 yaş altındaki oyuncular zaten 26-25 yaşındaki bu oyuncuları getiremezsin.
0: Popescu kaçta geldi Galatasaray'a?
2: O yine o da 29 muydu? 28 ya da 29'da geldi galiba.
0: 96'ya baksana. 96'da geldi herhalde.
1: 96-97 sezonu başında gelmişti.
0: Acıyla geldiler işte.
1: Diye evet hatırlıyorum. 29.
0: Ya.
2: Evet. Yani 29 yaşında. Onu da mutlaka düşünüyordur İsmail Hoca. Çünkü bu da önemli.
1: Yok yani, bir düzeltme. 97-98'in başında gelmiş.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii 97'de gelmiş. 30 yaşında gelmiş.
2: Ya. Ya zaten getiremezsin daha önce. Kante'yi getirebilir miydin?
0: Ya.
2: O yüzden ama diğer taraftan da hani yaşlı takım olunca sezonun son virajında takım dökülmeye başlıyor. Sakatlıklar oluyor. İşte 40 maç geride kaldı mı? Sürekli bu oyuncularla oynarsan işte kas sakatlıkları vesaireler oluyor. Hocam daha iyi bilir.
0: Evet.
2: O tempoda, zorlu tempoda ki Fenerbahçe hep zorlu tempoda oynayacak Galatasaray gibi.
0: Ama Fenerbahçe'nin şeyi iyi ya, kadro derinliği iyi.
2: Derinlik iyi. İşte o hep aynı 11'le gitmemesi gerekiyor. Onu diyorum. Bu yaşlı oyuncuları sürekli 70 maç, 60 maç oynatmak sıkıntı olabilir.
1: Galatasaray Popescu'ya bonservis de vermiş. Ben bonservis verdiğini bilmiyordum.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani 4,5 milyon euro.
2: O zamanın paraları.
1: Dolardır İnanılmaz bir para. Evet. Yani dolar bazında da düşünebiliriz. İnanılmaz bir para. Ya bu arada Barcelona'dan geliyor yani oyuncu. Öyle evet. Bir durum da var. Evet. Ne oyuncuydu ama.
2: Evet,
1: hocam.
2: Aynen.
1: Değil mi?
2: Evet.
0: Bülent'le beraber şeydi ya Galatasaray'ın, değil mi? Şampiyonluğunda, 3 sene şampiyonluğunda, evet. Süper Kupa'yı evet. Kazanmasında.
1: Aynen. UEFA Kupası.
0: UEFA evet. Kupa, özür dilerim.
1: Evet.
2: Evet.
1: UEFA Kupası.
0: Şimdiki finalinde. Avrupa Ligi'ne denk geliyor değil mi?
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Konferans yani ligine denk gelmiyor.
1: Şu anki Avrupa Ligi gibi zayıf.
0: Süper Kupayı da kazandı Galatasaray.
1: Süper Kupada da vardı.
0: Ya sen beni hep şey yapıyorsun.
1: Önce UEFA Kupası'yı tamam, alacağım.
0: Peki, peki.
1: Ondan dolayı.
0: Ben şu...
1: Bir de UEFA Kupası'nın evet. En ikonik anında o var zaten. Galibiyeti getiren penaltı golü.
0: Jardel var.
2: Evet.
1: O da Süper Kupa'nın ikonik anında.
2: Ben
1: var.
2: Şunu da düşünüyorum zaman zaman. Şimdi dediğim gibi Aziz Başkan sever böyle şeyleri. Medyayı bir oyuncu üzerine böyle yoğunlaştırır. Biz Girassi'yi konuşurken hani bir iddia çıkmıştı ortaya. Girassi'ye 40 milyon euro vermektense gidip Charlotte alalım gibi. Yani bir bakarsın çünkü bu Aziz Başkan Mourinho döneminden beri Charlotte ismini sayıklıyor, söylüyor. Şimdi başkan oldu. Gidip alabilir. Yani Charlotte gelir mi onu bilmem ama Fenerbahçe'nin alacak gücü var. Diego Simeone de sonuçta hani ederini bulursa bırakır oyuncuyu. Onu da söyleyelim Atletico Madrid çünkü Alvarez'i satarlarsa bu sefer santrafor aramaya başlayacaklar. Yani hep zor bak. Charlotte ismi gerçekten zor. Girassi zor, Greenwood zor. Yani Fenerbahçe'nin hani param var gidip alayım dediğinde güçlü rakipler karşısına çıkar. Oyuncuları ikna etmek bir süreç. Böyle büyük transferleri yapmak gerçekten 1-1,5 ayı alır. Fenerbahçe'de işte seçim sonuçlarında hala...
0: Fenerbahçe ilk turu şeyi geçer mi?
2: Ya geçer ayrı.
0: Ama şey zor. Yani
2: taraftar sabırsız biliyorsun bu konularda.
0: Ya ikinciyi de geçer de playoff zor.
2: Yani Galatasaray
0: orada
2: taraftarı
0: şey
2: gibi.
0: Var.
2: Hala transferi yapmadık.
0: Lyon Mion var.
2: Şampiyon kadro duruyor mesela Galatasaray.
0: Ama Galatasaray rahat.
2: Yavaş
0: ya
2: yavaş yani.
1: Galatasaray'a da bir geçiş yapabiliriz bu
2: mesela
1: arada.
2: Bugün müthiş bir iddia var.
1: Galatasaray'la ilgili.
2: Ha, yani
1: geçiş yapabiliriz tamam. Dediğim anda Zeki Uzun'un kan dümene geçti.
2: Hayır öyle değil de. Yani ben çok şaşırdım. Bu da olur yani Türkiye'de. Icardi 15 Temmuz'a kadar Galatasaray'dan izin istemiş. 15 Temmuz'da kararımı verir demiş. Ama bu iddia Galatasaray taraftarını hiç heyecanlandırmadı. Çünkü Icardi ne zaman gidecek diyorlardı. Şimdi ister misin Icardi 15 Temmuz'da gelip ben kalmaya karar verdim derse Galatasaray tamam kal diyebilir. Hala John Duran'ı açıklamamalarının bence bir nedeni de bu. Çünkü John Duran tamam bitti. Al Nassr kulübüyle de görüştüler. Orada da sıkıntı yok. Bekliyor. Galatasaray'ı bekliyor. Ya yani Icardi düğümü çözülmeden santrafor konusunda da adım atmıyor Galatasaray. Acelemiz yok diyor. Hala derneklerle şampiyonluk kutluyorlar. Başkanın büyük bir projesi var. Avrupa'daki bütün dernekleri tek çatı altında toplayıp tek elden işte forma satışları ki bugün forma tanıtımlarını yaptılar. Yıldızlar gayet düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Onu da söyleyelim. Yani formalar gerçekten yeni sezon formaları çok iyi. Bütün takımların iyi onu söyleyeyim. Taraftarların ama formalara hücum etmesi için bir yıldız gelmesi gerekiyor. Belki de formadan sonra yani şu forma lansmanından sonra Galatasaray o yıldızı açıklayabilir. Ama
1: bilmediğimiz bir yıldız mı?
2: Bilmediğimiz bir yıldız.
1: Şu ana kadar adı geçmemiş.
2: Bence adı geçmeyen birini. Ama Icardi konusunda da hala kimse şunu diyemiyor. Icardi gitti, dedik etti, bitti. Sözleşme bitti, ses yok. 30 Haziran'da bitti.
0: Ama bence Icardi kalsa da John Duran'ı açıklayacak Galatasaray.
2: O da olabilir, bilmiyorum.
0: Yani Icardi'nin kalıp gitmesi çok bence John Duran şeye de uygun.
2: O da baktığında o da mantıklı. Ama yani Galatasaray'da bir
0: artı
2: ses.
0: Bence o artı 4 işi Galatasaray'ın biraz Tabii. Moralini bozdu. Yani onu hiç beklemiyorlar. Yani
2: şöyle yapıyorlar. Büyük bir ihtimalle ki Dünya Kupası'nda fark yaratan oyunculardan biri oldu. Davinson Sanchez'in satışı söz konusu burada. Davinson Sanchez'i 30 milyon eurolara satmayı planlıyorlar.
0: Ya Galatasaray'ın stoper eksiği var. Niye Davinson Sanchez satıyor?
2: Yani bilmiyorum abi. Yani sonuçta Komo'nun bir ilgisi var. Ben de bilmiyorum.
0: Ya şimdi ama ben yani hiç mantıklı gelmiyor.
2: Bana da mantıklı gelmiyor. Savunmanın tandemini bozuyorsun. Ezberi bozuyorsun.
0: Galatasaray'ın burada konuşuyoruz.
2: Eğer satılacaksa.
0: Kadrosuna 3-4 takviye yapacak bir bölgesi de stoper demiyor muyuz?
2: Davinson'un rahatsızlığı şu.
1: 30 yaşında oyuncuya atıyorum. 25-30 milyon euro teklif gelirse.
0: Evet.
1: Satılması düşünülebilir mi?
0: Düşünülebilir. Ama
1: öyle bir durum saniye, olursa sanki.
0: Bir saniye öyle değil. Şimdi sen orada alternatif stoperin olmaz ise tamam mı? Ki yok şu anda.
2: Evet yok.
0: Abdülkerim'le Davinson'u satarsan kimi oynatacaksın? Singo'yu oynatacaksın.
2: O da olmuyor.
0: Singo'nun akıbeti belli.
2: Evet.
0: Yani Davinson Sanchez kadar istikrarlı oynayabilecek mi?
2: Evet.
0: Doğru değil mi? Yani aynen. Dünya Kupası'nda gördük. Var. Yani ben eğer öyle bir şey olursa Singo'yu satsınlar evet. Derim. Öyle bir niyetleri varsa. Bir şey söyleyeceğim Kerem. Davinson Sanchez'i sattın.
1: Evet.
0: Çıktın piyasaya Avrupa'da. Yani yerli bulamadın ki bulamayacağım büyük ihtimalle.
1: Evet.
0: Çıktın geziyorsun Avrupa'dan. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'ni de düşün. Oradaki maçların temposunu, profilleri düşün. Stoper alacaksın.
2: Evet.
0: Kaç verirsin? Minimum 20 vermez misin?
1: Verirsin.
0: 3 senelik yapsan yine 30'a geldi. Evet. Niye gönderdin Davinson Sanchez?
2: Aynen.
0: Biraz alacağı şey aldığı parada iyileştirme yaparsın. Artı devam edersin şeyine. Artı koyarsın yani 3 artı 2 falan filan neyse.
2: Şöyle hocam.
0: Devam edersin. Yani bu mantığa uymuyor. Mantıklı
2: doğru.
0: Olmaz. Yani.
2: Savunmanın tandemini bozmayacaksın. Oyuncunun rahatsızlığı şu. Benim ücretim geçen yıl ben diğer yüksek ücretler karşısında ezildim. Ben gitmek istiyorum diyebilir. 30-35 verilirse Kerem'e katılıyorum. Yerine düşünülen işte Kim Min-jae var.
0: Yani Kim Min-jae'yi kaça alacaksın?
2: 25.
0: Ne 25?
2: Fenerbahçe geri adım attı. 25.
0: Tam Kim Min-jae en az 5 vereceksin.
2: Ha, ona da vereceksin o ayrı. Hani Van Dijk bir fantastik şey stoper. Hani o forma sattırsın. İşte ne bileyim işte Şampiyonlar Ligi'nde bir isim bir marka olsun sponsor gelsin diye. Van Dijk düşünülebilir elbette ama Van Dijk'ın menajerinin söylediği hani 10 milyonlu rakamlara razı olmayacağı Van Dijk'ın. Hani 10 milyon euroya.
1: Bu
2: belki 15 vereceksin.
1: Van Dijk da hani zaten böyle en hızlı stoper değildi. Ama yaşı ilerledi
2: 34.
1: Ve Abdülkerim Van Dijk ikilisi önde yakalandıklarında
2: tabii.
0: Ya Galatasaray
2: tabii ben o da
1: isim
2: olarak
0: ya planlamam
2: fantazi olarak görüyorum Van Dijk transferini. Plan,
1: efsane ya, bir oyuncu ama
0: ya bir şey söyleyeceğim. Yani sen dişin ağrımıyor dişçiye gitmiş gibi bir şey oluyor bu. Yani sen eğer oraya bir planlama düşünüyorsan Abdülkerim'in şeyi alternatifi olabilecek bir oyuncu düşün. Çabuk bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum?
1: Hocam Davinson sizin için satılamaz bir oyuncu.
0: Satılamaz.
1: Onu anlıyorum.
0: Aynen
1: evet,
0: öyle.
1: Evet.
0: Hayır, satmanın bir anlamı yok. Şampiyonlar Ligi'nde direkt gidiyorsun. Orada bir uyum var. Tamam, bazı açık alanda yakalandığın zaman defoların var, kabul ediyorum, ama sonuçta bu oyuncu oranın temel taşı.
1: Evet.
0: Singo'yu koyduğun zaman sıkıntı yaşayacağını hissediyor musun? Hissediyorsun.
1: Ne vereceğinden emin olamazsın aslında.
0: Ya gelir Davinson Sanchez'e biri derse 50 milyon euro veriyorum. Ya tamam, o zaman burada 20 milyon euroluk aynı ayarda bir oyuncu var, daha genç, alıyoruz dersin, alırsın.
2: Mesela tabii o konuda doğru. Bugün Omar Marmuş ismi çok fazla konuşulmaya başladı. Bütün Avrupa basınında da Galatasaray'ın Omar Marmuş'u transfer edeceği ile ilgili iddialar var. Onu tabii bilemiyorum ama Kim Min-jae 25 milyon euro, dediğin gibi Fenerbahçe geri adım attı o zaman pahalı diye. Oyuncuya da 5 milyon euroyu da kabul etmez Kim Min-jae.
0: Etmez canım.
2: Oldu 35 milyon euro, yani bir 10 milyon euro verdin. Maliyetli. Ya Davinson Sanchez'in ücretinde iyileştirmeyi yaparsın, 7-8 milyon euroya çıkarırsın. Şimdi oyuncu şunu düşünüyor: tabii Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans gösterdim. Bana Avrupa'nın üst düzey liglerinden, işte tepeye oynayan 5 büyük liginden, şampiyonluğa oynayan bir takımdan teklif gelir mi? Ama yaşına baktığında
0: 96'lı falan ya.
2: İşte teklif 30 yaşında.
0: Tamam, 30 çok şey bir yaş değil ki. Yani Ake 95'li, daha büyük.
2: Ya Ake'de yani sonuçta bilmiyorum. Yani sonuç
1: Kim Min-jae de bu arada 29 evet, yaşında. Bu,
2: Lemina'yı tutmuşlar bu arada. Al-Shabab'tan 5 milyon dolarlık teklif gelmiş Lemina'ya. 5 milyon dolar veririz diye. Asay demiş ki seni tutacağız. 1+1'lık sözleşmede ikna etmişler. 4 milyon euro gibi bir ücret alacak.
0: Yani Lemina'nın Galatasaray durması Lemina mantıklı. Şey de oynuyor, stoper alternatif
2: tabii,
0: de oluyor.
2: İşte o yüzden Okan'a çıkmış.
0: Bazı akıllıca şeyleri var, sıkıntıları var. İşte az antrenmana çıkmak istiyorsa.
2: Büyük maçlarda oynuyor ama.
0: İyi de oynuyor.
2: Stoperlerin
0: yani,
2: arasına girmesi falan
0: tabii,
2: harika.
0: Tabii iyi oynuyor. Bence göndermemesi Okan Hoca'nın son derece mantıklı.
2: Ya burada Can Uzun tabii çok aynen Fenerbahçe nasıl Girassi ile Greenwood'la çok böyle mücadele edip bu transferi bitirmeye çalışıyorsa, Galatasaray'da Can Uzun transferine büyük mesai harcıyor. Eintracht Frankfurt 60-65 milyon eurolardan 45'e indi diyorlar. Galatasaray 30+5 milyon euroya kadar çıkmış. İşte oyuncu tarafı Galatasaraylı olduğu için ailesi Can Uzun Galatasaray'a gelmek istiyorlar ama
0: vallahi 35 verilir bence.
2: Yani Can Uzun'a verilir çünkü 20 yaşındaki bir oyuncunun performansına bakın. 92 maçta 33 gol 13 asisti var. 10 numara pozisyonu çok evet, iyi. Ve gollerin hepsi fantastik. Yani büyük bölümü çok böyle atılabilecek goller değil. O yüzden Galatasaray hani yatırım amacıyla bu sezonki yatırımı, ya yani geçen yıl biz Osimhen'e yatırım yaptık. Bu sene de Can Uzun'a yatırım yapalıma doğru gidiyormuş Galatasaray'ın kurmayları. Oraya yatırım yapalım.
0: Bence 35 gayet kabul edilebilir.
2: Kabul yani 40'a çıkacak Galatasaray belli. 35 de olmamış.
0: Vallahi
2: revize edin demiş.
0: 35'i veren 40'ı da.
2: Yani, zaten öyle oluyor. Revize edin demiş.
0: Osimhen de öyle olmadı mı?
1: Doğru.
0: 60'ta anlaşalım diyorlardı. 75'i verdiler, aldılar. Çıkarmadılar mı? Çıkardılar.
2: John Duran'la ilgili MLS iddiası da var bu arada. Hani MLS Galatasaray'la biz anlaştı derken oyuncu bir anda MLS'e de gider mi? Tabii orada en büyük problem oyuncunun ne yapacağı. Yani futbolu değil. Sağ içinde yapacağı belli. Yetenekleri belli ama Galatasaray'ın uyumunu, takım bütünlüğünü bozar mı? Moralleri bozar mı? Hepsini inceleyip sık dokuyorlar. O konuda da o konuca gelgitler yaşıyormuş. Onu
0: bence orayı açtılar sanki. Daha şeye olma yoluna girdi.
2: Çünkü sözleşmeye şu madde konacakmış. Yani tek taraflı fesih. Sıkıntı olursa ama Kerem güzel bir şey söyledi. Transfer dönemi değil. Lig devam ediyor. İşte senin de ihtiyacın var. Osimhen'in sakat. Eyvah, Osimhen sakatlanırsa ne yaparız? Icardi'nin de gittiği bir durumu düşünürsen. Orada oyuncuyla sözleşmeyi tek taraflı feshederken o karşı taraf diyecek ki transfer dönemini bekle.
0: Ya bunlar tabii en kötü senaryolar yani.
2: Hepsini düşünmek zorundasın. Ne büyük paralar dönüyor
0: yani
2: bu işlerde.
0: O zaman nasıl oyuncu transfer edeceksin? Her oyuncu için bir şey tabii düşüneceksin. Ya yani şöyle 5 milyon maliyet. Ha biraz şeyli bir sıkıntılı
2: gol bonuslar olur onda, ben sana söyleyeyim.
0: Ya eklenebilir. Evet, eklenmesi de lazım.
2: Tabii.
0: Geçen sene Fenerbahçe kaç para oyuncu para verdi tabii bu oyuncuya?
2: Yine
0: 20 milyon eurolardan bahsediliyordu, evet, değil mi?
2: Yine çok oynadı. John Duran 30'a yakın maçta oynadı yani toplam totale baktığında.
0: Kritik maçlarda gol attı.
2: Yani sonradan girdiği maçlar oldu, oralarda da toplamda 30'a yakın maç oynadı Fenerbahçe'de.
0: Yani burada bence alınabilir bu risk yani.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ben öyle düşünüyorum. Yani
2: Mourinho ile bile oynadı yani, ters bir adamla. Okan Hoca bu konuda daha ılımlı olur yani, oyuncuyu daha fazla motive edebilir.
0: Okan Hoca o konularda bence çok başarılı ya. Oyuncuların sahada özellikle verim alma konusunda bir ilk dönemde çok sıkıntı çekti.
2: Evet.
0: Okan Hoca ilk şampiyonlukta galiba veya evet, ikinci.
2: Sergio Oliveira'yla çok sıkıntı yaşadı.
0: Da saha içi problemi yok. Hiç, iyi oynuyordu.
2: Çok iyi, çok iyi oynuyordu.
1: Yanlış dışarıdaki tavırlarla
2: yani. Aynen. Oyuncu.
1: İyi oyuncu.
0: Evet. Şampiyonlukta
2: Torreira'yı yapan o şeydi.
0: Beraber oynuyorlardı.
2: Tabii. Serbest vuruştan goller atıyordu.
0: Bir de onu nasıl gönderdiler? Parasının hepsini verip gönderdiler.
2: Son iki, ya iki yıl kalmıştı sözleşmesinin bitmesine, 5 milyon 800 bin euro ödeyerek gönderdiler.
0: Evet.
2: Çok büyük para. Kontenjanda yeri yoktu çünkü. Onun yerine kim almışlardı ya sonra? Zaha transferini mi yapmışlardı? Bir tane transfer yaptılar yeri açmak için.
0: Ya benim merak ettiğim bu artı dördü nasıl yapacaklar? Çok Galatasaray'ın orada deniyor. Bir Niyak var değil mi şeyi?
1: Niyaga
0: var.
1: Yelert var, kabul edin.
0: 2000... Yelert muhtemelen çıkarlar olunca. Yelert'ten.
2: 2003 ve sonrasını 2000 ve sonrasına çevirmek istiyorlar.
0: Ya, olmaz artık.
2: Kulüpler Birliği'nde bu hafta bu konuşulur, ben söyleyeyim sana.
0: Yani, ama yani onun değişmeyeceğini hafta artık karar aldı federasyon.
2: Hayır, 10 artı 4 kuralı değişmeyecek ama
0: sayısal 4, duracak.
2: 4 yaş değişecek orada. Sayısal duracak sadece. Öyle ya, bir formül ürettiler hemen bizim kulüpler. Ama ya, o zaman da şey oluyor. Genç oyuncu kavramı ortadan kalkıyor.
0: Tabii canım, Ozan 10 artı 4'ün hiçbir anlamı
1: yani,
0: olmuyor.
1: 23-24 de yani artık böyle genç yaş kategorisine.
2: Ben katılıyorum girmiyor. Aynen. 20 yaş.
1: Ama o söylenen sonra durum olursa mesela Vlahovic de o kategoriye girecek.
2: Tabii. 26 yaş, 25 yaş tecrübeli oyuncular genç kategorisine girecek.
0: Doğru.
2: Yani, ama Şampiyonlar Ligi için Galatasaray istiyor. Fenerbahçe de isteyecek. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağım ben diyecek. Ben oraya yani alamıyorum.
0: Da federasyon değiştirmiyor diyor, aynı şekilde devam edecek.
2: 10 artı 4 devam edecek işte. O şekilde devam edecek belki de.
0: Yani bence devam. Bence Galatasaray'ın biraz işte bu hedefi büyük olan takımların zorlanıyor Fenerbahçe. Evet. Galatasaray ki Galatasaray hedef Şampiyonlar Ligi'nde 8'i falan yapalım bu sene.
2: Tabii aynen.
0: Onun için adam diyor ki ya ben niye 2000 artı 2003 ve üzeri oyuncuya yatırım yapayım?
2: Başkanın söylemi zaten şu. Artı 4 en çok bizi zorlayacak ve en çok para harcayacağımız transferler artı 4 transfer olacak dedi.
0: Ya mesela 2003 ve üzeri Avrupa'da bir oyuncuya git, minimum 20 milyon der bonservisine.
2: Aynen, doğru.
0: Bir de vermez, bir de pozisyona uygun nasıl bulacaksın? Beşiktaş hadi buldu sol beke uygun. Evet. Beşiktaş da
2: bu
0: ciddi
2: da 10 milyon
0: rakam
2: euro verdi
0: yani.
2: 8 artı 2.
0: Yani onun için bir de 4 tane bulunman lazım.
2: Tabii.
0: O da çok, yani sayısal olarak da çok yüksek. Ama alınmış karar var. Bir sene öncesinden açıklanmış bir karar var.
2: İşte orada
0: Trabzonspor bence doğru hamleler
2: tabii,
0: yaparak
2: doğru
0: şu anda 5-6 tane kullanacağı oyuncu var.
1: Tabii. Doğru.
0: Hatta Cabral geliyor, onu da kullanabiliyorlar.
2: Tabii.
0: Saviola keza o da
2: 22.
0: O doğru da bu akşam geliyor, onu da kullanabiliyorlar.
2: Doğru.
0: Ama tabii onların biraz transfer politikasıyla da alakalı.
2: Tabii. Satış. Çünkü Trabzonspor'un gelirleri az. Başkanın söylemi her yıl 80 milyon euro açığımız var. Faiz sarmalı nedeniyle, vergi borçları vesaire. Onun faizini tuttuğunda Trabzonspor'un geliri 40 milyon euro civarında. Kadro maliyeti vesairelere baktığında 80 milyon euro açık olduğunu söylüyor başkan. Bence korkunç rakamlar.
0: Ya ama bir şey söyleyeceğim.
2: Maç günü
0: bu Aral Şimşir'e filan söylenen rakamlar 13 artı 2 filan. Şimdi ciddi paralar veriyorlar. Mesela
2: 40'a satarsa
0: Benfica'da bir sağ ön oyuncusu var, Arjantinli. Onunla tabii çok ilgileniyorlar.
2: 20 milyon.
0: Şimdi ismini unuttum. Kısa boylu.
2: Prestiano.
1: Çok özür diliyorum. Saviolo geldi, dinleyelim.
3: Orada oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamak için de sabırsızlanıyorum ayrıca.
4: Trabzonspor'un en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncu oldu. Neler söyler?
5: No, for me, when they say that, give me more confidence because I'm young player. So they show me a lot of confidence, and when I knew that, I was very happy. So now I know I have to.

0: show to the club, to the fans that I deserve it and I will show them too. So I'm very happy for that.
1: Çok mutluyum tabii ki böyle bir rekor aynı zamanda sahip olmaktan. Bu beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda bir güven de aşılıyor diyebilirim. Ben de tabii ki göstereceğim performansla birlikte, çıkaracağım maçlarla birlikte elimden gelen en iyisini yaparak bunu hak ettiğimi gösterebilmek istiyorum. Ama tabii ki böyle bir rekora sahip olmak ayrıca mutlu ediyor beni.
2: Eski teknik adamı Luis Pinto kendisinin tarzını Jeremy Doku'ya benzetiyor.
0: No, I'm a player. I love to play the 1v1. I'm not scary. If I have to take the ball, I have to dribble 2-3 players. I'm not scary. I go so. Yeah, what they say, what the coach say is true. I think it's true, but let's on the pitch. I will just say that let's on the pitch and but what you say was true. Was true.
1: Hocamızın dediği doğru, onu söyleyebilirim, onu ifade edebilirim. Gerçekten doğru olan bir şey ifade etmiş. Birebirleri, driblingleri, çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Eğer 2-3 kişiyi çalımlamam gerekirse topu alırım ve bunu denerim. Bunu denemekten korkan bir oyuncu değilim. Asla da böyle olmadım. Ama tabii ki sahada görmek lazım. Sahada göreceğiz ama hocamın bahsettiği durum doğru.
3: Trabzonspor genç oyuncuları yatırım yapan bir kulüp oldu.
4: Trabzonspor is a club investing in young players. And many young players in receiving offers. Can you say this was one of the reasons that you chose Trabzonspor?
0: Yes. It's one of the reasons that I chose Trabzonspor. And I saw the club has a lot of players with good quality, so for me it was important to come in the team with a lot of qualities. I'm young, I have to learn more, so I'm very happy. There's a lot of players that have experience, so I can learn about them. So I'm very happy to be here, and that's all what I can say.
1: Evet, tabii ki ben de burada genç bir oyuncuyum. Ben de zaten burada Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de bu, sizin de bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda öğrenmek de durumundayım. Öğrenmek de istiyorum. Öğrenebileceğim tecrübeli oyuncularımız da var. Çıkarımlar yapabileceğim, ders alabileceğim oyuncularımız da var. Bu da tabii ki önemli nedenlerden bir tanesi Trabzonspor'u seçmemde. Sizin de bahsettiğiniz gibi genç oyuncular için önemli bu.
5: Trabzonspor bu sezon Avrupa liglerinde de mücadele edecek. Kendisini kariyer olarak bu sezon ya da önümüzdeki yıllar için neler hedefliyor Trabzonspor'la birlikte? Uzun yıllar birlikte olmayı düşünüyor.
4: Europe, you know, you're thinking about, you know, being, you know, in European competitions and in Trabzon also for many years. What do you want to say about the targets?
0: No, I came in Trabzon
4: to play the 1v1 and to play in Europe for many years. What do you want to say about the targets?
0: No, I came in Trabzon because I know I can do something good here. And my goal this season is to score a lot of goals because I have to learn that to score a lot of goals to help the team to win a lot of games. And who knows, maybe to enter in the history. So that's it.
1: Tabii ki Trabzonspor'da olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Aynı zamanda bütün alanlarda en iyi mücadeleyi verebilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atıp takıma yardımcı olabilmek, öğrenebilmek. Tabii ki kim bilir işin sonu başka bir yere de gidebilir, tarihte yer de edinebiliriz belki. Ama tabii ki Trabzonspor hedeflerinden bir tanesi son yıllar başarılı olabilmek, olabildiğince fazla sayıda gol atmak.
0: I spoke to no one before I came here. I didn't know a lot of players that play here for all the players that I know. But the other question, I can play on right, on left. For me, it's the same. I have one goal to do is to help the team to win. So if I can play right or left, no matter.
1: Açıkçası çok fazla oyuncuyla konuştuğumu söyleyemem. Çünkü tanıdığım oyuncular da burada oynayan oyuncuları çok fazla aramadım. Çok fazla konuştuğumu ifade edemem. Ama ikinci sorunuzla alakalı olarak şunu ifade edebilirim. İki kanatta da oynayabiliyorum. Sağda ya da solda oynamışım fark etmez. Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek. Elimden gelen en iyisini yaparak takımımın kazanmasını sağlamak. Dolayısıyla sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor.
6: Trabzonspor'un...
7: Noah Saviolo Trabzon'da Malinovski'nin ardından onun görüntülerini de canlı olarak ekrana getirdik ve gelir gelmez de medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Son 1,5 dakikamız içindeyiz. Burada özür diliyorum. 1,5 dakikamız içindeyiz, tamam. Saviolo ile ilgili görüşünüzle hocam biraz ayrılmaya hazırlanabiliriz.
8: Öyle mi?
7: Yola çıkabiliriz.
8: Evet. Kısa olsun diyorsun.
7: Yani. Bir dakikaya indir.
8: Sol öne bir oyuncu.
7: Evet.
8: Genç bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Ama

0: Tabii planlamada esas sağ öne oyuncu lazım.
1: Evet.
0: Yani orada Muçi'yi kullanırsın. Aral'ın transferi gerçekleşecek. Bir Trabzonspor'un görüntü itibariyle eksikleri. Bir santrafor.
1: Evet.
0: Ona açık aldığını düşünüyoruz. Sağ öne mutlaka bir oyuncu. Sağ bek alternatif yerli de olabilir bu. Zaten kale işini çözdüler. Bir tane de Van Drongelen'in ismi geçiyor.
2: Evet.
0: Özellikle şeyin
2: Aral'ın ismi geçiyor.
0: Evet. Aral Şimşir'i oldu. Bitirmeye yakın tabii. Trabzonspor. Evet. Şey neydi bizim Ukraynalı sol stoper, onun biraz Batagov'un geç döneceğini hesaplayarak orada bir Drongelen'le oynama durumları var. Samet'i de aldılar. Savic'ten korkuyoruz çünkü sakatlanma riski çok yüksek.
3: Doğru.
0: Orada tek kalıyor Vivu. Evet. Vivu'ya da ciddi teklifler var ama o kalacak. Ya Trabzonspor bu yapılanmayı çok doğru yapıyor.
2: Evet.
0: Bu dediğim bölgelere eğer iyi oyuncu alırlarsa gelecek sene 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı bizi bekliyor Kerem.
2: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İyi bir zamanlamayla noktaladık.
1: Süper.
2: Zeki Uzundurukan, ağzınıza sağlık.
3: Senin de ağzına sağlık.
2: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.
4: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor'un radyosu Arspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Savaş Çorlu ve Salim Manav. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hoş bulduk. İyi
2: yayınlar. Gayet iyi. Sen nasılsın sevgili kutlam?
1: Güzel. Her şey yolunda.
2: Ne güzel.
1: Salim nasıl gidiyor transfer dönemi?
3: Transfer dönemi şu an bugün için hareketli saatler yaşandı. Özellikle de Beşiktaş'ta. Dünya Kupası'nın da sonuna doğru geliyoruz. Grup aşamasındaki maçlar tamamlandı. Artık eleme turları başladı. Dünya Kupası'nın ardından hareketli olacaktır diye düşünüyorum. Savaş abi de mesleki anlamda benden daha tecrübeli, bizlerden daha tecrübeli. Ülkemizdeki transferler daha çok Ağustos ayında ve Eylül ayında hareketleniyor. Bunun da altını çizmek lazım. Bundan sonra hareketli dakikalar bekleniyor.
1: Savaş abi sen sessizlik var Galatasaray'da ama sende de var mı sessizlik?
2: Şöyle söyleyeyim, sonda söylediği çok önemli. Ağustos ayında ve Eylül ayında etkileniyor transferde. Evet. Eylül zaten son 4 gün ya Salim.
1: Evet. Doğru.
2: Ama Ağustos ayı, fakat bunu yöneticilerimiz bir türlü, başkanlarımız, yöneticilerimiz bunu anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Dolayısıyla da sosyal medyada yangın yeri oluyor. Evet. Ve tepki oluşuyor. Çıkın. Doğru. Şampiyonluktan anladım. Sonra ben şimdi detaylı şekilde anlatacağım. Bizim şu kadar paramız var, iskelet kadromuz var, Arsenal'ın bu kadar
1: tüm
2: var dediğim zaman
1: evet.
2: Sosyal medyada gelen tepkilere sakın kızmayın. Çünkü siz beklentiye doğru sokuyorsunuz. Çıkın, evet. Ağustos ayını bekleyeceğiz, Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz. Biz evet, fırsat transferi kovalayacağız. Bunları söyleyin, camia evet beklemesin. Yoksa sosyal medya yangın yeri olur, hiç kimse kusura bakmasın.
1: Doğru. Sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Dünya Kupası oldukça geniş bir son sayfa 3 saat boyunca bugün sizleri bekliyor olacak. Soru görüşlerinizi bizlere lütfen iletin. Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş bugün Slovakya kampında ikinci hazırlık maçını geride bıraktı ve teknik direktör Vincenzo Italiano bu hazırlık maçının ardından siyah beyazlı kulübün gündemine dair, siyah beyazlı kulüpteki ilk günlerine dair açıklamalar bulundu. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız.
4: Porta e cercare di sfruttare tutto quello che creiamo perché anche oggi abbiamo creato un bel po' di situazioni.
5: Çok çalıştık biz bu dönemde. 8 gün oldu neredeyse. Yorgunluk da var oyuncularda. Aynı zamanda çok aramızda genç oyuncu da var. Şimdi ilk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi ve setlerimizi bence daha efektif yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bence oyuncuların biraz daha aç olması gerekiyor. Daha kale önünde acımasız olmaları gerekiyor. Ve daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Özellikle bu yarattığımız şansları daha iyi değerlendirmemiz gerek bence. Tanışma sürecinin 8. günü diyebilirim bunun için. Ben şu anda da gayet iyi çalıştığımı söyleyebilirim. Sadece daha hızlı olmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Daha kaliteli olmamız gerekiyor. Böyle daha fazla gol üretebiliriz ve gol ürettikçe de galibiyetlerimiz de gelecektir. Buna inanıyorum. Aynı zamanda aramıza yeni arkadaşlar da katılacak bu transfer döneminde. Ya da milli takımda Dünya Kupası'ndan da arkadaşlarımız gelecek. Ve dediğim gibi yani gençler olduğu için daha da zorlanıyoruz şu anda. Fakat onlardan da çok memnunum çünkü %100'lerini veriyorlar. Benim sahada anlattıklarımı iyi bir şekilde anlayıp bunu uygulamaya çalışıyorlar. Onlar

0: Bunu erken açtık ama bunu bilerek de açtık. Ayın 27'sinde açtık. Çünkü bunların hepsinde biz aslında hesapladığımı söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ama şunu söyleyebilirim ki bu takım maçtan önce iyi bir kondisyona sahip olacak. Fiziksel kondisyona sahip olacak. Aynı zamanda taktiksel olarak da istediklerimi anlayabilecek seviyede olacağını düşünüyorum. Bunları uygulayabilecek seviyede olacaklarını da düşünüyorum. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde milli takımdan dönen oyuncularımızı aramıza en iyi şekilde hazırlayacağız. Bunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda biliyorsunuz transfer dönemi devam ediyor. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü bu sezon gerçekten kulüp çok hırslı, çok istekli ve bu yüzden ben buna %100 inanıyorum. İleride de lig başladığında da bu takım %100 hazır olacak. Kulüp de zaten bunun farkında. Biz hepimiz bunun farkındayız şu anda. Önümüzde daha çok çok çok uzun zaman var aslında. Yani bu süre çok uzun olacak bizim için. Ve tekrar ediyorum, aramızda U19 oyuncusu gerçekten çok fazla. Bu oyuncular iyi ama tabii ki de genç oyuncunun daha tecrübeli oyuncuya göre farkı var. Dediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok açım, çok istekliyim. Kulüp de aynı zamanda öyle. Aynı karardayız şu anda kulüple. Kulüp de gerçekten çok istekli. Dediğim gibi gerçekten uzun bir süreçteyiz. Uzun bir yolumuz var. Ve inanıyorum ki iyi çalışırsak bunun sonunda ödülünü kazanırız.
1: Beşiktaş'ın Slovakya kampı devam ediyor. İkinci hazırlık maçında Macar takımı Moson Magyar'la bugün golsüz berabere kaldı Beşiktaş. Ve maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Ve Italiano diyor ki çok açım, çok hırslıyım, çok istekliyim, yolumuz uzun diyor İtalyan teknik adam.
2: Futbolcular da bunu mutlaka anlatıyordur. Çünkü çok önemli yani böyle bir başarılı bir teknik adamdan, tecrübeli bir teknik adamdan açım demesi, başarılı, hırslıyım demesi. İlk hazırlık maçında şunu söylemesi de çok önemli. Daha hızlı olmalıyız, daha güçlü olmalıyız. Oyunu sürekli hızlandırmalıyız. Genç oyuncular var, onların performansından memnunum dedi. Tabii ki bize daha biraz daha zaman lazım. Oyunculara da lazım. Milli takımdan dönecek olan oyuncular lazım. Onların da gelmesi var. Tam kadro çalışma imkanı bulacaktır. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacaklar. Orada daha hazır bir takım var. Daha tecrübeli bir takım var. İşi hiç kolay değil. Ama transferler geldikçe yüzü daha gözecektir.
1: Transferler şu anda, de geliyor bu arada. Beşiktaş bugün, artık sonuçlandırmaya da başladı transferleri, görüşmeleri.
2: İki oldu galiba. Üç oldu.
1: Evet, Salih'le beraber üç
2: oldu. Salih'le bugün evet üç oldu. Devam mutlaka gelecektir. Belki 3-4 tane daha transfer açıkçası sen de bekliyorsundur. Mutlaka, ben de bekliyorumdur. Evet. Önemli transferler gerekiyor daha devam gelecektir. İtalyano demek ki imzayı atmadan önce de bu beklentiyi biliyordu. İlk gün kampında en ufak bir eleştiri yapmadan eksikleri zaten bildiğini, gördüğünü ifade etti. Oyunculara sahip çıkması, hıza 2-3 defa vurgu yapması. O da normal. Sezon başı kampında kimsenin hızlı olmasını bekleyemezsin.
1: Tabii.
2: En genç oyuncudan da, yani 18 yaşındaki oyuncudan da hızlı bekleyemeyiz. 35 yaşındaki oyuncudan da bekleyemeyiz. Çünkü sezon başı kampı tatilden dönülmüş. Herhalde birkaç gün sonra bu tempo ile ilgili daha net, daha güzel açıklamalar yapar. Çok önemli bir maça çıkacak Beşiktaş. Bence milli takımdan gelecek olan oyuncuları da, en önemlisi Orkun gibi takımın kaptanı, dinamosu, herhalde o geldikten sonra bayağı bir rahatlama olur hocaya. İlk maç zor olur. İkinci maç daha kolay geçer oyuncular geldikten sonra diye düşünüyorum.
1: Bugün Salih Özcan konusunda Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşandı ve Siyah Beyazlar milli oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. Salih de yıllık 2,5 milyon euro kazanacak Beşiktaş'tan. Şu anda tatilde tabii ki. Milli takımın Dünya Kupası serüveninden dolayı o da şu anda izinde. Fakat Slovakya kampına katılması bekleniyor ilerleyen günlerde. Bugün bir haber daha var. Orkun Kökçü de yine Dünya Kupası'ndaydı. 10 Temmuz'a kadar izinliydi. Fakat 2 gün daha önce iznini tamamlayıp 8 Temmuz'da kampa katılacakmış. Salih'in de hemen hemen o tarihlerde kampa katılması bekleniyor. 10 Temmuz'a katılması bekleniyormuş Salih Özcan'ın da. 23 Temmuz Beşiktaş'ın ilk resmi maçı Salim. Yaklaşık artık bugünü geride bırakırsak bir 16-17 gün var. Hoca diyor ki Italiano, Midtjylland maçı öncesi bu takım %100 hazır olmayacak. Bu bir gerçek. Ancak bu takım Midtjylland maçından önce iyi bir kondisyona sahip olacak diyor. Özellikle yani bu kamptaki kondisyon sürecinde hoca biraz tırnak içerisinde kafayı takmış gibi.
3: Zaten
1: tempolu yani yüksek pres uygulayabilecek kondisyona sahip bir takım yaratmak istiyor Italiano.
3: Yani zaten bilindiği üzere şöyle bir durum var. İlk etap kamp çalışmaları özellikle de ilk etapta takımla

0: Kondisyon, fiziksel açıdan kondisyonu arttırmak için çalışmalar yaparlar. Bu durum çok çok iyi bir durum. Özellikle de ilk etap ve ikinci etap kampında kondisyon olarak iyi çalışan takımlar, fiziksel anlamda yeterli olan takımlar ligin ilk 10 haftalık sürecinde önemli puanlar toplarlar. Bu puanlar da kendileri adına önemli bir avantaj olur. Çünkü ligin seyri devam ettikçe puan kayıpları da olacaktır. Siz ilk başta iyi başladığınızda orada puan tablosunda ciddi derecede avantaja kalacaksınızdır. Ben bu noktada önemli görüyorum. Fiziksel açıdan kondisyon çok çok önemli. Fiziksel açıdan yeterlilik çok çok önemli. Midland maçı var. Midland maçı da çok çok önemli. Normal şartlarda Danimarka Ligi, Norveç Ligi ülkemize göre daha erken başlayan liglerdi. Mart ayında başlayan liglerdi. Bu sezon, yanlışım varsa düzelt lütfen Furkan. Bu sezon Danimarka Ligi bizim yani oynayacağımız maçla birlikte başlıyor diye
1: evet,
0: biliyorum.
1: Evet, aynı tarihlerde hemen
0: aynı
1: hemen
0: tarihlerde ligde başlıyor. Hemen hemen.
1: Şeyde, Danimarka'da pardon.
0: Evet, normal şartlarda bizden maç avantajları fazla oluyordu. Tempolu takımlar oluyordu. Bu noktada Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum.
2: Ama daha hazır bir kadrosu var sanki böyle. Yani
0: evet.
2: En azından.
1: Ama kadro biraz eksiliyor. Birazdan evet, Trabzonspor bölümünde Aral Şimşir evet. Çünkü Midyoland'de evet. Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir hücum katkısı vermişti. Trabzonspor evet. Transferi tamamlamaya çok yakın. Bu Beşiktaş için kısmen avantaj. Sevindirici bir haber
0: evet,
1: tabii ki.
0: Evet, bir avantaj. Yani şunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta yapılan transferler var. Beşiktaş transferde etkili başladı. Bugün de gün içerisinde Salih Özcan'la 3 yıllık sözleşme imzalandı. Salih Özcan ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın kampına katılacak. Salih Özcan'ın gelmesi burada önemli bir artı. Çünkü direkt futbol severlerin aklına Salih Özcan Orkun ikilisi, milli takımımızda oynamış olduğu maçlar, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri maçı bir referans olacaktır. Fakat Beşiktaş'ın bu noktada Midland maçı öncesinde yaklaşık 3 haftalık bir süreç var. Çözmesi gereken en önemli problemlerden birisi kaleci transferi. Kaleci transferini Beşiktaş'ın bu hafta öyle ya da böyle bu isim Lubel olur, başka birisi olur. Bu hafta içerisinde çözmesini bekliyorum. Çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş kamp çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün oyunculara saygım sonsuz. Emre var birinci kaleci konumunda. Diğer kaleci arkadaşlar altyapıdan A takım seviyesine yükselen
1: Emre
0: arkadaşı.
1: Emre ve Emir var şu an.
0: Evet. Yani en deneyimli isim orada Emre. Geçtiğimiz
1: şu
0: yıl
1: an evet.
0: Fatih Karagümrük'te kiralıktı. Beşiktaş'ın kaleci transferini de bu noktada çözmesi gerekiyor. Çünkü bu maçlar çok çok önemli Savaş abi. Bizim ülkemizdeki hatalar şu oluyor. Ülke futbolundaki hatalar şu oluyor. Takımlarımız ön eleme oynuyor. Ön eleme oynadığında Allah göstermesin elendiğinde elendiği günün akşamında çok ciddi transferler yapılıyor ve transferlere çok yüksek rakamlar harcanıyor. Onun için direkt net bir şekilde Beşiktaş'ın kaleci eksikliği var. Beşiktaş kaleci transferi yapmalı diye düşünüyorum. Bu noktada ayrılan oyuncular var. Gökhan Sazdağ, Çorum FK'ya transfer oldu. Beşiktaş az da olsa küçük bir meblağ bonservis ücreti kazandı. Gökhan da alacaklarını bıraktı.
1: Ne kadar kazandı?
0: Yani yaklaşık 200 bin euro civarında bir bonservis kazanıldı. Bunun dışında artı oyuncunun içeride alacakları vardı. Bu bırakıldı. Ben bu süreçte Beşiktaş'ı yani transferler geç gelebilir ama gelinen noktada mantalite anlamında iyi görüyorum. Şöyle ki alışılmışın aksine Vincenzo Italiano geldi. Teknik direktörleri tartışırken, teknik direktörleri değerlendirirken bence tarihi okumak gibidir teknik direktörü değerlendirmek. İçinde bulunduğu şartlara göre değerlendireceksin. Sen bu teknik direktöre ne kadar vermişsin, sana ne kadarlık fayda sağlamış. Bologna, Serie A'nın aman aman takımlar arasında değil. 55 yıl sonra kupa kazandılar. İnsanlar direkt ya Bologna'dan geldi diyebilir. Ama Bologna'da içinde bulunduğu imkanlar dahilinde önemli işler yapmış.
1: Yani şöyle bir endişe var orada. Hı? Hiç kariyerinde İtalya dışında görev yapmamış. İtalyanı. Ama şöyle de bir hakkını teslim etmek gerekiyor hocanın. İtalya'da

0: Hemen hemen neredeyse tüm kademelerde takım çalıştırmış ve çalıştırdığı tüm takımları da bir üst lige taşımayı başarmış. Evet. Yani kariyerini hep en alt seviye takımlardan neredeyse başlayıp aslında bugün Serie A seviyesine öyle gelmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ama İtalya dışında hiç görev yapmamış olması kariyerinde biraz kafalarda soru işareti
1: hemen
0: yarattı.
1: Hemen bir lafını böyle balla kesip
0: lütfen
1: böldüm, kusura bakma lütfen.
0: Rica ederim.
1: Bir örnek verebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Jakirović Kayseri Spor'da çalışıyordu. Daha önce Jakirović bulunduğu liglerde önemli işlere imza attı. Takımlarında başarılı oldu. Kayseri Spor'u ligde tuttu. Hatta Kayseri Spor'u ligde tuttuğu dönem Jakirović'in başladığı Kayseri Spor'daki dönemle sonuna kadar gelin ligde puan tablosunda 3. sırada ya da 2. sırada diyebiliyorum. Gelinen noktada Hull City'ye gitti. Championship'te başarılı oldu. Başarılı olduktan sonra şu anda Premier Lig'de hoca. Her teknik direktörün hayali Premier Lig'dir. Yani burada kendi ülkesi dışında çalışmamış olması bir handikap olarak yansıyabilir ama ben buna katılmıyorum. Hemen bir örnek daha vereceğim. Bilmem katılır mısın? Alexander Stanović daha önce ülkemizde Konyaspor'da çalışmıştı. Stanović daha önce nerede çalıştı? Konyaspor'da çalıştı.
0: Partizan'da çalıştı.
1: Onun öncesinde genellikle çalışmış olduğu takımlar Sırbistan Ligi takımları. Doğru mu?
0: Evet.
1: Türkiye macerası yoktu. İlk macerası olumsuz sonuçlanmıştı. Hatta burada o anımı da anlatmak istiyorum. Alexander Hoca Konyaspor'dan ayrıldı. Adil Demirbay'la konuştum. Merak ediyorum. Adil'in nasıl hocalığı? Neden ayrıldı? Neden ayrıldı falan? Ya dedi bir adaptasyon problemi oldu ama gerçekten dedi iyi bir teknik direktör. O dönem çok fazla ilk 11'in düzenli oyuncusu değil diyebiliyorum Adil. Ardından takip ettim. Fatih Karagümrük'e geldi. Fatih Karagümrük lige veda etmiş olabilir. Oyun gücü güçlü bir teknik direktördü. Şimdi Dünya Kupası var. Savaş abi de sen de izleyenlerimiz de milli takımımızın maçlarını takip ettik. Dünya Kupası'ndaki oyun modellerini gördük. Oyun gücü yüksek takımlar, teknik direktör maharetleri ortaya çıkıyor. Oyun sistemleri bunu net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Benim düşüncem bu şekilde.
0: Yani sen özetle İtalyano'dan umutlu musun değil misin?
1: Ben umutluyum.
0: Yani sen iyi bir teknik direktör tercihi yaptığını düşünüyorsun Beşiktaş'ın.
1: Yani teknik direktörlerle ilgili ben burada Beşiktaş'ın mantalitesinin değişmesine seviniyorum. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. İsimlerden bağımsız. Maliyet fayda anlamında iyi bir teknik direktör tercih edildi. Teknik direktörün başarılı olması...
0: Henüz bu arada sonucu bilmiyoruz. Beşiktaş'taki sonucuna dair bir fikrimiz yok. Daha görmedik.
1: İşte yani şunu
0: söyleyeyim. Geçmişindeki...
1: Geçmişinden yola çıkarak
0: başarılarından yani, dolayı söylüyorum.
1: Geçmişinden yola çıkarak düşüncem bu. Fakat burada teknik direktörün başarılı olması için sadece bu Vincenzo Italiano ile ilgili değil. Salim Manav teknik direktör olsa Salim Manav'la ilgili değil. Savaş Çorlu ile alakalı değil. Siz ne verdiniz, ne aldınız? Çok doğru önemli. Mu?
0: Doğru. Abdullah Bey sormuş, yani, Salih Özcan geldi mi demiş.
1: Geldi, çıllık imza attı, hayırlı olsun.
0: O transfer, yani resmi açıklama gelmedi ama taraflar her konuda anlaşmaya vardılar. 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak Salih. Yaklaşık yani herhalde en geç bir hafta içerisinde de Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. Salih Özcan şimdi, nasıl bir transfer sizce?
2: İyi bir transfer. Galatasaray'ın da gündemine geldi, önerildi. Milli takımdan bildiğimiz bir oyuncu. 2,5 milyon euro belki böyle çok gibi gelebilir bazı insanlar tarafından ama bunun için de tabii imza parası de düşünürsek aslında fena bir rakam değil. Yani evet. Beklenti yüksek mi? Bence yüksek. Orkun'la beraber iyi anlaşabilir. Milli takımdan arkadaşlıkları var. Evet. Geçmişe dayanan arkadaşlıkları var. Salim'i dinlerken Jakirović konusunda İtalyanlarla kıyaslamak biraz bana şey geldi. Şimdi
1: kıyaslama değil.
2: Kıyas değil de şöyle söyleyeyim. Beklenti yani kıyaslama. Şimdi ben o zaman İtalyan başka teknikte mesela Mancini geldiği zaman büyük bir hoca olarak geliyor.
1: Evet.
2: Galatasaray'da işler yaptı mı? Yaptı.
0: Prandelli.
2: Prandelli oradan sırayla geleceğim. Mancini'nin gelmesi büyük bir beklenti içinde geldi. Tabii. Juventus tarihi galibiyetini aldı. Şampiyonluğa giderken bir dönemde işte transferde Ünal Aysal'la anlaşamadı. Bu kadar bir transfer bütçesi istiyorum dedi. Ünal Aysal o dönemde bütçeyi ayıramadı. Dolayısıyla Mancini çok güzel bir şekilde ayrıldı. Biz İtalya'ya kampa gittiğimiz zaman takımı da ziyaret etti. Yine Prandelli döneminde. Sonra ayrılık mecbur bir şekilde kaldı. Çok net bir şekilde, güzel bir şekilde ayrıldı. Prandelli geldiği zaman belki çok iyi kadro değildi. Mancini'den sonra İkinci İtalyanı getirmek kolay bir şey değil. İkisi de İtalyan.

0: milli takımdan yolu geçmiş insanlar. Evet. Şimdi Jekirovic Kayserispor'u çalıştırırken hiçbir beklenti olmayan, transfer tahtası kapalı olan getirilmiş, çok iyi işler yaptı.
1: Ama ligde kalma gibi bir
0: beklenti
1: hedefi
0: şöyle,
1: vardı o dönem Kayserispor'un. Kolay ya, bir dönemde gelmemişti.
0: Mutlaka vardı ama
1: hatta Muhammed Beşiktaş, Türkmen dediğim o dönem sportif direktör, evet, o tercih yapanlardan biri de oydu.
0: Şimdi hatta sevgili Bukan, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe burada şimdi beklenti daha yüksek. Burada beklenti de şampiyonluk. Kayserispor'da o arada düşürse de kimse bir şey diyemezdi. Şampiyonlukta Avusturya şampiyon yapmasa kim diyebilirdi?
1: Giderdi.
0: Montello Antalyaspor'da büyük bir beklenti var mıydı? Şampiyonluk ya da Adana Avrupa'da başarı Adana Demirspor'da yoktu.
2: Ama burada şunu söyleyeyim, hakkını teslim edelim. Adana Demirspor'un o dönemki kadrosu çok iyi bir kadroydu. Tabii kim ne derse desin.
0: Tabii oradan iki tane hatta büyük takıma transfer olan oyuncular oldu.
1: Süper Lig'de işte Samsunspor, Göztepe, Başakşehir, bunlardan bahsediyoruz. Dört kulübün hemen arkasında. Yani o dönemde Adana Demirspor'un çok güçlü bir kadrosu vardı.
0: O kadronun o güçlü bir kadro
1: niye bir kadrosu
0: o güçlü
1: vardı.
0: Kadro niye buralara geldi? Bunların hepsini aslında ayrı ayrı konuşmak lazım
1: tabii. O
0: bir dönem Mersin Manyurdu vardı. Adana Demirspor kadar güçlü bütün yıldızları, evet, topladığı bir kadro vardı. Hatırlayalım, evet, Kulyoları, Stankoları, Hector Cooper'in Ordu Spor'a geldiğini hatırlayalım. Kulman, Hector Cooper'le Ordu Spor.
2: Kulman'ı unutmam.
0: Şimdi oralardan buralara nasıl gelindi? Onlara
1: bak, yine Nakulma oldu bir anda.
0: Bir program yetmez. Burada İtalyan'da şu anda bir baskı var mı? Var. Transfer bekliyor ama çok güzel bir tespiti var. Daha çok koşmalıyız. Daha çok mücadele etmeliyiz. Şu anda takımda
2: o kadro ligi ilk onda bitirmişti.
0: Aynı kadro.
2: Mersin Manyurdu kadrosu.
0: Sonrasında
2: facia.
0: Geldiği noktada facia. Bana bir senelik projeler lazım değil. Bana uzun vadede proje lazım. Ben böyle takımlar sayarım. Ordu Spor'la Adana Demirspor.
2: Evet.
0: Ve Mersin Manyurdu ilk aklıma gelen. Yani Ziraat Türkiye Kupası kazanmış Akhisar Spor şu anda neredeyse ortada kadar. Karabük Spor keza aynı şekilde. Hep dikkat edin.
1: Melike'yi bak, hep Türk futboluna kazandıran kulüptür bu arada Melike. Ve o dönem
0: abi,
1: çok da iyi bir bonservis Fenerbahçe'den elde etmişlerdi. Ama işte biz de o bonservisler çok doğru Karabük kullanılmadığı
0: spor,
1: için.
0: Karabük Spor
1: kulüpler kayboluyor.
0: O dönemde
1: gidiyor.
0: İyi futbolcular yetiştirdin. Çok iyi diye bir arkadaşımız vardı. Mustafa Şivigon'a da selam olsun. Karabük Spor uzunlar devam etti. Şimdi orada sadece Melike değil. Yiğit İncedemir, Yiğit Gökoğlan Galatasaray'a geldi. Oradan milli takıma kadar yükselen futbolcular da oldu.
1: Igor Tudor.
0: Sonrasında Igor Tudor oradan Galatasaray'a geldi. Buradaki istikrar, süreklilik dikkat edelim. Hep başkanların ve bazı yöneticilerin kaprislerinden dolayı.
2: Yalnız Yiğit İncedemir iyi orta sahaydı. Ben Adana Demir'de izlemiştim.
1: Manisa'da 2000... çok iyiydi.
0: Manisa'da çok iyiydi, evet.
2: Manisa öncesinde Adana Demir Spor'daydı. İkincilik B'de. Levent Eriş'in kurmuş olduğu bir kadro vardı. Rüya kadroydu. İkincilikte bir kadro yapıldı. O dönem futbol severler direkt hatırlayacaktır. Yiğit İncedemir, İlker Avcıbay.
0: Yiğit Gökalan ikisi onların hepsi aynı. Manisa'da orada da varlardı.
2: Oyunculardı. Yiğit İncedemir önce Manisa'ya gitti. Manisa'yla o sezon küme düştüler. Ardından Karabük Spor'a gitti. Karabük Spor'da da uzun yıllar oynadı. Şu an neler yapıyor bilmiyorum ama beğendiğim oyuncuydu.
1: Lütfen
0: bir de şeyi söyleyeceğim. Burada sen Orkun'un iki gün erken kampa katılma durumu var dedi.
1: 8 Temmuz'da.
0: Çok güzel bir şey. İşte kaptan bu duruma belli olur. Kaptan iki gün daha o Dünya Kupası süreci, lig bitti, herkes tatil yaparken uzunca bir çalışma. Yani bu bir hafta 10 günlük kısa tatil diyorum. Çünkü hakikaten diğer oyuncular fazla tatil yaptı. Milli oyuncular için biraz daha sadece bir sezon içinde düşündüğümüz ama herkes 4-5 gün takımlarda izin yaparken onlar çalışıyor. Kaptanın böyle bir harekette bulunmasını tebrik ediyorum. İki gün erken gelmesi takım içinde bulunan hem gençlere hem diğer oyunculara örnek olur. Arkadan geleceklere de bir şekilde teknik direktör işte kaptan burada bak iki gün erken geldi diyebilir. Bazı doğru kaçanlar var, geç gelenler var, onlar kötü örnek oluyor.
1: Salim sana bir soru.
2: Nedir abi?
1: Beşiktaş'ta Fatovu transferi ne durumda diye sormuş Emine Cengiz. Var mı böyle bir bilgi? Daha güncel bir bilgi var mı? Çünkü bir dönem gündeminde olduğu konuşuluyordu.
2: Bir dönem gündeme geldi ama şu anda bende güncel bir bilgi yok.
1: Fatavu konusunda.
2: Evet.
1: Savaş
2: onun
1: abi sana bir
2: şöyle bir durum var.
1: Soru var.
2: Az buyurun. Önce Gökhan Sazdan'dan bahsettik. Bilindiği üzere o bölgede Taylan devam ediyor. Taylan'a da gelen teklifler var. Yani şu an için değil ama ilerleyen bir buçuk aylık süreçte Taylan konusunda da gelişmeler yaşanabilir.
0: Gökhan Sazdağ gibi 200 milyon bir teklif olmasın yalnız. 6 milyon vermişti yani.
1: Giderse sağ bek alması gerekecek ama Beşiktaş için.
0: Yedek. Evet. Yani orada yedek bir sağ bek.
1: Yok alıyor çünkü.
0: Yani Murillo'ya bir yedek sağ bek alınabilir.
1: Savaş Çorlu'ya Martin Odegaard ismi sorulmuş. Galatasaray'ın gündeminde mi?

0: Yani yazıyorlar, çiziyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Ben şu ana kadar o kadar çok isim geçti ki biz Ağustos ayında diyoruz tam böyle transfer hareketleri diyoruz.
1: Orada Galatasaray Savaş abi devre arasından beri bu süreci yaşıyor, benzer süreci. Yani sürekli gündemde isimler var. Herkesin haberine, emeğine saygı duyuyorum, yanlış anlaşılmasın ama Galatasaray sonuçlandırmakta mı problem yaşıyor yoksa aslında bu bir tercih mi, bunu tabii bilmiyorum. Ama çok fazla isim gündeme geliyor, sonuç alınamıyor gibi Galatasaray'da. Devre arasında da sanki benzer durum yaşandı.
0: Burada ben haberi yazanlara, haberi yapanlara, konuşanlara bir şey demiyorum ama burada bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum. Beklentini açılışta onu söyledim ama tekrar söyleyeyim. Herkes işini yapıyor. Menajerler de iş yapıyor. Menajerlerin oyununa gelen bazı gazeteci, sosyal medya, dijital yayınlarda yapanlar var. Menajer spor diyorum onlara. Transfer zamanlarını çok severler. Lig daha bitmeye yakın başlarlar. Odegaard ismi önemli bir isim. Hani maalesef mi maalesef o kadar çok isimler ortaya atılıyor ki Galatasaray yöneticilerin dahi bunlardan isimleri farkında olmuyor. Hiçbir şekilde haberleri olmuyor. Sorduğumuz zaman senden duyuyorum diyenler çok fazla. Her kulüpte bu var. Ama maalesef menajer sporlar, onlar böyle bir yarış içindeler. Hatta geçen bir Abola gazetesinde Galatasaray'a transfer yazılmıştı. Orada, burada, İtalya'da, her yerde var.
1: Doğru.
0: Galatasaray bu süreci kötü yönetiyor. Bak tekrar söylüyorum, Galatasaray'a geldiğimiz zaman da konuşacağız.
1: Karıştırıyoruz bu arada, konuşabiliriz.
0: Transfer
1: yani son sürecinde, sayfada çünkü tek tek gitmemeye özen gösteriyoruz.
0: Fenerbahçe yeni yönetim. Önceden de zaman zaman oluyordu. Hemen bir isim de Fransa'ya bir yönetici gitti, görüşüyor dedikler zaman hayır böyle bir şey yok denildi. Yalanlama, düzeltme, bunun adına dersek diyelim. Ama Galatasaray'da her gün bir isim yazılıyor. Her gün bir isim konuşuluyor. Aral Şimşir mesela çok taze, bugün Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduğu için söyleyebilirim. Daha önce Salih Özcan ismi de geçiyordu. Can ismi hala konuşuluyor. Yabancı birçok isim var. Gelinen noktada bugün sosyal medyaya baktığın zaman yangın yeri transferde. Siz bugün fırsat transferi beklediğinizi ben biliyorum. John Duran bir fırsat transferi midir? Konuşulan rakamla da fırsat transferidir. Eğer bu transfer 4,5-5 milyon lira her şey dahil bitirebilecek bir transferse fırsat transferidir. Evet. Sorunludur, sorunsuzdur. Takımda onu ben değil, hoca düşünür, başkan düşünür. Ama her dönemde aynı sıkıntı. Lig bitme. Çok net. Şampiyonluk kutlamalarına daha olduğu günlerde Sayın Abdullah Kavukçu, Arsenal'a işbirliği yapıyoruz. Arsenal'in 800 milyon euro transferde bütçesi varsa bizim 500 milyon euro, 500 milyon TL transfer bütçemiz var. Kimse merak etmesin diyorsanız Beşiktaş'ın, kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ın, şampiyon olan Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un transferleri yaptığı transfer, iyi transfer yaparken henüz Galatasaray daha bir siftah yapmamışsa burada tepki olur.
1: O zaman yani, ben de Galatasaray yönetimi olayım hadi. Tamam. Böyle karşılıklı gidelim soru cevap şeklinde. Ben son 4 yılın şampiyonuyum. Yeni sezondaki ilk resmi maçım Ağustos'un ikinci haftası. Süper Lig'le sezonu açıyorum. Hatta kamp bile 23 Temmuz'da başlıyor. Benim kampa başladığım tarihte benim rakiplerim ilk resmi maçına çıkıyor. Ben neden transferde acele edeyim? Savaş diye de o zaman hadi ben de yönetim olmuş olayım.
0: Sayın Başkan da olsan karşımda, Sayın Abdullah Kavukçu da olsan.
1: Sayın Başkan olmayayım, saygısızlık olmasın.
0: Sayın Başkan, Sayın Yönetici diyelim, isim vermeyelim o zaman. Sayın Başkan, Sayın Yöneticim diyorum o zaman. Siz değil misiniz şampiyonluktan sonra bizim iskelet kadromuz var. Çok fazla bozmayacağız. Takviyeler yapacağız. Yapılacak takviyeler de belli. Bak tekrar söyleyeyim. 500 milyon TL'lik bir rakamımız var transfer dediniz. Sayın Abdullah Kavukçu. Yönetim kurulu değişti. Başkan güven tazeledi. Seçime gitti. Ardından bir genel kurul yetki kongresi, satışlar gayrimenkuller için yetki alındı. Şampiyon olmadan kombineler, localar satıldı. Kombinelere 15 günde hücum edildi ve bitirdi. Ciddi paralar geldi. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Şampiyonluk her gün bir kutlamada Sayın Başkan, yöneticiler. Bak bir şey demiyorum.
1: En son Bodrum'dalardı.
0: En son Bodrum. Yarın öbürsü günler dolu. Hala bekleyenler var çünkü. Her gün bir ildeyiz. Yurt dışında da devam ediyor. Salı günü Galatasaray topbaşı yapacak. Birçok eksik oyuncusu var. Evet 23'te 22 Temmuz'da Avusturya kampı bir hafta. 20 gün burada sıcakta çalışılacak. Bunlara baktığın zaman hep bir planlamanın içinde olan sıkıntılardan bahsedebiliriz. Kemerburgaz'da açık alanda o sıcakta günde 2 idman. Sadece bir 5 gün 6 gün Avusturya kampı var. 2 tane maç yapılacak. Orada kısa bir kamp olacak. Evet sen başkan ya da yönetici olarak baktığın zaman sayın yöneticiye birçok taraftar şunu söyler. Bizden kombine istediniz aldık. Loja istediniz, iş adamları lojalarını yeniledi. Hem de çok kısa sürede, emir vaki değil ama rica ederek konu yenileyelim diye. Ekstra forma, tişört, ürünler geçen sene 1 milyon üzerinde, 1 milyondan fazla sattı. Çok ciddi gelirler elde edildi. Dolayısıyla taraftarı beklenti içine ben sokmadım, sen sokmadın. Menajer sporlar sokuyor, onu söylüyorum. Evet.

0: takımlara yeni at taktı. Menajer spor. Bu nasıl yapacağım? Menajer spor. Yani nasıl X takımlar varsa menajer sporlar işini yapıyor. Doğru. En iyi şekilde elindeki oyuncuyu parlatmak istiyor. İki takıma birden yazılan bir sürü oyuncu var. Halbuki birçok yöneticinin, başkanın bundan haberi yok. Bu süreci yönetin. Şu anda çıkın. Ben Galatasaray'ın şu anda bir takım fırsat transferi beklediğini biliyorum. Kiralık olabilir, uygun olabilir, imza parası da gelecek olabilir. Fırsat transferleri bekliyor. Kadrosu en hazır, en iyi kadro Galatasaray baktığın zaman.
1: Evet.
0: Bunu sen yönetici ya da başkan olarak bana sorduğun zaman ben derim ki evet, bunda itirazım yok derim.
1: Galatasaray ve Trabzonspor.
0: Trabzonspor şu anda daha iyi gidiyor.
1: Evet.
0: Trabzonspor ekliklerini nakışı o kadar güzel işliyor ki böyle. Zincir halkalarına tıkır tıkır gidiyor. Fenerbahçe transfer yaptı, Beşiktaş yaptı ama Galatasaray yapmadı. Bence de en azı takım Galatasaray, en az transfer ihtiyacı olan Galatasaray. Baktığın zaman yabancı konusunda çok sıkıntısı olmayan bir Galatasaray var. Yani yaş 23 yaş altını da buna ilerse bir eksikliği var. Ama genel alanda bu kadar tepkinin olmasının sorumlusu taraftarlar, bu tepkiyi her dönemde bak hatırlayalım. 4 şampiyonluğun hepsinde de, devre arası transferlerinde de, sezon başı transferlerinde de yönetim istifa istekleri açılıyor. Bugün ben gördüm, birçok tepki var.
1: Peki şöyle de o zaman düşünelim. Galatasaray'ın özellikle bu 4 yıllık periyotta en çok verim aldığı transferler hangi transferler oldu?
0: Şu anda takımda olanlar zaten. Lucas Torreira.
1: Genellikle ama zaman, hep böyle Levina, transferin son günlerinde.
0: Icardi ile Osimhen transferlerine bakarsan ikisi de bir ay aşkın sürdü. Evet. 2 ay neredeyse sürdü. Kiralıktan sonra aldığın Osimhen transferi, Sané transferle beraber bir Galatasaray kredi kazandı. Sané'yi çünkü Haziran'da...
1: Hep erken yapılan transfer
0: belki Sané oldu. Galatasaray tarihinin en erken böyle bir yıldız transferi, evet, herhalde çok fazla olmamıştır. Bir Elmander'i hatırlıyorum. O zaman yönetim değişikliği vardı. Elmander imza attı. Yeni gelen yönetim. Yani en erken olarak baktığın zaman ben Elmander'i de çok severdim. Saha içi karakteri, oyunu, attığı goller. Böyle bir kısa dönemde hatırlamıyorum. Dolayısıyla orada süre kazandı. Kriz anında olan transferler tuttu. Ama bir de diğer taraftan tutmayanları da konuşmak lazım. Zahası, Hakim Ziyech, Tetesi, Yusuf Demir'i, bunlar da var.
1: Daha fazla.
0: Yani tutanlar seni aldı götürdü, şampiyon, evet, yaptı. Eğer şampiyon yapmasaydı o tutmayanlar da çok konuşulurdu.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu sene de bu hatalara girmemek için iyi anlatın. Ben Sayın Başkan, şampiyonluk kutlamalarında ne görüyoruz? 27. şampiyonluk. Yeni yıldızlar bahsediliyor. En son Bodrum şampiyonluk kutlamasında Sayın Başkan Cankat Bey'in oradaki şampiyonluk isteğine, yani 6. yıldızlardan falan bahsediyor. Şu anda orada transferlerimizi biz de gerekli şeyi biliyoruz. Camiamız sabırlı olsun. Ağustos ayının içinde, sonunda deyin ve her gün sosyal medyada bu tepkileri, hashtagleri görmeyelim. Ben bugün baktım ya, yani burada sanki onlara ben haklıyım ama şu durumu iyi derlememekten dolayı o tepkileri görüyorlar.
1: Her sene fırsat diye diye bu hale geldik. Devre arası Galatasaray sağlam bir orta saha alsaydı Şampiyonlar Ligi'nde daha da ilerlerdi demiş bir izleyicimiz.
0: %100 haklı.
1: Evet. Salim Manav'a sorar mısınız Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e gerçekten ilgisi var mı demiş yine bir izleyicimiz.
2: Hatırlarsam bu haberi ilk kez 18 Mart'ta seninle birlikte çıkmış olduğum yayında söylemiştim. Bendeki o dönem bilgi şuydu: Galatasaray yaz transfer döneminde Bruno Fernandes için girişim yapacak demiştim. Galatasaray'ın listesinde yer alan bir oyuncu, fakat yine Savaş abinin dediği noktaya geliyoruz. Galatasaray'da gündeme gelen isimler çok çok önemli isimler. Bruno Fernandes, daha önce medyada yazılan yine birçok isim var. Bu isimler yazılıyor. Biz de bu bilgileri duyuyoruz. Duyduktan sonra teyit edip paylaşıyoruz. Burada bir anda beklenti yükseliyor. Bruno Fernandes'in hem ciddi bir maaşı hem de ciddi bir bonservisi var. Bu transfer, Bruno Fernandes transferi, girişim yapılsa da hemen olacak bir transfer değil. Yine programımızın başında söylediğim gibi transfer noktasında Ağustos ve Eylül ayının hareketli geçmesini bekliyorum. Zaten yıldız oyuncu transferleri, bir tek istisna burada Leroy Sané transferidir. Galatasaray Leroy Sané'yi Haziran ayında indirdi. Hatırlarsın, Haziran ayında transferi gerçekleşti geçtiğimiz sezon. Leroy Sané dışında hatırlamıyorum Haziran ayında, Temmuz ayında bu tarz transferlerin gerçekleştiğini. Uzağa gitmeyelim, yakın dönemde Icardi transferi, Victor Osimhen transferi. Bu transferlerin tamamı Ağustos'un son haftası ve Eylül başında gerçekleşti. Radamel Falcao transferini hatırlarsın. Mayıs ayında girişimler başladı. Transfer Ağustos'un son haftası gerçekleşti.

0: bu transferler öyle kolay transferler değil. Çünkü transfer ciddi bir süreç. Özellikle de yabancı oyuncu transferinde ailesi gelip şehre bakıyor. Çocukları varsa eğer çocuklar için özel okullar ayarlanıyor. Ailesinin kararı da önemli.
1: Salim, yani bunlar tabii ki önemli. Bu yıllardır böyle. Ben ne sözleşmeler gördüm. Böyle 13 sayfa, 15 sayfa içinde neler olan böyle. Uçak biletleri, çocuğunun kreşi, altındaki arabası, zaman zaman uçak biletlerinden dolayı tartışmalar çıkan. Ama şimdi Beşiktaş, aynen, Fenerbahçe,
0: uçak bileti Galata, önemli.
1: Uçak bileti çok önemli. Ortak milyon euro kazanıyor. 11 tane, 10 tane uçak bileti isteyen, işte ailesine, bakıcısına, çocuğunun okuluna kadar evine yakın olması istenen, o dilde okullara aranıyor, bakılıyor gibi birçok detay var. Kolay değil transfer yapmak. Hakikaten kolay
0: öyle,
1: değil.
0: Bak, ama sen yani Savaş abi güzel bir noktaya değindi. En ufak detaylar var. Mesela
2: Savaş abi her zaman mesela diyor ki eyvallah,
0: özel uçakla giderim. Veya normal uçakla gidecekse özel o locada business uçarım diyor. Direkt 10 tane bilet, 11 tane bilet. Direkt bunlar yazılıyor. Özel şoför ve şoförle birlikte çocuklarım için bakıcılar vesaire. Ev kirası. Burada ev isterim diyor. Yani burada oyuncular da burada.
1: Okul konusunda da çok sıkıntı yaşanıyor. Okul Fransızca farkında, eğitim alıyorsa Fransızca.
2: Emre Bey sormuş. Savaş Bey, bence Galatasaray'ın transfer konusunda isimleri gizli tutması demek yapamayacak olarak mı diye düşünüyor.
1: Gizli isim ortada varsa saygı duyarım. Şu anda gizli tutmasına gerçekten büyük saygı duyarım. Ama şu anda bak daha açık konuşayım. Galatasaray beklenti içinde. Galatasaray rakiplerine göre daha avantajlı. 4 yıl şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi geliri, forma gelirleri, loca satışları, kombine satışları, VIP loca satışları gibi elde ettiği gelirlerde, kongrelerde şu kadar karımız var, bu kadar beklenti içindeyiz. Transferler söylendiği zaman şu andaki çıkan isimlerin hiçbirisi olmaması, en son konuşulan, çok uzun zamandır konuşulan Can Uzun'la Galatasaray bayağı bir konuşuluyor. Mesafe kat edememesinden dolayı ben Galatasaray'ın transfer yapmak için şu anda ciddi anlamda ilgi olan 3 tane oyuncusu var. Sanchez, Gabriel Sara ve Salahi. 3S. Galatasaray'ın bu 3S oyuncusundan 3'ü olabilir, 2'si olabilir. Buralardaki belki satış olması halinde yeni stoper, yeni orta saha transferleri de olabilir. Kanat yani. Burada sonuçta Galatasaray önümüzdeki günlerde Dünya Kupası sonunda Sanchez çok iyi bir performans sergiledi. Evet. Sürekli olarak transfer haberleri gidiyor. Bu gerçek bir haber. Bunu hep söylüyorum. Galatasaray'da 3 tane isim var. Gabriel Sara, Sanchez ve Salahi. Bu üçesinde ciddi anlamda Galatasaray'a gelen resmi teklifler yok. Daha pazarlıklar başlamadı ama üçünün herhalde toplamında bir 25-28 Salahi diye duydum. Tüm açısından. Salahi diyorum. Sanchez
2: 28
1: milyon euro civarı. 30 bekliyordu. 28'e bir takım pazarlıkların olduğu. Pazarlıklar sürüyor şu anda.
2: O zaman hadi soracaktım daha sonra ama konu geldi madem.
0: Como?
2: Tutto Mercato'nun bugün bir iddiası var. Inter Davinson Sanchez'le ilgileniyor diye.
1: Como sürekli ilgileniyor.
2: Farklı bir takımın.
1: Belki adı. Başka takımlarda çıkabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü bir tur daha var. Burayı da geçerse biraz daha göz önünde olacak.
2: Yani olabilir,
1: geçme ihtimali yüksek.
0: İtalyan basınında hangi sitenin haberiydi?
2: Tutto Mercato.
0: Genellikle yani iyi bir haber sitesi.
1: Ben diyecektim.
0: Şunu söyleyeyim. Yani ben de dış basında takip ettiğim önemli sitelerden birisi. Halk arasındaki tabirle sıkma portakallar yok. Yani transfer dönemi hep böyle amiyane tabirle hep böyle sıkma haberler oluyor. Özellikle de dış basında, İtalya basınında. Yani o bu noktada güvendiğim haber sitelerinden biri.
2: Tutto Mercato'nun bugün Inter Davinson Sanchez'le ilgileniyor diye bir iddiası vardı. Daha mesela önce Como'yu birçok defa bölüyorum. Konuştuk İtalya'dan. Bu kez Inter iddiası geldi.
0: Az önce bir dış basından örnek verdin. Hangi siteydi? Portekiz basınından.
1: Abola.
0: Abola.
1: Abola. Abola. Uzatabilirsin. Aman abi.
0: İnanılmaz derecede yani.
1: Sallamasyon.
0: İnanılmaz derecede yani.
2: Orada rekor mesela fena değil. Portekiz'de rekor hani.
1: Biraz daha güvenli ama Abola, Abola tam menajer spor sitesi.
2: Ama Portekizliler zaten ya Portekiz'in bütün futbol organizasyonu ya yani bütün aynen, futbol kültürü zaten menajerler üzerine inşa edilmiş bir kültür.
0: Doğru. Benfica
2: basını, işte profesyonelleri, işte kulüp yöneticileri vesaire.
1: Biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Yani benim yazılı görsel basın okuyorum ama sosyal medyadaki bir basın, dijital medya her gün görüyoruz. Biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz yani.
2: Sergio Arribas ismini duydunuz mu hiç Galatasaray için? Almeria'dan orta saha.
1: Duymadım.
2: 10 numara.
1: Duymadım.
2: 24 yaşında.
1: Duymadım.
2: Çok sormuş. Kerem ısrarla sormuş YouTube'da, chat'te. Abi lütfen Arribas'ı sorar mısın? Arribas'ı sorar mısın diye.
1: Yok, duymadım.
0: Bazen şu da oluyor. Kerem Bey için demiyorum. İnsanlar beğendiği futbolcuları da soruyor abi.
2: Kendi böyle arzuladığı
1: onu çok
2: oyuncu,
1: onu çok görüyorum. Sen mesela şimdi benim prensiplerim vardır. Sen bana şimdi buraya kimi almalıdır Galatasaray dediğin zaman benim 100 tane isim olsun aklımda, birisini söyleyeyim. Ama şu ekrana 3 tane isim gelsin. Bunlardan hangisi dersen yorum yapabilirim. Evet. Sosyal medyada neler geliyor? Abi şunu Galatasaray'a önersene. Şu adamı Galatasaray'a düşünmüyor mu? Oralarda girmem. Çünkü eş kaza bir isim söylersin. O falanca menajerin oyuncusu olur. Yani bizi bilen bilir. Ben menajerlerle çok fazla şey yapmam.
0: Doğru.
1: İşini çok iyi yapanlara
2: saygı. Emre Bey demiş ki Salim Bey'in transfer takibi ve kaynakları sağlam olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda Savaş Bey'in Galatasaray ile ilgili yorumlarını dinliyorum ve takip ediyorum demiş.
1: Sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Emre Bey selamlar.
2: İşte bizim yorumcularımız böyledir.
0: Ya şöyle bir durum var transfer noktasında. Şu an hareketli değil. Bir de yani ben de gündemdeki haberleri takip ediyorum. Gündemdeki haberleri takip ederken transfer haberciliği güzel, fakat yani bakıyorum, yani muhabir arkadaşlarımız da, Savaş abi de dikkat ediyordur. Haber vermek için yapılıyor. Aynı şey gibi. Basın toplantısına girdim. Basın toplantısında
2: soru
0: bazen
2: sormak için.
0: Soru sormak için
1: soru kendilerini çekiyorlar.
0: Yani böyle bir durum yaşanıyor.
2: Doğru.
0: Onun için yani bugün ilk başta bana sordun. Dedim Beşiktaş hareketliydi. Salih Özcan'la 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bazı dönemler şu oluyor.
2: Halk arasında demişken bir Beşiktaş'a geçebilir miyim? Son cümleni alayım.
0: Çene suyu çorba oluyor abi yani.
2: Doğru. Ali abi kaç dakikamız
0: herkes
2: vardı?
0: Herkes aynı şeyi anlatıyor.
2: Peki. İlhan Fakalı'nın transferi resmi olarak açıklanmıştı. Bununla ilgili Siyah Beyazlı Kulüp'ten bir zannediyorum video paylaşımı değil mi arkadaşlarıma, tekrar bir sorayım teyit etmek için. Peki o videoyu bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ı tekrar konuşacağız.
3: Je suis Ilhan Fakili. Je suis conscient de l'endroit où je suis arrivé et de ce que l'on attend de moi. Sur le terrain, je donnerai tout ce que j'ai. Je me battrai jusqu'au bout. Je repousserai mes limites. Siyah Beyaz

0: Je suis Ilan Fakili. Je suis conscient de l'endroit où je suis arrivé et de ce que l'on attend de moi. Sur le terrain, je donnerai tout ce que j'ai. Je me battrai jusqu'au bout. Je repousserai mes limites. Siya, Beyaz, and Büyük Beşiktaş.
1: Evet, Beşiktaş'ın Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, Beşiktaş'a geldiğimin, nereye geldiğimin daha doğrusu farkındayım, beklentilerin farkındayım diyor. Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş diye de ekliyor. Fransızca bir açıklama tabii. Zannediyorum Türkçesi zayıftır. Hatta belki de hiç olmayabilir. 20 yaşında genç bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer genç isim aslında. Ouattara yine 20 yaşında sol bek için hücum hattına İlhan Fakılı ve bugün az önce konuşmuştuk Salih Özen hamlesi. Sırada kim var diye Beşiktaş taraftarı merak ediyor. Leandro Trossard ismi çok fazla merak ediliyor. O transferde de Efe Can'ın da aktardığı bilgiler süreç olumlu seyrediyor. Yani anlaşmaya çok yakın artık Beşiktaş oyuncu tarafıyla da. Zaten Arsenal'da büyük ölçüde anlaşma sağladı Arsenal kulübüyle Beşiktaş ve artık oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Burada tabii hatta bugün haberimiz de vardı. Şöyle bir son dönemde Beşiktaş'ın politikası vardı Savaş abi, sen de hatırlarsın. 30 yaş üzeri isimlere bonservis ödemekten kaçınıyordu aslında Sayın Başkan Adalı, ama Trossard biraz bu konuda istisna da olabilecek bir oyuncu.
2: Şimdi bazı futbolcular için bunu kullanmayabiliriz. Çünkü Trossard çok iyi bir turnuva geçiriyor. Baktığımız zaman kalitesi ortada. Ligimize renk katacak. Beşiktaş'ta beklentiyi çok yukarı çıkarabilecek bir oyuncu. Pazarlıklarda da ister istemez futbolcunun şu anda turnuvada olması, bazı isteklerini biraz yukarı çıkmış, 8 milyon euro falan deniliyordu çünkü bonsu, yani yıllık ücreti. Orada biraz daha herhalde bir son istekleri var. Çünkü kendisi turnuvada, aklı transferde. Olumluya doğru gidiyor. Bu tip oyuncular için bazen 1-2 milyon euro fedakarlık yapmak zorundasınız. Bulamıyorsunuz çünkü. Yani santrafor şu anda iyi santrafor. Türkiye'mizde zaten amir takımda eksikliğini biliyoruz. Avrupa'dan da işte Galatasaray Osimhen'i buldu, Icardi'yi buldu. Bulduğu zaman aldı. Beşiktaş'ta burada biraz kesenin ağzını açmak zorunda kaldı. Beklenti o yönde. Beşiktaş camiasının beklentisinde Sayın Serdar Adalı yönetim biliyor. Hoca da istediği bir oyuncu ki bu kadar üzerinde düşülüyor. Güzel bir tanıtım olmuş. Onu da söyleyeyim. Açıklamaları da güzel. Siyah beyaz en büyük Beşiktaş. Buradaki bana, benden beklentiyi biliyorum dedi. Herhalde Pascal Numa'yla falan da konuşmuş da olabilir yani. Çünkü
1: olabilir, evet.
2: Beşiktaş camiasının beklentisini karşıladığınız anda, sahaya çıktığınız zaman performansınız bir değil iki kat yukarıya çıkar o tribünlerle birleştiğiniz zaman.
1: Bana bir ismi hatırlattı. Oyun stili de sanki biraz benziyor. Olcay Şahan yine böyle çok biraz böyle genç bir yaşta Almanya'nın çok bilinmeyen bir kulübünden ve çok da sessiz sedasız. O dönem Beşiktaş'ın feda dönemiydi. Feda yapılanmasıydı.
2: Çok iyi hatırlıyorum.
1: Olcay sonrasında Beşiktaş'ta çok büyük izler bırakmıştı. Mesela İlhan için aslında önemli referans olabilecek bir örnek bence Olcay Şahan.
2: %100 katılıyorum, ama o dönemde şöyle bir şey var. Ben eğer Olcay olsaydım beklentisiz gelmişti. Bugünkü gibi şampiyonluk için değil, o feda döneminde gelmişti. Gelen her futbolcu üzerindeki yük böyle aşağı doğru inmişti. Çünkü biz bir feda dönemine girdik.
1: Doğru.
2: Sonu nereye giderse gitsin, biz şampiyonluk hedeflemiyoruz. Beşiktaş'ın 2 sene geleceği, şehir dışında maçlar yapılıyordu.
1: Doğru,
2: Oğuzhan
1: yoktu
2: şey de öyleydi o zaman.
1: Oğuzhan.
2: Oğuzhan da öyleydi. Onlar sonra orada öyle bir yer. Gökhan Tere.
1: Birçok oyuncu.
2: Çünkü beklentisi yüksekti. Taraftar, camia çok zorlu bir süreçten geçti. Ama 2 sene sonra almışlardı. Bu transfer de o transfer gibi inşallah kalıcı ve etkili.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Galatasaray, Beşiktaş, tabii ki Fenerbahçe ve Trabzonspor'u, Dünya Kupası'nı konuşacağız, ama reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir ara, ardından son sayfa devam edeceğiz.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Özellikle son günlerde adı Fenerbahçe ile çok daha sık anılmaya başlanan bir oyuncu. Mason Greenwood'tu ve Fenerbahçe'nin Greenwood konusundaki ısrarının da sürdüğü yönünde gelen bilgiler var. Bonservis konusunda tarafların görüşmeleri devam ediyor. Detayları bir izleyelim, sonrasında Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız.
1: Vedat Muriç, Amara Diouf ve Nathan Ake ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yıldız transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Mason Greenwood için girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken Fransız ekibi Marsilya bonservis konusunda tavrını net şekilde ortaya koydu. Marsilya hem Fenerbahçe'den hem de Roma'dan Mason Greenwood'un bonservisi için en az 50 milyon euro talep etti. Fransız kulübü bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Transfer yarışındaki kulüplerden Roma, 24 yaşındaki İngiliz yıldıza yıllık yaklaşık 5,5 milyon euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise oyuncuya sunacağı maaş konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda yer alıyor. Yönetim, transferi sonuçlandırmak adına aceleci davranmak yerine uygun mali şartların oluşmasını bekliyor. Hem bonservis hem de transfer koşullarının istenilen seviyeye gelmesi halinde Marsilya ile müzakereleri tamamlamak için Fransa'ya gidilecek.
0: Evet, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood ısrarı devam ediyor ve Marsilya'nın Greenwood için 50 milyon euro talep ettiği bilgisi var. Kolay bir transfer olmadığını zaten biliyorduk ama Fenerbahçe de bu konuda ısrarını devam ettiriyor. Savaş
2: yok. Kolay olmadığı gibi çok da zor bir transfer. Baktığımız zaman seçim sürecinde de gündemde olan bir oyuncuydu. Bonservis dışında yıllık alacağı ücret de aynı şekilde. Daha önce Hakan Safi'nin de Aziz Bey'in rakip belediye başkanı adaylığında onu da aynı şekilde gündeme getirdiği bir oyuncuydu. Hatta gitti, transfer bitecek, bitiyor şeklindeki haberlere de bir yalanlama düzenleme geçti dün Fenerbahçe. Fransa'ya bu konuda çıkarma yaptıklarında iddia edilen haberleri. Ben Fenerbahçe'nin gerçek amacında olan, düşündüğü ve sıcak temas içinde olduğu, hatta bayağı bir sıcak olduğu, bayağı bir mesafe kat ettiği başka birisinden bahsetmek istiyorum. Oli Watkins transferi Fenerbahçe adına çok ciddi şekilde bir mesafe kat etti. Bu hafta içinde daha detaylı bilgiler geleceğini düşünüyorum. Mesafe kat etti diyorum çünkü bunu doğru bir bilgiye dayanaraktan söylüyorum. Fenerbahçe yönetimden önemli bir isim bu transferle çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Daha önce Ake transferiyle de ilgilenen kişiydi. Dolayısıyla ben Fenerbahçeleri mutlu edebilecek bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Oli Watkins transferi baktığımız zaman geçen sene Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğu asist, atmış olduğu gol, yapmış olduğu asistler belki boyunun 1.80 olması bazılarınca böyle kısa boylu forveti çok fazla sevmeyenler vardır.
0: Hiç öyle bir oyuncu
2: ama
0: değil.
2: Ama öyle bir oyuncu değil. Uzun Vedat Muriç, kısa sanki böyle.
0: Ve 95 doğumluymuş, 30 yaşında.
2: Tecrübeli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin İlacı olabilecek bir oyuncu dersen mi? Olabilir.
3: Evet.
2: Fenerbahçe bu konuda dediğim gibi çok ciddi mesafe kat etti. Hafta içinde bu konuda yeni gelişmelerin olabileceğini ben söyleyebilirim.
0: Yani sen diyorsun ki Mason Greenwood değil de asıl Oli Watkins'i Fenerbahçe bitirebilir.
2: Evet. Yani transferde bunlar olabiliyor biliyorsun. Hani sağ gösterip sol olur, sol gösterip sağ geçer, şaşırtabilir. Bir yere odaklanılıyor. Bunu Galatasaray'da da gördük. Beşiktaş'ta da gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Greenwood transferi çok dillenmişti. Çünkü seçimden önce de dillenmişti. Hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın sohbette mi bunu söyledi bilmiyorum. Biz oyuncuyla görüştüğümüzde bize Hakan Safi Bey'le daha önce yaptığı görüşmede istemiş olduğu

0: Birisiydi. Salim var mı senin?
1: Ya şimdi sadece bir golcüden fazla. Kanat, forvet, kanattan top taşıyabilen, zaman zaman kanattan gelip
0: mesela Muriç'ten daha farklı bir santrafor bir kere.
1: Çok farklı.
0: Daha nitik, daha
1: ikisi bir arada oynar mı? Becerisi. İkisi bir arada da oynayabilir.
0: Oynayabilir.
1: Çünkü oyun sisteminde İsmail Hoca'nın oyun sistemine uyabiliyor.
0: Evet.
1: Bunun da mutlaka
0: planı. Ama Watkins Vedat'ın önünde olur. Transferi gerçekleşirse.
1: Şimdi Vedat da çok farklı bir oyuncu. Vedat da gelip orta sahadan top alabilen, böyle saatte 9 gibi oynayabilen, santrafordan kendini arkaya çekebilen, hani çok iki tane oyuncunun da farklı özellikleri var. Ama Watkins tabii ki çok daha kaliteli, kariyerli. Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'nde en son finalde asist yapmış bir oyuncu. Gol katkısı, evet, skor katkısı, tecrübe. Ben tekrar ifade edeyim. Önümüzdeki günlerde, yani bu hafta içinde bu isimle ilgili yeni gelişmeler
0: olabilir. Önemli bir bilgi geldi Savaş Şorlu'dan. Salim, ne dersin Oli Watkins'e?
2: Ya ben şuradan başlamak istiyorum. Dün mesela Fenerbahçe Kulübü Greenwood'la ilgili bir açıklama yaptı. Greenwood transfer süreciyle alakalı.
0: Bir gazeteci yalanladı.
2: Bu gayet normal. Yani kulüpler yalanlayabilir ama hatırlarsın, Aykut Koca sürecinde de, Aykut Kocaman sürecinde de bir yalanlama olmuştu. O yalanlamanın ardından biz hemen şunu söylemiştik. Daha önceki Aziz Yıldırım döneminde, Aziz Bey döneminde yalanlanan transfer haberlerinin gerçekleştiğini ifade etmiştik. Fakat gelinen noktada...
0: Ben bir örnek vereyim mi? Çok yakın dönemde bunu yaşadım. Yani hani evet, ben yalanlanmadım ama şahit oldum çok net bir şekilde. Beşiktaş Gedson Fernandez'in Spartak Moskova'ya transferi olmadan önceki dönemde, o transfer döneminde bu haberi yapan Beşiktaşlı bazı muhabirleri resmi hesaptan yalanlamıştı. Yani böyle bir, evet, görüşmenin olmadığını direkt olarak resmi hesaptan açıklamıştı Beşiktaş. Birkaç gün ya da birkaç hafta, tam zamanı ve tarihi hatırlamıyorum ama sonrasında Gedson Spartak Moskova'ya transfer oldu mesela.
1: Satarken de alırken de bunları zaman zaman yapılıyor.
0: Hep şunu söylerler ya Savaş abi, sen çok daha hani...
1: Biz de zaman zaman yalanlandık.
0: Bir haberin yalanlanması aslında o haberin biraz gerçekliğini de gösteren bir gelişmedir diye hep bunu söylerler.
1: Şu çok
0: aslında
1: söylenir, yıllardır söylenir bu yani. Nedir 30 yıllık meslek hayatında yalan haber yani yalanlanmaz, doğru haber yalanlanır diye. Böyle bir şey hep vardır. Bir de dediğim gibi ben o haber yalanlanmadan önce dün 3-6 yayındaydım. Bu transfer haberini detayıyla bu şekilde verdim. Sonra tekrar yayından sonra bir daha konuştum ve o haber benim Watkins haberinden sonra Fransa çıkarması
0: yalanlandı. Evet, Greenwood haberi.
1: Evet, Greenwood haberi bu Watkins haberinden sonra yalanlandı. Dolayısıyla rota oraya doğru kaymış olabilir.
0: Yani bak, bir izleyicimiz demiş ki Ankara Eryaman'dan Ahmet Bey. Selam. Herkes olsun. Aykut Kocaman'ı bekliyordu. İsmail Kartal geldi.
2: Evet,
0: Malang Sar bekliyordu. Nathan Ake geldi. Evet. Bu işin sonu Richarlison olur demiş Salim. Bu arada gerçekten evet. Yani hep ters köşe yaptı şu ana
2: ters
0: kadar.
2: Ters köşe
0: Fenerbahçe
2: yaptı.
0: Bir tek Vedat konusu. Vedat zaten seçim döneminde de çok net bir şekilde gündemdeydi.
1: Aykut Hoca, İsmail Hoca planlı değildi, onu söyleyeyim. Bak, transferlerde planlı ters köşe olur ama o biraz planın dışında olan bir şeydi. Gelişmelerin beklenmedik şekilde ilerlemesinden dolayı oldu. Aykut Hoca ile çok yakın dostlukları, ilişkileri olmasına rağmen Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman hamlesinin seçimden önce de çünkü dile getirmişti. Orada bir yardımcıları konusunda anlaşmazsızlık,
0: evet,
1: oldu.
0: Ekip konusu.
1: İki tarafa da saygı duyuyorum. Eğer Aykut Hoca gerçekten de ekibi konusunda bu imzayı atmadıysa, bu kadar çok sevdiği Fenerbahçe'yi, bu kadar çok istediği Fenerbahçe'ye, bu ekibimde şu şu şu olmalıdır deyip de başkan da bu olmaz, bu olmalı dediyse ve imza atılmadıysa, ben Aykut Hoca'ya saygı duyarım. Her zaman bu görüşü savunmuşumdur. Bir teknik adam, Anadolu'da çok fazla oluyor, sen de biliyorsun, bazı, evet, teknik adamlar 10 yıl birlikte çalıştığı yardımcılara X başkan diyor ki sen sadece geleceksin diye ekibini bırakıp geliyorlar imza, evet, atarken. Bunu yıllardır görüyorum. En yakınındaki bazı teknik adamlar da var. Sonra bana diyor ki ya
2: ne
1: bu kadar
2: demişler
1: zamandır...
2: Savaş abi? Yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değişme.
0: Bir yan hatırlayamayacak zannettim.
1: Güzel. Yola çıktıklarını, yola bulduklarını değişme.
2: Şöyle yapınca şey o hissiyat oldu ama sende.
0: Büyük bir hevesle hani hatırlayamam onu ve yani çok uzun yıllar
1: Onun dışında
2: biraz şey gibi
0: bir sahne
2: sebep geçen sene gibi.
1: Burada
2: evet. Bizon telerepliği
1: vardı ya. Burada Aykut Hoca'yı ben gerçekten tebrik ediyorum. Eğer tamamen olay buysa ki bir transferden de bahsedildi.

0: Sonra B planında başka isimler de vardı. Jesus da gündeme geldi. İsmail Kartal da orada başkanla hemen bir telefon görüşmesiyle. Orada Oğuz Çetin, Aykut Hoca ile zaman zaman o... Çünkü uzadıkça sıkıntı olacağı belli oldu orada. Hatta şunu söyleyeyim. Erdem kardeşimizin o gün... Aykut Hoca'nın ekibi belli oldu, bugün imza atacak dedikleri gününde... Ben o süreci de takip ediyorum. Fenerbahçe'de de biraz kaynaklarım vardır. Biraz mütevazı. Aykut Hoca bir gün önce Oğuz Çetin ile tartışıp Bodrum'a gittiğini de... İki gün Bodrum'da telefonları kapattığını biliyorum. Gelinen noktada transferde Aykut, Sayın Aziz Yıldırım ters köşe yapmasını sever. Hı. Bekleyip görelim. Bundan sonra da zaman zaman ters köşe görürüz ama İsmail Kalkal, Aykut Kocaman olayı biraz daha farklı gelişti yani.
1: Bir yorum var.
0: Gülerken belli oldu, güzel bir yorum yani. Eleştiren de olabilir.
1: Bak. Yok. Salim Bey ekrana niye gergin bakıyor? 7 yaşındaki oğlum korkuyor demiş.
2: Yok abi, gergin bakmıyorum ya. Yani böyle...
1: Ya Salim, şeker gibi adamsın aslında. Niye böyle yorumlar yapıyorlar?
0: Bir Anadolu fıkrası anlat ya da bir Adana yöresinden bir şey söyle. Biraz güldür insanları, neşelendir abi çocukları.
2: Abi bende anılar çok çok fazla. Hatta bir dönem yani bu anılarla ilgili de hatta sağ olsun
1: kitap yazmayı söyledim. Falan mı düşündün?
2: Yok be abi, kitap yazmak çok çok zor iş. Yani kitap yazmak, kitap okumak güzel ama kitap yazmak
1: çok kolay çok, bir iş mi?
2: Çok çok zor.
0: Okumak kolay, yazmak zor.
2: Okumak kolay, yazmak zor.
0: Herkes işini yapacak.
1: Okumak da artık çok kolay değil ya. Dikkati oraya verebilmek
2: yani
1: de.
2: Günde bir 20 sayfa yani. 25 sayfa bile olsa okumak
0: okuyana
2: gerekiyor.
0: Çok saygı duyuyorum.
1: Ben de.
0: Biz evet. Yorulduğumuz için, belki stresli olduğumuz için şey yapamıyorum eskisi kadar ama böyle metrobüste kalabalıkta işte bir elinde elinde yukarıda bir elinde kitap, böyle bazen hanımefendileri gençleri görüyorum. Muazzam
1: özeniyorum öyle insanlara.
0: Muazzam
1: gerçekten.
0: Özeniyorum. Kıskanıyorum da. Ben kıskançlığı çok fazla sevmem. Ama çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük de bir özentim oluyor böyle onlara.
1: Yok karşısında. Salim ama gergin bir insan değil. Bugün sadece yok. Biraz yorgun. O yüzden aynen. Böyle zaman zaman ekrana o yorgunluk yansıyabilir ama Salim ya, şeker ben, gibi bir yani insan.
2: Normalde de ben mesela
1: çok duygusaldır. Değil yani, misin Sani?
0: Nereden çıkarıyorsun
2: diyor. Balık burcu şimdi? Olduğum için olabilir ama.
1: Sen de balıksın. Öyle mi? Balık burcu duygusal mı?
2: Duygusal.
0: Balık burcu dünyanın en duygusal burcudur. Öyle ben mi? De balığım.
1: Sen de mi balıksın?
0: Ben de balığım.
1: Siz aynı burç o zaman.
0: Aynı burç.
2: Hangi tarih abi?
0: 16 Mart.
2: 16 Mart. Ben de 18 Mart.
1: Oo, çok yani siz beraber kutlayın bence bundan.
0: 18 Mart çok daha anlamlı.
1: Tabii. Seninki evet. Çok özel bir tarih.
0: 18 Mart çok daha anlamlı. O yüzden Salim'e ayrı bir saygı olması lazım bundan sonra.
2: Sağ olun. Yok be abi.
0: 18 Mart. İsterdim 18 Mart olmayı.
2: 18 Mart çok güzel bir tarih. Özellikle de şehitlerimizi saygı ve rahmetle analım. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Yani o yüzden mutluyum. Güzel bir tarih.
1: Evet, güzel.
2: Ama normal
1: anlamlı
2: şartlarda
1: bir...
2: da dinleyenimize ve izleyenimize selamlarımı iletiyorum. Normal şartlarda da öyle çok gergin bir insan değilim.
1: Yok, hiç değil.
2: Sinirlendiğim, yani uzun yıllardır tanıyorsunuz. Sinirlendiğim falan vesaire çok çok azdır. Yani bugün de bilmiyorum çok sert mi baktım anlamadım.
1: Olur öyle arada. Peki Fenerbahçe'de sana da Watkins konusunda
2: yani şunu söyleyeyim,
1: var mı ekleyeceğin?
2: Yani Greenwood noktasında bendeki bilgi şu. Greenwood noktasında Fenerbahçe'nin rakibi net bir şekilde Roma. Roma'da özellikle de Gasperini bu transferi çok çok istiyor. Hatta geçenki yayında söylemiştim. Roma'nın ve Hull City'nin oyuncu satışı yapması gerekiyor diye.
1: Evet.
2: Hatırlarsın. Roma bu noktadan dolayı bu transferi bekletiyor olabilir. Greenwood noktasında masadalar. Fenerbahçe'de süreçte yalanlanan isimlere gidildiğinde Aykut Hoca yalanlandı. İsmail Hoca geldi. Bu süreç tabii ki, bu transfer bir süreç. Gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Net bir şekilde de yalanlama olduğunda bu noktada ben şunu gözlemledim. O ismin olma olasılığı az gibi. Ya da transfer sürecinde sıkıntı yaşamamak adına kulüpler böyle bir planlama öngörüyor.
0: Burada yok, bu kadar uzun, bu kadar kelimeleri seçerek yalanlamadan sonra bu transferin tekrar açılma ihtimali ben çok zayıf görüyorum. Bak bazen şöyle iki cümleyle Singer'ın transferi gündemimizde yoktur, bu haberler asılsızdır dersin. Bir ama de, uzunca bir metin orada böyle karşılıklı diyalogdan mı, diyalogsuzluktan mı, başka bir şeyler mi var ama buradan tekrar dönme ihtimali ben Roma'yı daha yakın görüyorum.
1: Bak, bu arada bir soru daha var Greenwood'la ilgili, bunu da yanıtlayalım. Hatta sizde işte varsa bilgi lütfen paylaşın evet. Bizimle de. Fenerbahçe Greenwood'u 50 milyona transfer etse, 50 milyon euroya Marsilya paranın yarısı

0: Manchester United'a vermesi gerekiyor. Doğru mu yanlış mı? Orada bir payı var United'ın ama oranını bilmiyorum. %50 miydi yoksa daha az mıydı?
1: Dünya
0: O
1: üzerinde
0: rakamı hatırlamıyorum ama Manchester United'ın bir hala hakları var Mason Greenwood'da.
2: ya belki şu olmuş olabilir.
0: %30 diye hatırlıyorum ama bakarız.
2: Şu belki
0: Birazdan bir
2: olmuş
0: kontrol
2: olabilir.
0: ederiz.
2: Oyuncunun sonraki satışından yarı yarıya pay formülü olmuş olabilir. Direkt zaten sen de kontrol edebilirsin. Bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Çok ciddi bir bonservis miktarından söz ediliyor. Bu bonservis miktarını ödemek ve Fenerbahçe'deki şartları düşündüğümüzde yani burada
0: Evet, Manchester United'ın %50 sonraki satıştan pay alma hakkı varmış.
1: 50
0: Yani
1: milyon euro daha
2: evet.
1: az Fenerbahçe verip buna bir sonraki satıştan tekrar o payı mı koyacak? Ya bu transfer biraz zor gözüküyor.
0: Hayır, yok, o Fenerbahçe'yi çok ilgilendiren bir konu değil. Şöyle değil.
1: 50 milyon 25 milyon
2: Fenerbahçe 50 milyon
0: Fenerbahçe 50
2: verirse
0: milyon
2: diyor.
0: euroya verirse 25'i
1: Yani.
0: Marsilya, 25'i United'a gidecek.
1: Bir sonraki satıştan Fenerbahçe yapacağız. Hani aldıktan sonra bu satışı yaparsa yani
2: Evet.
1: 75'e mi satacak, 80'e mi satacak ya da 60'a mı, çok
0: Orası
1: ciddi bir.
0: tabii, o başka bir konu, doğru. O
1: Böyle bir
0: biraz
1: bütçe
0: Osimhen konusu gibi aslında.
1: tabii böyle bir
2: mesela
1: bütçe
2: Ake'ye ödenen bonservis miktarı 10 milyon euro. Vedat Muriç'e ödenen bonservis miktarı 10-13 bandında. Yani burada toplamda 23 milyon euroluk bir harcama var. İki oyuncu da bence sizin ilk 11'de değerlendirebileceğiniz, ilk 11'de şans verebileceğiniz bir oyuncu. Bir oyuncuya direkt gidip Greenwood önemli bir isim, 50 milyon euro verdikten sonra diğer pozisyonlar için de yapılacak olan transferlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Düşüncem bu. Bu noktada kaleci noktasında da gelişmeler yaşanması bekleniyor. İrfan Can'a, Eğribayat'a yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler var. Yurt içinden Gençler Birliği'nin bir ilgisi vardı. Gençler Birliği ilgilendi fakat ücret noktasında anlaşma sağlanamadı. Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Livakovic şu anda Hırvatistan'la birlikte milli takımda. Ederson'la ilgili sezon tamamlanırken sürecin olumsuz olduğunu paylaşmıştık fakat yönetim değişikliği oldu. Yönetim değişikliğinden sonra Aziz Bey cephesinin menajeriyle görüştüğü ifade edildi. Kaleci noktasında da ben gelişmeler bekliyorum. Kaleci transferi olmazsa olmaz. Ve Fenerbahçe'de en önemli olay içerideki yabancı oyuncu sayıları fazla.
0: Şu an 23.
2: Şu an 23. Mevcut yabancı kuralını düşündüğümüzde 10 artı 4'ü düşündüğümüzde bu noktada yani 23 kişiden 9 kişi veda edecek. Yani kontenjansız hesapladığımda 10
0: Minimum.
2: artı minimum
0: Herhangi bir takviye yapılmazsa, ki yapılacak takviye.
2: yapılacak,
0: En az 2-3
2: takviyeler
0: takviye daha
2: yapılacak ve
0: yapılacak.
2: şöyle bir durum söz konusu. Yabancı futbolcular ve yerli futbolcular kulüplerinde aldıkları ücretler var. Bu ücretler mesela örnek veriyorum Furkan Yıldız. X bir takımda oynuyor, 1 milyon euro maaş alıyor. 1 milyon euro maaş alırken kadroda düşünülmüyor. Kendisine gelen teklifler 500 bin euro, kabul etmiyor. Finalde ne oluyor? Kulübü yarısını ödüyor, yarısını
1: Bazen yarısından
2: başka
1: fazlasını.
2: yarısından fazlasını ödüyor. Yani burada geçtiğimiz programda da söyledim. Yabancı kuralı değişti 10 artı 4. Bu bizim ülkemizdeki oyuncuların gelişimi için, forma şansı bulması için değişti. Fakat bu kural yerli oyuncular için bir kazanç meselesi haline gelmemeli.
1: Kime yarıyor bu yabancı kuralın bu şekilde değişmemesi? Her dönemde değişikliklerin yapılması?
2: Kime yarıyor? Menajerlere yarar.
1: Menajer sporlara yarıyor, doğru. Bir tek onlara yarıyor.
2: Yani
1: Çünkü
2: futbolcuya yarıyor.
1: bu süreçte elde olan
2: Bana sana
1: futbolcular bitiyor.
2: yaramıyor.
1: Futbolcuların da bazıları son gün kalıyor, kadro dışı kalıyor, isim yazılmıyor, altyapıya gidenler olabiliyor. Çünkü o süreçte oralarda
2: Evet.
1: göremeyeceğiz. Bak, şimdi orada elde kalan oyuncular için Fenerbahçe hepsini verip göndermeyecek. Son güne kadar da uğraşacak. Hatta transferini yapacak. Yol ayrımında olmayanları da kadroya yazmayıp ne yapıyor? Son güne kadar bekletip belki burada, belki yurt dışında gönderici takımlar olabiliyor. Ama bu konuda Fenerbahçe gerçekten de ciddi anlamda sıkıntısı
2: Geçtiğimiz
1: var.
2: hafta mesela ben anlattım. Gençler Birliği'nin ve Fatih Karagümrük'ün Can Keleş'e teklifi olmuş. Can Keleş'in istediği miktar 40 milyon TL. Saygı duyarım, isteyebilirsin. Bu bir
0: Samet
2: arz
0: Akaydın
2: talep.
0: o parayı almıyor biliyorsun Trabzonspor'dan.
2: Evet.
0: Milli oyuncu.
2: Milli oyuncu Samet Akaydın. Yani alamıyor.
0: Ben saygı duyuyorum ama

0: biraz
1: yani burada
0: da
1: finalde şu oldu.
0: İnsan biraz da kendisini bilmeli.
2: Kaç
0: yani
2: para alıyor?
0: 40 istemiş işte. 40
1: Gençler
0: milyon TL istemiş.
1: Ben bizzat bunu teyit etmeden paylaşmam.
0: Beşiktaş'tan ne kadar alıyordu? Beşiktaş'tan da gerçi yüksek onun maaşı hatırladığım
2: 40
0: kadarıyla.
2: Milyon, yani 40 milyon TL 1 milyon doların biraz altı diyelim.
0: Evet. Enteresan.
1: Bu sadece Can Keleş için değil.
0: Samet'in mesela rakamlarını şu anda tam hatırlamıyorum bu arada. 3 yıl imzalamıştı Trabzonspor'la ama mesela ilk yıldaki
1: burada
0: rakamı...
1: Burada Can Keleş'i de hedef haline koymuyorum.
0: Milyon. Ben hedef göstermek değil ama evet, hani talep ederken de insan biraz ya, kendini bilmeli, neyi talep ettiğinin
1: direkt
0: farkında olmalı.
1: Ben bizzat net bilgiyi paylaşıyorum. Gençler Birliği'nden 40 milyon TL para istemiş. Onun
0: Furkan
1: dışında...
0: Yıldız, Salim Manav'ın üzerine oynamayı bırak, çok belli oldu.
1: Yok be.
0: Üzerine oynamıyorum. Salim benim kardeşim ben. Hı. Çok seviyorum Salim'i.
2: Samet Akaydın konusunda da bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın konusunda her milli takım döneminde bu kadar ağır eleştirilen, bunun burada ne işi var denilen Samet Akaydın'ın Sancaktepe'de oynadığı dönemden beri bu tarafa bakalım. Evet. Sancaktepe, Keçiören, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Rize,
1: Panathinaikos
2: hepsine bakalım.
1: En iyi sezonu bu sezondu.
2: En iyi sezonunda inişli çıkışlı olabilir. Bu sezonun dışında bir şey daha söyleyeceğim. 5 yılda kaç tane sakatlık yaşamış, kaç gün maç kaçırmış baksınlar bir. Ben hoca olsam böyle oyuncu isterim ya.
1: Ben yani şunu söyleyeyim.
2: Uzun sakatlığı yok ya. Bir en uzun 9 gün.
1: Sancaktepe'de hatırlarsın. Buradan da selam olsun. Sivas Spor'un eski sportif direktörü Yakup Ateş. Senin de bizzat
2: kardeşimize selam olsun.
1: Tanıdığım bir isim. Bu arada Yakup Ateş de ayrılmış. Hayırlısı olsun onun hakkında da. Sivas Spor'dan ayrılmış.
2: Yine, çalışkan
1: Sancaktepe'de Yakup abiyle birlikte başladılar. Yakup abi o dönem sportif direktördü. Konuşmaya başladığım dönemler. O dönem ben de üniversitede okuyorum. Takip ettiğim oyuncular arasında Samet, onun öncesinde de birçok oyuncu vardı. Ankara Keçiören Gücü, ardından Adana Demirspor, Fenerbahçe, Panathinaikos, Rizespor. Tamamıyla takip ettim. En iyi oynadığı sezon bu sezondu.
2: Bak,
1: daha önceki yayınlarda
2: da
1: söyledim.
2: İstikrar var, sakatlanmayan bir oyuncu. Bazı evet oyuncular var. Şimdi Can Keleş'e bakalım kaç maç kaçırmış. Bir de Samet Akaydın'a bakalım kaç maç kaçırmış. Sakatlık var mı? 5 senedeki sakatlığına bakalım. Bir haftalığın uzunluğunda bir sakatlığı yok. Ya kart cezalısı? Gitti her takımda.
1: Evet.
2: Yani bu, ben teknik direktör olsam rahatlıkla böyle bir oyuncu çalışmak isterim ya. Ben ona bakarım. Bazı oyuncular var, evet, çok büyük yıldız ama senede 3 defa sakatlık geçiriyor, maç evet kaçırıyor.
0: Real Madrid Dumfries'i aldı sağ beke.
1: Evet.
0: Mesela Alexander Arnold'la ilgili Galatasaray'ın bir girişimi olur mu diye sormuş izleyiciler.
2: Olabilir. Yani önümüzdeki günlerde olabilir.
1: Ama Dumfries daha çok yani hatırlar futbol severlerde. Üçlünün sağında oynayan bir bekti. Katılır mısın?
0: Inter'de öyle evet.
1: Inter'de öyle.
0: Ama Real Madrid
1: yani hücum
0: oynayacak
1: yönü
0: mı?
1: Yani bilmiyorum. Real Madrid'de şu anda Mourinho ile birlikte Perez çok ciddi transfer çalışmaları yapıyor. Her yani beğendiği oyuncuyu transfer ediyor.
0: Evet. Biraz gözü kararttı bu transfer.
1: Kukurella geldi.
0: Kukurella'yı aldılar.
1: Kukurella'ya başka
0: toplam
1: Kukurella dışında kim geldi?
0: Bernardo Silva'yı aldılar.
1: Bernardo Silva geldi.
0: Dumfries'i aldılar. Bir de
1: geldi.
0: İbrahim'e Konate'yi aldılar. Konate 4 transferi
1: geldi
0: var şu ana
1: nokta
0: kadar.
1: Nokta atışı transferler yani. Direkt oynatabileceğin transferler. Biraz Real Madrid'in şu anki modu şu. Oyunlarda bilirsin. Konsol oyunlarında transferi açarsın. Kendine takım oluşturursun. Yani şu an Mourinho hocam kendisine takım oluşturuyor. Transferi
0: ama
1: açtı.
0: Gerekiyor.
1: Tamam gerekiyor ama.
0: Son dönemde çünkü son yıl iflas etmiş bir Real Madrid kadrosu vardı neredeyse. Şart.
1: Ya iflas etmekten ziyade
0: mental anlamda.
1: Yani ben Real Madrid ile ilgili düşüncem şu: Real Madrid takımı önemli bir takım. Real Madrid'deki temel problem şuydu. Mbappe çok çok önemli bir yıldız. Saygı duyuyorum ama Mbappe üzerine bağlı bir oyun anlayışı vardı.
0: Doğru.
1: Yani bundan dolayı.
0: Ama Dünya Kupası'nda da öyle mesela Fransa'da. Fransa şu ana kadar sonuç aldı
1: ve
0: ama.
1: Ve buradan kimse yanlış anlamasın, yanlış anlaşılmasın. Genç teknik direktörlere saygı duyuyorum. Fakat yani Real Madrid'de oyuncu kadrosu çok çok iyiydi. Gelen teknik direktör tercihleri biraz bu noktada o oyunculara tamam teknik direktörlük kariyerinden önce futbolculuk kariyeriyle ön plana çıkabilirler, hükmedebilirler ama teknik direktör noktasında apolet önemlidir. Yani bu noktada Mourinho Fenerbahçe dönemini hemen hemen tüm futbol severler beğenmiyor ancak net bir şekilde kupası var abi.
0: Fenerbahçe doğru yıllardır nokta transfer yapamadığı için başarısız, Greenwood alınmalı demiş Arda.
2: Çok, çok, çok doğru.

0: Yani eğer şu 8 yıllık dönemde bir iki tane nokta transfer, özellikle santrofor Jack Odonsara geçen sezon devre arasında santrofor transferi yapmadan eğer olmuş olsaydı çok farklı olabilirdi. Yani nokta transferleri bir türlü yapamadı.
1: Doğru.
0: Biz şimdi Watkins transferinde
2: sen orada beklentin
0: yazıyorum bir şey vardı ondan dolayı. Yani
2: öyle mi? Şu an sıcak mı konu?
0: Güvendiğim bir kaynağım yüzde ya bir de çok ilginç. Bunu şimdi bakıyorum. Biz şimdi Greenwood transferi ikisi de aynı anda olabilir dedim. Bu da çok ilginç geldi bana.
2: Greenwood ve evet. Watkins aynı anda.
0: Evet abi aynı anda ikisi de olabilirdi.
2: Savaş Çorlu bombayı bıraktı bu gece.
0: Yani şimdi ben bunu reklam arasında bir konuşma yapıyorum ama çok şaşırdım yani. İkisi birden olabilir.
2: Reklama daha var.
0: Yok ikisi birden olabilir.
2: Dakikalar geçmez olabilir. Şimdi. Yani bu Savaş Çorlu özet geçeyim ben. Belki yayını yeni açanlar vardır. Dakikalar önce biz Mason Greenwood'u konuşurken Fenerbahçe Oli Watkins'i ve bitirmeye daha yakın evet. demişti ve şu anda da tabii bir yandan
1: önemli bir bomba
2: konuşmaları
1: patlattı.
2: Görüşmeleri devam ediyor kaynağıyla.
0: Dün
2: güncelledi.
0: Watkins'i net olarak şunu söylemiştim. Bir yönetici sözü geçen transferle olan bir yönetici Watkins transferinin gitme aşamasında olduğunu ve bu hafta bu konuda nihai kararın olabileceğini söylemiş demiştim. Bugün de tekrarlarken şimdi Mason Greenwood için de aynı şekilde onunla da görüşmelerin devam ettiğini.
2: Yalnız ciddi anlamda seviye atlatacak iki isimden bahsediyoruz.
0: Özlenen Fenerbahçe olur o zaman.
2: Evet.
0: Yani hakikaten o zaman şu olur. Aziz Başkan seçimden önce az önce Aykut Hoca olayını biraz hani eleştirel şekilde yapmıştım. Beklenti yüksekti. Eğer öyle bir şey olursa Aziz Başkan bir seneliğine geldi, bir seçim daha oldu. Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa çok daha başka şeyler konuşuyor. Ama bu iki transferin aynı anda olması, bir de burada Vedat Muriç ismi 3 tane. Galatasaray'ın Fatih Terim'le şampiyon olduğu senelere bakalım. Golcüleri söylesem 5 tane.
2: Hali hazırda Asensio var, Talisca var, Kerem
0: gidenler
2: var.
0: Gidenler olacaktır. O zaman gidenler
2: mutlaka
0: olacak.
2: Mesela Talisca'yla olmak zorunda zaten. 24-25 oluyor yabancı.
0: Talisca'yla da büyük ihtimalle yol ayrımı olabilir. Çünkü hem maliyetli bir oyuncu. Yani bir şekilde
2: nasıl
0: konuşulur.
2: Olacak?
0: Bir şekilde hani her zaman bir şey satarken de diyorsun ya zararın neresinden dönersem diye. Eğer şampiyon olmak bir kadroyu oluşturmak istiyorsan şu anda bu iki tane golcünün ikisi birden bitirilmesi söz konuysa o zaman bazı şeylerden fedakarlıkta bulunacaksın.
2: Biraz artık Sergio Giresi geri planda mı kaldı Fenerbahçe'de? Yani şu an sıcak olan isimler Savaş Orlu'nun edindiği istihbarat son vermiş olduğu bilgi şu şekilde. Fenerbahçe Oli Watkins ve Mason Greenwood'u aynı anda bitirebilir diyor Savaş Çorlu. Güvendiği bir kaynaktan gelen bilgiler ama tabii transfer konusunda her an her dakika durumlar değişkenlik gösterebilir. Fakat şu ana kadar Vedat Muriç, Amare Diouf ve Nathan Ake'yi Fenerbahçe resmi olarak kadrosuna katmıştı. Bu iki oyuncuyu da katarsa bu transfer dönemini şu ana kadar gayet verimli geçiren bir Fenerbahçe göreceğiz.
0: Yani psikolojik hafta üstünlük dediğimiz bir şey vardı ya, yıllardır Fenerbahçe ile Galatasaray arasında evet. böyle. Bu iki transferi aynı anda gerçekleştirirse Vedat Muriç ve Nathan Ake 4 transfer. O zaman psikolojik olarak bayağı bir rakiplerini farklı bir hale gelmiş olur.
2: Bak Hakan Bey demiş ki tabii şimdi kıyaslamalar başladı. Bu adı geçenlerin hiçbiri Osimhen'in sağ kolu etmez. Biraz daha üstlere çıksın demiş Fenerbahçe.
0: Ya şimdi Osimhen, biraz iddialı. Osimhen çok farklı ama bunu şimdi John Duran'la falan geçen sene kıyasladık.
2: Bu arada Greenwood da
0: net.
2: Çok.
0: Osimhen şu anda
2: hani
0: çok kaliteli
2: biraz
0: bir oyuncu.
2: Daha hani ayrı tutuyorum ama Greenwood gerçekten çok farklı i̇ddialı yeteneklere sahip.
0: Evet, Osimhen'in bu sezonki performansını biz 2 sene performansına göre konuşuyoruz. Bu sezonki evet. performansı gelecek, antrenmana katılacak, kampta lige başlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi maçları. Süreci bir göreceğiz. Takım halinde futbol bir takım oyunudur. Yani iddialı, ikisi birden Osimhen'i yakalayamaz demek çok iddialı.
2: Salim?
1: Yani bu biraz hava işi. Yani takımla oluşturduğunuz o performansınız, takımla birlikte uyum çok çok önemli. Victor Osimhen Galatasaray'a uyum sağladı. İki sezonda çok önemli işlere imza attı ve Victor Osimhen'in özelliği şu. Galatasaray Victor Osimhen'in bonservisini aldığında o dönemi düşünelim. Dünya piyasasındaki önemli santraforlar arasındaydı. Yani şu anda kıyaslama için erken diye düşünüyorum. Victor Osimhen çok çok kaliteli bir oyuncu. Fakat bir oyuncunun performansını takımdaşlık duygusu ve takımın performansı belirliyor. Şöyle ki sizin takımınız konum itibariyle ligi havlu atmışsa sizin performansınız ne kadar iyi olursa olsun gölgede kalabiliyorsunuz. Bu takım oyunuyla alakalı bir durum. Bir haber vermek istiyorum bence.
0: Fenerbahçe yeni bir bomba veriyormuş şimdi böyle. Bir forvet daha açıklıyormuş şimdi.
2: Sen artık bu gece bombayı bıraktın zaten.
1: Aynen.
2: Ama sen bu toplara çok girmezsin. Özellikle hani Fenerbahçe ile ilgili ikisi birden çok konulara
1: değil,
2: girmezsin.
1: İki bomba bıraktı bugün.
2: Evet. Yani bir değil iki tane bıraktı.
1: Kolatelamlar gibi. Direkt bak ben kahvanede sobanın içine bombayı attı ve gitti.
0: Ben Watkins transferini normal şartlarda bitti gözüyle bakarken hatta Max'in göre bir transfer için de olumsuz az önce bir ifade. Yani böyle bir uzun yalanlama olursa olmaz demiştim. Sonra o kadar.
2: Bak Mahir Bey de demiş ki psikolojik üstünlük her zaman son gün hep Galatasaray'a geçer demiş.
0: Mayıslara işaret ederek.
2: Mayıslar mı yoksa transferin son günleri mi acaba?
1: Transferin son gününde son dönemde Galatasaray
2: son Osimhen, Icardi hamleleri.
1: Icardi, Victor Osimhen.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var.
2: Savaş abi.
0: Ali Koç dönemi.
2: Galatasaray bu transfer döneminde yine son gün bir piyango kovalar mı?
0: Her zaman yakalayamazsınız bunu. Piyango kovalar
2: mı? Bekler mi yani?
0: Her zaman yakalayamazsınız. Ne alabilirsiniz mesela? Orta sahaya çok üst düzey bir oyuncu alabilirsiniz.
2: O nereye ihtiyacı yanına var? Merkez orta saha. İşte 10 numara. Belki şimdi kanat.
0: Değişen bir yönetim
2: kanat
0: var.
2: Kanat da eksik değil mi Galatasaray'da?
0: Değişen bir yönetim var. Değişen bir teknik direktör var. Değişen Fenerbahçe yönetimi var. 7 yıllık Ali Koç bir dönem işte Saadet'i saran. Dolayısıyla şu anda bu isimler hani işte limit deniliyordu, para yok deniliyordu, geçmiş çok borç bırakmıştı. Bu transferler yapılırsa hakikaten dengeler bozulur. Bu sefer Galatasaray'da beklenti çok yukarı çıkacak. Beklenti taraftar cami olarak. Bir şey sordun ben ortam...
2: Galatasaray'ın kanat ihtiyacı yok mu?
0: Var.
2: Lanka ayrıldı.
0: Var.
2: Evet yani neden hiç peki kanatla
0: hangi
2: ilgili bir...
0: Hangi bölgenin şu anda bak bir şey öğrendik. Geçen seneki... Galatasaray
2: arayış var mı kanat bölgesi için?
0: Geçen seneki Fenerbahçe ile bu seneki Fenerbahçe'ye kıyaslayamayız. Geçen seneki Beşiktaş ile bu seneki Beşiktaş'ı kıyaslayamayız. Geçen seneki Trabzon ile bu seneki Trabzonspor'u kıyaslayamayız. Geçen seneki Trabzonspor'un şu andaki Trabzonspor'un kadrosuna 4 takviye düşsek son 6 maçta Trabzonspor şampiyon olurdu. Fenerbahçe'nin bir santrafor olsaydı Galatasaray'ın kaybettiği puanları düşün. Galatasaray 4 senelik şampiyonluğu içinde hiçbir dönemde Galatasaray geçen sene kaybettiği puanları kaybetmedi. 102 puanlı şampiyonluğu yapan Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu geçen sene? Derbi kaybetmeyen Galatasaray geçen sene ilk kere derbi kazanamadı. Dolayısıyla burada eksik bölge olarak baktığınız zaman var. Stoper'de Abdülkerim Bardakçı bugün Bodrum'da tatilde bir resim paylaşmış. Birçok futbolcunun böyle kilolarıyla, performansıyla düşündüğümüz oyuncular
2: var. Ben gördüm gayet fit fotoğraf.
1: Bu arada doğru bir noktaya değindi. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Şöyle ki Galatasaray geçtiğimiz yıl şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasındaki en önemli etken rakibi Fenerbahçe'nin daha kötü olmasıydı.
0: Trabzonspor'u da koy. Son 7-8 attı da Trabzonspor'da Fenerbahçe'nin önüne geçti. Oradan sonra 5 maç kazanamadı.
1: Şöyle ki mesela biz Tedesco ile ilgili açıklamalarda bulunmuştuk. Tedesco ile ilgili kamuoyundaki hepimizin yorumu şu şekildeydi. Şampiyon olacak takımın teknik direktörü 20 puan kaybetmez dedik. Doğru mu? 20 puan kaybetmez.
2: Evet.
1: Benim yorumum bu şekildeydi. Gelinen noktada Galatasaray da çok puan kaybetti.
2: Tabii ki. Çok Galatasaray'ın fazla da fırsat. Fenerbahçe'nin eline geçti.
1: Altın tepsiyle fırsat Fenerbahçe'ye geçiyordu. Fenerbahçe yine altın tepsiyle direkt Galatasaray'a veriyordu. Yani burada Galatasaray tamam 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Önemli bir başarı. Okan Hoca için, Galatasaray camiası için önemli bir başarı. Ancak gelinen noktada Beşiktaş şu ana kadar kaç transfer yaptı?
2: 3.
1: 3. Trabzonspor'un
0: 3
2: yok. 2 resmi, 1 Salih.
1: Aynen. Salih'le de ıslak imzalar atıldı. Fenerbahçe teknik direktör sorunu çözüldü. Direkt sıcağı sıcağına Ake geldi. Trabzonspor kuralı da baz alarak çok çok önemli takviyeler yaptı bence. Direkt geçtiğimiz hafta içerisinde 4 ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Aral'la ilgili gelişmeler yaşanacak. Yani bu noktada transferler yapılırken ben bu sürecin uzadığını düşünüyorum.
0: Yani normal şartlarda 32 bak normal şartlarda şu anda öyle bir döneme geldik ki o Osimhen'den sonra Singo'dan sonra böyle yüksek rakamlı transferler artık çok çıta yukarıya çıktı. Nathan Ake'ye şu anda 32 yaşındaki bir oyuncuya 10 milyon euro verdiği zaman topu tutarlar diye

0: yaşındaki oyuncu 10 milyon euro verilir mi diye.
1: Ama artık normal abi.
0: Son birkaç senedir normal.
2: Hakan da Taşoğlu demiş ki Galatasaray çok eksiği var. En az 4-5 oyuncu alması lazım kesinlikle. Ben de sizlere katılıyorum. Kadrosu çok kaliteli ama eksik demiş. Şampiyonlar Ligi çok yıprattı. Neden? Çünkü son 16 turu yaptı ve eksik kadrosu vardı geçen sene. O yüzden bu sene kadroyu tamamlaması lazım diye eklemiş.
0: Bana göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üzerinden gidiyorsak Eren ve Jakobsen olduğu yerde bir sol bek de lazım bence. Tecrübeli olarak böyle iyi bir sol bek.
1: Bak sol bek lazım. Orta sahada mesela Galatasaray mesela İlkay Gündoğan'dan verim alınamadı. Bunun dışında stoper noktasında sıkıntılar yaşandı. Davinson Sanchez tamam anlatıyoruz. Önemli bir oyuncu. Komo'dan gelen tekliften bahsediyoruz. Dünya Kupası'ndaki performansından bahsediyoruz. Beni eleştirebilirler. Şampiyonlar Ligi'nde siz direkt lig aşamasındaysanız, lig aşamasında maçlar artık zorlaştı. Puan ortalamanızın 1.9 olması gerekiyor. Bu istatistik olarak belli. Doğru mu abi? Doğru. Galatasaray'ın bu noktada ciddi bir transfer yapması lazım. Bir önemli detay paylaşmak istiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldıktan sonraki sezonlarda sıkıntı yaşamış. 6 defa bu durum oluşmuş. 4'ünde lige havlu atılmış. Sadece 2 defa hedefe ulaşılmış. Geçtiğimiz dönem kontrol ettim. O da Lucescu ve Hamza Hoca dönemi zannedersem şampiyon olduğu dönem. Bu iki dönemde sıkıntı yaşamamış. Yani Galatasaray'ın burada bir de şunu yapması gerekiyor. Galatasaray, Savaş abi sen de uzun yıllardır takip ediyorsun Galatasaray'ı. Galatasaray'ın burada yapması gereken benim düşüncem, Galatasaray artık yavaş yavaş kadrodaki oyuncuları değiştirecek. Çünkü yaşları ilerliyor. Değişim zamanı. Bunu bir anda yapmayacak. Stoper pozisyonunda Abdülkerim Bardakçı çok önemli işlere imza atıyor. Sol stopere direkt Abdülkerim'le birlikte oynayacak. Abdülkerim'den sonra o formayı teslim alacak birini takviye yapacak.
0: Abdülkerim'den sonra değil. Abdülkerim'den daha iyisi. Sonrası dersek orada yine aynı sıkıntı olur.
2: Şimdi Davinson için Inter haberleri vardı ya. Tutto Mercato'nun iddiası vardı. Hatta konuşmuştuk. Evet. Davinson giderse mesela Galatasaray'ın planlaması nedir?
0: Yani orada konuşulan rakam şu anda pazarlık aşaması konuşulan rakam 30 milyon euronun altında olmaz.
2: Yani beklenti 25-30 bandı. Hadi diyelim ki bir talibi çıktı, getirdi önünüze 30 milyon euroyu koydu. Siz de kabul ettiniz. Davinson giderse Galatasaray ne yapmayı planlıyor?
0: %100 bir transfer yapması lazım.
2: Kim mesela var mı? Van Dijk mi sadece?
0: Kimmice, Van Dijk isimleri gündemde. Başkanın orada mesela şu anda Ake transferi çok önemli bir transfer baktığın zaman yani. Skriniar'la beraber orada oynayacak. Fenerbahçe'nin senelerdir stoper ve hücum hattını güçlendiremediğini ve şampiyonluğu bu yüzden kaybettiğini söylüyor. Ya santraforu tam yapamadı ya stoper hattını tam bulamadı. 8-9 senede bir Kim Mijie buldu. Onu da sonra iyi bir bonservis gelince oyuncu gitmek isteyince gönderdi. Burada bu isimlerin dışında birisi orayı kurtarır mı bilmiyorum. Yani eğer Van Dijk olursa muazzam bir transfer olur. Kim Mijie olursa hem Avrupa'da hem ligimizi biliyor. Hem Bayern Münih'te iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi Avrupa tecrübesi olan bu oyuncu. Giderseden sonrasını yönetim çok iyi planlaması lazım. Gittiği anda yerine hemen koyması lazım. Yerine mesela, koyamıyorsan yaya kalırsın. Nasıl?
1: Yurt dışında bir nasıl? Var. Yurt dışında nasıl? Furkan Yıldız gitti değil mi? Direkt Furkan Yıldız giderken Furkan Yıldız'la ilgili satışı yapıldı diyelim Furkan Yıldız'ın. Herhangi bir takıma gitti. Veda açıklaması yapılıyor. Veda açıklaması yapıldıktan sonra çat bir haber. Savaş Çorlu'yla anlaşıldı. Neden? Planlama var. Mesela burada ben şuna da karşıyım. Davinson Sanchez ile ilgili konuştuğumuz için söylüyorum. 30 milyon euroya gitti. Onun yerini doldurmak için 60 milyon euro harcamamalısın. Sasha Boy çok önemli bir satıştı. Sasha Boy gittikten sonra Galatasaray o pozisyon için, sağ bek pozisyonu için aldığı paranın İki katı para harcadı. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Doğru.
1: Yani burada Galatasaray'ın tamam 4 yıl üst üste önemli şampiyonluk, önemli başarı ama her yayında söylüyorum futbolda dün yoktur bugün vardır. Dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir arkadaşımla konuştum. Taraftar gerçekten yani bu Türkiye'deki Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Beşiktaş

0: Beşiktaş taraftarlar üzerine düşeni yapıyor. Konuştum. Ne yapıyorsun dedim. 80.000 TL'ye kombinemi yeniledim abi dedi. Bak maddi anlamda bir fedakarlık yapıyor. Zamanını ayırıyor. Yani taraftarlık da artık zor bir iş. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Yani bundan dolayı net bir şekilde
1: taraftar artık, her zaman fedakarlık yapıyor. Taraftar evet, forma diyorsun. 3 senedir birbirine benzer formaları çıkarmışsın. Siyah forma 2 sene aynı forma. Beyaz forma 3. sene aynı forma. Taraftar kombine de alıyor. %100 de zamdan sağlıyor. Niye güldün demin sen orada bir şey söylerken kaçırdın. Dün dünde kaldı.
0: Cancağızım bugün yeni şeyler söylemek Salim lazım abi futbolda.
2: Çok pardon ben sorulara
1: kaldım.
2: Burada
1: öyle söylerken acaba yine unuttu mu dedim bak. Dün dünde kaldı dedi. Cancağızım bugün yeni söylemek lazım.
0: Yok abi ben direkt sözleri unutmam ya öyle.
1: Hayır biraz durakladı zaten, böyle vurgu yaptı.
0: Zaten
1: orada
0: beni biliyorsun. Ben mesela direkt bilmiyorsam da bak kardeşim dedim.
1: Yazarsın
0: direkt
1: o zaman.
0: Yazma değil ya şimdi, direkt Furkan'a abi, sordum mesela.
1: Olacak. B planınız C planınız.
2: Davinson'un yerine adam bulmak zor. Futbol artık atletizme kaymaya başladı ve bu kadar atletik bir stoperi nereden kaça alırsın demiş Murat.
1: Davinson ne kadar eleştiren varsa ben hepsinin karşısında dururum. Bir sezonda 2-3 tane mutlaka hata yapacaktır. Davinson'la yaptığım röportajda şahane şeyler söylemiş. Çok özgüvenli bir oyuncu.
0: Davinson'u gönderiyorsan özgüveni yüksek olduğu için işte bazen halk arasındaki tabirle saha içerisinde lakayt hareketler yapıyor.
1: Bir kere yaparım diyor. İkinci yapmam. Ama ikinci de hata yapmam.
0: Bu da
1: diyor.
0: Niye oluyor? Özgüven denemekten yüksekliğinden korkmuyor. Oluyor.
1: Antrenmanda deniyorum, maçta deniyorum. Ama özgüven yüksekliği. Deneyeceksin abi. Deneyeceksin. Hata yapacaksın. Ne olursa olsun ben onu denediğim için Sanchez oldum.
0: Aynen.
1: Evet. Güvendiğine güveniyor. Evet Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. Yapmaya devam edecek. Kolombiya milli takımında da şu anda yol izliyor. Orada da çok iyi bir şekilde mücadele gösteriyor. Galatasaray 28-30 milyon liraya sattığın zaman aynı gün yerine koyuyor. Ben mesela arabam var değil mi Furkan? Benim çok prensipli adamımdır. Benim böyle bazı net şeyim vardır. Arabamı satacağım değil mi? Aynı gün aynı yerde ya da farklı yerde galeri belki aynı olmaz. Aynı gün gidip o satış yaparken öbürünü almazsam ben yapmam. Çünkü bir saat sonra ne olacağı belli değil. Eğer bu arabaya sonra binersin 3 gün 5 gün 10 gün otobüse binmekten metrobüse binmekten
0: sağlamcı adam. O,
1: hiçbir şekilde şey yapmam. Gocunmam binerim ama
2: risk sevmiyorsun.
1: Risk almayı da seviyorum. Ama o bir risk değil. O planlı. Plansızlık değil. Arabamı satıyorsam müşteriyi bulurum. Derim ki bana bir hafta süre ver. Ben bir hafta içinde kendi arabamı aynı notere gidip satışı da orada yaparım gerekse yani. Ama evet, ben bir iki gün sonra dediğin zaman yok çünkü yarın ne olacak? Sen Sanchez'i satıyorsan yerine bulman lazım. Sattığın anda hemen o alımı da yapman
0: peki
1: lazım.
0: Peki kötü bir tecrüben oldu mu? Bu seni bu konuda sağlamcılığa iten ne oldu?
1: Hiç olmamıştır diyebilirim. Yani böyle şunu aldım da böyle bir zarar ettim başıma bir şey geldi dersem yalan konuşmuş olurum.
2: Benim İşte bu sağlamcılığın diyorum yüzünden hiç böyle bir tecrüben olmamış.
1: Yani biraz sistemliyimdir, biraz prensipliyimdir. Evde yemek yesem bulaşımı kendim yıkarım böyle mesela. Onu bir tane lavabonun içine bırakmam abi.
2: Yengeye selam.
1: Salata yapıyorsam da oradaki böyle şeyleri ya sistem başka bir şey. Ha mutlaka bizim de hatamız vardır. Ben mesela eşofmanım bir çıkardım yatağın üzerinde kalsa akşam geldiğinde orada utanırım niye burada kalmış diye. Vardır dağınıklarımız ama araba ev, bak ev hiç alım satım mesela yapmadım. Hayatımda bir iki defa evim oldu, yer değiştiriyoruz zaman zaman. Orada da aynı şekilde. Eğer o evi sattın, ben şu parayı bankaya atayım, ne falan yok. Sağlamcı olacaksın abi. Galatasaray evet kulübü, Fenerbahçe kulübü, bir oyuncuyu satıyorsa yerine koymalı. Koyamıyorsan o zaman eleştirilirsin.
2: Şimdi sistem plan program demişken Trabzonspor Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Evet. 4 yıllık bir anlaşma sağladığı haberleri var Trabzonspor'un oyuncuyla. 24 yaşında Aral. Son kulübü Midtjylland Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi. Aral'ın geçen sezon performansı Midtjylland'de 12 gol 21 asist katkısı var. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Rakamlarsa 15 milyon euro bonservis.
1: Transferin gözde oyuncularından bir tanesiydi. Evet. O da Can Uzun gibi milli maçlarımızda çok fazla forma şansı bulamadı. İki oyuncu da çünkü transfer döneminde eğer biz kupada söylerken de böyle dilim varmıyor hala. Çok erken veda etmemiş olsaydık, bugün buralarda olmuş olsaydık iki oyuncuyu daha fazla izleyebilirdik. Bence Trabzonspor çok iyi bir transfer yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Dolu düzgün geliyor. Yani bu senelik gerçekten de çok çekişmeli. Çok korakor.
2: Değil mi? Dört takımın da böyle net, güçlü bir
1: dört takımın aynı
2: var
1: anda
2: şu an. Şimdi plan program olarak.
1: Atanlarına tutanlarına baksan yetecek şu andaki pozisyonda. İsmi konuşulanlarla, adı konuşulanlarla bittiği zaman. Beşiktaş'ta da

0: Fenerbahçe dedi. Şu anda Osimhen'in yedeği yok ama olacaktır mutlaka.
1: Daha Galatasaray devreye girmedi transferde.
0: Daha say düğmeye basmadı diyelim. Yani. Biraz geç kaldı gerçi ama. Geç kaldı derken siz onları bize bu şekilde geç kaldı dedirtiyorsunuz. Sayın Başkan, Sayın Yönetim. Mesela Abdullah Kavukçu hiç ortalarda yok. Yeni yönetim, yani güven tazelemiş bir yönetim. İsimlerde yeni değişiklikler oldu. Gidenler oldu, gelenler oldu. Şampiyonluk kutlamalarında hep transferlerden bahsediyor. Gelen yapılacak deniliyor. O yüzden ben mutlaka Galatasaray'da yapacaktır. Fırsat transferi sözüne Fenerbahçe'nin bu kadar yapmaya çalıştığı ve yaptığı yerde. Çünkü önümüzdeki haftalar çok daha başka şeyler söyleyeceğiz. Eğer bu iki transfer olursa yani bambaşka bir Fenerbahçe olacak. Stoperin tamam, santroforun tamam. Diğer bölgelerde zaten belki bir sol bek olabilir. Trabzonspor dolu dizgin. Beşiktaş'ın beklentisi zaten en az 4-5 transfer daha yapacak olması. Atanlarına tutanlara bakalım. Beşiktaş henüz daha kaleci transferini yapmadı ama büyük ihtimalle öyle yapacak. Dolayısıyla atan ve tutanlara baktığın zaman bu sene geçen seneki gibi olmayacak. Yani Galatasaray, Fenerbahçe son maça kadar değil, 4 takımın kıyasaya mücadele verdiği. Hatta 5. takımı da koyuyorum. 5. takım da Başakşehir. Geçen senenin üzerine koyan, sessiz ve derinden gelen transferleri yapmaya devam eden, belki önümüzdeki günlerde daha farklı isimler de göreceğiz. Nuri Hoca'yla sezon başı olmadığı için bu sene sezon başını kampını da görecek. Ben Başakşehir'i şampiyonluk için belki iddialı değil ama o şampiyonluk yarışının içinde 5 takımın arasında zaman zaman gitkenini göreceğiz. Yani zevkli bir lig izleyeceğiz.
1: Bu arada Ruslan Malinovski ve Noah Saviola da bugün Trabzon'a geldiler. Evet. 2-3 saat önce hatta açıklamalarda bulundu. Hem Malinovski hem de Saviola spor ekranlarında da izlemiştik bu açıklamaları. 9 takviye şu ana kadar Trabzonspor yaptı. 10'uncusu yolda Aral. Onunla beraber 10 oluyor. En son 10 evet. Anayı resmi olarak açıkladı Trabzonspor. Evet. Yani 9 resmi artı 1 şu an yolda.
0: 10 artı 1 daha koyalım. 11 de yolda diyebiliriz. Yani.
1: Hangi isim?
0: Mithat Bala.
1: Sağ bek.
0: Yani bak
1: Çaykur'da
0: o transfer de önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Trabzonspor'un hocanın orada çünkü Pinay'a yedek olarak ikinci sağ bek yok. Rize'de forma giyiyor. Başarılı da bir oyuncu. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Trabzonspor'un o Aral'dan sonraki transfer olabilir. Duydun mu sen?
2: Ya Mithat Bala konusunda abi. Mithat Bala ile ilgili ilgiler oluyor oyuncuya. Fakat Rize Spor'a şu an için giden, ben Cuma günü Rize Spor basın sözcüsü Hasan Bey ile konuşmuştum.
1: Hasan Yavuz Bakır'la.
2: Hasan Bey resmi teklif olmadığını vurguladı ama Mithat Bala gelişimini takip ettiğim, beğendiğim bir oyuncu. Zannediyorum ki Sakaryalı kendisi. Doğru mu?
1: 30 saniye.
2: Sakaryalı.
0: Hafta içinde biz karşılaştık.
2: Pazar Spor'da iyi bir performans gösterdi. Rize Spor'a gitti. Şöyle ki transfer yapması beni şaşırtmaz. Bu arada Nis'in de Buşari'ye bir ilgisi var.
1: Dönüşte istersen. Trabzonspor'la ilgili transfer bilgileri, istihbaratları var konuklarımızın ama reklam vaktimiz gelmiş.
2: Fenerbahçe ile ilgili de var.
1: Peki kısa bir ara ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a dair son bilgileri Savaş Zorlu ve Salim Anal paylaşacak. Reklamların ardından yeniden birlikte olacağız.

0: Spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz artık. Konuklarımız Salim Banav ve Savaş Çorlu. Trabzonspor'a dair Salim bir bilgin olduğundan bahsediyordun. Ve Fenerbahçe'ye dair de yine bazı bilgiler paylaşacağını söylemiştin araya giderken.
2: Yani öncelikle Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Transfer politikalarını çok çok beğeniyorum. Gelinen noktada oyunculara teklifler de var. Yapılan transferler çok çok önemli ama bu yapılan transferlerin belli bir planlama dahilinde yapılması daha da güzel oluyor, daha da önemli oluyor. Gelinen noktada Trabzonspor'dan hemen hemen her yabancı oyuncuya tekliflerin olduğundan bahsediyoruz. Buşari'ye Nice takımının bir ilgisi var. Fransız Lig 1 ekibi Nice Buşari ile ilgileniyor. Bunun dışında Chubuke Vivu ile ilgilenen takım Fulham'dı. Fulham'ın ciddi bir ilgisi vardı. Kontrol ettiğimde Trabzonspor'la ilgili şunu ifade edebilirim. Trabzonspor önemli yolda, Aral transferinin de bu hafta içerisinde açıklanmasını bekliyorum. Kontrol ettiğimde Fenerbahçe ile ilgili bilgi şu. Sen ifade ettin zaten abi. Greenwood konusu ve Aston Villa'dan Watkins konusu var. Watkins ile ilgili bendeki bilgi şu. Bu transfer kiralık zorunlu satın alma şartıyla gerçekleşebilir. Bunu da ifade edelim.
1: Kiralık bir transfer olarak fakat anlaşmada şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi olabilir.
2: Gerçekleşebilir.
1: Opsiyon değil de şarta bağlı.
2: Evet, zorunlu diyelim. Satın alma şartıyla evet, gerçekleşebilir.
1: Opsiyon başka bir.
2: Evet.
1: Anlamı oluyor.
2: Daha doğru bir tanım. Çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte Riyad Mahrez menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerilmiş. Şu anda sadece bir öneri. Bununla birlikte bu direkt Llorente, Beşiktaş'la da ismi gündeme geldi.
1: Evet, Armand Llorente.
2: Yani bu oyuncu hemen hemen Türkiye'deki her takıma öneriliyor. Şampiyonluğu kovalayan. Bunu da söyleyebilirim.
1: Yani bir gün gelecek buraya ama kime gelecek merak ediyorum. Yani yaklaşık yani, bir herhalde 3 yıldır falan.
2: 3 yıldır
1: böyle sürekli her transfer döneminde ben Armand Llorente'yi görüyorum ve bu oyuncu Sassuolo'da oynuyor ve nedense ne hikmetse
2: devamlı.
1: Sezon devam ederken de şöyle çok aman aman performansıyla falan da gündeme gelmiyor ama evet. Her transfer döneminde bir yani bazen Beşiktaş'ın, bazen Galatasaray'ın, bazen Fenerbahçe'nin, hatta bazen Trabzonspor'un hep bir Llorente gündemi oldu. Çok yani, enteresan geliyor.
2: Llorente ile ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın bir teması söz konusuydu. Beşiktaş'la ismi anıldı. Bu sezon Beşiktaş'ın gündemine geldi. Kulübü de çok ciddi bir bonservis miktarı talep ediyor. Yani bu şimdi, noktada devamlı gündeme geliyor.
3: Watkins için dünkü yayınımda, bugünkü yayınımda çok net kullanmıştım ifadeyi. Sen de biraz detay verdin. Eğer dediğin gibi ise bu transferle Fenerbahçe'nin tecrübe yöneticilerinden Cihan Kamar'ın ilgilendiğini biliyorum ve bizzat transferi
1: Llorente'yle.
3: Yok. Watkins'le.
1: Pardon, Watkins'le.
3: Oli Watkins transferiyle Cihan Kamer'in bizzat.
1: Cihan Kamer ilgilen, futboldan sorumlu isim şu anda.
3: Doğru, tecrübeli de bir isim. Daha önce Azbe'yle beraber çalışmış da bir isim. Önemli evet. Bir iş adamı. Bu transferle bizzat ilgilendiği. Detayları bilmiyordum. Kiralık olma ihtimali demek ki yüksek. Artık hayırlı olsun demeye ya da bu hafta içinde, dün de ifade ettim, bu hafta içinde bununla ilgili çok önemli açıklama gelebilir. Mason Greenwood için de az önceki yayında dilimde söylemiştim. Bu da bir anda devreye girdi diye. Onunla ilgili de çok sıkı çalışma devam ediyormuş. Orada da 45+2 dem bahsediliyor.
1: Rakam.
3: Hani dedik ya Roma 50 veriyor diye. Hakikaten de Fenerbahçe'nin bir aydır gündeminde olan bir oyuncuydu.
2: Evet.
3: Böyle bir hücum hattı olursa Fenerbahçe'de çok önemli bir durum almış olabilir. Sürpriz bir isim daha geldi. Bugün Galatasaraylılar benden hep transfer haberi bekliyor ama kimdir Fenerbahçe'nin abi ilgilendiği.
1: Evet, Fenerbahçe'ye dair günün bomba yani, haberleri Savaş Çorlu'dan geldi.
2: Evet.
3: Golcüler konusunda tamamım, itirazım yok ama şimdi diğer bir isimse Fenerbahçe'nin uzun zamandır geçen sene de gündemine gelen bir dünya yıldızı daha orta sahaya Rashford içinde girişimleri bayağı bir sürüyormuş ama zor bir transfer. Orada çok daha
1: yine bir İngiliz.
3: Evet, yani baktığın zaman
1: ya İngiltere bayağı çıkarması gibi.
3: Olursa muazzam olur yalnız ha baktığın zaman.
1: Yani

0: dedik. Bu hafta içindeydi, geçtiğimiz hafta içinde Sakarya Erdoğan'da belediyesinin yaz spor okullarının açılışındaydık. Mithat Pala da oradaydı. Muazzam bir açılıştı. Gençler, çocuklar böyle, ailelerin yaz spor okuluna kaydettirdiği Erdoğan Belediyesi Başkanı Osman Çelik'in organizasyonunda muazzam. Yani yüzme, futbol, tenis, basketbol, aklıma bile yok, judo, karate. Yani gençlerin o yaz futbol okuluna belediyenin katmış olduğu muazzam bir şey vardı. Mithat Pala'da da orada çok büyük ilgi vardı. Bize de az spor olarak da çok büyük ilgi vardı. Selamları var.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Orada yani Hakan Arıkan müdürüm, sosyal işler müdürü, hepsine selam olsun. Mithat Pala da orada ne oldu dediğim zaman bekliyorum abi, İnşallah hayırlısı olur dedi ama Trabzon sanki böyle o Trabzon'u de bitirme noktasına geldi gibi görüyorum.
1: Peki.
2: Bir de Trabzonspor'un şu an yapmış olduğu transferler, bilmem katılır mısınız? Gelecek yıl herhangi bir değişim olmazsa bu kural 8 artı 6 olacak. Trabzonspor'un şu anki planlaması, özellikle de yerli oyuncular noktasında yapmış olduğu transferler, Trabzonspor sadece bu yılı değil, gelecek yılı da düşünüyor, gelecek yılı da inşa ediyor. Tebrik ediyorum.
1: Evet, Trabzonspor'da şu ana kadar bu transfer dönemine damga vuran takım oldu. 9 evet. resmi transfere imza attı Bordo Maviler ve Aral Şimşir'le de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 4 yıllık bir sözleşme olacak. 15 milyon euro bonservis konuşuluyor. Bu transferin de artık kısa bir süre içerisinde resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin gündemi bu şekildeydi. Şimdilik bir virgül koyacağız kulüplerin gündemine ve biraz Dünya Kupası'nı konuşalım istiyorum. Norveç Brezilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Nefes kesen bir mücadele oldu. Durum 0-0 iken Brezilya ilk yarıda bir penaltı kaçırdı. Bruno Guimarães yararlanamadı penaltıdan ve devamında ise Haaland attığı 2 golle sahneye çıktı. Uzatma dakikalarında Neymar penaltıdan farkı bire indirse de yeterli olmadı ve Norveç Brezilya'yı turnuvanın dışına itti. Haaland gol sayısını 7 yaptı. Gol krallığı yarışı, ben çok yani yakın geçmişte böyle bir turnuva hatırlamıyorum. Bu kadar çok yıldız oyuncunun öne çıktığı bir Dünya Kupası, bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz ama yani Messi 7 gol, Mbappe dün 7 gol yaptı yine ve bugün de Haaland 7'ye ulaştı. Harry Kane 5 golde İngiltere'de. Evet. Yıldızlar damga vurmaya devam ediyor ve Ancelotti'nin Brezilyası Dünya Kupası'na veda etti.
0: Kupanın herhalde en büyük sürprizlerinden bir tanesi bu akşam oldu. Yani çünkü çok sürprize yakın şeyler gördük.
1: Norveç'i çok bu arada yani
0: Norveç'i tebrik ediyorum.
1: Çok da sürpriz şöyle değil. Çünkü Brezilya zaten çok yani tarihinin belki de en zayıf kadrolarından biriyle geldi. Hep konuşuluyor işte, hep şu örnek veriliyor. Hiç Brezilya'nın teknik direktörünün kadrodan bu kadar daha ön planda olduğu bir dönem hatırlıyor musunuz diye konuşuluyor. Gerçekten yok. Yani Ancelotti üzerinden okunan bir Dünya Kupası oldu hep Brezilya'da. Ama Norveç'in de gerçekten iyi bir kadrosu olduğunu da unutmamak
0: Şimdi
1: lazım.
0: Şimdi tabii ki biz neden buralara kadar gelemedik üzüntüsünü hep yaşayacağız.
1: Maalesef.
0: Bir şey değiştirmiyor. Şunu söyledik. Çok usta ayaklarımız var. Çok fazla yıldız oyuncumuz var. Çok fazla hücum oyuncumuz var. Biz burada en az bir çeyrek final görürüz dedik. Olmadı. Ama şimdi gol krallığı sıraması saydın. Portekiz'i Ronaldo, Arjantin'i Messi, işte Norveç'i Haaland, İngiltere'i Harry Kane. Hep böyle takımları sırtlayan bir nokta usta ayakları var.
1: Doğru.
0: Bizde de çok fazla vardı ama hiçbirisi ön plana çıkmadı. Gol krallığı yarışı çok keyifli. İki golü de göremedim ama arkadaşlarım yazıyor. İki tane harika gol atmış.
1: Ben ikinci golü gördüm reklam arasındaydı.
0: Birincisi de çok güzelmiş, ikincisi de çok güzelmiş. Tebrik ediyorum ama bu turnuva bundan sonra daha da büyük bir heyecan alacak diye. Başlangıçta acaba böyle sönük mü olacak dedik. Fakat
1: yok, bu arada hakkını verelim. Güzel bir turnuva oluyor.
0: Her şeyiyle.
1: Evet. Yani bizim için iyi geçmedi. Hayal kırıklığı oldu ama geneline bakacak olursak keyifli bir turnuva oluyor.
0: Bu turnuvayı keyifli kıran biraz da kuralların yeni kuralların yeni olmasında %100 katkı var. Keşke bunlar bizim ligimize de olmuş olsa, ki önümüzdeki yıllarda muhtemelen olacak
1: gibi,
0: uygulanacak gibi gözüküyor. Özellikle bazı maçlarda biliyorsunuz hani hakemle konuşan, elini kapatıp işte o kötü söz kullanan, ikili mücadeleler yeri, çünkü yatıyorsun kalkmıyorsun ama burada bambaşka bir sistemle girildi. Bu kupayı güzelleştiren hakem hatası hiç olmadı. Çok güzel hakem yönetimleri var diyorlar ama bunun başlıca sebebi bu kuralların olması. Bu kurallar futbolcuların, hani o sahtekarlık yapan bazı futbolcular var böyle, kendini atan, ikili mücadelelerde olsun, oyunu soğutma anlamında olsun, kalecinin topla işte tutması olsun.

0: ne aklınıza geliyorsa bu turnuva bu kurallarla güzelleşti. Herhalde bundan sonraki maçlar çok daha farklı olacaktır. Yani baktığınız zaman Salim, bu akşam bunu net bir şekilde gördük.
1: Salim yani, sende nasıl bir dünya kupası oluyor?
2: Bence güzel bir dünya kupası oluyor.
1: Orada ilk çeyrek final eşleşmesi Fas-Fransa oldu. Çok güzel bir eşleşme yine.
2: Evet.
1: Brezilya'yı eledi Norveç. Ya Meksika ya İngiltere olacak rakipleri.
0: İngiltere olur gibi.
1: Çok belli olmaz.
0: Orada yani da ben, orada da yine göreceğiz. Yine Harry Kane yani çıkıyor.
1: Yüzde,
0: yine Harry Kane çıkıyor bir şekilde.
1: %100 İngiltere diyemiyorum. Sonuçta ev sahibi.
2: Yani şunu söyleyebilirim.
1: Buyur.
2: Dünya Kupası ile ilgili güzel maçlar oluyor. Bizim için tek sıkıntı yani şöyle ki, Dünya Kupası maçlarını takip ederken farklı mevsimde olduğu için Amerika, bundan dolayı özellikle de saat noktasında sıkıntı yaşıyoruz ama keyifli maçlar var. Oyun gücü yüksek olan takımlar, teknik direktör takımları ön plana çıkıyor ve önemli işlere imza atıyorlar, sürpriz sonuçlara imza atıyorlar.
1: Arkadaşlardan rica edeyim, KJ'de hata var, onu düzeltebilirsek eğer bir dikkatli bakalım. Buyur Salim.
2: Yani bu noktada Norveç'te bugün kazandı. Norveç'te önemli santraforlar var. Erik Haaland çok çok önemli bir isim. Kadrosunu kontrol ettiğimizde önemli oyuncular var. İddialı bir söylem olacak ama önceki gün abimle de konuşmuştum. O da tüm maçları izliyor. Norveç takımıyla ilgili bana şunu söylemişti. Norveç 2018'in Hırvatistan olabilir demişti. Hatırlarsın.
1: Evet.
2: 2018 yılında Hırvatistan Şampiyonlar Ligi'nde Dünya Kupası'nda finale kalmıştı. Rakip Fransa'ydı. Fransa'ya 4-2 kaybetmişlerdi. Fakat finale yükselmeleri o dönem için sürpriz bir sonuçtu. Kadrosunu düşündüğümüzde. Ben Norveç'ten de aynı etkiyi bekliyorum. Norveç'le birlikte grup aşamasında sürpriz sonuçlar elde edildi. Eleme turlarında sürpriz sonuçlar elde edildi. Bu noktada da mücadele gücü yüksek olan takımlar, turnuva takımları daha doğrusu, başarıya ulaşıyor. Güzel maçlar oluyor. Yani özellikle de hücum noktasında Fransa'nın oynadığı futbolu seviyorum. Her ne kadar dün zorlansalar da ilk yarıda. Golcü noktasında da aynı görüşteyim. Dünya kupalarında her dönem bir golcü direkt olayı force ederdi. Hatırlarsın bir dönem Klose direkt çat.
1: Çok uzun yıllar zaten rekor Klose'deydi. Evet. Bu Dünya Kupası'nda birçok oyuncu onun rekorunu kırdı.
2: Evet.
1: Mbappe de kırdı. Messi
2: Mbappe
1: zaten.
2: Mbappe de kırdı.
0: Mbappe'yi saymayı unuttum. Bak mesela birçok golcüyü saydım. En önemli isim saymadık. Ama Norveç'in sen o kadar iddialı olması, onlar son maçta şimdi baktım kimi eleyip gelmişlerdi, yenip gelmişlerdi. Kosova'yı 3-0 yenmişlerdi. O da Haaland hat-trick yapmıştı mesela.
1: Ama grupta puan kaybı yaşamadı Norveç
2: grupta
1: elemelerde.
2: Grupta puan kaybı yaşamadı. Onunla
1: yani
2: birlikte
1: çok iyi bir eleme grubu geçirdiler. Burada Fransa ile aynı gruptalardı. Fransa'ya mağlup oldular Dünya Kupası'nda, grup aşamasında. Ama yani kağıt üstünde şöyle, Brezilya'nın tabii ki geçmişte çok büyük başarıları var ama mevcut güncel kadrolara bakacak olursak Norveç'in daha iyi bir kadrosu var Brezilya'da.
2: Evet.
1: Bu da artık işin gerçeği.
2: Brezilya'nın son kazandığı turnuva 2002. 2002 yılında kazandılar. Yani Brezilya takımı ile ilgili de temel problemler şu. Sık teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Ancelotti geldi. Onun öncesinde hem Brezilyalı futbol
1: bakalım devam edecek mi? Ancelotti.
2: Yani erken bir veda oldu. Fakat yani Brezilya'da da işler iyi gitmiyor.
1: Oyuncu çıkaramıyorlar.
2: Oyuncu çıkaramıyor.
0: Tabii eskisi gibi, eskiden futbolcu makinesiydi ya baktığın zaman.
2: Ya burada
0: bir de
2: ama
0: bu turnuvada
2: özür diliyorum Savaş abi. Bir de şu var mesela, az önce de ifade ettim. Oyun gücü yüksek takımlar diyoruz. Brezilya'yı düşündüğümüzde, Brezilya'nın yani direkt futbol anlayışını düşündüğümüzde Brezilya denince aklına ne geliyor? Samba. Direkt yetenek. Yere yatır, çalım at, direkt kanat organizasyonları sağdan soldan girsin, çalım atsın, iyi bir golcü. Ama artık dünya futbolunda tamam yetenek önemli. Yetenekle birlikte oyun gücü güçlü derken bunu kastediyorum. Yani bu tesadüf değil. Yeşil Burun'un iyi işler imza, iyi
1: bak,
2: işleri
1: Yeşil
2: imza
1: Burun demişken bir görüntü var. Onu izleyelim.
2: Tabii ki.

0: Dünya Kupası'nda son 32 turunda veda etti Yeşilburnu Adaları. Evet. Arjantin'e 3-2 mağlup oldular. Ülkeye döndü takım ve havalimanında müthiş bir coşkuyla karşılandılar. Aslında biraz hep 2002'deki o başarıdan sonra dinliyoruz. Yani o dönemki isimler hep anlatıyorlar. İşte havalimanındaki karşılama, eski Atatürk Havalimanı Yeşilköy'deki. Evet. Ve işte F-16'ların yolculuk esnasındaki eşlik etmeleri vesaire derken, bugün bu görüntü izleyince aklıma biraz 2002 geldi. Görüntü ekranlara getirebiliriz arkadaşlardan, rica edeyim.
1: 2002'de o karşılamaların
0: Yeşilburnu Adaları'nın ülkede döndükten sonraki karşılama görüntüleri. Yani zor bir gruptan çıktılar. C grubundaydı Yeşilburnu Adaları. İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan vardı bu grupta. 3 beraberlik alarak ikinci oldular. O grupta 32 turunda da bu arada Arjantin'e inanılmaz bir direnç gösterdiler.
2: Evet.
0: Yani normal süre 1-1 bitti. Uzatmalarda 2-1 yaptı Arjantin. 2-2 buldu Yeşilburnu Adaları ve 111'de yedikleri golle 3-2 mağlup oldular.
1: Şimdi madem ki oraya geçtim, bu karşılama tabii ki hak edilmiş bir karşılama. 2002'deki karşılamada o dönem Atatürk Havalimanı'nda, Taksim'deki kutlamalarda Tarkan Kozen'in de otobüsü takip eden bir kişi olarak söyleyeyim, yani muazzam bir coşkuydu. Fazlasıyla hak edilmiş bir zaferdi. Burada da Yeşilburnu Adaları'nın bu şekilde bir karşılama yapması normal, çünkü yani bunlara baktığın zaman nüfusu herhalde bizim Yalova kadar falandır yani.
0: Ada ülkesi.
1: Yalova kadar falandır yani.
0: Ya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na gittiler.
1: Trabzonspor'un yeni aldığı oyuncunun o şahane
0: golü. Müthiş bir gol attı. Turnuvanın belki de şu ana kadarki en güzel gollerinden birisini attı.
1: En güzel 3-4 golden bir tanesi olabilir. Arjantin'in durumu son Avrupa'da kaldığı kupadan sonraki bugün geldiği noktada baktığın zaman eski o futbolu önemli. Sonuçta Messi'nin ayağına bakıyor.
0: Tabii.
1: Az önce ifade ettim. İspanya mesela, evet, benim favorilerimden bir tanesi de o da. Bu Dünya Kupası'nda kompakt futbol oynayıp bir tek Mbappé'nin ayağına bakmayan bir takım oyunu olarak baktın mı? Fransa. Yani
0: kadro kalitesi
1: olarak da, oyun zaten olarak da. Diğer taraftan baktığımız zaman hep böyle İngiltere Harry Kane diyoruz. Portekiz'e işte Ronaldo diyoruz. Messi diyoruz. Ama Mbappé dediğimiz zaman etrafı dolu bir takımdan bahsediyoruz. Yani daha kompakt. Hala favorim o. Başlarken de söylemiştim. Ama Arjantin'in geçen maçtaki Yeşilburnu Adaları maçında son anda kazanması o favorimde biraz böyle beni tedirgin etmeye başladı.
0: Onlar
1: yani
0: da bence biraz o maçla birlikte bir tedirgin oldular. Yani çok zorlandılar çünkü.
1: Tabii. Yani orada da mesela Messi nereye kadar takımı sırtlayabilecek? Tabii. Bir yerde sıkışabilir. Burada olduğu gibi, son maçta olduğu gibi. İspanya beklediğim bazı isimler çok böyle üst düzey oyunu sergileyemedi, ön plana çıkamadı. Kalan maçlarda her şey olabilir.
0: İspanya'yı da bu arada Portekiz eşleşmesi bekliyor 16 turunda. Zor bir eşleşme.
2: Bu arada Arjantin, Messi'ye büyük saygı duyuyorum ama direkt biraz bu noktada da kontrol ettiğimizde, yani grubunda Cezayir vardı, Avusturya vardı, Ürdün vardı. Bence kolay bir gruptu zorluk açısından. Turda Yeşilburnu Adası rakibi oldu. Şu anda da Mısır'la karşılaşacak. Bu noktada biraz bu dünya kupalarında tur avantajı dediğimiz ve tur avantajıyla birlikte orada kura şansı ve sürpriz yapan takımların fazla olması bence bir avantaj olabiliyor. Biraz avantajlı gibi. Aynı fikirdeyim. Messi resital yapıyor. Yani yıllar geçtikçe Messi üzerine koyuyor. Onu izlemek çok keyifli. Bence dünyada çok çok önemli futbolcular geldi, oynadılar. Yetenek anlamında, saf yetenek anlamında gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Yetenek anlamında bunu söylüyorum. Muazzam bir yetenek. Fakat takım gücüne baktığımızda Fransa bir adım daha öne çıkıyor gibi.
1: Bir değil, birkaç adım. Şimdi mesela
0: yani her mevkisi çünkü çok üst seviye oyuncular.
1: Tam bir kompak, her mevkisi üst seviye oyuncular var. Kardeşim, aile dostum. Didim de tatilde bizi izliyor. Şu saatte bak. Evet. Sevgili eşi Kübra'yla beraber. İyi Fransa bu kupayı rahat alır. Ben de iyi tatiller diliyorum. Emin Burcu kardeşime.
2: Ama Dünya Kupası'nda rahat alır diye bir şey yok abi. Görüyorsun mesela. Fransa dün ilk yarıda zorlandı. Yani çünkü ilk yarıda zorlandı. Dünya futbolu gelişiyor. İnşallah biz de bu Dünya Kupası'nı takip edip, teknik direktörlerimiz takip ederler. yeni oyun metotları ortaya

0: çıkar. Ben yeni sezonda Dünya Kupası'ndan bir keskin giriş yapıyorum ama keskin bir dönüş oluyor. Bilmem katılır mısın? Yeni sezonda Süper Lig'de eğer teknik direktörlerimiz Dünya Kupası'nı izliyorsa izlediklerini düşünüyorum. Çizgiye inen kanat oyuncularının oyunsal anlamda değeri artacaktır. Çünkü Dünya Kupası'nda ne gördük biz? Bloklar arasında direkt net bir şekilde savunmalar gördük.
1: Evet.
0: Takım halinde savunma anlayışı vardı. Çizgiye inen kanat oyunculara oyunu genişletmek adına rakibinizin böyle bir mantalitesi varsa değerli oluyor.
1: Doğru.
0: Düşüncem bu. Katılır mısın?
1: Ya katılır. Dünya Kupası'nda bu arada son maçlarla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in yeni açıklamaları vardı. Evet. Yeni bir video daha paylaştı Fatih Hoca kendi sosyal medya hesabından. Biraz özellikle Uruguay'da Fernando Muslera konusunda da hocanın yapmış olduğu açıklamalar var. Bir o açıklamaları izleyelim. Fatih Terim Dünya Kupası'ndaki son maçları yorumlamıştı. Neler söylemiş Fatih Hoca izleyelim. Sonrasında Dünya Kupası'nı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Açıkçası her maçta birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Hep söylediğimiz bir cümle de bence kendini tekrardan buldu. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Şimdi Brezilya, Japonya'ya bakıyoruz. Uzatma dakikalarında sonuçlanıyor. Almanya'ya bakıyoruz Paraguay'la. Almanya eleniyor. Orada belki bir sürpriz var diyebiliriz ama Hollanda Fas için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Fas'ı daha evvel de söylemiştim. Fas İyi bir takım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama ona pek sürpriz diyemem. Açıkçası ilk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. Ve tabii İngiltere'ye de eşleştiler. Tarihi statlarında oynayacaklar Azteca'da. İngilizler için de 1986 için bir nostalji olabilir onlar da. Belki o revanşı alırız düşüncesi.
3: Kötü anıları silmek için bir fırsat olabilir.
2: Belki de ama agresif ve iyi pas yapan, oyunun iki tarafında iyi oynayan bir Meksika gördük şimdiye kadar. Kendi seyircisi önünde küçük de olsa bir avantajı olacaktır.
3: Hiç gol yemediler hocam.
2: O da ayrı bir şey. Yani o maç benim için çok dikkat çekici maçlardan biri olacak eşleşmelerde. Açıkçası burada en büyük sürpriz tabii olsaydı Yeşilburun olacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıda yaşayan kendi vatandaşları kendi adasında yaşayandan daha fazla. 500 binden az, belki o kadar nüfusları var. Dışarıda yaşayan Yeşilburunlular 500 binden daha fazla yurt dışındakiler. Bayağı kafa tuttular. Messi'li neredeyse turnuvanın favorilerinden önemli. Öne çıkanı, son dünya şampiyonunu. Hiç bir saniye onlardan aşağı kalır bir mücadele örneği vermediler. Çok da iyi oynadılar. 2 de gol attılar.
3: Kalecileri yine çok iyi bir maç çıkardı. Bu
2: kalecileri yine çok iyi bir maç çıkarttı. Yani sadece buna saygı duymak gerekir. Galip sayılır bu yolda mağlup
3: hikayesi
2: gibi bir hikaye. Messi'nin olduğu yerde bağımlılık olmaması mümkün değil. Yani bakınız bazen bir metre yanındaki Messi açılmışsa ona veriyor. Halbuki Messi atak pozisyonda değil, rakip defansın önünde değil. Sadece yanında yarım metre bir metre ve arıyorlar Messi'yi. Tabii bu büyük bir güvence ama tabii bazen de yanlış seçim olabilir. Etki altında kalıp diğer seçeneğe kullanmayıp o tarafa kullanabilir ama belki bu maç için bunları söyleyebiliriz. Genel olarak Messi'nin bağımlılık yapması kadar doğal bir şey yok.
3: İleriki maçlar için belki de bir mesaj oldu onların.
2: Tabii ki. Buradan doğru dersler çıkaracaktır Arjantin, inanıyorum. Açıkçası altın gole çok uzak değilim. Yani hiç olmasa 30 oynamaz
3: olduğu
2: ondan olduğu anda ne kadar kar ettiyseniz diye düşünüyorum ben. Ama ben sadece 15-15'ten ziyade bir 20 mi düşünmesi lazım diye
3: onu geliyor. Blok halinde bir 20 mi düşünüyorsunuz?
2: Tek
3: hocam?
2: Blok. Bir defa 20.
3: Orada tek kaleye artık kura şansına.
2: Evet.
3: Nasıl penaltı vuruşlar?
2: Penaltı da kura şansı. Bizde 17 Mayıs'ta penaltı. Bizim seyircimizin olduğu yerde para atışında biz kazandık. Bu genel olarak bir avantaj olarak görülüyor. Doğrudur da. Tabii penaltılar da bu oyun içinde olan bir şey. Kimi hazırlar, kimi hazırlamaz. Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda veya 2 gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım ya biz penaltılara kalmayı planlıyormuş gibi algılar oyuncu. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Yani bunu anlatmaktansa ben hiç hani beni tanımalarına rağmen ne niyette olduğumu bilmeden

0: rağmen acabalar sıkıntı yaratabilir. Ben bunu böyle ama düşündüm. Ama tersini düşünen de olur. Nitekim İngiltere'nin hocası Thomas Tuchel demiş ki ben hazırız biz. Maçtan önce öyle bir beyanat verdi. Penaltılara hazırız. Eğer şunu demek istedilerse biz maça zaten hazırız. Ama berabere biterse, olay buraya gelirse penaltılara da hazırız manasında söylemişlerse ona saygı duyarım. Ama direkt kastetmeden maçı penaltılara hazırız demek çok doğru olan bir şey değil. Yani penaltı başlı başına bir sorumluluktur, önemli sorumluluktur. Bana kalırsa şöyle bir penaltıyla ilgili bir düşüncem var. 1-0 kazandınız penaltıyla, ertesi gün gazeteler bile penaltıdan attığı golle kazandı der. Halbuki çok zordur. İki arkadaş konuşur, o ona kızdıracak ya, o ona der ki ya penaltıdan attınız zaten. Ben diyorum ki penaltıda aldığınız sorumlulukla penaltıyı attığınızdaki bedel çok eşit değil. Nando tabii maçtan sonraki haleti rüyesini tahmin edebildim ben. Dolayısıyla mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler. Bazen gönül sesinizi duyurmak gereği hissedersiniz. Şimdi baktığımız zaman Nando 40 yaşında. 40 yaşına rağmen ben bu ülkeye hizmet edeceğim demiş. Bu çok onurlu bir davranış. Şimdi milli takımda da zirve değil mi? Zirvede de rüzgarlar sert eser. Ancak siz rüzgarlar sert estikçe onun kuvvetini, ne kadar yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama şurada unutulmaması gereken bir şey var ki futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek çok doğru bir şey değil. Çünkü Nando'nun tarihteki yeri tescillendi. Kimse merak etmesin. Bana yazdığı mesaj da çok güzel. Büyük işler başarmış bir adam. Dolayısıyla o kadar çok başarısı var ki o müzenin içerisinde, o kitabın içerisinde. Dolayısıyla bazen böyle şeyler olur. Takım halinde kaybetmiştir Uruguay.
1: Teknik direktör Fatih Terim'in Dünya Kupası maçlarına dair açıklamaları bu şekildeydi. Her maçın kendi hikayesi var diyor Fatih Hoca ve son 32'de sürprizler ve sürpriz olabilecek sonuçlar oldu diyor ama yani Paraguay'ın Almanya'yı mağlup etmesi dışında bence 32 turunda öyle bir çok aman aman sürpriz yaşanmadı.
2: Yani sonuç olarak dememiş olabilir belki Fatih Hoca ona ya. Oyun olarak da demiş olabilir. Mesela Yeşil Burun Adaları'nın işte Arjantin'i eleyebilme durumunu olması. Bazen son dakika golleriyle kazanılan maçlarda olabilir. Ama bana göre bu turnuvanın en büyük sürprizi
3: biziz.
2: A milli takımımızın bu turnuvada buralarda olmaması. Çünkü biz hakikaten gönülden kalben iniyorduk. 24 sene sonra geldiğimiz bu turnuvada orada bir çeyrek final görmeyi bugün buralarda Almanya'yı biz de eleyebilirdik. Eğer biz gibi oynasaydık, bizim oyuncularımız o ilk maçtan itibaren konsantrasyonu sağlayabilmiş olsalardı, beklediğimiz oyunu sergilebilmiş olsaydık, Norveç gibi güçlü takımlarla oynamaya devam edebilirdik.
3: Evet.
2: Hoca yorum yapmayı sevdi, güzel konulara değiniyor. Uruguay'da Mustera'ya sahip çıktı.
1: Evet.
2: Kazanmak
1: takım olarak kaybetti diyor Uruguay.
2: Buradan bile Mustera'ya sahip çıktı hoca. Çünkü biliyorsun o kaybetmekten korkmayın. Siz kazanı kaybederseniz ben sorumluluğu almayı her zaman göz önüne alırım der. Buradan bile Mustera ile konuştuğunu ifade etti. Şu Dünya Kupası'na bakıyorum böyle birçok teknik adamlar var elenenlerde. Yani Fatih Terim niye oralarda değil ya da niye burada yorum yapıyor demeden de geçemiyorum yani.
1: Yani Dünya Kupası'nda olmalı mıydı?
2: Yok,
1: Fatih Hoca?
2: Herhangi bir milli takımımız o bizim takımımız değil. Yani birçok takım var.
1: Söylemedim yani genel olarak.
2: Yani olabilirdi, neden olmasın? Çünkü birçok teknik adam var. Uzun yıllar birlikte çalıştı. Şimdi Brezilya milli takımında baktığımız zaman Ancelotti orada. UEFA Kupası kazanmış. Galatasaray'da 4 sene üstte şampiyonluk yaşamış. A milli takımda başarılar elde etmiş. Bir teknik adam. Efsane, imparator. Şu anda yorum yapıyor Dünya Kupası'nda. Ben olsam
1: Fatih Hoca döner mi tekrar sahalara?
2: Döner mi?
1: Kendisini tanıyorsun. Yani bu bir yorum da olabilir. Bir tahmin ya da bilgi de olabilir.
2: İçinde mutlaka istek vardır. Onu söyleyeyim.
1: Teknik direktör
2: yani
1: olarak.
2: Yani teknik direktör nerede nasıl olur bilmiyorum ama son çalıştırdığı takımlar CV'si olarak baktığımız zaman
1: çok iyi geçmiyor.
2: Galatasaray'daki son dönemi, Yunanistan ve Arabistan. Son 3 dönemi başarısız ama bu geçmişte kazandığı başarıları gölgede bırakacak anlamına kalmaz. Ne hocalar var her gittiği takımda başarılı olup bir şekilde iş bulabilen. Mutlaka içinde bir fırtına kopuyordur. Bir gün şurada olsam, burada olsam bunları yapıyordur.

0: Yani şu yorumları bile yapması, yorumları yaparken bile sadece Türkiye'de değil birçok yerde de Fatih Terim yorumları izlenip takip edilip belki kısa kısa pasajlar alıp kullanılıyordur çünkü Fatih Terim bu yani. Salim. Ama içinde mutlaka vardır yani bir takım şu takım bu takım diyemem ama henüz daha kendince daha jübile yapmış olarak değil. Kendisi zaten açıklar yani isteği olmasaydı ben teknik direktörlüğü bıraktım artık farklı planlarım var diyebilir.
1: Doğru.
0: Herhangi bir YouTube kanalında bu yayın yapmakla jübile yapmış olarak gömmek lazım. Yani... Hatta YouTube kanalı özür dilerim Salim.
2: Estağfurullah.
0: YouTube kanalındaki Dünya Kupası'nda bu kanal yayına başlamadan önce bir tanıtım videosu çektiği zaman dönüyor dediği zaman herkes birbirine şunu sordu. Nereye geliyor? Nereye gidiyor? Kimse bunu beklemiyordu yani.
1: Doğru. Salim?
2: Ya bence güzel oluyor bu yayınlar. Şöyle ki Savaş abinin bakış açısı farklı. Ben de her hafta yayınlanıyor. Bu dördüncü oldu diyebiliyorum.
1: Ben de 3 ya da 4 oldu.
2: 4 ya da 5 olabilir. Ben 4. diyebiliyorum.
1: Ben bir tane yani atlamış olabilirim arada.
2: 4. ya da 5. diyebiliyorum ama 4. Yani bence güzel yayınlar oluyor. Özellikle de saha içerisinde futbolu konuşması Fatih Hoca'nın bence çok değerli. Bu noktada ben keyifle takip ediyorum. Özellikle de ülkemizin en önemli teknik direktörlerinden birisi Fatih Hoca. Fatih Hoca gibi değerli bir ismin görüşlerini aktarması bence kıymetli. Bu noktada umarım bu sayılar artar. Çünkü yeni nesil de takip ediyor. Yeni nesil genç jenerasyon teknik direktörler de takip ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Ve yayınlarda genellikle sen de dikkat etmişsindir. Hem saha içerisini, saha dışında da futbolcuların mentalini konuşuyor. Oyunu konuşuyor ve mentali konuşuyor. Mental ve oyun. Olmazsa olmaz. Teknik direktörler için en belirleyici unsurlardan birisi nedir? İnsani iletişim ve kendisinin mental kondisyonunun güçlü olması. Dünya Kupası'nı değerlendiriyor. Benim gayet hoşuma gidiyor. Hadi bir haber verelim. Benim şöyle bir huyum var haber noktasında. Konuştukça aklıma geliyor. Çok fazla telefon trafiği yaptığım için artık notlar da tutuyorum. Kağıda da yazıyorum. Ya da telefonumun not defterine de ekliyorum. Fatih Hoca ile ilgili sen teklifler var mı dedin? Mısır ekibi yanlış anlaşılmasın.
1: Ben döner mi dedim yani döner mi evet. Sahalara diye sordum.
2: Mısır ekibi El Ahli düzenli olarak Fatih Hoca'ya teklif yapıyor.
1: Mısır olan Mısır yani ekibi, Suudi Arabistan ekibi olan değil.
2: Mısır ekibi El Ahli düzenli olarak Fatih Hoca'ya teklif yapıyor. Fatih Hoca da düşünmüyor Mısır Ligi'ni. Hoca'ya Suudi Arabistan Pro Ligi'nden ciddi şekilde ilgi var. Daha önce haberini de yapmıştım. Özellikle de Arap Yarımadası'nda ve yurt dışında hocanın zaten tecrübesi, başarıları ortada. İsmi olan bir teknik direktör. Bizim ülkemizden birçok isim özellikle de burada paylaşmam gerekiyor. Suudi Arabistan Pro Ligi'ne menajerler aracılığıyla, vasıtalar aracılığıyla öneriliyor. Fakat Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geçerli olan tek bir isim var şu an. Fatih Hoca. Net bir şekilde geçerli.
0: Nasıl yani?
2: Geçerli derken Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki takımlar hocayı beğeniyor. Ben yeni sezonda da bu noktada Pro Lig'le ilgili ya da farklı liglerle ilgili gelişme bekliyorum.
0: Son dönemdeki başarı, başarısızlık kriterine göre mi yoksa geçmiş kariyerine göre mi?
2: Ya El Şabab'da ben başarılı olduğunu düşünüyorum abi.
0: Fatih Hoca'nın madem ki Suudi Arabistan Pro Ligi'nde takım dedin, Jesus gibi Ronaldo'ların takımına gidip şampiyon yapması gereken bir teklife evet demesi
1: bugün,
0: lazım. Bu saatten sonra, bundan sonra
1: El
0: bir başarısı.
1: El Nasr'ın yeni teknik direktörü kim oldu biliyor musunuz?
2: Kim oldu?
1: Angie Postecoglou.
0: Buyur bak. Evet.
1: George Jesus'un yerine o geldi göreve. Yani. Ki El Nasr'da son şampiyonu ligin, Suudi Arabistan Ligi'nin. Aslında Savaş abiye katılıyorum. Yani bu yüzden bu örneği verdim. Bence de Fatih Hoca eğer Suudi Arabistan Pro Ligi'nde bir takım çalıştıracaksa biraz daha üst seviye bir sevgili takım Fukan, olmalı. El Şabab değil bence de.
0: Fiorentina, Galatasaray 4 yıl şampiyonluğu.
1: Panathinaikos da bence. Panathinaikos da doğru bir tercih değil.
0: Onu söyleyecektim. Yani bak Galatasaray'daki serüveni, yaşanan şampiyonluklar, milli takım başarısı, Panathinaikos yarışmacı yani şampiyonluk giderken 4. sıradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Olabilir.
0: 5. sıradaydı. 5'te gidip 6'ta baktı. Orada gittiği zaman ilk 3'te bakacak yukarıyla 4 puan varsa şampiyonluk yarışında iddialı bir duruma gelebilecek. Ama bizim Türkiye Ligi gibi Beşiktaş, Fenerbahçe

0: Fenerbahçe, Galatasaray alttaki takımlara gelirse onlarla yarışma şansı var mı? Yok.
1: Zor.
0: Gittiğin takım Arsenal, Portekiz gibi orada yarışmacı direkt şampiyonluk hedefi olması lazım. Yani senin dediğin gibi menajerler oraya gidip kendi komisyonunu almaya bakar. Ama hoca da gelen teklife baktığı zaman ben burada gittiğim zaman bir şampiyonluk yaşamam lazım demesi lazım. Yani Arabistan'da bu sezon çünkü oradaki rakamlar da artık çok üst seviyede.
1: Doğru.
0: O şampiyonluğu yaşayıp gelmesi lazım. Fatih Hoca'nın buna ihtiyacı var.
2: Görüşünüze saygı duyuyorum ama şöyle bir durum var abi. Yani Savaş abi ifade ettiğin gibi görüşüne saygı duyuyorum. Türkiye'de Fatih Hoca'nın çalıştıracağı iki takım var. Milli takım ve Galatasaray. Mevcut potansiyele baktığımızda. Ve teknik direktörlük önemli bir meslek. Teknik direktörlük noktasında tamam saygı
3: neden
2: duyuyorum
3: mesela
2: ama.
3: Mesela Süper Lig'den başka bir takım. Süper Lig sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Trabzonspor'dan ibaret değil. Mesela ligde proje, güzel bir projesi olan bir kulüp neden Fatih Terim'i düşünmesin mesela? Örnek veriyorum Göztepe.
2: Göztepe'nin
0: ilk teknikte adamlık yaptığı
3: neden oralarda yani Türkiye'de Galatasaray dışında görev yapmaz diye bir kaydı.
2: Ben de o
3: bence
2: zaman
3: yoktur.
2: Sana soruyorum. Türkiye'de şu an mevcut Süper Lig'de Göztepe ve Samsun Spor dışında şampiyonluğu oynayan takımları dışarıda tuttuğumuzda projesi olan takım var mı?
3: Yok ama işte var
0: ben,
3: sonuç
0: ben
3: olarak.
0: Ben Furkan'a katılıyorum.
3: Ya eğer şöyle sen Göztepe neden mesela Stoylov'u tercih ediyor da Fatih Terim'i tercih etmiyor?
2: Yani burada yani
3: ben bu arada yanlış anlamayın ya. Ben
0: belki de
3: Fatih
0: teklif yapar kabul etmez ayrı bir şey.
3: Hayır, hayır. Zaten ben herhalde Fatih Terim'i eleştirebilecek
0: şimdi ben şunu,
3: bir insan zaten
0: her
3: ben
0: zaman
3: sadece
0: söyleyeyim.
3: Hani hocanın kariyer ve kulüp tercihlerindeki planlaması biraz daha
0: Türkiye'de,
3: farklı olabilirdi son dönemde.
0: Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takım çalıştırmaz derken bunu Beşiktaş, Fenerbahçe belki Trabzonspor'a da söyleyebiliriz. Eğer bugün gidip Yunanistan'da AYK işte Arabistan'da X bir takımı yani ilk 5 içinde bir takımı çalıştırabiliyorsa şimdi burada diğer takımlardan da dediğin gibi proje Göztepe olabilir. Bir ara Bodrumspor için adını çıktı
3: olabilir.
0: Mesela Süper Lig'e çıktığı sene.
2: Satın alma konusunda gündeme gelmişti ama.
0: Yani şimdi Fatih Hoca'nın bu saatten
3: bak,
0: sonra
3: bir izleyicimiz yazmış. Senin dediğin gibi Salim'e katılmıyorum. Bodrum lige çıkarsa Bodrum'u çalıştırır demiş.
0: Göztepe örneği de
3: zaten Bodrum ligdeyken hoca sık sık Bodrum'un maçlarına gidiyordu.
0: Böyle düşünürsek Bodrum Spor, geçmişte Adana Demirspor. Yani kendi memleketin takım böyle bulabiliriz. AYK'yı çalıştıran Fatih'in Ankara Gücü. Bunlarda da geçmişte en başlangıç dönemlerindeki tane çünkü şey var Ankara Gücü ve Göztepe.
3: Doğru.
0: Buralarda olabilir. İlla ki Galata bir yerden sen az önce sordun. Ben yani Jubile futbolcu ben bıraktım. Fatih Hoca ben artık bıraktım diyene kadar
3: hep bir ihtimal var diyorsun.
0: %100 var.
3: Peki tekrar kulüplere döneceğim. Kulüplere dönerken de Trabzonspor'la ilgili bir haber daha vardı bugün. Yunus Emre Selin de bizimle paylaştığı haberlerden biri saatte. İşte Aral takviyesinden bahsetmiştik Trabzonspor'un. Savunma hattına da Bordo Mavi ekip bir takviye yapmayı planlıyor. Samsunspor'dan Fandron gelen için Trabzonspor'un yeniden girişimde bulunabileceği iddiaları var. Haberimizi izleyelim.
4: Trabzonspor, Batagov'un sakatlıktan dönüş süresinin Ekim ya da Kasım ayını bulacak olması nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavililer savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda harekete geçen Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında Samsunspor'da forma giyen Rick van Dron gelen yer alıyor. Kısa süre önce iki kulüp arasında başkanlar düzeyinde görüşme yapılmıştı. Bordo Mavili yönetim yapılan değerlendirme sonrası Hollandalı savunma oyuncusu için Samsunspor'la bir görüşme daha yapma kararı aldı. Kısa süre içinde Trabzonsporlu idarecilerin Samsunspor'la temas kurması bekleniyor. Bordo Mavililer yüksek bir bonservis talebiyle karşılaşması durumunda Adil Demirbağ ve Ahmetcan Kaplan'ı gündemine alabilir. Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin ve Hansa Rostock formaları giydikten sonra 2023-2024 sezonunda Samsunspor'un yolunu tutan Van Dron gelen kırmızı beyazlı formayla 112 maça çıkarken 8 gol 1 asist katkısında bulundu. Stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Dron gelenin Samsunspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.
3: Evet, Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseni Batagov'un sahalara dönüşünün Ekim hatta Kasım ayını bulabileceği konuşuluyor. Çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı bu arada. O da bir kez daha geçmiş

0: olsun. Zaten sezonun son 2-2,5 ayında oynayamamıştı Batagov. Dönmesi de Ekim-Kasım'ı bulacak gibi görünüyor. Bu nedenle bir stoper takviyesi yapmak istiyor Trabzonspor ve Van Drongelen ligimizde hemen yani gözümüzün önündeki bir isim. Trabzonspor bu anlamda bildiği, tanıdığı bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor bu kez Salim.
1: Hemen şöyle, zaten Yüksel Bey de bu iddiaları doğrulamıştı sağ olsun. Yunus abi de, Yunus Emresel de haberini yaptı. Yunus abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Van Drongelen'le ilgili Panathinaikos'un bir teklifi olmuştu. Ben bunu özel haber olarak paylaşmıştım. Samsunspor Van Drongelen için Panathinaikos'un teklifini kabul etmedi. Trabzonspor'un bir ilgisi var. Başkanlar düzeyinde bir görüşme oldu. Samsunspor'un istediği bonservis miktarı ilk başta 9 milyon euro bandında ama pazarlığa açık. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: 9 milyon euro beklentisi var ama pazarlığa açık.
1: Ben bunu teyit ederek paylaşmıştım. Bunun da altını çizmek istiyorum. Trabzonspor ve Samsunspor arasında Van Drongelen noktasında başkanlar...
0: Daha önce başkanlar düzeyinde de bu arada Trabzonspor'la Samsunspor görüşmüşler.
1: Evet, bu rakam çok yüksek bir rakam. Hatta bunu ben özel haber olarak da paylaşmıyorum. Bunu görüşme olduğunu, bir ilginin, isteğin olduğunu Van Drongelen'le ilgili...
0: 2 yıl sözleşmesi var.
1: Evet, Van Drongelen'le ilgili Trabzonspor'un, Panathinaikos'un ilgisinin olduğunu Sayın Başkan Yüksel Yıldırım da açıkladı. Panathinaikos'un teklifini kabul etmedik dedi. Ben de bunu haberleştirmiştim. Panathinaikos'un teklifi kabul edilmedi. Bonservis beklentisi 9 milyon euro ancak 9 milyon euro ama pazarlığa açık.
2: Panathinaikos yani, kaç para verdi diye sordun mu?
1: Yani Panathinaikos'un teklifi çok düşük.
0: Bu arada eğer yani Samsunspor Van Drongelen için 9 milyon euro istiyorsa Trabzonspor gidip yani daha makul fiyatlara
2: Trabzonspor'un
0: başka
2: şu anda
0: oyuncuyu
2: çok rahat bir şekilde 9 milyon euroya Trabzonspor'un scout ekibi şu anda öyle bir bütçe versin.
0: Adil Demirbağ için mesela Konyaspor ne kadar istiyor Salim?
1: Hemen söyleyelim.
0: Hatta Trabzonspor'la Başakşehir'in resmi teklifi olduğunu Konyaspor kulübü basının sözcüsü müydü? Yanlış hatırlamıyorsam
1: Yusuf Bey. Yusuf Küçükbakırcı.
0: Evet, sizin futbol şube sorumlusu, özür diliyorum. As başkan, özür diliyorum. Sizin o açıklamıştı. Trabzonspor'la Başakşehir'in resmi teklifi oldu demişti. Evet. Ama yani 9 milyon euro herhalde ciddi bir rakam falan.
1: Şunu söyleyeyim, mesela ben o Adil Demirbağ sürecini takip ettim. İlk başta Haziran'ın ilk haftasında Adil Demirbağ için Konyaspor'un bonservis beklentisi 6-7 milyon euro bandındaydı. Sonrasında ondan 4 hafta sonra Adil ile ilgili bonservis beklentisi 3 milyon euroya düştü. Yani arada bir %50 azalma oldu. Fakat %50 azalma olurken bir şart koşuldu. 3 milyon euro bonservis bedeli ve artı oyuncu talebi. Adana Demirspor'un Adil Demirbağ'ın transferinde %50 pay sahibi olduğunu söyleyelim. Bir bilgi daha var. Konyaspor Adana Demirspor'a %50'lik pay için 400 bin euroluk teklif yapmış. Bunu da ilk kez burada söyleyeyim.
0: Tekrar edebilir misin son bilgiyi?
1: Konyaspor Adana Demirspor'a Adil Demirbağ'ın sonraki satışından %50'lik pay için, bonservis miktarındaki %50'lik pay için 400 bin euroluk teklif yapmış. Yani bir burada bir teklif var. 400 bin euro, bunun altını çizelim. Şimdi şuna geleceğim. Hep bunları konuşuyoruz. Konyaspor'da Adil Demirbağ sürecinde yaşandı. Bu pay daha önce alınabilir mi? Alınabilir miydi? Alınabilirdi. Barış Alper Yılmaz noktasında devamlı Keçiören gücüyle alakalı. Bitiriyoruz mu?
0: Bitiriyoruz.
1: Zaman geldi. Çok çabuk geçti. Hep konuştuk. Güzel vakit. Programdı.
0: Son cümleni tamamla istersin.
1: Son cümlem
0: istersin.
1: Yani bu kadar hızlı biteceğini bilmiyordum.
2: Van Drogel için ben bir şey söyleyeyim. Sayın Ertuğrul Doğan 9 milyon euro bonservis için masaya oturmaz bile. Yani 9 milyon euro çok talep karşısında masaya oturmaz. Ertuğrul Doğan'ın bu kadar hassas
0: ve... Alternatifler de zaten Adil Demirbağ ile Ahmetcan Kaplan'mış Trabzonspor'da. Van Drongelen için o rakamlara çıkmak yerine daha makul fiyatlara Adil ya da Ahmetcan transferi olabilir. Noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Zaman su gibi çok geçti. Valla yani.
0: 3 saati hep birlikte tamamlamış olduk. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. İyi geceler. Hoşçakalın.
3: Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3.

Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Roma saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKenny. İlk kez görmüş olabiliriz McKenny'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović açar mı? Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKenny. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKenny. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, arttırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İnterliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventus'tular. Topik hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu!

0: sırtlıyor, Inter'i taşıyor, maçta tutuyor. Maçın flash ismi Hakan'la Kenan, Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan, Colombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Thuram, Kefren Thuram. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus da bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic, çok gördü! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde! 96-1'de! Ancic! Altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü! Daha önce gidenlere selam çıkıyor! Ancic! Tudor'un hamlesiydi! Tudor'un X faktörüydü! Attı golü!
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan! Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani, İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Hayli kalabalık altı pas. Hakan'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sayıcı.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi.

yoldan out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya, Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru, bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay! Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var.

0: Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
1: Bambaşka bir şey denemişti orada.
0: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neres'ten Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşan bu. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! Üçü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo Bra-

0: Derse aradan pas Yusuf Papano kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi sona daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sot sağ son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Domini son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Messian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Federico Di Marco. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10. Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola atağa destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Hoylund kendisi vurdu Jans Sommer.
2: İnisiyatif olarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisli top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Hoylund. Iska gelince Hoylund pozisyonun içerisinde. Hoylund çaprazdan vurdu. Hoylund direğin dibinden dışarıya.

0: dönersek sağ kanada Luis Enrique, Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top, sonrasında Thuram topukla pas, Di Marco vurdu, savunmada Bokema, ardından Bastoni dışarıya.
1: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
0: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi, penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübe'ye mi?
2: Conte. Demir haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
0: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu! Direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay, araya girdi Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu bir sekten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasına geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans.

Ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı, McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir gol de Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Permis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Permis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco işaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Jan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni'yi açtı.

yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek, Dumfries yaptı ortaya, Dumfries Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. Devin Ter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Sučić. Petar Sučić. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Sučić'e. Petar Sučić. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında, Diouf'tan Piotr Jelinski, Sučić aldı yeniden, Petar Sučić, ondan orta, kafa, Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter, çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız. Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
4: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
5: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
0: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
6: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
9: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
10: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
1: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan.

Orta ceza alanına Dušan Vlahović. Danilo'nun ortasında Vlahović, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Lester McKenny Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

0: çok hızlı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović giriyor. Dušan Vlahović ters köşe. Dušan Vlahović. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahović. Vlahović. Vlahović ve gol!

şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus, Dusan Vlahovic.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Seki Uzundurukan ve Abdullah Ercan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemini Aspor ekranlarında sizin için değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Seki Uzundurukan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hepimize iyi yayınlar olsun. Beşiktaş'la bir açılış yapalım. Siyah beyazlı takım Salih Özcan'ı kadrosuna kattı sevgili seyirciler. Son olarak Hamili takımımızla da 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermişti Salih Özcan. Köln'ün ardından Borussia Dortmund kariyeri var. Dortmund'da özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta biraz zorlandı. Ama milli takımda da izlediğimiz için kalitesinin herhalde belli bir seviyenin üstünde olduğunu, Beşiktaş'ın rotasyonu içerisinde de ciddi anlamda fayda sağlayabileceğini düşünebiliriz. Ama tabii ki Abdullah Ercan ve Zeki Uzundurukan ne diyecekler? Onların görüşlerini çok daha fazla merak ediyorum. Belki bir 11 parçası olabilir. Belki takımın 13-14. Oyuncusu da olabilir Salih. Sanki öyle bir profil. Ama mevcut yabancı kuralında da kulübün elini rahatlatacağı kesin. Nasıl gördünüz hocam Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini?
1: Vallahi hemen milli takım aklıma geldi. Salih Özcan'la şeyin Orkun'un uyumunu son maçta.
0: Evet.
1: İspanya deplasmanı geldi. İyi oynamışlardı ikili özellikle. Tabii bonservisi elinde olan bir oyuncu. İmza parasıyla beraber transferi yapıldı. Türk bir oyuncu. Bence bu önemli. Şöyle konuştun. Belki 11, belki 12, 13. Ama ben ilk 11 için düşünüleceğini zannediyorum. Orada oynayacağını tahmin ediyorum. Orkun, Salih Özcan, hatta bir oyuncu daha almak lazım oraya. Hocanın, İtalyano'nun oyun planında zaten bir 10 numarayla oynamaktan ziyade 1-6, 2 tane 8'le oynamak. Çünkü önde oynamayı tercih ediyor. Orada baskı yapmayı tercih ediyor. Onun için dediğim gibi bir tane daha Beşiktaş 8 numara alma gibi bir eğilimi var. Öyle görülüyor. Salih Özcan bence iyi bir transfer. Hatta Köln'deki performansı Dortmund'a gelirken çok ciddi, daha iyi yerlere gelebilir mi diye düşünülüyordu ama Dortmund'da tabii istenilen seviyeye çıkmadı. Milli takımda kullanıldığı zaman ben kötü oynadığı maçı da hatırlamıyorum. Gayet iyi oynadı. Son dediğim gibi Amerika maçında da sahanın en iyilerinden bir tanesi. Tabii şimdi bir takım Beşiktaş özelinde de değerlendirmek

0: lazım. Beşiktaş'ın yavaş yavaş eksik yerlerine oyuncular yavaş yavaş geliyor. İşte Trossard ismi geçiyor ki büyük ihtimalle anlaşılmış, kısa zamanda açıklanacak diyor. Salih Özcan için 3-4 gün önce anlaşıldığı söylendi. Beşiktaş kaleci bakıyor, Beşiktaş bek bakıyor, muhtemelen bir tane santrafor bakıyor. Yani şöyle, Beşiktaş bu sene geçen senelerdeki bir Kasım ayında ligi bırakan bir Beşiktaş görmeyeceğiz, öyle gözüküyor. Bu da önemli. Şampiyonluk yarışında 3, hatta ben bu sene Trabzonspor'un da çok ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünürsek 4 takımlı bir şampiyonluk yarışı süreceğini tahmin ediyorum. Gelelim Salih Özcan konusuna tekrar. Dediğim gibi iyi bir transfer. Yerli olması, yabancı kontenjanını başka bölgede kullanma açısından bence çok önemli. %100 yararlı olacağını düşünüyorum. Ama tabii diğer oyuncuların yapılacak transferlerin profili de burada çok önemli bence.
1: Zeki Uzundurukan, sürpriz bir gelişme olmadı sanki. Ne dersiniz?
2: Yani Salih Özcan'la ilgili herhalde 8-10 tane video çektim Beşiktaş'ta diye. Bir yıldır çekiyorum aslında. Gecikmeli bir kavuşma oldu, onu söyleyeyim. Tabii ki Orkun Kökçü vesile oldu bu transfere. Çünkü hep bir soru işareti vardı. Bu oyuncu Dortmund'da oynayamıyor. Hani biz alırsak ne verir? Hep bu düşünce, hep bu soru işaretleri vardı. Tamam, milli takımda Orkun'la birlikte iyi ikili, iyi oynuyorlar. Beşiktaş'ta da mutlaka kaldığı yerden devam edecektir ki formayı alacaktır. Yani Orkun'un oynadığı orta sahada ben Salih Özcan'ın da oynayacağını düşünüyorum ama Beşiktaş'ın şu anda çok eksiği var. Sol beke aldıkları Kasım Quatro, yani genç bir oyuncu. Yani hemen hemen işte Trossard alırlarsa ne olur sol kanata? Sol kanatsız oynadılar. Yani santrafora ihtiyaçları var. En önemlisi kaleci almadılar. Yani Salih Özcan tamam mutlaka orta sahaya bir direnç katacaktır ama ben Beşiktaş'ın onların önünde oynayacağı oyuncunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İtalyano'nun işte demeçleri var. Çalışmalarının iyi gittiğini söylüyor ama Beşiktaş'ın bayağı transfere ihtiyacı var. Bana göre şu kadroyla en dört büyükler içinde en geride görünen takım durumunda şu anda. Çünkü Trabzonspor'a da baktığımızda çok flash transfer, parıltılı transferler yaptı. Zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iyi kadroları var. Ben en önemlisinin kaleci ve santrafor transferi olduğunu düşünüyorum. Yani Ohla nereye kadar gideceksiniz? İlk geldiğinde biliyorsun iyi maçlar çıkardı ama sonrasında oyuncuyu hemen çözdü rakip savunmalar. Önlemini aldılar. Yani bir pivot santraforla kaleci Nübel'se Nübel, artık bu işin bitmesi lazım. Bence Salih Özcan zaten cepte bir transferdi. Yıllık 2,5 milyon euro alacakmış. Tabii burada imza parası da söz konusudur mutlaka. 2,5 milyon euro da Salih Özcan'a iyi bir ücret. Beşiktaş iyi bir ücret vermiş. Garanti ücret. Onun dışında dediğim gibi Orkun Kökçü, takımın kaptanı. Kaptana da soruyorlar çünkü. Orkun'a da yapılacak transferlere danışıyorlar. Hoca da madem bu kadar iyi bir oyuncu, hani alalım demiş. İtalyan'da çok uyumluymuş bu arada, onu da söyleyeyim. Yönetimle, işte scout ekibiyle, Orkun'la, futbolcularla iletişimi çok iyi. Transferlere itiraz yok. Tabii İtalya'dan da oyuncular alacaktır mutlaka. Hep söylüyoruz. Yani Orkun Kökçü'nün dediğim gibi ısrarıyla alınmış bir oyuncu. Ben partner olarak istiyorum Salih Özcan'ı demiş. Tabii önüne de bir oyuncu mutlaka alacaklardır şu anda. Orkun'un önünde, Orkun'la Salih'in önünde oynayacak bir 10 numara pozisyonu, belki 10 numara, belki 10 numarası oynayacaklar bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hele Trossard gelirse, işte Murillo gibi çok iyi bir bekleri var. Yani Beşiktaş'ın iyi oyuncuları da var ama çok eksiği var. En önemlisi de kaleci eksiği. Yani bir an önce kalecinin transferi, yani kalecisi oynuyorlar şu anda. Ben bunun anlamış değilim. Yani kamp sürüyor. Belki kamp bitecek. Yani zor olanı alalım diyorlar. Tamam. Nübel, Bayern Münih işte belli bir ücret istiyor. 20 milyon euroydu istediği ücret. 15'e kadar inmiş. Beşiktaş çift rakamlara çıkmam demiş. Ama çift rakamlara çıkmadan da Nübel transferi gerçekleşmez. Her ne kadar 20 Temmuz'daki

0: Bayern Münih'in kampına çağrılmasa da, gelecek planlarında olmasa da Nübel, öyle 7-8 milyon eurolara da bırakacağını düşünmüyorum bonservis bedeli olarak. Yoksa Beşiktaş finansal konularda Nübel'le anlaşmış ama Bayern Münih de çok böyle tek rakamlara bırakacak gibi durmuyor. O yüzden de kaleci transferi bu kadar uzadı.
1: Kaleci hatta iki tane lazım sanki.
0: Ya bir tane az kaleci lazım. Tabii, ya. Tabii. O konuda çok geç kaldılar hocam. Bence kaleciyle birlikte kurman lazım takımı.
1: Katılıyorum ama bence kaleciden okey aldılar galiba. Biraz rahat davranıyorlar.
0: Kaleci öyle ama Bayern Münih yani 20 milyon eurolardan 15'lere 13'lere indi belki ama 5'lere 6-7 veririz deyip işin içinden sıyrılıyor. Hatta menajerine demişler ki kulübüne Bayern Münih'e baskı yap, biz anlaştık. İşte izin versinler. Belki ya. Verecekler bilemiyorum o süreç ne şekilde bitecek ama birinci kaleci adayı şu anda Nübel görünüyor.
2: Evet. Çözebilecek mi sizce Beşiktaş? Tamam ya, ısrar var. Beklenti de ortada. Böyle bir kaleciye ihtiyaç da var.
0: Yani şöyle çözebilir. Nübel'e başka hiçbir yerden teklif yok. Bayern Münih'te yeni sezon hazırlık kampına seni dahil etmeyeceğiz. Başının çaresine bak demiş. Menajer de demiş işte Beşiktaş'la anlaştık biz. Hani kolaylık sağlayın. Belki orada orta noktada buluşacaklar. Belki tek haline rakamlara inecek bilemiyorum. Belki Beşiktaş fiyatı artacak ama geç kalındığını düşünüyorum. Beşiktaş ikinci ya da üçüncü hazırlık maçını oynadı. Yani kalecisiz hoca nasıl plan yapsın? Daha santrforu gelecek, işte sol kanadı gelecek. Sol bek aldın ama genç bir oyuncu. Bir sürü sol bek alıyorsun.
1: Ama bu iyi oyuncu ya.
0: Görünce yani tabii ki kağıt üzerinde her gelen oyuncu iyi oyuncu oluyor.
1: Yok yok, bir önce gelen oyuncu iyi oyuncu değildi ya. Burada da zaten yorumlamıştık. Kısa da sürdü macerası zaten. Jurasek'ten bahsediyor. Yani
0: Benfica'daki oyuncu tabii. O kiralık zaten.
1: Yani bu sanki Beşiktaş'ın sol bek ihtiyacına cevap verecek gibi duruyor. Öyle gözüküyor. Çünkü önemli özellikleri var. Hakikaten oyuna Beşiktaş'ın oyun planında da rakip yarı sahada oynamak, kenar bekleri etkin kullanmak gibi düşünceleri var. Bir tarafta Murillo, bir tarafta bu oyuncu hakikaten Beşiktaş oyununa katkı sağlar. Hem de genç bir oyuncu, Kerem şeye de tutuyor. Yani artı dörtte de kullanabileceği bir oyuncu Beşiktaş'ın. Aldıkları oyuncu. O yüzden de büyük bir avantaj Beşiktaş. Çünkü o konuda biraz sıkıntılı kulüpte. Aynı Galatasaray gibi. Aynı Fenerbahçe gibi. O konuda da bir nebze yol almış oldular tabii. Hala 2000 artı 4'te kullanacakları oyuncu 4 tane yok ama sonuçta bu son alınan kararlardan sonra bence Galatasaray da dahil olmak üzere bu artı 4'te kullanacağı oyuncu ilk 11 oyuncusu olmaya çok özen gösteriyorlar.
2: Evet.
1: Yani artık öyle olacak artık kural değişmediğine göre. Beşiktaş o konuda bir hamle yaptı. İyi de bir hamle yaptı. Biraz maliyetli oldu ama sonuçta genç bir oyuncu. Tutarsa ileriki yıllarda değerlendirebilir.
0: 10 milyon euro. 8 artı 2 milyon.
1: Yani
0: 10
1: sonuçta
0: milyon
1: 10 milyon euro bir sol bek için de az bir para değil tabii.
2: Yani, piyasada yani o kadar uçtu ki hocam.
1: Bence burada
2: buralardan başlıyor sanki.
1: Kerem zaten. Ama ya, bence burada yaş faktörü ön plana çıktı.
2: Evet.
1: Beşiktaş bu artı 4'ü ilk 11'de dolduracak oyuncusu olmadığı için veya az olduğu için diyelim. Herhalde bir tek Olaytan var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ikinci bir ilk 11'de oynayacak artı 4'teki oyuncusunu böyle
0: kullandı. Çok istediler. Nuno Tavares Lazio'dan. O olmadı. Şey... 15'in altına inmedi Lazio orada galiba bildiğim kadarıyla. Bu genç oyuncu hem daha genç diye.
1: Ama bu atletizmi daha güçlü bir oyuncu. Yani tutturursa bayağı etkili olur bu. Yani tutturursa Beşiktaş taraftarlarını seveceği bir oyuncu.
2: Beşiktaş'ta Nübel'le büyük ölçüde bir anlaşma var dedik. Evet. Bu işi de bitirmek için siyah beyazlı ekip tabii ki çaba sarf ediyor. Ama esas mevzu zannediyorum ki Beşiktaş taraftarlar için biz medya mensuplarını da buna katabiliriz. Leandro Trossard. Arsenal'la Beşiktaş arasında bir pürüz yok artık. Ama Belçikalı oyuncunun Dünya Kupası'ndan dönüşü bekleniyor ve onunla da yine bir diyalog var. 30 yaş üstü oyunculara bonservis ödeme gibi bir isteği yok siyah beyazlı kulübün. Buna rağmen Trossard için bir istisna durum olarak değerlendirme yapılıyor. Herhalde bu istisna da Trossard gibi bir kalite için yapılabilir.

0: gerek uzun durumda.
1: Öyle tabii. Arsenal'le 20 milyon euro karşılığında anlaşmış. Arsenal cephesinde hiçbir problem yok. Oyuncu da Dünya Kupası sonrası şimdi FIFA'nın verdiği bir izin var. O tatilini yaptıktan sonra menajeriyle de görüşmüşler. Aslında menajerinde de sıkıntı yok. Ama oyuncuyu menajerine şunu söylemiş. Başka teklifler var mı? Bir düşünelim, bir değerlendirelim ama Beşiktaş'a yakın görüyorum. Yani bu transferin olma olasılığı %65-%70 gibi duruyor. Sol kanada çünkü çok önemli. Beşiktaş sol kanatsız oynadı. Çok iyi bir isim almış olacak. İşte Armand Llorente'ler, Sassuolo'da oynayan oyuncu. Yani bir sürü sol kanat oyuncularıyla görüştüler ama bu iki isim özellikle tabii ki Trossard birinci plandaydı. Birinci hedefi Trossard'tı Beşiktaş'ın baştan beri. Arsenal'i ikna ettikten sonra burada hani oyuncu da ikna olacaktır. İşte iznini yaptıktan sonra ekonomik şartlarda Beşiktaş bence iyi de ücret teklif edecektir Trossard'a. Arsenal'den aldığının bile fazlasını verecektir diye düşünüyorum. Tabii Trossard'ın da olacağını düşünürsek asıl Trossard kadar en önemlisi Vlahovic ne oldu diyor herkes. Ne zaman gelecek demeye başladılar bu işte öyle bir durum var. Yani Vlahovic ne zaman gelecek? O da aynı şeyi söylemiş. Yani bir görelim, bir acele etmeyin. Hani bir teklifleri değerlendireyim ben. Bakayım edeyim. Hani Beşiktaş'a hayır dememiş hiçbir zaman. En çok isteyen kulüp de Beşiktaş. Dušan Vlahović'i biliyorsunuz geçen Ocak ayındaki transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ısrarla gündemine gelmişti Vlahović. O dönem olmamıştı. Sonra Fenerbahçe yani Vlahović'ten vazgeçti. İşte Lewandowski'ler falan konuşuldu o dönemde biliyorsun. Ama Fenerbahçe forvetsiz devam etmişti yeni sezona Sıdıkı Şerif'le birlikte. Hani bir de Nottingham Forest'ten Igor Jesus varmış. B planı olarak. O da 25 yaşında. Brezilyalı. 86 gol 33 asisti var 250 maçta. Ama birinci hedef Nottingham'ın santraforu değil. İşte Vlahović konusunda dediğim gibi Beşiktaş teklifini yaptı. 3 yıllık resmi teklif yapmış. Yıllık rakam çifhaneli rakamlarmış. Ama hayır da dememiş şu ana kadar. Evet de dememiş. Bütün teklifleri bir göreyim, inceleyeyim. Ona göre bana zaman verin. Beşiktaş onu bekliyor bence. Kaleci gibi değil yani. Vlahović'i
2: bilemem ama Trossard işi olur Beşiktaş.
1: Evet o zaten.
2: O beni daha çok heyecanlandırıyor.
1: Tabii.
2: Vallahi değil mi? Bir İngiliz ligini takip. Evet. Ne diyorsun?
0: Hocam çok iyi oyuncu.
2: Yani. Bence de.
1: Finalde de müthiş oynamıştı.
0: Yaşına, çok iyi oyuncu.
2: Bazen okuyorum.
0: Farklı pozisyonlarda oynar.
2: 10 numarada oynar.
0: Çok kaliteli.
2: Bir de şeyine baktın mı? Gelirken istikrarına, oynadığı son 5 sezondaki istikrarına.
0: Tabii ki.
2: Değil mi?
0: Bu arada Brighton'da da çok iyiydi.
2: Çok.
0: Brighton'da da çok iyiydi.
2: Ya Beşiktaş'a yer alırsa çok büyük transfer.
0: Belçika milli takımıyla da
2: devam ediyor.
0: 11 oynuyor Dünya Kupası'nda. Evet. Hani yani. Bütün böyle hocam transferde ismi geçen özellikle 4 büyük kulüp için isimleri bir düşünün. Trabzonspor'un transferleri beni ayrıca heyecanlandırıyor. Hem bir plan gördüğüm için hem gelecek vadeden isimlere gittikleri için. O ayrı bir defterin ayrı bir sayfası. Ama bütün isimleri düşündüğümüzde Trossard orada zirveyi zor.
1: Trossard'la ilgili bir karne yapmıştık biz. Arsenal'deki karnesi 174 maç, 36 gol, 34 asist. Brighton'da 121 maç, 25 gol, 15 asist. Genk'te 120 maç, 39 gol, 21 asist. Yani hep böyle gol ve asisti birbirine yakın. İstikrarlı bir oyuncu.
2: Ya bir de çok
1: bir kanat oyuncusu olarak yani.
2: Yani çok iyi bir oyuncu, bir de çok iyi bir profesyonel. Yani Beşiktaş'a eğer bu transfer gerçekleşirse bence Beşiktaş 3'e 5'e bakmasın yani Trossard'ı alsın ki alacak gibi duruyor.
1: Belçika milli takımında da çok maçı var.
2: Şu an hala devam ediyor işte oynuyor.
1: Evet. Çok 15 gol atmış şu ana kadar.
2: Çok da iyi oynuyor. Çok önemli bir isim. Ben
1: geçen yılda Arsenal'de 50 maça çıkmış.
2: Ya geçen müthiş. Sene bu adam Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.
1: Hocam 3000 dakika oynamış ya.
2: Tabii.
1: Müthiş ya istatistikleri.
2: Yani biraz şey yazıyorlar işte ya 31 yaşında bu kadar
1: gol,
2: para verilir mi?
1: 13 asist premier
0: oyunculara verilebilir.
2: Bu ayrı bir oyuncu
0: bu
2: yani.
0: Bu
2: ya bu minimum sana 3-4 sene sonra tam performans gösteriyor.
1: Arsenal'de 21 gole geçen yıl katkıda bulunmuş.
2: Premier Lig'de bile tabii. Yani.
1: 3+1 yıllık olacakmış imza bu arada.
0: 3+1 yıllık imza.
1: Evet. Yani menajeriyle aslında anlaşılmış ama işte herhalde
0: Arsenal'la anlaşmada bir problem yok.
1: Yok, 20 milyon euro. Arsenal
2: yok ya, oyuncuda da yok. Oyuncu da bence çok gelmek istiyor Beşiktaş'a.
1: Tatil yapacak Dünya Kupası sonrası. Ya süreç uzar biraz. Çünkü genelde biliyorsun Dünya Kupası'ndan sonra bir izni var FIFA'nın verdiği oyunculara. 10 gün değil mi?
2: Evet.
1: 15 biliyordum ben, 10 gün. Bazıları erken bitiriyor. Öyle de durum var ama sol kanat çok önemliydi Beşiktaş'ta. Sol kanatta oraya
2: hep zaman yama yapsalar olmadı. Orta saha da oynar Trossard.
1: Oynar.
2: Çok zorlanırsanız oynar. Orada oynar. Da oynar yani. Oynar. Çok aynen. Dediğim gibi yani çok etkili bir oyuncu. Özellikle rakip yarı sahada oynadığınız zaman çok fark yaratır. Adam eksiltir, evet. Şut atar, araya arkaya koşu yapar.
0: Evet.
2: Yani hücum anlamında bütün aksiyonlarda bulunur.
1: Bu arada Patrick Schick vardı. Yani zaman zaman hep gündeme geliyor. Yine birkaç gündür Patrick Schick de konuşuluyor. Leverkusen'in golcüsü. O biliyorsun ben 2 yıldır hatırlıyorum. Beşiktaş'a konuşulan bir isim. Beşiktaş'ın hep istediği bir isim.
2: Geçmiyor galiba onu.
1: Çek golcü.
2: Öyle mi?
1: 30 yaşında.
2: Vlahovic'in ismi geçiyor. Ağır gidiyor. Ağır şekilde.
1: Hayır yani. Yok, genelde ağır menajerleri.
2: Tabii, önemli şekilde gidiyor.
1: Birinci hedef Vlahovic.
2: Evet.
1: Ama diğer isimler de menajerlerden geliyordur. Ya da bir B planı diyelim ki son dakikada bile ya hiç başka bir teklif geldi Avrupa'nın 5 büyük liginden.
0: İlgiler de var.
1: Ya yani o yüzden diyorum.
2: Ama şöyle. Bence şunu doğru yapıyorlar. Yani, BC planları devrede
1: Beşiktaş'ta.
2: Bu sene gidilen isimler eğer alabilirlerse çok net isimler.
1: Evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Trossard, Vlahovic, kaleci konusu keza tabii. Öyle. Alınan sol bek şey... Monaco'dan aldıkları
0: Mutara,
2: o mesela iyi oyuncu. Bence şey alacaklar Kerem, bir tane daha orta saha alacaklar, iyi bir orta saha alacaklar düşünüyorlar.
0: Hocam iyi bir orta saha güzel olabilir ama ben hani şunu sormam lazım. Şimdi elde Orkun var.
2: Evet.
0: Salih katılıyor.
2: Tamam.
0: Endidi var. Bilmiyorum Endidi.
2: Ben Endidi
0: sanki
2: konusunda çok şey olduklarını düşünmüyorum.
0: İlla kalsın.
2: Ya olsa da olur, olmasa da olur. Arada, evet, aradalar yani.
0: Çok böyle hocaya hitap eden bir profil değil ama.
2: Yani evet.
0: Nasıl bir profille orayı tamamlamak gerekir? Bence esas soru bu.
2: Yani şöyle, hoca orada bir 6 numarayı oyun kurucu gibi kullanmak istiyor. Yani hani rakip ataklarını kesen bir profil gibi değil, Endidi gibi değil de bir oyun kurucu. Benim oradaki 6 numaram, o bazı hocaların böyle tercihleri var ki günümüzde bu da çok doğru bir tercih. Ben oyun kurmayı 6 numara üzerinden yapayım. Onun için belki 2 tane 8 tercih ediyor hoca. Onlarla oynayayım daha çok. Rakip yarı sahada bulunayım, daha çok gol pozisyonuna veya gol karesine daha fazla oyuncu sokayım. Endidi bu profile çok uyuyor mu? Yani top rakipteyken belki Endidi evet, ama top sendeyken özellikle bu kurulumda falan daha böyle efektif bir oyuncu kullanmak istiyor diye düşünüyorum İtalyan'ı. Onun için Endidi konusunda çok ısrarcı olacağını tahmin etmiyorum.
0: Hocanın bakış açısına çok uymuyor gibi.
2: Yani uymuyor ama sonuçta alternatif olur. Biraz önce Salih Özcan için dedin ya, 11 olur, belki 12-13 olur. Belki Endidi o pozisyonda olur. Bilmiyorum tabii. Ama oraya bir tane oyuncu düşülüyorlar. Olay tam var orada biliyorsun. Gerçi Sergen Hoca onu biraz sol dış gibi kullanmıştı. Belki hoca hazırlık maçlarında biraz daha orta sahanın merkezinde ona görev veriyor. Belki o ön plana çıkar. Çünkü onun dinamizmi biraz daha güçlü biliyorsun. Sonuç itibariyle ama oraya da bir oyuncu bakıyorlar. Müdürümün söylediği gibi Vlahovic, Trossard, sol bek ama kaleci mutlaka. Ve kaleciye çabuk karar vermek lazım. Onlar Nübel'i oldu gözüyle değerlendiriyorlar. Yani biz oldu, Bayern Münih kullanmayacak, kampa götürme kadrosunda kullanmayacak. Biz 3 aşağı 5 yukarı anlaşacağız gözüyle baktıkları için. Ama ben yine söylüyorum. Yani Ersin muhtemelen Beşiktaş'ta devam etmeyecek %90 oranında. Yani gelip forma yarışına ne girecek ne de Nübel'in alındığı bir ortamda ikinci kaleci olacağını da düşünmediğim Suriye için
1: Arabistan'a gidecek
2: ben diyorlar, ama oraya gidecek. Da mutlaka bir tane daha yani bu yerli tabii. Olur bilmiyorum veya
1: Bilal
2: yani.
1: Beyazıt'ın ismi geçiyordu.
2: Ama o Samsun Spor'la anlaştı.
1: Anlaştı evet, mı? Ne
0: zaman? Anlaştı, açıklandı bile.
2: Tabii tabii.
0: Yani imza
1: daha
0: yaptı.
1: Daha bir hafta önce şey
2: yok, Beşiktaş'a yakın geçiyordu. Ya 2-3 gün önce tamam. Açıklandı. Geçen orayı bence verirsin. Bir yerli kaleciyle yani Nübel artı bir yerli kaleciyle mantık olarak takviye yapmaları lazım.
1: Yani benim düşüncemde orta sahaya oyunu hızlandıracak Rafa Silva gibi bir oyuncu gerekiyor Beşiktaş'a. Trossard'da

0: diyorsan, çünkü Orkun ve Salih Özcan'a baktığında çok böyle Orkun hücuma çıkıyor ama Salih Özcan'ın çok daha çok böyle ön libero gibi oynayacağı bir mevki. Belki ön libero'ya bir isim alıp Salih Özcan'ı öne atabilirler, bilmiyorum.
1: Orada ama çok
0: hocanın düşüncesi önemli. Hoca ne kadar ne düşünüyor bilemiyoruz. Hocanın bir basın toplantısı düzenleyip takımla ilgili bilgiler vermesi lazım bize. O konuda da takımı tam tanımadığı için de, transferler de yapılmadığı için takımla ilgili bir basın toplantısı yani yapmadı şu
2: an. Bir anda. Altı, bir Orkun, bir Salih olmaz.
1: Yok.
2: Yani Salih ya o 6 Salih olacak ya, ya da ikili formasyonda.
1: Aynen, 2 artı 1.
2: Yanına bir oyuncu koyacaksın.
1: Yani.
2: Orada ama hani Orkun gibi çok önemli bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. Tamam. Skor katkısı veren, oyunu yönlendiren, lider, iki yönlü oynayan bir profil var. En doğru seçimi yapmak gerekiyor.
1: Orkun
2: hocam,
1: ne oynamayı sever sence?
2: Ben Orkun olsam o yeteneklerle ben 4-3-3'te 2-8'den biri olarak oynamak
1: zaten
2: isterim.
1: Zaten o da öyle oynuyordu.
2: Evet. Hı.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Öyle oynayınca kendi de kısıtlanmıyordu. Hem defansa yardım ediyor hem hata çıkıyor.
0: Ama çok skor üretiyor.
1: Ama şöyle işte, şimdi o profili hep değişti Orkun'un. Mesela Orkun normalde Benfica'dan alınırken nasıl oynuyordu Benfica? 4 artı 2'de 8'in bir tanesi oynuyordu. Hı-hı. Doğru değil mi?
2: Evet.
1: Oradan şut atıyordu, hata destek veriyordu. Kutunun içine koşu yapıyordu.
2: Evet.
1: Şimdi burada Sergen Hoca ilk geldiğinde yine öyle kullandı. Sonra baktı Rafa gitti, bu sefer 10 numara evrilmeye çalıştı. Çocuğu iyi de yaptı. Hı hı. Çok yani form grafiği gitgide yükseldi. Ama ben yine söylüyorum yani Orkun bence bir 10 numara değil. Bence çok çok iyi bir 8 numara.
2: Çok.
1: Benim görüşüm yani 8 numara şeyine, tanımına cuk diye oturuyor. Yani bence İtalyana da onu öyle kullanmak yani istediği...
2: 4-3-3'ün 8'ine de tam
1: oturuyor. Aynen, bravo, çok
2: hocam
1: oturuyor. Yani 4 artı 1, 2 iç orta sahalı, 1 Orkun çok iyi olur. Artı Orkun gibi hem savunmada hem atakta da bir oyuncuyu bulabilirseniz, çok etkili, kreatif onun gibi 2-8'li çok iyi bir oyun olur Beşiktaş'ın.
2: Yani şey diyebilir miyiz böyle, Salih Özcan 10 üstünden... 7-8 defanslık, 2 hücumluk.
1: Doğru.
2: Orkun 3 defanslık, 7 hücumluk.
1: Yani. Yani öyle sayı koymayalım da.
2: Yani. Artı %30 savunma, yani, %70 hücum diye.
1: Tam seni kırmayalım. Öyle olsun Kerem'cim hani yani.
2: Böyle 50-50 daha dengeli, 55-45 böyle hücum
1: tarafı. Ben senin ne demek istediğini anladım.
2: Yani
1: seyirciler işte
2: çok hani kafa karıştırdı.
1: Yani o yüzden
2: söylememli ama sanki tam öyle bir adama ihtiyaç
1: Beşiktaş
2: var.
1: Beşiktaş iyi bir 8
2: yani
1: numara.
2: Çok güzel olabilir.
1: Çok. Şey evet, olur hem de önde olur, atak olur, çok evet, güzel olur. Salih de tam oynadığı pozisyona gelir, 6 numara gibi.
2: Evet. Yani
1: iyi bir oyun kurucu.
0: Bence Beşiktaş taraftarı Rafa gibi bir 10 numara ister. Oyun çözecek, problem çözecek. Yani yeterli kalmıyor. Orkun evet skora çok katkı yapıyor ama Salih Özcan, Orkun, olayı tanım oynatacağım mesela önde.
1: Hayır hayır, transfer gibi düşünüyor. Yani
0: transfer, o transferin işte hem problem çözmesi lazım.
1: Tabii.
0: Önde. Hem de işte Trossard varken işte Çerni'yi mi oynatacak? Ne yapacak? Çerni'yi çok tutuyormuş hoca. Bir de öyle bir durum.
1: Tabii sağ önde Çerni'yi oynatacak.
0: Santrfor'da Vlahović diyelim ya da yeni gelecek Santrfor'u oynatacak. Vlahović ya da diğerine. Arkada mutlaka destek verecek güçlü bir hücumcunun
1: i̇şte
0: olması 4-3-3 lazım.
1: 4-3-3 gibi de o zaman ciddi bir hücum oluyor.
0: Evet.
1: Trossard bir kenarda, Çerni, Vlahović, Orkun, evet, transfer,
0: evet,
1: şey, Salih Özcan. Arka
0: o İtalyan
1: taraf
0: olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü İtalya'yı çok iyi bildik. İtalyano ve öyle isimler çıktığı için 10 numarada. Belki öyle bir profil İtalyan liginden de olabilir. Bilmiyorum yani şu ana
1: ama
0: kadar.
1: Ama hoca böyle bir
0: şu 10
1: şey
0: numara diye gizli tutuluyor bence. O oyuncu şu ana kadar paylaşılmadı. Yani yakında
1: ama
0: çıkar.
1: Bir 10 numarayla oynamayı çok seven biri değil. Yani sadece bir maçın kazanılmasında bir alandaki oyuncunun başarısına bağlayacak kadar hücumu bence böyle planlamıyor. Yani bence Kerem'in dediği doğru, bir 4-3-3 görebiliriz veya 4-1-4-1'e yakın. Gerçi onlar iç içe giriyor formasyonlar da. Öyle bir özellikle yani 4 artıdan sonraki oyuncuların, 5 oyuncunun hücum özelliklerinin daha fazla olduğu bir Beşiktaş kadrosu planlıyorlar.
2: Hocanın da böyle oyun kurucu profilli altı sevdiğini daha çok biliyoruz. Evet. Yani böyle Salih de tam hocanın kafasındaki oyuncu değil aslında.
1: Ama